0: 1970'lerin sonunda ve 70'lerin başında ve orada çareyi ne yaptılar? O krizi finansal piyasalara aktardılar. Ve bu şekilde ömrünü uzattı Amerikan ekonomisi.
1: Yani ama Ramazan şimdi bu Ramazan Bey, sizin dediğiniz noktaya geliyoruz.
2: Şimdi şöyle burada ifade edeyim. Bütün dünyada orada bir yere geleceğim. 1980 yılında, yanımda tarihi doğru hatırlıyorum herhalde, Amerika enflasyon hesabını değiştirdi.
3: Evet, değiştirdi.
2: Biz de ona ayak uydurduk. Bütün ülkeler enflasyon konusunda...
1: Yani şey mi, sepeti mi?
2: Sepeti değiştirdiler ve yalan söylüyorlar. Evet. Çünkü başka türlü bu iş gizlenemez idi. Şimdi 2025 sonundaki gösterge bu. 1900, biraz önce de arz etmiştim, 50'lerde %70'lerden indi. 1980'lerde daha orada da görünüyor zaten. Giderek
0: burada çıkıyor şeye, işte.
2: Düşmeye başladı ama.
0: Önüne geçti. Yani geçen yıl itibariyle öne geçti.
2: Riskin özellikle işin üçüncü harp boyutuna doğru yavaş yavaş giderse ki üçüncü harbin adına ne derseniz deyin, temel unsuru küresel rezerv para sisteminin ne ve kim tarafından kontrol edeceği. Bunun dışındaki şeyler üvertür. Hani eskiden bir gazino kültürü vardı. Astolist vardı, bir de Astolist 6, bir de üvertürler vardı. Diğerleri üvertür. Burada da baktığımızda altınla ilgili ki bütün hocalarım bilir. Çok ilginçtir. Alan Greenspan'ın dediği 2018'di galiba. People dergisine bir mülakat verdi. 20 yıl Fed'in başkanlığını yapan bir adam. İşte 20 yıl boyunca da dolara övgüler döşedi amcam. Sonra People dergisine 2018'de verdiği mülakat dedi ki, ya dedi nihayetinde bir tek para vardır, o da altındır dedi. E kardeşim, o zaman 20 yıl diye bizi oyaladınız değil mi? Evet. Şimdi altınla ilgili, çünkü altında paslaşma alanı dardır. Yani spekülasyon alanı dardır, onu da söyleyeyim. Dünyanın New York Altın Konseyi raporuna göre şu anda dünyada bilinen altın rezervi 210 bin ton civarında. Yer altında da çıkarılabilecek olan 66 bin ton civarında ki Türkiye'nin neden hedefte olduğunu da söyleyeyim. Bu rezervin 66 bin ton rezervin 10 bin ton civarı Anadolu'dadır, Ege bölgesi olmak üzere. Şimdi böyle olunca herkes altın meselesinde 4 kıymetli metal konusunda sincap modeli uyguluyor. Yani mesela görünürde Çin'in elindeki altın rezervi ile ilgili rakam 2000 ton resmiyette. Amerika'da 8150 ton. Evet. Ama konunun uzmanları, mesela başta James Rickert olmak üzere, Çin'in elindeki altın rezervinin en az 20 bin ton olduğu, Amerika'nın elindeki altın rezervinin de en az bu kadar olduğu yönünde. Şimdi bundan dolayı bu merkez bankalarıyla ilgili, altınla ilgili, kıymetli metallerle ilgili bir yerlere çok dikkat etmek gerekiyor. Onu söylemek istedim.
1: Buyurun. Şimdi özür dilerim.
0: Yok, estağfurullah.
1: Şu meseleyi tam bir anlayalım.
2: Kardeşim anlatsın, ondan sonra Çin meselesine ben de gireceğim izin verirseniz.
1: Çin'e yaptığınız sataşmalara zaten cevap verecek. Peki. Bir araya gidelim.
4: Çin'den bağlanacaklar şimdi. Beijing arayacak.
2: Beijing.
5: Sabahın ilk ışıkları yeni güne hangi haberlerle doğuyor? Dünün gelişmeleri bugünü nasıl etkiliyor?
6: Türkiye ve dünyanın en çok konuştuğu konular siz duymadan önce bizde.
5: Siyasetin sıcak gündemi, sokaktan yansıyanlar ve daha fazlası. Gün başlıyor, günü bilerek yaşamak isteyenler için hafta içi her sabah Habertürk'te.
1: Hazır Serhat Bey de yokken Çin'e bir sallayın.
2: Evet. Değerli kardeşim, tabii dünyanın bugün baktığımızda...
1: Yani siz sataşmak için fırsat kolluyordunuz Çin'e.
2: İsterse devam etsin arkadaşımız Çin'de, sonra ben devam edeyim. Evet.
1: Serhat Bey buyurun.
2: Evet, buyurun.
1: Buyurun, buyurun.
2: Buyurun.
1: Tekrar o grafiği verelim arkadaşlar. Evet. Buradan tam ne anlıyoruz? Biraz hızlı gidersek süren de hızlı tabii. Şey yapıyor.
0: İşte finansallaşmanın sonucunda devletlerin altın rezervi düşerken Amerikan tahvili, Amerikan doları rezervi arttı. Ve 2008 krizinden sonra şurada oldu. Gördüğünüz gibi bir tepe yapıyor, toparlanmaya çalışıyor ve sonrasında da artık düşmeye başlıyor ve bu düşüş eğilimi devam ediyor. Az önce söylediğim gibi en büyük alıcılar Çin, Suudi Arabistan, Japonya. Özellikle onların yaptığı satışlar...
1: Dolar alıcısı.
0: Dolar, evet, doları sattıkları için rezervler azalmaya başlar. Ama evet, artık bu bütün dünyada eğilim kadar. Ama bunlar çok büyük müşteriler. Çin çok büyük, trilyon dolara yakın...
1: rezervi var.
0: Dolar tutuyor. Evet, işte bunun önemli bir kısmı dolar. İşte Suudi Arabistan aynı şekilde öyle. İşte Japonya'nın da aynı şekilde öyle. Ve bu devam ediyor. Kaldı ki Suudi Arabistan ve Japonya Amerikan müttefiği olmasına rağmen bunları yapıyor. Bu da çok kritik. Hani Çin karşı cephede olduğu için hani bu çok normal ama ve yerine ne yapıyorlar? Altın. Bu eğilim devam edecek. Yani nereye kadar devam edecek? İşte bunu zaten IMF'nin tahminleri var. Başka bir grafik daha var orada. Çok net bir şekilde gösteriyor.
1: Diğer grafiğe verelim.
0: Nereye kadar yükselecek yeniden? Yani eski sisteme bir geri dönüş var. Yavaş yavaş. Bu da Amerikan dolarının hegemonyasının bittiğini gösteriyor. Çok net bir şekilde. Yani burada çok önemli bir tablo var. Dediğim gibi Amerikan ekonomisi krizini finansal sisteme aktardı. Bu bunun göstergesi işte.
1: Evet.
0: Ve bugüne kadar geldi. Yani üretmeden, az üreterek sisteme egemen olma, silahla da tabii silah gücü de var. İşte kurumlarıyla, IMF'si, Dünya Bankası, işte diğer kurumlarıyla.
3: Hayır, yok, şu şeyi düzeltmemiz lazım. Ben önümüzdeki 5 ila 10 yıllık süreç içerisinde rezerv paranın dolar olarak kalacağını ifade ediyorum. Ama hiçbir zaman çok uzun erinde...
1: Yani sınırsız değil bu iş.
3: Evet, ama yani böyle 3 ila 5 yıl içerisinde böyle birdenbire BRICS'in getirdiği para çıkacak, Çin yuanı geçecek gibi bir senaryoyu ben geçerli bulmuyorum.
0: Yok, şimdi
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin
1: hocam,
3: yani...
1: Siz de zaten evet, karşı şimdi, yuanı koymuşsunuz.
0: Yok, ben şunu kastediyorum. Dolar kıymetli tamamen yok olmaz. Hegemonyayı kaybetmek başka
3: tabii,
0: bir şey.
3: Kaybedecek,
0: ama
3: doğru.
0: Rezerv ama 5-10 yıllık olacak tabii. Evet, yani evet, o zaten evet, olmaması imkansız çünkü dünya tabii, ekonomisinde aynen, ikinci sırada Amerika. Tabii. Yani satın alma paritesi tabii, bazında baktığımız zaman tabii, ve dünyanın en büyük pazarı Amerika.
3: Tabii. Üstadım zaten
0: dolayısıyla rezervin yok olması mümkün değil. Ama o ekonomi küçülürse ki olacak, o da oluyor. Yani yavaş yavaş küçülecek Amerikan ekonomisi zaman içerisinde. Çünkü o finansal balonlar böyle sönecek. Daha bunun gibi çok sayıda sönüşler göreceğiz. Söndükçe reel sektörün ağırlığı artmaya başlayacak ve bu da pazarı küçültecek. Zaten nüfus da azalıyor Amerika'da vesaire vesaire.
7: Böyle çeşitli faktörlerden çok kısa anlaşılsın diye daha basit bir şekilde. Yani Çin'deki 100 dolarlık bir çalışanın bu önümüzdeki 20 yıl sonra 200 dolar, 300 dolar alma olasılığı çok yüksek. Ama Amerika'da 1200 dolar alan bir adamın 5-10 yıl sonra 3600 evet, dolar alma olasılığı da aynı olasılıkta değil.
0: Evet.
7: Bu kadar basit aslında.
1: Şimdi çok çarpıcı bir birinin, net örnek.
0: Bu kadar. Hocam özür dilerim, şöyle bir örnek verdiğimiz
1: cevap olacak. Cevap
0: veriniz lütfen. Ona cevaben bir şey söyleyeyim. Şimdi satın alma paritesini niye hesaplıyor? Satın alma paritesi ne demek? O ülkenin para birimine göre ekonomiyi ölçmektir. Şimdi yani evet, bize göre 100 dolar anlamsız bir para olabilir ama Çin'de çok anlamlı. Neden? Çünkü orada sağlık bedava. Eğitim bedava ve çok üst düzey sağlık hizmeti alıyorlar. Çok üst düzey eğitim hizmeti alıyorlar. Herkesin evi var. Ondan yani şimdi o yüzden 100 dolar bir şey ifade ediyor. Ama Amerika'da bir şey ifade etmez. Her şey özel. Sigortanız yoksa ölüyorsun sokakta. İşte
1: sigortanız eviniz, varsa da ölüyorsun.
0: Zaten ev sahipliği oranı gittikçe düşüyor.
1: Giderleri çok korkunç.
0: Varsa da evet. O da ayrı.
3: Şimdi arkadaşımız bitirsin de
0: vesaire vesaire. Yani sonuç şimdi itibariyle bu kriterlere de iyi bakmak lazım. Yani hani üretim en temel şey.
1: Ama Murat Bey de dedi, ilelebet bir şey değil bu. Devam edecek bir hegemonya değil.
0: Bitti. Yani bu tablo bu kırılmayı gösteriyor. Ve devam edecek. Bu devam edecek dediğim şey de IMF'nin tahmini. Yani tekrar bu noktaya geri gelecek altın rezervleri. Ve doların payı da tekrar buralara inecek. Yani ya 10 ya 20 aralığına düşecek.
1: Peki buyurun.
2: Şimdi efendim tabii her görüş... Oraya mı?
1: Buyurun buyurun.
2: Şimdi her görüş saygıdeğerdir. Yani farklı farklı düşünmekte fayda var. Zaten şeydir, bizim doğu toplumlarında, Müslüman toplumlarında yapamadığımız bir şey beyaz ve siyah. Hayır kardeşim, hayat beyaz ve siyahtan ibaret değildir. Tonlar vardır. Tamam. Siyahın da beyazların da tonları vardır. Şimdi Ben bunu en güzel anlatan hadiselerden

0: birisi şeyde Akbaba'nın 3 günü diye son 3 günü diye bir film vardı. Orada çok absürt değerler üzerinden gider analiz yapar adam. Şimdi bizim gibi özellikle Asya toplumlarında bu aklar ve karalar üzerinden diyor. Hayır, renklere aradaki tonlara bakmamız lazım. Şimdi kardeşimin söylediği haklı olduğu yerden başlayayım. 2025 yılında yayınlanan high tech, yani en yüksek teknoloji, gizli teknolojiler, işte efendim en önemli hayati teknolojilerle ilgili yayınlanan 84 makalenin 66'sı Çin'e ait. Bu doğru. Zaten Amerika'nın Pentagon'un feveran etmesi de buradan kaynaklanıyor. Bunu Amerikan akademisyenleri hepsi değil ve Pentagon 1998'de fark etti ve o tarihten itibaren tedbir almaya çalışıyorlar bu krizler vesaire. Ancak Çin'in, şimdi Sayın Hocam güzel bir şey söyledi. Küresel rezerv paraların tarihe dönüp baktığımızda savaşsız değişmediğini görüyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri, tamam kardeşim benim bu kadar borcum var, federal hükümetin 40 trilyon dolar, eyaletleri de koyduğumda 200 trilyon dolar bir borç var. Diğer taraftan baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversiteye kabul aldığınızda gidersiniz İkiz Bankası'na, hey George versene bana borç dersiniz, size paraları verirler, siz okulu bitirirsiniz ve sonra ödemeye başlarsınız. Ama Amerika'nın son 20 yıldır bir problemi var. O problem de şu: şu anda Türkiye'nin milli geliri, yuvarlıyorum rakamı, altında hesaplayan var üstünde ama ben o polemiklere girmem, 1 trilyon dolar diyorum. Cumhuriyet Türkiye'sinin bugünkü milli gelirini, hani bak bir hesaplıyorlar 1,5 trilyon. Çünkü dolar kuruyla ilgili bu hadise. Biri diyor ki kardeşim 700 trilyon milyar dolar, ben diyorum ki 1 trilyon alıyorum. İşte buna baktığımızda Amerika'da temerrüde düşmüş, yani üniversiteyi banka borcuyla bitirmiş, yeterli aylık geliri elde edemediği için ödeyememiş, temerrüde düşmüş öğrenci borçları 2 trilyon dolar. Böyle bir problemi var Amerika'nın. Artı Amerika Birleşik Devletleri'nin bir başka problemi var. 350 milyon civarındaki nüfusun 60 milyonu aş evlerinden yemek yiyor. Böyle bir Amerika var. Yani o şeydeki Hollywood filmlerindeki 90-60-90 cici kızlarla sizin gibi yakışıklı beylerin olduğu dünyanın dışında bir Amerika var. Değil mi?
1: Beni bu işlere karıştırmayın.
0: Karıştırmayın. O zaman kimi koyayım yakışıklı? Mert'i koyayım değil mi? Mert kardeşimiz. Evet. İçimizi de
2: Los Angeles en zengin yerlerden biri. O kadar çok sokakta insanlar var ki. Evsiz var ki. Los Angeles'ta bile yani.
0: Evet. Şimdi böyle bir Amerika var. Bunlar doğru. Bir de Amerika'nın, kardeşimiz orada bir şeye değindi, doğrudur. Bu 1978 Washington mutabakatından sonra, hocam çok iyi bilir o mutabakatı. İktisatçıların çoğunun da bilmediği bir şeydir,
2: evet,
0: bu.
2: Evet,
0: Washington mutabakatı. Washington mutabakatı Amerika'nın açıkçası o Türkçedeki elindeki düğümü ağzına vurma oyunudur. Yani İşin üretimden finansallaşma sürecine itildiği bir dönemdir. İşte bunu Pentagon ve Amerikan ulusalcıları fark ettiğinden beri zaten mücadele sertleşiyor. Ama
1: şimdi gelelim Çin'e.
0: Çin'e geliyoruz. Çin'de 1.4 milyarlık Çin var. 1.4 milyarlık Çin'in de baktığımızda Çin'in dijitalde çok iyi olduğunu görüyoruz. Ama Amerika Birleşik Devletleri daha 30 yıl hava ve deniz kuvvetlerinin açık ara önde. Bakın, hava ve deniz kuvvetlerinde açık ara önde. Küresel güç mücadelesinde niye Almanlar hiçbir imparatorluk olamamıştır? Çünkü Almanların denizde hiçbir zaman iddiası ve gücü olmamıştır. Niye Türkler 300 yıl Akdeniz'i göle çevirmişlerdir? Denizde Osmanlı Türk donanması çok güçlü olduğu için, ama İnebahtı'da kolumuzu kanadımızı yedekin 1571'de Haçlılar budadılar, o tarihte zaten ahlaken de çöktük, o ayrı bir konu. Şimdi burada baktığımızda Çin'in, bugün Amerika'nın borcunu konuşuyoruz ama Çin'in gayri safi milli hasılasının %200'ünden fazla borcu var. Dünyanın altı büyüklerinin altısının altı oyulmuş vaziyette. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin, Japonya'nın %400, Çin'in, İngiltere'nin, Fransa ve Almanya'nın borç yükü böyle tabir caizse ne gider ya, almış başını gidiyor. Yani herkesin büyük sıkıntısı var. Çin'in 3 ana problemi var. Bir,
1: gerçekler acı.
0: Enerji problemi. Çin'in zaten niye elektrik

0: elektrikli otomobile yöneliyor ki, ama iddia ediyorum Amerika'daki, en azından ben Amerika ile 40 yıl gider gelirim. Ne Amerika aşığıyım ne Çin düşmanıyım. Ama bir de gerçekler var. Ha benim vazgeçemeyeceğim bir şey var, Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti.
1: Şimdi, ya yaşayacak olsanız Amerika'da yaşarsınız.
0: Kesinlikle. Niye yaşarım? İşte ona geleceğim. Bakınız. Çin'de 1950
2: ama
0: yolunda küresel müesses
2: olsanız,
0: nizam...
2: Ama üretici, üretim için fabrika bakın, kuracak olsanız küresel Çin'de yaparsınız.
0: Müesses nizam tabii. 1950 yolunda diyor ki kardeşim biz yeni bir nizam kurduk. Teknodemokratlarla gideceğiz. Yok teknodemokratların lideri Amerika'dır dedi. Şimdi müesses nizam diyor ki kardeşim yeni bir yol haritası çiziyoruz. Teknootokratlarla gideceğiz diyor. Teknootokrat dediği 1 milyar 400 milyon kendi insanını 7,5 milyon kamerayla gözeten bir diktatöryel Çin var. Bakın her şey ekonomi değildir. Ve 1.4 milyarlık insanını gözetliyor. 96 ezilen ağır etnik yapı var Çin'de. Başta Uygur Türkleri. Müslümanlar 100 milyon Müslüman, inim inim inliyor.
1: Bravo.
0: Şimdi böyle bir yapı
1: bunu
0: içinde...
1: seslendirdiğiniz için teşekkür ederim.
0: Artı Çin'in bir başka problemi var. Gıda. Niye Ukrayna Savaşı bodoslamada aldılar? 4 milyar dolara binlerce dönüm araziyi, Duve'yi. Covid'in başında Mayıs 2020'de Kudüs'te vurularak öldürülen bir Çin büyükelçisi var. İsrail büyükelçisi orada öldürüldü. Kim vurdu ya gitti adam. Bu işi tezgahlayan adam oydu. Çin'in önde gelen diplomatlarından biriydi. İşte böyle bir yapı içinde baktığımızda elbette Çin'in önde olduğu alanlar var. Ama hava kuvvetlerinde, deniz kuvvetlerinde Amerika açık ara önde. Artı insan hakları bağında baktığımızda Amerika'nın da problemleri var. Ama ben kendi adıma söyleyeyim, Çin'de yaşamak istemem.
1: Peki buyurunuz. Sizin
0: yaşayacağım... Şu sopayı vereyim ki...
2: Çin'de yaşamak istemezsiniz ama yine diyorum üretim yapacaksanız da Çin'de evet. Yaparsınız. Üretim yapacaksanız da Çin'de yapmak istersiniz ama değil mi?
0: Çin'de mi?
2: Tabii.
0: Hayır, Çin'de yapmak istemem. Çünkü insanların insan yerine konulmadığı bir rejim Çin. Benim bakış açım böyle.
2: Tamam.
1: Söz hakkınızı bak.
0: Yani ben demokrasi ve insan haklarından yanayım.
1: Sizin Çin'i savunmaya ihtiyacı var.
3: Çin çok farklı bir vaka tabii ki. Yani orada bir yandan baktığımızda Amerika'nın karşısına...
0: Çok özür dilerim, lafınızı bölüm.
1: Ama...
0: Türk tarihine, Türk tarihine baktığımızda 1000 yıldır batıyla mücadele ediyoruz.
1: Ya biz için Çin Seddi yaptılar.
0: Ama 4000 yıldır da Çin'le kavga ettik kardeşim. Yani tabii. Bunu da bilmek lazım.
1: Çin Seddi yaptılar bizim için.
0: Evet.
1: Bizim için Çin Seddi yaptılar.
0: Evet.
3: Neyse şimdi kavga etmeyelim.
0: Yok yok, neye kavga edeceğiz?
3: Yok.
0: Babamızın oğlu değil.
3: Baktığımızda mesela ama Türkiye'de en negatif görülen ülke kim düşman diye sorulduğunda... En yüksek çıkan Amerika. %60.
1: Ama herkes orada yaşamak istiyor.
3: Bir yandan da o evet. Var evet.
0: Çok ilginç.
3: Çok enteresan evet. Çok ya, İsrail'den bile fazla. İsrail son bir araştırmada mesela benim de rakamlarını bildiğim yakından.
0: Amerikan olaylar %78'lere çıkmış vaziyette evet, Türkiye'de.
3: %38 İsrail diyor, %60 Amerika diyor. Yani o yüzden enteresan
2: biz nefret
3: bir...
2: ettiklerimizi çok takip ederiz ama mesela. Nefret evet. Ettiğimiz biri varsa da en çok onu takip ederiz. Biz toplum olarak değişiyiz.
3: Evet ya yani orada tabii evet Amerika ilginç bir halimiz var yakınlık ve nefret bakımından sevgi ve nefret diyelim. Çin gerçekten enteresan bir vaka. Tiananmen'in yıl dönümü geçtiğimiz günlerde 4 Haziran ve Çin'in dünyasını gerçekten haklar ve özgürlükler bakımından bizim tahayyül etmemize imkan yok. Yani 64 rakamını aradığınızda orada çok rakamlar üzerinden mesela yani mesela 520'de 520 seni seviyorum anlamına geliyor. Yani öyle rakamların çok sembolizmi var. Ve 64 rakamını herhangi bir yerde aradığınızda yanlışlıkla işte süpermarkette aradığınızda bile bloklanıyorsunuz falan. Öyle şeyler yaşandı veya herhangi bir şekilde bugün işte özel bir gün diyen birisi mesela hesabı yasaklanmış falan. Yani özel bir gün mesela herhangi bir şekilde içinizden geldiği için Tiananmen'i hatırlayan bile yoktur herhalde aslında aralarında ama gerçekten sansür veya kontrol bakımından bizim parametrelerimizden de çok uzak, çok farklı bir yapı oluşturulmuş vaziyette. Baştan beri öyle ama Çin. Kuruluş aşamasından beri hep bu şekilde biçimlenmiş.
0: Doğru söylüyorsun. 86 milyon insanın ölümüyle kuruldu Çin.
3: Ya kültür devrimiydi vesaireydi. Evet. Daha önceki tarihi...
1: Uzun yürüyüş...
3: çok o bakımdan farklı.

bir örnek, bir patoloji diyebiliriz o bakımdan. Ama aynı zamanda da bir ekonomik mucize olarak da farklı bir örnek. Gerçekten de Amerika'nın karşısına çıkacak ve onu meydan okuyabilecek boyutta, dünyanın ikinci ekonomisi olarak karşısına çıkabilecek boyutta bir yapıdan bahsediyoruz. O yüzden bütün boyutlarıyla iyi veya kötü değil de işte griler alanından belki içinde tartışılması lazım tabii ki. Putin

0: ötürü bizim...
1: Bir parantez.
0: Evet.
1: Mesela Amerika'da şu da konuşuluyor. Savunma Bakanı da söylemiş. Yaşanan İran'la savaşın tazmin edilmesi gereken paranın İran'ın dondurulan mal varlıklarından ödeneceğini duyurmuş. Yani bir yandan vuruyorsun, bir yandan da paraya çöküyorsun İran'ın parasına.
0: İran'ın tabii o rezervlerin dondurulması daha eski bir şey ama Rusya'nınki Ukrayna Savaşı'ndan sonra 300 milyar dolar rezervin dondurulması. Ki orada mesela Avrupa'da tam olarak Avrupa dondurduklarına tam el koyamadı. Hep de işte niye el koyamadı diye de tartışıldı. Çünkü bir yandan en büyük düşman olarak görüyor. Gerçekten bir yaptırım yapmak istiyorsa bu el koyulan rezervlerini tamamen bir anlamda zimmetine geçiriyor olması lazım Avrupa'nın. Ama bunu yapamadılar. Bunun da sebebi güven kaybının olmaması. Yani sonuçta gene birbirine bağlı bir dünyadan bahsediyoruz. Ve Putin'in de vurgulamaya çalıştığı, dünyaya yapmaya çalıştığı çağrı ve bana kalırsa biraz da orada yumuşak gücünü kazanmaya çalışıyor Rusya. Çünkü yumuşak güç ne olursa olsun önemli ve İran kendince savaştaki en büyük İran'ın son dönemde işte Amerika'ya karşı en büyük elde ettiği başarı o yumuşak güç üstünden oldu. İran ve yumuşak güç tabii çok birbirine bağdaşan durumlar değil ama ya işte ne oldu? Dünya genelindeki büyük elçiliklerinin yaptığı esprili paylaşımlar, esprili aynı zamanda ama Amerika'yı çok sert eleştiren paylaşımlar vesaire. Ya bir şekilde Amerika'nın karşısında var oluyor olması ve o algı yönetimini yönetebilmesi, eline alması, sosyal medya üzerinden olsun, başka dünya halklarına ulaşıyor olması, kendi yanına çekmek için İran'ın tırnak içinde yumuşak gücü oldu. Olabildi. Bana kalırsa Putin de öyle bir şimdi söylemle çıkmaya çalışıyor burada. Çıkmaya çalıştı ki zaten daha önce de aslında söylediği şeyler bunlar ama özellikle şimdi siyasi yaptırım Amerika var oldukça sizin karşınızda bütün ülkelerin karşısında olacak. O yüzden rezervlerinizi çeşitlendirmeniz lazım. Dolar bağımlılığınızı azaltmanız lazım. Putin'in de burada beklediği tabii ki bir gecede dolar hegemonyasının bitmesi değil. Ama çeşitlendirin, dolardan mümkün olduğunca kaçın, farklı farklı rezervlere geçin. İşte bu noktada da Rusya'nın da hedefi Çin'in de olduğu gibi çok kutuplu bir dünya yaratabilir.
1: Ama bunu deneyenlerin Saddam Hüseyin, Kaddafi başına gelmeyen de kalmadı biliyorsun.
0: Şimdi tabii onlar başka, bugünün Putin'i başka, yani Rusya'sı ne olursa olsun. Rusya'nın tabii ki sıkıntıları var. Ekonomik olarak da işi kolay değil. Hatta Ukrayna Savaşı'nın artık sürdürülebilir olmadığını yakınlarındaki işte danışmanlarında kendisine söylediği, gündeme getirdiği söyleniyor, iddia ediliyor. Ve hakikaten de o savaş belli bir noktada bitirilmek zorunda. Artık daha da fazla ne kadar devam edecek? Hiç konuşmuyoruz ama savaşın en büyük faturası Rusya'ya bence demografik. Hiçbir finansal vesaire değil. Demografik krizin, Çin'in de böyle bir sorunu var. Malum eski tek çocuk politikasından zaten kaynaklanan. Orada da bir demografik krizi yaşanacağı önümüzdeki dönemlerde hep gündeme getiriliyor. Tek çocuktan dolayı eski bir politika ama şimdi ne kadar çok çocuk teşvik edilse o arayı kapatamıyorsunuz. Türkiye için biz demografik krizi konuşuyoruz. Rusya bu kadar insanını kaybetti savaşta. Ve kaybetmeye de devam ediyor. O asıl bana kalırsa rezervi Rusya'nın. Tabii. Ve önümüzdeki dönemlerde onu aslında çok ekonomisiyle ilgili, diğer ülkenin gücüyle ilgili konuşuyor olacağız.
2: Peki. Ben Çin'le ilgili birkaç şey söyleyebilir miyim?
1: Tabii buyurunuz.
2: Mert'ten müsaade alarak, sizden müsaade alarak.
1: Estağfurullah.
2: Şimdi Ramazan hocamın söylediği noktalar çok önemli.
1: Aslında... Ramazan Bey'e sataşmayın. Ramazan
2: Yok, hayır. Sataşmak
1: yani değil, şöyle sataşmayın. Ramazan Bey'i durduramıyorum.
3: Evet. Hayır. Başlarsa bittik.
2: Çok doğru yerinde bulunduğumu ifade ediyorum.
1: Ben de latife ediyorum.
2: Tabii. Şimdi tabii hayat sadece ekonomi, teknoloji, belirli beceriler, sayılardan ibaret değil. Aynı zamanda hani hard facts dediğimiz sert katı rakamlar var. Bu açıdan baktığınızda imalat sektörü, beceriler, üretim kabiliyeti vesaire bakımından, üretim kapasitesi bakımından Çin'in belirli üstünlüklere sahip olduğu tartışılmaz. Ancak bütün analizler, karşılaştırmalı analizler de şu ortaya çıkıyor. Bir kere Çin, Han sülalesinin, Han soyunun hakimiyetini daha evvel Konfüçyüs temelinde,

0: temelinde, sonra komünizm temelinde, sonra komünizmle Konfüçyüs'ü da hemhal ederek gayet de güzel onu da başarabiliyorlar. Ben 1990'ların başında Guangzhou Üniversitesi'nde kürsüye çıktığımda dediler ki burada dediler Çin Komünist Partisi'nin bir öğrenci temsilcisi vardı. Söylediğin her şeyi kaydederler. Sen ona dikkat etme, o zaten sana gelir kendini tanıtır. Esas önemli olan onun kendini göstermeyenlerdir dediler ve ilk andan itibaren aslında her türlü şeyin denetim altına alındığı vesaire. Hocanın dediği çok çarpıcıdır. Hayatlarının her anı kameralarla bir kere public dedikleri zaman, yani kamuya çıktığınız zaman hiçbir masumiyetiniz yoktur. Evet. Bir kere yabancı olarak gittiğinizde telefonunuza mutlaka bir program yüklerler. O program sizi zaten takip etme programıdır.
1: Ya bunu şu, Amerika yapınca sorun olmuyor da.
0: Hayır ama bir de Amerika'da da tabii takip toplumu var ama
1: yani, bu kadar kullandığımız açık ve net telefon
0: anlamda değil.
1: Biz şimdi, bir de buna para veriyoruz.
0: Evet. Şimdi bakıldığı zaman aslında Çin çok büyük bir ülke. Yani biz Çin olarak bakıyoruz ama bölgesel olarak bakıldığında hocanın dediği gibi bir tarafta dünyanın en zengin, lüks ürünlerin istikbalini, kaderini tayin eden 10 milyonlarla insan var. Bugün Amerika'nın en pahalı üniversitelerinde öyle gariban 4 sene okuyup 40 sene para ödemek zorunda kalan Amerikalı garibanların, hani ben hakikaten Amerikalı insanlara, vatandaşlara o bakımdan sempatiyle yaklaşıyorum. Yanı sıra böyle 100 bin doları, 200 bin doları bastıran Çinli insanlar var. Gittiğiniz zaman görürsünüz. Şunu vurgulamakta fayda var. Çin netice itibariyle cüce dengin. Kedinin rengi önemli değildir. Önemli olan fareyi yakalamaktır pragmatik yaklaşımıyla. Aslında Han soyunun hakimiyeti için emperyal bir yaklaşımla farklı mekanizmaları kullanıyor ve uzun erimli düşünüyor. Bu açıdan düşündüğümüzde biz Türkler ve Çinliler birbirimizi gayet iyi tanırız. Biz binlerce yıldır tanıyoruz birbirimizi. Ben sabahleyin saat henüz güneş doğmadan Pekin tren istasyonuna gittiğimde o taşradan gelen Çinlilerin yüzlerini gördüğümde binlerce kişi hissettim ne olduğunu kendi içimde. Ama şunu vurgulamakta fayda var. Çin çok başarılı bir kampanyaya girdi. Bakalım sonuç ne olacak? Ben bundan sonra özellikle Amerika ile mücadelesinde burada kritik bir nokta olduğunu düşünüyorum. Düşündüler, dediler ki Amerika şöyledir böyledir. Amerika'nın en büyük özelliklerinden biri de şu Kerim Bey. Dünya Kerem Bey, dünyada bilinen hamburgerinden elektronik aletlerine kadar marka, küresel markaların büyük bir çoğunu Amerika'dan neşet ediyor. Evet. Yani Amerika burada cazibe merkezi.
1: Patent merkezi.
0: Patent merkezi, buluş merkezi, cazibe merkezi. Çin bakıyor ki, diyor ki biz 40 yıl boyunca evet kedi medi falan rengi mengi anladık. Belli bir noktaya geldik. Fason mal, tapon mal üreterek belli bir noktaya gelemeyiz. Dünya markası yaratalım diyorlar. Xi gelmeden evvel bu inisiyatif alınıyor parti tarafından. Xi de bu işin sahibi çıkıyor. Tabii Amerika'da...
1: Otomotivde tamam, özellikle.
0: Aynen. Ağam paşam hoş geldin, biz de 40 yıl sizden yararlandık emperyalist sistem olarak. Gelin sizin şimdi önünüzü açalım demiyor. Ama netice itibariyle planlarına uygun şekilde ilerliyorlar. Hakikaten son 10 yıl içerisinde Çin kaynaklı dünya markaları sayısı hızla artıyor. Esas mesele bundan sonraki global mücadelede de rezerv para gibi unsurlar esas olmakla beraber sevgili Güven Borça'nın 2000'li yılların başında yayınlanmış bir kitabı vardır. Çok bence başlığı çok önemli. Bu topraklardan dünya markası çıkar mı? İşin esası budur. Çünkü bunun arka planına baktığınızda endüstriyel altyapı, demokratik altyapı, insan hakları, maneviyatınız, ülküleriniz, birlikteliğiniz her şey bir aradadır. Siyasal yapınız. Dolayısıyla kritik soru şudur. Bu topraklardan dünya markası çıkar mı? Çin onu becerebildiği oranda ve o gizlediği emperyal yüzünü bir parça daha yumuşatıp insan haklarına daha saygılı hale geldiği, şeffaflıkta biraz mesafe aldığı oranda öne açıktır.
1: Peki.
0: Mevcut haliyle maalesef yakın erimde bir numara olmaya aday değildir.
1: Peki.
2: Küçücük bir bilgi ilave edeyim mi?
1: Çok küçücük lütfen.
2: Çin'in ve Kore'nin çok ünlü iki telefon markasının arkadaki finansörü görünmeyen patronu aynı adamdır. Söylemeye gerek yok ismi.
1: Peki. Bir önemli not olduğu söyleniyor. Nedir?

0: İran'dan İsrail'in kuzeyine yönelik balistik füze atışları gerçekleşiyor. Son dakika gelişmesi olarak arkadaşlarım duyuruyorlar. Tekrar edeyim, İran'dan İsrail'in kuzeyine yönelik balistik füze atışları gerçekleşiyor. Yüzüncü gün savaş oldu mu, bitti mi, bitmedi mi, barış oldu mu, olmadı mı derken bir yandan da bu devam ediyor. Mert Bey, sizi de böyle alayım.
1: Peki.
0: Çünkü süren de çok azaldı. Tamam. Türkiye'yi hiç konuşmadık. Evet. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o grafiği gelsin, sözleri gelsin. Şimdi bu hafta da malum faiz, Merkez Perşembe Bankası günü. Faiz karar. Cumhurbaşkanı faiz konusunda hiç geri adım atmıyor.
1: Evet.
0: Diyor ki faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın, etik ve ahlak dışı rekabetin olduğu yerde bereket bulunmaz. Cumhurbaşkanı böyle diyor. Bu hafta faiz kararı konuşulacak. Bir yandan bunu bir tarafa koyalım. Diğer yandan da bu gelişmeler. Programın başından beri konuştuğumuz. Bizim memleketimiz, düğünü olan, ev almak isteyen, araba almak isteyen. Asla bir yatırım tavsiyesinde bulunmuyoruz ama biz nasıl etkileneceğiz bu tablodan?
1: Şimdi ilk önce deminki konuya çok kısa bir girip çıkacağım. Bakın, teknoloji ve bilim o kadar önemli bir şey ki. Hitler eğer Einstein'ı olmasaydı, Oppenheimer Amerika'ya gitmeseydi, nükleer silah, yani atom bombası daha doğrusu, kimde olacaktı? Almanya'da olacaktı. 1945'te atom bombasını Amerika değil belki Almanya kullanacaktı. Ve bugün dünyada rezerv para Amerikan doları değil Alman marka olacaktı.
0: Bakın ben, ama ben buna bir de ben bir ek yapayım. Marx'la komünizmi Almanya'da hayal etmiştim.
1: Ama demek istediğim şey şu, yani o kadar küçük bazı hareketler bambaşka şeylere kelebek etkisi yapabiliyor ki. Dolayısıyla ilk önce her ülke için bu teknoloji ve bilime çok önem vermek lazım ve eğitime çok önem vermek lazım. Bunu kapadıktan sonra o konuya... Şimdi bizde şöyle bir durum var. Tabii ki borçlu bir ekonomimiz var. Borçlu ekonomimiz olduğu için de tabii ki faiz ödeme mecburiyetimiz var. Evet. Fakat bu faiz ödemek o kadar tabii zorluyor ki piyasayı. Şu an son dönemde özellikle reel sektörden hepimize...
0: Diğer grafikleri de verelim.
1: Size de çok fazla.
0: Faiz makası.
1: Çok fazla geliyordur. Bu artık bu faizle üretimin ve teknoloji, yani çalışmaların sürdüremeyeceği ve mutlaka bu faizin inmesi gerektiği çok konuşuluyor. Sayın Cumhurbaşkanı da burada buna atıfta bulunuyor. Bu daha önce de oldu biliyorsunuz. Daha önceki süreçte de böyle bir NAS süreci olmuştu. Orada faizler ciddi şekilde düşmüştü. Ve ekonomi o dönemde çok ciddi bir atılım yapmıştı. Atılım derken bir hareket olmuştu. Onun tabii yan etkileri oluyor. Çünkü faiz şöyle bir şey. Bakın, bunu iyi anlatmak lazım insanlara. Dolar için de geçerli, faiz için de geçerli. Türk halkının çok büyük bir yanılgısı var. Bize bu da tam öğretilmedi. Zaten bizim en büyük sorunumuz işte finansal okuryazarlık dediğimiz, bazı konularda üzülerek söylüyorum, cahil kaldık. Mesela nedir? Dolar hep para kazandırır dedik. Aslında doların enflasyonu vardır. Altın hiç kaybettirmez dedik. Aslında çok kaybettiği dönemler vardır. Klişelerimiz var ya. Evet. Bunlar problem. Burada mesela aynı şekilde bizim bilmemiz gereken şey şu. Dövizin çok uzun süre aşırı şekilde enflasyonun altında kalması da büyük risktir.
0: Yani şu anda mesela döviz gerçek değerinde mi Türkiye'de?
1: Hayır değil. Şimdi bakın. Gerçekte şöyle bir şey var. Mesela şunu diyenler var. Döviz baskılanıyor. Hayır, döviz baskılanmıyor. Dövizi tam tersine Merkez Bankası biraz bazen yukarıda tutmaya çalışıyor. Fakat biz yüksek faiz verdiğimiz için yabancı, özellikle dışarıdan, carry trade'de para getiriyor ve buraya koyuyor. Yani geçen, yani son iki yılda dolar tutan biri her yıl 1 milyon doları varsa 200-250 bin dolarını yaktı. Ya bugün ben sizde hani demin programın başında anlattım, evet, ya dolarla parayı nasıl alabiliyorlar. Sistem böyle çalışıyor. Bugün sizden desem gibi 5 bin dolar vermezsiniz haklı olarak. Hangi birinize izin?
0: Beni ama, de Sezin ama, Hanım farkında mısınız? 5 bin dolarlar seviyesinde.
1: Evet.
2: 1 milyon dolardı. Bir 5,
1: yani 5 bin bu kadar. Dolar. Bendeki bu kadar. Küçük olsun bizim olsun. Ama 5
2: Allah
1: bin dolar
2: vermez. Devalüasyonu Mert
3: yapmıyor. Siz de devalüasyonu.
2: Evet.
1: Ama bunu siz vermezken, bakın bunu siz bana vermezken bu yöntemle geçen sene dolar tuttuğu için biri %17 dolar arttı, %45-50 enflasyon oldu, %25'i gitti, 250 bin dolarınız gitti. Farkında mısınız? Değilsiniz. Kızıyor musunuz? Kızmıyorsunuz. Haberiniz var mı? Yok.
0: Yok.
1: Ama 5 bin dolar verseniz kıyamet kopardı. Şimdi tüm bunlardan dolayı bu uzun vadede tabii belli riskler oluşturuyor. Hem üretim için hem sanayi için. Dolayısıyla da genelde de şu olmuştur, bu da Türkiye özelinde değil. Dünyanın her yerinde, demin Trump'la ilgili de konuştuk, bütün siyasi partiler seçimlere yüksek borsalarla, para bolluğuyla girmek isterler. Çünkü yüksek borsa şu demek, sizin bireysel emeklilikteki paranız yüksek gözükecek. Ne bileyim işte aldığınız ev artmış olacak. Hatta arabanız, yıllardan beri, iki yıldır arabam artmıyordu. Bak arabam arttı diyeceksiniz. Dolayısıyla

0: devinim oluşacak. Dolayısıyla burada bir seçim öncesinde ne kadar yapılabilir bilmiyorum. Daha önceki kadar sert yapılır mı onu da zannetmiyorum. Ama bir böyle bir daha böyle para bolluğunun olduğu, faizlerin düştüğü bir döneme girmemiz gerekebilir. Ama güncel
1: dünya, dünyadaki gelişmeler buna izin veriyor mu?
0: Vermiyor. İşte sıkıntı orada. Zaten işte zurnanın hani şey dediği yer orası. Canımızı sıktığı yer o. Normalde yapıyorduk. Başlamıştık zaten farkındaysanız faiz düşlerini. Evet. Fakat öyle bir kriz çıktı ki şimdi bu savaş şunu çok etkiledi. 70 dolar olan petrol 100'lere 110'lara çıktı. Demin size anlattığım gibi altının bu kadar artması. Kimse onun farkında değil. Bu altının, bu gümüşün bu kadar sert artması, bu da bir enflasyonist bir etki yapıyor. Çünkü cebindeki parası olan gidiyor bir şey almaya başlayabiliyor. Dolayısıyla tüm bunlardan dolayı evet bir faiz indirmemiz gerekecek bir dönem olacak ama indirecek kadar da rahat bir kondisyon yok. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı istiyor, gönlünden geçiyor. Yapmak da isteyecektir. Ama şu an o kadar kolay değil. O yüzden ben mesela bu dönemde hemen yapılabileceğini çok zannetmiyorum. Yapılırsa
1: pas mı geçilir?
0: Pas geçilir diye düşünüyorum. Hatta çoğu aracı kurum, yabancı kurum arttırın, arttırın, arttırın diyor. Onlar da tabii daha çok faiz istiyorlar maalesef. Ama bu dönemlerde biraz pas geçilip, yumuşak geçilip bu savaşın biraz azalmasıyla önümüzdeki belki Ekim, Kasım gibi bir tekrardan faiz düşüş dönemine, bu da seçimin ne zaman olacağına bağlı tabii, bir gerek olacak gibi gözüküyor. Çünkü onun dışında o yapmazsak tabii zor bir dönemle gireriz. Tabii burada şey de çok önemli, bunu unutmayın. Siyasi konjonktür de çok önemli. Yani eğer muhalefet partileri çok güçlü olmazsa, iktidar bakarsa oy oranları gerçekten ben her türlü kazanıyorum, bunu çok uygulamak zorunda da değil. Trump da buna bakıyor mesela. Ama baktı rekabet artmaya çalıştı, artma riski oluştu. Orada tabii bu kullanılır, buna seçim ekonomisi denir. Bu dünyada her yerde kullanılan bir şeydir.
1: Evet. Peki diğer alanlar işte altındı, konuttu, otomobildi.
0: Şimdi burada tabii özellikle altının...
1: Ya esas bu çok klasik bir soru oldu. Altındı, evet. Konuttu. Pahalılık, pahalılık.
0: Pahalılık.
1: Şimdi yani o düşer mi?
0: Pahalılık. Ya bakın şimdi bir kez...
1: Mesela gıdaya geleceğiz şimdi.
0: Bakın bir kez Türkiye'de yine yanlış bir kavram var. Enflasyon düşmesi kavramı yanlış anlaşılıyor. Ha. Enflasyonun düşmesi şu demek değildir.
1: Ucuzluk değildir.
0: Bu 100 liraya aldığınız ürünün haftaya ya da bir yıl sonra 98 lira olmasa o enflasyon değildir. O başka bir şeydir. Enflasyon düşmesi şu demektir. Geçen sene 100 liraya aldığınız ürün 200 olduysa, bu sene 200 aldığınız ürün, çok abartarak söylüyorum amiyane, 290 olursa, bak enflasyon düştü demektir. Çünkü geçen sene %100 artıyordu, bak bu sene %45 arttı demektir. Dolayısıyla biz halk olarak onu tam anlayamıyoruz. Dolayısıyla enflasyonda bir düşüş oluyor. Evet, olmaya da devam ediyor. Fakat ne kadar olursa olsun bunun tabii halka yansıması öyle kolay kolay olmayabilir. Dolayısıyla zor bir dönemdeyiz. Çünkü dünya çok zor bir dönemde. Yani biz bunu...
1: Özür dilerim. Tabii. Bir virgül koyalım. Gizem Öztürk'e bir bağlanalım. Bu son saldırılar yeniden mi hareketlendi? Şu görüntüleri uzun süredir göstermiyorduk. Gizem Öztürk'ün Habertürk Dış Haberler Müdürü hattımızda. Neler söylersin, neler oluyor? Başa mı döndük?
2: Evet, Kerem Kurçoğlu aslında Nisan ayından bu yana, yani ateşkes yürürlüğe girdiğinden itibaren ilk kez böyle bir sıcak son dakika gelişmesi yaşıyoruz. İsrail ordusunun aktardığı bir son dakika bu. İran tarafından kendilerine bir füze saldırısı başlattığını duyurdular. İsrail tarafından yapıldığını, İran'dan henüz bir açıklama olmadığını söyleyelim. Aslında İsrail alarm durumuna geçmişti birkaç saattir. Birkaç olağanüstü önlem alınmış, yarın okullar ara verildiği duyurulmuş ve önümüzdeki saat diliminde İran'dan bir saldırı bekliyoruz yönünde de halka uyarılar yapılmıştı. Biraz geriye saracak olursak bugün yine hareketli bir gün geçmişti aslında bölgede. Bunun en önemli nedeni İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar oldu. Peş peşe saldırı düzenledi bugün, özellikle Dahiye bölgesi vuruldu. Bu saldırıların ardından aslında İran'dan bir açıklama gelmişti. O açıklamayı da aktarmak lazım. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü demişti ki İsrail'i terbiye edin Amerika Birleşik Devletleri'ne seslenerek. Eğer bu siyonist rejimi terbiye etmezseniz biz Dahiye saldırısına kesin bir şekilde karşılık vereceğiz. Ve bu akşam işgal altındaki toprakların, yani burada İsrail kastediyor, gökyüzünü görün diye bir uyarıda bulunmuştu. Şimdi bunları hatırlıyoruz çünkü bugün içerisinde yaşanan gelişmelerdi. Dolayısıyla bir kez daha tansiyon yükselmişti. Aslında bu İsrail'in özellikle Lübnan'a saldırıları biliyorsunuz malum bu müzakere sürecini sık sık zora sokuyor. Yine onlardan birini görüyoruz aslında. Dolayısıyla henüz İran cephesinden açıklama yoktu. Tam şu anda bir

0: Abbas Arakçı, Dışişleri Bakanı bir fotoğraf paylaştı X hesabından. İran bayrağıyla Lübnan bayrağı yan yana, hiçbir şey yazmamış Abbas Arakçı, İran Dışişleri Bakanı. Fakat Lübnan'la dayanışmayı gösteren bir paylaşım yapmış. Şu saatlerde attı şeyde, şimdi dediğimiz gibi saldırıya ilişkin bir şey yok henüz. Bir açıklama gelmedi. Ama az önce söylediğimiz gibi bir uyarısı vardı gündüz saatlerinde İran'ın yaptığı. Ve dediğimiz gibi İsrail'in de önümüzdeki saat diliminde olağanüstü bir sıcak durum gelişmesi beklendiğini aktardığı açıklamalar vardı. Henüz elimizdeki bilgi İsrail'den gelen uyarılar oldu. İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldığı, okulların tatil edildiği ve İran'ın aylar sonra bir füze saldırısı başlattığına yönelik şu anda elimizdeki son bilgiler Kerem Kutlu'a.
1: Gizem Özsün, Habertürk Dış Haberler Müdürü.
2: Sevgili Gizem, çok başarılı bu arada. Hakikaten çok beğeniyle takip ediyoruz. Söyleyelim.
3: Ama mesela bu bile
1: çok
3: bizim için...
1: Çok teşekkür ederiz. Çok ciddi aktardıkların için.
3: Bu bile bizim için...
1: Kim hazırladı? Enes.
3: Ciddi bir sorun mesela.
2: İran çünkü daha bu başlangıç diyor. Şimdi beni ciddiye al demek için aslında bana kalırsa İsrail'i vurdu. Çünkü geçtiğimiz hafta işte Kuveyt ve havaalanı gibi hedefleri vurmuştu aslında. O işte Amerika'yı yeterince sıkıştırmadığı için ve Amerika'da bu haber olacağı için, gündem olacağı için... Şimdi işte İsrail sırada.
3: Bunun da bize şöyle bir yol ve etkisi oluyor. Petrol artışına etkileyecek inancı ile.
1: Enes doğru da Kudüs'te, Enes Canlı Doğu Kudüs'te, özür dilerim, her şeyi birbirine karıştırdım. Enes Canlı Doğu Kudüs'te, doğru söyledim. Hoş geldin yayına. Neler oluyor, sözü uzatmayayım. Epeydir aslında bu tür şeylerden biraz uzaktık. Müzakere devam ediyor, artık bombalar atılmıyor, füzeler atılmıyor deniyordu. Şimdi durum ne?
4: Ben Kutuval, az önce Gizem de aslında özetledi ama sabah saatlerinden itibaren bu Lübnan cephesinde büyük bir hareketlilik vardı. Lübnan cephesinde İsrail'in kuzeyindeki bölgelerde, yerleşim yerlerinde sabah saatlerinde saldırı alarmları çaldı. Bunun hemen ardından da İsrail'in buna nasıl bir karşılık vereceği yönünde iddialar ortaya atılmaya başladı. İsrail kabinesinde aşırı sağcı isimler Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye Mahallesi'nin vurulması çağrısı yaptı. Dahiye Mahallesi malum Hizbullah'ın kalesi olarak da biliniyor. Beyrut'un güneyinde öğleden sonra saatlerinde Netanyahu güvenlik kabinesini yaptıktan sonra da Beyrut'un Dahiye bölgesi hedef alındı. Bunun üzerine gözler İran'a çevrildi. Çünkü İran'la müzakereleri sırasında ABD'nin müzakerelere devam ederken İran'dan gelen Lübnan'ın bu müzakerelere dahil olduğu, içinde olduğu yönünde bir ısrarı vardı. Ve Lübnan, eğer ki İsrail Lübnan'ı hedef almaya devam ederse, özellikle de Beyrut'u hedef alırsa, İran buna karşılık verme tehdidinde bulunmuştu. Böyle bir vaatte bulunmuştu. Tabii Beyrut vurulduktan sonra gözler doğrudan İran'a çevrildi. İran'dan da İran Meclis Başkanı Galibaf'tan doğrudan zaten bu yönde bir tehdit geldi. Henüz dakikalar öncesinde de yine İsrail'de İsrail İç Cephe Komutanlığı bir açıklama yaptı. Henüz güvenlik uyarılarında bir değişiklik yok dedi. Bunun üzerinden de belirli bir süre geçtikten sonra İsrail'in kuzeyinde o telefonlara gelen saldırı alarmları çalmaya başladı ve İran'dan füze atıldığı tespit edildi. Güvenli noktalara yakın kalın diye uyarılar geldi. Ardından İsrail'in kuzeyinde çok geniş bir bölgede saldırı sirenleri çalmaya başladı. Henüz şu ana kadar isabete ilişkin henüz bir bilgi yok. Bunun yanı sıra İsrail ordusu henüz biz yayına çıkarken, daha yayının başındayken de yeni bir füze dalgasının ateşlendiğini söyledi. Ama tabii bunun sonuçlarına ilişkin henüz bir bilgi yok. İran'dan buraya ateşlenen balistik füzelerin ortalama ulaşma süresi 6-7 dakika arasında değişiyor. Bununla ilgili bunlar hangi bölgelere fırlatıldı? Başkent Tel Aviv mi yoksa kuzeyi mi? Şu an kuzeyde saldırı alarmlarının çaldığı bilgisi geliyor. Yeniden kuzeyde, İsrail'in kuzeyindeki Lübnan sınırındaki yakınındaki bölgelerde Celile diyebileceğimiz, burada liman kenti Hayfa var. Yine çok stratejik bir nokta. İsrail'in burada çok sayıda askeri varlığı da var. Askeri üssü var. Gerek elektronik harp sistemleri, gerek hava kuvvetlerini barındırdığı birçok askeri üssü de bulunuyor Lübnan sınırına yakın olması nedeniyle. Şu anda da İsrail'in kuzeyindeki bölgelerde

0: yeniden saldırı alarmları çalıyor. Tabii biz İran cephesinde bir sükunetten bahsediyoruz. Malum Dünya Kupası yaklaşıyor. ABD Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan bir ülke olarak bu gerilimi tırmandırmak istemediği yönündeki işaretleri gerek Trump'tan gerek diğer yetkililerden okuyoruz. Ancak İran'ın bu müzakerelerde özellikle Lübnan'a işaret ettiği, İsrail'in de Lübnan konusunda şiddeti bir türlü tırmandırmaktan vazgeçmediği bir manzara vardı. Bugün de artık o tırmanan şiddet sahada fiziki olarak yeniden ülkeler arası bir çatışmaya dönüştüğünü görebiliyoruz.
1: Enes Canlı, çok teşekkür ederim yayına katıldığın için. Dikkatli olmanı da öneriyorum. Bir meslektaşın olarak kolaylıklar diliyorum. Gelişmeler oldukça adım adım size aktarmaya devam edeceğiz. Hakikaten de epeydir yayınlamadığımız görüntülerde o görüntüler tekrar aktarıldı.
2: İnşallah.
1: Şimdi mesela bu kadar konuştuk ettik. Evet. Bir füze, bir balistik füze her şeyi değiştirebiliyor.
2: Bu yarın belki de %10 bir petrolün artışı demek. Bu alacağımız her şeyde belki %2, %3, %5 bir fiyat artışını getirebilecek bir risk demek. Yani şunu konuşmamız lazım ki tarihin en zor, tarihin demeyelim de yakın tarihin en zor dönemlerinden birindeyiz şu anda ve yüksek bir enflasyonla buna yakalandık. Dolayısıyla ben mesela şu anda ekonomi yönetiminde olmak istemezdim. Yani öyle bir yetkim olsa bile istemezdim. Çok zor bir şey çünkü bir tarafta yapılması gerekenler var, bir tarafta çok büyük bir fırtına var. Yani çok büyük bir fırtınanın olduğu bir yerde bizim bunu yönetmemiz tabii ki kolay olmayacak. Bunun da tabii üzülerek söylüyorum. Maalesef vatandaş anlamında da tabii enflasyonist etkilerde tekrardan olma ihtimali olacak.
1: Çok konuştuk burada ama siz söylemediniz. Mesela altın meselesi grafiklerle de anlatıldı. Rezerv paranın değişimi. Bu bizi nasıl etkiler? Ben en çok düğüncüler için soruyorum. Sizin yani düğüncüler çok merak ediyorlar. Sezon da açılıyor.
2: Yani şimdi altında şöyle, altında daha önce bunu epey anlatmıştık ama bir daha tekrar anlatmakta fayda var. Bizim yatırımcılarımız...
1: Gelsin o grafikte.
2: Evet, grafik gelirse çok iyi olur. Bizim yatırımcılarımızın şöyle bir hatası oluyor. Bir varlık çok arttığında alma eğilimine giriyorlar. Yani ben şunu biliyorum, o ilk savaşın çıktığı ya da ilk savaşın sertleştiği günlerde en tepe noktalardan 8 bin liralardan TL olarak pazar günü kuyumcu açtıranlar oldu. Yani o gün kuyumcu açtıranlar oldu. Şu an neredeyse 6 bin liralara geldi. %25 zarar. Yani bu çok büyük bir zarar. Aslına bakarsanız altın hani kaybettirmez diye bir klişe var. Bir kez bu çok büyük yanlış. Altın bazı dönemlerde korkunç kaybettirmiştir.
1: Ramazan Hocam siz dediniz değil mi? Hızla yükselir, hızla düşer.
2: Olduğu dönemler oldu. Bakın 1980'e bir istatistik vereyim. Şu an o grafik belki burada yok. 1980 yılında 800 doları görüyor. 2000 yılına kadar o rakamı görmüyor 20 yıl boyunca. Aynı şekilde 2011'de 1900'ü görüyor. Sonra 1050'ye düşüyor. Ondan sonra 2022'ye kadar görmüyor. Dolayısıyla altında da böyle dolar bazı çok ciddi yatay dönemler var. Şimdi buradaki düşüşün nedeni ne diye sorarsanız. Evet. Çünkü savaş var. Her türlü olumsuzluk var. Yani altının normalde her şeye uygun altın için.
1: Ya çünkü bu okur yazarlık dediğiniz hakikaten de bizim okur yazarlığımız şuna yetiyor. Savaş çıktı, altın banko yükseldi.
2: Tamam, bu çok güzel. Bu işte tamamen demin size programın başında anlattım. Sıradan insanın düşünce yapısı. Ayşe teyzenin düşünce yapısı. Evet. Ama sistem böyle işlemez. Sistem 1700 dolarken, hatta ben bir programda 2 yıl önce bir başka kanalda çalıştığım kanalda şunu demiştim. Altın tarihi zirvesini kırıyor 2070'te, bakın şeyde var, internette bulabilirsiniz. Ne zaman böyle bir şey olsa arkasından bir savaş gelir. Bir nedeni vardır bunun. Yani sistem şöyle çalışıyor. Biraz komplo teorisi diyecekler ama komplo teorisi değil, emin olun. Bir şeyler birileri tarafından evvelden haber alınır, oradan alınır, toplanır, sonra yukarı gider gider gider. O gerçekleştiğinde de o haberi alanlar, 1700'den alanlar 5500'den size verirler. Dolayısıyla bizim şuna dikkat etmemiz lazım. Hem altın hem diğer yatırım araçları için. Çok hızlı çıkan her varlıktan biraz korkmamız lazım. En güvenli altındır. Amenna. Bakın gümüş 120 doları gören gümüş 60'a düştü. Yani bir ev parasının yarısını kaybeden insanlar oldu gümüşte. Hani biz hep borsa kaybettirir diye düşünüyoruz değil mi? Ama bakın gümüşte de oluyor böyle şeyler. Dolayısıyla altındaki bu düşüşün tamamen nedeni çok hızlı bir çıkış. Daha öncesine baksanız yani bunu bir 3 yıllık falan grafik olsa şaşırırsınız. Ok gibi gitmiş bir grafik. Bunun düzeltmesini yapıyor. Burada ne bekliyoruz diye sorarsanız. Altında şu an 4400 ons çok önemli bir nokta. Orayı kırarsa tam kırıyor kırmıyor gibi. Kırarsa bir 4100'e kadar tekrar geri çekilebilir. Dolayısıyla altın hala uzun vadeli, orta vadeli bir düşüş trendi var. Düşüş trendinin içinde bakın kısa, uzun vadeli

0: yükseliş trendini bitirdi. Orta vadeli bir düşüş trendine girdi. Bu şu demek orta vadeli düşüş trendi. 2 yıl sonra, 3 yıl sonra sizi zarar ettirecek demek değil. Orada yanlış anlaşılmasın. Altın her zaman altındır. Onu da yanlış anlıyorlar bazen. Ben şunu kastediyorum. 3 aylık, 2 aylık, 1 aylık, 4 aylık çocuğunuzun özel okul taksidi varsa, ne bileyim başka bir ihtiyacınız varsa, yazlık tutacaksanız kısa vade için altını çok şeye koymamak lazım. Bakın görüyorsunuz grafiği. Yani bak görebiliyor musunuz? Bakın evet. Böyle bir grafik var mı? Yani şunu soran, yani şurada şunu sorana ben diyorum ki şu altın niye düştü diye ne diyorum ki? Ne olur şu grafiğe bir bak diyorum. Bu kadar çıkan bir şey. Ya bu kadar çıkan bir şey. Şurada alan adamlar. Bunlar da insan değil mi? Bunlar da demez mi şurada ya ben 6 katı para kazandım. Biraz kar edeyim. Çünkü bunlar da çıkıp petrole girdiler. Bu sefer de 70'ten petrole girdiler. Bu para öyle döner. Yani
1: o ne olacak?
0: Orada da çok büyük risk var. Eğer bu savaş büyürse 120 dolarların üzerine kırar ve çok riskli şeyler olur. Ama ben o kadar büyüteceklerini düşünmüyorum. Hafiften safsattıklarını düşüneceğim. Yani öyle bir ümidim var. Dolayısıyla 100 dolar civarında böyle bir dengelenecek. Ama bizim ekonomimiz için oranın da 70 dolarlara.
1: İşte mesela petrolde.
0: Evet, Brent'in petrol. Bakın ne kadar güzel gidiyordu. Mesela yarın sabah eğer bu olay büyürse tak diye bu belki buralara çıkacak. Bunun etkisi bizim için çok fazla. Hepsi anlattığım programın başında. Yani bakın küresel bir enflasyon dalgası geliyor. Çok küresel. Bu daha öncekiler Türkiye'nin derdiydi. Daha önce bizim enflasyonumuz vardı. Ama şu an Almanya'ya gidiyorsunuz çok canı yanan insan görüyorsunuz. Yunanistan'a gidiyorsunuz 2 dolar olmuş, 2 euro olmuş çok canı yanan. Yani hiç kimsenin alışkın olmadığı bir döneme girdik. Dolayısıyla bu dönemde maalesef maalesef üzülerek söylüyorum. Belki bu devirde bunu söylemek zor ama bizim çok çok daha dikkatli, tasarruflu, dikkatli yaşamamız lazım. Yani maalesef eskiye göre çok çok tüketen bir toplum olduk. O televizyonlarla, haberlerle, Instagram'larla ihtiyacımız olmayan ayakkabıları, çantaları falan alan bir toplum olduk. Ve yine belki eleştirilecek ama yine içimden geldiği için söylemek istiyorum. Ben Avrupa'yı gezdiğimde hep şunu görüyorum. Türkiye'ye geldiğimde şunu görüyorum. Biz bu insanlardan daha zengin değiliz ama daha çok harcayan bir toplumuz. Yani gidenler görecekler. Yani Yunanistan'daki insanın tasarrufu, Norveç'teki insanın tasarrufu bizde yok. Bizim onlar gibi olmamız lazım. Özellikle Norveç zengin bir ülke.
1: Evet.
0: Varlık fonunda acayip var. Bu dönemde, böyle bir dönemde, bakın bu kadar riskli bir dönemde bizim her açıdan hem kamudan başlayarak hem diğer şeyden, Mehmet Şimşek zaten uğraşıyor yapmaya, bizim bir an önce tasarrufa geçmemiz lazım. Çünkü bütün konuştuğumuz şeyin temel noktası o. Biz şu an ne konuşuyoruz? Dolar mı, altın mı, enflasyon mu? Bunlar sonuç. Ya bir yara var. Yarayı bugün faizle mi pansuman yapalım? Dövizi artırıp mı pansuman yapalım? Ama pansumanın yarasının nedeni, o akut yaranın nedeni enflasyon nedir? Enflasyon bir ülkenin gelirleriyle giderleri arasında bir fark oluşursa, yani tüketimiyle geliri, bir yerden para bulması lazım. Ya yurt dışından para bulur faizle ya da gider enflasyon yapar. Para basarak. Demin sizin Nedret ilkesinde çok güzel söylediniz. Enflasyon, o da benim bilmediğim bir kelimeydi. Çok teşekkür ederim, öğrendim. Nedret kelimesi. Nadiriyetten, nadiriyeti kayboluyor paranın. Dolayısıyla bizim bir an önce her açıdan gelir gider dengesini toplamamız lazım ki enflasyon düşsün. Enflasyon düşmezse dünyadaki enflasyon da üzerine gelecek. Çünkü bakın tekrar söylüyorum. Eskiden bizim enflasyonumuz vardı. %30, %40. Şimdi bir de yurt dışının enflasyonu başladı. O ne demek? Onu da çok kısa anlatayım. Eskiden Amerika'dan 100 dolara aldığınız kahveyi Türkiye'ye geldiğinde en fazla 102 dolardı. Bu kadar. Şimdi Amerika'daki 100 dolarlık kahvenin 110'a 120'ye gelme durumu var. 70 dolar aldığınız petrol bir yıldır 70 dolara geliyordu Türkiye'ye. Şimdi 70 dolara aldığınız petrol 90 dolara gelmeye başlıyor. Biz Türkiye'de her şeyi mükemmel...
1: Yani artık sürekli 500 liralık benzin alanlarda...
0: 50 liralık alıyorduk artık çalamıyoruz, 5 liralık alamıyoruz. Ama gitgide öyle olacak. Yani işte burada durum, vahim olan durum şu. Avrupa'da bu durumda, Amerika'da da bu durum oluştu. Çin'de de bu durum oluşunca... yani biz oradaki, onlar belki bu fırtınada çok sallanacaklar ama... bizim sallanma olanımız daha yüksek olabilir. O yüzden bireyler olarak bizim görevimiz, ben burada bireylere söylüyorum. Elimizden geldiği kadar bu sene tatil yaparken de bir işlere imkanımız varsa az gidelim. Ondan sonra aldığımız şeyle telefonu bu sene az değiştirelim, değiştirmeyelim çalışıyorsa. Arabamızı bir sene sonra değiştirelim. Bu sene öyle bir sene. Yani şu savaşın da etkisiyle bu sene öyle bir sene. Ondan sonraki senelerde zaten tekrar bir toparlanma, özellikle seçim öncesi olma ihtimali var.
1: Peki, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Şimdi dediğiniz gibi... Şu olay ne kadar büyüyecek? İran'dan açıklama var. Liderin danışmanından İran ateşkes ihlallerine ve Lübnan'a yönelik saldırılara tahammül etmeyeceğini defalarca söylemişti diyor.

0: İran'da sahipleniyor bu meseleyi. Trump bilgilendirilmiş bu son saldırılarla ilgili. Devrim muhafızları İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması gerektiğini, eğer saldırıların genişlemesi ve İran'ın eylemlerine karşılık verirse daha ezici bir saldırı gerçekleştireceklerini söylüyorlar. Bu iş yeniden başa dönüyor gibi üzülerek ve...
1: Aslında biz iç politikadan çok takip edemedik ama Amerika'da
0: Lübnan meselesi hedefleri... hiç durmadı yani.
1: Evet, Amerika'da hedefleri vurdu, Amerika'da drone saldırıları yaptı. Yani uçakla değil de drone'la olunca onlar mesela çok gündem olmadı. Ve tabii İsrail'in Lübnan'a saldırıları vardı. Şimdi işte bahsettiğimiz yumuşak gücünü kendince sert güçle kazanmak için biraz da İran bu saldırıyı yapıyor. Yani ben Lübnan'dan elimi çekmedim. Evet. Hala Hizbullah'ı hamisi benim gibi ve İsrail'i cezalandırarak İsrail üzerinden de genel bir sempati toplamak veyahut da işte ben buradayım demek de istemiş oluyor.
0: Peki, ne dersiniz?
2: Kerem Bey, hatırlarsanız iki hafta önceki yayında savaşın devam edeceğini söylemiştik. Çünkü hızlı bir şekilde mühimmat...
0: Ama aynı zamanda da İran kazandı demiştiniz.
2: İran kazandı zaten.
3: Kazanıyorsa, şimdi yani şöyle. İki günde biz rejimi değiştireceğiz diyorlar. Bir süper güç var. Yani öbür bir Mike Tyson var diye düşünün. Bir ben varım. Ben maça çıkmışım. Herkes kesin garanti diyor. Maç 3 gündür bitmiyor. Demek ki ben kazandım. Şu an gerçekten böyle
2: şimdi
3: bir gerçek.
2: Şöyle. Savaştan önceki pozisyona bakalım. Amerika hedefler koydu. Ne dedi? İşte rejimi düşüreceğim. İşte şunları bunları yapacağım.
0: İsrail'e karşılık vereceğini duyurmuş.
2: Evet vesaire. İşte oradaki muhalif gücü işte iktidara getirecek vesaire vesaire. Bu hedeflerin hangisi gerçekleşti? Hiçbiri gerçekleşmedi. Üstüne şimdi ben bir saymaya başlayayım. Ne kaybetti Amerika? Bir, Hürmüz Boğazı'nı kaybetti. Hürmüz Boğazı dünya petrol arzının, doğalgaz arzının %20'sinin, gübre arzının %20'sinin, %30'unun gerçekleştiği bir nokta. Bu bir. İkincisi, en önemli radar üstünü kaybetti. O radar üstü ki Körfez ülkelerini koruyan ve kullanan radar üstü.
0: Dinleyen.
2: Bu gitti.
0: Büyük kulak.
2: Yani tamamen tahrip oldu. Şimdi bu da tabii ki o ülkeler nezdindeki prestijinin kaybolmasına sebep oldu. Bu arada Suudi Arabistan zaten çok önceden Çin'le artık hizalanmış bir pozisyon almıştı. Ama diğer Körfez ülkeleri içinde de sallanma başladı. Evet. Bu da çok önemli bir kayıp. Üçüncüsü İsrail'in yenilmez olduğu zaten yenilmez olmadığı ortaya çıkmış oldu çok net bir şekilde. Yani apar topar adeta yalvararak savaş durduruldu. Aynı bir öncekindeki gibi balistik füzeleri geçen yıl İran kullanmaya başladığında apar topar araya Amerika girdi vesaire. Bir şekilde Çin girdi, Rusya girdi falan o konu kapatıldı. Evet. Durduruldu ama geçici olarak. O arada silahlanma yarışı devam etti. Şimdi üçüncü faza girmiş durumdayız. Üçüncü fazda muhtemelen doz daha da artacak. Yani Amerika hedeflerini gerçekleştiremediği gibi bir de çok büyük bir prestij kaybına uğradı. Körfez'i kaybetti. Artı bir de askeri anlamda da çok ağır darbeler yedi. Yani bir de savaş doktrini de değişti. Bu da çok önemli bir şey. Yani asimetrik savaş güçlendi. İşte İran'ın kullandığı silahlar, balistik füzeler. Yani İran'ın bir doğru dürüst bir deniz gücü yok.
0: Yok.
2: Hava gücü zaten yok. Ama ona rağmen savaşta kök söktürdü. Ve deniz uçak gemisini Amerika kaçırmak zorunda kaldı tekrar. Evet. Yani şimdi bunları görmezden geldiğiniz zaman analiz yapmakta zorlanırsınız. Yani işte Trump kazandı demek tabii diyebilirsiniz. Trump kazanıyor, her gün kazanıyor. Ama gerçekler işte bu şekilde ortaya çıkıyor tekrar.
0: Peki. Ben sözümle dururum. Gıdayı konuşacağız demiştim. Sürem çok azaldı. Son sözü size vereceğim. Yeni bir savaş çıkacağını söylediniz. Ya iktisat ya gıda dediniz programın başında. Ben de bunu unutmadım, not etmiştim. Buyurun, niye çıkacak bu?
4: Efendim?
0: Niye çıkacak?
4: Şimdi şöyle söyleyeyim. Geçen yıl bir üniversitemize gittiğimde çok da kalabalık ve hoca grubuna işte yeni gelmekte olan dünyayı anlatırken özellikle tabii teknolojiyi çocuklara anlatmıştım. Ve şöyle bir soru sordum. Dedim sevgili gençler, teknolojiden daha önemli bir şey var mı dedim. Yok hocam dediler. Ben de dedim ki espri yaparak onlara, nah yok dedim.

0: Çünkü 21. yüzyılın savaş alanı, şimdi saatlerde çok teşekkür ederim. Siz bizi davet ettiniz, Habertürk ekip davet ettiniz. Değerli hocalarımla, meslektaşlarımla altını, ekonomiyi, dünya siyasetini konuştuk. Her siyasetin bir ekonomisi, her ekonominin bir siyaset modeli vardır. Ama 20. yüzyılın savaş alanı petroldü. Bu da dolar üzerinden yürütüldü. 21. yüzyılın savaş alanı gıda, su ve tohum. Şimdi teknoloji önemli ama zaten bugün baktığımızda yapay zeka, biyogenetik, gıda ve su sıkça konuşulan bir noktada. Kissinger yıllar önce, yanılmıyorsam 1969'da söylemişti. Aynen şöyle demişti: dolar ile hükümetleri, petrol ile devletleri, gıda ile insanlığı kontrol edersiniz demişlerdi ki 1955 yılında bugünkü Filipinler'de Rockefeller ve Ford Vakfı, sonra Ford o çekildi, bir araştırma enstitüsü kurdular. Orada 5000 akademisyen ve uzman çalıştırdılar. Güneydoğu Asya'nın 140 bin çeşit pirincinin genetik yapısını oynayarak 6 çeşide indirdiler. Artı 1944'te efendim Minnesota'da açlık deneyleri yaptıklarında insanların açlıkla ne yapabileceklerini gördüler. İşte buradan geldiğimizde yeşil devrim denen dünyadaki buğday yapısını değiştirdiler 1944'ten itibaren. Ve 1948'de de bize hediye ettiler rahmetli İnönü döneminde. Sonra bu devam ederek 1970'lere kadar geldi. 1958'de biz Amerika'dan 3 milyonuncu ton buğday aldığımızda gemileri törenlerle karşılaştık. Peki bugün nedir? Bugün geldiğimiz noktada...
1: Kemal Derviş'i saymadınız.
0: Efendim?
1: Kemal Derviş'i saymadınız. Kemal Derviş'i saymadınız.
0: Evet, Kemal Derviş de var 2002'ydi galiba.
1: 2002'ye kadar.
0: Tabii daha önce.
1: Yani neyin ne kadar ekileceğini,
0: tabii,
1: tohum meselesini. Tabii. Kemal Derviş de bu hayattan göçtü ama madem İnönü'yü saydınız, İnönü hemşehrim olduğu için.
0: Doğru, ilave et, unuttum ben onu. Şimdi
1: dayanamadım.
0: Gıda ve su, tarım, öyle dünyayı insanlar demokrasinin oynandığı bir yer falan. Demokrasi falan yok dünyada. Yani müsaade edildiği kadar bir oyun alanı var. İkincisi, dünyada gıda, su, tohum 10 şirketin elindedir. ABC'de diye tanımlanan 4 tahıl şirketi, dünya tahıl şirketi, ticaretinin %90'ına sahiptirler. Bir tanesi de Kartal'da, bizim Türkiye'de merkezi. Diğer taraftan bizim de başımıza Suriye üzerinden bela edilen IŞİD, DEAŞ meselesi. Tunus'ta Muhammed bu Azizi'nin işte buğday ekmek fiyatlarından dolayı kendini ateşe vermesiyle başlayan ve sınırımıza dayanan, başımızı ağrıtan hadise. Bir başkası, 3 Türk insanından, yetişkinden biri şeker hastası, artı 7-30 yaş altı gencimizin, erkekler eskiden kısırlık kadın problemi idi, şu anda 7 erkekten birisi kısır. Bundan 40 yıl önce Türkiye'de tüp bebek pıtrak gibi büyüdü. Tüp bebek merkezi hadisesi şuydu: kadınların hamile kalamaması. Çünkü 100 kiloluk buğdayda 1 kilo kimyasal vardı. İçinde brümel veya brümer de derler. Kimyasal vardı ve kadın rahminin döllenmeyi gerçekleştirmesini engelliyordu. 3 yıl önce İngiltere, Kanada bunu kaldırdı. Biz mi? Biz hala yiyoruz. Şimdi
1: böyle şeker bir... niye var?
0: Efendim?
1: Şeker niye bu kadar arttı? Şeker.
0: Oraya şimdi oraya geleceğim. Doğum oranı Türkiye'de 1.48'e inmiş. 2.41'in altına indiğinde milli güvenlik meselesidir ki modern buğdayın tarihini özellikle verdim. Bugün artık biliniyor ki modern buğday 52 çeşit hastalığa sebep oluyor. Kronik hastalığa sebep oluyor ama başta. 1. Şeker hastalığı. 2. Çölyak hastalığı. 3. Kanser vakaları. 4. Hashimoto, Alzheimer gibi bu ağır kronik hastalıkların en önemli sebebi modern buğday. Bizim Anadolu'nun 14 kromozomlu siyez, 28 kromozomlu diğer buğdaylarımız vardı. Bunlar genetiği oynanarak 44 kromozom olarak bize hediye edildi. Bütün dünyaya hediye edildi.

0: Ve bugün gelinen noktada artık mevcut sosyal güvenlik sistemleri, Amerika Birleşik Devletleri dahil, bu hasta tedavi etmeyi kaldıramıyor. Mümkün değil. Zaten biraz önce söyleyecektim ama araya gitti. Bütün bu oyunların arkasında şu var. Emeklilik sistemi çökertiliyor. Yani bütün dünyada çökertiliyor. Yani emeklilik sistemi diye bir şey kalmayacak. Kimse böyle bir hayal falan kurmasın. İşte ben bunun üzerine hep Twitter'da da sosyal medyada istemeden biraz şöhret olduk. Sizler davet ettiniz, anlatınca biraz daha şöhret olduk. Aslında şunu söyleyeyim. Sizlerden gelen etkilerle biyopolitik savaşları yazdım. Yazınca gözlerim fal taşı gibi açıldı. Bu arada babam bir milli güreşçiyken hiç ummadığımız Alzheimer'dan vefat etti. Bunun üzerine kızım Amerika'da genetik ve biyoteknoloji mühendisliği okudu. Bunun üzerine ben araştırmaya başlayınca bir şeyi gördüm. Gerçekten buğday, modern buğday.
1: Modern buğday nedir?
0: Evet, genetiği oynanmış buğday. Bugün yediğimiz buğday.
1: Yediğimiz ekmek mi?
0: Evet, evet, ekmek. Yediğimiz baklava, yediğimiz tarhana. Efendim, aklınıza gelen, şimdi kara buğday denen greşka, o buğday değildir. Böyle olunca Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin bekası, ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz edeyim. Zaten Cumhurbaşkanı da bunu biliyor. Sayın Cumhurbaşkanı 3 çocuk meselesini durup dururken etmemişti. Bir devlet aklıydı bu ama bazıları tiye aldı bunu. Hayır, Türkiye şu anda Osmanlı'da da böyle bir, hem de ne zaman biliyor musunuz? Kanuni döneminden sonra biz o dönemde çok ciddi bir nüfus problemi yaşadık ve devletin güvenliği tehlikeye girmiş idi. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti ki Kore benzer problemi yaşıyor. 138 milyar dolar para harcadı son 10 yılda. Nüfusu bir tık arttırmak için arttıramadılar. Niye? Çünkü nüfus doğurganlık oranı direkt ekonomiden ziyade beslenmeye bağlı şu anda. Beslenmeden dolayı Türkiye'de inanılmaz bir kısırlık var. Tabii işin ekonomi boyutu başka bir şey. İşte bunun üzerine...
1: Son cümlelerini süren
0: bütün... Bunun üzerine bana sizlerden gelen şey ne? Düzce Teknopark'ta, Düzce Üniversitesi'nde Tirmiz, Konya, Isparta'da orada yetişir. Bir buğday olmayandan biz ekmek imal etmeye başladık. Gluten olmayan, GDO'su olmayan, kimyasal olmayan size de vereceğim programın sonunda.
1: Yani dünya buraya mı gidiyor?
0: Dünya buraya gidiyor.
1: Gıda meselesi.
0: Dünya buraya. Gıda ve su savaşlarına gidiyor.
1: Dünya artık kendini doyuracak noktadan çıktı mı?
0: Çıktı.
1: Niye? Nasıl çıkabilir?
0: Açlık oyunları, filmleri boşuna falan değil. 1944'teki, ben kitabını yazıyorum, yarıya kadar yazdım. Minnesota açlık deneylerinden Akdeniz diyetine efendim baktığımızda bir diyet uydurulmuştu. Bu diyet onu yiyin, bunu et yemeyin, protein yemeyin meselesiydi ama baktılar ki bu Akdeniz diyetinin insanın daha çok da kilo aldırdığı görüldü. Arkasından açlık oyunları filmleri geldi ve bugün gelinen özellikle Covid-19 salgınından sonra bir şey gördük. İnsan her şeye sahip olabilir. Ama Maslow'un ihtiyaçlar teorisinin ilk adımı bir, güvenlik, iki, karnı doyurmadır.
1: Çok önemli. Yani
2: tarım çok önemli kısacası. Evet. Kısaca tarım çok önemli. Evet. Bundan sonraki en büyük teşviklerin tarıma verilmesi lazım.
0: Kesinlikle.
2: Yani Türkiye'nin gerçekten en önemli konusu.
0: En önemli problemimiz
2: bu. İnanılmaz bir toprağımız var. Yani Mezopotamya dünyanın en verimli toprakları bizde neredeyse.
0: Evet.
2: Ama biz Hollanda
0: zaten
2: kadar...
0: Zaten boşuna demişler. Leviathan verimli hilal bu bölge.
2: Ama biz Hollanda kadar, İngiltere kadar bu işlere ilgilenmiyoruz. Çünkü hepimiz şehirli olup, küçük küçük evlerde olup, topuklu ayakkabımız, kravatımızı giyip bir küçük işte çalışma hayaliyle geldik ve o şeyi kaybettik. Köyden kente göç en büyük hatalardan biriydi. O da
0: evet, yani ben vatandaşımıza diyorum ki tohum biriktirin. Hayatta kalma teknikleri öğrenin. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Katolik okullarında ilkokul 2'den lise son sınıfa kadar hayatta kalma dersleri var. Çin'de el becerileri ders var. Başka ülkelerde koydular. Yeni bizim bakanlıkta bir şeyler yapmaya başladı. Çünkü balkonda bile mutlaka saksılarda gıda yetiştirin. Amerika 44. katta hocam, Chicago'da Michigan Gölü'ne bakan bir profesör arkadaşım var. Karısı da zengin, kayınbabası ona güzel bir ev almış. Orada balkonda adamlar domates, salatalık, biber yetiştiriyorlar. Chicago gökdelenlerinin üzerinde 10 bin arı kovanı var. 10 bin arı kovanı var. Dünya böyle bir noktaya gidiyor. Onun için tarım, su, ata tohumu.
1: Peki.
3: Çiftçilerimizin yaş ortalaması da 59.

0: maalesef.
1: Maalesef.
0: Gençleştirmemiz lazım.
1: Tekrar oraya özenmemiz lazım. Tekrar oraya. Yoksa
0: tekrar,
1: burada...
0: Tekrar.
2: Çok zor.
3: Doktor Ramazan Kurtoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Çok teşekkür ederim Ramazan.
4: Rica ederim efendim.
3: Yani çok kıymetli uyarılardı. Serhat Latifoğlu, çok teşekkür ederim. Biraz
5: ben teşekkür ederim.
3: Ben yapay zekaya bakıyorum. Hakkınızı yediğimi kabul ediyorum. Ama alacaklı sayabilirsiniz kendinizi. En de sonunda da tahsil edeceksiniz. Emin olun. Profesör Doktor Murat Ferman, çok teşekkür ederim Murat
0: Bey. Ben teşekkür ederim.
3: Geldiniz, sağ olun. Sizinle çok teşekkür ederim. Sizin de biraz hakkınızı yemiş görünüyorum.
6: Ne demek?
3: Yapay zeka öyle diyor. Herkes çıkışta alacaklarını Ramazan Bey'den tahsil edebilir. Mert Başaran, İktisat
6: Yazar. Atatoğlu'mu olarak
3: Mert'le
6: tahsil
3: çok edeceğim. Memnun oldum. Ben hem tanıştığıma memnun oldum hem de anlattıklarınız çok kıymetli.
4: Hemen sağlıklı ekmek gönderiyorum herkese. Önümüzdeki hafta borcumu ödüyorum.
6: Ağırlığımızca olsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Ağırlığımızca istiyoruz.
4: Evet.
3: Bu işin de bir bereketi varmış. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Kısa bir araya gideceğiz. Sonra veda edeceğiz.
7: Baskı olmayan kalmasın diye kolları sıvadık ve zorunlu deprem sigortasının tarife ve teminatlarında yeni dönemi başlattık. Poliçe teminatlarını iki katına çıkardık. Teminatlara enflasyon koruması getirdik. Enflasyon koruması sayesinde poliçe teminatları aylık enflasyon oranına bağlı olarak ve ek prim ödemeye gerek kalmadan otomatik olarak güncellenecek, herhangi bir hasar durumunda ise tazminat tutarı güncel bedeller üzerinden hesaplanacak. Siz de teminatınızı artırmak, enflasyon farkı ödemeden enflasyon korumasına sahip olmak için vakit kaybetmeden DASK'ınızı yaptırın, depreme karşı güvencesiz kalmayın. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.
3: Habertürk gündemin sonuna geldik. Yanınızda olmaya çalıştık. Çok önemli konular, çok önemli uyarılar, herkesi ilgilendiren meseleleri tartıştık. Haftaya Habertürk gündemde pazar akşamı saat 8'de yine buluşmak umuduyla. Hoşçakalınız.

0: Herkese merhabalar. Dünyada Nasıl'a hoş geldiniz. Efendim bir yılı daha yarıladık. Artık yaz geldi. Sıcaklar kapıda. Hatta bu yıl rekor sıcaklıklar kapıda. İklim bilimciler özellikle bu yıl için bazı önemli uyarılarda bulunuyorlar. Peki dünya aşırı hava olaylarına hazır mı? Bugün konuklarımıza soracağız detaylı bir şekilde. Hemen tanıtmak istiyorum. Öncelikle yanımda Habertürk izleyicilerinin yakından tanıdığı Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster var. Hoş geldin Hüseyin.
1: Hoş buldum. Güzel. Merhaba.
0: Merhabalar. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz da bizimle birlikte. Hoş geldiniz Levent Bey.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok sağ olun. Şimdi rekor sıcaklıklar kapıda dedik, uzmanlar uyarıyor dedik. Özellikle Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de bu yıl için önemli uyarıları var. Yıl ortasından itibaren bir El Niño olayının gelişeceğine yönelik de uyarıyorlar. Ben öncelikle El Niño nedir diye sorarak başlamak istiyorum hocam size. Buyurun, bu El Niño nedir? Her yerde biz haberlerini görüyoruz, yapıyoruz, uyarıyorlar uzmanlar. Siz bize bir anlatır mısınız lütfen?
2: Ya şimdi şöyle, bu bilim insanları çok fiyakalı isimler koymayı beceriyorlar bazı şeylere. El Niño yetmiyor, süper El Niño falan. Yani bu şuradan çıkıyor. Güney Amerika'nın güneyindeki çiftçil şeyler, balıkçılar denizden fazla balık yakalayamadıkları zaman El Niño, yakalayabildikleri zaman La Niña diyorlar. Bu da genelde o bölgede Aralık aylarında oluyormuş eski zamanlarda. Yani bizim açımızdan bakıldığında Pasifik Okyanusu

0: üçüncüsü dünyanın yarısı. Ve Pasifik Okyanusu'nun sıcaklığı arttığı zaman biz buna El Niño diyoruz. Azaldığı zaman La Niña diyoruz. Sıcaklığı çok çok arttığı zaman da Süper El Niño diyoruz. Şimdi geldi mi? Hayır ama geliyor. Yani bir buçuk iki ay sonra bunun etkilerini yavaş yavaş bütün dünyada görmeye başlayacağız. Çünkü bu sıcaklık artışının gelmekte olduğu denizin yüzeyinde değil dibinden anlaşılıyor. Ve onun etkilerini de yaklaşık Temmuz ayının sonundan Ağustos ayının başına itibaren hepimiz görmeye başlayacağız.
1: Şimdi özellikle bu yılki El Niño konusunda bir endişe de hakim gibi anlıyorum. Neden endişeliler acaba? Neler yaşanabilir?
0: İklim değişikliği var. İklim değişikliği dediğimiz şey hani küresel ısınma da diyebiliriz. Ortalama sıcaklıklar fazla. Yani Pasifik Okyanusu'nun ya da dünyanın ortalama sıcaklığı zaten fazla. Bunun üstüne bir de El Niño ve Süper El Niño dediğimiz bir şey binecek olursa sıcaklıkların gerçekten çok çok yüksek olması bekleniyor. Yani şöyle söyleyeyim, en yüksek sıcaklıkları 2024'te yaşadık, yaklaşık 1.6 küsürdü normalin üstünde olması. Sonra 2025'te birazcık serinledi, 1.4 küsür oldu. Şimdi 1.6'nın epey üstüne çıkmasını bekliyoruz 2026'da ama daha da kötüsü 2027'de 1.7 derece bir artışa doğru gitmesini bekliyoruz. Bu da şu anlama geliyor. 1.7 demek bunu yaklaşık 3 ile çarpın 5 dereceye yakın aşırı sıcaklıklarda artış olacak demek. Yani normal şartlar altında İstanbul 36-37 görüyorsa bu durumda 42 görebilir anlamına geliyor bu.
2: Aslında bu konu bize çok uzakta Pasifik Okyanusu'nda birinci sıradaki animasyonla başlayalım. Avustralya ile aslında Güney Amerika arasındaki alanda şu bizim asla belki de çok az insanın görebildiği dev su yüzeyinin ısınması ve ne kadar ısınacağı aslında. Buna ENSO diyoruz. Niye ENSO diyoruz? Aslında hocamızın da söylediği gibi balıkçılar Aralık ayında bu hava niye hala soğumadı kardeşim, bu su niye hala sıcak diye Peru'da 1920'lerde bu işin peşine takılıyorlar. Daha sonra bilim çevreleri ta 1960'larla Pasifik'in batısında bir basınç alanı varken doğusunda bambaşka bir daha düşük basınç keşfediyor. Yani bu o su ısındığında iki kıta arasında inanılmaz bir basınç farkı da gözlemlenebilir halde barometre çok uzun yıllardır var. 120 yıldır kullanılıyor bilimde. Bunu fark ediyorlar. Ve bunun üzerine daha çok hayatı etkilediği yönüyle olması itibariyle El Niño sıcak olan kısmını, yani bu işte Hristiyancıdan gelen bir kelime ama La Niña soğuk, El Niño sıcak dedi ya hocamız da. İşte bu bizi daha çok etkiliyor diye akılda ENSO, yani El Niño'nun kuzey salınımı diye kalmış. Aslında buna bilim çevreleri son zamanlarda ekvatoryal termal salınım şeklinde farklı isimlerde söylüyorlar. Çünkü akla sadece El Niño gelmesin, bunun bir nötral koşulu var, bir de La Niña daha serin koşulu var diye. Ama daha çok ENSO ismiyle akıllara kalıyor. Önce bir üst başlık olarak bunun ne olduğunu aktarmaya çalıştık. Şu an ekranlardaki dönen dünyanın yüzey suyundaki sıcaklıkları renkler temsil ediyor. Mavi olan alanlarda daha soğuk, turuncu alanlarda ısınmaya başlıyoruz. Ama kırmızı alanlar gerçekten Bodrum gibi, Antalya gibi okyanustan beklemeyeceğiniz kadar diyeyim sıcak. Bu duruma, işte ısınma durumuna El Niño hadisesi deniyor. Bunun hani küçüklük bilgilerimizden de biliriz ya, su geç ısınır, geç soğur. Bunun biz etkilerini bu sebeple Haziran'da belki de Temmuz'da yaşamayabiliriz. Yani dünyadaki diğer ülkeler olarak da söylüyorum. Türkiye'ye daha ayrıca bir elimizdeki son veriyle parantez açacağım ama belki de 2027 yılının konusudur bu. Hani o balıkçılar Peru'daki Aralık'ta keşfettiler bu durumu diyorduk ya, genelde Aralık-Ocak aylarında. Yani bir lag var deniyor. Termal lag denir buna. Hani bazen bir oyuna bağlandığınızda da geç bağlanırsınız. İşte o ısı kapasitesi suyun olayları yavaşlatıyor aslında. O okyanus atmosferle ısı alışverişi yaparken çok da güzel bir dengeye sokuyor iklimsel sistemleri. Ancak bu iklim sistemlerine çok büyük bir yük, inanılmaz bir enerji yükleyebilir bu sıcaklık artışı. Bunun bu yıl bu kadar korkutucu, süper kelimesiyle tarif edilmesinin sebebi de, diğer animasyonları, haritalara geçelim hemen göstereceğim. Bunların da bir skalası, şiddeti oluyor. Ne kadar ısındı ama ne kadar ısındı. Örneğin şu, bizim 2015 yılında yaşayıp da 2016 yılına damga vuran en yakın, Süper El Niño'ya en yakın bu yıl yaşayacağımız hadiseydi. Bundan önce de var, 1800'lü yıllardan beridir varmış da. Yani bu görselde soldaki Ocak ayındaki okyanus sıcaklıkları, sağdaki

0: Aralık'ı ise Kasım ayında. O kıpkırmızı çizgi yani Türkiye'nin belki de 20 28-30 katı alan bir büyük. Yani çok inanılmaz büyük. Bütün Avrupa kıtasında için alacak alandan da daha büyük bir alanda yüzey suyunun çok sıcak olması hadisesi demektir.
1: Bu yıl buna benzer bir tabloyla mı karşılaşacağız?
0: Maalesef bunun da bir tık üzerine geçmesi.

0: adım atmadığımız sahanlıklar olarak bakıyorlar bu El Niño hadisesine. Belki de 3,5 dereceyi de aşacak yüzey su ortalaması. Diğer haritayı da verebilirsek hızlıca ben aktaracağım. Bunun tabii çeşitli salınımları oluyor. Her yılda sıcak gitmiyor. Şu an görebildiğimiz okyanus yüzey sıcaklıklarının 1950'den 2025'e değişimi. Bakın 1950'de de önce bir mavilik var. Sonra o La Nina işte. Sonra kırmızı gelmiş, El Niño olmuş. Tekrar La Nina, El Niño, La Nina şeklinde gitmiş. 2020'ye doğru yaklaşınca bakın o artık kırmızılık, solda da skalada sıcaklığı görebilirsiniz. 2,5 dereceyi görmüş. Şimdi bu yıl beklenen El Niño'nun 2,5 derecenin de üzerinde olma ihtimali artıyor. Bu Niño 3.4 region dedikleri şey neredeyse ortası denizin. Buranın ne kadar ısınacağı, buranın sağlığı çok önemli. 0.5 derece olduğunda biz buna El Niño diyoruz. 0.5 derece daha soğuk olduğunda da La Nina diyoruz. Ama moderate, strong ve strong, yani ortalama güçlü ve çok güçlü olmak üzere ne kadar ısındığına bağlı olarak çeşitleri var. Yani şu andaki kondisyon henüz nötrali yeni aştı. Yani bugün bir şey yok, bu gece olacak bir şey yok ama aylar içerisinde tahminler o yönde ilerliyor. Sensörlerinden de gelen veriler o yönde ilerliyor. 2,5 dereceyi de aşabilir. Hatta 4 derece senaryoları da var. Bunların hepsini yaşayıp göreceğiz kaç derece olacağını. Dünyaya ne olur bu kadar ısınırsa ise daha bambaşka bir konu. İsterseniz Levent Hoca'ya da şimdi bırakayım, tekrar dönerim bu konuya.
1: Levent Hocam, Hüseyin de size pas attı tam da merak ettiğimiz bir noktada aslında. Ne olacak hakikaten bu, yani ne anlama geliyor aslında Hüseyin'in altıları? Bu kadar sıcaklıkla nasıl başa çıkılır? Gezegenin dayanıklılık kapasitesi azalır mı? Ve yani en çok nerelerde karşılaşacağız bu tür sıcaklık artışlarıyla?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim. Hüseyin Bey'le sanıyorum biz bol bol asansörde birlikte olduk. Yukarı aşağı çıkar, inip çıkarken. Bu da şu anlama geliyor. Ben de bol bol sizin aşağıdaki stüdyoda sanıyorum şu anda olduğunuz yerde oldum. Ve yani yaklaşık
0: 10-15
2: 2000'lerin başından beri diyoruz ki bakın bir felaket geliyor. Evet. Bakın çok kötü olacak. Ya bakın vallahi çok kötü olacak. Herkes dinliyor. Sadece dinlemekte devam. Bütün dünya bu. Hani sadece Türkiye'dekiler değil. Dünyanın neresinde olursanız aynı konuşmalar yapılıyor.
1: Biraz kapalıyız İnsanlar galiba hocam bu konuya. Kulak arkası mı ediyoruz? Gözümüzle görmeyip anlayamıyor muyuz? O felaketin boyutunu galiba somut bir şekilde sokamadık insanlık olarak.
2: Ya şimdi belki hatırlarsınız 1900'lerin sonunda Armageddon diye bir film vardı. Orada karakterin söylediği çok önemli bir laf var. İnsan diyor şeydir, party animal, parti hayvanıdır. Yani başına korkunç büyük bir bela gelmeden eğlenmeye devam eder. Ne zaman ki korkunç bir bela gelir, o zaman değişmeye başlar. Dolayısıyla biz gayet güzel, hiçbir şey olmayacakmış gibi bizim başımıza gelmediği müddetçe gayet mutlu devam ediyoruz. Ama bizim başımıza gelmeye başladığında feryadı figan edeceğiz. Ne zaman olur? Geçtiğimiz sene mesela biliyorsunuz iki tane çok ağır don olayı yaşadı Türkiye. Ve %38 ürün kaybı yaşandı Türkiye'de ve çiftçiler gerçekten çok kötü durumdalar. Yani bunları biz kafamızda iklim değişikliğiyle birleştirmiyoruz ama işte orman yangınlarını gösteriyorsunuz. Bu don olayıydı. Kuraklıktı. Bunların tamamı esasında iklim değişikliği. Ha bunların hepsi bu yaz şiddetlenecek. Gelen yağışlar da şiddetlenecek. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bu hortum olaylarını gösterdiniz. Samsun'daki sel olaylarını gösterdiniz. Daha yeni başlıyoruz yaza. Bu yaz çok ilginç şeyler bizi bekliyor ve hani hiçbirimiz mutlu olmayacağız o şeylerden.
1: Aslında dediğiniz gibi bu korkunç felaketler başımıza gelmeye başladı. Yıllardır hem Türkiye'de hem dünyada pek çok orman yangını görüyoruz. Hatta geçtiğimiz ay İçişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Türkiye'deki ormanların %65'i yangına karşı hassas nitelikte diye. Bu yaz yine maalesef böyle üzücü, korkunç tablolarla karşılaşır mıyız Türkiye'de ve dünyada? Bunu nasıl önünü almak lazım?
2: İnsani açıdan baktığımızda orman yangınları diyorsak orman ve yani işte bu gösterdiğiniz tarlalar özellikle sararmış olan tarlalar çok çok kolay yanabiliyorlar. Yani en ufak dikkatsizlikte orman yangını karşımıza çıkabiliyor. En ufak dikkatsizlik de bizde bol bol var. Yani çünkü bazı şeyleri biz attığımız anda kendimizden o problemin yok olduğunu düşünüyoruz. Arabadan attığınız bir izmarit yok olmuyor. İşte bu yangınlara neden oluyor. Ya da işte

0: ortalık yerde bıraktığınız bir cam şişe ormanlık alanda bu yangınlara yol açıyor. Ya da anız yakıyorsunuz, kontrolden çıkıyor, orman yangınlarına yol açıyor. Yani kendiliğinden olan bir orman yangını yoktur. Orman yangınlarını insan çıkartır. Kendiliğinden olan yıldırım düşer kazara bir ormana ve orman yangını çıkar. Ya kaç tanesi yıldırımdan oluyor? Bir çevrenize bakın. Yani yağmur yok, gökte bulut yok. Orman yanıyorsa bunun tek sebebi insandır, başka bir şey değil.
1: Bütün Akdeniz Havzası ve dünyanın problemi Avustralya'dan Amerika'ya kadar enerji atmosfere bu kadar gelirse okyanus yüzeylerinden ardından gelen sıcak hava dalgalarının nereyi ne şiddette vuracağını kestirmek de güç oluyor. Ama çorak ve kurak olan alanlara da sağanak yağış da düşebiliyor. Atmosferde şunu anlamamız lazım. Bir yerden enerji girdiğinde kutuplar soğuk ve ekvator hep sıcak kalmıyor. Kutuplardan da güney enlemlere soğuk hava kaçıyor. İşte bu geçtiğimiz yıl yaşadığımız Ziraidon şiddeti bana sorarsanız iklim değişikliğinin ya da bizim gelecekte yaşayacak olduklarımıza ilişkin bir örnek. Ben hızlıca şunu da aktarmak isterim. Bu süper El Nino ya da El Nino hadisesinin 2016 yılındaki ve 2024'teki o etkilerinde okyanuslardaki resifler dediğimiz çayırlar. Bunlar bayağı %30'a yakını yok olmuştu. Beyazlama diyorlar buna, okyanus beyazlaması. Ya bu bizim sofralarımıza kadar belki uzaktan da olsa Avrupa'yı ve Türkiye'yi etkileyecek bir konu. Deniz yaşamının olmaması ya da azalması farklı şeyleri de etkiliyor. Çok uzatmayacağım konuyu, ekonomiyi de. Sosyoekonomik durumları da var, muson yağmurları. Ben en çok etkilenecek ülkeleri tahmini olarak şöyle hızlıca özetlemek istiyorum bu gerçekleşirse. Örneğin kahve içmeyi çoğumuz seviyoruz. Etiyopya'dan, Endonezya'dan, Peru'dan gelecek kahveler ya kalitesi değişebilir 2027'de ya fiyatı yükselebilir. Çünkü buralarda kuraklık ve kıtlık söz konusu oluyor. El Nino'nun bir etkisi de Etiyopya, Doğu Afrika, Endonezya, Filipinler gibi yerlerde ekstrem kuraklıklar ve orman yangınları. Aynı zamanda hava kirliliği de bununla birlikte geliyor. İşte rüzgarlar yön değiştirecek. Batıdan doğuya değil de doğudan batıya. Bu da Alize rüzgarları zayıfladığı için çeşitli bölgelerde bulut oluşumları azalıyor. Yani alacakları yağışlar da değişiyor. Şimdi bunların arasında en çok aslında Hindistan konusu benim karşıma çıktı. Hindistan'daki muson yağmurları aslında bütün bir Asya'nın ve batıya belki çok sirayet etmem ama Orta Doğu'nun kaderiyle ilişkili bir konu. Çok büyük bir ticaret var, çok büyük bir tarım var ve aslında ekosistemler birbirine bağlı. Orada yağış olmayınca o kıtlık yan ülkeleri, diğer ülkeleri de etkiliyor. Salgın hastalıklar artıyor falan filan, bunlar da var ama ben tarım ve ekonomi kısmıyla bakıyorum. Etkiliyor. Dolayısıyla bu 2027 yılında Hindistan'ın ve çevresinin musonlarında azalma milyarlarca insanı etkileyecek, tarımsal rekolte kayıplarına yol açabilir. En fazla endişenin bu alanda olacağını söyleyebiliriz. Bir de 2015 yılından sonra bunları neye dayanarak söylüyoruz? O az önce haritalara dönebilir miyiz acaba? 2015 yılındaki yaşadığımızın sonunda ne? 2016, 2017, 2018'de dünyada neler olmuş? Pandemi girdi sonra ama o pandemiye kadar o kısımda. Şu animasyon bakın çok güzel özetliyor. Yağışlar gizem ne Avustralya'ya ne Güney Amerika'ya istendiği gibi gidiyor. Okyanusun ortasında daha fazla yağış alıyorsunuz El Nino hadisesi olduğunda. Ticaret rüzgarları çünkü bunu normalde süpürmesi lazım batıdan doğuya doğru ama süpüremiyor. Doğudan da batıya yeten esen esinti, sıcak su yüzeyleri, bol buharlaşma derken yağış bekleyen, ellerini açan, yağmur duasına çıkacak olan çok ülke olacak gibi duruyor. Bir sonraki animasyona da geçebiliriz. Bu olası etkilerin anime edilmiş hali. Burada da şimdi bir dünya atlası geldi önünüze. Sol tarafta Amerika, Güney Amerika. Ortada işte Afrika, Avrupa var. Şu siyah okun oynadığı yer bizim endişe ettiğimiz ısınmanın olacağı yer. Bu alandaki yüzey suyu ne kadar sıcak olursa atmosfere o kadar fazla enerji giriyor ve su buharı giriyor. Su buharı aynı zamanda bir sera gazı. Yani küresel iklim sıcaklıklarında küçük küçük küçük artışlara yol açan karbondioksit gibi bir sera gazı aslında su buharı. Bunu çoğu insan su hani ne serası falan diyor ama ya o da ısı tutuyor. Isı tutma kapasitesi var atmosferde. Bir sonraki haritaya bakalım ve bu alandaki bu ısınma bize büyük bir enerji olarak dönecek. İşte bu yüzeyler, su yüzeyleri atmosferle sürekli bir ilişki içerisinde. O onu soğutmaya çalışıyor, o da onu ısıtmaya çalışıyor. Ama bu sırada okyanusun bir de derinliği var, dibi. Dipten de soğuk su, yüzey suyu süpürüldüğünde yukarıya çıkıyor ve bu hızlı rüzgarlarla daha kuvvetli oluyor. Bu da balıkların beslenebileceği planktonlar, işte besleyici, nutrition dedikleri dipteki o zenginliği yukarıya taşıyor. Fakat yüzey suyu çok sıcak olduğunda dip bile sıcak oluyor. Yani neredeyse 600-700 metreden sonra

0: ulaşabiliyorsunuz o verimli besi alanlarına. Normalde 200 metrelerdeler.
1: Levent hocama soralım şimdi. Her yıl artık biraz daha sıcaklıklarla karşılaşıyoruz. Biz her yıl biraz daha sıcaklık rekorları kırıldı haberleri yapıyoruz. Hindistan'a dikkat çekmişti Hüseyin de. Bu yıl Avrupa İklim Durumu raporuna göre de Avrupa, Akdeniz, Hindistan, Orta Doğu, Kuzey Amerika için olağanüstü riskler görülüyor. Bu kaç derecelere kadar sıcaklıklardan bahsediyor olabiliriz? Yine böyle geçen sene hatırlarsınız böyle Avrupalarda işte hiç görmediğimiz, alışık olmadığımız derecelerin haberlerini vermiştik ekranlarda. Dolayısıyla bu yaz neyle karşılaşacağız ve bundan sonraki her yaz hocam rekor üstüne rekor kırılarak mı devam edecek hayatımız?
2: Şimdi hazır siz bu görüntüleri göstermişken bir şeyden bahsedelim. Bakın bu 36 diyor, demin 52 diyordu. Bunlar değil. Sakın bunları, arabalarda var ya hani, o abi benim araba 56 dereceydi bugün. Ya güneşin altında, şurada, burada, bu böyle değil. Meteorolojide bunun bir takım kuralları var. Nerede, nasıl, ne şekilde ölçüleceğini. Resmi ölçümleri devlet meteoroloji. Dolayısıyla onlar bir takım şeyleri söylemeden sıcaklık şu, sıcaklık bu, bir kere ondan uzak durmakta çok büyük fayda var. İkincisi, Türkiye geçtiğimiz senelerde 50 dereceyi aştı. Yani 50 derece görüldü Türkiye'de. Yani ben iddia ediyorum gibi bir lafı söylemeyi çok istemem ama muhtemelen bu sene ve gelecek sene 50 derecenin üstünde sıcaklıklar Türkiye'de görülecek birkaç noktada.
1: Eyvallah.
2: Ama bu birkaç nokta İstanbul, İzmir, Ankara falan değil. Yani Güneydoğu Anadolu'da zaten 50 derecenin görülebileceği bir tek istisna olarak Eskişehir'in bir bölgesi var. Belki orada olabilir ama onun dışında İstanbul, Ankara, İzmir ne görecek? Normalde dediğim gibi en başta 38 görüyorsak 42-43 görebiliriz. İzmir'de zaten 38 görüyoruz, 40 da olur diyorsanız o zaman 45 görebiliriz gibi. Yani ne bekliyorsanız onun üstüne bir yaklaşık 3 derece ila 5 derece arasında bu yazın sonunda ama gelecek sene çok ciddi biçimde koymamız gerekecek.
0: Termal stres dediğimiz kavram da devreye giriyor. Hocamızın söylediği gibi 35 derece gören yer 38 görecek ama havadaki su buharı, havanın içinde bulunan su buharı da örneğin balinem %60 iken %75, %80'lere kadar çıkabilecek. Yani boğuculuk özellikle Güneydoğu'da kurudur havası derler. Gece olunca rahatız derler ama gündüz karalar öyle bir ısınıyor ki ve yakınında bir deniz yok onu dengeleyecek. Deniz olsa hani 25 derece su sıcaklığı, 40 derece kara derken hani o onu serinletmeye, o onu ısıtmaya derken mesela Marmara bölgesi böyle. İstanbul'un biraz şansı bu. Ama nem konusu devreye girdikten sonra Marmara'da İstanbul'un şansı kalmıyor. Güneydoğu'daysa gündüz ısınan karalar tam serinleme şansı bulacakken gece daha o serinleme yukarıda emerjan oluşunca şansı bulamadan tekrar sabah gündüz olup tekrar güneş doğuyor ve işte Şırnak, Silopi, Hakkari, Şanlıurfa'nın çeşitli kırsalları, Bingöl buralarda 48-50 derece gibi, Mardin'de de olabilir. Yani rekor kırmak bir yana hep 45 derecenin üzerinde seyretti geçen yıl Güneydoğu Anadolu belli sıcak hava dalgalarında. Yani bunu illaki rekoru kırdık diye söylemeyelim. Bence artık o haftalara bakmak lazım. Aşırı tehlikeli olabiliyor. Orada orman yangını olmuyor belki. Orman yok ama hayvancılık, tarım sağlıklı yürüyebilen çocuklar, gençler sokaklara çıkmıyor insanlar. İşte bu evlere kapandığımız süreçler bu su buharı, termal stres sebebiyle maalesef artabilir. Ağustos özellikle korkutucu bir ay bu anlamda. Ama her zaman ben tekrarlıyorum, bilim çevrelerinde çeşitli sözleri sosyal medyada yaygınlaşsın diye abartarak veren kişiler, kaynaklar, kurumlar var. Bir de resmi kurumlar var hocamızın söylediği gibi. Bu gölgede ölçülen 2 metre derler. 2 metre gölge siperlik. Burada ölçülen sıcaklık 50 dereceyi Türkiye'de aştı. 1940'lı, 50'li, 60'lı yıllarda böyle bir şey yoktu. Bir de bazı haberlerden sonra insanlar mikrofon uzatıldığında 60 yıldır örneğin Elazığlıyım, böyle olay görmedim. Evet haklısın. İlk kez oluyor çünkü. Bundan sonra da bazı şeyler ilk kez oluyor ve bunlara bizim her seferinde aynı tepki vermememiz, bunları öngörmemiz çok iyi olur diye düşünüyorum.
1: Aslında biraz belki insanlık olarak önlem almamız, evet, harekete geçmemiz belki gerekecek. Peki gelelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. Şimdi Önümüzdeki süreçte Dünya Kupası var. ABD'de olacak bu sene. Fakat şimdiden dünyanın işte önde gelen bilim insanları bir uyarı yayınladılar. FIFA'ya

0: yönelik bir uyarı yaptılar.
1: İşte, yan top yapmayın diye mi? Orta sahaya direkleri.
0: Şimdi ben çok terimlerden anlamadığım için şey yapacağım, direkt uyarıyı söyleyeceğim sana. 16 stadyumun 14'ünde sıcaklık tehlikeli seviyeleri aşacak. Ve milli takımımız da Haziran ayında orada olacak. Hatta Arizona'da kamp yapması bekleniyor. Fakat nasıl bir tehlikeden bahsediyor bilim insanları? Kaç derecelere kadar çıkabilir bu sıcaklıklar? Sen güzel bir harita hazırladın. Rica etsem anlat bize.
1: Arizona'nın kertenkelelerinin çok azı zehirliymiş. Korkmasınlar öncelikli olarak orada kamp yapıyorlarsa. Şu anda Kanada, Amerika ve Meksika'yı görüyoruz. Bu Amerika kıtasında yapılacak olan yeni Dünya Kupası'nın yapılacağı stadyumlar. Ve aşağı yukarı stadın çevresindeki o tarihteki hava sıcaklıkları yazılı. Burada ben şuradan göstermeye çalışayım gördüğüm kadarıyla. Bu Vancouver ve Seattle, işte Amerika'nın kuzeybatısı. Buralarda 24-25 derece gibi bir sıcaklıklarda geçtiğimiz 10 yıl ortalamaları var. Ancak güneye doğru indikçe San Francisco'dan Los Angeles'tan itibaren bu 26-27 derecelere çıkıyor. Ve Meksika, yani Meksika körfezi çevresinde mesela Monterrey ve Houston etrafı, Dallas çevresi 38-40 derece gölgede oluyor. Bu eğer koşullar da bu El Niño'nun direkt etkileyeceği bir kıta olduğu için belki oradan bir ay önceden haber almaya başlarız sıcaklar oradayken. Bunların üzerine birkaç derece daha koymamız gerekebilir. Yani Meksika'da, Amerika'nın güneyinde ve doğusunda yapılacak olan maçlarda problem var. İşte Boston, New York, Philadelphia, buralarda da 32-34 derece az bir sıcaklık değil. Yani İzmir gibi, hatta İzmir'den daha sıcak bir havada oynanacak. Gündüz maçları oynanmaz umarım. Saatleri belli mi bilmiyorum. Buradaki bir de ilginç bir konu var. Mexico City'nin stadyumu 2200 metrelik bir rakımda. Yani Küçük Ağrı Dağı gibi bir yerde. Büyüğü değil ama Küçük Ağrı Dağı'nda maç yaptığınızı düşünün. Hava yükseldikçe seyreliyor. Oksijen içeriği de azalıyor. Hava temizleniyor ama seyreliyor. Dolayısıyla buralarda kamp yapmak lazım. Yani bana sorarsanız yüksek yaylalara götürüp takımları kamp yaptırsalar yeridir. Ayrıca işte Dallas'ta da öyle 40 dereceler var. Houston'da da var. Yani bu sıcaklıkların üzerine, bu endişe verici sıcaklıklardan bir tek işte Toronto kurtuluyor. Kuzeyde Kanada çevresi 25-28 olmuş. Yani kuzey sınırı hariç güney enlemlerde oynanacak olan müsabakalar, Mexico City'nin o yüksek stadı hariç her yerde dert olacak. Futbolcuların sağlığı, taraftarlar ve genel organizasyon için bir problem olacak gibi görünüyor.
0: Orada bazılarında kapalı klimalı bir not görüyorum. Nedir o?
1: Bunları elimize geçiren son bilgi. Yani koskoca stadyumu, hocam bilmiyorum siz bu bilgiyi aldınız mı? Ben bunu yeni öğrendim. Bunun böyle klimalı olabileceğini. Stadyumun tamamı klimalı. Ya bunu yazın da kışın da ısıtmalı yapıyorlar taraftarlar üşümesin diye. İşte bunlar hep iklim krizi. Açık havayı ısıtıp soğutmaya çalışıyorsunuz. On binlerce insan orada bir eğlensin diye. Ama mecbur kalacaklar muhtemelen. Kapalı ve klimalı statlar var. Yine de gün içinde stada giderken, çevrede vakit geçirirken 40 derece gibi sıcaklıklara, yani stadın içi belki biraz daha serindir ama o gün yakıcı ateş söz konusu olabilir.
0: Levent Hocam, sizler bizleri uyarıyorsunuz küresel ısınmaya karşı. Biz klimayla soğutmaya çalışıyoruz. Ne dersiniz bu konuda?
2: Yanlış. Yani şu açıdan yanlış. En azından Türkiye açısından söyleyelim. Türkiye'nin en az enerji ürettiği zaman Temmuz ayının son iki haftasıdır. Çünkü enerji üretmek de suya bağlıdır ve su sıcaklığına bağlıdır. Su sıcaklığı yükselecek olursa ürettiğiniz enerji miktarı düşer. Ve Türkiye'nin en fazla enerji tükettiği zaman da Temmuz ayının son iki haftasıdır.
1: Soğutma amaçlı.
2: Dolayısıyla biz hep, evet, soğutma amaçlı. Yani biz hep o klimalara güveniyoruz ve yani bir noktada elektrik kesilecek ve biz klimasız kalacağız. O günü konuşmamız gerekiyor. Yani biz hep nasıl olsa evde klima var, nasıl olsa evde klima var. Olmadığı gün ne yapacağız?
1: Adana'da şu söylediğiniz, Antalya'da da öyle, elektrik kesintisi olduğunda pek çok orta yaşlı insanın neredeyse hayatına mal oluyordu. Ya biz ülke olarak belki sıcak bir ülkeyiz de alışığız falan gibi düşünüyoruz ama hocamızın söylediği gibi 48-50 derecelerden konuşuyoruz ve termal stres, işte hissedilen sıcaklık kavramı artık gençleri bile zorlayabilir. Hani klima dediğimiz şey Antalya'da, işte Mersin'de, Adana'da neredeyse evlerde çifter çifter bulunan bir şey. Bu altyapı mümkün mü? Bu devam edecek mi? Sürdürülebilir mi? Göreceğiz.
0: Evet, pek çok etkisini konuşuyoruz gerçekten küresel ısınmanın. Bir tanesi de buzulların erimesi zannediyorum. Büyük bir tehlike var mı Levent Bey? Bu noktada bunu da sormak isterim size. NASA'nın bazı verileri var çünkü Antarktika her yıl yaklaşık 149 milyar metrik buz kaybetti. Deniz

0: buzu kaybına sebep oluyor diyor NASA, uyarısı var. Ne dersiniz, bununla ilgili sonuçları ne olabilir?
1: Sonuçları deniz seviyesinin yükselmesi. Ama yani diğer konuştuğumuz, Hüseyin Bey'in anlattığı bütün bu konulara baktığımızda deniz seviyesinin yükselmesi esasında nispeten biraz daha geride kalan bir problem. Yani bir sabah kalktığımızda deniz seviyesi böyle 3 metre yükselmiş bulmayacağız. Yani şu anda yaşayan insanların neredeyse hiçbiri 3 metre yükseldiğini görmeyecekler. Ama işte aynen demin Hüseyin Bey söylediği gibi Hindistan'da bu sene korkunç bir sıcak hava dalgası olacak olursa Türkiye sınırlarında bir sabah kalktığında 30 milyon göçmen bulabilir. Yani o mu büyük ihtimal 3 metre yükselmesi mi? Kapımızda 30 milyon göçmen bulmamız çok daha yüksek bir ihtimal. Çünkü oralar yaşanmaz olacak ve onların kaçması gerekecek. Ha bir de bunun üstüne deniz seviyesi şöyle bir problemi var. Özellikle deltalarda deniz seviyesinin 10 santim yükselmesi denizin yüzlerce metre içeri girmesine neden oluyor. Düzlük alanlarda. Ve Pakistan, Bangladeş bunların tamamı o düzlük alanlarda ve bunların bir tanesi dünyanın en büyük 5. öbürü 7. nüfusuna sahip. Bir de o tarafı var bu problemin. Yani İstanbul'da deniz seviyesinin bir karış yükselmesi çok fazla bir şeyi öldürmez ama Bangladeş'te bir karış yükselmesi çok sayıda insanı evinden eder. Böyle problemler var. Bütün bunları hesaba katarak geleceğimizi düşünmemiz gerekiyor.
0: Tüm bu senaryoların konuşulacağı, tüm krizlerin ele alınacağı COP31 zirvesi bu yıl Türkiye'de düzenlenecek, Antalya'da yapılacak. Bu COP zirvesi neden önemli? Beklentiler bu yıl zirveden neler? Onu da sorayım size.
1: Ya şimdi şöyle, Hüseyin Bey keşke onu da gösterseydi. 1958'de ilk defa karbondioksit ölçmeye başlamışız atmosferde. Ve ilk ölçtüğümüzde milyonda 318. Bugün geldiğimiz yer milyonda 433. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu kadar miniminnacık gaz ne etki ediyor? İşte bütün bu gördüğümüz şeyleri yaratıyor. O kadar fark. Ama burada acı olan şey şu. 1992 yılından beri insanlık bütün bu COP toplantılarını yapıyor, anlaşmalar yapıyor, konuşuyor, ediyor. Ama bir yandan da karbondioksit atmaya devam ediyor. Yani buradaki ana konu biz sadece konuşuyoruz. Bu 34 senedir bir eyleme dökülmedi. Bu sene artık zaten eyleme dökülmesinden insanlar umudu kestikleri için başımıza gelecek belalara nasıl uyum sağlarız ya da bunlardan oluşan zararları nasıl elimine ederiz ya da parasını öderiz gibi bir takım konular daha ağırlıklı. Yani artık gerçekten nasıl durdururuzu konuşma zamanı geçti. Çünkü Paris Anlaşması 1,5 derecede durduracağız diyordu. Dediğim gibi bu sene 1.6'nın üstünde olacağız muhtemelen. Yani 1,5'u geçildi çok oldu. Hani evet. Daha Paris Anlaşması süresi bitmeden geçtik oraları.
0: Maalesef. Hüseyin evet. Takip edecek misin Kasım ayında evet. Antalya'daki zirveyi?
2: Tabii. Yani hocamızın söylediği gibi bu artık şunu 1,5 derecede durduralımdan çıkmış vaziyette. Yani biz bunun finansmanını, hasarları, kayıpları nasıl azaltırız kısmına konuşuyor daha çok liderler. Gerçi çeşitli iklim zirvelerinde petrol lisansı anlaşmaları yapıldığının haberlerini de aldık biz. Yani oraya iklim zirvesine gidip yeni petrol anlaşması yapan ülkeler ve delegeler de var. Ama bu yıl Türkiye'de yapılacak olan, Antalya'da yapılacak olan, Kasım ayında yapılacak olan COP31'de Türkiye'nin bu Akdeniz havzasındaki en güçlü ülke olarak bir ağırlığını koyma fırsatı veriyor bu toplantı ülkeye. Bizim 11 maddeden oluşan yeşil dönüşüm çevre planımız uygulamaya bir kısmı geçti, bir kısmı geçmemiş olabilir ama sonuçta bir iradesi var Türkiye'nin. Görüyor ki kendisi de şiddetli hava olayları yaşıyor. Orta Akdeniz'deki tüm ülkeler. Bunlar konuşulacak. Umarız yani El Niño konusu bununla birlikte birleşirse Kasım ve Aralık aylarında özellikle bir de üzerine şiddetli hava olayları gelirse o toplantının değeri, kıymeti, dünyada yankılandığı ses daha büyük olacaktır. Ama benim gönlümde daha yapıcı, hani bana sorarsanız bu işlerle biraz ilgilenen birisi olarak somut adım atılıcı bir anlaşma olmaktan her yıl uzaklaştığını hissediyorum. Yani 20'sinden beri takip ettiğim bir durum. Bu yıl belki daha farklı olur. Bizim ülkemiz bak.

0: Bakalım nasıl bir renk katacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın önemli çalışmaları var. Tarımla ilgili de var. Su politikalarıyla da ilgili de var. Ayrıca bölgedeki ülkelerle işbirlikleri de var. Bunların hepsi yani Kuzey Afrika'dan, Güney Afrika'dan tutun da Orta Doğu'daki tüm ülkelere kadar Türkiye çeşitli işbirlikleri içerisinde bu çevresel konularda ve bu toplantıda umarız daha iradesi sağlam sesler çıkar. Ya bazı kişiler şöyle söylüyor, şimdi açıkça konuşalım. İşte Amerika lideri ya da Çin lideri bu anlaşmayı imzalayıp maddelerini uygulamazsa biz niye yapalım ki? Biz bu şekilde bakarak bütün dünyanın sorunu getir. Yani bu bütün dünyanın sorunu getirmek için güzel bir yol. Eğer kimse bir şey yapmazsa ben de yapmayayım. O zaman dışarısı kirliyse ben de kirleteyim şeklinde. Bu düz mantıktan bir çıkmamız gerekiyor. Belki o liderler değişecek. O ülkelerin başına daha farklı çevre bilinci olan insanlar gelecek. Kapitalizmin çarkını durdurmak imkansızsa yavaşlatacak. Biz de demiyoruz birden her şey değişsin. Belki iyi şeyler gelecek. Bak Brezilya'nın devlet başkanı değişti. Amazonlarda iyileşme başladı. Bu güzel bir durum. Yani belki o kişi ülkede farklı konuları farklı kötü yapıyor olabilir. Ben sadece çevresel olarak değerlendirirsem iyi şeyler de olabilir'e inanıyorum hala Gizem.
1: Güzel bitirdin. Teşekkür ediyorum. Ben bir soru daha soracağım her ikinize de. Şimdi ben ne program yaparsam yapayım her hafta konuyu değiştiriyoruz ama hep bir sabit sorum oluyor yapay zekanın etkileri. Hı hı. Şimdi yapay zekayı artık hepimiz kullanır olduk fakat bir yandan da bir ekolojik ayak izi mevzusu evet. var maalesef ortada. Her bir soru sorduğumuzda işte çok fazla evet. su harcadığı yapay zekanın söyleniyor. Şimdi buna dair kaygılanmalı mıyız? Acaba insanlığın geleceğine ilişkin burada bir her ne kadar evet. önlem almamız gerekirken bir yandan sürekli bozuyoruz dedik. Onlardan biri yapay zeka olur mu? Önce sana sorayım.
0: Vallahi bir veri merkezi dediğimiz yerler o kadar sıcak ki artık Alaska'da kutuplarda yapmak istiyorlar bunu. Yaylalarda, dağlara taşımak istiyorlar ki soğutma masraflarını azaltsınlar. Düşünün bu kadar yüksek sıcaklık. Su soğutma çok iyi bir yöntemdir. Çeşitli bilim sektöründe şeyinde kullanıldığı gibi endüstride de su soğutma diye bir kavram var. Bu temiz suyu serverlarını ve çeşitli makinelerini soğutma amaçlı. Oradaki insanlar bütün gün su içtiği için yapay zeka zorlanmıyor. Tesisatın içerisinde soğutma amaçlı. Bunu da niye geri dönüşümden gelen suyla ya da deniz suyuyla yapmıyorsunuz kardeşim? Gri suyla yapın o zaman diyen ikinci bir görüş var. Onun da cevabı şu şekilde elime geçen ve benim araştırdığım kadarıyla. O suyun minerali, içeriği, yapısı mevcut teknolojideki sistemde zamanla teknolojik hasarlara yol açabilir. Bize temiz, saf su lazım. Bu sistemlerde en uygun çalışan su budur şeklinde bir açıklamaları var. Belki de yani dünyanın kutuplarına göz dikmesinin sebebi çeşitli ülkelerin farklı da olabilir. Yani bu veri merkezleri bulundukları yerde maden nasıl bir yeri kabak yapar, ağacı bitirir. Aynı, hem onu bitiriyor hem de havasını ısıtıyor, suyunu çekiyor diyebilirim. Ama yapay zekayı kullanmıyor musunuz? Kullanacağız. Burada bir ayrım var. Ben bu işin çok uzmanı değilim. Teknolojilere sormak lazım. Farklı bir durum var mı? Yeni gelişen bir sistem var mı bu veri merkezlerinde daha az su kullanan? Onu şu anda çok bilmiyorum ama mevcudu gerçekten çok su kullanıyor diyebilirim.
1: Evet. Ne dersiniz Levent Hocam? Var mı yapay zekaya karşı uyarınız? Kaygılanmalı mıyız su tüketimine ilişkin?
2: Var. Yani Hüseyin Bey'e kesinlikle katılıyorum ama ben başka bir şey söyleyeceğim burada. Hani dinleyenlerin kulağında kalması açısından. Mesela ben şu anda Türkiye'deki un sektörünün iklim değişikliğiyle etkileşimi ve ileride ne olacağına dair bir çalışma yapıyorum. Onun için yapay zekayı açıyorum. Diyorum ki bak işte şu durumda şöyle olursa, bu durumda böyle olursa buradaki hesap nereye gider? Yapay zeka diyor ki bak bu şöyledir, böyledir. Bak bunu işte şurada bir kaynak var, sen bunu okusana. Şimdi bu bizim yaptığımız bilimsel çalışmaları son derece geliştiriyor. Öte yandan bir de Amerika başkanına dansöz kıyafeti giydirip video yapanlar var. Esas derdimiz bu. Yani yapay zekanın varlığı ne kadar enerji tükettiği. Aynı şey internet ve bütün sosyal medya için de geçerli. Yani biz bunu ciddi, doğru düzgün, üretici, faydalı bir şeye mi kullanıyoruz yoksa sadece geyik olsun diye mi? Geyik olsun diye kullanımları bir kenara bırakacak olup ciddi ciddi faydalı şeylere kullanacak olsak hem sosyal medya hem yapay zekayı bu konuşmayı yapmıyor olurduk.
1: Boşa harcamamak lazım, doğru kullanalım diyorsunuz hocam. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben merak ediyorum vermek istediğiniz mesajları, eklemek istediğiniz bir şey varsa alayım. En korkulan senaryoyu belki aktarırsınız, belki buradan geri dönüş var mıdır, nasıl yaparız bu işi?

0: Size bırakayım sözü, buyurun.
1: Ben kötümser konuştuğumda herkes kızıyor. Annem kızıyor en başta. Onun çok kötümser konuştun gene diye. Dolayısıyla çok basit bir şey. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar felaket ne zaman kopar diye. Felaket demiş iki türlüdür. Biri benim hanım koptuğunda, öldüğünde ona küçük felaket deriz. Bir de ben öldüğümde ona da büyük felaket deriz. Dolayısıyla ana fikri hepimiz kendimizi korumak zorundayız. Kendimizi korumamız mümkün mü? Önlem almamız uzun vade için mümkün mü? Evet, bunların hepsi mümkün. Önemli olan o. Aynı şeyi deprem için de söylüyoruz, biliyorsunuz. İklim değişikliği için de söylüyoruz. Yani işte Hüseyin Bey'le baştan beri konuştuğumuz klima konusu. Yani bizim klimamız var nasıl olsa. Elektrik kesildiğinde ne olacağını bir tarafa yazmak gerekiyor kafanızda. Yani gelecekte bir takım felaketler olacak. Bu felaketlerde önemli olan felaketlerin olup olmayacağı değil. Olduğunda bizim nerede olacağımız.
0: Evet. Hüseyin sen ne eklersin? Belki olumlu mesajlar da veririm.
2: Flash bir cümleye şey yapayım. Gelecekte geçmişe dönmek zorunda kalabiliriz. Kerpiç evler, doğal havalandırmalar, yeraltı sarnıçları, rüzgar cephelerinin dikkate alındığı binalar. Yani ısıtmayı, soğutmayı bulunduğunuz konuma göre. Yani bunlar önemli şeyler. Biz ilk bulduğumuz yere de bina yapıp ev yapıp sel yaşayan bir millet olarak bunlar var. Ama genel olarak bakınca Gizem, biraz önceki animasyonlarda da şunu fark ettin mi? Yani Türkiye orada şu kadarcık noktasal bir yer kalıyor. Dünya ne kadar büyük. Bu sistemler birbirine ısı alışverişi, termodinamik bunlar önemli şeyler. Bunları bizim anlayıp da anlatabilmemiz bile zor. Bizim anlayabildiğimiz kısmıyla ben söylemem gerekirse atmosfer dediğimiz şey ısınıyor efendim. İklim değişikliği diye bir şey var. Isınıyor çünkü. Bunun neticesinde kimi yerler aşırı soğuk olabilecek alakasız tarihlerde, kimi yerlerse çok şiddetli kuraklıklar yaşayacak belki de yılın yaygın döneminde. Bunların bu yıldan yani seneye ne olacak kestirmek güç ama yaklaşan hava olaylarını meteoroloji bilimi, iklim bilimi herkese aktarmaya çalışıyor. Gidişat ısınmaya doğru ve iklim değişikliğiyle ilgili atılacak her adımı en azından sesi yükseltmek lazım. Gelecekte göreceğiz yani çocuklarımız büyürse Allah sağlık versin onların çocukları olursa. Yani böyle fotoğraflardan görecekler bazı şeyleri sadece. Doğal güzellikleri, havayı, suyu. Yani çöl tozlarının altında yaşayan ülkeler olacak. Yani çeşitli rüzgarlar hiç esmeyecek. Bunaltıcı olan yerler daha bunaltıcı olacak gibi. Yani böyle bugün o kadar aslında kötü değil durumumuz. Gelecek için ama iyi umutlar.
0: Kötü günler yakın olabilir. Gibi oldu. Keşke son sözü vermese miydim Hüseyin?
2: Geçmişe dönüp geçmişten dersler almamız gerekecek bence.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Eline emeğine sağlık senin. Haritalar içinde. Tabii. Hüseyin Öztel bizimle
2: hocamıza
0: beraberdi.
2: Çok teşekkür ederiz aslında.
0: Ve Profesör Doktor Levent Kurnaz çok sağ olun. Katkılarınız için emeklerinize sağlık. Bu haftada efendim rekor sıcaklıkları konuştuk. Bu yaz başımıza neler gelebilir? Hatta bundan sonraki yazlarda neler gelebilir onu konuştuk. Ama haftaya hayatın içinden bir başka konuyla burada yeniden buluşalım. Şimdilik hoşça kalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Edirne güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla yer yer yağmurlu 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 30, Adana güneşli 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 29, Kayseri güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 23, Van güneşli 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 34, Gaziantep güneşli 32 derece.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. Orta Doğu'da devam eden savaşın 100. gününde bölge yeniden hareketlendi. İran'ın İsrail'e başlattığı saldırıların ardından geçtiğimiz dakikalarda da İsrail'den yanıt geldi. Bölgemiz oldukça hareketli. Bu saat diliminde konuğumuzla birlikte değerlendireceğiz. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek yayın konuğumuz. Muhammed Hocam günaydın, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Günaydın Ahmet Bey, merhabalar.
0: Hocam İsrail'in ne yanıt vereceği merakla bekleniyordu ki geçtiğimiz dakikalarda İran'a yönelik misilleme saldırılarına başladı. Tabii Trump da Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yaptı ve can kaybının olmadığını, aslında İran'ın da saldırılarından vazgeçmesi gerektiğini ve müzakere masasına yeniden dönmesi gerektiğini ifade etti. Ve İsrail'in de İran'a yönelik bir misilleme saldırısı yapmamasını söylemişti. Ancak Trump'ın Netanyahu'yu ikna edemediğini görüyoruz. Bundan sonra savaşın seyri nasıl değişecek sizce?
1: Yani eğer bu aslında biraz da Trump'a bağlı veya bu ilişkide İsrail'in rolünün ne kadar belirgin olduğuna bağlı. Biliyorsunuz başından beri aslında çok hepimizin konuştuğu İsrail'in bu süreçte ne kadar etkili olduğu, Netanyahu'nun bütün süreci nasıl manipüle ettiği ve Trump'ı bir şekilde aslında savaşa sokan kişinin de Netanyahu olduğu konuşuluyordu ki hepimiz aşağı yukarı bir şekilde bunu vurguluyorduk. Günün sonunda da İran şöyle bir karara vardı. Yani Lübnan'daki saldırıları Trump üzerinden durduramadığını ve bir şekilde doğrudan mesajını İsrail'e vermesi gerektiğini düşünerek İsrail'e bir uyarı mesajı attı. Biz Trump'ın açıklamalarından İsrail'in bir daha böyle bir şey yapmayacağını düşündük. Fakat belli ki bundan sonraki süreçte de Netanyahu bir şekilde Trump'ı dinlemeyecek ve bundan sonraki süreçte daha kaos belirgin bir hale gelecek gibi duruyor. Benim açıkçası beklentim şuydu. Yani en azından Kasım seçimlerine kadar iki tarafın birbirini, yani Amerika'daki Kasım seçimlerine kadar iki tarafın birbirini idare edeceği ama Kasım'dan sonra ABD ve İsrail'in toplu bir şekilde İran'a saldıracağı yönündeydi. Fakat şu anda görüyoruz ki İran bu ilk defa, yani bütün saldırılardan önce ilk defa İran önleyici bir saldırıda bulundu. Normalde İran kendisine saldırılmadan yani bir şekilde meşru müdafaa yolunu kullanıyordu. İlk defa kendisi saldırmaya başladı ve karşıdan böyle bir saldırıları gördü. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek, nasıl olacak açıkçası ben de sizin gibi çok merak ediyorum.
0: Peki Muhammed Hocam, şimdi Trump Netanyahu'yu ikna etmeye çalıştı fakat edememişe benziyor. Zira İsrail İran'a saldırılarına başladı. Peki şunu sormak istiyorum, yani ABD ve İsrail arasında stratejik bir görüş farklılığı mı var? Bundan sonra bunu mu göreceğiz?
1: Yani evet, ABD'de şöyle, genelde Trump aslında savaşın mantıksızlığı biraz da oradan ortaya çıkıyor. Trump kendisiyle uzlaşabilecek herhangi bir hükümetle, herhangi bir devletle anlaşabilecek bir isim aslında. Yani burada bunu Seyyid Ali Hamene ile de yapabilirlerdi. Müşteva Hamene ile de yapabilir. Yani bir şekilde Trump için önemli olan ülkenin demokratik olup olmaması veya teokratik olup olmaması, kendisiyle çalışılabilen bir İran istiyor. Fakat İsrail bölgedeki etkinliğini arttırmak için İran'ı çok ciddi anlamda bir engel görüyor ve bunun yeterli olmadığını, İran'ın bir şekilde istikrarsızlığa kavuşturularak, yani İran, Irak'taki senaryonun, işte Suriye'deki senaryonun bir şekilde İran'a uygulanmasını ve İran'ın mümkün olduğunca güçsüz bir hale gelerek kendisine ne şimdi ne de gelecekte herhangi bir şekilde zarar vermeyecek bir istikrarsız düzende ilerlemesini istiyor. Belli ki burada bir ayrışmanın olduğunu açıkçası görüyoruz.
0: Evet, yani İran tarafı der ki İsrail yalnızca güçten anlar ve dün gece yapılan aslında saldırıyı da bu sebeple yaptıklarını ifade ediyor İran tarafı. Lübnan'da da İsrail işgalini derinleştirdi. Yani Lübnan'da son günlerde ne oldu da İran'ın Lübnan kırmızı çizgisi aşıldı ve dün geceki saldırılar başladı hocam?
1: Çünkü şöyle bir şey düşün. Yani normalde biz bu şimdi İran Batı medeniyetiyle, daha doğrusu ABD ile İran arasındaki görüşme maddeleri temelde 3 kulvarda işliyordu. İran'ın nükleer etkinlikleri, İran'ın balistik füze kapasitesi,

0: ve İran'ın vekil güçleriyle yani Hizbullah gibi örgütlerle olan ilişkilerinin kesilmesi üzerine kuruluydu. Ve Trump başından beri aslında bu üçünün vurgusunu yapıyor ve bir şekilde bu ilişkiyi kesemiyordu. Zaten İran'da diyordu ki özetle ben herhangi bir şekilde balistik füze kapasitesimden ve vekil güçleriyle olan ilişkilerimden asla ve asla vazgeçmeyeceğim. Yani Lübnan saldırı Netanyahu tarafı da bunun ateşkes kapsamında olmadığını ve bunun terörizmle mücadele tırnak içinde söylüyoruz tabii Hizbullah'la mücadele kapsamında olduğunu dolayısıyla Lübnan'daki meşru hedeflerin vurulduğuna dair bir söylem içine girmiş. İran bunun böyle olmadığını ne olursa olsun Lübnan'ın anlaşma çerçevesi içinde olması gerektiğine dair vurgusunu dile getiriyordu. Nitekim son saldırılarla birlikte İran İsrail önce Lübnan'da belli ki şey planlamış. Önce mümkünse Golan Tepelerini yani Suriye'de Golan Tepelerini nasıl işgal ettiyse Lübnan'ın da 40 kilometrelik alanında alanı işgal etme girişiminde bulundu. Daha sonrasında bunu artırarak Gazze gibi bir sürece dönüştürmeye çalışıyor. Yani orada insansız bir topluluklar yaratarak Lübnan'ı fiilen işgal etmeyi planlıyor gibi duruyor. Ve İran defalarca uyarılarına rağmen ve Trump üzerinden hani Trump'a belli ki bu mesajı defaatle vermiş. Yani Lübnan'ın bu anlaşma çerçevesi içinde olması gerektiğine dair. Fakat İsrail hiçbir şekilde bunu dinlemeden insansızlaştırma faaliyetlerini sürdürünce bir şekilde şöyle düşünün. Sizi koruyan bir örgüt var. Sizinle işbirliği Hizbullah'tan bahsediyorum İran için. Sizinle işbirliği yapan bir örgüt var ve bu örgüt her seferinde size birlikte hareket ediyor. Ve bu örgüt defalarca vuruluyor ve bir şekilde sizin de bu örgütü korumanız ve cevap vermeniz lazım. Yoksa sizin bu örgütle olan asimetrik ilişkinizin bir anlamı olmayacak. Yani Hizbullah bu kadar vurulurken İran'ın bu kadar cevap vermemezlik yapması bence İran'ın vekil güçleriyle olan ilişkilerini de sarsıyor. Dolayısıyla bir şekilde İran cevap vermek durumunda kaldı gibi duruyor. Trump'ın anlaşmaya çok yakınız çerçevesi ne kadar ciddi açıkçası bilmiyorum. Ben yine bu saldırılara rağmen eğer bir ateşkes çerçevesi kurulmak isteniyorsa bir şekilde yine kurulabileceğini açıkçası düşünüyorum. Ancak Kasım sonu yani ben bu ayrımı şöyle de yapmak istiyorum. Kasım'a kadar yani Kasım'a kadar İran şey ABD'nin bir şekilde İran'ı idare etmek istediğini düşünüyorum. Sonraki süreçlerde de yine aynı benzer senaryoların yani ABD ve İsrail'in İran'a saldıracaklarını düşünüyorum açıkçası.
1: Evet, ABD, İsrail, İran savaşında 100. günü geride bıraktık. Yani 60 gündür de bir ateşkes var. Bir defa müzakere masası kuruldu. Taraflar birbirlerine sürekli taleplerini ilettiler ancak 60 gün hiç de azımsanmayacak bir süreç. Yani Trump her ne kadar biraz önce siz de ifade ettiniz hocam anlaşmaya yakınız. Ha anlaştık, de anlaştık derken artık bugüne geldi. Yani 60 günü geride bıraktık. Yani bundan sonra şimdi İran tabii İsrail'e saldırısını gerçekleştirdi bir korkutma mı var? Yoksa yeniden bir uzlaşma zemini, anlaşma zemini arama çabası da var diyebilir miyiz?
0: Yani iki tarafta bir şekilde mesajını güçlü bir şekilde vermek istiyor. Yani bir şekilde anlaşmaya dayatılan taraf olduğunu göstermek istemiyor. Yani ne İsrail bunu yapıyor ne İran yapıyor. Ve bir şekilde mesaj veriyor. Fakat biliyorsunuz Ahmet Bey önceki süreçlerde de hep gördük. Genelde bu tarz kontrollü senaryolar bir şekilde elinizin altından kayabiliyor. Yani siz bunu planlı bir şekilde yapıyorsunuz ama insan dediğiniz şey veya devlet dediğiniz şey reaksiyoner bir şey. Siz bir tepki verirseniz karşıdan başka bir tepki verir ve bu bir şekilde tekrar büyür ve bir şekilde isteseniz de istemeseniz de kontrol edilemez bir seviyeye gelir. Nitekim ilk savaş yani 28 Şubat itibariyle başlayan süreç de aslında böyle başladı. Yani Trump önce kontrollü bir şekilde kaos senaryosu yaydı ve bu kaos senaryosu bir şekilde savaşa dönüştü. Fakat savaşta hatta hatırlarsanız savaşı 3-4 gün gibi kısa bir sürede bitireceğini söylüyordu. Fakat şu anda neredeyse 3 ayı 4 ayı bulmuş durumdayız ve bir şekilde uzuyor. Bundan sonraki süreçlerde de iki taraf da bir şekilde belki de tek seferlik bir mesaj verme kaygısı gütse de bazen planlar istediğiniz gibi gitmez ve savaş daha büyük bir hale gelir. Birlikte göreceğiz bu süreci inşallah.
1: Evet, Axios'ta yer alan bir haber var. Yani Trump diyor ki Netanyahu'yu misilleme yapması noktasında, bu misillemeyi ertelemesi noktasında istemese de Netanyahu ikna ettim diyor ama şu dakikaya geldik ve İsrail İran'a bir saldırı başlattı. Yani Netanyahu ne olmuş da vazgeçti?

0: geçmiş olabilir hocam?
1: Saldırılar için mi?
0: Evet.
1: Yani
0: Trump
1: yani
0: ikna ettim diyor Axios'ta yer alan habere göre. Ancak Netanyahu bir saldırı başlattı.
1: Yani bütün süreçlerde Netanyahu'nun bir şekilde Trump'ı dinlemediğini ve bütün süreçlerde bir şekilde başat bir aktör olduğunu zaten defaatle gördük. Yani bu ilk kez olan bir şey değil yani. Trump ne kadar Netanyahu hakkında farklı açıklamalar yapsa da Netanyahu bir şekilde bildiğini okuyor ve bunu güç üzerinden kurmaya çalışıyor. Uluslararası sistemde yani Netanyahu uluslararası sistemin bug'ını bulmuş durumda. Her şeyin güç üzerinden işlediğini görüyor ve yaptığı herhangi bir müdahalenin bir şekilde cezasının olmadığının farkında. İran'da bunun karşılığında İran'da bu durumun farkında. Yani İran İsrail'in bir şekilde güçten anladığını ve ona göre bir cevap verilmesi gerektiğini düşünerek bu saldırıları şey yapıyor. Bu karşılıklı bir girdap yaratıyor ve bundan sonraki süreçte de Netanyahu'nun herhangi bir şekilde bundan önceki ABD başkanları üzerinde yaptığı manipülasyonların bir benzerini devam ettireceğini ve herhangi bir şekilde de bu tarz süreçlerden yani İran'ın istikrarsızlaştırılması üzerine kurduğu plandan vazgeçeceğini açıkçası düşünmüyorum. Çünkü Netanyahu bu süreçten kazanan isim. Yani İsrail'de bu bağlamda İran'a yönelik saldırıları İran halkı tarafından desteklenen ve Netanyahu'nun bu bağlamdaki oylarını artıran bir gelişme. Ve Netanyahu şeyin de farkında yani olası bir savaşın durma noktasında bir şekilde kendisinin mahkeme süreçlerinde bir şekilde yargıyla karşı karşıya geleceğini ve sıkıntılı süreç yaşayacağını biliyor. Yani savaşın uzaması her halükarda Netanyahu'nun işine yarayan bir süreç olduğu için bir şekilde bu saldırıları Trump'ı da dinlemeyerek yapabiliyor.
0: Evet, yani geçtiğimiz aylarda da İsrail yeniden milyonlarca dolarlık silah anlaşmalarına imza atmıştı. Bu da tabii yeniden İsrail'in savaşa hazırlandığı yönünde tezleri de güçlendirmişti. Şimdi geldiğimiz noktada yani Orta Doğu'da aslında şunu biliyoruz. ABD İsrail'in hep hamisi gibi davrandı. Onu her girdiği girdaptan çıkarmasıyla meşhur ABD. Şimdi geldiğimiz noktada Netanyahu Trump'ın sözünü dinlemedi. Bu saatten sonra ABD İsrail-İran savaşında ABD İsrail'i yalnız bırakır mı sizce hocam?
1: Yani bu şu ana kadar görülmemiş bir durum. Yani hiç görmedik. Trump'ın böyle bir girişimde bulunacağını açıkça düşünmüyorum. Ancak biliyorsunuz 2024'teki 12 günlük savaşlarda Trump bir şekilde önleyici bir saldırıda İran'a bulunarak İsrail'i daha fazla yani savaşın büyümesini engellemek istemişti. Buna benzer bir saldırı değil de buna benzer bir tepki oluşturarak Netanyahu'yu bir şekilde ölçülü olmaya davet ederek veya Netanyahu bir şekilde ikna edebilir mi? Bence edebilir. Yani yarın öbür gün biz bir anlaşma sürecini de görebiliriz açıkçası. Ama Netanyahu gerçekten kontrol edilebilir bir isim değil. Yani ve bu sistemdeki bu bug'ı yani sistemdeki bu sistemde yani her sistemde oluşabilecek herhangi bir durumdan yararlanmayı bir şekilde kendine ilke edinmiş bir adamdan bahsediyoruz. Ve bu adam bütün bugüne kadar yaptığı herhangi bir saldırıdan veya başlattığı herhangi bir saldırının bir şekilde cezasını görmedi. Ve maalesef uluslararası sistemde Netanyahu'yu veya Netanyahu gibi davranan insanları cezalandırabilecek, durdurabilecek bir mekanizma yok. Yani Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesinden ABD hiçbir şekilde İsrail'in aleyhine bir karar almıyor. En azından 1967 sonrası süreçte böyle bir şeye tanık olmadık. Muhtemelen bundan sonraki süreçte de bir şekilde tanık olmayacağız. Ancak bu ABD ve İsrail arasındaki asimetrik ilişkinin bir şekilde sarsıldığını da görüyoruz. Yani İsrail'in eskiden sadece ABD'nin bir uydu devleti olarak hareket eden İsrail'in bölge politikalarına daha bağımsız bir politika güttüğünü ve bir şekilde ABD'yi dinlemediğini hatta deyim yerindeyse neredeyse ABD patronluk ettiğini görüyoruz. Yani günün sonunda Trump'ın dediği değil Netanyahu'nun dediği oluyor. Ve bu bir kere, iki kere, üç kere yaşanan bir durum değil. Neredeyse bütün savaş boyunca bunu görüyoruz.
0: Evet, yani savaş sürecinde de aşılamayan birçok başlık var, çözülememiş konular da var, nükleer, Hürmüz Boğazı gibi. Ancak en önemlilerinden bir tanesi de Trump'ın çelişkili açıklamaları. Bir taraftan çok iyi gidiyor anlamında.

0: Anlaşma derken bir taraftan da eller tetikte her an saldırabiliriz diyor. Yani kağıt üzerinde ya da askeri olarak İran'ın anlaşması gerektiğini de ifade etmişti. Geçtiğimiz saatlerde de şu açıklamayı yaptı. Eğer anlaşma olmazsa İran'a komando birlikleriyle bir baskın yapabiliriz ifadelerini kullandı. Yani artık bundan sonra kara savaşını, yani bu 3 ay boyunca sürekli konuştuk ama eğer gerçekten kriz daha da tırmanırsa böyle Trump'ın dediği gibi komando birlikleriyle bir baskın görebilir miyiz hocam?
1: Yani belli ki bunu bir, yani İran'ı dizginlemek istiyorsanız
0: koz
1: ve
0: olarak
1: İran'a bir
0: kullanıyor herhalde.
1: evet yani koz olarak da kullanıyor ve sizi İran'ı bir şekilde dizginlemek istiyorsanız bundan başka da çareniz yok. Eğer illaki İran'ı bir ne olursa olsun İran'ı masaya oturtmak istiyorsanız ve diyorsanız ki benim işte temel kriterlerim, sen balistik füzeden vazgeçeceksin, nükleerden benim istediğim gibi vazgeçeceksin, vekil güçleriyle olan ilişkilerini sınırlandıracaksın ve bunlar benim için olmazsa olmazlarımsa İran'ın savaşmaktan başka çaresi yok. Yani İran ne vekil güçleriyle olan ilişkilerinin törpülenmesine ve ilişkiden kesilmesine razı olur, ne de balistik füze kapasitesinin azaltılmasına razı olur. Çünkü savaşta, yani İran'ı hayatta tutan şey İran'ın balistik füze kapasitesiyle İran'ın vekil güçleriyle olan ilişkileri oldu. Bundan sonraki süreçte de İran bu iki unsuru milli güvenliğinin bir parçası olarak kabul edecek ve herhangi bir şekilde buradan geri adım atmayacaktır. Nükleer meselede zaten her halükarda İran verebileceği tavizlerin sınırını zaten hem Hümeyni hem Hamani hem muhtemelen oğlu Hamani de bu bağlamda ilerleyecektir. Yani nükleerde bu bomba yapmayacağına dair kesin bir garanti verebileceğini, nükleer enerji hakkında İran'ın hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğini, çünkü 1977'de nükleer zenginleştirme anlaşması zaten bu çerçeveyi sunuyor. Barışçıl bir şekilde bütün ülkelere nükleeri zenginleştirme hakkı veriyor. Dolayısıyla İran bu ölçüler ölçeğinde bir anlaşmayı tabii ki yapacaktır ve bunun çerçevesi de açıkçası 2015'te Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesi artı Almanya ile İran arasında anlaşmanın bir çerçeve oturtuldu ve bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmada özetle ABD kademeli olarak ambargoları kaldırıldı ve İran'ın dondurulmuş mallarını serbest bırakırken İran'da bunun karşılığında nükleer yapmayacağına dair bir garanti verdi ve tesislerini Uluslararası Atom Enerjisi'nin denetimine bıraktı. Bu süreç ilerlerken Trump bunun bir şekilde yetmediğini, İran'ın dizginlenmesi için sadece nükleer meselenin değil, İran'ın balistik füze kapasitesinin ve İran'ın vekil güçleriyle olan ilişkilerinin de bu sürece dahil edilerek toplam bir pakete dönüştürmesini savunarak anlaşmayı yırttı. Fakat işin tezatı bu ya, yani yırttığı anlaşmaya dönmek için neredeyse bütün gücünü kullanıyor. Bir şekilde bunu alamadığı gibi İran'a koca bir Hürmüz kartını vermiş gibi duruyor. Normalde savaştan önce veya hiçbir anlaşma gündeminde olmayan Hürmüz maddesi, Hürmüz gündemi şu anda bir şekilde anlaşmanın gündemine oturmuş gibi duruyor. Ve İran bu kartı da çok etkili bir şekilde kullanıyor.
0: Evet, İsrail'in İran'a misillemesinin ardından gelen yeni bilgiler de var. Haaretz gazetesi, İsrail Hava Kuvvetleri, hava savunma sistemleri ve balistik füzeler dahil 10'dan fazla hedefi vurduğunu açıklıyor. İsrail yayın kurumuysa, İsrail yeni bir İran füze saldırısına hazırlanıyor açıklamasını yapmış. Öyle görünüyor ki İsrail bu saldırıyla kalmayacak gibi duruyor ve bunun devamı gelecek gibi duruyor. İran devrim muhafızları ise İsrail'in İran içindeki hedeflere havadan fırlatılan balistik füzeler kullanarak saldırılar düzenlediğini de İran devrim muhafızları açıklamış gibi duruyor. Şimdi hocam, İran'da iki farklı görüş vardı. Bunu 3 aydır konuşuyoruz. Bir taraf ABD ile hızlı bir şekilde anlaşmak isteyen taraf var. Bir taraftan da savaş devam etsin, ne olursa olsun biz düşmanla savaşmalıyız ve onları yok etmeliyiz diyen iki farklı görüş var. Şimdi dün geceki saldırılara gelecek olursak, yani İran ekonomik anlamda çok zor bir dönemden geçti. Yaklaşık 3 aydır, 100 gündür devam eden bir savaş var. Askeri anlamda da oldukça yoruldu. Kendi iç kamuoyunda çözemediği sorunlar var. Yani bütün bunlara baktığımızda İran savaşın yeniden başlamasını göze alarak neden İsrail'e saldırdı?
1: Açıkçası yani bir şekilde yani bende bir tolerans eşiği vardı ve bu tolerans eşiğinin defalarca aşılmasının bir şekilde kendisini

0: sıranın kendisine geleceğine dair bir belirti görerek bunu yaptı. Mesela Kasım Süleyman'ın öldürülmesinden başlayan 2020'nin ortalarından itibaren İran ABD'nin neredeyse hiçbir saldırısına cevap vermedi. İşte liderleri öldürüldü, bir sürü sıkıntı yaşadı. Cevap vermedi ve günün sonunda 12 gün savaşlarında da cevap vermedi. Düşünün, hani o kadar önemli bir şekilde ülkenin çeşitli yerleri vurulmasına rağmen cevap vermedi. Ve bir şekilde bu cevap vermeme doktrininin bir şekilde işe yarayacağını düşündü. Buna rağmen ABD ve İsrail tekrar saldırdı. Dolayısıyla İran cevap verse de vermese de bir şekilde ABD ve İsrail'in günü gelince bir şekilde kendisine saldırılacağını farkında olarak belli dönemlerde bu saldırıları gerçekleştirecek. Hatta daha ileriki süreçlerde ben bu uyarı atışı bağlamında değil, ben İran'dan şeyi bekliyorum açıkçası. Şimdilik hani bugün mü olur, yarın mı olur, sonrasında olur bilmiyorum da böyle bir sürpriz bir saldırıyla İsrail'i çok sert vuracağı bir hamleyi açıkçası önümüzdeki süreçte bekliyorum yani. Belki eğer
1: Peki,
0: bir...
1: evet.
0: Buyurun.
1: İsrail'e saldırır ancak ABD üslerine vesaire saldırı gelir mi hocam?
0: Şöyle bir şey olur. Eğer İran'ın ABD üstlerine saldırılmasının arkasındaki temel mantık, buradaki sadece askeri, yani mesele sadece askeri yığınak falan değil veya ABD'nin oradaki askeri birlikleri değil. Genelde bu üslere saldırılarının arkasındaki temel nedenlerden biri o üslerin bir şekilde radar üssü olarak hareket etmesi ve İran'ın bir şekilde röntgenini çekmesi veya bilgi bilişim anlamında bunu bir şekilde ABD ve İsrail'e sağlaması. İran bu üsleri bu bağlamda görüyor ve bundan sonraki süreçte en makul süreç olarak eğer görürse tekrar üsleri vurur. Eğer o ülkenin bu üsler dışında, yani mesela şöyle düşünün. Eğer üsler kuvvetin rızası dışında kullanılıyorsa bir şekilde üsleri vurur. Ama bu üslere kuvvet bir şekilde rıza gösteriyorsa ve İran buna ilişkin bir kanıt bulursa kuvveti de vurur. Yani meseleyi askeri üslerden çıkararak sivil veya işte ne bileyim altyapı enerji tesislerine de kaydırabilir. Ki İran bunu defalarca yaptı. Yani İran belli burada bir asimetrik müdahale tarzını benimsemiş durumda. Kendisine ilişkin saldırılarda önce İsrail'e saldırıyor, sonra Körfez'deki üslere saldırıyor. Ama bu saldırılar arttıkça da bunu daha ileri bir seviyeye taşıyabileceğini defalarca gösterdi. Mesela İran şeyi hiç kullanmadı. Bu Babülmendeb kartını hiç kullanmadı Husiler üzerinden. Çünkü Babülmendeb kartını kullanması savaşın içine Mısır'ı, Etopya'yı, pek çok ülkeyi katabileceğinden dolayı onu genelde bir şekilde sınırlı tutmaya çalışıyor. Ve İran şeyin farkında, yani evet bir bölgesel savaşta cevap verebileceğinin farkında ama bu meselenin Körfez dışına çıktığında zararlı çıkacağını bildiği için saldırıları belli bir sınır içinde tutmaya çalışıyor. Yani bir sınırlı alanın içinde hareket ederek de bu sınırlı hareket ederek bunu bir şekilde başardı. Ama günün sonunda bunu tekrar başarabilecek mi? Birlikte izleyip göreceğiz yani.
1: Evet, söz Körfez ülkelerine gelmişken hocam, yani hem İran açısından bakmak gerekirse hem Körfez ülkeleri açısından bakmak gerekirse, Körfez ülkeleri bugün kimin tarafında? Yani geldiğimiz noktada İsrail'le mi ilişkilerini daha iyi geliştirecek, yani o tarafta mı olacak? Yoksa İran'la yeni bir ilişki kurma stratejisi izleyecek mi sizce Körfez ülkeleri?
0: Yani normalde rasyonel düzeyde İran'la ilişki kursaydı başına bunlar gelmezdi. Yani evet İran Körfez ülkeleri neredeyse 1980'den beri psikolojik ve savaş bağlamında rahatsız eden bir ülke. Ve Hümeyni'nin açıklamaları, Hümeyni bu sürecin kökeni de İran'ın bir şekilde devrim ihracı politikasından kaynaklanıyor. Yani İran kendi içinde oluşturduğu bir şey, bu yapıyı bir şekilde başka Körfez ülkelerine taşımak istedi. Ve bunun karşılığında Saddam bunu durdurmak için bir şekilde İran'a saldırdı ve 8 yıllık bir savaş başladı. Ve bunun yanında bu Körfez'in zaten tarihsel bağlamda bir şekilde İran'ı durdurma isteği zaten var. Ayrıca Körfez İşbirliği Konseyi zaten İran'ı durdurmak üzerine veya İran'ın bu saldırgan politikaları üzerine kurulmuş bir işlevi var. Fakat Körfez İşbirliği'nin içindeki bütün ülkeler böyle homojen bir şekilde hareket etmiyor. Mesela şey Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'le çalışmada daha hevesli olduğunu zaten görüyoruz ve İsrail'le bir şekilde çalışmayı tercih ediyor. Fakat Bahreyn'de veya Kuveyt'te buna benzer bir ısrarı veya Suudi Arabistan'da buna benzer bir ısrarı görmüyoruz. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri

Normalde hep Suudi Arabistan'la birlikte hareket eden bir ülkeyken bu savaş boyunca bile Suudi Arabistan'dan ayrışmaya başladı ve bir şekilde kendini bağımsız bir yere oturtmaya çalışıyor. Siz küçücük bir ülke olarak Suudi ve bölgenin en kendinize hamilik yapan bir ülkeyi de bir şekilde sırtınızı çevirebilecek bir duruma geldiyseniz bu bir şekilde İsrail'in desteğini ve ABD'nin desteğini arkanıza aldığınız anlamına gelir. Dolayısıyla Körfez içinde de bir güç dengesi var. Ben savaşın başından beri herkes pek çok insan şeyi iddia ederken Körfez'in bir şekilde İsrail'e yanaşacağını veya ABD'ye yanaşacağını düşünürken

0: Bunun tam tersinin olabileceğini, çünkü Körfez ülkeleri ABD'nin güvenlik şemsiyesinden hiçbir fayda sağlamıyorlar şu anda. Normalde bu Körfez ülkeleri bütün yatırımlarını bunun üzerine kurmuşlardı. Bir şekilde ABD güçlü bir şekilde silah alımları yaparak bir şekilde kendilerini korumaya çalışırlarken bunun ABD ile kurdukları ilişkinin ne kadar güçlü olursa olsun ABD'nin bir şekilde önceliğinin Körfez'i savunmak değil de İsrail'i savunmak olduğunu zaten gördüler. Ve savaş başından itibaren mesela Suudi Arabistan'ın İran'daki rejim değişikliğine bence ilk başlarda onay verdiğini fakat sonradan tavır değişikliğine giderek bundan vazgeçtiğini zaten görüyoruz. Katar gönülsüz de olsa üstlerine bir şekilde müsaade etmişti. Fakat bundan sonraki süreçte hiçbir şekilde üstlerini kullandırmama şeyine girişti. Ve bu normalde ABD'nin bir hegemona bu şekilde bir tavır göstermek bu küçük ülkelerin çok yapmak istemeyeceği bir şeydi. Fakat bir şekilde İran'ın saldırıları karşısında o kadar aciz bir durumda kaldılar ki bir şekilde bu ABD ile ilişkilerini dengeleme ihtiyacı hissettiler ve bundan sonraki süreçte de Körfez ülkeleri sadece ABD'ye yaslanarak hareket etmeyeceğinin farkında, edemeyeceğinin de farkında.
1: Evet, yani şimdi Trump İran'dan hızlı bir şekilde çıkacağız dedi ama geldiğimiz noktaya baktığımızda kriz daha da tırmanmışa benziyor. Tansiyon bir kez daha yükseldi. Yani geldiğimiz noktada yeniden karşılıklı saldırıların başlaması Trump'ın bu kararını sizce hızlandıracak mı hocam? Yani bir an önce İran meselesinden kurtulmak mı isteyecek yoksa ABD'ye gerçekten Orta Doğu'da oyalanmaya devam mı edecek? Evet, Muhammed hocamızın bağlantısında bir sıkıntı var. Şu an İsrail'in İran'a yönelik başlatmış olduğu misilleme saldırısında vurulan noktaları görüyoruz. Tabii bir taraftan da yapılan açıklamalar var. Özellikle İran'ın İsrail'e yapmış olduğu saldırılarla birlikte peş peşe açıklamalar gelmişti. Muhammed hocam herhalde yeniden bizde
0: Hocam
1: bağlantısını
0: hat düştü.
1: sağladı. Duyuyor musunuz hocam? Sesim geliyor herhalde, değil mi? Evet. Şu anda ekranlarımıza getiriyoruz İsrail'in saldırılarında vurulan noktaları. Tabii açıklamalar peş peşe geldi demiştik. Şöyle hatırlamakta fayda var. Kim ne açıklama yapmıştı gece boyunca? Özellikle İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney. Tabii 28 Şubat'ta başlayan saldırılardan sonra yaralandığı iddia edilmişti ve kamuoyuna çıkmadı. Yani kameraların karşısına çıkmadı ve açıklamalarını genelde yazılı olarak yaptı. Yine İran'ın İsrail'e yapmış olduğu saldırının ardından bir açıklaması vardı. Ülkesinin İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından sallantıdaki Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır ifadelerini kullanmıştı. Evet, Muhammed hocamıza yeniden bağlantıyı sağladık. Muhammed hocam beni sağlıklı bir şekilde duyuyorsunuz herhalde.
0: Evet duyuyorum da ama sorunuzu duyamadım maalesef.
1: Evet, hemen tekrarlayayım hocam. Yani şimdi 100 günü aslında savaşta geride bıraktık. Trump da geldiğimiz noktada dedi ki ben artık İran'dan hızlı bir şekilde çıkmak istiyorum dedi. Ancak İran'ın yapmış olduğu saldırıyla birlikte kriz tırmandı. Tansiyon bir kez daha yükseldi. Şimdi bu karşılıklı saldırılar Trump'ın kararını hızlandırır mı? Yani bir an önce İran meselesinden kurtulmak mı ister? Yoksa İsrail'in de İran'a yapmış olduğu misillemeyle birlikte ABD artık Orta Doğu'daki bu çukurda kalmaya devam mı edecek?
0: Yani normalde ilk isteyeceği senaryo hızlı bir şekilde şeyden çıkmak, bu kaostan çıkmak. Eğer Kasım seçimleri olmasaydı Trump İran'ı dizginleyinceye kadar bu saldırıları gerçekleştirmeyi de isterdi. Ve savaşın 2-3 ay uzamasında da bence bir beis görmezdi. Fakat Kasım seçimleri Trump için çok önemli olduğu için bu doğrudan İran'ı önemsediğinden değil, bunun ekonomik maliyetini doğrudan faturalara yansı yani ABD halkının faturasına yansıyacağından endişe edeceği için bir şekilde savaşın uzamasından rahatsız olacağını düşünüyorum. Ancak eğer işler belli bir seviyeye gelirse ve İran'ı hiçbir şekilde kontrol edemeyecek bir durumda görürse bir şekilde kara ordular da çıkarabilir. Ancak bu ABD'nin bence çok şu anda isteyeceği bir şey değil ama burada bir şekilde elini sıvazlayıp

0: destekleyen bir Netanyahu olduğunu görüyoruz ve mümkün olduğu de kendi İsrail hiç bu işe bulaşmadan doğrudan ABD üst askerlerinin bölgede kullanılarak AB bir kara işgali şeklinde planla oluşabilecek bir senaryoyu alttan alta işleyeceğini, alttan alta destek vereceğini zaten veriyoruz. Yani ve başından beri bir şekilde İsrail bu Netanyahu bunu yapıyor. Hiçbir şekilde İsrail'e zarar vermeden, İsrail'e bir maliyet oluşturmadan ABD'yi kullanıyor. Ancak şeyin farkında değildi yani. Biz bile farkında değildik. İran'ın balistik füze kapasitesinin bu kadar etkin olduğunun farkında değildik. Ve İsrail'i bu kadar etkin bir şekilde vurabileceğini de düşünmüyorduk. Ki nitekim İsrail de bunu düşünmüyordu. Ama günün sonunda İran'ın bu kadar etkili bir şekilde balistik füze kapasitesini kullanması bence İsrail üzerinde de bir caydırıcılık etkisi oluşturdu. İsrail bir şekilde kendi politikalarına devam ettirerek Lübnan'daki işgali bundan muaf tutmaya çalışacak, kendi bildiği rotasını ilerletmeye çalışacak. Fakat İran bunun böyle olmadığını, yani Lübnan'ın da kendi doğal sınırlarının doğal bir uzantısı olduğunu göstererek bir şekilde karşı cevap verdi. Ve günün sonunda da işte gece 3-4 gibi 3-4 civarında tekrar İsrail buna karşılık veriyor ve biz burada bir kör düğümden bahsediyoruz ve bundan sonraki süreçte de bu kör düğüm bir şekilde devam edecek ve bölgesel anlamda bir kaos bizi bekliyor. Umarım yarın sürpriz veya yarın öbür gün sürpriz bir şekilde bir açıklama gelir de biz işte anlaştık bağlamında bir şey çıkabilir. Bunu da nasıl oluşabilir? Trump şey yapabilir yani 2015 çerçevesinden daha iyi bir senaryo çıkmadan Trump buradan bir barış ilan etmez. Veya bir şey savaşın bittiğini ilan etmez. Ama Trump 2015'ten daha iyi oluşabilecek bir koşul görürse, bunu bir zafer olarak satabilirse elbette ki bunu bir şekilde ilan edecektir. Ve muhtemelen bu ilanını da Hürmüz üzerinden ilan edecektir. Yani evet biz İran'ın nükleer etkinliğini durdurduk. Ayrıca Hürmüz'deki İran kontrolünü de sona erdirdik bağlamında bir açıklamayla bunu zafer adasıyla satabilir. Yarın öbür gün birlikte göreceğiz tabii.
1: Evet, yani şimdi hocam müzakereler devam ediyor. Çözülmesi gereken en önemli başlıklardan biri, biraz önce siz de ifade ettiniz, hem nükleer program hem Hürmüz meselesi. Ancak İran tarafı da, yani iki tarafın zafer anlatısından vazgeçmemesi dolayısıyla bu meseleler bir türlü çözülemedi. Bir yumağa dönmüş halde. İran diyor ki Hürmüz geçişlerinden para alacağım diyor. Trump diyor ki alamazsınız. Bir taraftan nükleer programdan vazgeçin diyor. İsrail diyor ki nükleer programdan vazgeçmezseniz savaş devam edecek diyor. İran diyor ki en azından sivil noktasında, kullanım noktasında biz nükleer programa devam edebiliriz diyor. Yani müzakerelerde tıkanan nokta bu ikisi mi sadece, yoksa bizim görmediğimiz ya da kamuoyuna açıklanmayan farklı maddeler ya da önemli başlıklar var mı? Ne dersiniz?
0: Yani şöyle bir şey dedin, anlaşma maddeleri ne olursa olsun 20 baş maddede olsa, 35 maddede olsa, 45 madde olsa da kategorik olarak anlaşmanın oluşturabilecek çerçevesi zaten 3 şey üzerinden ilerleyebilir. 1992'den beri de böyle ilerliyor. Yani meselenin birinci başlığı nükleer mesele, ikinci başlığı İran'ın balistik füze kapasitesi, üçüncü başlığı da İran'ın vekil güçleriyle Hizbullah, Haçlı Şabi, işte Husiler üzerindeki etkinliğini sınırlandırması üzerine. Bunun dışında bir anlaşma çerçevesinde ekstradan eklemlenen gündem maddesi Hürmüz oldu. Normalde Ahmet Bey şöyle düşünün. Hürmüz maddesi bundan savaştan önce İran medyasına yansıyan, tırnak içine söylüyorum, abuk, yani İran'ın Hürmüz'ü kontrol edilebileceğine dair bir iddia hep vardı ve bu iddia hep abuk sabuk olarak görülürdü. Yani İran'ın teknik anlamda böyle bir şekilde Hürmüz'ü denetleyemeyeceğini, bunun mümkün olmadığını konuşulurdu. Ana akımda bu böyle tartışılırdı. Fakat günün birinde öyle bir şey oldu ki İran Hürmüz'ü kontrol edebileceğini ve bunu her şekilde koruyabileceğini gördükten sonra burada bir tavır değişikliğine gitti. Ve Hürmüz'ü şu anda bütün maddeler için, bu bahsettiğim 3 madde için bir şekilde anlaşma kozu olarak kullanıyor. Ve bir seçici geçirgenlik politikası izleyerek istediği ülkeyi geçirebiliyor, istediği ülkeyi geçirmiyor. Ve bunu bir şekilde anlaşma masasına dönüştürüyor. Nükleer mesele de zaten bir şeyini oluşturmuş, bir çerçevesini çiziyor. Evet bomba mı yapmayacağım ama diyor ki nükleer zenginleştirme benim hakkım diyor. Bu nükleer zenginleştirme meselesini bu kadar

0: İran tarafına önemsenmesinin bence temelde iki tane nedeni var. Bir, bu Fars gururu, yani bir şekilde bir uluslararası anlaşma çerçevesinde size verilmiş bir hak var ve siz bu hakkı kullanmak istiyorsunuz. Fakat ABD diyor ki hayır, kullanamazsınız diyor. İran da diyor ki bu bana verilmiş bir hak, ben bunu kullanırım diyor, birincisi. İkincisi, devrimciler, yani 1979'da Hümeyni ve arkasındaki devrimciler İran'ın petrole bağımlı bir ekonomi olmasının yaratabileceği krizin farkında olarak hep bunu çeşitlendirmek istediler. Yani sadece petrole bağımlı bir ekonomi değil de başka alanlarda da yatırım yaparak petrol üzerindeki bağımlılığı azaltmak istiyorlardı. Dolayısıyla meselenin bu bağlamdaki iki yönü olduğu sürece İran'ın bu bağlamdaki çerçeveden vazgeçmediğini zaten görüyoruz. Gelelim balistik füze meselesine. İran balistik füze meselesini hiçbir şekilde sınırlandırmayı herhangi bir şekilde taahhüt etmedi. Bunun ulusal güvenliğinin parçası olduğunun farkındaydı. Ve nitekim de savaş boyunca şunu gördük. İran balistik füzeleri olmasaydı hayatta kalamazdı. Ve bunu o kadar etkili bir şekilde kullandı ki önce İsrail'in demir kubbesini delik deşik etti neredeyse ve İsrail halkına bir şekilde korkuyu ulaştırdı. Normalde İsrail bu tarz süreçlerde İsrail halkı savaş süreçlerinden çok etkilenen bir halk değildi. Doğrudan cephe gerisindeydi ve hiçbir şekilde etkilenmiyordu ve İran demir kubbeyi aşarak bir şekilde buna cevap verdi. Körfez'de hiçbir şekilde saldırıya uğramayacağını düşünüyordu. İran hiç tereddütsüz neredeyse bütün Körfez ülkelerini vurdu. Çünkü ABD'ye bir baskı oluşturmanın bunun üzerinden geçtiğinin farkındaydı. Ve bunu da başarılı bir şekilde yaparak bunu bölgesel cepheye genişletti ve bu meseleyi bir bölgesel savaşa çevirdi. Bu bölgesel savaş bağlamında da şöyle düşünün. Normalde ne Birinci Körfez Savaşı ne İkinci Körfez Savaşı böyle bir bölgesel savaş niteliğinde değildi. O yani neredeyse biz uluslararası krizin eşiğindeyiz ve bu uluslararası krizin eşiğinde defalarca masaya oturulmasına rağmen bir çözüm bulunamıyor. Eğer iddialar yine tırnak içinde söylüyorum, abuk seviyede ilerlerse tabii ki buradan bir anlaşma çerçevesi çıkmaz. Ancak anlaşma çerçevesinde iki taraf da geri adım atarsa, ki zaten oluşabilecek bir zemin bellidir, otururlar bir anlaşmayı çözerler ve biz bu yaz boyunca daha rahat, en azından bir bölgesel krizden etkilenen bir ülke olarak daha rahat bir nefes alırız. Fakat iki taraf da anlaşma şartlarını diretirlerse maalesef bizi uzun bir yaz bekliyor.
1: Evet, hocam Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasıyla birlikte petrol, daha doğrusu enerji ihtiyacı duyan ülkelerin krizi giderek derinleşti. Özellikle Asya ülkeleri Hürmüz Boğazı'na oldukça bağımlı. Eğer bugünden itibaren savaş yeni bir şekil, yeni bir boyut kazanırsa, devam ederse, derinleşmeye devam ederse, yani sıvılaştırılmış gaz mı daha fazla risk altında yoksa petrol mü? Ne dersiniz? Enerji
0: Yani
1: güvenliği bu noktada nasıl sağlanacak sizce?
0: her ikisi de sonuçta Hürmüz'ün kapalı olduğu ilk süre boyunca genelde bu tarz durumlarda şöyle bir şey Ahmet Bey. Siz Hürmüz'ü kapatırsınız 3-5 yıl boyunca bu kriz bir şekilde size fayda sağlar. Fakat 3-5 yılın sonundan sonra çünkü 3-5 yılda muhakkak ona bir alternatif güzergah bulunur. Alternatif bir petrol akışı sağlanır ve siz bu Hürmüz'den edindiğiniz faydadan daha az fayda görmeye başlarsınız. Normalde İran ilk 3-5 yıl bunun faydasını görür ama sürekli krizde ben de zarar gören taraf olacaktır. Bu sadece şeyle ilgili bir şey değil, yani petrolle, doğalgaza değil, burada gıda girişlerinden de bahsediyorum. Her şeyden bahsediyorum. Çünkü her şeyin sizin iki parmağınızın arasında veya bir tek tuşunuza bağlı olduğu bir kanaldan her ülke böyle rahat rahat orayı kullanmak istemez. Çünkü oranın bir sigorta maliyeti olacaktır, bir navlun maliyeti olacaktır ve bunu doğrudan bir şekilde bir ülkeye kaptırmak veya İran gibi bir ülkeye kaptırmaya açıkçası neredeyse hiçbir ülke istemez. Ama bu süreç İran'da bunun farkında. Hürmüz belli ki bundan sonraki süreçte İran'ın milli boğazı olarak görülecek ve İranlılar böyle muamele edecek ki gerçekten İran'ın bu anlamda Hürmüz Boğazı'nı İran devleti yıkılmayana kadar kontrol edebileceğini zaten söylüyoruz. Çünkü o kontrol ettiği alanın hemen paralelinde Zagros Dağı uzantısı var ve Zagros Dağı uzantısının altında yeraltı füze şehri

0: şehirleri var ve yeraltı füze şehirleri üzerinden bir şekilde bu Hürmüz'ü kontrol edebileceğini defaatle bize gösterdi ve oraya bir siz kara çıkartması da yapamazsınız. Kara çıkartması yaptığınızda doğrudan ABD askerleri veya İsrail askerleri neyse doğrudan İran'ın hedefi olacaktır ve İran Hürmüz'ün bu bağlamdaki bu etkinliğini kullanmanın önce faydasını görecek ama uzun vadede bence zararını görür.
1: Evet, yani savaş 100. gününde artık yeni bir boyut kazanmış gibi duruyor. Zira karşılıklı saldırılar dün gece itibariyle yeniden başladı. Hocam şunu sormak istiyorum. Yani önümüzdeki olası senaryoları konuşmaya devam ediyoruz. Eğer bu kriz devam ederse, savaş yeni bir boyut kazanırsa, Trump'ın şu açıklamalarını da biliyoruz. İran medeniyetini yok edeceğiz, felç edeceğiz. Elektrik altyapılarına, enerji altyapılarına saldırılar düzenleyeceğiz ifadelerini de kullanmıştı. Şimdi İsrail eğer hızını alamaz, saldırılarını daha da artırırsa, biraz önce Hürmüz'ü konuştuk, enerji güvenliğini konuştuk. Enerji altyapılarına yönelik saldırı düzenleyebilir mi sizce?
0: Evet, yani İran böyle gözünü kararttığında bence veremeyeceği tepki yok. Çünkü yani eğer mesela ya insanlar İran'ın bir klasik bir ulus devlet olduğunu kaçırıyor. Yani bir ulus devlet hayatta kalmak için her türlü yolu mübah görür. Şeyin farkında yani mesela doğrudan mütekabiye ilkesi çerçevesinde doğrudan ABD ile muhatap olmak istemiyor. Veya ABD'ye doğrudan çok zarar vermek istemiyor. Dolaylı yollardan ABD'ye zarar veriyor. Fakat günün sonunda her halükarda bir şekilde ABD'nin bir sonsuz saldırısı altına giren İran bir şekilde buna cevap verecektir. Yani açıkçası İran'ın savaşmaktan başka çaresi olmayacağını anladığı an İran savaşır ve bütün enerji tesislerini de keser. Şöyle düşünün, İran yıllardır zaten bu enerji sıkıntısı yaşayan bir ülke, ambargo altında yaşayan bir ülke. Bunun daha dibini göremez, hakikaten göremez. Yani İran'a defalarca gitmiş biri olarak söylüyorum. 47 yıldır bir şekilde kendisini bu ekonomik dayanıklılık anlamında uzmanlaşmış bir halk biliyor, halkı biliyoruz ve herhangi bir ülkenin mesela İsrail böyle bir sürece dayanamaz çünkü şeyi görüyoruz yani İsrail'e yapılan saldırılardan sonra neredeyse İsrail nüfusunun %13'ünün bir şekilde havaalanları üzerinden dışarı kaçtığını görüyoruz. İran'da böyle bir durum gerçekleşmez. Yani siz İsrail'deki saldırıları arttırdığınızda İsrail'de bir kaçış yaşanacakken İran'da böyle bir durum yaşanmaz. Çünkü İranlılar bu tarz süreçlere 47 yıldır alışmış durumda. Zaten bence İran'a dayanıklılık veren meselenin en başından bu geliyor. İkincisi İran bombalamakla bitmez. Çok büyük Ahmet Bey, çok bu yani Türkiye'nin 1,6 katı kadar büyüklükteki bir ülkeden bahsediyoruz. Ve siz bu ülkedeki askeri veya sivil hedefleri vurmaya çalışıyorsunuz. Vurmakla bitiremezsiniz. Yani İsrail ilk saldırılarda ABD ile birlikte koordineli saldırılarında çok etkili bir şekilde başarı sağladı. Ancak şöyle bir şey oldu. Bu vurdukları binaların önemli bir kısmının neredeyse tamamı aynı bölgedeydi. Yani böyle İsrail ve ABD çok sofistike hareket ederek İran'ın her farklı yerlerindeki yerleri vurmadılar. Yani bütün genelkurmay karargahının, istihbarat karargahının, işte Cumhurbaşkanlığının, rehberlik binasının olduğu alanı yani Tahran'ın kuzey bölgesinden bahsediyorum. Oradaki belli bir alanı vurduklarına bu kadar İran güçlü üst düzey kayıp verdi. Ama bundan sonraki süreçte siz bu kadar üst düzey insanı tek bir seferde bu kadar etkili bir şekilde öldüremezsiniz. Çünkü İran bir şekilde bunun tedbirini aldı ve nitekim üst düzey saldırılarda daha az kayıp veriyor. Şimdi bu Müştebe Hamaney meselesinde de şöyle bir durum oluşuyor. Normalde Müştebe Hamaney sürekli görüntü veren bir adam olsaydı, her zaman ekranda olan bir isim olsaydı, yokluğunda bir şey tartışabilirdik. İşte Müştebe Hamaney öldü, dolayısıyla bu süreçte bir kriz var. Biz İran'la ilgili insanlar olarak veya İran araştırmacıları olarak da İran'ı takip ettiğimiz süre boyunca biz Müştebe Hamaney ile ilgili herhangi bir şey bilmiyorduk. Tabii bir şeyimiz var, bir kanaatimiz var, bunun bulunduğu yapılarla ilgili bir kanaatimiz var. Ama Müştebe Hamaney herhangi bir şekilde görüntü vermeyi tercih eden bir isim değildi. Dolayısıyla görüntü vermeyi tercih etmeyen, gizliliği esas alan bir adamın bundan sonraki süreçte de gizli bir şekilde yaşaması bence İranlıların zaten satın aldığı bir şey. Kimsenin de çok umursamadığı veya bunu bir kayıp olarak gördüklerini düşünmüyorum. Dolayısıyla ben de Müştebe Hamaney'in varlığının veya var olmamasının ciddi bir

0: etki oluşturacağını düşünmüyorum. Çünkü Müşteba Hamane sürekli kamuoyu önünde olan bir adam değil. Böyle gizli yaşamayı, özel yaşamayı seven biri. Ve bundan sonraki süreçte de yani bir şekilde kendini gösterme niyetinde olacağını zannetmiyorum.
1: Evet, şimdi geldiğimiz noktada İsrail'in saldırıların şiddetini artırıp artırmayacağını konuştuk ama belki İran saldırıların şiddetini artıracak. Zira devrim muhafızlarının açıklaması, İran dini lideri Müçtebâ Hamane'nin yapmış olduğu açıklama bize bunu gösteriyor. Biraz bunun sinyallerini veriyor. Belki bunu ya da böyle açıklamalar yapmak zorundalar. Müçtebâ Hamane, Siyonist rejimin nefesinin sayılı günleri kaldı ifadelerini kullandı. Şimdi evet, Trump Netanyahu'yu ikna etmeye çalışıyor ama bir taraftan da İran'la devam eden müzakereler var. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi önümüzdeki günlerde ya her şeyi bir kenara bırakıyoruz, anlaştık derse taraflar, İran tarafı geri adım atmaya başlarsa özellikle dini liderlik anlamında İran içerisinde bir siyasi maliyet faturası çıkar mı hocam?
0: Çıkmaz, çıkmaz. Ya yani İran'da iki görüş falan yok. İran'da tek görüş var. İran'da yani bu evet şöyle bir şey. Bir alan var tabii ki. Burada bir yani kabaca bir muhafazakar hat var, bir reformist hat var. Bu reformist hattının böyle bir sınırlı alanı var ve bu sınırlı alan üzerinde bir politika güdebilir. İşte ekonomi politikalarında söz hakkı olabilir, altyapı şeyinde olabilir. Ama ancak dış politikada reformist kanadın Pezeşkian'dan bahsediyorum veya Arakçı kanadının herhangi bir şekilde etkinliğinin olmadığını zaten biliyoruz. Dolayısıyla bu bağlamda teknik anlamda iki taraf olsa da bende tek taraf var. Bütün süreci belli yani muhafazakar hat ve bu muhafazakar hattın lideri de bir şekilde muhafazakar hattın bir şekilde lideri de Hamane. Babası Hamane'den de farklı bir çizgi sürdüreceğini düşünmüyorum. Bundan sonraki süreçte de bunu bir şekilde devam ettireceğini düşünüyorum.
1: Evet, yani şimdi bir taraftan da aslında hem Hürmüz'ü konuştuk hem nükleer programı konuştuk ama ABD'nin talepleri oldukça fazlaydı. İran tarafı da bu taleplerin daha da yumuşatılması gerektiğini ifade etmişti. Şimdi hocam, yani anlaşma olacak mı olmayacak mı bu elbette belirsizliğini koruyor. Fakat biz de gelişen bu durumlar karşısında olası senaryoları konuşmaya devam ediyoruz. Eğer tekrardan müzakere masasına dönülürse, İran nükleer programdan vazgeçerse, tabii İran'ın da yıllardır süren bir bölgesel aktör olma hedefi var. Bundan da vazgeçecek, belki de ezeli düşmanı olan, yani kendi tabirleriyle en azından, İsrail hep yanı başında duracak ve belki de nükleer programı kaybettiği anda caydırıcılığı da ortadan kalkmış olacak. İran sizce bunu göze alır mı?
0: İran yani İran nükleri bir şekilde yani İran mesela ama şöyle bir şey var, bunun alternatifi var. İran bir şekilde bütün yatırımlarını balistik füzeyle yapmış ve biz balistik füzede İran'ın kapasitesini savaş boyunca görmeye başladık. Yani biz İran'ın elinde bu kadar etkili bir balistik füze kapasitesi veya menzili bu kadar etkili olan füzelerin varlığından haberdar değildik. Bunu savaş boyunca gördük. Belli ki İran bunun bir şekilde tedbirini almıştır. Nükleer meselede de zaten burada şimdi garip bir denge var. Yani madem bu kadar nükleer bomba yapma arzusunda değilsin, madem bu kadar ve bunun karşılığında da bu kadar ambargoyla yüzleşiyorsun, neden vazgeçmiyorsun? En çok aslında rasyonel bir şey. Ya bomba yap, bir şekilde caydırıcılık etkisini göster. Ancak bunda caiz olmadığını düşünüyorsun. Fakat nükleer enerjiyi de bir hat, işte kendine bir hak olarak görüyorsun. Mesele bence yine Fars gururu üzerinden. Ancak şöyle düşünün. Şimdi İran mesela nükleer bomba meselesinde hem Hamane hem de Hümeyni öncesinde bunun caiz olmadığını yani helal olmadığını düşünen insanlardı. Fakat Müştebe Hamane hem Hümeyni'nin hem de Hamane'nin nükleere ilişkin fetvasını ters çevirip caiz olduğunu iddia edebilir. Yani İran bugünden oturup bir bomba da yapmış olabilir yani. Mesela savaş başladığından beri 100 gün geçti. Aşağı yukarı 100 günlük bir süre nükleer bomba yapmaya yeterli bir süre. Eğer elinizdeki uranyumun zenginleştirme oranı bahsedildiği gibi %90 seviyelerine yakın bir seviyeye geldiyse bir şekilde İran nükleer bomba yapabilecek bir seviyede. İran bunu yapıp bir şekilde caydırıcılığını artırabilir. Ancak İran'ın nükleer olmadan da bu füzelerle bir caydırıcılık etkisi yarattığını ve bölgesel güç olarak konumunu perçinlediğini zaten savaş boyunca gördük yani. İsrail'e bu kadar etkili bir şekilde mücadele veren, yani biz Türkiye olarak savaşa girmediğimiz için bunu Türkiye hariç

0: tutuyorum. İran dışında bir seçenek açıkçası yok.
1: Evet, yani geldiğimiz noktada Trump Netanyahu'yu aslında ikna edememişe benziyor. Tabii bir taraftan Netanyahu'nun devam eden yolsuzluk dosyası vardı. Trump bu noktada da İsrail'in iç ilişkilerine karıştı. Yani Cumhurbaşkanı'nı bu noktada baskı altına aldı. Netanyahu iyi insandır, bu dosyadan, bu davadan vazgeçin ifadelerini kullanmıştı. Şimdi hocam, İsrail eğer saldırıların şiddetini arttırır, Trump'ın sözünü dinlememeyi Netanyahu tercih ederse, yeniden yolsuzluk dosyalarını Netanyahu'nun önüne koyar mı Trump? Bu kozu kullanır mı?
0: Yani elbette Trump kullanabilir ama Trump, yani bunun karşılığında da Netanyahu'nun Trump'ın önüne gibi bir koz koyduğunu bilmiyoruz. Yani Trump'ı gerçekten ikna etti mi? Hakikaten ya, ben o taraftayım. Ben mesela Epstein meselesinin etkili olabileceğine ilişkin iddiaları böyle azımsanmayacak derecede önemli buluyorum. Fakat bir şekilde de Trump'ın, yani Netanyahu'nun çok manipülatif bir şekilde Trump'ı ikna ettiğini, çünkü bu tarz narsist kişiliklere sahip insanlar ancak siz ikna ettiğinizi düşünerek veya onun ikna olduğunu düşünerek yönlendirebilirsiniz. Belli ki Trump'a belli bir seride amiyane tabirle söyleyeyim gaz verdiğini ve Trump'ın bu süreçten etkilendiğini ve İran'ı zulümden veya bir zalimden, İranlıları bir zalimden kurtarma yönelik bir hamle yaptığını görüyoruz. Hatırlarsanız savaşın ilk başından itibaren ona şey imajı veriyordular. İşte Kiroş, ikinci Kiroş var, bu şeyi kurtaran, Yahudileri Babil şeyinden kurtaran. Onun benzeri bir rol veriyordu. Yani ya İran'ın zulmünden Yahudileri kurtaran bir isim olarak ön plana çıkarma gayreti vardı ve bunu çok hoşuna gitmişti Trump'ın ve bir şekilde İran'ı durdurma politikasını gerçekleştirebilecek tek cumhurbaşkanı, devlet başkanı olması Trump'ı bir şekilde mutlu etmiş, ikna olmuş gibi durdu ki Trump bu şekilde bu sürece girdi. Ya özetle kimin önünde hangi dosya var bilmediğimiz evet. için çok fazla yani yapacağımız şey spekülasyona kaçabildiği için açıkçası ben de zamanla birlikte sizle birlikte görmüş olacağım.
1: Evet, yani 100 gündür devam eden bir krizden bahsediyoruz. Dün gece yaşananlarla birlikte aslında bu krizin de böyle kolay kolay kısa bir vadede çözülemeyeceği aşikar. Daha çok uzun vadeye yayılacak gibi duruyor. Yani hocam, şimdi baktığımız zaman Orta Doğu'da güvenlik mimarisi ABD, İsrail, İran savaşından sonra farklı bir boyuta geçti diyebilir miyiz? Ya da nasıl şekillenecek önümüzdeki yıllarda, günlerde?
0: Bir şekilde İran'ın kolay lokma olmadığını, bundan sonraki süreçte de kolay lokma olmayacağını gördük. Ancak İsrail'in bir şekilde etkinliğini arttırdığını, bölge üzerindeki etkinliğinin önündeki aslında temel engelin de İran olduğunu bir şekilde bu bağlamda görüyoruz. İran bir şekilde güç dengesinde İsrail'in karşısında durmazsa İsrail'in bölge üzerindeki etkinliğinin daha da artacağını, Körfez ülkelerinin özellikle bu İbrahim anlaşmaları kapsamında daha meyilli olabileceğini zaten görüyoruz. Gördük de normalde aslında 7 Ekim Hamas'ın başlattığı 7 Ekim yani İzzettin Kassam'ın başlattığı 7 Ekim saldırıları bence güvenlik mimarisinin değişmesindeki birinci adım oldu. Yani bir şekilde bir avuç gönüllü bir şekilde 7 Ekim saldırılarını başlattılar ve bu 7 Ekim saldırıların hakikaten sonuçları bütün bölgesel güvenlik mimarisinin sarsılmasına sebep oldu ve o süreçte hatırlarsanız neredeyse bütün Körfez ülkeleri İbrahim anlaşmalarını imzalamaya hazırdı. Suudi Arabistan'da bu bağlamda çok ciddi hazırlıklar yapılıyordu. Kuveyt, Bahreyn ve bunların da süreci dahil olacağı bir süreç yürütülüyordu. Fakat 7 Ekim'de Hamas bu saldırıları gerçekleştirdi. Bölgedeki her şey ters yüz oldu ve bir denge politikası oluşmaya başladı ve bunun karşılığında da İran'ın da ortadan kaldırıldığı yeni bir Orta Doğu düzeni planlandı. Eğer ABD ve İsrail ilk saldırıları gerçekleştirdiğindeki temel hedefi de buydu. Aslında başarılı olsaydılar biz yepyeni bir Orta Doğu'ya uyanmış olacaktık ve İran bir şekilde bunun önünde engel oldu ve engel olmaya da devam ediyor. Ancak İran'da ekonomik anlamda buna uzun süreli dayanabilecek bir kapasitesi yok. Hani sonuçta bir savaş 100 gün devam ediyor. Nasıl ABD bu süreçten etkileniyorsa, İsrail de etkileniyorsa, İran'ın bir dayanma eşiği var ve bu dayanma eşiğinin sarsılabileceğini ileriki süreçlerde ben de siz de göreceğiz inşallah.

0: Evet hocam, süremizin de sonuna geldik. Zannediyorum 2 dakikamız var. Son olarak şunu sormak istiyorum. Önümüzdeki 72 saat içerisinde gerçekten şuna dikkat edilmeli dediğiniz bir nokta var mı? Ya da olası senaryolar nedir?
1: Ya aslında kimse bizi dinlediği yok da hani olası senaryolarda 3 gün içinde
0: Evet.
1: anlaşma da olabilir, savaş da olabilir. Dolayısıyla ben yarın mesela Trump kalkar derse ki biz anlaşma imzaladık derse şaşırmam. Ama yarın Trump bir saldırı birlikte İsrail'le birlikte koordineli bir şekilde savaş da başlatırsa şaşırmam. Ya dolayısıyla biz bu şaşırma eşiğini savaşın ilk gününden itibaren zaten gördük. Ben savaş başlamadan önce ABD'nin hiçbir şekilde İran'a saldırmayacağını düşünen taraftaydım ve bir şekilde yanıldık bu süreçte. ABD hiçbir hazırlık yapmadan bir şekilde 3-4 günde İran'ı bir şekilde değiştirebileceğini, dönüştürebileceğini, rejim değişikliği yapabileceğini düşünerek bir savaş başlattı ve günün sonunda da tırnak içine söylüyorum bir deli kuyuya taş attı. Biz de onu çıkarmaya çalışıyoruz. Ne desek doğru olabilir, ne desek yanlış olabilir.
0: Evet, hele ki Trump'ın bu kadar çelişkili açıklamalarından sonra. Evet, Orta Doğu'da devam eden savaşın 100. gününde bölgemiz yeniden hareketlendi. İran'ın İsrail'e başlattığı saldırının ardından geçtiğimiz dakikalarda da İsrail'den İran'a yönelik bir misilleme saldırısı geldi. Yaklaşık 10 farklı nokta vuruldu. 3 bölgede bu saldırılar yoğunlaştı. Bölgemiz oldukça hareketli. Bu saat diliminde de hem devam eden savaşın, tırmanan krizin bölgesel küresel etkilerini uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek hocamızla konuştuk. Muhammed hocam, değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyor. İyi sabahlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim Ahmet Bey. Günaydın.
0: Sağ olun. Teşekkür ediyoruz hocam. Muhammed hocamızı uğurladık. Kısa bir aramız olacak. Saat başında değerli konuklarımızla birlikte bu sıcak gelişmeyi konuşmaya devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Edirne güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla yer yer yağmurlu 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 30, Adana güneşli 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 29, Kayseri güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 23, Van güneşli 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 34, Gaziantep güneşli 32 derece.

0: binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Saygıdeğer vatandaşlarımız, kira sözleşmelerinizi artık E-Devlet kapısı üzerinden de yapabilirsiniz. Türkiye.gov.

Kira.tr adresinden giriş yaparak kira sözleşmesi işlemleri hizmetinden faydalanabilirsiniz. Bu hizmetle sözleşmenizi zaman ve belge maliyeti olmadan hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yapabilir, doğrulanmış şeffaf bilgilere erişebilir, uyuşmazlıklarda belge sunumu kolaylığından faydalanabilir, sözleşmelerinizin kurumlara dijital olarak iletilmesini sağlayabilir, kiralamalarınızı tek bir yerden yönetebilirsiniz. Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla

0: Günaydın. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteni ile yeniden sizlerleyiz. Bölgemiz oldukça sıcak. İsrail ve İran arasında saldırılar yeniden başladı. Saldırıların hem bölgesel küresel etkilerini bu saat diliminde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Elçin Başol hocamızla birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Elçin hocam günaydın. Yayınımıza hoş geldiniz.
1: Günaydın Ahmet Bey. Teşekkürler. Hoş bulduk.
0: Evet, saldırılar başladıktan sonra tabii hızlı bir şekilde telefon trafiği de devam etti. Trump özellikle Netanyahu'yu arayarak herhangi bir misilleme yapmaması konusunda uyarılarda bulunacağını söylemişti. Ve Netanyahu istemese de misilleme saldırıları yapmayacak demişti. Ancak geçtiğimiz saat diliminde İsrail İran'a yeni bir füze saldırısı dalgası başlattı. Yani ne olmuş da Trump'ın ikna etmesinden vazgeçerek İran'a saldırdı hocam?
1: Yani şimdi Trump'ın bu noktada İsrail'in yeni bir saldırısıyla bu sürecin çökmesini istememesi oldukça doğal. Çünkü Netanyahu'yu araması, bu İran'a misilleme yapmamasını istemesi çok olası bu noktada. Bence olayın en önemli tarafı füze saldırısından çok burada Washington-Tel Aviv hattındaki görüş ayrılığı. Yani son 15 güne baktığımızda da Trump'ın Netanyahu'ya yönelik tonunun giderek sertleştiğini görüyoruz zaten. Daha birkaç gün önce İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarını eleştirmişti Trump. Yani Netanyahu'ya açık bir şekilde uyarı vermişti zaten bu noktada. Şimdi Trump neden bu kadar ısrar ediyor? Çünkü Trump'ın önünde tarihi bir fırsat var şu an. Yani Şubat ayında ABD-İsrail saldırılarıyla başlayan savaş 100 günü geçti biliyorsunuz ki. Ve ABD'nin bölgedeki askeri maliyeti giderek artıyor. İşte Hürmüz hala tam normalleşmedi. Amerikan kamuoyu savaş desteği vermeyi artık kesti tamamen. Bu noktada Netanyahu ile tamamen farklı düşünüyor ABD ve Trump tarafı. İsrail açısından İran ilk kez Nisan ateşkesinden sonra doğrudan bir füze saldırısında bulundu. Bu tabii ki bir misilleme baktığımızda aslında, ama yani eğer buna cevap vermezse İsrail güvenlik çevrelerinde, kendi iç çevrelerinde caydırıcılık zayıflıyor görüşü ortaya çıkacaktı. Biraz da İsrail'in bu noktada Trump'la karşı karşıya gelişinin asıl gerekçesi bu. Çünkü 4 hedef vurdu diye hatırlıyorum. Her ne kadar Trump'la Netanyahu'nun yaptığı görüşmeye rağmen. Şimdi Trump'ın görüşmesinde Netanyahu'dan İran'a misilleme yapmamasının istediği artık birçok noktada olumlanabilir bir şey. Yani ABD açısından doğru kabul edilebilir bir şey, ama şimdi İsrail açısından mesele İran'ın attığı 10 füzenin verdiği zarar değil bu noktada. Çünkü İsrail şu şekilde bakıyor. Zaten bu füzelerin büyük bölümü engellendi. Mesele caydırıcılık olarak bakıyor Netanyahu hükümeti. Çünkü İran bizi doğrudan vurdu ve hiçbir bedel ödemedi görüntüsü oluşuyor. Şimdi burada ABD ile zaten bir süredir hatta savaşın ortalarından itibaren fikir ayrılıkları yaşamaya başlamışlardı. Çünkü İsrail'in yapmaya çalıştığı şey özellikle Hizbullah hedeflerini vurarak bunun üzerinden gelişecek olan bu caydırıcılığı ve yapmaya çalışmış olduğu o güney hattındaki kendi deyimiyle güvenlik koridorunu bir şekilde oluşturmaktı. Şimdi şu da var. İran'ın yani ben bunun bir savaş ilanından çok, yeniden savaşın başlamasından çok bir karşılıklı caydırıcılık gösterisi olduğunu düşünüyorum. İsrail açısından evet tekrar saldırması bir caydırıcılık, ama İran açısından da bu füze saldırısının yapılıyor olması müzakere sürecinde benim caydırıcılığım devam ediyor ya da ben bu dosyayı kapatmadım, benim için Lübnan dosyası kapanmadı gibi bir yaklaşım olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Hürmüz üzerinden genellikle müzakereleri Hürmüz ve nükleer üzerinden ABD ilerletmeye çalışıyor, ama İran Lübnan cephesini İsrail'in tek taraflı operasyonu

0: operasyon alanına dönüşmesine izin vermeyeceğim mesajı verdi burada. Ki bu böyleydi. Son 2 haftadır zaten bütün gerilim Lübnan üzerinden yükseliyordu aslında. Yani Netanyahu 1 Haziran'da Beyrut'un güneyine yeniden bir saldırı emri vermişti en son. Hizbullah karşılık verdi. İran'da yani her fırsatta bunun müzakereleri baltalayabileceğini göstermeye çalışıyor ve bunu söyledi de zaten. Yani dün en son yaşananlar aslında son 15 günün biriken geriliminin patlaması diyebiliriz Ahmet Bey. Bir de şu var, burada asıl dikkat çekici nokta Washington'la Tel Aviv arasındaki görüş ayrılığı dedik. Şimdi Trump Netanyahu'ya açık şekilde karşılık vermemesini söyledi. Çünkü ABD yönetimi İran'la yürüyen müzakerelerin kritik aşamasında olduğunu düşünüyor. Yani Trump'ın son açıklamalarında da anlaşma hala mümkün dediğini duyduk. Yani bunu vurguluyor zaten. Hatta Netanyahu için kararları o vermiyor tonuna yaklaşan ifadeler vardı Trump'ın
1: Evet,
0: konuşmasında.
1: kararları
0: Şimdi
1: ben
0: bu
1: veriyorum demişti.
0: kararları ben veriyorum demişti. Yani aslında Netanyahu'yu da bir nevi bypass eden bir takım açıklamaları vardı. Ama Netanyahu hükümeti de İran'ın doğrudan füze fırlatıp hiçbir bedel ödememesini kabul edebilir mi ya da bunu bu şekilde mi algılar? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Çünkü bu nedenle Trump'ın telkinlerine rağmen İran'ın merkez ve batısındaki yanılmıyorsam askeri hedefleri vurdu. Şimdi İsrail için bu belki Trump'ın telkinleriyle gerçekleşmiş bir şey olabilir. Bunu neden söylüyorum? Çünkü vurulan hedefler askeri hedeflerdi. İsrail biliyorsunuz ki bu konuda sivil ayrımı yapmayan ve yalnızca askeri ya da kritik noktaları vurma konusunda değil de sivilleri de hedef alan saldırılar yapabilen bir devlet. Bu açıdan belki askeri hedeflerin vurulması üzerinden okuyabiliriz. İsrail ile ABD arasında gelişecek olan diyaloğun belki İsrail tarafında askeri hedefleri vurduk gibi bir söylemle savunulabilir bir tarafı olabilir. Yani şu an sorulması gereken soru aslında savaş başladı mı ya da İsrail ne yapmaya çalışıyor sorusu değil. Yani bu kontrollü tırmanma kontrol altında tutulabilecek mi sorusu. Çünkü tam olarak bunu şu şekilde ifade edebiliriz. Evet, çatışmalar yeniden başladı ama bu yine de bir kontrollü tırmanma. Çünkü tarafların hiçbiri topyekün bölgesel savaş istemiyor şu an. Yani İran ekonomik rahatlama ve yaptırım baskısının azalmasını istiyor zaten. ABD bir anlaşma istiyor. Ki çok açık bu. Trump bu görüş ayrılığını İsrail'le çok net bir biçimde ilk kez bu kadar kamuoyuna yansıyacak bir biçimde sert bir dille dile getiriyor. Yani Körfez ülkelerine baktığımızda Hürmüz Boğazı'nın yeniden kriz alanına dönüşmesini istemiyorlar. Şimdi burada bu açıdan bakınca işte Rusya var, Çin var işin içerisinde. Her ne kadar savaşa dahil olmasalar da işte Rusya zaten ikinci bir cephe istemiyor. Çin enerji güvenliği nedeniyle istikrarsızlıktan rahatsız. Dolayısıyla bütün aktörler yani iç ve dış aktörler savaşın büyümesini istemiyorlar ama sahadaki her misilleme aslında yeni bir misillemeyi de tetikliyor. Bu açıdan kritik aslında Lübnan cephesi. Yani şunu söyleyebiliriz. Dün geceki füze saldırısı savaşın yeniden başlamasından çok Nisan ateşkesinden beri süren bu düşük yoğunluklu diyebileceğimiz çatışmanın yeni ve daha temkinli bir aşamaya da geçtiğini gösteriyor bize. Eğer önümüzdeki birkaç gün içerisinde ki bu birkaç gün kritik olacak bana sorarsanız İran ikinci bir salvo göndermezse, ikinci bir saldırı yapmazsa ve İsrail de stratejik tesisleri hedef alan ama çok büyük olmayan operasyonlara girişmezse müzakereler devam edecektir. Bu yüzden de söyledim, askeri hedefleri vurmuş olması İsrail'in bu müzakere süreci için önemli. Sivil hedeflerin ya da diğer tür hedeflerin vurulmamış olması. Ya ancak taraflardan biri karşı tarafın askeri ya da siyasi liderliğini sarsabilecek bir saldırı gerçekleştirirse, yani büyük bir saldırı gerçekleşirse, bu da ateşkesin fiilen sona erdiğini konuşmaya başladığımız an olabilir. Böyle de bir kritik risk var.
1: Evet.
0: Ahmet Bey, ne yazık ki.
1: Evet. Şimdi İran saldırılara başladıktan sonra Ürdün hükümet sözcüsü de hava sahalarının ihlal edildiğini ve herhangi bir taraf için ülkelerinin savaşın tarafı olma noktasında kesinlikle izin vermeyeceklerini ifade etti. Şu dakikalarda da Tel Aviv'de sirenler yeniden çaldı. ki Yemen'den fırlatılan bir füze dolayısıyla İsrail'de hava savunma sistemlerinin devreye girdiği de İsrail tarafından açıklandı. Şimdi biraz önce hocam siz şunu ifade ettiniz. Yani yeniden savaş başlamayacak, kontrollü bir tırmanma görüyoruz dediniz. Evet, bu cebimizde ancak hem Ürdün'ün açıklamaları hem Yemen tarafından fırlatılan füzeye baktığımızda neden böyle bir tablo önümüze çıktı? Yani savaşın tırmanmasını ya da bu kontrollü gerilimin tırmanmasını tetikleyen faktörler var mı? Varsa bunlar neler?
0: Şimdi şöyle, tetikleyen faktörler elbette var. Ancak şöyle de yaklaşmak gerekiyor konuya biraz. Ürdün hava sahası, Ürdün zaten en başından itibaren biraz tarafsız kalmaya çalışan hükümetler arasından bir tanesiydi. Bölgedeki önemli aktör, bölgedeki aktörlerden bir tanesiydi. Şimdi aslında İsrail'e de verilmiş bir mesaj görüyoruz burada Ürdün tarafından. Çünkü İran'dan İsrail'e giden en kısa hatlardan biri Ürdün hava sahasına yakın geçiyor biliyorsunuz ki. Aynı şekilde İsrail'in doğuya yönelik bazı operasyonları da bölgeye etkiliyor. Ürdün son aylarda yüzlerce füze ve İHA'yı düşürmek zorunda kaldı. Yani artık savaşın içine çekilmek istediğini açıkça Ürdün görüyor. Şimdi Yemen meselesinden bahsettiniz az önce. Yemen'deki Husilerin İsrail'e füze göndermesi de tek başına askeri açıdan belirleyici değil aslında. Yani evet, tırmanmanın unsurlarından bir tanesi ama siyasi açıdan daha önemli bu. Çünkü bu İran'ın doğrudan saldırısından sonra özellikle direniş ekseni dediğimiz yapının yeniden hareketlenmeye başladığını da gösteriyor bize bu son dakika gelişmesi. Çünkü Husiler daha önce de İran ve Hizbullah'la koordineli şekilde İsrail'e füze ve İHA göndermişti. Hatta Bab-ül Mendeb boğazını kapatma tehditinde bulunmuştu. Şimdi buradaki kritik sormuş olduğunuz soru şu: tetikleyen unsur ne savaşın tekrar başlaması? Bence savaşı tekrar başlatabilecek ya da bu noktaya getirebilecek birkaç tetikleyici unsur var. Bunlardan bir tanesi İsrail'in İran nükleer tesislerini ya da üst düzey askeri komutasını hedef alması olasılığı. Şimdi şu ana kadar yapılan saldırılar daha sınırlı askeri hedeflere yönelik ama İsrail'in asıl hedef noktasının bu tesisler ve üst düzey İran'ın komutası olduğunu söylemek mümkün. Yani her ne kadar Lübnan cephesini açık tutmaya çalışıyor olsa da bir tırmanmayla gelişebilecek olan karşılıklı bir tetiklenmeyle birlikte İsrail'in ilk hedefi burası olacak. Şimdi İsrail bunu yapmaya çalışıyor açıkçası. Özellikle işte İsrail'e yönelik olabilecek bu Natanz meselesini konuşmuştuk. İran'ın yapabileceği bir saldırının İran'a yönelik yapabilecek bir nükleer saldırının kritik tesisler ya da üst düzey komutanların hedef alınmasıyla birlikte İran'ın sert cevap vermesi de olası olur. Bu da tetiklenmeyi daha çok sürdürebilir. Şimdi bu geceki gelişmeler aslında savaşın yeniden başlamasından çok savaşın bölgeselleşme riskinin arttığını da gösteriyor. Şimdi İran saldırıyor, İsrail karşılık veriyor. Az önce Yemen'den bahsettik. Yani Yemen cephesi var bir yanda. Ürdün hava sahasını kapatmaktan söz ediyor. Şimdi Irak ve Suriye zaman zaman hava sahalarını kapatmak zorunda kaldılar benzer biçimde. Bu tablo aslında 2024 ve 2025'tekinden de farklı. Çünkü artık sadece İran ve İsrail'i konuşmuyoruz. Aynı anda Lübnan var, Yemen var, Ürdün var, Körfez enerji hattı var. Ama yine de bana sorarsanız buna rağmen neden topyekün bir savaş olasılığı yok? Bunu bir tırmanma olarak nitelendiriyorum. Çünkü Trump hala müzakereleri kurtarmaya çalışıyor. Yani son iki haftanın en önemli gelişmesi aslında sahadaki bu çatışmalar değil bana sorarsanız. Evet, önemli bu gelişmelerde ama yine de en önemli gelişme Washington'ın sürekli anlaşma hala mümkün mesajı vermeye çalışması. Yani bu gerilim arttığında dahi, şu anda dahi Washington'dan bu mesajın verildiğini görüyoruz. Yani eğer önümüzdeki 48-72 saat içerisinde yani İran ikinci büyük bir füze saldırısı yapmazsa ya da İsrail'de İran'ın stratejik kalbine yönelik büyük bir operasyon başlatmazsa müzakere masası yaşayacak. Şimdi bu masayı yaşatmaya çalışıyorlar. Her ne kadar masa yaralanmış olsa da bunu yaşatmaya çalışacaktır Trump. Yani bugün savaşın başlaması için gereken şey bana sorarsanız bu tip bir tırmanma, bir füze değil. Füzeler zaten uçuyor. Yani zaten asıl tetiklenme taraflardan birinin artık diplomasiye ihtiyaç duymadığına karar vermesi olur. Ki bana sorarsanız iki tarafta şu an, hatta üç tarafta İsrail'de katacak olursak, her ne kadar İsrail'in gündemi ABD'den farklı olsa da şu an taraflar diplomasiye ihtiyaç duyuyorlar. Ve şu an Trump diplomasiye, işte Netanyahu caydırıcılığa, İran'da bir pazarlık gücünü korumaya oynuyor baktığımızda. Yani İran'ın yapmış olduğu bu saldırıyı böyle de okumak gerekiyor, bu füze saldırısını. Masadaki pazarlık gücünü korumak için gerçekleştirdiği bir saldırı. Yani asıl odak noktası hala şu an bana sorarsanız İran'ın da müzakereler. Yani çünkü Lübnan dosyasını tamamen

0: kapatmadan, Trump-Lübnan dosyasını dahil etmeden müzakereleri sürdürme taraftarıyken, İran Lübnan dosyasını kapatmadan, burası çözülmeden masada bir çözüme ulaşmak istemiyor. Bunu biraz da böyle görmek gerekiyor, İran'ın son yapmış olduğu saldırı. Yani bölgenin kaderini belirleyecek olan şey aslında bu üç hesabın, yani İsrail'in, Trump'ın ya da İran'ın üç farklı hesabının hangisinin önce kırılacağı ya da hangisinin önce kabul göreceği, bu biraz da böyle gibi gözüküyor Ahmet Bey.
1: Evet, yani biz aslında ABD ve İran arasında devam eden müzakerelere odaklanmışken İsrail bir taraftan da Lübnan'daki işgalini giderek derinleştirdi. Yani hocam Lübnan'da son günlere baktığımız zaman ne oldu da İran savaşın yeniden başlamasını göze alarak İsrail'e bir saldırı başlattı? Yani İran'ın Lübnan'daki kırmızı çizgisi ne?
0: Şimdi şöyle, İran'ın Lübnan'daki kırmızı çizgisi aslında yalnızca Hizbullah hatlarına yapılan saldırı değil. İran'ın kırmızı çizgisi şu: İsrail'in bölgede bir kendi deyimiyle bir güvenlik koridoru oluşturmaya çalışması. Çünkü İran bir gecede füze atmaya karar vermedi. Aslında son 2 haftadır Tahran yönetimi İsrail'e sürekli benzer uyarıyı yapıyordu. Lübnan cephesini işte ABD, İran ateşkesinin dışında tutamazsınız gibi bir uyarı yapıyordu. Şimdi İran'ı temel olarak harekete geçiren şey, dediğim gibi, müzakere sürecinde ABD'nin ve İsrail'in Lübnan cephesini bu ateşkesin dışında bırakan yaklaşımı oldu diyebiliriz. Yani İran'ın temel itirazı şu bu noktada: Nisan ayında İran'la ABD arasında oluşan ateşkes sonrasında Washington bu dosyayı İran savaşı olarak görmeye başladı. Yani yalnızca İran'la olan savaş olarak görmeye başladı. Lübnan'ı bunun dışında tutmaya çalıştı. Ancak şimdi Arakçı ve Galibaf da son günlerde defalarca şunu söylediler: ateşkes bütün cepheleri kapsar gibi açıklamalar yapmışlardı son hafta içerisinde, yanlış hatırlamıyorsam, ki Lübnan'da bunun içindedir gibi bir söylemleri vardı. Şimdi 1 Haziran'da özellikle Netanyahu Beyrut'un güneyindeki bu Dahiye bölgesine bir saldırı emri vermişti. Burası Hizbullah'ın aslında siyasi ve askeri merkezi olarak görülen bir nokta ve İran açısından Dahiye sıradan bir mahallede değil. Şimdi Hizbullah'ın kalbi, İran'ın bölgesel nüfuz mimarisinin en önemli parçalarından biri Dahiye. Aslında bu da biraz tetikleyici unsurlardan biri oldu İran açısından. 1 Haziran'daki bu Trump'ın Netanyahu'yu o dönemde de aradığı bir görüşmeden söz ediliyordu ve Beyrut saldırısını aslında o noktada da durdurmaya çalıştı Trump. Aynı bugün olduğu gibi bu 4 saldırının Trump'ın konuşmasına rağmen gerçekleşmiş olduğu. Hatta bazı kaynaklar şunu söylemişti: planlanan daha büyük saldırılar ertelendi 1 Haziran'da Trump ve Netanyahu görüşmesiyle gibi bir söylem vardı bazı kaynaklarda, ama İsrail tamamen geri adım atmadı. Çünkü Güney Lübnan'daki operasyonlarını sürdürme taraftarı İsrail. Yani aslında İsrail Güney Lübnan'daki bu operasyonları genişletmesi bir nevi İran'ın tekrar bir atağa geçmesine neden oldu. Bir de Beyrut'a yönelik tehditler devam ediyor. Tehdit söylemi devam ediyor İsrail'in. Şimdi Hizbullah'ın roket ve İHA saldırıları da bir yandan devam ediyor. Evet, ama burada asıl mesele, asıl kırılma noktası İran'ın müzakere sürecinde, ateşkes sürecinde Lübnan'ın, ABD tarafından Lübnan'ın tamamen konu dışı bırakılmaya çalışılması, ateşkese dahil edilmemesi ya da İsrail-Lübnan meselesinin müzakere sürecinde ana gündem maddelerinden birinin olmaması meselesi. Böylece bu yapmış olduğu saldırıyla aslında İran çok net bir mesaj veriyor: benim için ana gündem maddelerinden biri Lübnan cephesi. Yani bunu da çözmeden bu müzakere süreci ilerlemeyecek mesajını net bir biçimde veriyor. Yani İran aslında Lübnan yüzünden, bu savaş tabii ki Lübnan yüzünden başlamadı, ama İran, Lübnan'ın İran-ABD müzakerelerinden ayrıştırılmasına karşı çıkıyor bu noktada. Yani Tahran'ın stratejik korkusu da şu, bana sorarsanız: eğer İsrail Gazze'deki gibi bir operasyon yapar ya da Lübnan'da Hizbullah'ı vurur ya da Suriye'de İran bağlantılı hedefleri de vurabilir bu arada İsrail, ya da buna rağmen, tüm bunlara rağmen İran sessiz kalırsa, bu senaryolar da gerçekleşebilir. Yani yıllardır kurduğu bu İran'ın direniş ekseni çökmeye başlar ve bu çöküş Lübnan'dan başlayabilir. Şimdi bu açıdan da stratejik bir korkusu var İran'ın diyebiliriz. Dolayısıyla

0: Son füze saldırısını biraz da Hizbullah'a verilmiş bir güvence gibi de okuyabiliriz. Bu direniş ekseni çerçevesinde Hizbullah'a verilmiş bir güvence gibi de okuyabiliriz. Çünkü zaten saldırılar İsrail tarafından Hizbullah hedeflerine sürüyordu. İran bir nevi bu noktada siz yalnız değilsiniz. İran hala denklemin içerisinde, halen bu direniş ekseni çökmedi benzeri bir söylemle aslında Hizbullah'a da bir güvence verdiğini söylemek mümkün. Yani aslında 10 füze atıldı yanılmıyorsam, değil mi Ahmet Bey? 10 füze aslında askeri sonuç üretmek için değil de siyasi bir mesaj vermek için. Hem müzakerelere yönelik bir siyasi mesaj vermek için, hem Hizbullah'a yönelik, hem de İran'ın genel olarak, genel çerçeve olarak ateşkese nasıl yaklaştığına yönelik bir mesaj vermek için atıldı diyebiliriz. Yani Lübnan dosyasını İran dosyasından ayırmak mümkün olmayacak ve buna İran müsaade etmeyecek gibi bir mesajı okuyabiliriz bu son gelişmelerden.
1: Evet hocam, yani Trump'ın açıklamalarından bu gece en azından iyimser bir tablo çizdiğini görüyoruz. Yani anlaşmaya daha çok istekli tarafın Trump olduğunu görüyoruz. İran'dan da bir an önce çıkmak istediğini biliyoruz. Zira Trump'ın yaptığı açıklamalarda hızlı bir şekilde İran'dan çıkacağız demişti. Ama geldiğimiz noktada da bir kriz var. Artık bu kriz tarafların yapmış olduğu açıklamalarla ya da yapmış olduğu misilleme saldırılarıyla birlikte ya tırmanacak ya biraz daha soğuyacak. Bu tırmanma Trump'ın çıkışını İran'dan hızlandıracak mı? Yoksa gerçekten biraz daha önümüzdeki günlerde 3 aylık bir süreyi geride bıraktık. Bir 3 ay daha ABD, İran, İsrail meselesi üzerinde yoğunlaşıp oyalanacak mı? Ne dersiniz?
0: Yani Trump aslında yaptığı iyimser açıklamalar, ki geçmişte çok daha sert açıklamaları vardı. Bu iyimser açıklamaları iyiye yormak gerekir mi? Gerekir. Çünkü bir an önce Trump İran dosyasını kapatmak istiyor. Çünkü yaklaşan seçimler var, iç karışıklık var, ABD kamuoyu içerisinden desteğin kesilmesi var. Yani Trump'ın iyimser açıklamalarına bakınca ilk sonuç Washington savaşın büyümesine değil, savaşın kontrollü çıkış planını hazırlıyor diyebiliriz. Yani bence bugün savaş devam edecek mi değil de ABD bu savaştan nasıl çıkacak sorusunu sormaya başladı Trump kendisine. Yani son 15 güne baktığımızda, 10 güne baktığımızda da Trump'ın söylemlerindeki bu dikkat çekici değişimi görmek mümkün. Özellikle Mayıs sonunda acele etmiyoruz diyordu Trump. Hatırlarsınız ki. Ardından işte 60 günlük ateşkes uzatma formülü gündeme geldi. İşte son bir haftada da sürekli anlaşmaya yakınız, görüşmeler hızlı ilerliyor. Netanyahu'nun başka seçeneği yok gibi ifadeler kullanmaya başladı. Yani bu aslında Beyaz Saray'ın ve Trump'ın artık zafer değil, diplomatik bir çıkış aradığını gösteriyor. Yani artık zafer boyutunu çoktan geçtiler. Çünkü bu savaşın bir kazananı ya da kaybedeni olacak mı olmayacak mı, bu da ABD gündeminde oldukça sık bir biçimde tartışılıyor. Peki ABD gerçekten İran'dan çıkmak istiyor mu? Evet istiyor, ama burada önemli de bir ayrım var. Şuna da dikkat etmek gerekiyor. ABD İran dosyasından çıkmak istiyor mu? Fakat İran üzerindeki baskıyı da bırakmak istemiyor. İran dosyasından çıkmak istiyor derken şunu söylemeye çalışıyorum. Trump'ın son açıklamalarında da bunu görüyoruz. Bir taraftan anlaşmaya çok yakınız diyor. Diğer taraftan Hürmüz'deki ablukayı ve ekonomik baskının anlaşma imzalanana kadar devam edebileceğini söylüyor. Yani Washington hedefi İran'la dost olmak ya da savaşı tamamen bitirmek değil. Savaşı dondurup bu dosyayı kendi iç kamuoyunda özellikle konuşulmaz hale getirip maliyetleri azaltmak. Hem siyasi maliyetleri hem ekonomik maliyetleri. Şimdi peki kriz tırmanmaya devam edecek mi bu noktada? Böyle de bir soru sormuştunuz. Yani bence kısa vadede kontrollü tırmanma devam edecek, ama topyekün bölgesel savaş hala bana sorarsanız ana senaryo değil. Yani bugüne kadar topyekün bir savaş zaten en kritik kırılma noktalarında, tırmanma noktalarında gerçekleşmediyse, bu noktadan sonra gerçekleşmesi düşük olasılık gibi gözüküyor. Çünkü bugün savaşı büyütmek isteyen aktör sayısı, savaşı sınırlamak isteyen aktör sayısından çok daha az. Trump anlaşma istiyor, Körfez ülkeleri Hürmüz'ün açılmasını istiyor. Avrupa bir yandan, her ne kadar doğrudan bir aktör olmasa da, enerji krizinden kaçınmak istiyor. İşte Çin petrol akışının normale dönmesini istiyor. Rusya zaten ikinci büyük bir kriz istemiyor, kendisinin dahil olacağı. Ancak savaşın yeniden patlaması da olası mı? Olası tabii ki. Yani her ne kadar düşük olasılık desem de, düşük bir ihtimal desem de olası. Yani az önce de söylemiştim. İsrail'in İran nükleer altyapısını hedef alması bu olasılıklardan bir tanesi, tetikleyici olabilecek olasılıklardan, ya da İran'ın dünkü saldırıdan çok daha büyük bir füze dalgası

başlatması tetikleyebilir mi, savaşı daha çok tırmandırabilir mi, ya da ateşkes ve müzakere sürecine etki edebilir mi, edebilir. Ya da Yemen, Hizbullah, Irak eksenini ele almak gerekiyor. Yani aynı anda devreye girmesi ve çatışmanın çok cepheli hale gelmesi etkileyebilir mi? Etkileyebilir. Bunlar zaten en başından beri hep sıralamış olduğumuz senaryolar, düşünmüş olduğumuz senaryolar. Yani özellikle son saatlerde sizin de söylediğiniz bu Yemen'den gelen füze haberlerin, haberine de bu açıdan

0: bu riski. Şimdi şu da var. Trump Netanyahu'ya saldırma dedi. Netanyahu yine de saldırdı.
1: Evet.
0: Ama Trump buna rağmen hala anlaşma bozulmadı diyor. Şimdi bu da aslında Trump'ın diplomatik bir dil çıkış arayışı. Yani Washington'ın anlaşmayı kurtarmak için sahadaki olayları bilinçli şekilde görmezden gelmeye başladığını görüyoruz. Bunu da uzun bir süredir görüyoruz zaten. Yani Trump'ın işte açıklamalarında ben karar veriyorum, Netanyahu'nun bir seçeneği yok tonu da bunun işareti aslında. Yani sahada ne olursa olsun ben müzakere sürecini devam ettireceğim. Müzakere sürecini kurtaracağım, ateşkes sürecini kurtaracağım ve bilinçli bir şekilde sahayı görmezden geliyorum diyor Trump. Yani bana sorarsanız, ihtimalleri soracak olursanız, sınırlı saldırıların devam etme ihtimali yüksek ama müzakereler sürecek. Bu sınırlı saldırıların devam etmesi müzakerelerin sürmesine bir engel oluşturmayacak. Çünkü bu sınırlı saldırılar, her iki taraftan da gelecek olan İran yapmış olduğu sınırlı saldırıları ne olarak görüyor? Müzakere sürecinde bir caydırıcılık olarak görüyor. ABD bunu bilinçli bir şekilde görmezden geliyor. İsrail'in meselesi olarak görüyor. İsrail zaten bambaşka bir gündemi paylaşıyor. Kendi kurmuş olduğu başka bir gündem üzerinden ilerliyor. Bu yüzden müzakereler sürecektir. Sınırlı saldırılar devam edecektir ama müzakereler sürecektir. Bir diğer ihtimal de şu, geçici bir anlaşma bu noktada ve yeni bir ateşkes uzatması gelebilir mi? Gelebilir. Yani böyle de bir çözüm yaratmaya çalışabilir ama bu noktada yine kritik bir detay daha var. Bir ateşkes yapıldı ama bu ateşkese İsrail uymadı. Yani Lübnan cephesi ateşkese bir şekilde fiili olarak, fiziki olarak dahil olmadı. Böyle bir anlaşmaya da yeni bir ateşkes uzatması gelirse bu durumda Lübnan bir madde olarak yer alacak mı? Ki İran bunu isteyecektir bir ateşkes uzatmasında ya da bir anlaşmada. Bu kritik bir nokta. Bir diğer noktada ki düşük ihtimal olarak görüyor olsam da kontrolün kaybolması ya da yeniden tam ölçekli bir ABD, İran demiyorum ama İran-İsrail savaşının başlama olasılığı da ne yazık ki var. Yani bugün ilginç olan şey aslında bu saldırılar ya da savaşın sürmesi değil. İlginç olan şey savaş sürerken aynı anda barış görüşmelerinin de devam etmesi. Yani diplomasi dilini bir şekilde tarafların kaybetmek istememesi ki Trump savaşı bitirmeye çalışıyor dedik. Netanyahu her ne kadar ABD ile ben aynı denklemde yola çıkmış olsalar da savaşın en başında şu an bambaşka bir yerde duruyor. İran'da bir şekilde pazarlık gücünü korumaya çalışıyor ki önümüzdeki birkaç gün bu denklemin nasıl ilerleyeceğini, ne olacağını hep beraber göreceğiz. Ama dediğim gibi müzakerelerin bir şekilde özellikle ABD'nin çabasıyla yani Trump'ın çabasıyla devam edeceğini düşünüyorum ben. Küçük bir olasılık da İran-İsrail arasındaki yine tam ölçekli bir saldırının başlaması olasılığı tabii ki var Ahmet Bey.
1: Evet, yani hep şu iddia konuşulmuştu 3 ay boyunca. Bu savaşı tırmandıran tek tarafın İsrail olduğunu, hatta savaşın başlamasına ABD'nin bu noktada dahil olmasına ikna edilmesine de İsrail'in katkı sağladığını hep iddia edilmişti. Yani tabii geçtiğimiz aylarda da İsrail birçok yine milyonlarca dolarlık silah anlaşması yapmıştı. İşte Suriye'de ABD hep İsrail'in yanında oldu. Bakıyoruz Gazze'de yanında oldu. Dönüyoruz Lübnan'da yanında oldu. İran Savaşı'nda yanında oldu. Ama bugüne geldiğimizde Trump Netanyahu'yu bu gece ikna edemedi en azından. Tabii zorla da olsa ikna ettim dedi ama Netanyahu yeniden saldırmayı tercih etti. Şimdi siz de dediniz ki yani Trump iyimser bir tablo ışığında gerçekten müzakerelere devam etmek istiyor. Diplomasi dilini koruyor her ne kadar savaş devam etse de ya da kontrollü gerilim devam etse de. Şimdi ABD İsrail'i bu noktada artık yalnız bırakabilir mi? Yani İran'la sadece İsrail'in karşı karşıya kaldığı bir senaryoyu önümüzdeki günlerde görebilir miyiz hocam?
0: Yani görebiliriz çünkü Trump her ne kadar savaşın başında bu tip iddialar olsa da ki birçoğu gerçekçi olsa da İsrail'in ABD'yi bu savaşa sürüklediğine dair. Bana sorarsanız o dönemdeki bu iddiaları da şöyle okumak gerekiyordu. Yani Netanyahu'nun doğrudan Trump'ı etkilemesi değil de İsrail lobisinin ABD içerisindeki çeşitli kanalları kullanarak ABD hükümetini ve Pentagon'u savaşa ikna etmesi olarak okumak gerekir. Bu açıdan

0: doğrudan Trump'ın bir etki alanına girip girmediğini sorgulamak gerekir. Şimdi şöyle bir şey var. ABD İsrail'i yalnız bırakır mı? Bu sorunun cevabı kısa vadede hayır. Çünkü ABD İsrail'in her operasyonuna her ne kadar otomatikman destek vermese de yalnız bırakacağını düşünmüyorum. Çünkü aralarındaki bu güçlü özellikle ABD'deki İsrail lobisinin yaratmış olduğu güçlü baskı nedeniyle böyle bir yalnızlık söz konusu olmayacaktır. Ama eskisi kadar net bir biçimde de desteğini verecek midir, vermeyecektir. Çünkü işin içerisinde diplomatik bir kriz, daha doğrusu çözülmeye çalışılan bir diplomasi diliyle çözülmeye çalışılan bir kriz var, bir savaş var ve bu noktada İsrail ile ABD ayrışıyor. Şimdi Şubat ayında savaş başladığında ABD ile İsrail neredeyse tamamen aynı çizgideydi. Yani İsrail, İran'ın nükleer kapasitesinin sınırlandırılması aynı çizgiydi her ikisi için. İşte füze programının baskılanması aynı çizgiydi ve bölgesel vekil ağlarının geriletilmesi, bölgesel vekil ağları meselesinde aynı çizgilerdi. Fakat bugün geldiğimiz noktada hedefleri tamamen ayrıştı diyebiliriz. Yani Trump'ın hedefi şu an savaşı bitirmek, Netanyahu'nun hedefi İran'ın tehdit kapasitesine, İsrail'e yönelik tehdit kapasitesini daha da azaltmak. Şimdi şöyle bir şey var. Her ne kadar en başta ilk başta aynı çizgidelerdi diyor olsak da İsrail'in asıl hedefi, gizli gündemi nükleerden daha çok bana sorarsanız bu İran'ın tehdit kapasitesi meselesiydi. Yani İran'dı. Çünkü İran'ı varoluşsal bir tehdit olarak görüyor İsrail. Bu noktada ABD'yi de biraz yanılttı diyebiliriz savaşın başında. Şimdi Trump tam karşılık verme dedi. Netanyahu saldırdı. Bu şaşırtıcı bir durum değil. Bu aslında İsrail'in ABD'den koptuğunu değil de savaşın son aşamasında tarafların farklı sonuçlar istediğini gösteriyor. Aynı denkleme aynı biçimde girmiş olsalar da farklı sonuçlar istediğini gösteriyor. Çünkü ABD gerçekten çekilecek mi ya da ben tam çekilme beklemesem de yani ABD'deki körfez üsleri sonuç itibariyle duracak bu noktada. Ya da ABD donanması bölgede bir şekilde kalacak. ABD hava savunma şemsiyesi İsrail'i korumaya devam edecek. Ya da ABD istihbaratı hala sahada aktif kalacak. Bu yüzden tam olarak İsrail'den ya da bölgeden çekilmesi ya da desteğini geri çekmesi bu noktada mümkün değil. Ama şu olabilir. ABD saldırı operasyonlarının öncüsü olmaktan çıkıp garantör rolüne geçebilir. İsrail arasındaki ilişki böyle bir revize geçirebilir. Yani bu da aslında çok farklı bir şey. Yani Washington bundan sonra İran'ı vurun ya da durun demek yerine anlaşmayı koruyun, işte İsrail'in güvenliğini ben garanti ederim pozisyonuna geçebilir ki bu noktada İsrail'in istediği de bana sorarsanız tam olarak böyle net bir cevap. ABD'den böyle net bir cevap istiyor. Yani garantör olduğuna dair bir cevap istiyor. Bence son 2 haftadaki en önemli gelişme de aslında tam olarak. Çünkü Trump'ın açıklamalarında sürekli aynı vurgu var dedik ya, anlaşma yakın müzakere sürüyor gibi. Yani bu dil savaş başlatan bir lider dili değil ki, Trump'ın daha önceki kullanmış olduğu dili de biliyoruz. Bu yüzden savaştan çıkmaya çalışan bir lider dili. Ve Netanyahu bu noktada bu dili en çok etkileyen, bu yaklaşımı en çok etkileyen faktörlerden bir tanesi Netanyahu ve İsrail. Yani Netanyahu'nun siyasi kariyerine baktığımızda da güvenlik tehditini ortadan kaldırmadan dosyayı kapatacak bir lider profili de görmüyoruz. De güvenlik tehditinden kastım İsrail'in bakış açısıyla bir güvenlik tehdidi ki Lübnan da bu dosyalardan bir tanesi, Hizbullah da bu dosyalardan bir tanesi. Netanyahu'nun siyasi olarak lider profiline baktığımızda da birazcık bu noktada ABD ile ters düşmeye devam edeceğini söylemek mümkün. Ama dediğim gibi bir garantör rolü üstlenirse ABD, İsrail bu noktada geri adım atabilir mi? Atabilir. Bu nedenle önümüzdeki günlerde en büyük risk aslında bölgedeki krizin çözülebilmesi için ya da müzakereler için en büyük risk aslında İran ya da İran saldırıları değil de şunu diyebiliriz. Washington Tel Aviv arasındaki bu stratejik uyumsuzluğun büyümesi diyebiliriz. Çünkü bu sahayı etkileyecektir. Bu stratejik uyumsuzluğu da bir an önce hem ABD tarafı bitirmek istiyor. Her ne kadar İsrail bitirmek istemiyorsa da hem Trump bitirmek istiyor. Yani savaşın tamamen bitmesi senaryosundan ziyade daha çok İran, İsrail, Hizbullah ve Husiler arasındaki bu düşük yoğunluklu çatışmalar bana sorarsanız Trump'ın Netanyahu'ya uyguladığı baskıya ya da isteklerine rağmen sürecek, sürebilir. ABD bunun bölgesel bir savaşla dönüşmesini en fazla engelleyebilir. Dengeleyici bir aktör olabilir bu noktada. İsrail'i durdurabilmesi çok olası gözükmüyor. Her ne kadar garantör rol üstlenecek bir pozisyona gelirse İsrail'in bu istediği bir noktaya geldiği anlamına gelebilir. Ama yine de bana sorarsanız İsrail'i tamamen dizginleyebilecek bir Trump, bir ABD yönetimi yok şu an için. Yani Trump'ın bunu yapıp başarabileceğini çok açıkçası düşünmüyorum. Yani bugün aynı şeyi söyleyeceğim. Mesele İran'ın attığı füze değil bu noktada. Mesele savaş sonrası düzenin aslında nasıl kurulacağı ya da Netanyahu'nun savaş öncesi tehditlerinin tamamen ortadan kalkmadan İran masaya oturacak mı, oturmayacak mı? Önemli olan mesele bu gibi gözüküyor Ahmet Bey.
1: Evet, savaşta 100 günü geride bıraktık. Tabiri yerindeyse bu 100 gün boyunca Körfez ülkeleri de adeta diken üstündeydi. Zira İran'ın ne yapacağı aslında bilinmiyordu. Savaşın ilk günlerinde de Trump Körfez ülkelerinden birçoğunu savaşa dahil etme gibi bir stratejisi vardı. Geldiğimiz noktada da ABD'nin korumasının aslında Körfez ülkeleri bir işe yaramadığının farkına vardılar. Hocam, Körfez ülkeleri bugün geçmişe göre İran ve İsrail geriliminde nasıl bir pozisyon aldı? Yani kimin tarafında durdu ya da duracak?
0: Yani şöyle, Körfez ülkeleri tabii ki istikrarın tarafında duracaktır ama asıl mesele istikrarın hangi taraftan geleceği meselesi Körfez ülkeleri için. Savaşın başında özellikle Suudi Arabistan, işte, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn açısından aslında temel endişe İran'ın bölgesel gücüydü. Yani böyle bir endişeleri vardı savaş başlamadan önce ve savaşın başındayken. İşte İran'ın füze kapasitesi meselesi, vekil ağlar, Hürmüz üzerindeki etkisi ciddi tehdit olarak zaten Körfez ülkeleri tarafından da görülüyordu. Ama bana sorarsanız bu 100 günde bu tablo değişti. Bugün Körfez'in temel korkusu artık İran'ın güçlenmesinden çıktı. Kontrolsüz bir bölgesel savaşın enerji ihracatını vurmasına döndü. Yani aslında en baştaki beklentileri aynı İsrail-ABD'de olduğu gibi benzer bir çizgideydi savaş başlarken ABD ile. Yani İran'ın güçlenmesine vurulacak bir darbe olarak görüyorlardı bu savaşı ya da o dönem için söylemiyle bu kontrollü savaşı. Savaşın ilk haftalarında işte petrol fiyatları yükseldiğinde Körfez ülkeleri kazandı, hatırlıyorsunuz ki bu onlar için bir avantaj olmuştu. Ancak savaş uzadıkça yatırımcılar kaçmaya başladı, işte sigorta maliyetleri yükselmeye başladı, enerji altyapıları risk altına girmeye başladı Körfez ülkelerin. Bu nedenle özellikle son haftalarda baktığımızda Suudi Arabistan'ın söylemine de dikkat etmek gerekiyor. 2024'te ve 2025'te işte Riyad İran'a karşı sert açıklamalar yapabiliyordu. Ama bugün Suudi Arabistan sürekli diplomasiden ya da ateşkesten ya da istikrar vurgusundan bahsediyor baktığınızda. Çünkü bu Veliaht Prens Muhammed Bin Salman için de öncelikli olarak şu an savaş ekonomik dönüşüm projelerini ve yatırımları bir şekilde baltalıyor. Yani İran savaşı bunun tersine hizmet ediyor. Yapmaya çalıştığı şeyin tersine hizmet ediyor. Yani Körfez ülkeleri artık İran'la ABD arasında seçim yapmak istemiyor diyebiliriz özetle. Çünkü geçmişte Körfez ülkeleri güvenlik açısından tamamen Washington'a yaslanıyorlardı. Bugün, geçmişten kastım savaştan önceki dönem için, bugün hem ABD hem Çin hem de İran arasında ilişki kurmaya çalışıyorlar. Çok bambaşka bir noktada buldu Körfez ülkeleri kendilerini. Savaşın en başındayken İran'ın güç kaybedeceğini ve kendi istedikleri doğrultuda bir senaryonun gerçekleşeceğini düşünüyorlardı. Bugün bir denge unsuru olmaya çalışıyorlar. Özellikle Çin arabuluculuğuyla gerçekleşen Suudi Arabistan, İran normalleşmesinden sonra Körfez başkentleri yeni bir denge siyaseti geliştirmiş. Şimdi bu yüzden İran füze attığında Körfez'den gelen ilk mesajlara bakınca da aslında bir tarafsızlık görüyoruz. Yani işin büyümemesini istiyor aslında diyebiliriz Körfez ülkeleri. O yüzden bugün 100 gün öncesine göre tablo aslında tersine döndü diyebilir miyiz? Evet, Körfez ülkeleri için tersine döndü diyebiliriz.
1: Peki Elçin Hocam, değerli katkılarınız için teşekkür ediyor. İyi sabahlar diliyorum. Bölgemizde
0: Çok
1: tırmanan,
0: teşekkürler.
1: sağ olun. Bölgemizde tırmanan krizi konuşmaya devam edeceğiz. Uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe hocamız bizlerle birlikte. Ali Fuat Hocam, günaydın. Yayınımıza hoş geldiniz.
2: Günaydın Ahmet Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun hocam. Hocam Trump'ın önümüzdeki hafta bir anlaşma olabilir ifadeleri vardı. Bu yönde açıklamaları vardı. Müzakerelerden bir anlaşma çıkıp çıkmayacağını konuşuyor.

0: konuşuyorduk ama dün gece yaşananlar bölgemizdeki krizi biraz daha tırmandırdı. Neden böyle bir tabloyla karşılaştık sizce?
1: Şimdi Ahmet Bey, İran'la ABD arasındaki bu müzakereler ağır aksak devam ediyordu. İki tarafta bir şekilde anlaşmaya niyetliydi. Yani tamam, kartları yüksekten açarak kendi isteklerini masada yaptırma niyetinde olan iki aktör vardı. Bunlar normal olarak değerlendirmek gerekiyordu. Ancak Trump'ın işte buradaki istekleri, İran'ın istekleri müzakereyle belki de çözülebilecek durumdaydı ki Trump öyle diyordu. Yani işte bu çözülebilir. Fakat işin bir başka boyutu vardı. Burada anlaşma istemeyen bir İsrail var. Yani bunu savaşın başından itibaren de söyledik, daha önce de belirtilmişti. İsrail bölgede kaos isteyen, istikrarsızlık isteyen bir ülke durumunda, devlet durumunda ki buradan beslenen bir yapımı İsrail. Yani ne kadar çok istikrarsızlık sürerse burada, ne kadar uzun sürerse İsrail de o kendi düşüncelerini yapabileceğini planlayan, düşünen bir ülke durumunda. Dolayısıyla iki ülkenin anlaşmasını istemeyen bir zihniyete sahip. Ama İran'a da saldıramıyor İsrail. Çünkü ABD bir şekilde onu frenlemişti o dönem içerisinde ve hedef olarak da Lübnan'ı belirlemişti. Ki en yakın yer olarak hatırlarsanız daha savaşın başında 28 Şubat'ta şunu söylemişti, yani seferberlik ilan etmişti. O zaman seferberlik ilan ettiğinde İsrail, biz de şöyle tahminde bulmuştuk. Yani bu kara kuvvetlerine seferberlik ilan etmesi manası İran'a karşı bir kara harekatı olamaz. Çünkü sınır yok. Gemileri İran'a çıkarma yapamaz. O zaman bunu neden yapıyor? Lübnan diye tahmin etmişti ki günün sonunda da işte Lübnan'a saldırılar başlamıştı. Genişleme politikası burada yürütüyordu İsrail. Kara kuvvetleri bakımları yine işte havadan çok yoğun saldırılar yapmaya başladı. İran'da bu müzakerelerde isteklerinden bir tanesi de özellikle Hürmüz'ün, yani kendi yakın coğrafyasının dışında kendi vekillerine yapılan saldırıların da durmasını isteyen bir politika istedi. Yani savaş bitecekse sadece benimle olan savaş değil, Lübnan'a yapılan, Hizbullah'a yapılan saldırıların da bitmesini istiyoruz şeklinde bir politika izledi. Mantıklı bir politika mıydı? Evet, çünkü sonuç itibariyle o Hizbullah'ı da ki İran destekleyerek, Yemen'i de destekleyerek ya da şöyle diyelim, Hizbullah ve Yemen'de ABD ve İsrail'in İran'ın saldırılarını onu destekleyerek destekleyecek bir politika izledi. Dolayısıyla dayanışmanın gerektirdiği, yani normal olarak dayanışmanın gerektirdiği bir pozisyonda İran'da Lübnan'a yapılan saldırıların da bitmesini istedi. Ama bunu İsrail istemedi. İsrail daima saldırdı. Aynen Gazze'de yaptığı gibi. Gazze'de de bir ateşkes var, bir barış kurulu var ama Gazze'deki bu barış kurulundan sonra yanlış okumadıysam geçen gün bir yerde okuduğum habere göre 1000'e yakın, hatta 1000'den fazla ateşkesi bozucu saldırılar da bulundu Gazze'de. Şimdi iş öyle olunca bunun aynısını Lübnan'da da görünce İsrail, İran bunun olmamasını istedi, yapılmasını istemedi. En sonunda dün yapılan, önceki gün yapılan Lübnan'a yoğun İsrail saldırılarından sonra İran'da dün gece İsrail'e füzeler fırlattı. Şimdi ABD Başkanı dün gece yapmış olduğu açıklamalarda halen daha yani Türkiye saatinde dün gece yapmış olduğu açıklamalarda barışın olabileceğini, salı ve çarşamba günleri bir anlaşmanın yapılabileceğine dair, evet anlaşmanın yapılabileceğine dair açıklamalarda bulunmuştu. Biz de şöyle dedik işte dün akşam, burada İsrail'in tutumu çok önemli. İsrail cevap vermezse ya da verdiği cevabın hacmi, şiddetine bakacak olursak, yani bakarak bu savaşın büyüyemeyeceğini tahmin edebiliriz diye düşünmüştük. İşte İran'dan şu anda ses yok. Yemen'deki Husiler İsrail füze fırlatmaya başladı. İş öyle olunca bu savaşın büyümemesi şu andan itibaren aktörlerin, yani hem İran'ın hem İsrail'in atacağı adımlara bağlı. Tamam, İran saldırdı, İsrail cevap verdi. İsrail'in şiddeti biraz daha yüksek gibi gözüküyor. Dolayısıyla

0: İş öyle olunca bundan sonra İran nasıl bir politika izleyecek? Bugün tekrar füzeler fırlatılacak mı? Yoksa ABD Başkanı'nın dün akşam yapmış olduğu açıklamada belirttiği gibi İran'a yönelik tamam füzeler fırlattınız artık durun şeklindeki bu çağrıya İran nasıl bir cevap verecek? Onu bekleyip göreceğiz diye düşünüyorum ben.
1: Herhalde bu da biraz İsrail'in tutumuna ya da saldırganlığına bağlı olsa gerek. Şimdi hocam Trump iyimser açıklamalarda bulundu. En azından biz Trump'ın çelişkili açıklamalarına alışığız. Ama sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi önümüzdeki hafta Salı ya da Çarşamba günü anlaşma sağlanabilirdi ifadelerini kullandı. Hem İsrail'e hem İran'a aslında bir nebze gerilimin tırmanmaması noktasında çağrıları vardı ancak Trump Netanyahu'yu ikna edemedi. Yani Netanyahu Trump'a rağmen neden saldırmayı tercih etti? Bundan sonra ABD'nin tutumu farklı bir pozisyona evrilir mi sizce?
0: Şimdi Ahmet Bey işte biraz önce belirtmiştim. İsrail öyle bir ülke ki yani burada Orta Doğu coğrafyasında istikrar sağlandığı andan itibaren kendisini buradaki ülkelerin hepsini hedef olarak gören bir yapıya sahip. İstikrarsızlık istiyor. Çünkü istikrarsızlıkla beraber, istikrarsızlık nereden kaynaklanıyor? Bölgedeki ülkelerin birbirleriyle çarpışması, bölgedeki farklılıkların, bölge ülkelerindeki farklılıkların birbirleriyle çatışması İsrail'in işine yarıyor. İşte bu istikrarsızlık. Yani hem bölgedeki ülkelerin birbirleriyle çatışması hem de bölgedeki ülkelerin her birinin içerisindeki farklılıkların birbirleriyle çatışması İsrail'in işine yarıyor. Bundan kendisi büyüyor. Yani buradaki faydalar, buradaki gelişmelerden faydalanarak kendi sınırlarını büyütme ya da etki alanını genişletme çabası içerisinde olan bir İsrail var. Şimdi iş öyle olunca bölgede de çok fazla kırılgan yapılar, farklılıklar var. Her ülkede var. Ve İsrail bu Suriye gibi, Irak gibi, İran gibi, Türkiye gibi ülkeleri devasa coğrafyaya sahip, devasa demografik yapıya sahip ülkeleri kendine tehdit olarak görüyor ve bu ülkelerdeki farklılıkları kullanarak hem ülkeler içerisinde istikrarsızlık yaratmak istiyor hem de bu ülkeler arasındaki farklılıkları mesela Şii-Sünni İran'la Körfez ülkeler arasında buradaki farklılıkları kullanarak istikrarsızlık yaratarak kendi bekasını sağlayabileceğini düşünüyor. Çünkü karşı tarafı ne kadar yıpratıp bölerseniz o kadar kendinizde güçlü kalırsınız mantığı yürütüyor İsrail. O yüzden de Netanyahu hükümeti ve İsrail devleti bugün bu politika çerçevesinde Trump'ın bütün ısrarlarına rağmen hatta bu savaşa girdiğine pişman olan Trump'ın bütün ısrarlarına rağmen Lübnan'a saldırılar devam etti. Ki Lübnan'daki Hizbullah'ı en yakın tehdit olarak görüyor kendisine. Yani belki İran şu anda İsrail için uzakta kalır, çok büyük bir tehdit olarak gözükür ama en yakın tehdit olarak da Hizbullah'ı görüyor ve askeri açıdan da değerlendirdiğimizde en yakındaki tehdit algısının bertaraf edilmesi askeri açıdan mantıklı gözüken ve uygulanabilir olan bir husustur. Dolayısıyla İsrail de bunu gerçekleştiriyor kendi çapında, kendi düşüncesine göre ve Lübnan'ın bölgenin istikrarsız bir halde kalabilmesi için de Lübnan'a saldırılarına devam ediyor. İşte Trump da bunu istemiyor. Çünkü Trump bugün yapmış 28 Şubat'ta başlayan savaştan sonra istediğini elde edemedi. Yani bunu net bir şekilde konuşabiliriz. Çünkü ilk başta savaşın başındaki Trump'ın üstenci konuşmalarıyla bugünkü konuşmalar arasında dağlar kadar fark var. Ki o zaman işte savaş boyunca Trump 15 bine yakın hedefi vurduk dedi. Şimdi bakın hedefi vurmak başkadır. Savaştaki sizin siyasi hedeflerinize ulaşmadığınız, savaşı kazanıp kazanmadığınızı gösterir. İran'ın pozisyonu savaştan önce neydi? Şu anda nedir siyasi açıdan? ABD'nin savaştan önceki siyasi pozisyonu neydi? Yani siyasi amaç açısından şu anda nedir? Dolayısıyla Trump bunu gördü. Askeri hedefleri vurması, bunun Trump tarafına açıklama yapılması, bütün bunlar kendi kamuoyuna bir zafer algısı, kazandık algısı yaratmak için söylenen, sarf edilen sözler olarak değerlendirmek lazım. Trump bunu kaybetti. Hatta Trump'ın muhtemelen Netanyahu'nun da teşvikiyle belki de yapabileceği kara harekatı ABD'deki silahlı kuvvetler, ordu üst kademe yöneticileri tarafından da belki de kabul edilmedi ki göstergeleri var.

0: Nedir onlar? İşte istifalar yaşandı, değil mi? Kara kuvvetlerinin istifaları yaşandı, hava kuvvetlerinin istifaları yaşandı ABD'de. Bunlar ABD içerisinde derin görüş ayrılıkları olduğunu, hatta şöyle diyelim, ABD ordusunda rasyonel düşünebilenlerin olduğunu İran konusunda gösterdi. Ve bu günün sonunda Trump da buna inandı bana göre ve şu anda İran'ın askeri seçeneğin işe yaramayacağını, onun yerine ekonomik seçeneği, stratejiyi uygulamaya başladı. Nedir o? Avrupa yaptı. Trump buna sonuç alabileceğini düşünüyor. O yüzden de Netanyahu'yu durdurmaya çalışıyor. Yine Trump buna devam edecektir. Belki de sonuç aldığını düşünerek bir anlaşma olabileceğini belirtti. Ben ABD'nin bu savaşı daha fazla sürmesini, taraflar arasında çatışmanın diyelim şu anda, daha fazla sürmesini isteyeceğini tahmin etmiyorum. Eğer daha fazla sürerse de İsrail'den yana pozisyon alır gibi geliyor.
1: Evet, yani şimdi müzakerelerden bir sonuç çıkıp çıkmayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Dün gece itibariyle tırmanan krizle birlikte en azından bunu anlıyoruz. Kısa bir sürede en azından bu gerçekleşmeyecek gibi duruyor. Yani İran her defasında şunu ifade etti hocam, biz ABD'ye güvenmiyoruz dedi. Zira haksız da sayılmaz. Yani İsrail her defasında tehdit etmeye devam etti. Trump'ın çelişkili açıklamaları devam etti. Ya kağıt üzerinde eğer yapmazlarsa askeri olarak İran bizimle anlaşacak ifadelerini kullanmıştı. 100 günlük tabloya baktığımızda hep şu da iddia edildi. İran içerisinde iki farklı görüş var. Bir taraf düşmanı yok etmek isteyen Şahin kanat, bir tarafta gerçekten ABD ile masaya oturup anlaşmak isteyen taraf diye bu iddiada sürekli ifade edildi. Şimdi İran'ın içine bakıyoruz. Açıklamalar dozajını hep artırarak devam ediyor ki İran dini lideri Müşteba Hamaney'de Siyonist rejimin nefesinin sayılı günleri kaldı açıklamasını yaptı. Yani müzakereler evet belirsizliğini korumaya devam ediyor ama İran içerisindeki bu iki farklı görüş mü yeniden bu krizi tırmandırdı sizce hocam?
0: Şimdi iki farklı görüş tabii mutlaka olacak bir ülkede, yani bir siyasi partide dahi olsa ya da normal bir sivil toplum örgütünü dahi düşünün. Mutlaka farklı görüşler olacak. İran'da da bu farklı görüşler biraz daha derin gibi gözüküyor. Yani işte bir an önce tamam biz bu savaşta istediğimizi elde ettik, ülkeyi koruduk, rejimi yıkılmadı, işte daha fazla devam etmeyelim görüşüne hakim olan grup var. Ama bir diğer taraftan da Lübnan'a dahil olmak üzere bize destek veren ülke grupların da aktörlerin de aktörleri yapılan saldırıların da durmasını isteyen bir grup var. Ve bu şekilde sahada elde ettikleri masada tamamen kaybetmeden ya da kısmen kaybetmeden bir sonuç çıkarmak isteyen grup da var. Yani onlara da Şahinler grubu diyebiliriz. Ne olursa olsun sonuç itibariyle bugün İran bölgede vekilleriyle birlikte hareket ettiğini düşünerek vekillerine de yapılan saldırıların durmasını isteyen ve kendine göre haklı olan bir politika izliyor. Bu konuda da eğer İran devleti sadece kendini düşünüp geri adım attığı an itibaren bu saatten sonra eğer öyle bir durum gerçekleşirse bugüne kadar izlediği politikaların boş olduğu ortaya çıkacaktır ve kendi vekilleri nezdinde de güvenilirliğini kaybedecektir. İşte İran bunu yapmak istemiyor. Yani Yemen'le de olsa aynısı, Husilere de olsa, Hizbullah'a da olsa aynısını izleyecek gibi gözüküyor. Ve bu konuda da kararlı bir tutumu izliyor. Bu açıdan baktığımızda biz İran'ın işte İsrail'i ikaz etti, günlerdir ikaz ediyor ve burada saldırıların durmasını istiyor. Ama sonuç itibariyle biraz önce belirttik. Bunları istemeyen, gerilimi isteyen, istikrarsızlığı isteyen bir aktör var karşısında. Yani bir İsrail var, bir Netanyahu var. Öyle olunca da İran'daki Şahin kanadı, öyle diyelim, eli güçleniyor. Evet, yani onların eli güçleniyor. Onlar şu anda elini güçleniyor. Bir de toplumsal desteği çok fazla aldılar arkasında. Yani dün akşam İran'dan füzeler fırlatılırken halk Tahran sokaklarında gösteri yapıyordu. Bunu kutluyordu. Yani bakın böyle bir toplumsal destek karşısında tabii ki Şahin kanadının eli güçlü olacaktır. Diğer tarafın biraz daha zayıf olacaktır. Her ne kadar belki de kendilerine göre haklı olsalar bile. Dolayısıyla toplumsal desteği de arkasına alan ki biraz önce siz de belirttiniz İran dini liderinin söylediği söylem içerisinde bakın Siyonist İsrail diyor. Siyonist

0: Einstein, nefesi
1: Evet.
0: kesilecektir diyor. Bu söylem çok önemli. Yani biz bu Siyonist İsrail karşıtlığı üzerinden İran toplumunun konsolide olduğunu görüyoruz. Yani muhaliflerin dahi İran'da radikal olmayan, ılımlı muhalefetlerin dahi İran devletine, hükümetine destek verdiğini görüyoruz ki bu çok önemli bir husus diye düşünüyorum ben.
1: Evet, peki. Değerli hocam, katkılarınız için çok teşekkür ediyor. İyi sabahlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
1: ABD-İsrail-İran Savaşı'nda 100. gün geride kaldı ve 100 günlük süreçte de Hürmüz Boğazı'nda günlük bilanço da ortaya çıktı. İran Savaşı'nın 100. gününde Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin bilançosu yayınlandı. Yapılan hesaplamalara göre 100 günde geçen toplam gemi sayısı savaş öncesinde bir haftada geçen gemi sayısına eşit. Geçen gemilerin çoğunluğunu petrol tankerleri oluştururken doğal gaz yüklü gemilerin sayısı da ciddi oranda düştü. Haberin detaylarına bakacağız. Bu haberle birlikte haber bültenini de noktalamış olacağız. Bizden hemen sonra yayınımız Gün Başlıyor'la devam edecek ve Murat Güloğlu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
2: İran Savaşı 100 gündür devam ediyor. Savaş İran başta olmak üzere bölge ülkelerine önemli zararlar verirken Hürmüz'deki ticaretin durma noktasına gelmesi de dünya ticaretini önemli şekilde etkiledi. Dünya ticaretinin kilit noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndan savaş başladıktan sonra geçen toplam gemi sayısı 988'de kaldı. Bu sayı savaştan önceki dönemde Boğaz'dan bir haftada geçen gemi sayısına eşit. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Kuruluşu verilerine göre 1-27 Şubat arasında Hürmüz Boğazı'ndan günde ortalama 129 gemi geçiş yaptı. İngiltere Deniz Ticaret Örgütü verilerine göre ise Hürmüz Boğazı'ndan tarihsel ortalamada günde 138 gemi geçiyordu. Hürmüz'den geçen gemilerin büyük çoğunluğu petrol ve petrol ürünleri taşıyan gemiler oldu. 28 Şubat'tan bu yana toplam 456 petrol gemisinin Boğaz'dan geçtiği tespit edildi. Savaşın başlamasının ardından geçen gemi sayısı düzenli olarak düşerken bazı günler hiçbir petrol gemisi geçiş yapamadı. Geçen petrol gemilerinin çoğu İran'dan kalktı. İran'ı Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt ve Umman'dan kalkan gemiler takip etti. Petrol ve petrol ürünleri taşıyan gemilerin varış adresleri ise Çin, Hindistan ve Singapur oldu. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre özellikle petrol ve petrol ürünlerindeki arz şoku tarihteki en büyük enerji krizine yol açtı. Arz sıkışıklığı nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı savaş öncesi seviyenin %30, Avrupa gaz fiyatları ise %50 üzerinde seyrediyor. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings ise küresel ekonomik büyüme tahminini 0,2 puan aşağı çekerek %2,4'e indirdi. Kurum Hürmüz Boğazı'nın Temmuz'a kadar yeniden açılmayacağını öngörüyor.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Edirne güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla yer yer yağmurlu 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 30, Adana güneşli 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 29, Kayseri güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 23, Van güneşli 22 derece. Güneydoğu

0: Da Diyarbakır güneşli 34, Gaziantep güneşli 32 derece.
1: Trafikte erişilebilirlik önemlidir. Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Yaşlı ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyarlar. Sürücüler, onlar karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Korna sesi, otizmli veya epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu kalmadıkça korna çalınmamalıdır. Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Erişilebilirlik herkes içindir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Efendim günaydın, Habertürk'tesiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gün başlıyor odasınız, yeni bir gün, yeni bir hafta, ancak pazartesi gününe pek de iyi uyanmadık. Tarih 8 Haziran, pazartesi efendim 2026, 3 saat beraber olacağız sizlerle elbette. En sosyal Murat Güloğlu TV, Instagram Murat Güloğlu TV ve X adresimizde Murat Güloğlu efendim. İran, İsrail'e füze saldırısı düzenledi. İsrail'in Lübnan'ı vurmasına karşı misilleme amaçlı yapıldığı duyuruldu. Gece boyu neler oldu, neler bitti, buna bakacağız. Siyasette de önemli hareket söz konusu efendim. Bütün bunları göreceğiz. Evet, İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonrası İran'dan misilleme hamlesi gecikmedi. İsrail'e füze saldırısı başlattı. İsrail'den de karşılık gecikmedi efendim. İsrail'in Lübnan'ı hedef almasının ardından İran, İsrail'e arka arkaya füze attı diyebiliriz. İsrail basını İran'dan 10 balistik füzenin geldiğini açıkladı. İran'dan 3 dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde birçok kentte sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri de hemen devreye girdi. İran devrim muhafızları İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması gerektiğini söyledi. Saldırılar durmaz ve İran'ın eylemlerine karşılık verilirse daha ezici ve pişmanlık verici darbelerle vururuz açıklamasını yaptı. İsrail ise saldırıya karşılık vereceğiz dedi. Dediğini de yaptı. Başkent Tahran, Tebriz ve İsfahan'da patlama sesleri duyuldu İran'da. İran devrim muhafızları İsrail'in İran içindeki hedeflere havadan fırlatılan balistik füzeler kullanarak saldırılar düzenlediğini söyledi. Tahran'daki İmam Hümeyni Uluslararası Havalimanı'nın hava sahası kapatıldı. İsrail'dense askeri hedefleri vurduk açıklaması geldi. İsrail ordusuysa İran'ın batı ve orta kesimlerinde askeri hedeflere yönelik saldırılar düzenlediklerini duyurdu. İsrail basınına göre İran'daki onu aşkın hedefte vurulmuş durumda. Yemen'deki Husiler de İsrail'e balistik füze fırlattı. İsrail ordusu füzenin tespit edildiğini açıkladı. Tel Aviv'de sirenler çaldı. Suudi Arabistan'da da hareketli saatler söz konusu, zira Amerika Birleşik Devletleri kuvvetlerine ev sahipliği yapan Prens Sultan Hava Üssü'nün bulunduğu bölgede füze alarmı verildi. El Harç kentinde erken uyarı sistemi de devreye alındı. Evet, konuklarımızla durumu yorumlamaya başlayalım efendim. Gece boyunca yaptığımız gibi uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek ve Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin efendim bizlerle beraber. Hoş geldiniz, öncelikle günaydın diyorum.
1: Hoş bulduk, günaydın.
0: Çok teşekkürler. Şimdi ateşkes barışa doğru evrilmek üzereyken dün akşam saatleri itibariyle ve gece sabaha karşı itibariyle işte gördüğümüz hadiseler yaşandı. Muhammed Bey, sizden başlayalım isterseniz. Genel olarak baktığımızda şu an itibariyle nasıl bir fotoğraf görüyorsunuz bölgemizde?
1: Bölgede baktığımızda hem savaşa da hem barışa da yakınız. Bu tarz süreçlerde biliyorsunuz her iki tarafında bir tolere edebileceği eşik var. Hani ateşkesin başladığı ilk günden itibaren bunları söylüyoruz. Yani bir şekilde iki taraf da tolere edilebilir eşikleri sınıyor. Yani bugün mesela bu konuşmayı yaparken bile

0: Trump, biz anlaştık derse de şaşırmam. Yarın öbür gün bir şekilde koordineli bir şekilde İran'ı vururlarsa da şaşırmam. Ki günün sonunda zaten ABD ve İsrail'in her şekilde İran'a saldırılacağını zaten öngörüyorum. Sadece bu meseleyi dizginleyen meselenin Kasım seçimleri, yani ABD'nin Kasım seçimleri olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla biz şu anda Kasım seçimlerinden önce Trump'a bir maliyet oluşmaması için, Trump bu maliyetle gireceği seçimi daha keskin bir şekilde kaybedeceğini bildiği için bir şekilde risk almak istemiyor. Ancak biz savaşta şunu gördük. Trump'ın da etkisinin aslında bu bağlamda sınırlı olduğunu, yani burada bir iyi polis kötü polis senaryosundan öte bir şekilde Trump Netanyahu'yu dizginleyemiyor. İstediği kadar mesaj versin, Netanyahu ulusal sistemde kendi bildiği okumasını yapıyor ve gücün tılsımının farkında. Uluslararası ilişkilerde veya uluslararası siyasette güçle edinebileceği konumu herhangi bir şekilde edinemeyeceğinin farkında olarak da ve herhangi bir şekilde de Netanyahu'nun bu pervasızlığını durdurabilecek bir uluslararası mekanizmanın da olmadığını farkında olarak bir şekilde Lübnan'ı işgal edebileceğini, Lübnan'da istediği şeyi yapabileceğini düşündü ve bunu genelde de Hizbullah'la mücadele kapsamında oluşturmaya çalıştı. Fakat İran bir şekilde başından beri söylediği vurguyu tekrar vurguluyor. Ben balistik füze kapasitesi ve İran'ın vekil güçleriyle olan ilişki, yani Hizbullah'la olan ilişkisini kendi milli güvenlik meselemin bir parçası olarak görüyorum. Dolayısıyla bu ayrılmaz bir bütünü olarak gördüğüm bir parçasında İsrail'in durmadan Lübnan'a saldırmasını bir şekilde tolere edemeyeceğini belirterek İsrail'i vurdu. İsrail de bunun karşılığında İran'ı vurdu. Şimdi biz bundan sonraki süreçte ilerleyen saatlerde hep birlikte savaşın nereye gideceğini veya barışın nereye gideceğini birlikte gözlemleyeceğiz.
1: Trump çok yüksek perdeden konuşuyor ama herhalde İsrail'i dizginleyemeyen tek Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Diğer başkanlar en azından sözleri çok ağırdı ve İsrail tarafında hani bir kıymeti vardı ama Trump anladığım kadarıyla Netanyahu'yu çok da söz geçiremiyor ya da af buyurunuz Netanyahu Trump'ı takmıyor diyebilir miyiz? Yusuf Bey ne dersiniz?
2: Aslında iki liderin bu noktada çıkarlarının da birbiriyle çatıştığını görüyoruz Murat Bey. Bu önemli. Neden önemli? Yaklaşan seçimlerden bahsetti Muhammed
1: Hocam. İki tarafta da yaklaşan bir seçim var aslında.
2: Bu önemli. Şöyle bakıldığı zaman Amerika Birleşik Devletleri toplumunun normalde çok politikle olmadığını ve dış politikadaki meselelerin onların karar alması rejimini çok etkilemediğini biliyoruz. Yani 7 Ekim'den sonra İsrail'i soykırım uyguladı ve bu soykırımı aslında Amerika Birleşik Devletleri uluslararası hukukta İsrail'e bir güvenlik sağlamıştı, bir koruma kalkanı sağlamıştı. Ama bu etkili olmadı. İnsanlar neye göre karar verdi? İşte göçmenler, işte kürtaj yasası, konut krizi. Bunun üzerinden hareket etti insanlar. Ama İran'la yönelik yaşanan bu krizin Amerika Birleşik Devletleri içerisinde hissedildiğini biliyoruz. Neden? İşte akaryakıt fiyatları ve enflasyonun önünün alınamaması noktasında. Dolayısıyla Trump'ın üzerinde bu savaşı bitirmesi yönünde bir baskı var. Bu baskı başta cumhuriyetçilerden geliyor zaten. Ara seçime kadar bu savaşın bitirilmesi en azından Trump'ın sonuçta olursa olsun zaten bir zafer anlatacağını biliyoruz. En azından seçimlere kadar bu sürecin atlatılması gerektiğini söylüyorlardı. Yoksa ben de tıpkı Muhammed Hocam gibi düşünüyorum. İki tarafta İran'a saldırganlık konusunda zaten hemfikirler. Netanyahu tarafına baktığımızda Netanyahu'nun durumu biraz daha tersi istikamette. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın sağlayacağı bir barış, özellikle kalıcı bir barış olursa bu Netanyahu adına bir yenilgi olarak kabul edilecek ki zaten İsrail'de Netanyahu'nun girişini gidecek olmasını konuşuyoruz belki ama Netanyahu gittikten sonra daha iyisi birisi gelmeyecek. Yani barış yanlısı, uluslararası hukuka saygı duyan, komşularına saldırmayan, işgal etmeyen, Batı Şeria'daki Gazze'deki saldırıları, işgali durduracak bir isim gelmeyecek muhtemelen. Yani zaten Netanyahu'yu eleştiren muhaliflerin büyük bir kısmı onu istediklerini alamamakla, çok ciddi bedel ödemekle eleştiriyor ki bu noktada barış, demokrasi, uluslararası hukuk söylemleri ön plana çıkmıyor. Yani bu saldırganlık Netanyahu'nun siyasi bekası için, hayatta kalabilmesi için onun adına en önemli gereksinim. Dolayısıyla İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılacak bir anlaşma Netanyahu için başarısızlık olarak addedilecek ve seçimlere muhtemelen olumsuz yansıyacak. Dolayısıyla Trump'ın bir barış sağlama ihtiyacı olduğunu, Netanyahu'nun da savaşı sürdürme ihtiyacı olduğunu biliyoruz ki bu noktada tarafların çıkarları çatışıyor. Çıkarları çatıştığında kimin istediğinin...

0: olduğunu aslında Şubat ayında gördük ki Şubat ayının sonunda bu saldırıları başlatmak ne Trump adına ne Amerika Birleşik Devletleri adına rasyonel bir tercih değildi. Trump her ne kadar bunu işte bu saldırıyı yapmasaydık İran haftalar içinde nükleer silah sahibi olacaktı. İsrail'i de diğer Orta Doğu ülkelerini de hatta bizi bile vurabilirdi falan. Bu söylemlerin çok karşılığı yok aslında Trump'ın. Günün sonunda şöyle bir gerçeklik var. Amerika Birleşik Devletleri bu sürece belki Trump'ın üzerindeki baskıyla, şantajla başladı. Ama günün sonunda buradan çıkmak için aslında İsrail'in onayına, İsrail'in en azından durmasına ihtiyacı var. Bu noktada Netanyahu durur mu? Burada ciddi soru işaretleri var. Söz geçiremediğini de biliyoruz Trump'ın Netanyahu'ya. Nereden hatırlıyoruz? Birkaç hafta önce ne demişti Trump? Lübnan'da Netanyahu duracak, İsrail saldırıları duracak. Netanyahu'yu aradım. Ona artık yeter. Duracaksın, saldırmayacaksın dedim ve bunu kabul etti demişti. Ama aradan birkaç gün geçmeden İsrail saldırılarına devam etti. Ve aslında baktığımızda bu saldırılar bundan sonraki dönemde devam etme ihtimali de yüksek. İran adına tabii şöyle bir durum ortaya çıkıyor toparlayayım. Belki Amerika Birleşik Devletleri ile ateşkese bu kadar yaklaşıldığı veya yaklaşıldığını düşünüldüğü bir dönemde bu saldırıyı yapmanın amacı veya sonuçları ne olacak? Bu soru düşünülebilir. Burada Tahran'ın vekil unsurlarla ilişkilerine bakmak lazım. Yani özellikle Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesinden sonra Hizbullah içerisinde Tahran'ın kendilerini yalnız bıraktığı yönünde bazı sesler yükseliyordu. Bu ister istemez vekil unsurlar konusunda İran'ın geri adım atması çok büyük kayıp olarak değerlendirilebilir ki 79'dan beri buraya belki 10 milyarlarca dolar ve on binlerce insan gibi bir maliyet ödediler, bedel ödediler. Bugün bakıldığında elde de çok bir şey kalmamış görülüyor bütün bu bedele rağmen. Ve bölge halklarına da aslında bu doğrultuda, bu arayış doğrultusunda çok acı çektirdi Tahran yönetimi. Fakat günün sonunda elde ne bir caydırıcılık ne bir başarı çok da belki olmadığını söylemek yanlış olmayacak.
1: Peki, sıcak gelişmelerle devam edelim, bilgileri verelim. Telefonlara sürekli uyarılar gidiyor. İsrail ordusundan yapılan açıklamalara göre İran'dan İsrail'e füze fırlatılıyor. İkinci bir uyarı gelene dek sığınaklara gidilmeli ve orada kalınmalı şeklinde sürekli olarak da İsrail ordusundan vatandaşlarına böyle uyarılar var. Şimdi Muhammed Hocam, Yusuf Hocam'ın söylediğinden yola çıkarsak İsrail bölgede barış istemiyor. İran'ın bu saldırısı İsrail'in işine geliyor bir anlamda. Dolayısıyla acaba İran'da ikinci bir İran mı var ya da hani ülkeleri ya da işte ne bileyim hani orduları tek başına mı görmemek mi gerekiyor? Bir şahin kanat bir de güvercin kanat mı var? İran açısından baktığınız zaman durum nedir sizce? Çünkü İsrail'in istediği şeyler oluyor şu an.
2: Ya şimdi Yusuf Hocam bıraktığı yere bir ilave yapayım. Buyurun. Şimdi şöyle düşünün, ondan sonra veya baştan sizin sorunuza cevap vereyim, sonra devam edeyim. Şimdi şöyle düşünün, İran'da genelde biz bir ana çatıdan bahsediyorsak genelde iki eğilimden bahsediyoruz. Muhafazakarlar ve reformistler diye. İki eğilimden bahsetsek bile genelde ülke yöneten bir muhafazakar koalisyondan bahsediyoruz. Ve bu muhafazakar koalisyonun ana bileşenleri, devrim muhafızları, ulema ve bazaliler dediğimiz esnaf sınıfı. Sanki şöyle bir şey, bir izlenim oluşmuş gibi oluyor ve uluslararası literatürde bu çok tartışılıyor da devrim muhafızları ülkede darbe yaptı. Devrim muhafızları etkinliği aldı. Eğer devrim muhafızları İran'da bir darbe yaptıysa bu 1979'da yapıldı. Bu yeni bir şey değil yani. Dolayısıyla bu üçlü koalisyonun bir şekildeki şeyi, ülkeyi yönetme kapasitesi ortada ve bütün kararlar bu üçlü mekanizma, yani üçlü mekanizmanın temsilcileri tarafından alıyor. Dolayısıyla biz İran'da bir sistemden bahsediyorsak genelde iki kanattan bahsedemeyiz. Yani Pezeşkian ve Arakçı'nın temsil ettiği reformist kanadın herhangi bir etkinliği yok. Hatta esprili bir şekilde söylüyorum. Karayolları Genel Müdürü'nün etkisi neyse Pezeşkian'ın da İran dış politikasında etkisi o kadar yani. Dolayısıyla
1: peki hocam, çok affedersiniz. Pezeşkian'ın bir istifa haberi gündeme gelmişti geçen hafta. Acaba hani gerçek bir tarafı vardı anladığım kadarıyla.
2: Olabilir yani, sonuçta bu tarz ayrışmalardan mesela İran İslam Devrimi ilk gerçekleştirdi Mehdi Bazargan, yine bu tarz süreçlerde herhangi bir dış politikaya etkide bulunmadığından dolayı istifa etmişti. Yani İran dış politikasında sürekli bu gerçekleşiyor ve İran'daki genelde tartışmaların merkezinde saha ve masa ayrımı diye bir tartışma var. Evet. Hatta hatırlarsanız zamanında Cevat Zarif'in bir açıklaması vardı. Ben sahada hangi veya masada hangi açıklamayı yaparsam yapayım, bir şekilde Kasım Süleymani sahada bunu bir şekilde değiştiriyor.

0: ve benim bunu değiştirmeye gücüm yok. Zaten İran'daki realite bir şekilde böyle işliyor
1: Evet.
0: ve İran'ın bütün stratejik kararları bu şekilde alınıyor. Şimdi gelelim Lübnan meselesine. Şimdi o Yusuf Hocama ilave etmek istediğim husus da şu. Normalde şimdi şöyle bir şey oluşuyor. Sürekli Tahran'ın Hizbullah'tan bir beklentisi var ve bu diyor ki Suriye'de benim için savaşacaksın. Hizbullah gidiyor savaşıyor. Diyor İsrail'e karşı benim için savaşacaksın. Hizbullah gidiyor savaşıyor. Fakat günün sonunda da Hizbullah'ta şöyle bir şey de oluşuyor. Ya tamam da ben sen nereye istiyorsan geliyorum. Sen ne istiyorsan yapıyorum. Peki ben burada bu kadar şiddetli bir saldırıya maruz kalırken sen niye cevap vermiyorsun? İran'da bir şekilde bence stratejik zorunluluk olarak buna bir cevap vermek durumunda kaldı. Ve ikinci bir mesajda da bana dayatılan herhangi bir uluslararası anlaşmayı veya uluslararası bir ateşkesi neyse sizin istediğiniz koşullarda kabul etmeyi bir şey kabul etmiyorum. Dolayısıyla Lübnan benim anlaşmamın, olası bir anlaşmamın veya olabilecek bir anlaşmamın ayrılmaz parçası. Dolayısıyla siz bir savaş veya barış hesabı yaparken bunu dikkate almak zorundasınız. Zaten İran başından beri iki şeyi hiçbir şekilde tartışmaya açmamasının biraz da nedeni bu. Yani İran hiçbir şekilde balistik füze kapasitesini tartışmaya açmıyor.
1: Evet.
0: Hiçbir şekilde vekil güçleriyle olan ilişkisini tartışmaya açmıyor. Çünkü bu ikisini doğrudan milli güvenliğinin bir uzantısı olarak konumlandırıyor.
1: Peki Yusuf Hocam size sormak isterim. Bir Muhammed Hocama katılır mısınız? Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Bir de neden şimdi diye soracağımız bir soru var mı? Hani zamanlaması manidar diyeceğimiz bir noktada mıyız? Yoksa beklenen bir saldırı mıydı sizce?
2: Yani bir Amerika Birleşik Devletleri İran çatışmasını bugünlerde beklemiyorduk ama İsrail'in özellikle Lübnan'daki saldırılarını yoğunlaştırması bu noktada bizi aslında bu saldırını çok da şaşırtmadığı bir noktaya getirdi ki tam da Muhammed Hocam'ın anlattığı üzere İran'la Hizbullah arasındaki bağlantı da kusursuz bir bağlantı, kusursuz bir iletişim belki de değil. Onların da kendi aralarında ayrık sesler söz konusu oluyor. Dediğim gibi Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesi, İran Lübnan'daki Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinden sonraki dönemde bu İran'a yönelik eleştirel sesler daha yüksekten çıkmaya başlamıştı Hizbullah içerisinde ki aslında ne Lübnan başlığını Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma yaptığı süreçte metnin dışında tutma lüksü yoktu Tahran yönetiminin.
1: Evet.
2: Yani bu konu mutlaka bir çözüme kavuşturulması gerekiyordu. İsrail tarafından bakıldığında bu işin farklı boyutları var. Yani kendince belki somut realist güvenlik kaygıları doğrultusunda okuyabileceği bazı argümanları var İsrail tarafının. O güvenlik paranoyası içerisinde yaşadıkları için kendi toplumlarını anlatabileceği bazı konular var. Bir de işin biraz daha tabii yayılmacı, o işte eskatolojik, mesiyanik yani dini teolojik arayışlar doğrultusunda ilerleyen boyutu da var. Bu güvenlik boyutuyla baktığımızda o coğrafyada birazcık daha İsrail'in işgal ettiği o Filistin topraklarının büyük ölçüde Lübnan'ın güneyinden ya da işte Suriye'nin, Şam'ın biraz daha belki güneybatısına indiğinizde Golan tepelerinden ya da Ürdün'de işte başkent Amman'ın bir 20-30 kilometre kuzeybatısına gittiğinizde Salt bölgesinin bulunduğu yerlerden gittiği şekilde aşağıda kaldın. Yani bir ve bu coğrafyaların Golan'ın, Salt'ın ya da işte Lübnan'ın güneyindeki o bölgenin atış üstünlüğü olduğunu biliyoruz ve İsrail'in aslında 1967'den sonra özellikle bu üstünlüğe karşı çok tedirgin olduğunu da biliyoruz. Yani Suriye'de 8 Aralık devrimi yaşandıktan sonra hemen bunu fırsat bilip işte Golan tepelerindeki işgalini genişletti. Bugün Lübnan'da aynı politikayı sürdürüyor. Belki Ürdün'de Kral Abdullah yönetimiyle çok iyi anlaşamıyor. Güvenlik konularındaki hassasiyetleri tamamen karşılanıyor olmasa Ürdün yönetimi tarafından belki Ürdün'de bile benzer saldırganlıkları uygulama ihtimali var İsrail yönetiminin. Yani bu güvenlik paranoyası artık gittiği şekilde İsrail'i güvensizleştiriyor. Bu
1: Evet.
2: da çok somut şekilde ortada. Fakat bu saldırganlık maalesef İsrail toplumunda Murat Bey prim yapıyor. Yani Gazze'deki soykırım döneminde, Batı Şeria'daki işgalin sürdüğü hala bu dönemde, Lübnan'da, Suriye'de bu işgalin devam ettiği durumda toplumdan %70 oranında bu politikalar destek görüyor. Belki de bu %70 iyimser bir rakam. Böyle söylemek lazım.
1: Şimdi Ekim'de de seçime gidecek İsrail. Dolayısıyla Netanyahu heybeyi
2: seçimi
1: dolduracak bu anlamda.
2: Seçime girecek maalesef daha da kötüsü Netanyahu.

0: Netanyahu'nun rakiplerinin büyük bir çoğunluğu Netanyahu'dan aslında daha da sağlıklı, daha da iyi adaylar da değil. Yani bugün Netanyahu'nun kendi bloğuna baktığımızda işte Smotrich'ler, Ben-Gvir'ler, bu isimler gerçekten hastalıklı zihne
1: Evet.
0: sahip isimler ki Netanyahu da çok bunlardan farklı değil. Netanyahu'yu eleştirirken aslında işte yetersiz kalmakla eleştirenler var. Ya da işte İran'a yeteri kadar saldırmamakla eleştirenler var. Lübnan'da işte Beyrut'u bombalaması gerektiği çağrıları yapıldı geçtiğimiz hafta ki Knesset içinden isimler söyledi bunu. Bu noktada bakıldığında Netanyahu'dan sonra gerçekten uluslararası hukuka, insani normlara, değerlere saygı duyacak bir ismin gelme ihtimali de İsrail'de çok düşük. Bu da bölgede aslında İsrail'in belki de topyekün geniş bir kitle halinde barışı sabote ettiğini bize gösteriyor. Bu noktada İsrail'i durduracak gücün artık uluslararası hukuk olmadığını, uluslararası örgütler olmadığını biliyoruz ki 7 Ekim'de başlayan soykırım, Gazze'de
1: Evet.
0: İsrail soykırımı, İsrail'in başlattığı soykırım durdurulamadı. Bunun da aslında Amerika Birleşik Devletleri bu noktada uluslararası hukuk, uluslararası yaptırımlara karşı İsrail'e bir demir kubbe sağlamıştı, bir dokunulmazlık sağlamıştı belki de. Bu dokunulmazlığı sürdürdüğü sürece Amerika Birleşik Devletleri kendi çıkarlarını ikinci plana atıp İsrail'in bu yayılmacı arayışlarını, işgal arayışlarını desteklediği sürece Orta Doğu'da zaten barışın ya da işte bir huzur ortamının gelmesi şu aşamada çok mümkün gözükmüyor maalesef.
1: Evet. Bu arada sıcak gelişmeleri aktaralım. İsrail televizyon kanalı 12 diyor ki Kudüs bölgesinde patlama sesleri duyuldu diyor. Bir taraftan da İran'dan İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı şu dakikalarda yeniden başlatıldığı ifade edilmiş. Öte yandan İsrail'in güneyindeki Beersheba erken uyarı sistemi orada devreye girmiş. Demir kubbe İsrail'in güneyinde Dimona ve aynı şekilde efendim engelleme çalışmaları sürüyor. Şimdi Muhammed Bey baktığımız zaman Kudüs bölgesinde hiçbir şekilde patlama olmazdı. Ancak işte burada da patlama ağırlıklı olarak Tel Aviv hedef alınıyordu. Ağırlıklı olarak şimdi Kudüs bölgesinde de patlamaları söz konusu. Acaba yayılır mı İsrail'e bu süreç? Bir de hani bugün ya da yarın ya da 10 dakika sonra biter mi bu saldırı? Trump ne kadar devreye girse de Netanyahu nasıl geri adım atar? Yine aynı şekilde az evvel saha masa mevzusu dediniz özellikle İran'da. İsrail'de de bu durum söz konusu mu acaba? Barış isteyenler kadar tabii savaşı isteyenler de bir hayli fazladır nihayetinde.
2: Şimdi şöyle düşünün, ben mesela 1992'den beri aşağı yukarı batıyla, hani biraz geniş alacağım ama bir zemine oturtmak istiyorum. 1992'den beri Batı, yani Avrupa Birliği ve ABD bir şekilde İran'la müzakere ediyor. Ve bu müzakerenin temelde başlıkları böyle genelde 3 maddede, 4 madde üzerinden geliyor. Bir, İran'ın nükleer etkinlikleri. İkincisi İran'ın balistik füze kapasitesi. Üç, İran'ın vekil güçleri. Bu üçünün teknik anlamda ABD tehdit ihtimali var mı? Yok. İran teknik anlamda nükleeriyle var olsa bile menziliyle ABD'yi vurabilir mi? Vuramaz.
1: Evet.
2: İran'ın balistik füze kapasitesi ABD'yi vurabilir mi? Vuramaz. İran'ın vekil güçleri ABD'ye bir tehdit oluşturabilir mi? Oluşturamaz. 1979'dan beri hiçbir şekilde ABD ile doğrudan karşılaşmayı tercih etmeyen bir ülke var karşımızda, İran. Peki bunun dışında bu üç şey kimi tehdit eder? İsrail. Dolayısıyla sırf Batı medeniyeti veya Batı dediğimiz ittifak İsrail'in çıkarlarını korumak adına 40 yıldır İran'la bir müzakere süreci yürütüyor ve İran'ı bir şekilde baskı altında almaya çalışıyor. Dolayısıyla bu bayağı kahvehanede konuştuğumuz muhabbetin çok çok ötesindeki, hani normalde sanki kahvehanede konuşulan mesele uluslararası toplumda gerçekleşmiyormuş gibi bir algı var. Aynen kahvehanede konuşulan mesele neyse uluslararası toplumda da bu gerçekleşiyor. Trump bir şekilde Netanyahu'nun manipülatif tavırları veya ikna girişimleri neticesinde bir savaşa girdi ve bu savaşı bir şekilde çok hızlı bir şekilde sonuçlandırabileceğini düşündü. Bence savaşın başından itibaren İsrail'de, Körfez ülkeleri de savaşın çok hızlı bir şekilde İran aleyhine sonuçlanacağını öngörerek bu işi satın aldılar. Fakat İran bir şekilde balistik füze kapasitesiyle bunu bir şekilde bunu bir şekilde aşmayı başardı ve şöyle bir şey yaptı. Mesela İsrail'in tehdit algısı her zaman, mesela İsrail başından beri 1948, 56, 67, 73, işte 1982'de Lübnan işgali falan, İsrail'in bir savaş tertibi var mı? Savaş düzeni var mı? Var. Ancak İsrail

0: halkı hiçbir zaman savaşın doğrudan tehdidi altına girmedi ta ki İran'ın bu saldırıları karşısında. Yani İran'ın bence bütün savaş boyunca
1: Evet.
0: başardığı en büyük şey bu. Demir kubbeyi delik teşik ederek bir şekilde İsrail halkına korkuyu ulaştırdı. Ve nitekim de hatırlarsanız hem sığınak meselesinde hem de İsrail halkının aşağı yukarı %13'ünün bir şekilde İsrail'i terk ettiğine dair
1: Tabii.
0: haberler

0: söylüyoruz. İki tarafta bir şekilde dinlendiler ve şu anda bir şekilde saldırılar tekrar devam ettiriyorlar. Biz Kasım seçimleri olmasaydı ben şöyle net bir öngörüde bulunabilirdim yani. Biz 3 aylık bu yaz çok sıcak geçecek ve birbirlerini vuracaklar. Ki muhtemelen de öyle olabilir. Ancak Kasım seçimleri Trump'ın elini çok bağlayan bir süreç olduğu için belki elini çok güçlü bir şekilde masaya vurarak bu savaşı durdurma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Yani biz şu anda konuşurken bile yani bana şey derlerse şaşırmam. Evet biz Trump biz için derse şaşırmam. Biz İran'la anlaştık derse de şaşırmam açıkçası.
1: Hocam şaşırma refleksimizi kaybettik bu anlamda. Şimdi evet. Bir taraftan da İsrail Hayom gazetesinin bir iddiası var. İran'daki saldırısını İsrail Amerika Birleşik Devletleri ile koordine etti diyor. Şimdi Trump'ın kameralara konuştuğu farklı. Acaba sahada yaptığı farklı mı? Ne dersiniz Yusuf Bey?
2: Tabii bu ihtimal yüksek. Trump ilk açıklamasını yaptıktan birkaç dakika belki birkaç saat sonra bir haber düşmüştü. İsrail'in İran'ı bombalayan uçaklarının Amerikan tanker uçakları tarafına yakıt ikmali yapıldığı haberi gelmişti. Bu zaten arada bir koordinasyon olduğunu gösteriyor. Burada tabii şunu da sormak lazım. Trump artık Amerika Birleşik Devletleri'nde de ne kadar yüklenir? Çünkü bu savaş ilk başlarken kendi A takımında dahi ayrışmalar vardı Trump'ın. En yakın iki isim Vance ve Rubio'nun bile ayrıştığı yönünde haberler düşmüştü. Aslında sürecin devamında Trump gerçekten İsrail'e karşı bir hareket yapmak rasyonel boyutta değerlendirdiğimizde mantıklı görülebilir. Evet. Mesela şunu dese ben bu saldırının tarafı değilim, bu saldırıyı İsrail başlattı ve aslında İsrail'i İran tarafından biraz hırpalanmasına müsaade etse bu İsrail toplumunda gerçekten tam da hocamın dediği gibi ciddi bir infial yaratabilir ki ilk defa belki de 73'ten bu yana doğrudan bir savaşı hissettiler Mart ayında İsrail toplumu özellikle. Bu ciddi şekilde İsrail'de bazı şeyleri de değiştirebilirdi. Ama Trump bunu yapar mı? Soru bir. Soru iki, Trump bunu yapabilir mi? Trump'ın bu kararı aldığında uygulamasına Amerikan kamuoyunda müsaade edilir mi? Gerçekten ciddi bir aşmazın içerisine düşmüş durumda Trump. Bu saldırıyı başlatmak zorunda kaldı. Ama şantajla, ama kendi dediği gibi ikna oldu ve Netanyahu'yu da belki kendi ikna etti ki böyle bir açıklama yapmıştı. Buna atıfta bulunarak söylüyorum ki hiç ihtimal vermiyorum buna. Bu Trump'ın üzerinde ciddi şekilde baskıyla alınmış bir karardı İran'a yönelik bu saldırı. Ama günün sonunda bu saldırıyı bitirmek için çok fazla bir çözüm yolu yok. Trump'ın inisiyatifine kalan bir durum değil artık bu süreç. Ve bakıldığı zaman Trump her ne yaparsa bir kesimi mutsuz edecek. Yani bu savaşın devam ettiği, İsrail'e destek verdiği ve savaşın uzadığı, yaz aylarının savaşta geçtiği senaryoda Cumhuriyetçilerden ciddi şekilde baskı görecek. Ve Cumhuriyetçiler burada büyük bir kayıp yaşayacak Trump'ın bu kararından dolayı. Savaşın bitirildiği senaryoda İsrail üzerinde bir baskı kurabilecek mi? Burada ciddi soru işaretleri var. İsrail'i yalnız bırakmak pahasına bu savaştan çekildiğinde hem İsrail yönetiminin hem içeride Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o en büyük Yahudi lobisi AIPAC'in de gittiği şekilde tepkisini çekecek muhtemelen. Evet. Bu noktada İsrail'i de memnun edemeyecek. Yani Trump ne yaparsa yapsın, ne karar alırsa alsın bir kayıp var Trump adına. Bu tabii en başından yanlış kararı verdiği zaman bunu hesaplaması gerekiyordu ki senin elinde dünyanın en büyük istihbarat teşkilatı var. Dünyanın en büyük araştırma merkezleri senin ülkende. Buna rağmen böyle bir karar alıp bu bataklığa saplanmak Trump adına çok yanlış bir karardı. Sadece Trump adına değil, Trump'ın müttefikleri adına da çok ciddi yanlış bir karardı. Burada İsrail'i ayrı bir yere koyabiliriz ama müttefiklerden kastım şu, Körfez'deki ülkeler. Yani yıllardır evet. Amerikan hegemonyasını petrol ticaretiyle desteklemiş, bunu dolar üzerinden yaparak desteklemiş. Savunma sanayisi konusunda çok ciddi paralar aktarmış. Amerikan devlet tahvillerine devasa petrol gelirlerini yatırmış Körfez ülkeleri. Bugün aslında bunun karşılığında Amerika Birleşik Devletleri'nin onlara vaat ettiği güvenlik şemsiyesinin ne kadar faydasız olduğunu görüyor. Yani Suudi Arabistan'ın bile düştüğü şu konum. Bahreyn'i, Kuveyt'i katmıyorum bile. Bunlar zaten kendi kapasiteleriyle İran'la baş edebilecek tabii aktörler değil ki. Suudi Arabistan da değil. Bir arada hareket etmeleri belki bir görece bir kuvvet oluşturabilirdi. Onu da yapamıyorlar. Bu savaş gittiği şekilde Körfez İşbirliği Konseyi'ni de ikiye hatta üçe bölmüş durumda. Öbür tarafta Körfez'in dışına çıkıyoruz. Bu arada Körfez'in dışına çıkmadan şunu da ekleyelim. Yani bir anlaşma sağlanırsa Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında

0: Aslında burada muhtemelen Hürmüz Boğazı'nda İran'a belki bir hukuki meşruiyet sağlayacak bir taviz bile verilebilir ki bu yine Körfez ülkeler adına ayrı bir felaket olur. Bir diğer boyutuyla bakıyoruz, işte petrol denince hep Çin'in petrol
1: Evet.
0: arzının kesilmesinden çok olumsuz etkileneceği söylenir ama Çin'in bu konuda 12 aya yakın 11-12 aylık stoku olduğunu biliyoruz. Hindistan, Japonya, veya işte Güney Kore, doğudaki diğer Amerikan müttefikleri de çok ciddi zor duruma düşüyor. Ve son olarak şöyle de bir gerçeklik var. Bu petrol arzındaki daralma Rusya üzerindeki yaptırımları da hafifletiyor
1: Tabii.
0: ki burada Avrupa'da büyük zor duruma düşüyor. Baktığı zaman bütün müttefiklerini de zor duruma sokacak bir sürece girdi Trump yönetimi. Neden? İşte İsrail'in güvenlik kaygıları dolayısıyla şimdi de buradan çıkış için yine anahtar İsrail'in elinde. Sürecin nasıl şekilleneceğini muhtemelen bugün Amerika kanadından gelen açıklamalar biraz daha bize gösterebilir.
1: Anlattıklarınızdan yola çıkarak anlıyorum ki Trump mesela elinde bir imkan olsa 28 Şubat öncesine 27 Şubat'a dönmeyi çok istiyor galiba. Anladığım budur bir taraftan. Muhammed Bey, şimdi Yusuf Bey'in söylediklerine katılır mısınız? Artı Körfez ülkelerinden söz etti. Suudi Arabistan'ı ele alalım. Özellikle orada da hareketli anlar yaşandı. Zira Amerikan kuvvetlerine ev sahipliği yapıyordu, yapıyor daha doğrusu. Prens Sultan Hava Üssü'nün bulunduğu bölgede de ciddi anlamda füze alarmı verildi. Erken uyarı sistemi de devreye girdi. Suudi Arabistan'ın tavrı bundan sonra ne olabilir?
2: Yani şimdi şöyle düşünün, normalde 28 Şubat öncesi bir sürece geçtiğimizde ABD'nin elinin daha güçlü olduğunu
1: Tabii.
2: biliyoruz. Yani normalde ABD o günkü koşullarda nükleer anlaşmada istediği her şeyi alabilirdi. Ayrıca daha iddialı bir şey söyleyeyim, ticari anlamda da İran'dan çok ciddi tavizler koparabilirdi. Bu işte Trump kendini çok iyi bir müzakere sanatçısı olarak söylüyor da, yani işin uzmanı işte zamanda bundan 3000 yıl önce Sun Tzu diye işte bu savaş
1: Evet.
2: sanatı üzerine bir şey yapan, yani bu tarz durumlarda şeyi anlatıyor. En önemli stratejik savaşa girmeden istediğini elde etmek veya savaşa girmeden karşınızdakini yenmektir. Yani Trump bir şekilde eli o kadar güçlüyken bir şekilde sadece İsrail'in manipülasyonları değil, belli ki kendisi de şeye inandı. Yani ben muhtemelen şeyin de etkisiyle Grönland'da veya Venezuela'da
1: Venezuela,
2: çok hızlı
1: evet.
2: sonuç almanın etkisiyle ben İran'da 3 günde bunu gerçekleştiririm, istediğimi de alırım diye düşündü. Gerçekten de bunu nereden biliyoruz? Bölge ülkeleriyle yaptığı telefon diplomasisinde ve görüşmelerde bunun çok hızlı bir şekilde sonuç alabileceğini söyleyen Trump'ın doğrudan kendisi. Ve belli ki Körfez de bunu satın almıştı. Bence Körfez'in tamamı gönüllü veya gönülsüz bir şekilde ABD saldırılarının parçasıydı. Fakat zamanla kademeli bir şekilde Katar bir şekilde kendini ayrıştırdı. Suudi Arabistan'da bir şekilde savaşın ortasından itibaren kendisine yönelebilecek saldırıları düşünerek de üslerini kullandırmama girişiminde bulundu. Normalde Körfez, İran'ın hızlı düşeceğini satın alan Körfez aslında bence savaşın ilk durumundan memnundu.
1: Evet.
2: Fakat sonrası süreçte savaş uzayınca ve İran bir şekilde herkese cevap verince bundan çekindi. Açıkçası Trump'ı hatırlarsanız bu durumlarda çocuktan al haberi meselesi var ya, eğer uluslararası ilişkilerdeki bir arka kanal diplomasisini merak ediyorsanız Trump'ı dinlemeniz lazım. Trump'ın çok basit bir şeyi var, düşüncesi var. Diyor ki, düşünsenize diyor, Birleşik Arap Emirlikleri ile o kadar iyi ilişkileri olmasına rağmen, ekonomik ilişkileri o kadar iyi olmasına rağmen İran Birleşik Arap Emirlikleri'ni vurdu. Yani şöyle bir öngörüyle hareket etmişler. Hem Birleşik Arap Emirlikleri hem şey Amerika şöyle düşünmüş. Biz zaten İran'la ekonomik anlamda çok ciddi bir ilişki kuruyoruz. İran bize bağımlı, dolayısıyla bizi vurmaz. İran'ı ilk yaptığı şey Birleşik Arap Emirlikleri'ni vurdu.
1: Aynen.
2: Bir merkez şey yorumluyor sanki burada şey gibi, yani orada askerlerin olmaması sanki çok önemliymiş gibi. İran'ın amacı sadece oradaki askerleri öldürmek değil ki. Zaten askerler olsa bile İran genelde doğrudan Amerikan hedeflerini
1: Tabii.
2: veya Amerikan askerlerini vurmaktan imtina ediyor. İran'ın hedefi oradaki bilgi teçhizatı sağlayan bütün denetim mekanizmalarını ortadan kaldırmak ve mümkün olduğunca orada radar işlevi gören veya erken uyarı sistemi gören teçhizatları ortadan kaldırmaktı. Ve İran bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. İran başarılı bir şekilde bunu gerçekleştirdikten sonra

0: Tabii ki bunun ustası bir tazyikçi olacak. Sonuçta Körfez ülkeleri şöyle bir kanaate vardı. Ya ben bu iş için milyar dolar para veriyorum ve ABD güvenlik şemsiyesine sığınıyorum. Fakat bu güvenlik şemsiyesi benim için işlemiyor, İsrail için işliyor. Yani şöyle düşünüyorum. Aslında Körfez ülkeleri başından beri İran'la anlaşsa hiç bu kadar sıkıntı
1: Muhtemelen.
0: çekmeyecekler. İran'la el sıkışsalar hiç kimse bunlara bir maliyet de oluşturmayacak. Körfez İşbirliği biliyorsunuz, Körfez İşbirliği Teşkilatı sırf İran'a karşı kurulan bir örgüt. Aslında bu Körfez İşbirliği örgütünü de kaldırsalar, doğrudan İran'la sıkışsalar hiç bu kadar maliyetlerle de uğraşmayacaklar. Ve şöyle bir senaryo da gelişti hatırlıyorsanız. Herkes Körfez'in bir şekilde İsrail'e yanaşacağını düşünüyordu.
1: Evet.
0: Ben başından beri öyle olamayabileceğini, bir herkesin kendi başının çaresinin bakması gerektiği bir durum oluşabileceğini ve nitekim de Trump'ın böyle bir atmosfer yarattığını zaten söylüyorduk yani. Şimdi Trump öyle bir hale geldi ki müttefiklik ilişkilerindeki güvenilirlik zeminini yok etti. Yani siz herhangi bir müttefike veya ABD'ye belli hiçbir zaman Trump olduğu sürece güvenemezsiniz.
1: Sadece
0: Körfez'de
1: Körfez'de
0: bunu
1: değil, bölgede değil, Avrupa'da da aynı şekilde değil mi hocam?
0: her yerde yani
1: Her yerde.
0: sonuçta şöyle bir şey adam canı estikçe gümrük kartını kullanıyor. Yani hatırlarsanız Kanada artık yani illallah etti
1: Tabii.
0: yeter dedi yani canı böyle yaparak müttefiklik ilişkisini boşaltınız da maalesef hegemon olmanın özelliğini de kaybedersiniz. Hegemon sadece zor yoluyla değil, ikna yoluyla da toplumu ikna eder ve İran'ı ikna yoluyla da ikna edebilecekken zoru seçen bir Trump'tan bahsediyoruz ve bugünkü tablo da ortada.
1: Evet, dediğiniz gibi herhalde öncesinde Grönland, daha doğrusu Venezuela'da olan bitenden sonra 3-5 günde İran'ı da, hele ki ilk saldırılardan sonra yönetici kadrosunun ağırlıklı olarak öldürülmesinden sonra bu havaya daha çok girdi Trump, ama 100 günü aştık neredeyse. Peki Muhammed Bey'in sözlemlerine bir katılır mısınız? Yusuf Bey, iki, bundan sonra ateşkes sürecinde ne olur? Şimdi eller sağ elde kalem vardı imzalamak üzere, barış anlaşması, sol elde de yine tetikler vardı, silah tutuyordu ve sol el şimdi ya da işte sağ el fark etmez, sonuçta tetiğe bastı. Acaba ateşkes için hazırda bekleyen el ne yapacak bundan sonra, ateşkes masasında ne olacak?
2: Tabii şunu söylemek lazım. İsrail'in dahil olduğu bir savaşa Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in yanında dahil olmaması seçeneği yok. İster istemez bu karşılıklı saldırılar devam ettiği senaryoda Amerika Birleşik Devletleri de İran'ı hedef
1: Doğal
2: alacaktır. Bunu
1: müttefiklik
2: tahmin etmek
1: diyorsunuz.
2: çok zor değil. Kaçınılmaz şekilde. Öbür taraftan tabii eğer bir anlaşma
0: Devam edebilirim ya,
2: sağlanacaksa da
0: sorun yok.
2: Bu noktada da bir anlaşma sağlanacaksa öncelikle İran-İsrail arasındaki bu gerilimin bir durdurulması gerekiyor. Çünkü müzakereler konusunda bir yol kat edilmişti geçtiğimiz haftalarda. Tam da sizin dediğiniz gibi hatta Trump da yaptığı açıklamada pazartesi ya da salı bir
1: Evet.
2: anlaşma yapabilirdik ifadelerini
1: Geçen hafta
2: kullandı.
1: demişti bunu.
2: Tabii burada evet geçen hafta bununla alakalı bir ifade kullanmıştı. İster istemez benzer açıklamalar Pete Hegseth'ten de geldi, İran tarafından da geldi. Uzun süredir çözülmez denen veya çözülemeyeceği düşünülen sorunlar bir noktaya gelmişti. Fakat bu saldırıda Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini ayrı bir noktaya konumlandırıp tamam biz İran'la ateşkesimize devam ediyoruz. İsrail ile İran arasındaki çatışmayı da durdurmak için ben diplomatik temaslara başlıyorum şeklinde bir pozisyon alması belki mantıklı görülebilir ama çok mümkün değil. İster istemez bu çatışma devam ettiğinde Amerika bunun bir tarafı olacak kaçınılmaz şekilde. Tabii bakıldığında bunun maliyetleri yine çok geniş bir ölçekte ilerleyebilir. Yani çatışmanın ilk saldırı dalgasında bile biz Körfez ülkelerinin hedef alındığını gördük. Suudi Arabistan'dan benzer haberler geldi. Tabii bu süreç taraflar adına ne kadar sürdürülebilir belki buna bakmak lazım. Yani bu saldırı İran'da Lübnan'daki Hizbullah unsurları arasında belki ikili düzeyde okuduğumuzda bir sonuç ortaya çıkıyor. Ama İran eğer şunu öngörüp veya işte Washington'la Tel Aviv arasındaki çatlağı derinleştirebileceği ümidiyle böyle bir saldırı yapmış olabilir mi? Düşük ihtimal olmakla birlikte bunu da seçenekler arasında tutmamız
1: Hocam,
2: lazım. Yani
1: gerçekten bir çatlak var mı acaba? Tel Aviv ile
2: Ben bir çatlak
1: Washington
2: olduğunu
1: arasında.
2: düşünüyorum çünkü Trump yönetimiyle Netanyahu yönetiminin yayının başında da söylediğimiz üzere bu noktada çıkarları tam olarak uyuşmuyor. Yani savaşın sürmesi

0: Trump'ı içeride zor duruma sokuyor ki ateşkes konusunda bu arayışı zamanın Trump adına daraldığını bize gösteriyordu. Ama aksi istikamette bu süreçte sürekli olarak yayılmacılığa devam etmek, çıkarlarını maksimize etme arayışında olan Netanyahu yönetimi var. Ve ikisi orta noktada tam olarak nasıl uzlaşacak, burada böyle bir soru işareti ortaya çıkıyor. Şimdi biz 100 günü aştığından bahsettik savaşın. Bu
1: Evet.
0: 100 gün ekonomide bir maliyet üretti bütün dünya adına.
1: Tabii.
0: Ama dünya ülkeleri bu bölgedeki o istikrarsızlığı biraz öngörerek veya geçmiş tecrübelerden buna hazırlık yaparak bir altyapı oluşturdu. Yani bugün birçok ülke kendi petrol doğalgaz konusunda bir rezerv inşa etmiş durumda ve bu bir noktaya kadar sürdürülebilir. Ama bir noktadan sonra bu maliyet bütün taraflar için katlanarak
1: Tabii.
0: artacak. İran da bunun en önemli taraflarından bir tanesi. Yani elde çıkardığı petrol kuyularını, vanayı bugün kısayım, bu hafta üretim yapmayayım, haftaya tekrar vanaları açıp üretime devam edeyim deme şansı yok.
1: Yok.
0: O kuyular kuruduğu zaman tekrar oraları açmak çok ciddi maliyetler üretebiliyor. Depolarında dolduğu yönünde haberler geliyor. Kıyıda
1: Aynen.
0: bekleyen tankerlerin de doldurulduğu yönünde haberler geliyor. Dolayısıyla bu İran tarafı için de çok sürdürülebilir bir durum değil. Ben tarafların bir noktada hala ateşkes noktasında iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Yapıcı adımlar atma arayışında olduğunu düşünüyorum. Ama eğer savaş tekrar palazlanırsa bu sefer belki işin Babülmendeb boğazına da sıçrama ihtimali söz konusu olabilir ki bu gece Yemen'den Husiler de İsrail'e dönük füze saldırıları başlattılar. İş zaten Hürmüz boğazındaki kapanma, abluka gittiği şekilde dünyayı ekonomik olarak zor duruma sürüklemiş bir maliyet üretmişken aynı dönemde bir de Babülmendeb boğazına sıçraması çok daha ağır maliyetler ortaya çıkarabilir. Bu ister istemez tabii bütün dünya üzerinde bir baskı oluşturur ki Trump nasıl bir yol haritası çizecek kendisine. Burada ciddi soru işaretleri çıkıyor. Evet belki bizim tahmin ettiğimiz kadar sorunuza döneyim. Derin bir çatlak yok Washington Tel Aviv hattında ama iki tarafın çıkarlarının birbiriyle uyuşmadığını görüyoruz. En azından takvimleri birbiriyle uyuşmuyor. Belki İran'daki rejimin değişmesi İran'a yönelik saldırıların sürdürülmesi noktasında hem Trump hem Netanyahu birbirine yakın fikirlerde olabilirler. Ama zaman baskısı Trump'ı biraz daha zor
1: Evet.
0: duruma sokuyor bu noktada. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin tek müttefiki İsrail değil. Diğer müttefikler de bu süreçten ciddi zorluklar yaşıyorlar. Yani işte Körfez ülkelerinden tutun, doğudaki Avrupa'daki diğer Amerikan müttefiklerine kadar birçok denklemi etkileyen bir süreç. Yani Venezuela'da yapılan operasyonla muhtemelen İran'a yönelik saldırının bir hazırlığıydı. Buradan işte petrol arzını Avrupa'ya ulaştırıp İran'a yönelik operasyonun uzaması ihtimaline karşı Avrupa'yı zor durumdan belki biraz kurtarabilmek, Rusya üzerindeki yaptırımların çok fazla hafiflemesinin önüne geçmek için bir arayıştı. Şunu biliyoruz ki Venezuela 300 milyar varilin üzerinde bilinen rezerviyle dünyadaki en büyük rezervlere sahip ülke. Böyle bir arayış da vardı. Dolayısıyla bütün hepsi birbiriyle bağlantılı parçalar ve böyle okuduğumuzda sadece İran'dan İsrail'e fırlatılan iki ülke arasında yaşanan bir çatışma ortamından bahsetmiyoruz. Avrupa'dan işte Çin'e kadar uzanan, Güney Amerika'ya kadar uzanan birçok dengeyi
1: Evet.
0: şekillendiren süreçten geçiyoruz. Muhtemelen bugün yani pazartesi günü de bu konuda belirleyici günlerden bir tanesi olabilir.
1: Bu hafta oldukça mühim. Peki, Muhammed Hocam şunu sormak isterim size. Yine aynı Yusuf Bey'e sorunun gibi ateşkes masasında şimdi ne olacak? Eller kalem tutup da imzalanacak mı? Ateşkes daha mı hızlı gelir sizce? Yoksa masa devrilir mi? Bir taraftan da önümüzdeki ay ciddi anlamda bir NATO zirvesi var. Herhalde tarihinin en önemli zirvesine ev sahipliği yapacak Ankara. Oraya doğru evrilir mi iş? Ne dersiniz?
2: Şöyle bir şey, ben en azından İran tarafından yaptığım genel gözlemde İran bir şekilde diplomasi seçeneğinden bir şekilde vazgeçmiyor. Masadan da kaçmıyor. Yani savaşın boyutu ne olursa olsun, görüşmelerin boyutu ne olursa olsun 1979'dan beri İran bir şekilde masa olunca, diplomasi olunca bir şekilde işin içinde bulunuyor. Kabul edip etmediği başka bir günde
1: Tabii.
2: ama bir şekilde oluyor. Şimdi buradaki anlaşma çerçevesinde de belli bir bizim tarihsel anlamda referans alabileceğimiz bir anlaşma var. 2015 anlaşması. 2015 anlaşmasının özeti Murat Bey temelde şu. ABD kademeli olarak ambargolardan vazgeçiyordu ve İran'ın dondurulmuş mallarını serbest bırakıyordu. Bunun karşılığında da İran nükleer bomba yapmayacağına dair bir teminat veriyordu.

0: ve bütün testlerini uluslararası gözlemcilere veya uluslararası atom enerjisine açıyordu. Anlaşmanın çerçevesi bu kadar
1: sade. Hocam bu
0: sade
1: Viyana'daki
0: ve
1: anlaşmadan bahsediyorsunuz değil mi? Zarifi'nin olduğu.
0: 2015'te çok taraflı bir anlaşma imzalandı. Hı hı. Evet, 2015'te Birleşmiş Milletler'in 5 daim üyesi ve artı evet. Almanya ile İran arasındaki bir anlaşmada. Şimdi bu anlaşmanın çerçevesi bu kadar basit. Bundan sonraki süreçte de anlaşmanın çerçevesi bu bağlamda olursa bir anlaşma olur. Ama bunun dışındaki bir anlaşma çerçevesinin oluşması teknik anlamda imkansız. Yani siz bu anlaşmaya İran'ın vekil güçlerini koyamazsınız. Siz bu anlaşmaya İran'ın balistik füze kapasitesini koyamazsınız. Veya İran'ın talep ettiği gibi siz İran bu anlaşmadan savaş tazminatı alamaz. Çünkü savaş tazminatı demek ABD'nin yenilmesi demektir. Tabii. Veya İran'ın oluşturabilecek bir böyle şey diyor ya, üstlerden çekilin ABD diyor. Bunu alamazsınız. Anlaşmanın çerçevesi bellidir. Bunun dışındaki bir gıdım ilerleme gerçekleşmez. Şöyle bir şey olabilir. Ben Hürmüz meselesinde de şöyle bir şey. İran bir şekilde Hürmüz'ü, hiçbir anlaşma maddesinde olmayan Hürmüz'ü fiili anlamda bir keyfiyete erişti. Ve bu keyfiyeti bence bundan sonraki her krizde kullanacak. Evet. Yani bundan sonra Hürmüz belli ki İran'ın milli boğazı şeklinde ilerleyecek. Ancak bu herhangi bir anlaşma çerçevesine yedirilemez. Hı hı. Bu herhangi bir anlaşma çerçevesine konulamaz. Yani İran fiilen bunu kullanacaktır. Ancak bunu bir uluslararası sözleşmeye veya uluslararası bir şeye dönüştürebilecek bir kapasitesi yok. Anlaşma çerçevesi demin bahsettiğim husustaki gibi olursa zaten bir anlaşma imzalanır. Sadece Trump'ın beklentisi ne olur? Trump şey düşünür yani, o madem Obama'dan daha iyi bir anlaşma. Evet. Şöyle düşünün, 2015 anlaşmasını Trump çok kötü diye yırtıp attı. Şu anda 2015 anlaşmasına dönmek istiyor. Evet. Mümkünse de bir tık ileri bir anlaşma olsun. Muhtemelen kozu da şu olacak. Ben İran'ın kesin bir şekilde nükleer yapmaktan vazgeçirdim. İkincisi Hürmüz'ü açtım.
1: Evet. Zaten
0: bu
1: açıktı.
0: Kadar. Bunun dışında zaten açıktı. Bunun dışındaki bir şeye girişemez yani.
1: Evet. Vallahi Hürmüz'den söz edince şöyle bir baktım da petrol varil fiyatı %4 civarında an itibariyle yükselmeye başladı. 96-97 dolar seviyesine geldi. Muhtemeldir ki 100 doların üzerine çıkabilir. Bugün ne yaşanabilir Amerika Birleşik Devletleri'nde, İsrail'de? Hani topluca acaba bir araya gelip İran'ı ciddi anlamda bir vuralımın stratejisi oluşturuluyor mudur sizce Yusuf Bey? Ne dersiniz?
2: Yani İsrail tarafı bu konudaki hamlesini gece geçtiğimiz saatlerde yaptı aslında. Hı. Ki saldırıyı yapmadan önce Trump'la Netanyahu arasında bir telefon görüşmesi yapıldı, haberi düşmüştü. Bir açıklama yapılmadan, görüşmeye dair açıklama yapılmadan İsrail Genelkurmay'ı da işte hazırız İran'ı vurmak için hükümetin bildirimini bekliyoruz diye. Hatta Trump karşılık vermemesi yönünde çağrı yapmış olmasına rağmen Netanyahu bu karşılığı verdi. Evet. Normal şartlar altında Amerika Birleşik Devletleri'nin hızlıca olaya müdahale edip bir ateşkes sağlamasını bekleyebiliriz. Belki bu kantarın biraz daha ağır basan tarafında duruyor. Ama tam da sizin dediğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırı dalgasına dahil olup İran'a yönelik İsrail saldırılarına ortak olması ihtimalinde söz konusu olabilir. Haziran ayında İsrail'in başlattığı saldırıların bitmesi sürecinde Amerika Birleşik Devletleri böyle bir saldırı başlatmıştı. O savaş çok uzamamıştı ama bu savaşın içinden çıkma noktasında şu an için Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde bir formül yok. Evet. Bir saldırı başlatmanın İran'a yönelik İsrail saldırılarına ortak olmanın Amerika Birleşik Devletleri adına ne kadar doğru olacağı da burada çok tartışmalı ki uzun süredir çözülemeyen sorunlar hakkında bir noktaya gelinmişti, mesafe kat edilmişti. Bu boyutuyla da bakmak lazım. Tabii anlaşma maddelerinde İran'ın uzun süredir üzerinde çaba sarf ettiği nükleer çalışmaları var. Elinde zenginleştirilmiş uranyumun ne olacağıyla ilgili maddeler var. Belki İran'da bu uzun yıllardır özellikle 2005'ten beri sürekli olarak halka anlatılan, halka vaatlerde bulunan bir konuydu. 2005'ten bu yana neredeyse benim hani takip ettiğim bütün İran seçimlerinde adaylar öncelikli olarak nükleer konusundaki stratejilerini halka anlatıyor. Tam da işte Muhammed Hocam'ın dediği gibi bir ılımlı kanat var. Biraz daha hani bu konuda reform yapmaya dönük bir kanat var. Bir de muhafazakar kanat var. Bu konuda muhafazakar kanadın elinin güçlü olduğunu da biliyoruz İran'da. Kaldı ki bir dönem nükleer konusunun çok

0: ciddi maliyetli olduğunu ve işte bunun yerine daha sürdürülebilir bir caydırıcılık inşa edilmesi arayışı ön plana çıkıyordu. Çünkü nükleer arayışları dolayısıyla İran büyük ölçüde hem dünyadan ekonomik olarak, diplomatik olarak, teknolojik olarak izole edilmiş bir duruma düştü. Bunun karşılığında gerçek anlamda bir caydırıcılık inşa edebildi mi? Burada bazı soru işaretleri var. Evet, henüz nükleer silah sahibi olmadı ama çok maliyetli bir proje yürütüyor. Bu noktada muhalif sesler çıksa da sürekli olarak İran'da bu muhalif figürler veya bu muhalif fraksiyonlar kademe kademe tasfiye edildi. Bunu biliyoruz.
1: Evet.
0: Bundan sonraki dönemde böyle bir anlaşma yapılabilir miydi? Artık bu tartışılıyordu. Yani bir dönem ama Ali Hamane'ye en yakın olan isimlerden birisi olan Ali Larijani bile bu konuda ılımlı olmakla eleştiriliyordu. Hatta Hamane'den uzaklaştırıldığı falan yazılmıştı o dönem. Ama şöyle bir gerçeklik var. Artık İran'daki rejim daha belki sert bir hal almış olsa da, daha böyle belki katı bir yönetim olsa da bu konuda anlaşılabileceğine dair bazı umutların yeşerdiği bir dönemden geçiyorduk. Bu bir günlük saldırı bu noktada bitebilir. Tekrar taraflar
1: Evet.
0: masaya dönebilir. Hatta hem Hürmüz konusunda hem nükleer konusunda izolasyonlar, dondurulmuş varlıklar bunlar konusunda bir anlaşma zemininin altyapısı da hazırlanabilir. Ama İsrail'in Lübnan'daki saldırganlığı nasıl durdurulur? Amerika Birleşik Devletleri İsrail'deki Netanyahu yönetimi üzerinde bir baskı inşa edebilir mi? İsrail'deki yönetim Lübnan'da durma kararı alabilir mi? Bu soruların cevapları henüz bende yok tabii ki.
1: Evet. Bir taraftan da Muhammed Hocam söylediği gibi şaşırma lüksümüz de yok artık. Her an her şey olabilir. Peki son bir dakika. Türkiye'nin pozisyonu ne olmalı Muhammed Hocam?
2: Ya biz yani İsrail faktörü olduğunda biz bu arabuluculuk mekanizmasını önemsiyorum ama İsrail olduğu sürece biz bu arabuluculuk mekanizmasına girdiğimiz sürece İsrail bize zarar vermeye çalışacaktır. Tabii ki biz bu arabuluculuk girişimlerimizi bir şekilde sürdürmemiz lazım. Yani bizim mesela Cumhurbaşkanımızın muhatabı Trump olsa ben de biz bu sorunu çözeriz. Ama Trump'ın yanında Netanyahu gibi bir faktör olduğu sürece maalesef biz bu sorunu çözemeyiz. Yani çünkü biz bir arabuluculuk anlaşmasından bizim bir zafer şeyi çıkarmamız, hikayesi çıkarmamız İsrail'in işine gelmez maalesef.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Yusuf Hocam son olarak siz ne dersiniz? Türkiye'nin pozisyonu konusunda son bir dakika.
0: Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan bir açıklama yapmıştı. İsrail'in barışı sabote ettiğini dile getirmişti. Çok bence de çok doğru bir tespit. Tabii Türkiye'nin bu süreçte ateşkesin sağlanması için Amerika Birleşik Devletleri üzerinden bir baskı kanalı inşa etmesi ihtimali var. Bir de ben Türkiye'nin özellikle bu süreçte ağırlık verdiği politikalardan birisinin Körfez ülkelerinin bu savaşın bir parçası olmaması yönünde telkinler olduğunu gözlemliyorum. Mart ayında da benzer bir açıklamada bir çağrıda bulunmuştu Körfez ülkelerine hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çünkü günün sonunda Amerika Birleşik Devletleri tam Muhammed Hocam'ın dediği gibi artık güvenilir bir müttefik değil. Yani Körfez ülkeleri İran'a ilk uçuşunu gerçekleştirdiğinde, ilk füzesini attığında Trump çıkıp ben işte operasyonu başarıyla tamamladım, buradan çekiliyorum deyip Körfez ülkelerinde 10 yıllarca sürecek, Körfez'in her iki yakasında 10 yıllarca yaşayacak derin bir
1: Tabii.
0: krizi de ortada bırakıp gidebilir tanıdığımız kadarıyla.
1: Peki çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Habertürk yayınlarında yeniden görüşmek üzere diyoruz. Evet, uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek ve Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin yayın konuğumuzdu. Değerli görüşlerini paylaştı bizimle. Evet, İran'ın, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in savaşı devam ediyor maalesef. Şimdi küçük bir ara vereceğiz. Daha sonra yeniden saat başında beraberiz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Edirne güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla yer yer yağmurlu 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 30, Adana güneşli 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 20.

4, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 29, Kayseri güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 23, Van güneşli 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 34, Gaziantep güneşli 32 derece.

0: ve şu saatlerde taraflara işte birbirinize karşı yapacağınızı yaptınız, daha fazla ileri gitmeyin şeklindeki tavrı taraflara kabul ettirmiş gibi görünüyor. Bu önemli bir şey. Aksi takdirde İsrail'e kalsa işte enerji altyapıları, bütün sanayi altyapılarının vurulması söz konusuydu. Hatta dün akşam İran saldırıları gerçekleşince İsrail tarafında hemen ilk dile getirilen şeyler bunlar oldu. Özellikle de bazı İsrailli bakanlar tarafından, bazı muhalefet liderleri tarafından Netanyahu'ya yönelik bu tarz çağrılar yapıldı. Fakat bunlar gerçekleşmedi ve bence bunun gerçekleşmemesinde Trump'ın tavrı oldukça önemli oldu diyebiliriz. Dolayısıyla en azından şu saat itibariyle bu bahsettiğimiz kıyamet senaryosu, yani İran'daki bütün sanayi tesislerinin, enerji altyapısının vurulması, buna karşı İran'ın da benzer hamleleri İsrail'e karşı, Körfez ülkelerine karşı, yani Körfez'deki enerji tesislerinin, su tesislerinin vurulmasıyla vereceği cevap, bu tabiri caizse kıyamet senaryosundan en azından şimdilik uzağız gibi görünüyor.
1: Peki hocam, şunu sormak isterim. Az evvel de söyledik, ha bugün ha yarın, Trump'ın da deyimiyle geçen hafta hatta Rubio söylemişti, Trump her an açıklayabilir diye, bir ateşkes ya da barıştan söz ediyoruz. Tam o noktada hani hep denir ya, zamanlama manidar diye. Acaba İran'ın bu saldırıları İsrail'in de hani desteklediği saldırılar mıdır? Madalyonun diğer tarafından baktığımız zaman masada bir taraftan ateşkes için imzalar atılması beklenirken, sahada iki taraftan da belki savaşı isteyen ve bu gerginliğin devam etmesini isteyen grup ya da gruplar vardır. Ne dersiniz?
0: Oldukça haklı ve güzel bir soru Murat Bey. Fakat biraz da şuradan bakmak isterim doğrusu. Söylediklerimi tamamlama fırsatı da vermiş oldunuz bu soruyla. Şimdi aslında İran'ın bu çıkışı yapması, yani İsrail'e yönelik saldırısının evet resmi sebep olarak, yani resmi ağızların ifade ettiği şey Lübnan'dı. Fakat bence önemli bir sebebi daha vardı. O da şu: şu anda Amerika biliyorsunuz İran'a yönelik bir abluka uyguluyor. Ve İran çıkardığı petrolü satamıyor,
1: Doğru.
0: ihraç edemiyor, en azından yasal

0: yollarla ve bu İran için bir hayatiyet anlamına geliyor. Dolayısıyla aslında bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri bu müzakereleri uzatarak İran'ı bir anlamda boğma stratejisi de uyguluyordu. Evet, bir ateşkes vardı. Karşılıklı olarak saldırı yoktu. İran'ın işte az önce bahsettiğim enerji tesisleri, sanayi tesislerine yönelik bir hamle yoktu. Fakat bir taraftan da İran'ın içerisinde bir kriz çıkarmaya dönük, ekonomik kriz çıkarmaya dönük aslında bir strateji kendi kendine çalışmaya başlamıştı diyebiliriz. Dolayısıyla İran'ın bunu da kırması gerekiyordu Murat Bey. Yani sadece bir saldırıya uğramak değildi İran için önemli olan şey. Fakat şu anda bir anlamda çevrelenmişti İran. Petrolünü satamıyor, doğal gazını satamıyor. Dolayısıyla bir gelir elde edemiyor. Ve her an İran'da bir halk patlaması. Yani Amerika ve İsrail'in planladığı şekliyle işte Kürtlerin, diğer etnik grupların, muhaliflerin organize bir şekilde sokağa çıkması olmasa dahi sıradan insanların artık kötüleşen ekonomik koşullardan dolayı sokağa çıkılması senaryosu bile konuşuluyordu. Dolayısıyla İran'ın bu çemberi de kırması gerekiyordu ve bence bu saldırının sebeplerinden bir tanesi de buydu. Yani ve dikkat ederseniz bu saldırı aynı zamanda yani zamanlama olarak sizin yine sorunuzun bir parçası olarak söyleyeyim. Trump Netanyahu'yu aramıştı 2-3 gün önce ve galiz ifadeler kullanmıştı. Yani hatta işte kamuoyuna yansıdığı kadarıyla Trump'ın Netanyahu'ya ağır ifadeler kullandığı ifade edilmişti. Haliyle bu anlamda Trump'ın Netanyahu'ya olan bu öfkesini İran bir fırsat olarak gördü. Ve ifade ettiğim gibi hem İran gerekçesi hem de bu kendisinin çevrelenme hikayesi, oluşan ekonomik koşulları kırma ne diyelim hedefiyle Trump'ın Netanyahu'ya olan bu öfkesini bir fırsata çevirmeye çalıştı İran. Tabii ki burada aynı zamanda Trump'ı da artık bir seçimle karşı karşıya bıraktı diyebiliriz. Yani ya bir taraftan İsrail'in eline geçirdiği fırsatı kullandığında Trump'ın da buna destek vermesi veyahut da gerçekten müzakereleri devam etmesini istiyorsa ve neticelenmesini istiyorsa burada İsrail'i daha doğrusu Netanyahu yönetimini sınırlandırması gerekecekti, durdurması gerekecekti. Haliyle Trump'ı da bu tercihle karşı karşıya bıraktı ve şimdilik en azından baktığımızda İran aslında kısa vadeli taktiksel hedefine ulaştı diyebiliriz.
1: Evet,
0: Yani hem Trump'ın İsrail'i sınırlandırması bağlamında söylüyorum bunu, hem de bir şekilde Lübnan'a karşı yapılan saldırılara da cevap vererek bu taktiksel hedefine ulaştı diyebiliriz.
1: yani satranç tahtası da önemli bir hamle yaptı kendi adına.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Şimdi gelen haberler var, özellikle İsrail medyasından sürekli olarak bu füze saldırılarının devam ettiği ve işte demir kubbenin devrede olduğu ifade ediliyor. Bir taraftan da İsrail Hava Kuvvetleri vuruyoruz diyor. Mesela Karun petrokimya tesisinden dumanlar yükseldiği yönünde. Şimdi anladığımız kadarıyla iş bir yerden kopup giderse nereye kadar gidebilir hocam?
0: Murat Bey maalesef gidebileceği yeri konuşmak bile insanı üzüyor. Şöyle ki çünkü artık bundan sonra savaşın geldiği aşama şuydu. Bütün uluslararası analistlerin üzerinde durduğu hatta tarafların nereleri vuracağına dair yaptıkları
1: Hocam
0: açıklamalara
1: affedersiniz, bu arada
0: baktığımızda
1: görüntülerde görüyoruz. İsrail İran'daki bu
0: evet.
1: Karun petrokimya tesisini vurduğunu ifade etmişti ki o görüntüleri de açık ve net şu anda görmekteyiz. Kapkara bir bulut söz konusu bu vurma anlarından sonra birkaç dakika önce elimize geçen görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Buyurun hocam.
0: Evet, tam da aslında haberde verdiğiniz görüntüler sizin sorduğunuz sorunun da cevabının ipucunu oluşturuyor. Çünkü Trump demişti ki artık vuracağımız askeri tesis nokta kalmadı. Ve İsrail açısından baktığımızda da yaptığı açıklamalarda İran'ın enerji tesisleri, petrokimya tesisleri, su tesisleri, ağır sanayi yani fabrikalarının sivil fabrikalar dahil olmak üzere vurulması söz konusuydu. İsrail bunu yaptığında ise artık İran için de neredeyse bütün hedefler meşru hale gelecek ve bu anlamda İsrail'in vurabileceği yerler arasında yine Körfez'deki petrokimya tesisleri, enerji yani
1: Su
0: doğalgaz
1: tesisleri
0: üretim
1: hocam çok önemli.
0: tesisleri kesinlikle ve tabii ki temiz su tesisleri yani Körfez için fazlasıyla önemli hayati tesisler olduğunu söyleyebiliriz. Yani artık eğer savaş ifade ettiğiniz üzere bu aşamaya gelirse artık tarafların birbirine askeri olarak zarar vermesinden ziyade artık ülkelerin neredeyse içinde yaşanmayacağı bir noktaya doğru.

0: doğru gitmemiz söz konusu olabilir. Bu ifadeler bize bir abartı gelebilir ama Murat Bey şunu söyleyeyim. Mesela Körfez'deki bir ülkenin bir temiz su ya yani su arıtma
1: Tabii.
0: tesisinin vurulması demek
1: Tabii.
0: o ülkenin artık temiz suya ulaşmasının mümkün olmadığı
1: Bir
0: anlamına
1: anlamda yaşamı
0: geliyor. Yani
1: bitiriyor
0: çünkü
1: aslında.
0: kesinlikle. Dolayısıyla maalesef yani gidebileceği en kötü yer ve senaryo açısından baktığımızda böyle bir senaryo söz konusu. Fakat neyse ki en azından Trump'ın ifadeleri şimdilik bu senaryoya yaklaşmadığımızı ifade edebiliriz.
1: Umarız Netanyahu ve İsrail de bunu dinler. Bir taraftan da İran devrim muhafızlarından da açıklama geliyor. Her türlü senaryoya ve tüm cephelerde geniş çaplı operasyonlara hazırız. Buradan şunu mu anlamalıyız? Bu ateşkes süreci ha oldu, ha imzalandı, ha imzalanacak derken aslında taraflar kendilerine bir güç toplama alanı yaratmışlar.
0: Doğrudur Murat Bey. Devrim muhafızları başından itibaren aslında neredeyse artık karar alma mekanizmalarını ele geçirmişlerdi. Gücü ele geçirdiler başta
1: İran
0: dediğinde
1: içinde
0: sizin
1: diyorsunuz, değil mi?
0: ifadenizle. İran içinde tabii ki ve dün saldırılar gerçekleşmez aslında bu açıklamayı sürekli tekrar ettiler. Ve bence kastettikleri şey şuydu. Eğer İsrail İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlatır ve savaşın yeni bir etabı başlarsa biz buna da hazırız. Fakat eğer Trump İsrail'i sınırlandırır ve sadece misilleme saldırılarıyla yetinirse, dolayısıyla müzakereler kaldığı yerden devam ederse biz buna da hazırız demiş oldular. Fakat bence devrim muhafızlarının hem dün akşamki saldırılarla hem de ifadeleriyle söylediği şey şuydu. Yani müzakereler var diye İran'ın her şeye katlanmasını bekleyemezsiniz. Müzakere yapılıyor diye müzakerenin en önemli şartlarından birisi olan bütün cephelerde ateşkesin sağlanması şartını ihlal edemezsiniz. Bunu ihlal ettiğinizde biz de karşılık veririz. Veyahut da işte müzakereler devam ediyor diye İran'ın ekonomik anlamda boğulmasına biz göz yumamayız. Dolayısıyla hem saldırılarla hem de aslında bahsettiğiniz açıklamalarla devrim muhafızlarının biraz vermeye çalıştığı mesaj buydu sanırım.
1: Evet. Peki hocam, İsrail'in özellikle Lübnan'ın güneyine ya da Beyrut'a yönelik olarak yeni saldırılarını beklemek normal midir şu aşamada?
0: Yani normal değil fakat gerçekleşir mi? Gerçekleşir. Çünkü İsrail'in biliyorsunuz maalesef saldırı konusunda ne herhangi bir uluslararası kurumu ne de Amerika Birleşik Devletleri'nin tam olarak çizdiği çerçeveye uyduğunu ifade etmemiz mümkün. Hatta kendisinin imzaladığı neredeyse bütün anlaşmaları ihlal ettiğini de ifade edebiliriz tarih boyunca. Ve şu anda Lübnan'ın Litani Nehri'nin güneyini özellikle stratejik bir hedef olarak konumlandırmış durumda.
1: Buradan
0: Bu çok
1: çıkmayacaklar
0: zor bir
1: anladığım
0: şey.
1: kadarıyla.
0: Evet, maalesef bu çok zor bir şey çünkü işte 1 milyon insanın yerinden edilmesi söz konusu. Öte yandan Beyrut'un merkezinde Dahiye
1: Dahiye.
0: bölgesini izleyenlerimizin daha iyi anlaması için şöyle söyleyelim. İstanbul'un neredeyse sur içi bölgesine denk gelen hem merkezi olması anlamında, nüfusu anlamında ve tarihselliği anlamında söylüyorum. Dahiye bölgesine yönelik Hizbullah'ın orada konumlandığı gerekçesiyle oradaki saldırılarını da ben devam ettirebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla şu anda şöyle bir şeyle karşı karşıyayız aslında. Ya işte Rubio'nun bahsettiği anlaşma bu hafta içerisinde bir şekilde neticelenir. Amerika İsrail'e gerekli baskıyı yapar ve mevcut saldırıları durdurmasını sağlar. Veyahut da biz anlaşmaya rağmen bu tarz çatışmaları görmeye devam edeceğiz. Yani şunu ifade etmeye çalışıyorum. Eğer İsrail tam anlamıyla durdurulamazsa Amerika tarafından, Trump yönetimi tarafından anlaşma imzalanırsa bile
1: Evet.
0: zaman zaman bu tarz sürpriz saldırılar ve karşı saldırıların söz konusu olduğunu göreceğiz.
1: Yani eller sürekli olarak tetikte olacak her ne kadar anlaşma imzalansa dahi. Şimdi bakıldığı zaman Brent petrolün tabii satış fiyatına hemen bakıyoruz. Özellikle %5 oranında bir artış söz konusu. Dünden bu yana 98 dolar seviyesine gelmiş durumda ki 90'lara kadar inmişti. 100 doları geçecek gibi de gözüküyor bugün gelen haberler bu yönde. Peki Türkiye'nin pozisyonu ne olmalı hocam, ne dersiniz?
0: Yani Türkiye savaşın başından itibaren aslında öncelikle bu savaşın başlamaması için çaba sarf ettiğini biliyoruz. Savaş başladıktan sonra da büyümemesi için ve en azından bahsettiğimiz bu kıyamet senaryosuna ulaşmaması için Türkiye'nin önemli bir çaba sarf ettiğini biliyoruz. Özellikle hem İran'la doğrudan temas

0: hem de komşu ülkelerle ve arabuluculuğu sağlayan işte Pakistan, Katar gibi
1: Evet.
0: ülkelerle yakın temaslarını sürdürerek savaşın büyümesi ve yayılmasını engellemeye dönük çabalar sarf etmişti. Bunun için işte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, MİT Başkanı'nın hem görünür hem de arka kapı diplomasisini yoğun bir şekilde devam ettirdiğini biliyoruz, görüyoruz. Dün akşam da sanırım Hakan Fidan İranlı
1: Mevkidaşı.
0: mevkidaşıyla görüştü. Dolayısıyla Türkiye'nin Arapçı ile görüştü, evet. Dolayısıyla Türkiye'nin bu diplomatik çabaları bence ateşkes şartlarının devam etmesi için devam edecektir diye düşünüyorum. Yani dolayısıyla hatta bu anlamda biraz geriye doğru baktığımızda özellikle Suudi Arabistan'ın ve diğer Körfez ülkelerinin savaşa doğrudan dahil olmaması için büyük bir çaba sarf etmişti Türkiye. Ve bu konuda başarılı olduğunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla Türkiye'nin pozisyonu değişmeyecek. Yani
1: Evet.
0: bir kere savaşa dahil olmamak Türkiye'nin kırmızı çizgisi, onu ifade edelim. Ve ana hedefi de dediğim gibi yeni savaşın yeni etabının başlaması durumunda da mümkün olduğunca sınırlandırılması için diplomatik kanalları çalıştırmaya devam edecek
1: Evet.
0: diye
1: Peki
0: düşünüyorum.
1: hocam, son olarak şunu sormak istiyorum. Henüz var önümüzde vakit ama bir NATO zirvesi olacak Ankara'da ki tarihinin en önemli zirvelerinden bir tanesi. Hatta Trump'ın da geleceği ifade edilmişti. Şu şekilde devam ederse bu İsrail-İran gerilimi karşılıklı misillemelerle beraber bu toplantıda ne olabilir, neler konuşulabilir?
0: Yani tabii ki ana gündem maddelerinden birisi bu çatışma olur. Dolayısıyla fakat ben NATO ülkelerinin doğrusu savaşa dahil olacağını düşünmüyorum. Yani hatırlarsanız savaşın en sıcak anlarını yaşadığı günlerde Trump'ın bir çağrısı olmasına rağmen
1: Evet.
0: bir NATO ülkesi olarak Amerika'nın savaşın içinde olduğu ve diğer NATO ülkelerinin buna yani Amerika'ya destek olmak zorunda olduklarını ifade etmesine rağmen NATO ülkeleri buna karşı çıkmıştı. Bunun NATO'nun savaşı olmadığını
1: Doğru.
0: ifade etmişlerdi. Dolayısıyla evet, bu saldırılar, bu karşılıklı çatışmalar devam ederse mutlaka zirvesinin gündemini oluşturacaklar. Hatta damga da vuracaklar. Biz Trump'ın az önce bahsettiğim çıkışlara benzer çıkışlar yapmasını da bekleyebiliriz. Fakat nihai kertede de NATO'nun kurumsal olarak ve NATO'ya üye ülkelerinin de ben politikalarını değiştireceğini düşünmüyorum.
1: Peki. Hocam
0: Savaşın
1: çok teşekkür.
0: dışında kalmaya tercih edecekler diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Yine Habertürk ekranlarında görüşlerinizi almaya devam edeceğiz. Evet, Orsam Akademik Direktörü Profesör Doktor Veysel Kurt yayın konuğumuzdu. Gördüğünüz, duyduğunuz üzere İsrail-İran arasındaki karşılıklı misilleme saldırılarını konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Her türlü senaryoya açığız diyor mesela İran. Gelen son açıklamalar bu yönde. Yine aynı şekilde İsrail basınından da saldırıların Amerika ile koordineli olduğu ve demir kubbenin çalıştığı yönünde sürekli olarak ifadeler söz konusu. Dediğimiz gibi an be an aklımız, kulağımız ve elbette ki gözümüz bölgede olacak. Yeni haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Saatimiz 8.22'yi gösterirken yeni bir gün, yeni bir hafta bakalım. Gündemde neler var? Elbette ki siyaset oldukça önemli. Bir taraftan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine bakalım. İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğine katıldı Erdoğan. İklim değişikliğinin iklim krizi olarak ele alınması gerektiğini söyledi. Atık sorununun küresel çapta tehdit olduğunu da belirtti.
2: İklim meselesi tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur.
3: Tüm dünyayı etkileyen soruna dikkat çekti. Yaşananın iklim krizi olduğunu söyledi.
2: İklim hemen her çağda değişime uğramıştır. Buradaki asıl mesele bu değişimin krize yol açmadan yönetilebilmesidir. Dolayısıyla bu sorunu iklim değişikliğinden ziyade iklim krizi olarak ele almamız inanıyorum ki daha gerçekçi olacaktır.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğine katıldı. Sıfır Atık Hareketi'nin öncüsü Emine Erdoğan da Cumhurbaşkanı'na eşlik etti.
2: İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor.

0: Bir tarafta milyonlarca insan yiyecek bir lokma ekmek, içecek bir yudum su bulabilmek için çetin şartlarla boğuşurken, diğer tarafta lüks ve israf tüm hoyratlığıyla devam ediyor.
1: Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler raporuna göre 43 milyon çocuğu

0: Sözü belediyelerden açmışken geçen hafta gözaltına alınmıştı, tutuklanmıştı biliyorsunuz İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı. Açıklamayı İçişleri Bakanlığı yaptı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman geçen hafta gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Bakanlık Başkan Görkem Duman'ı geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı belediyedeki yolsuzluk suçlamaları ile ilgili soruşturma başlatmıştı. Görkem Duman'la birlikte toplamda 42 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler rüşvet, imar süreçlerinde usulsüzlük, fiilen çalışmayanlara maaş ödemesi gibi iddialarla suçlanıyor. Evet, tutuklanan CHP'li belediye başkanı görevinden de uzaklaştırıldı. Yakın zamanda seçim de gerçekleşecektir. Başkan vekili ismi belli olacaktır diyelim. Türk savunma sanayi için önemli bir adım daha atıldı, buna bakalım. Türkiye'nin hava filosundaki F-16 uçaklarının yeteneklerinin milli ve yerli imkanlarla geliştirilen Özgür projesi kapsamında görev planlama yazılımının kabulleri gerçekleştirildi.
1: F-16 uçaklarının milli yazılımla desteklenmesinde yeni bir aşama kaydedildi. Havelsan'ın geliştirdiği görev planlama yazılımının kabulleri tamamlandı. Türkiye'nin uzun yıllardır hava filosunda bulunan F-16 savaş uçaklarının yeteneklerinin yerli ve milli imkanlarla artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda Havelsan tarafından başlatılan Özgür projesiyle milli akıllı mühimmatlardan uçaklar için yapılan görev planlama yazılımlarına kadar pek çok sistem milli olarak geliştiriliyor. 2003 yılında geliştirilmeye başlanan ve kabul faaliyeti tamamlanan milli görev planlama yazılımıyla savaş uçaklarının yanı sıra eğitim, kargo, erken ihbar ve kontrol gibi farklı hava platformlarının da görev sonrası değerlendirme sürecine yönelik hizmet sunuyor. Sistemde coğrafi bilgi sistemi desteği, rota ve seyri sefer planlama ve uçuş performans hesaplamaları gibi özellikler yer alıyor. Ayrıca F-16'lar için görev provası, mühimmat taarruz planlaması gibi görevler de bu yazılım sayesinde yürütülebiliyor. Havelsan, Özgür projesiyle milli mühimmatlar ve Hürkuş, Hürjet, Kaan gibi platformlar için de yazılım üretmeyi hedefliyor. Böylece Türk Havacılık ekosisteminin yazılım alanında da milli entegrasyonunun sağlanması amaçlanıyor.
0: Peki efendim, bir taraftan da önemli bir haber Fransa basınında çıktı, aktaralım. Akşam gazetesi haberleştirmiş, Türkiye Afrika'da Fransa'nın yerini aldı şeklinde Fransız basını RFI'den bir haber. Türkiye'nin Afrika'daki artan askeri etkisi için Türkiye Afrika'da Fransa'nın yerini aldığı yorumunu yaptı efendim. Türkiye askeri eğitim yoluyla Afrika'daki nüfusunu genişletiyor başlıklı bir haber yayımlandı. Mali ve Nijer'den askerlerin Isparta'daki Türk Özel Kuvvetler Kampı'nda eğitimlerini tamamladığını belirtilen bu haberde Ankara, Somali modelini Afrika stratejisinin merkezine yerleştirdi. Türkiye, Fransa'nın bölgedeki askeri gücünün zayıflamasıyla oluşan boşluğu dolduruyor ifadeleri kullanılıyor. Fransız yayın organının bu haberinde Türkiye'nin benzer stratejiyi 90'lar ve 2000'lerde Orta Asya ülkelerine yaptığı belirtilerek şimdi sıra Afrika'da ve bu yeni bir gelişme Türkiye için iyi bir şey. Son yıllarda Türkiye Afrika genelinde 20'den fazla askeri eğitim işbirliği anlaşması imzaladı yorumu yapıldı. Türkiye'nin Somali ve Libya'daki eğitim üsleriyle birlikte özellikle Mali, Nijer ve Nijerya gibi Sahel ülkeleriyle askeri ilişkilerin güçlendirildiği de aktarılıyor. Bir taraftan da sadece askeri anlamda değil, eğitim anlamında değil, stratejik nüfuzda buralarda genişliyor denilmiş ve bir taraftan da Afrikalı askeri ve siyasi liderlerin İstanbul'da düzenlenen Saha 2026 gibi savunma sanayi fuarlarına da ilgisinin arttığı kaydediliyor. Haberde Fransa'da böyle bir analiz haber yayınlandı. Gördüğünüz gibi Afrika'daki nüfuzunu arttıran ve elbette ki burada işbirlikleriyle var olan Türkiye Cumhuriyeti'nden söz ediyor Fransız basını. Peki efendim, Gençlik ve Havacılık Festivali'ne gidelim. İzmir'de kapılarını açtı. Çeşitli gösterilerin yapıldığı festival tabii ki büyük ilgi gördü.
2: Savaş uçakları, helikopterler ve milli teknolojiler. Adrenalin bir an bile kesilmedi. Havacılık tutkunları İzmir'de buluştu.

0: seviyorlar zaten. Özellikle yeğenim çok seviyor uçakları, helikopterleri. O yüzden gezelim, onları da gösterelim istedik. Bu şenlik havasını yaşamak istedik hep birlikte.
1: Türk Hava Kuvvetleri'nin 115. kuruluş yıl dönümü Gençlik ve Havacılık Festivali ile kutlandı. İzmir Çiğli 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda düzenlenen festivalde hava araçları büyük ilgi gördü.
2: Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki savaş uçakları, eğitim uçakları her biri fil yürüyüşüyle geçişlerini gerçekleştiriyor. Öğrenciler ise onlara el sallıyor.
3: Çok harika bir şey. Çok etkileyici, farklı bir şey.
1: Festivalde Türk yıldızları da sahne aldı.
2: Gökyüzündeki milli takımımız Türk Yıldızları Gençlik ve Havacılık Festivali'nde manevralarıyla bir kez daha nefesleri kesti.
4: Türk Hava Yıldızları'na gurur duyuyoruz. Her şey çok güzeldi. Gözlerim yaşardı. Çok duygulandım.
2: Sen küçük Türk Yıldızı mısın?
3: Evet.
2: Pilot olmak ister misin?
3: Evet.
5: Biz olamadık. Belki ona nasip olur diye. Böyle organizasyonlarda 9 Eylül'de onların bulunduğu her yerde bulunmaya çalışıyoruz.
2: Gökyüzündeki milli takımımız Türk Yıldızları gösterilerini başarıyla sergiledi ve onlar gösteri yaparken aşağıda çocuklar onlara el sallıyorlardı. Şimdi ise birlikteler imzalarını alıyorlar.
6: Az önce kardeşlerimize gösteri uçtuk. Şimdi onlarla birlikte zaman geçiriyoruz. İmza faaliyetimiz var. Onlarla birlikte bir arada olmak, onlardan enerji almak bizim için de büyük bir keyif.
7: Bizim amacımız da çocuklara havacılığı sevdirmek, onların da hayallerinin arasında bunu sokmak. Umudumuz, beklentimiz de onların da biz bu bayrağı devrettiğimiz zaman onların teslim alması.
8: Bizim hedefimiz ve amacımız gençlerin kalbine dokunmak, havacılık sevdasını onların hayallerine işlemek.
1: Festival pazar günü sona erecek.
9: Evet, saatimiz 9.33'ü gösteriyor. Bir kez daha günaydın diyelim ve memleketten haberlere devam edelim. Havaların malum ısınmasıyla birlikte boğulma haberleri de gelmeye başladı ne yazık ki. Adana'da 17 yaşındaki genç Seyhan Nehri'nde boğuldu. Suri uyruklu Yusuf Kasım iki arkadaşıyla birlikte Seyhan Nehri'ne girdi. Kasım bir süre sonra çırpınmaya başladı, ardından gözden kayboldu. Arkadaşları ihbarda bulundu, bölgeye su altı arama ekipleri sevk edildi. Maalesef Kasım'ın cansız bedenine ulaşıldı Adana'da. Evet, özellikle uyaralım, su kanalları bu anlamda son derece önemli. Lütfen ama lütfen dikkatli giriniz gençlere diyelim. Efendim, Bursa'da babası tarafından kaçırılıp virane evde alıkonulan Nazar 7 yıl sonra kurtarıldı, annesine teslim edildi biliyorsunuz. İşte o operasyonun detayları şimdi ortaya çıktı. Her şey drone kamerasının kaydettiği bir görüntüyle başlamış.
10: 7 yıllık esareti bu birkaç saniyelik görüntü bitirdi. Adresi belirleyen polis harekete geçti. Baba evindeki hapis işte bu operasyonla sona erdi.
11: Tamam, sakin. Korkmayacağım. Hadi gel.
10: Babası Umut Krause tarafından Alman annesinden kaçırılan Nazar 7 yıl sonra Bursa'daki bu viranede bulunduğunda perperişandı. Zalim babanın 2 yıl önce öldüğü ortaya çıkarken baban ne tutuklandı?
12: Almanya'dan çocuğu buraya getiren Rebecca. Alman devletinden çocuğu kaçıran gene Rebecca. Bizler çocuk falan kaçırmadık.
10: Geçtiğimiz Mart ayında düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. 8 yaşındaki çocuğun alıkonulduğu adres drone kamerasıyla saptanmıştı. Nazar şimdi annesinin yanında Almanya'da.
13: Kim verdi onu sana?
10: Babaanne Hanife Taşdemir ise insan ticareti suçlamasıyla demir parmaklıklar ardında.
14: Nasıl olur ya? O çocuk nasıl yaşar burada bunca sene?
13: Ay!
9: Evet, bunu yapan insan olamaz şeklinde yorumlar geliyor sizlerden, gördüğünüz üzere efendim ayrıntılar kan dondurucu. Şimdi Adana'dayız yine, iki kardeş arasındaki alacak verecek kavgası maalesef cinayetle sonuçlandı. Abi kardeşini bıçakladı ve öldürdü. Adana'da Yüreğir'de yaşayan iki kardeş sokakta karşılaştı, aralarında husumet olduğu öğrenilen kardeşler tartışmaya başladı ve bu

0: Tartışma maalesef alevlendi. Ercan Palas abisine bıçak çekti. Kasığından yaraladı. Muhammed Palas da bunun üzerine silahına davrandı ve kardeşini vurdu. Ercan Palas hayatını kaybetti. Abi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Onun da tedavisi sürmekte. Ve sıcak gelişmelere devam edelim. Kocaeli'nin Marmara açıklarında bir kişi yolculuk yaptığı feribottan maalesef düştü. Denize düşen kişi Eskihisar Yalova hattında yolculuk yapıyordu. Arabalı vapurdan denize düştü bir anda. O yolcunun düştüğünü gören bir kişi de hemen denize atladı. Çırpınan yolcuya yardım etti. Sahil güvenlik ekipleri hızlıca göreve koştu. İki yolcu da denizden çıkarıldı görüldüğü üzere ve şans eseri durumlarının iyi olduğu da ifade edildi. Peki büyük geçmiş olsun diyelim ve bir park yeri tartışmasına gidelim. Olmazsa olmaz biliyorsunuz özellikle İstanbul trafiğinde. Ümraniye'deyiz. Park yeri tartışması sonrası adeta savaş yaşandı. Düğünden çıkan onlarca kişi en mutlu anlarında sopalarla dükkan bastı. Esnaf kendini içeri kilitleyerek canını kurtarabildi.
1: Devam ediyorlar. Bak bak duy sesleri, duy.
2: Dükkanın önüne araba çekiliyor. Mesele oradan başlıyor. Tartışıyorlar. 50-60 kişi çağırıyor onlar dışarıdan.
3: Yaklaşık bir 100 kişi oldu ondan sonra. Cam çerçeve indi.
2: Cahillik.
1: Gönder ekip gönder hadi.
4: Ellerinde sopalarla saldırıya geçtiler. Esnaf canını kurtarmak için kendisini dükkana kilitledi.
5: Kavga var. Burada insanları öldürüyorlar.
6: 100 kişi, 200 kişi.
4: Park yeri tartışması sokağı fena karıştırdı.
6: Silah milah patlıyor.
3: Taş, sopa bayağı bir arbede oldu. Tedirgin olduk. Açıkçası biz silah muhabbetinden biraz tedirgin olduk. Sıkılmadı ama olabilir dedi.
4: Görüntüler Ümraniye'de kaydedildi.
1: Dur sesleri, dur. Dur sesleri. Ambulans geldi, müdahale edemeden gitti ambulans.
7: Bu cadde üzerinde düğüne gelen bir kişi aracını sucu dükkanının önüne bırakmıştı. İddiaya göre dükkan sahibinin uyarısı üstüne ortalık karıştı.
3: Olayları yatıştırdık ama sonra üstten gelenler oldu bir daha. Bir daha olaylar alevlendi.
2: Kavga oluyor. Vuruyorlar çocuğa.
7: Aracını park eden kişi iddiaya göre düğün salonuna geri döndü. Ancak yalnız dönmedi. Akrabalarını da alıp esnafın kapısına dayandı.
3: Bir tanesinin elinde kaldırım taşı vardı. Dükkana fırlattı onu da.
1: Gönder ekip gönder hadi.
4: Öfkeli kalabalıktan dükkana gizlenerek kurtulan esnafın yardımına bir süre sonra polis koştu.
0: Maalesef bitiremediğimiz, bitirilemeyen bildik manzaralar işte gördüğünüz üzere. Bir taraftan da Karar Gazetesi'nden bir haber dikkat çekiyor efendim. Acaba memlekette de mi böyle olacak? İsveç cezaevleri çocuk mahkumlar için hazırlanıyor şeklindeki başlık dikkat çekici. Çete suçlarıyla sarsılan İsveç denilmiş. Adalet sisteminde onlarca yılın en sert değişikliğine gidiyor. Parlamento ağır suçlardan hüküm giyen 15 ila 17 yaşındakilerin cezaevinde yatmasını kabul ederken cezai sorumluluk yaşının bazı suçlarda 13'e indirilmesi de gündemde. Ülkenin en büyük yüksek güvenlikli cezaevi Kumla ilk kez çocuk mahkumları ağırlamaya hazırlanıyor deniliyor haberde. Hücreler yenileniyor, sınıflar kuruluyor, duvarlar ev ortamı hissi vermesi için boyanıyor. Ancak uzmanlar UNICEF ve cezaevi yöneticileri karara tepkili. 13 yaşındaki çocuğun yeri hapishane değil diyorlar. Ancak gördüğünüz gibi İsveç'te özellikle çete suçlarıyla sarsılmasıyla son zamanlarda adalet sisteminde onlarca yılın en sert değişikliğine gidiliyormuş. İsveç bakıldığı zaman suç oranının en düşük olduğu ülkelerden bir tanesiydi. Bir kuzey ülkesi ama gelin görün ki maalesef çeteler orada boy göstermeye başlamış durumda. Bakalım orada süreç nasıl ilerleyecek ve tüm dünyaya örnek olabilecek mi? Efendim Ekvador'a gidelim. Manta limanında bir anda alevler yükseldi ve onlarca tekne de yandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yetkililer durumun bir çete hesaplaşması olabileceği ihtimalinde üzerinde duruyor.
8: Ekvador'da limanda korku dolu anlar yaşandı. Manta kentinde balıkçı limanı yakınlarındaki yangında 35 tekne alevler içinde kaldı. Yangın kısa sürede yayıldı. Limanda demirli tekneler

0: tek tek arevlere teslim oldu. İlk belirlemelere göre 14 balıkçı teknesi ve 21 küçük tekne zarar gördü. Liman bölgesine girişler geçici olarak kapatıldı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Duman limanı tamamen kapladı. Balıkçılar yanan tekneleri yanmayanlardan uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak alevler bazı tekneleri kullanılamaz hale getirdi. Yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Yerel basın, yangının organize suç örgütleri arasındaki hesaplaşma nedeniyle çıkmış olabileceğini iddia etti.
1: Evet, çeteler maalesef dünyanın dört bir yanında tabir caizse cirit atıyor maalesef ki. Efendim, prensese bile torpil yok başlığı dikkat çekici haber Milliyet'ten aktaralım. Bir yıl ömrü kaldığı söylenen Norveç veliaht prensesi akciğer nakli listesinde torpil yapılmamış haberde aktarılıyor. Öncelik verme söz konusu değil şeklinde bir ifade de dikkat çekici. Norveç veliaht prensesi efendim Marit tedavisi olmayan hastalığı nedeniyle akciğer nakli bekleme listesine alındı. Bir yıl ömrü kaldığı söylenen prensesin bile sıraya girmesi İskandinav demokrasisinin en somut örneği olduğu deniliyor. Bir taraftan da efendim kuralları uyguluyoruz diyor hastane yetkilileri gördüğünüz gibi ve prens ve prensesin mutlu günlerinden bir fotoğraf karesi de yerini almış ancak asla ve kata torpil yapılmadığı ifade ediliyor. Haber Norveç'ten. Bizden uzakta bir yerde biliyorsunuz. Efendim Antalya'dayız. Serik'te çilek hasadının sonuna gelindi. Üretim artık diğer illere kaymaya başladı. Çilek'te bu durumda tarla pazar makası da açıldı.
2: Antalya çileği sattırıyoruz. Bunun lezzeti daha güzel oluyor.
3: Çileği çok seviyorum.
4: Biz 120'ye aldık kilosunu. 150'ye de kendimiz satıyoruz.
5: Tek tek toplanıyor, kasalara dolduruluyor. Pazarda, markette kokusu ve görüntüsünün yanı sıra tadıyla da mest ediyor.
4: Çilek çok güzel, tadına baksana.
6: Lezzetli.
4: Bu çileğin işçiliği bayağı fazla, öyle bildiğiniz gibi değil. Kale girişi, KDV'si, çıkışı.
7: Bunun mazotu var, bunun nakliyesi var.
8: 100 lira. Biraz sonra 80'e düşer. Ben sürümden satıyorum.
6: Mevsimin en sevilen meyvelerinden biri olan çilek tarlada 25-30 lirayken pazara gelene kadar makas açıldıkça açılıyor. Öyle ki tezgahlarda ortalama 150 liradan satılıyor.
9: Yaz döneminde raf ömrünün azalması, narin olması çileğin fiyatını yükseltiyor tabii ki.
10: 300 lira.
6: Ne kadar aldınız?
10: 100 lira.
6: 100 lira kar mı koydunuz?
10: 100 lira kar koyduk. Nasıl koyduk? Şimdi poşet parası bizden çıkıyor. Tezgahta 3 tane adam çalışıyor.
4: Niye fiyat yüksek? Ha işte tek tek ayıklıyoruz işte. Ha işte bu yüzden fiyat yüksek.
5: Antalya Serik'te yaklaşık 6000 dönüm alanda üretilen çilekte hasat sezonunun sonuna yaklaşıldı.
9: Aynı bu çilekleri yine diktiler ama çilek üretimi için değil bu sefer, sadece fide için.
5: Ancak üretim diğer illerde devam edecek.
8: Şu anda Anamur'dan geliyor, Silifke'den geliyor. Ondan sonra Konya başlar.
11: Ondan sonra Sera başlar.
12: Çilek devam ediyor. Çilek aşkı bitmez.
11: Keşke biz de o fiyatları alabilsek yani üreticiden.
5: Çilek reçeli sezonu da açıldı.
13: Akşamüstü bir daha geleceğim inerse diye.
6: Kavanozlar hazırlandı. Reçel mevsimi de geldi, çattı. Peki mis kokulu reçeller elde etmek için doğru çilek nasıl seçilir?
14: Küçük olması yeterli. Küçük çilekler daha lezzetli.
6: Yapacak mısınız reçel?
15: Tabii, hemen temizleyip koyacağım.
1: Efendim çilekten enginara geçelim. Zira enginar soyarak ayda kaç lira kazanabilirsiniz diye bir soru sorsam 30, 40 bin. İşte bunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Türkiye'de enginar üretiminde ikinci sırada yer alan Bursa'da hasatla beraber enginar soyucuları da mesaiye başladı. Kazandıkları paraysa şaşırtıyor.
16: Babamız öğretti. 30 yıldan beri bu şekilde enginar soyuyoruz.
0: Sağlam bir bilek ve kıvraklık istiyor. Günde 1000'den fazla enginarı soyan usta, ayda asgari ücretinin 8 katı para kazanıyor. Burası Türkiye'de enginar üretiminde ikinci sırada yer alan Bursa. Yaz mevsimiyle birlikte kentte enginar hasadı başladı. Toplanan enginarların soyulması oldukça zahmetli bir iş.
16: Kolay bir iş değil. Bu şekilde oturuyorsun yani, mecbursun gelmeye bu adama. Mesela bu adamın mesela enginarı keser bugün, o enginarı mecbur o gün soyulacak. Evinde hastan var, o var, bu var, yok.
0: İbrahim Nizamsever sayıları az olan enginar soyma ustalarından biri.
16: Günde 1200, 1300, 1500 o şekilde. 1500 yaptım, o biraz bileklerimiz ağrıyor ama.
0: Her enginarda el ve bilek 40'a yakın dönme hareketi yapıyor. Dışarıdan kolay gibi görünse de ciddi bir el emeği ve ustalık gerektiriyor.
16: Şu bıçak sabit durması gerekiyor. Bıçak değil, bu sol taraftaki bilek hep dönüyor. Bıçak döndüğümde enginar harita gibi yuvarlak çıkmaz. Zaten bilekler şişiyor yani. Yeri geliyor, eve gidiyoruz, evde zeytinyağıyla bileklerimizi ovalıyoruz.
0: Bursa'da enginar temizleme işlemi ortalama 3 ay sürüyor. İyi bir usta aylık 240 bin lira kazanıyor.
1: Efendim hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şimdi sırada yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turumuz var. Bunu izleyeceğiz. Bizden hemen sonra Serap Belet para gündemle karşınızda olacak. Gün başlıyor. Böylelikle bitirmiş olacağız. Yarın saat 7'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.
17: Şiddetli fırtına çadırı uçurdu. Onu tutmaya çalışan kadın yere savrulurken bu ağaç da kökünden koptu. Gövdenin altında kalan kadına neyse ki bir şey olmadı.

0: Bakıcı ipe asılıp çekti ama hörgüçlü sığır ona rahat vermedi. Kafa atıp havaya fırlattı. Öfkeli hayvandan adamın kurtulması kolay olmadı. Kameranın karşısına geçip peş peşe yumruk attı ama boks torbası sağlam çıkmadı. Kadın boksör yerinden çıkan tahtanın darbesiyle neye uğradığını şaşırdı. Halata tutunup bir kayadan diğerine atladı ama dengede durmayı başaramadı. Suya gömülüp bir güzel ıslandı. Nefes borusuna yiyecek kaçan bebeği fark etti. Tam zamanında yardımına yetişti. Brezilya polisi hızlı ve doğru hamleyle hayat kurtardı. Yokuştan yükseldi, son sürat yere indi. Kontrolü kaybeden sporcunun bisiklet şovu güzel başlasa da kötü bitmişti.
1: Aslanı benim, bravo.
0: Boğaz'ın turkuaz sularında gezen yunuslar kıyıya kadar yaklaştı. Av peşindeki sevimli hayvanlardan biri ağzında balıkla bir süre dolaştı. Kadıköy'de kaydedilen görüntüler belgeselleri aratmadı.
1: Vay aslanı benim, bravo.
0: İkisi de birbirinden sakardı. Bagaja koymaya çalıştıkları cam binlerce parçaya ayrıldı. İkilinin hayal kırıklığı kameraya yansıdı. Önce etrafı kolaçan etti, sonra da piknik tüpünü şalvarına saklayıp çaldı. Ankara'daki hırsızlık görenleri şaşkınlığa uğrattı. Soyguncuyu fark etti, hemen telefonu sakladı. Daha eski olanı adama uzattı. Otobüsteki kadın bu türlü olaylara karşı belli ki önlemini almıştı. Balkona çıkıp zurnasını çalmaya başladı. İşçilere mini konser veren adam sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Edirne güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla yer yer yağmurlu 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 30, Adana güneşli 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 29, Kayseri güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 23, Van güneşli 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 34, Gaziantep güneşli 32 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

İyi günler. 8 Haziran Pazartesi gününden merhaba. Para gündeme hoş geldiniz. Ekranda son dakikayı görüyorsunuz. İsrail hava savunma sistemi devrede. Çünkü İsrail İran arasında tekrar çatışma başladı. İsrail'in Lübnan'a saldırılarının ardından İran'dan bir misilleme hamlesi geldi ve İsrail'e füze saldırısı başlatıldı. İsrail'de sabah saatlerinde İran'da çok sayıda kenti vurdu. Karşılıklı saldırılar şu anda devam ediyor. İsrail'in Lübnan'ı hedef almasının ardından İran, İsrail'e ard arda füze fırlattı. İsrail basını İran'dan 10 balistik füzenin geldiğini açıkladı. İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde birçok kentte sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Batı Şeria'da 3 bina hasar gördü. Bir yaralı olmadığı belirtiliyor. İsrail ise İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, Necefabad ve İsfahan'a saldırı düzenledi. Tahran'daki İmam Hümeyni Uluslararası Havalimanı hava sahası kapatıldı. Mehrabat Havalimanı'nda tüm uçuşlar yeni bir bildirime kadar iptal edildi. İsrail, İran'ın Mahşer kentindeki Karun Petrokimya tesisini de hedef aldı. İranlı yetkili tesisin hasar aldığını açıkladı. Petrokimya tesisinin olduğu bölge tahliye edildi. İsrail basınına göre de İran'da 10'u aşkın hedef vuruldu. Yemen'deki Husiler de İsrail'e balistik füze fırlattı. Husiler gerilimin tırmanmasına karşılık vereceklerini duyurdu. Yapılan açıklamada İsrail'in Kızıldeniz'deki denizcilik faaliyetlerine tam ve kesin bir yasak getiriyoruz ifadeleri kullanıldı. İran basını da Yemen'in Babülmendeb boğazını fiilen kapattığını öne sürdü. Suudi Arabistan'da ABD kuvvetlerine ev sahipliği yapan Prens Sultan Hava Üssü'nün bulunduğu bölgede füze alarmı verdi. El Harç kentinde erken uyarı sistemi devreye alındı. İran devrim muhafızlarından yapılan son açıklamadaysa her türlü senaryoya ve tüm cephelerde geniş çaplı operasyonlara hazırız ifadeleri kullanıldı.

0: Nevatin ve Telnof hava üslerinden önemli merkezlerden hedef alındığı belirtiliyor. İsrail Başbakanı Netanyahu ise saat 11'de güvenlik kabinesini toplayacak. İsrail Ordu Radyosu'na göre askeri kaynaklar çatışmaların birkaç gün süreceğini değerlendiriyor. Konuğum var şimdi Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Necmettin Acar bizimle. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
1: Hoş bulduk Sayın Bilet, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Bir yani ayrıntılı bakmadan önce şu an duruma baktığımızda savaş yeniden başlamış ya da daha büyüyebilir, başa dönülebilir, böyle bir risk görüyor musunuz? Yoksa birkaç günlük bir çatışmayla gerilim düşebilir mi?
1: Lübnan cephesinde gerilimin düşmeyeceğini ben öngörüyorum, tahmin ediyorum. Yani İsrail'in Lübnan'a ve Suriye'nin güneyine yönelik askeri baskısının devam edeceğini öngörüyorum. Fakat İran'a yönelik doğrudan bir saldırı ve yoğunluğu 28 Şubat'taki gibi veya İran'ın İsrail'e yönelik doğrudan misillemelerinin çok geçici, kısa süreli ve düşük dozda kalacağını ben düşünüyorum, tahmin ediyorum. Dolayısıyla yani İran ile ABD, İran ile İsrail arasında yoğun bir saldırı trafiği öngörmüyorum. Ama İsrail'in Lübnan'ın güneyine ve Suriye'nin güneyine yönelik askeri baskısının bir süre daha devam edeceğini öngörüyorum.
0: Hizbullah'a bir destek gibi mi değerlendirmek lazım? Yani ateşkes yapılıyor. Daha sonra işte onun üzerine bir boşluk, ardından Lübnan'da hem işgalini ilerletiyor İsrail hem de saldırılarını artırıyor. Yine geçen hafta bir anlaşmanın üzerinden tekrar saldırılar oldu. Orada Lübnan'da durum ne ki İran burada dahil oldu?
1: Şimdi aslında Sayın Belet, İsrail her ne kadar ateşkes imzalamış olsa da Lübnan'a yönelik saldırıları hiç durdurmadı. Yani sürekli saldırdı. Yani ateşkesi imzalandığı gün bile onlarca insanı öldürmeye devam etti. Ateşkes sadece görünürde İsrail'in ulusal kamuoyunun bir bakıma gözünü boyamak için veya Trump'ın işte İsrail'e yönelik bazı sert açıklamalarını perdelemek için günü kurtarmaya dönük bir eylem olarak duruyor.
0: Evet.
1: İran açısından baktığımızda İran'ın kırmızı çizgisi Hizbullah. Yani Hizbullah'ın zayıflatılması, devlet içi bırakılması, komuta kademesinin ve askeri kapasitesinin yok edilmesi, yıpratılması İran açısından ciddi bir kırmızı çizgi ve İran bunu bir güvenlik tehdidi olarak algılıyor. Dolayısıyla ta 100 gün önce, yani savaş başladıktan bu yana İran istikrarlı bir biçimde kapsamlı bir ateşkes ve barış anlaşmasının ön koşulu olarak, bakın ön koşulu olarak tüm cephelerde, yani Hizbullah'ın üzerindeki askeri baskıyı kastederek tüm evet. cephelerde savaşın durması gerektiğini söylüyor. Özellikle Suriye'nin kaybından sonra, yani Esed rejiminin düşmesinden sonra İran'ın bölgede yegane müttefiki Hizbullah kaldı. Hem Lübnan siyasetinde, hem işte Levant bölgesinde, Doğu Akdeniz'de, hem İsrail üzerinde baskı kurabileceği, nüfuz kazanabileceği yegane aktör Hizbullah. Dolayısıyla İran Hizbullah'a daha sıkı bir şekilde sarılmış durumda. Hizbullah açısından da İran çok kıymetli hale geldi Esed rejiminin devrilmesinden sonra. Evet. Çünkü bölgede geçmişte Suriye rejimiyle bir takım kontakları vardı Hizbullah'ın. İşte destek alıyordu. Fakat bugün baktığımızda artık Suriye'den, Şam'dan da bir destek alamıyor.
0: Çok kan yani kaybetti değil mi? Çok büyük darbe aldı son yıllardaki tüm bu gelişmeler üzerine.
1: Hem kan kaybetti, büyük darbeler aldı, hem de dayanabileceği, sarılabileceği yegane aktör İran kaldı. Yani son yaşananlar İran için Hizbullah'a çok daha değerli hale getirdi. Hizbullah açısından da İran'ı çok kıymetli bir müttefik haline getirdi. Dolayısıyla İran Hizbullah'a yönelik her saldırıyı kendisine doğrudan yapılmış bir saldırı olarak telakki ediyor ve buna sessiz kalmayacağını son saldırılarla ifade etmiş oluyor.
0: Şimdi bir yandan da Trump'ın Netanyahu'yla görüşeceğini söylediğini biliyoruz. Yani İsrail'le yapabileceği bir şey yok ama hani bu durumda o da kendini savunacak mealinde açıklamaların yanı sıra gerilimi tırmandırmamasını isteyeceğim gibi bir açıklama var. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri'nin koordinesinde mi İsrail bu saldırıları yapıyor? Yani bu ateşkes öncesine kıyasla şu anki durum nedir ABD'nin buradaki pozisyonuna ilişkin?
1: İki ihtimal var burada. Bir tanesi sizin ifade ettiğiniz. Yani bu saldırıları İsrail kendi başına yapmıyor. ABD perde gerisinden hem Lübnan'a yönelik hem İran'a yönelik saldırıları provoke ediyor, destekliyor İsrail'in saldırılarını. Bunun için yapmış olabilir ABD? İran'ı bir an önce masaya oturtmak, ateşkesi sürüncemede bırakmasının İran'a vereceği hasarı hatırlatmak ve eğer İran bu şekilde yani ABD'nin istediği, Trump'ın istediği

0: izinleri vermezse İsrail'in saldırganlığıyla hem doğrudan hem dolaylı yollardan muhatap olacağını göstermek istiyor olabilir. İkinci ihtimal de şu, Netanyahu ve yönetimi ABD'nin kırmızı çizgilerini dikkate almıyor, ciddiye almıyor, önemsemiyor ve Lübnan'a yönelik saldırıları ateşkes sürecine çomak sokmak, süreci baltalamak, masayı devirmek için bir fırsat olarak görüyor.
1: Sizce zaten hangisi?
0: Ya ben iki ihtimali de aynı eşit olarak görüyorum. Yani %50 gibi duruyor. Çünkü şöyle yani İsrail'in ABD'nin onayı olmadan, bilgisi dahilinde olmadan Lübnan'a yönelik hani belki bir iki saldırı yapabilir ama aylardır süren ve yoğun bir şekilde yüzlerce binlerce insanın öldürüldüğü, şehirlerin işgal edilip köylerin dinamitlenerek yok edildiği bir saldırıyı tek başına düzenlemiş olması, bu konuda tek başına karar veriyor olması çok mantıklı bir analiz değil, açıklama değil. Dolayısıyla yani iki ihtimal de güçlü bana göre, yarı yarıya ben düşünüyorum. Genel olarak baktığımızda ama şöyle bir gerçekle de karşı karşıyayız Sayın Bilet. İsrail ve ABD arasında bir gerilim var. Epeydir var bu gerilim. Ve bu gerilimin son dönemde tırmanmaya başladığını ben düşünüyorum. Geniş bir perspektiften baktığımızda Batı kamuoyunda İsrail karşıtı çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Yani İsveç, Norveç gibi ülkelerde %80'lere ulaştı. Kanada'da %65, ABD'de %60'ın üzerinde bir İsrail karşıtlığı söz konusu. Batı toplumlarındaki bu İsrail karşıtlığı siyasi elitleri de etkiliyor. Zaman zaman
1: ABD'de Avrupa'da %60 işte İsrail karşıtlığı, siz genel olarak toplumun %60'ını mı kastediyorsunuz? Savaşa evet, karşıtlık evet, mı? Evet. Yani İsrail'e mi yoksa karşıtlığı. Şu anki İsrail karşıtlığı bu kadar yüksek
0: yani aralıkta? PEV bir araştırma yaptı küresel ölçekte.
1: Evet.
0: Muteber bir araştırma şirketi, kamuoyu yoklama şirketi. Onun verdiği rakamları ben burada paylaşıyorum.
1: Evet.
0: ABD'de savaşa değil, İsrail karşıtlığı, yani İsrail hakkında olumsuz kanaat belirten insanların oranı %60. Türkiye'de bu oran %91. En yüksek belki Türkiye'de çıktı.
1: Tabii tabii.
0: Dolayısıyla Batı kamuoyunda yükselen İsrail karşıtlığı siyasal elitleri de bir şekilde etkiliyor. Senatörler, kanaat önderleri, milletvekilleri, parlamenterler, devlet başkanları zaman zaman İsrail'in bu çatışmacı, bu soykırımcı eylemlerine karşı sert ve mesafeli bir pozisyon belirliyorlar. Ben ABD'de belli bir süre sonra hem kongrede hem senatoda hem de siyasal elitler nezdinde güçlü bir İsrail karşıtlığının ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bugün yani Trump işte Netanyahu arayacağım ve cevap verme diyeceğim, saldırılara misillemede bulunma diyeceğim derken aslında kendi kamuoyunda yükselen İsrail karşıtlığını gördüğünü, bunu anladığını ve kamuoyunu yatıştırmak için, kamuoyunu bir nebze memnun etmek için Netanyahu'ya karşı bir pozisyon belirlediğini ben böyle düşünüyorum. Hatta birkaç gün önce bir telefon görüşmesinde Trump'ın Netanyahu'yu sert bir biçimde azarladığını, hatta hakarete varan ifadeler sarf ettiğini biz basına yansıyan bir takım açıklamalardan öğrenmiş olduk.
1: Doğru, ama bir yandan da çok övgü dolu cümleler de kullanıyor. Ya da biz Netanyahu'nun taleplerine karşılık vermeyecek derken bu savaşın içine böyle güçlü bir şekilde katılarak tam da onun istediği yerden hareket etti şu ana kadar Trump. Bundan sonrasında neyin nasıl gideceğini herhalde bir yandan Arraks'taki ilerleyen müzakere masasında ABD, İran oradaki masada, çünkü fiili olarak, fikir olarak olsa da fiili olarak şu anda İsrail yok. ABD-İran müzakerelerinde yeniden bir görüşme, temas olur mu ya da bir ilerleme olur mu, oradan göreceğiz. Ama şu aşamada bu mümkün mü? Bir de Babülmendeb Boğazı ile ilgili de Husilerin ve İran basında yer alan iddialar var. Boğazın kapatıldığı. Çünkü Hürmüz'ü konuşurken orada da eğer Boğaz kapatılırsa daha da kriz bölgeye yayılır. Bu lojistik krizi diye konuşuldu, güvenlik krizi. Buna ilişkin ne söylersiniz? Buradaki durum uzayabilir mi? Burada da Babülmendeb Boğazı'nda da.
0: Şimdi ilk sorunuz için şunu düşünüyorum. İsrail ve ABD arasında müzakere süreci, pardon, İran ile ABD arasındaki evet, müzakere süreci bu saldırılarla ciddi bir yara almış durumda. Yani ağır aksak ilerliyordu zaten. Lübnan cephesinde bir durulma olmadan, yani bir sakinleşme olmadan, bundan kastım saldırıların tamamen durması değil. Fakat bir durulma, bir sakinleşme olmadan müzakere masasını yeniden işler hale geleceğini düşünmüyorum. Babülmendeb konusunda biliyorsunuz İran uzun zamandır Husiler üzerinden orada bir güç projeksiyonu gerçekleştiriyor. Zaman zaman hem İsrail'e balistik füzeler atıyor ki dün gece de atıldı. Zaman zaman da Boğaz kapatılarak işte Batı ve işte ABD ve Batı müttefikleri üzerinde bir baskı kurulmaya çalışılıyor. Şimdi dikkat ettiyseniz Hürmüz Boğazı, yani

0: Epey zamandır kapalı, 100 gün oldu yaklaşık olarak.
1: Evet.
0: Ve dün bir istatistik yayınlandı. Ben sizin yanınızdan takip ettim. 900 civarında gemi geçti Hürmüz Boğazı'nda bu 100 gün içerisinde. Normalde bir haftada geçiyor. Günlük 130
1: Tabii.
0: gemi geçiyordu. Dolayısıyla hani %90 oranında kapalı bir boğaz var. Hürmüz kapanınca alternatif güzergahlar ön plana çıktı. İşte Fujairah Limanı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah Limanı yeni bir petrol terminali haline getirildi ve boru hatlarıyla oradan Birleşik Arap Emirlikleri küresel piyasalara Hürmüz'ü bypass ederek petrol ihraç etmeye başladı. Benzer şekilde Suudi Arabistan'da Yanbu Limanı, yani Kızıldeniz'deki tesisler üzerinden küresel piyasalara günlük 6-7 milyon varil petrol ihraç etmeye başladı. Şimdi Hürmüz'deki süre uzadıkça, kapalı kalma süresi uzadıkça alternatif güzergahlar daha değerli hale geliyor ve
1: Tabii.
0: buralara ciddi yatırımlar yapılıyor. Bakın Kerkük-Yumurtalık boru hattı da ciddi anlamda petrol taşınıyor artık. İran açısından Hürmüz'ün kapatılması artık stratejik değeri olmayan bir eylem, bir adım gibi durmaya başladı. Dolayısıyla Babelmen de burada yeni bir el yükseltme olarak okunabilir İran'ın. Yani Hürmüz kapalı, alternatif yollar var. İşte Fujairah ve Yanbu limanları. İran Babelmen'de bir de kapatmak suretiyle, kapattırmak suretiyle Kızıldeniz'e pompalanan petrolün uluslararası piyasalara nakledi bir şekilde engellemiş oluyor ve aynı zamanda küresel deniz ticaretinin, yani biliyorsunuz lojistik Asya ile Avrupa arasındaki en kısa, en etkili, en düşük maliyetli yoldur Babelmen'de, Kızıldeniz ve Süveyş kanalı. Burayı kapatmak suretiyle önümüzde ortaya çıkan zararı katlayan, yükselten bir etki ortaya çıkarmaya çalışıyor. Şöyle bir denklem var Sayın Belet. Yani İsrail Lübnan'a yönelik askeri baskıyı artırırsa bu bir
1: Evet.
0: el yükseltmedir İran açısından. Ben de el yükseltirim ve Babelmen de bir kapatırım. Bu ABD'ye verilen bir mesaj. Sen İsrail'e söz geçirebiliyorsun, söz dinletebiliyorsun. Söyle ona Lübnan'a yönelik saldırıyı durdursun ya da tamamen durdurmasa bile hani düşük yoğunluklu bir dozda devam etsin. Yoksa Babelmen de bir de tıpkı Hürmüz gibi kapatırım ve küresel ticaret, lojistik, petrol ticareti tamamen durma noktasına gelir.
1: Evet, bakalım burada ABD nasıl bir pozisyon alacak? Yani söylediği gibi daha İsrail'i yatıştırmaya dönük bir yol mu izleyecek? Ya da birden öyle bir tavır içindeymiş gibi görünürken o da dahil olacak mı? Bence o açıdan birazcık kritik bugün, değil mi? Bunu net olarak göreceğiz. Son cümlenizi alabilirim hocam. Buyurun.
0: Evet, bugün kritik. Yani Trump'ın tabii ABD'de gün henüz başlamadı. Belki bir iki daha sonra ilk açıklamalar gelecek. Yani İsrail üzerinde bir baskı kurup İran'ın misillemelerine bir cevap vermesini engelleyebilirse Trump ve Lübnan'a yönelik saldırıları durdurması konusunda veya azaltması konusunda Tel Aviv'i ikna edebilirse belki müzakereler daha iyimser bir havada işleyecektir. Ama piyasalar gerilimin biraz daha tırmanacağını öngörüyor. Çünkü petrol
1: Evet.
0: fiyatları an itibariyle 100 dolarlara doğru tırmandı. Dolayısıyla bugün kritik yapılan açıklamaları takip edeceğiz biz de.
1: Çok teşekkür ediyorum Doçent Doktor Necmettin Acar. Sağ olun hocam katkınız için.
0: Rica ederim. İyi
1: Piyasalar
0: yayınlar diliyorum.
1: demişken, petrol fiyatları demişken hemen piyasa ekranımıza bakalım her sabah olduğu gibi. Hem de yeni haftaya nasıl başladığımızı görelim. Borsa İstanbul 14 puanın altına geldi. 13.625 puanda bu sabah. Dolar 46 lirayı geçti, 46.10, euro da 53.17, euro dolar paritesi 1.15, epeydir 1.20'lere yaklaşmışken geri geldi. Euro da arayı kapatıyor, 1.15. Bakalım faiz ne kadar oldu bu tekrar çatışmanın başlamasıyla, epeydir %43'ün üzerinde biliyorsunuz. Ardından da altını, petrolü göreceğiz. Piyasa ekranımız şimdi değişecek, 13.639 puanda Borsa İstanbul. 43.69 faizde bir değişiklik yok. Altının onsu 4.300 doları gördü. 4.306 dolar. 4.500'ün biraz üzerinde seyretti geçen hafta boyunca. Oradan yukarı doğru gider mi, daha aşağı görür mü diye düşünürken dünden bu yana yaşanan gelişmelerle 4.306 dolar. Brent petrol mesela, petrol kadar da değişmedi. 97.68 ABD ham petrol, 94.54. Geçen haftanın çok az üzerinde Brent petrol ve ABD ham petrol, ama gram altında düşüşü görüyorsunuz. Bugün gram altın 6.374 lira, dijitalde elbette. Çeyrek altın 10.421, yarım altın 20.842. Tam altında geçen hafta 43.000'ken bugün 41.556 lira. Şimdi konuğumla konuşacağız. İstinye Üniversitesi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Figen Yıldırım bizimle. Hocam hoş geldiniz. Merhaba.
2: Merhaba, iyi yayınlar, iyi haftalar.
1: Çok teşekkür ederim. Az önce hocamız dedi ki piyasalar gerilimin daha da tırmanacağını öngörüyor. Yani böyle bir beklenti.

0: Şimdi öyle mi diye sorarak başlayayım.
1: Şimdi baktığımızda piyasalar hep söylüyoruz. Jeopolitik riskler artık piyasaların normal dengelerinin çok dışında hareketleri oluşturduğunu zaten hep konuşuyoruz sizle birlikte. Burada birinci jeopolitik riskler, ikincisi de yüksek faizlerin daha uzun süre devam edeceği beklentisi ve faizlerin yüksek kaldığı ortamda da yatırımcıların bu riskli varlıklardan çıkıp likiditeye yönelmesi beklenen bir nokta. Tabii ki burada hem hisse senedi hem yeni nesil dediğimiz kripto varlıklar başta olmak üzere gümüş, altın, bunların hepsi bir baskı altında.
0: Evet.
1: Özellikle altındaki düşüş tabii birçok yatırımcıyı şaşırttı. Böyle bir iştahla ve savaşla birlikte altının yükselmesi hep beklenti arasında olan bir konuydu ama biz hep bunu aslında uyardık. Yani yatırımcıları özellikle bu noktada altının daha uzun vadede hala geçerliliğini koruduğunu ama bugün baktığımızda yatırımcılar önce nakde geçmeyi tercih
0: Bu
1: ediyor.
0: Savaş başladığından beri hocam %18
1: Evet.
0: değer kaybetmiş altın. 100 günü
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: Savaş öncesine kıyasla orada da tabii çok yükselmişti Venezuela operasyonuyla ama yani şişkin bir yerden geri çekilse bile
1: Yükselmesini
0: %18'de
1: de
0: çok
1: beklemiyorduk.
0: yüksek bir
1: Tabii.
0: oran
1: Tabii.
0: bakarsak Şubat'tan beri.
1: Tabii. Tabii, tabii kesinlikle. Burada hani belirsizlik ve nakde geçme ihtiyacı sebebiyle kısa vadeli aslında hareketlerin getirdiği bir unsur. Uzun vadede sene sonunda bu kayıpların düzelmesini bekliyoruz. Daha da uzun vadeli yatırımcı için altın hala geçerliliğini koruyor. Gümüş tarafında aslında
0: Evet orada çok
1: farklı
0: düştü.
1: hikaye var. Yani gümüş büyümeden beslenir. Aslında tabii yapay zeka diyoruz, veri merkezleri diyoruz, elektrikli araçlar diyoruz. Bunlar hep gümüş talebini destekliyordu ama son dönemde hem IMF'nin hem Dünya Bankası'nın bu bütün yatırım kuruluşlarının bu büyüme tahminlerini aşağı çekmesiyle birlikte gümüşün üstünde de büyük bir baskı oluştu diyebiliriz.
0: Gümüş şimdi sizle konuşurken baktım 67-68 dolara gelmiş onsu. Gramda da dijitalde 101 lira, 100-101 liraya kadar gelmiş. 150'leri geçmişti sanki değil mi altında rekor kırdığı
1: Tabii.
0: dönemde?
1: Evet, evet. Burada tabii hem dış politikayı hem iç politikayı takip eden eğer kısa vadeli yatırımcıysanız yoğun takipten bahsetmemiz lazım. Çünkü aksi takdirde makro değişkenleri göz ardı ettiğimiz ama iç piyasayı da iç değişkenleri de göz ardı altına almamız gereken gün be gün, an be gün, saati saatini konu ve anlam değişikliğine sebebiyet veriyor. Bir baktığımızda ek olarak bu hafta bu dev bir takım halka arzlar var piyasada. Hani bunların da etkisi mutlaka olacaktır. SpaceX başta olmak üzere bir sürü dev marka halka arz edilecek. Bunların piyasada önemli miktarda likidite çekmesi bekleniyor. Bu da tabii küresel borsaları ek baskı oluşturacak. Onun yansıması da mutlaka bizim kendi piyasamıza da etki edecektir.
0: Sizce bu tekrar körükleyecek, daha çatışmaları daha büyük bir savaşa döndürecek mi? Altın ve gümüş üzerinde en güçlü senaryo sizin için, yıl sonu için söylüyorum, önümüzdeki hafta ya da bir ay sonrası için değil. Biraz daha böyle 6 ay vadeli öngörünüzü kısaca almak isterim hocam. Sonra size faizi de sormak istiyorum. Çünkü 12 Haziran'da Merkez Bankası'da bir faiz kararı için toplanacak.
1: Şimdi burada baktığımızda Türkiye piyasaları açısından yani savaşın ilk sorunuza cevap vereyim. Savaşın devamını zaten hiç bu kadar beklemiyorduk. Ama burada bir iletişim stratejisi uygulanıyor. Sosyal medya üzerinden liderlerin mesajlar gönderdiği, etki alabildiği, savaşın ilk zamanlarında ve orta piyasalarda, orta dönemlerde bu etkiliydi. Fakat şu an görüyoruz ki hangi açıklama olursa olsun piyasaları o kadar etkilememeye başladı. Yani bu belirsizlik ortamına alışmaya başladığımız için eskiden bir sosyal medya mesajı Trump'ın bir anda piyasaları etkileyebilirken şimdi böyle bir etki yok. Hiçbir aslında baktığımızda ülkeler açısından baktığımızda hiç kimse masadan kalkmak istemiyor. Ama hiç kimse de masadan yenik kalkmak istemiyor. Çünkü çoğunun iç piyasada, iç pazarda seçim var. İç pazarda iç ekonomilerini dengelemeleri gerekiyor ve kazanan taraf olduk. Biz de kazandık deme ihtiyacı var. Dolayısıyla hani gerçek anlamda ben ekonomik konjonktür açısından büyük bir savaşın büyük anlamda büyük bir krize dönüşmesini beklemiyorum. Bu kontrollü gerilim yönetimiydi zaten. Bir ateşkesi yoktu.

0: Geçici memorandum kontrollü gerilim yönetimi devam ediyor. Burada birbirlerine sadece biraz ben daha üstünüm, sen daha üstünsün noktasında bir ilerleme var. Elbette burada özellikle Türkiye gibi barışçıl ve bu ticari ve ekonomik diplomasiyi yapacak olan ülkelerin büyük önem kazanacağını ve arabulucu noktada ben özellikle ikinci yarı yılda daha etkili bir politika ile birlikte bizim bunun piyasal artılara olarak da döneceğine inanıyorum konunun.
1: Faizle ilgili beklentinizi de son olarak almak isterim sizden. Aynı şekilde mi, %37'de mi tutulur? Farklı bir adım bekliyor musunuz?
0: Aynı şekilde tutulur çünkü bir süre daha bekle gör politikası devam edecektir. Çünkü hani baz senaryomda faizler hani bir süre daha yüksek tutup hani piyasayı likiditeye tercih etmeye devam ederken bu enflasyondaki kalıcı düşüşü görmeden kolay kolay erken gevşeme yaşanmaz diye düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Profesör Doktor Figen
0: Teşekkürler.
1: Yıldırım, sağ olun katkınız için. Evet, bu çatışmalarla başladık bu haftaya ve sonuçlarını da belki önümüzdeki birkaç gün içinde bugün Trump'ın yeni açıklamalarıyla göreceğiz. Daha da tırmanmaz inşallah diyelim. Ermenistan'dan seçim haberiyle devam edelim. Yeni başbakanı seçmek üzere sandık başına gitmişti Ermenistan. Başbakan Nikol Paşinyan seçimi kazandıklarını açıkladı. Paşinyan oy sayımı devam ederken konuştu. Resmi olmayan sonuçlara göre kendisinin liderliğini yaptığı Sivil Sözleşme Partisi'nin seçimi kazandığını açıkladı. Paşinyan, gece gündüz çalıştık ve bu tarihin zaferidir. Bu zafer Ermeni halkı içindir dedi yaptığı konuşmada. Avrupa ile yakınlaşma politikasını süreceğini, Rusya ile ilişkilerini geliştirmeye devam edeceklerini duyurdu. Seçimlerde 3 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 1 milyon 476 bin seçmen oy kullandı. Katılımsa %58. Katılım da çok yüksek değil. Zaten seçmen sayısı da çok küçük bir ölçek. 1,5 milyon seçmen diyebiliriz. 2018'den itibaren ülkeyi yöneten Nikol Paşinyan'ın barış çabalarının oylanacağı bir referandum olarak da görülüyordu bu seçim Ermenistan'da. Paşinyan'ın en önemli rakipleri arasında eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'la iş insanı Samvel Karapetyan da gösteriliyordu. Gelelim İstanbul'a. Avrasya Tüneli'nde bir otomobil bu sabah itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı ve tünele söndürme sisteminden su aktı. Bunun üzerine de tünel geçici olarak trafiğe kapatıldı. Kaza sabah 8 sıralarında tam da İstanbul trafiğinin yoğun olduğu saatlerde meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü Avrupa yönünde, Asya'dan Avrupa'ya geçerken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı. Bakın kaza yerini görüyorsunuz. Tünel içi kazalar ayrıca çok da riskli zincirleme kazalar için. Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su da tünele aktı bu şekilde. Avrasya Tüneli bunun üzerine araç geçişine kapatıldı. İstanbul Valiliği tünele akan suyun deniz suyuyla ilgisi olmadığını açıkladı. Çünkü başlangıçta acaba deniz suyundan bir sızıntı varmış gibi algılandı bu konu. Yapılan çalışmaların ardından tünel saat 9 itibariyle, yani kazadan bir saat sonra yeniden trafiğe açıldı. Oluşan trafiği de tam da tünelin ağzında harem yönünde nasıl bir kuyruk olduğunu da görüyorsunuz. Geçen hafta gözaltına alınıp tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı. Açıklamayı İçişleri Bakanlığı yaptı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman geçen hafta gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Bakanlık Başkan Görkem Duman'ı geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı belediyedeki yolsuzluk suçlamaları ile ilgili soruşturma başlatmıştı. Görkem Duman'la birlikte toplam 42 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler rüşvet, imar süreçlerinde usulsüzlük, filan çalışmayanlara maaş ödenmesi gibi iddialarla suçlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeğine katıldı. İklim değişikliğinin iklim krizi olarak ele alınması gerektiğini söyledi. Atık sorununun küresel çapta tehdit olduğunu belirtti.
2: İklim meselesi tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur.
3: Tüm dünya

0: Dünyayı etkileyen soruna dikkat çekti. Yaşananın iklim krizi olduğunu söyledi.
1: İklim hemen her çağda değişime uğramıştır. Buradaki asıl mesele bu değişimin krize yol açmadan yönetilebilmesidir. Dolayısıyla bu sorunu iklim değişikliğinden ziyade iklim krizi olarak ele almamız gerekiyor.

0: Partisinin öncüsü Emine Erdoğan da Cumhurbaşkanı'na eşlik etti.
1: İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor. Bir tarafta milyonlarca insan yiyecek bir lokma ekmek, içecek bir yudum su bulabilmek için çetin şartlarla boğuşurken, diğer tarafta lüks ve israf tüm hoyratlığıyla devam ediyor.
0: Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler raporuna göre 43 milyon çocuğun açlığın pençesinde olduğunu belirtti. İsrafa vurgu yaptı.
1: Bir yıl içerisinde üretilen gıdanın 1/3'ü, yani 1,3 milyar tonu israf edilmektedir. Her sene 3 milyondan fazla çocuk açlıkla bağlantılı hastalıklar neticesinde henüz ömrünün baharındayken hayata veda etmektedir.
0: Erdoğan atık sorununun küresel çapta tehdit olduğunu söyledi. Türkiye'nin çevre ve iklim konusunda önemli adımlar attığını belirtti.
1: Türkiye olarak tabiatı hem Rabbimizin bizlere emaneti hem de gelecek nesillere teslim edilmesi gereken bir miras olarak görüyor. Çevre, iklim ve atık yönetimi noktasında gerekli adımları titizlikle atıyoruz. Sıfır atık hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladık. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde son gelişmeleri öğreneceğiz. Şimdi Habertürk editörü Mahir Kılıç'tan. Yarın Salı günü bu kez grup toplantısını Kemal Kılıçdaroğlu yapacağını duyurdu. Özgür Özel Manisa'da olacağını söylemişti. Bir yandan Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü, yani parti sözcüsü Müslüm Sarı dedi ki grup başkanlığı Özgür Özel'in iptal edilebilir. Mahir Kılıç'a soralım, yerinden meclisten bize aktarsın. Nedir son gelişmeler Mahir?
3: Evet, Serap Peret seçimin usulsüz olduğu gerekçesiyle iptal edilebileceğini, muhtemelen iptal edileceğini ifade etmişti. Müslüm Sarı'nın bir yandan bu duruma ilişkin meclis başkanı karar beklerken herkesin gözü kulağı yarınki saat 13.30 yapılacak grup toplantısına çevrildi. Çünkü geçtiğimiz hafta genel merkez, yani Kılıçdaroğlu cephesi grup toplantısı yapmayacaklarını belirtmişti ve grupta Özgür Özel konuşmuştu. Bu defa Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşacağım dedi ve MK toplantısında, MK üyelerine bunu çok net ve tereddütsüz bir şekilde söylediği ifade edildi. Ancak Özel cephesi de iç tüzük ve grup iç yönetmeliği gereğince konuşma hakkının kendilerinde olduğunu ifade ediyor. Şöyle ki yarın rahmetli Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü, dolayısıyla bir program olacak Manisa'da. Özgür Özel de oldukça yakın bir isimdi. Özgür Özel o anmaya katılacak, ancak anma ve program saat 17.30'da. Dolayısıyla gün içinde burada olacak mı olmayacak mı, grup toplantısında konuşmaya çalışacak mı çalışmayacak mı, o merak konusu. Bu konuda bugün saat 11'de kurmaylarıyla yapacağı toplantı netleşecek. Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup başkan vekilleri ve kurmayları, milletvekilleriyle bir araya gelecek. O toplantıda yarınki durumun tavrı netleşmesini bekliyoruz. Tabi bu konuda gözlerin çevrildiği adresi şüphesiz Meclis Başkanlığı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da geçtiğimiz gün yurt dışı seyahatinden dönerken bu konuya ilişkin bir değerlendirme yaptı. Kurtulmuş, önümüzdeki yasal mevzuat oldukça açıktır ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ya da herhangi bir partinin genel başkanı grup toplantısında konuşma yapabilir. Bunu önleyecek hiçbir madde yok ifadesini kullandı burada genel merkezi ve Kılıçdaroğlu'na işaret etti. Gelip grup toplantısında konuşabileceğini söyledi. Ancak Özgür Özel cephesi ise iç yönetmeli, iç düzük gereği grubun davet etmesi gerektiğini ifade ediyor. En azından kürsüye davet ederken de bir grup başkan vekilinin sunuş konuşması için genel başkanı çağırması gerektiğini belirtiyor. Buna karşı Kılıçdaroğlu cephesi salondaki en yaşlı milletvekilinin davetiyle de Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantı yapabileceğini ifade ediyor. Peki yarın ikisinde konuşma konusunda ısrar ederse ne olacak? Kılıçdaroğlu buraya meclise geldiğinde fiziki ve engelleme olur mu? Bu tartışma yaşandığında Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik hiç kimsenin buna

0: cüret edemeyeceğini ifade etti. CHP Genel Başkanı grup toplantısında konuşacağını söyledi. Yine parti sözcüsü Müslüm Sarı da dün yaptığı değerlendirmede Kemal Bey grup toplantısında konuşacak dedi. Özgür Bey'in tavrı sorulduğunda ise Özgür Bey de gelsin yönetsin arkasında dursun ifadesi kullandı. Bir kez daha belirtelim, saatler 11'i gösterdiğinde Özgür Özel mecliste grup başkan vekilleri ve bazı milletvekilleriyle bir toplantı yapacak. Yargı tavrını netleştirecek diyelim. Sözü meclisten tekrar size bırakalım.
1: Mahir Kılıç, çok teşekkürler. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin siyaset akademisi ikinci dönem açılışında konuştu. CHP'de mutlak butlan kararına eleştirilerini sürdürdü. Hangi partiye, hangi belediyeye, hangi siyasi iradeye yapılırsa yapılsın karşı olmak işte bu ilkelerin gereğidir dedi.
2: Kime yönelirse yönelsin, hangi partiye, hangi belediyeye, hangi siyasi iradeye yapılırsa yapılsın, milletin tercih hakkını yok sayan kayyum anlayışına karşı olmak bizim temel ilkelerimizin doğal bir gereğidir.
3: CHP'de mutlak butlan kararına tepkisini sürdürdü. Milletin tercih hakkının mahrum edildiğini söyledi.
2: Bir memlekette seçimin yerini atama, rekabetin yerini müdahale, hukukun yerini imtiyaz alıyorsa orada siyasetin doğrudan doğruya kendisi askıya alınıyordur. Biz bu tabloya siyasetsizlik durağı diyoruz. Siyasetsizlik durağı milletin tercih hakkından mahrum edildiği yerin adıdır.
3: İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin siyaset akademisi ikinci dönem açılışında konuştu. Millet iradesine vurgu yaptı.
2: Kim buna hangi adı takarsa taksın, üzerine hangi cilalı kavramlarla örterse örtsün, millet iradesini işlemez kılan hiçbir anlayışa boyun eğmeyeceğiz.
3: Ayrıca Sözcü gazetesine konuşan Dervişoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e operasyon yapılacak iddialarını da değerlendirdi. Umarım böyle bir adım atılmaz. Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar dedi.
1: AK Parti yeni anayasa çalışmaları kapsamında politika belgesi hazırlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki Anayasa Komisyonu önümüzdeki günlerde politika belgesi için bir araya gelecek. Yeni anayasaya dair bir bakış açısı sunacak belge. Hazırlıklar tamamlanınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.
3: AK Parti'de yeni anayasa mesaisi hız kazandı. Anayasa Komisyonu bir politika belgesi hazırlayacak. Belge Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. AK Parti'nin kurduğu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki Anayasa Komisyonu Kurban Bayramı'ndan önce toplantılar yaptı. AK Parti kaynakları bir anayasa metninin oluşturulmadığını vurguladı. Toplantılarda yeni anayasa için başlıklar belirlendi. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre Anayasa Komisyonu önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelecek. Toplantılarda belirlenen başlıklar üzerinden bir politika belgesi hazırlanmaya başlanacak. Politika belgesinde AK Parti'nin yeni anayasaya ilişkin yaklaşımı ortaya koyulacak. Belgede dokunulmazlıklar, yargı düzeni, siyasi partilerin durumu ve anayasanın kapsamına dair başlıkların yer alması bekleniyor. AK Parti kaynakları anayasanın ilk 4 maddesinin aynen korunacağını kaydetti. Anayasa Komisyonu çalışmaların tamamlanmasının ardından politika belgesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. AK Parti belgeyi daha sonra kamuoyuyla paylaşacak. Diğer partilerle müzakere edilmeye başlanacak. Komisyonda AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Ara ve Mustafa Eritaş, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekilleri yer alıyor.
1: Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de de seçim vardı. Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde belediye başkanlığı seçimi yapıldı. AK Parti 4 beldede, MHP ve CHP'de birer beldede seçimi kazandı.
4: Tokat'ın Yolüstü, Çevrecik, Bağtaşı ve Kuşçu, Gümüşhane'nin Tekke ve Nevşehir'in Mustafa Paşa beldelerinde belediye başkanlığı seçimleri için sandık kuruldu. 6 yeni beldede seçim heyecanı yaşandı. Sandıkların açılmasıyla kazanan partiler de belli oldu.
5: Bir şey olabilir.
4: Tokat'ın Bağtaşı beldesinde AK Parti'den Mustafa Karadağ ve Yolüstü beldesinde Mustafa Altın seçildi. Kuşçu beldesinde ise MHP'nin Cumhur İttifakı adayı Hikmet Temizel kazandı. Çevrecik beldesinde seçilen isim CHP'nin adayı Nazım Demirkol oldu. Nevşehir'in Mustafa Paşa beldesine yine AK Parti'den Mustafa Özer seçilirken Gümüşhane Tekke'de ise Kemalettin Demirkıran kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 beldede yapılan seçimleri değerlendirdi. Seçimlerin AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın ezici üstünlüğüyle sonuçlandığını, Nevşehir'deki seçim sonrası ise vatandaşlara seslendi.
5: Seçimden 4 tanesini Cumhur İttifakı olarak biz aldık ve bir tanesini de Milliyetçi Hareket Partisi almış oldu.
4: Sandıkta belediye başkanlarının yanı sıra belediye meclis üyeleri de seçildi. Ayrıca yurdun çeşitli bölgelerinde 362 mahallede de muhtarlık seçimi yapıldı.
1: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici partisinin 13. olağan kurultayında konuştu. Belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin senden benden olmaz. Kim yolsuzluk hırsızlık yapıyorsa hep beraber onun karşısında olmalıyız dedi. Destici 892 oy alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.
6: Yolsuzluklar gün gibi ortadayken hala yolsuzluğa, hırsızlığa, ahlaksızlığa bulaşmış belediye başkanı olsun ister, ister başka bir görevli olsun. Onun arkasında durmak, onu sahiplenmek de onun yaptığı bütün suçlara ortak olmak demektir. Senden bendeni olmaz. Kim yolsuzluk yapıyorsa, kim hırsızlık yapmışsa hep beraber onun karşısında olmalıyız.
3: Belediyelere yönelik operasyonları değerlendirdi. Terörsüz Türkiye sürecine bakış açılarını anlattı.
6: Terör örgütüne güven olmaz. Çünkü bunların iradesi kendi ellerinde değildir. Bunlar emperyalist güçlerin taşeronudur. Terörsüz Türkiye hedefine, vatanına, bayrağına, milletine bağlı insanlarla omuz omuza gidilir. Türk'ü, Kürt'ü, Türkmen'i, Alevisi ve Sünnisi'yle vatanına gönülden bağlı olanlarla gidilir.
3: Büyük Birlik Partisi Ato Kongre Merkezi'nde 13. olağan kurultayını yaptı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk devletlerinin birliğine vurgu yaptı.
6: Adriyatik'ten Çin Seddi'ne, Balkanlardan Türkistan bozkırlarına, Türkmen eline kadar uzanan devasa coğrafya bizim ortak hafızamızdır. Ortak tarihimizdir. En önemlisi ortak geleceğimizdir. Türk dünyasının birlik ve beraberliği sadece Türklerin refahı için değil, küresel barış için de en büyük teminattır. Türk Devletleri Teşkilatı'nı son derece kıymetli görüyoruz.
3: Kurultayda kullanılan 892 oyun tamamı geçerli sayıldı. Destici yeniden genel başkan seçildi.
1: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na geçtiğimiz yıl yaklaşık 370 bin ihbar yapıldı. En fazla ihbar yasa dışı bahis alanında oldu. Ayrıca bazı internet sitelerine de çeşitli nedenlerden erişim engeli getirildi.
3: Bir yılda 369.959 ihbar alındı. En fazla ihbar yasa dışı bahis alanında yapıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2025 yılına ait faaliyet raporunu açıkladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yayımladığı raporda son bir yılda en fazla ihbarın yasa dışı bahis ve kumar için yapıldığı paylaşıldı. Bu alanda 235.364 ihbar alındı. Ayrıca müstehcenlik, fuhuşa aracılık ya da Atatürk aleyhine işlenen suçlar gibi alanlarda da ihbarlar yer aldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu raporunda katalog suçlar arasında yer alan internet sitelerine de erişim engeli getirildiği bilgisi yer aldı. Kapatılan sitelerin %62,45'ini yasa dışı bahis ve kumar oynanmasına yer temini suçu işleyen siteler oluşturdu. Müstehcenlik ve fuhuşa aracılık suçu işleyen sitelere de erişim engeli getirildi. Ayrıca uyuşturucu ve uyarıcı maddeye yönlendirme ve Atatürk aleyhine işlenen suçlarla İntihara yönlendirme suçları sebebiyle de bazı siteler kapatıldı.
1: yaz ayları yaklaştığında biraz daha spora, yürüyüşlere, egzersizlere yöneliyor insanlar. Ama genellikle yılın devamında ülkemiz için elbette söylüyorum. Çünkü veriler bunu söylüyor. Hareketsiz bir toplumuz. TÜİK'in açıkladığı verilere göre ülkemizde egzersiz, spor, fiziksel aktivite yapmayanların oranı %90'a yakın. Çok yüksek bir oran bu. Ve elbette bu hareketsizliğin bedeli ağır.
7: Fiziksel hareketliğim sıfır denecek kadar az.
8: 20 yaşında bile dizlerim ağrıyor diye gelen hasta var.
7: Merdiven çıkarken daha yavaş çıkıyorum, daha fazla yoruluyorum.
9: Düzenli yapsam herhalde iyi gelir diye düşünüyorum. Biraz tembelizsem bu konuda.
10: Merdiven yerine asan...

0: fiziksel hareketliyim, sıfır denecek kadar az.
1: 20 yaşında bile dizlerim ağrıyor diye gelen hasta var.
0: Merdiven çıkarken daha yavaş çıkıyorum, daha fazla yoruluyorum.
2: Düzenli yapsam herhalde iyi gelir diye düşünüyorum. Biraz tembelisem bu konuda.
3: Merdiven yerine asan...

0: fiziksel hareketliyim, sıfır denecek kadar az.
1: 20 yaşında bile dizlerim ağrıyor diye gelen hasta var.
0: Merdiven çıkarken daha yavaş çıkıyorum, daha fazla yoruluyorum.
2: Düzenli yapsam herhalde iyi gelir diye düşünüyorum. Biraz tembeliz sen bu konuda.
3: Merdiven yerine asan...
4: Devre zeytinyağıyla bileklerimizi ovalıyoruz.
5: Bursa'da enginar temizleme işlemi ortalama 3 ay sürüyor. İyi bir usta aylık 240 bin lira kazanıyor.
6: Ve bu saati noktalıyoruz. Birazdan saat başında görüşmek üzere.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Para gündemden tekrar merhaba. Dominik Cumhuriyeti'nde havalandıktan sonra motoru arızalanan iş jeti acil iniş yaparken düştü. Kaza La Romana Havalimanı'nda yaşandı. İçinde iki mürettebatın olduğu iş jeti kalkış yaptıktan bir süre sonra motor arızasıyla karşılaştı. Acil iniş yapmak için geri dönen jet havalimanı yakınındaki boş araziye böyle düştü ve ardından da büyük bir patlama meydana geldi. Kazada pilot ve yardımcı pilot hayatını kaybetti. Uçakta yolcu bulunmuyordu. Pilot ve yardımcı pilot vardı sadece. Tekrar edelim. La Romana Havalimanı'nda, Dominik Cumhuriyeti'nde iki mürettebatın içinde olduğu iş jeti kalkıştan bir süre sonra motor arızası yaşadı. Acil iniş yapmak için havalimanına geri döndü jet. Ancak havalimanının yakınındaki boş araziye düştü ve patlamayla böyle alev aldı. Ne yazık ki pilot ve yardımcı pilot bu üzücü kazada hayatını kaybetti. İsrail'in Lübnan'a saldırısı sonrası İran'dan misilleme hamlesi geldi. İsrail'e füze saldırısı başlatıldı. İsrail'de sabah saatlerinde İran'da çok sayıda kenti vurdu. Karşılıklı saldırılar sürüyor ve gerilim tırmanıyor. İsrail'in Lübnan'ı hedef almasının ardından İran, İsrail'e ard arda füze

0: attı. İsrail basını İran'dan 10 balistik füzenin geldiğini açıkladı. İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde birçok kentte sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Batı Şeria'da 3 bina hasar gördü. Yaralanan olmadı. İsrail ise İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, Necefabad ve İsfahan'a saldırı düzenledi. Tahran'daki İmam Hümeyni Uluslararası Havalimanı'nın hava sahası kapatıldı. Mehrabat Havalimanı'nda tüm uçuşlar yeni bir bildirime kadar iptal edildi. İsrail ise İran'ın Mahşer kentindeki Karun Petrokimya tesisini hedef aldı. İranlı yetkili tesisin hasar aldığını açıkladı. Petrokimya tesisinin olduğu bölge tahliye edildi. İran devrim muhafızları da petrokimya tesisine düzenlenen saldırıya karşılık Hayfa'daki benzer bir tesisin vurulduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai de kameralar karşısına geçti. Son ateşkes ihlallerinde ABD doğrudan sorumlu ve İsrail'in eylemleri ABD politikalarından ayrılamaz dedi. Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesi ateşkes anlaşmasının bir parçasıydı ve bu madde ihlal edildiğinde diplomatik yol da etkilenir diyen sözcü, biz ateşkese bağlıydık, ateşkesi bozan onlar ve biz ülkenin güvenliğini ve çıkarlarını savunmaya hazırız ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise saat 11'de bir güvenlik kabinesi toplayacak. Habertürk TV Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'e şimdi başkente gidelim. Merhaba Nasuhi, iyi haftalar.
1: İyi haftalar. Haftaya yine bir parça da olsa savaşta başlamış olduk. Daha doğrusu dün gece itibariyle.
0: Evet, doğru söylüyorsun. Lübnan sınırından canlı yayın var ekranda. Kudüs'ten de öyle. Bütün bölge yeniden alarmda. Yani dediğin gibi zaten bir çatışma ve savaş başlangıcı oldu. Bunun şimdi büyüyüp büyümeyeceği sönümlenir mi, yoksa ABD dahil olur daha da büyür mü? Trump'ın ne yapacağını düşünüyorsun şu anda? Nasıl bir pozisyon? Yani bu saldırının ve gerilimin ardında nerede duruyor sence?
1: Serap, tabii bu konuda dün geceden beri devam eden güncel akışı yani saniyelerle böyle ekrana taşımak çok zor. Habercilik açısından da zor ama perspektif olarak belki doğru yerlere bakabiliriz. Birincisi,
0: evet,
1: şu an hemen hemen dünyada birçok merkezde ABD-İsrail ilişkilerinde acaba yeni bir dönem, yeni bir biçim mi ortaya çıkıyor tartışması var. Bu ne demek? Yani savaşın ilk günlerinden itibaren hatırlayacaksın. İsrail'in ABD'yi ve Trump'ı özellikle ikna ederek veya kandırarak tırnak içinde bu savaşa sürüklediğine dair bir tez vardı. Şimdi bu bütün savaşı elbette açıklamaz ama bu tezin sadece dünyada değil, Amerikan kamuoyunda da çok ciddi satın alıcıları oldu. Yani sen İsrail'in peşine takıldın, bu işin içine girdin ve geri dönemiyorsun şeklinde. Devamında ne oldu? İran hesaplandığı gibi çok çabucak öyle teslim olan filan bir ülke çıkmadı, direndi, yenilmedi. Dolayısıyla ABD beklediği hızlı başarıyı ve galibiyeti kazanamadı. Ve artık önce hani o Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye girişimleriyle birlikte bir müzakere masası başlamıştı ama geçtiğimiz iki haftayı hatırlayalım, artık doğrudan müzakereye giden bir süreç var. Bu arada Trump İsrail'e sürekli bak ben bir barış alanı oluşturuyorum, bir bölgesel düzen, bir denge oluşturuyorum. Sen buralarda arıza çıkarma mesajı vermeye başladı. Bu köklü bir değişim mi? Yani bundan sonra ABD ile İsrail arasındaki o özellikle 70-73'ten itibaren daha da büyüyen ittifak çözülür mü? Bu çok hem aceleci hem de öyle kolay bir yorum değil. Çünkü bu ittifak öyle kolayca ortaya çıkmış bir ittifak değil. Bence Amerika Birleşik Devletleri bu bölgesel düzeni kurarken İsrail'i daha fazla da korumak istiyor. Aslında şunu söylüyor. Bu düzen kurulurken senden istediğin bir pozisyon var. Yani istemesen de bazı ülkelerle barış yapmak ve denge kurmak zorundasın. O söylemiyor ama ben söyleyeyim. Küçük bir ülkesin ve herhangi bir büyük hata yapma riskin yok. Bir büyük hata seni yok edebilir. Ayrıca düşman diye kabul ettiğin ülkelerin büyük bölümüyle de sınırdaşsın. Yani bir anda karşı karşıya gelebilirsin. Şimdi bütün bunlara baktığımızda ABD'nin İsrail'e yönelik uyarılarını, Netanyahu'ya karşılık verme, İran'a aman tamam füzelerini attım bir kenarda dur meselesi, bir bölgesel denge kurma, bu denge içinde de her ülkeyi kendi kafasında bir yere yerleştirme arayışı. Şimdi bu mümkün mü? Kolay olmadığını hep birlikte görüyoruz. Bir anda yeniden İran'ın vekil aktörleri dediğimiz aktörler hemen sahne aldı. Husiler de devreye girdiler. Evet. Kızıldeniz hattında İsrail bandıralı gemilerin geçişine yasak koyduklarını söylediler. Bu böyle biraz devam edecektir. Fakat benim gördüğüm kadarıyla Trump'ın İsrail'i ve özellikle Netanyahu'yu frenleme arayışı yakın geçmişte düşündüklerimiz ve gördüklerimizden çok daha fazla. Bu gerilim devam ediyor mu? Evet, ediyor. Ama bu, tekrar söylüyorum, ABD'nin İsrail'i terk ettiği, bir kenara bıraktığı

0: anlamında değil. Aksine onu daha fazla koruyabilmek. Yani bunlara devam edersen ben seni koruyamam diyor bir yandan da. Hani bunun bir altını çizmek istiyorum. Buradaki barışın önemli ülkeleri, bir aşağıdaki hat itibariyle söylüyorum, Lübnan, Suriye ve Irak. Ben tabii Lübnan resmi olarak yok ama ABD'nin tekrar atadığı Tom Barak, biliyorsun Irak'tan da tekrar sorumlu oldu. Evet. Suriye'den zaten sorumluydu. Bana sorarsan çok gayet açık, herkes de bunu görüyor. Lübnan'dan da sorumlu olan o ve aynı zamanda Türkiye Büyükelçisi. Bence onun söylediklerine ve atacağı adımlara da iyi bakmak lazım. O hatta, yani Lübnan, Suriye, Irak hattında bir denge oluşturmak istiyor Amerika Birleşik Devletleri. O nedenle Lübnan'a yönelik saldırıların önüne geçmek istiyor. Çünkü bu İran'ın aynı anda karşılık verebileceği alanlar üretiyor ve İran gördüğün gibi, yani bu konuda balistik füzeleri yeniden atmaktan, tekrar savaşa girişmekten çok çekiniyor bir görüntüye sahip değil. Ama İran'ın şartları da farklı. Vaktimiz varsa ona dair de birkaç şey söylemek isterim.
1: Evet, birazdan İran'ın şartlarını da aktarabilirsin. Bu müzakere çok ağır aksak süren müzakere sırasında oldu. Diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda bir desteği yok, yani daha farklı bir tutum içinde İsrail'e karşı. İsrail'in bu tutumuyla müzakerede yol alınabilir mi? Yani İran ABD devam edebilir mi hala savaşı bitirmeye, görüşmeye?
0: Şimdi büyük oyun kurucular tabii ki İsrail cürmünden daha büyük hareket eden bir ülke, ama büyük oyun kurucular bazen bazı aktörleri ileride, bazen geri planda tutabilirler. ABD her şeye rağmen yani bu savaşı kazanamadı vesaire, ama bir büyük oyun kurucu burada bir büyük oyun kurmak istiyor. Körfez hattında sorunları var. Kendisine güvenen insanlar nezdinde itibar kaybetti. Küresel ölçekte çok mali şeyler çıktı ortaya, tablolar, ağır maliyetler çıktı ortaya. Şimdi bu tarafında İsrail bu tavrını sürdürdüğü sürece herhangi bir denge oluşturma şansı elbette yok. O nedenle onun belli düzeyde de barışa el uzatmasını istiyor. Tabii diğer yandan karşı tarafa da, yani İsrail'e karşı öfkesi olan ülkelere de, sen de hani İsrail'in atacağı bu adıma cevap ver diyecek, ama henüz o aşamaya gelemedi. Şimdi İran'a gelince, İran'da şöyle bir mesele var. Bizim gördüğümüz aslında şu haliyle, evet İran savaşabilme kapasitesini gösterdi, toplumsal konsolidasyon, bir araya gelebilmek vesaire, bütün bunlar doğru. Ancak İran'ın kendi içinde çok derin sorunları var. Ekonomi başta olmak üzere ve artık nefes almak, yani yıllardır baskı, ambargo, gerilim o hatta yaşayan, yani 90 milyonluk bir halk var. Burada ben Serap şöyle bir tezim var. İçten içe İran rejiminin kendi içinde değişimini sürdürdüğünü, dolayısıyla da aslında adı konulmamış bir o bölgesel düzende ben de hazırım mesajını verdiğini düşünüyorum. Aksi takdirde Trump'ın bu konuda, yani İran'la barış yapacağım, imzalayacağım, birkaç gün kalmıştı, ne yapıyorsunuz, etmeyin, eylemeyin, hani amiyane tabirle demesinin bir anlamı olmazdı. Yani Trump bunun karşılığını İran'da görüyor. Yani
1: nasıl
0: ben
1: bir
0: böyle
1: karşılık,
0: bir düzen kurduğumda İran'da bu konu...
1: Nasıl bir değişim rejimdeki?
0: Karşılık tabii köklü bir değişim. Yani biz şimdi mesela hani baktığımızda, şematik olarak baktığımızda İran'da rejim hiçbir şekilde değişmedi, aynı şekilde devam ediyor diyoruz, ama bu savaş İran'ı kendi içinde de, rejimi büyük ölçüde aslında değiştirdi. Biz onun biçimlenişini, yani resmi olarak, formal olarak biçimlenişini daha sonra göreceğiz belki, ama şu haliyle İran rejimi eski rejim değil. Yani
1: ama
0: bu
1: burada
0: benim
1: savaşta
0: hepselle
1: de genel olarak yapılan değerlendirmelerde, senle de konuşmalarımızda, devrim muhafızlarının bu savaşla, evet, daha da güçlendiği, devrim muhafızlarının daha da güçlendiği bir tabloda rejimdeki değişimde bu bahsettiğin sorunları da yatıştıracak, yumuşatacak bir değişiklik mi olur, tersi mi? Daha da sert bir yönetim, hep konuştuk ya devrim muhafızlarındaki etkili isimler, Hamaney'den, evet, evet, daha çok karar alıcı pozisyona gelmiş isimlerden bahsediliyor. Orada da mı şu son dönemde bir fark,
0: doğru,
1: olduğunu söylüyorsun?
0: Hayır, tam aksine ben o değişimin onları da, bu söylediklerini de içerecek şekilde geliştiğini düşünüyorum. Şöyle anlatayım çok hızlıca. Dini lider olacak, onun hemen böyle ortadan kaldırılmasına dair bir şeyden söz etmiyorum. Sistem, aha, anlamında söylüyorum. Ortadan kaldırmak derken.
1: Tabii.
0: O sembolik olarak olabilir. Devrim muhafızları elbette güçlendi. Fakat şurada hani bir yanılgıya düşmemek lazım. Yani zaman zaman o aklımızdan geçiyor hepimizin. Yani İran'da demokratik bir sistem ortaya çıkacak, bir rejim ortaya çıkacak. İşte özgürlükçü falan. Kastım bu değil. İran yönetiminin kendi siyasi sınırlarının dışına eskisi kadar el uzatmadığı, ama kendi içinde hayli daha böyle sert bir yönetim de olabilir bu. askerlerin ağırlıkta olduğu bir yönetim de olabilir. Ama askerlerin hani ağırlıkta olduğu yönetim meselesinde de belki biraz aceleci davranıyoruz hepimiz. Çünkü devrim muhafızlarını çok gördük savaş boyunca her yerdelerdi. Evet. İran devlet kapasitesi açısından da bugünlerde Türkiye'de kullanmak biraz sakıncalı olabilir ama devlet aklının inşa edici unsurları, aktörleri açısından da zengin bir ülke. Yani çok insanlık kaybetti yönetici düzeyinde. En üst düzeyde 200'e yakın yöneticisini, önemli aktörünü kaybetti. Ama bunların yerine adam koyabilme, insan koyabilme kapasitesinin olduğunu gördük. Bence oralarda İran'da daha ulusalcı bir zihin dünyası, daha içine kapalı, kendi sorunlarıyla mücadele eden, affedersin, bir ülke karşımıza çıkacak. Bu demokratik bir İran değil, özgürlükçü bir İran değil. Yani o bambaşka bir şey.
1: Ama ABD ile uzlaşıya daha yakın bir İran mı diyorsun bir yandan da? ABD ile çıkarların karşılıklı örtüştü birkaç şey bulabilecek bir yönetim mi demek istiyorsun?
0: Çok temel bir şey bulacaklar eğer yapabilirlerse, bunu yapıp yapamayacaklarını göreceğiz hep birlikte. İran'ın bölgedeki bir takım hadiselere el uzatma, yani Irak'ta, Suriye'de eli epeyce zayıfladı ve çekildi ama oradaki devrim sonrasında, Lübnan'da, işte Yemen'de bugün yaşadığımız gibi o kapasiteden geri çekilmesi zaten ABD için en kıymetlisi. Ya mesela Tom Barak Lübnan'la ilgili konuşulduğunda çok farklı bir şey söylüyor. İsrail diyor ki gidelim Hizbullah yok edelim. Ben bunların işte o çağrı cihazları üzerinden bir sürü adamını öldürdüm. Bir hamle daha yapalım yok edelim. Barak diyor ki Lübnan'ın gerçeğidir Hizbullah. O da Lübnan gerçeğinde olsun. Eğer silahsızlanacaksa zaman içinde olsun. Böyle aşamalı, çatışmacı ve savaşçı değil, bir parça daha entegre etmeye yönelik bir modelden söz ediyorum bunu. Ben İran'ın bu konuda da kademeli olarak geri çekileceğini düşünüyorum. Çünkü bütün coğrafyada müdahil olduğu, vekil güçler eliyle müdahil olduğu hikayeleri devam ettirebilme kapasitesi yok Serap. Özellikle de ekonomik açıdan yok. Savaşta zaten kendi ekonomisi daha da geriledi, daha da derin sorunlara sahip oldu ne yazık ki. Ne yazık ki diyorum çünkü komşumuz, onda olan her şey bize de yansıyor.
1: Yansıyor, doğru. Bakalım şu bugünkü gerilim umarım daha da tırmanmadan yatıştırılır. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok hani uzun ve derinlemesine olacağını düşünmüyorum Serap ama bakalım hep birlikte izleyeceğiz. Yani bir süre devam eder ama böyle geniş kapasiteli bir savaşa dönüşeceğini düşünmüyorum ben.
1: Evet. Peki çok teşekkür ederim. Evet. Yarın görüşmek üzere tekrar.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Savaş gündemi böyle. Şimdi sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın yakın korumasının silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltında olan 4 şüpheli tutuklandı. Aralarında saldırıyı gerçekleştiren tetikçi de bulunuyor. Sosyal medya fenomeni Dilan ve Engin Polat çiftinin yakın koruması ve kuzeni Can Polat, çarşamba günü İzmir'de bir silahlı saldırıda öldürülmüştü. Zanlının saldırı talimatını Daltonlar olarak bilinen organize suç örgütünden aldığını iddia etmesiyle dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi. Devam eden çalışmalarda İstanbul'da yapılan operasyonlarda olayla bağlantılı olarak tetikçi şahısla birlikte hareket eden ve silahı temin eden 2 şüpheli daha yakalandı ve 1 adet otomatik tabanca daha ele geçirildi. İzmir'de cinayete ilişkin gözaltına alınan şüpheli Serhat A ve beraberindeki 3 kişi İstanbul Emniyetindeki ifade ve telefon incelemelerinin ardından adliyeye sevk edildi ve 4'ü de tutuklandı. Atlas Çağlayan 16 yaşındaydı. Arkadaşlarıyla bir kafeye gitti. Başka bir grupla çıkan tartışmada defalarca bıçaklandı ve ne yazık ki öldürüldü. Annesinin acısı elbette bir an bile dinmiyor. Şimdi yargı vakti, tutuklu sanık yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.
2: Yan baktın denilerek öldürüldü, 16 yaşında akran cinayetine kurban gitti. Katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıkacak. 14 Ocak akşamı Atlas Çağlayan İstanbul Güngören'deki bir kafeden çıktığı sırada bir başka çocukla tartışmaya girdi. O kavgada aldığı birden çok bıçak darbesiyle ağır yaralandı, kurtarılamadı. Cinayeti işleyen 14 yaşındaki bir çocuktu. Eçe adlı çocuk olaydan sonra tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Atlas'ın ölümüne neden olan Eçe'nin çocuğa karşı kasten öldürme ve zincirleme şekilde silahla tehdit dahil 3 ayrı suçtan yargılanmasını talep etti. 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapsi istendi. Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin yargı süreci başlıyor. Tutuklu sanık Eçe 9 Haziran günü saat 10'da ilk kez hakim karşısında hesap verecek. Duruşma Bakırköy Adliyesi 2. Çocuk

0: Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
1: Ve bir son dakika gelişmesi var. Tahran'da patlama sesleri duyuluyor. İran medyası duyurdu. Başkentte patlamalar olduğunu. İran'ın İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonrasında bir misilleme yaptığını, İsrail'e füze saldırısı başlattığını ve gerilimin tırmandığını az önce konuştuk. Aktarıyoruz dünden bu yana. Şimdi de Tahran'ı hedef almış. 4 kenti hedef almıştı bu sabah itibariyle İsrail. Şu anda da İran'ın başkenti Tahran'ı hedef almış. Patlama sesleri duyuluyor. Ayrıntıları aktaracağız yine. Fahri trafik müfettişleri, trafiğin gizli ve sivil denetçileri ama zaman zaman kestikleri cezalar nedeniyle sürücülerin tepkisini çekiyorlar, itirazlar oluyor. Sürücülerin bu konuda bir talebi var, izleyelim.
2: Haberin olmadan sana direkt ceza geliyor.
3: Devlet ceza kestiği zaman sana bir kamera görüntüsü gönderiyor. Ama bunlarla yok böyle bir şey.
4: Trafiğin içinde sivil bir şekilde ihlalleri denetleyip ceza yazabiliyorlar. Görsel bir delil sunma zorunlulukları da yok. Sürücülerin tam da bu noktada bir şikayeti var.
5: İşte neymiş? Hatalı sollama. Ya burada hatalı sollama olabilir mi ya?
6: Hiçbir ispatı yok.
5: Sadece caddeye yazmış. İtiraz ettiğimizde de ispat etme şansımız yok.
7: Olur olmadık yerde cezalar geliyor bize. Fahri müfettiş yazmış. Gerçekten bazen de acımasız oluyor.
8: İspat olsun, resim olsun, bir kamera olsun. Ceza gelmiş bana halk adına. Makas atmaktan. Ne ilgisi var ya?
9: Hiçbir görüntü sunmadan ceza tutana direkt olarak cezaya dönüştürülebiliyor. Burada güven esasına dayanılıyor haliyle.
4: Fahri trafik müfettişi olmanın bazı şartları var. En az 40 yaşında ve üniversite mezunu olmak gibi.
9: Emniyet birimlerince titiz bir şekilde yapılan araştırmalar neticesinde yani bir psikolojik sorunu olmayan.
10: Vallahi hiçbir şey yok. Kafasına göre yazıyor, sonra ceza geliyor.
4: Yani her isteyen müfettiş olamıyor ama haksız yere ceza kesildiğini savunan sürücülerin de sayısı az değil. Fotoğraf veya video kaydı da alınsın diyorlar.
3: Ara sokakta merkeze bile bağlanmayan yerde doğru gittiğim halde bana ters gidiyorsun diyerekten 10 bin lira ceza gönderdi evime.
11: 5 bin lira ceza yazdılar, bunu adaletle bulmuyoruz.
12: Herhangi bir fotoğraf ya da videoyla ispatı bulunmayan bu cezalara sürücüler itiraz edebilirler. Ancak bu işlem biraz uzun sürüyor.
9: 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliğine başvurmak suretiyle cezaya itiraz edebilirler. Belki kendi aracında araç kamerası varsa kamera kayıtlarıyla ortaya çıkabilir.
13: Ben servis işi yapıyorum. Şurada 2 dakika arabamı park edip bir yere bir mal bırakıp çıkacağım. Hemen arkadan cezası geliyor.
1: Gıda takviyesi üretip satışa sunabilmek için bu zamana kadar Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurmak gerekiyordu. Takviye edici ürünlerin internette artık kontrolsüz büyümesi, sahteciliğin çok artması, yine kaçak ürünler, reçetesiz satılması nedeniyle Sağlık Bakanlığı şimdi yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Özgür Karsı Çetiner'in haberi.
14: Artık insanlar gıda takviyelerini normal ilaçlar gibi kullanıp kendi kullandıkları ilaçları bile bırakıyorlar. Kendi annem bile Instagram'a girip inanmış.
15: İnternette bu tür satışların derhal yasaklanması lazım. Bir ilaç veya gıda takviyesi üretildiği zaman her seri numarasının kontrolden geçmesi gerekir.
16: Gıda takviyelerinin ruhsat alma sürecinin kolay olması, takviye edici ürünlerin bilinçsiz tüketimi, internet pazarındaki sahteciliğinin artması. Bu tablo nedeniyle Sağlık Bakanlığı harekete geçti.
17: Gıda takviyeleri ilaç demek değil ancak yoğun tüketimi nedeniyle birçok insan tarafından artık bu takviyeler ilaç muamelesi görüyor. İşte bu yüzden de Sağlık Bakanlığı yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Firmalar bu ürünleri piyasaya sürmeden önce insan sağlığına uygun mu değil mi ispatlamak için önce Tarım Bakanlığı'na başvuruyorlar.
16: Bu sürece artık Sağlık Bakanlığı da dahil olacak. Düzenleme hayata geçerse gıda takviyeleri raflara gelmeden önce tarım yerine Sağlık Bakanlığı'nın süzgecinden geçecek. Gıda takviyeleri için bakanlık komisyon da kurdu. Peki iki bakanlığın ruhsat verme sürecinde fark ne?
6: Sağlık Bakanlığı'ndan onay almak daha zor doğal olarak, çünkü bir ilaç statüsünde ele alınıyor. Ruhsat alınmak istenen ürünün içeriğinin, etkilerinin, endikasyonlarının kanıtlanmasına kadar giden bir süreçten bahsediyoruz. Tabii ki de Tarım Bakanlığı bazı bilgilere bakıyor. Ama Sağlık Bakanlığı'nla kıyasladığımız zaman daha hızlı ve daha basit bir onay sürecinden bahsedebiliriz.
16: Eczacılar da bir süredir gıda takviyelerinin Sağlık Bakanlığı'na tabi olması çağrısını yapıyor.
15: Sağlık Bakanlığı daha sıkı, daha bilimsel.
6: Tarım Bakanlığı'ndan onay aldığınızda internette satış yapabiliyorsunuz. Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldığınızda internetten satış yapamıyorsunuz.
17: Peki eczacıların da söylediği gibi gıda takviyeleri de tıpkı ilaçlar gibi reçeteyle yazılabilir mi?
14: Kesinlikle reçetelendirilmesi gerekiyor.
15: İşin doğrusu reçete gelmeli.
1: Düşünün, akşam vakti sıcak havadan bunalıp bir parka gittiniz ve bir anda silahlı saldırının ortasında kaldınız. Dün akşam Bursa'da yaşanan tam da buydu. Otomobille gelen bir kişi çocuk parkındaki gençlere silahla saldırdı.
18: Parkta oyun oynayan çocuklara ve ailelere aldırış etmedi. Pompalı tüfekle defalarca ateş etti. Gecenin hareketli geçtiği yer Bursa'nın İnegöl ilçesi. İddiaya göre Ö.Y. bir grup gençle tartıştı. Daha sonra otomobille gençlerin bulunduğu çocuk parkına geldi. Parkta çok sayıda çocuk, genç ve aile vardı. Saldırgan pompalı tüfekle tartıştığı gençlerin üzerine ateş açtı. Parkta bulunan 6'sı çocuk, 10 kişi yaralandı. Saldırgan kaçarken çevredekiler 112'ye ihbarda bulundu. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. Çocuk ve gençlerin tedavi altına alındığı sırada polis kaçan şüpheli ve yanındakilerin peşine düştü. 18 yaşındaki iki şüpheli kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Benzer haberde söylemeye ihtiyaç duyuyorum. Son yıllarda sürekli pompalı tüfekli saldırılar var. Bu pompalı tüfeklerin bu kadar kolay elde edilmesine, bulunmasına, satın alınmasına ilişkin yapılması gerekenler var belli ki. İstanbul Esenyurt'a gidelim şimdi. Bir ilkokulda yangın çıktı. Kısa sürede yangın büyüdü. Paniğe neden oldu. Neyse ki hafta sonuydu ve öğrenciler yoktu okulda.
3: Uzaklaş, uzaklaş.
18: Sıralar yandı. Alevler duvarları sardı. Okuldaki yangın büyük korku yaşattı. İstanbul Esenyurt'ta 3 katlı İbrahim Özaydın İlkokulu'nun bahçesinden önce duman, ardından alevler yükseldi. Bahçe duvarının yanına konulan sıralar bilinmeyen nedenle tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangın okulun duvarlarına kadar yayıldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri hemen itfaiyeye ihbarda bulundu. Neyse ki hafta sonu olduğu için okul kapalıydı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda kimseye bir şey olmadı. Şimdi yangının nasıl çıktığı araştırılıyor.
1: Para Günden bugün sona erdi. Birazdan Rahim Ak Ayılar ve Boğalar programıyla karşınızda olacak. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Para ve sermaye piyasalarını, ekonomiyi konuştuğumuz Ayılar ve Boğalar'a hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Rahim Ak. Efendim, piyasalar yeni haftaya maalesef yine savaşın gölgesinde başlıyor. Özellikle petrol fiyatlarındaki %4 yükseliş etkili. Geçen hafta beklenenin üstünde gelen enflasyon, Türkiye enflasyon verisi ve global piyasalarda başta ABD istihdam verisinin etkisiyle ters esen rüzgarlar Borsa İstanbul'da olumsuz etkiledi. Haftaya da maalesef söylediğimiz gibi barış umutlarının ötelenmesi haberleriyle başlıyoruz. Diğer yandan Perşembe günü de Merkez Bankası'nın, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bu önemli gelişmeleri bizler için sermaye piyasaları danışmanı Yunus Kaya değerlendirecek. Yunus, hoş geldin yayına. Kötü bir haftaya başladık maalesef. Gerçi geçen hafta iyi başlamıştık, kötü bitirdik. Umarım bu hafta kötü başladık, iyi bitiririz. Hangi açıdan? Tabii ki özellikle petrol fiyatları yükseliyor. Borsayı konuşuyoruz ama petrol fiyatları yükseldiği zaman herkesin sofrasını etkiliyor. Herkesin sofrasından bir şeyler eksilmiş oluyor. Onu da belirtelim. Yani sadece borsa için konuşmuyoruz burada. Konuşurken tabii ekonomi zaten bütün toplumun bütün kesimlerini etkiliyor. Senden çok kısa bir değerlendirme isteyeceğim. Özellikle geçen hafta, hafta sonuna doğru ne oldu da piyasada rüzgarlar aniden olumsuz esmeye başladı. Sonra dönüp bu haftayı ve önemli bir hafta çünkü bu haftayı ve geleceği konuşacağız.
1: Bayram tatilinden döndük geçen hafta. Evet. O bayram tatili döneminde yurt dışı iyiydi. Evet. O yüzden biz yeni haftaya başlarken de pozitif başladık. Hatta pazartesi salı iki günün toplamı %4 yükseldi borsa. Özellikle salı günü BlackRock'un Türkiye'de banka alabilme ihtimali konusundaki haberler sonrasında
0: bankacı, swap haberleri de vardı. Evet, Amerikan Türkiye'ye swap hatta açacağını dair.
1: O gün %3,5 endeks, bankacılık endeksi daha fazla yükseldi tabii ki. Ama ilginçtir, sonra çarşamba, perşembe, cuma, üçüncü de eksi kapattı BIST evet. endeksi. Haftalık bazda baktığında sadece 0,2 artış var. Yani olduğu yerde kalmış gibi oldu. Gitti, geri geldi. Evet. Yeni haftaya başlarken de pozitif bir beklenti vardı ama dün akşamki saldırı haberi sonrasında başlangıç eksi oldu. Ama toparladığını gözlemledik evet. hızlı bir şekilde.
0: Sanki iyi etki, iyi tepki mi? Yani biraz daha olumsuz bir tepki vereceği bekleniyordu. Çünkü yani savaş denilen şey önce petrol fiyatlarını etkiliyor. Biz enerjiyi de direkt ithal eden bir ülkeyiz ve çok direkt etkileniyoruz. Oradan işte enflasyona geçiş hemen. Bütün mal fiyatları doğal olarak da borsada ona paralel düşüyor. Bütün para ve sermaye piyasalarının tüm piyasalar etkileniyor. Sanki borsa anlamında konuşuyorum. İyi bir tepki, ilk tepki iyi geldi gibi evet. görünüyor. Öyle midir?
1: Muhtemelen tabii bu kadar hemen eksiden artıya geçmesi güzel bir tepki. Demek ki çok da piyasanın yani çok da istediği

0: bir sonuca yol açmayacak gibi gözüküyor. Örnek vermek gerekirse petrol fiyatları 100 doların üzerine çıkmadı Brent petrol.
1: Yani orada %4 yükseldi ama hala 96-97 dolar.
0: Evet, yani bu yatayda gidiyor aslında. 90 civarına alıştırdı bizi. Ama mesela 100'ün üzerine çıkması halinde ortalık biraz renkleniyor. 110'un üzerine çıkması halinde ise ortalık karışıyor diye algılayacağımız bir nokta olarak petrolü takip edebiliriz.
1: O bizim için çok kötü olur tabii.
0: Evet, şu anda bu dikkat ediyorsanız saldırılar cılız kalmaya devam ediyor. Vuruyor, orada duruyor. Açıklamalar geliyor. İşte biz gönderdik, öteki diyor biz tamamını imha ettik, şurayı vurduk şeklinde cılız gidiyor. Yoğun bir bombardıman şeklinde olmuyor. Dolayısıyla piyasaların çok üzerinde etkisi sınırlayıcı kalabilir bu noktada.
1: Evet. Ama şimdiye kadar etkiledi. Yani şimdiye kadar borsayı sence ne kadar etkiledi savaş ve bundan sonraki süreçte de yine sadece savaş için konuşuyoruz. Diğer etmenleri bir kenara bırakıp bundan sonraki etkisi ne olur?
0: Savaş ilk çıktığı zaman 28 Şubat'ta bombardıman başlamıştı İsrail tarafından ve o noktadan sonra bir hafta 10 gün içerisinde inanılmaz etkiledi. Bütün borsalar sert bir şekilde düştüler.
1: Evet.
0: Yani Mart ayı kayıp ayı oldu bütün borsalar için. Ondan sonra ise bu sefer Trump devreye girdi. Trump barış görüşmeleri olacak. Barış görüşmelerini erteliyorum. İşte hala olamadı. Erteliyorum diye diye aradan 2 ay geçti. Ve ilginç bir şey söyleyeceğim. Amerika'da Mart ayı sonundan beri Nasdaq 100 %30'a yakın yükseldi. İşte çip endeksi diyelim yarı yetkenler %90'a yakın yükseldiler. Dünya çapında bütün büyük borsalarda ralliler oldu. Buna Türkiye borsası da katılabildi. Evet. Demek ki ne oldu? O savaşın ilk 10 günlük etki, ilk 20 günlük etkisi geçtikten sonra piyasalar tepkilerini düzenli olarak verdiler. Barış görüşmeleri sürdüğü sürece. Ateşin olduğu dönemde piyasalar düşüyor. Ateş durduğu noktada piyasalar tepki veriyor gibi oldu. Hı hı. Şu anda da mesela ateş eğer bugün yarın sert bir şekilde devam edecek olsa piyasalar tekrar düşebilirler. Ama barış görüşmelerinin hala sürdüğü bir yandan bir ortamda bu kadar negatif olmayabilir.
1: Beklenti nedir? Sanki yani barış görüşmesi öncesi son salvolar gibi algılayanlar çok, öyle söyleyenler çok. Sen ne dersin?
0: Şimdi Amerika'nın kara asker yığımı söz konusuydu orada. Onu kullanıp kullanmayacağını merak ediyorum. Hı hı. O yüzden hani bir nebzede de cephane yığımı süreci de olmuş olabilir. Savaş tekrar şiddetlenebilir. Yani bir yeni evreye geçebilir. Ama velakin şu anda Trump'ın Kasım ayındaki seçimler yaklaşırken bunu o kadar ilerleteceğine dair de pek piyasa öyle düşünmüyor.
1: Evet. Söylemleri de ona yönelik. O yüzden sanki hani daha enseyi karartmaya, savaş anlamında enseyi karartmaya gerek yok gibi duruyor. Yani tabii ki olumsuzlukla etkileri var.
0: Temsilciler Meclisi seçiminin tamamını kaybettiğini düşünsene ya. Bu sefer Cumhuriyetçiler orada çoğunluktayken azınlığa düşecekler. Adam bu sefer aziz süreci olacak, başka konular olacak. O yüzden
1: onu istemez.
0: İstememesi normal.
1: Petrol fiyatları yükseliyor çünkü savaş oldukça ve o Amerika'ya özellikle Amerikan ekonomisine bize de olumsuz etkisi oluyor ama onlara da en başta oluyor çünkü hafta sonu yine geçen hafta daha doğrusu Amerikan istihdam verisi geldi. Ben başlangıçta da söyledim. Bu Trump'a rağmen faiz artırımı beklentilerini beraberinde getirdi. Bir taraftan da dev halka arzlar var. Onları da yine senden aldım. Hangi halka arzlar var diye bir onları da grafiği de var, gelsin ekrana. Nedir beklentin bundan sonraki süreçte, özellikle geçen hafta sonuna doğru global piyasalardan bu tarafa doğru olumsuz etki gördük. Borsa İstanbul'a doğru. Bunları nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle hem halka arzları hem de Amerikan istihdam verisini, yani Fed'in ve ECB'nin tavırlarını bize yansıması ne olacak global rüzgarların?
0: Önce merkez bankaları tarafına bakalım. Onlar tabii ana baktıkları datayı işsizlik ve enflasyon olarak alabiliriz. İşsizlik datası 4.3 civarında geldi Amerika'da yine. Fakat tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde geldi. Yani ekonominin canlılığı yüksek.
1: Evet.
0: Yani bu savaş ortamında, zor ortamda ekonomi yavaşlıyor diyemiyorsun. Bu bir kenarda. Şimdi bu haftada TÜFE gelecek, ÜFE gelecek. O da %4'ün üzerine çıkma olasılığı gözüküyor. Bu durumda TÜFE'nin de canlı olduğu bir noktada en faizi indireyim diyemiyorsun. Talep canlı artacak endişesiyle. Hı hı. O iki taraf Merkez Bankası'nın faiz indirimini iptal ettiriyor. Artık arttırabilir mi konusu gündemde? O da savaş uzarsa. Trump savaşı uzatmazsa zaten o gündemden kalkacak. O yüzden şu anda nötr diyor diyebiliriz.
1: Evet.
0: Piyasalar da bundan memnun zaten. Piyasalar onun nötr kalmasından memnun. Çünkü zaten parasal bir durum rahatlık vardı. Orada devam ettirdiklerini gözlemliyoruz. İşte az önce söylediğim gibi 2 ayda %30'a varan bir borsa artışları, rekor kıran endeksler görüyoruz. Bunda şimdi artık halka arzların da gelme ihtimali vardı. Onlar da gelmeye başlıyorlar. Bu hafta Perşembe günü itibariyle işte bir tanesi başlıyor. Cuma günü ilk işlem görecek.
2: Değil mi?
0: Evet,
2: SpaceX. Tarihin en büyüğü.
0: Tarihin en büyüğü
2: toplam
0: olarak
2: gözüküyor. Toplam 200 milyar dolar hepsi. Yani üçü toplam 200 milyar dolar mı olacak? Ama piyasaların bunu sevmeyeceğini düşünüyoruz. Çünkü yani mevcut hisse senetleri anlamında oradan para çıkışı olacak, diğer tarafa gidecek.
0: Bizim borsada da böyle oluyordu. Yani bizim Türkiye borsasında da mesela 4 milyar TL ve 6 milyar TL arasında halka arzlar olduğu zaman o piyasa o hafta eksi yazıyordu bu endeksler. Çünkü orada birbirlerinin para çıkışı yapıp buna para girişi yapması gerekiyor. Yani dışarıdan para girişi tamamen olmuyor. Evet. Yeni yatırımcı katılımı. Aynı şey Amerika için de geçerli. SpaceX'e işte 75 milyar dolardan büyük bir halka arz gözüküyor. Sırf katılım artsın diye orada bireysel yatırımcıya %30 pay ayrıldığını gözlemliyoruz. Ve 2000 dolara kadar limitlerin düşürüldüğünü görüyoruz katılım olarak. Bu da katılımcı sayısını genişletip halka arzın başarılı olmasını sağlamaya yönelik bir adım gibi gözüküyor. Evet.
2: Ama sonuçta piyasaları olumsuz etkileyebilecek bir gelişme, mevcut hisse senedi fiyatlarını aşağı çekebilecek bir gelişme olabilir önümüzdeki dönemde. Özellikle bu dev halka arzlar, 200 milyar dolar halka arzlar. Amerika'da bir şey olunca zaten bize de yansıması hemen hemen oluyor. Ama tabii başka şeylerin önemi daha fazla gibi duruyor. Biz tam merkez bankalarıyla konuşurken bizim Merkez Bankası'nın da faiz kararı var bu hafta. Bir beklentin var mı? Faiz, yabancı kurumların özellikle faiz artırımına zorladığını görüyoruz. Öyle içeride öyle bir beklenti yok ama yabancı kurumlar raporlarında görüyoruz bunu. Ne dersin, ne olur?
0: Ya işler kötüye giderse eli rahat olsun diye belki tabii politika faizini şu anda fonlama faizi olan 40'a yükseltebilir.
2: Teknik düzeltme yani.
0: Evet, çünkü bu sefer üst bandı da 42-43 yapacak. Yarın bir gün bir sorun olursa oralara
2: orayı
0: çıkma
2: kullanırım
0: ihtimali
2: diye.
0: Olur.
2: Ama Sayın Karahan, Merkez Bankası Başkanı da zaten bir önceki toplantıda bunu işaret etmişti. Çok uzun sürdüremeyiz diye.
0: O da Merkez Bankası da bekledi ki savaş bitecek de biz de bunu çok uzun sürdürmeyiz diye düşündü. Ama şimdi uzun sürerse mecburen arttırıp sonra tekrar geri getirebilir. Bunun benzerini geçen yıl yaptık. Yani şu andaki Merkez Bankası yönetimi geçen senede aynı dönemlerde, aynı aylarda faizi 5 puan arttırıp sonra yılın sonlarına doğru indirme gitmişti ve bunu başarıyla sürdürmüştü.
2: Evet.
0: Aksi takdirde şu anda Türkiye kayıp bir yıl yaşıyor.
2: Evet.
0: Yani geçen sene 31 ile biten enflasyon bu sene 30 ile bitecek gibi gözüküyor. Yine 30-31 ile bitecek. Merkez Bankası bu kadar uğraşıyor, debeleniyor, enflasyonu indiremiyor oluyor. Kayıp yıl gibi gözükecek.
2: Evet. Çünkü savaş var yani en başta. Tabii başka şeyler de önemli. Başta kamu harcamalarının, ondan çok bahsediliyor yani. Para politikası iyi ama özellikle harcama tarafına bakıldığında orada sıkıntı olduğu, yani diğer bakanlıklar, diğer ekonominin diğer taraflarında para politikasına uygun bir adımlar atılmadı. Çokça eleştiriliyor. Peki şimdi tam oraya girmişken makroekonomik beklentiler çok önemli. Çünkü petrol, enflasyon, cari denge, Merkez Bankası rezervi nedir beklentilerin temel olarak?
0: İşte temel olarak kayıp bir yıl olduğu kesinleşti. Yani enflasyonda yıla başlarkenki o gazımız, hevesimiz Mart'a kadar iyi gitti. Mart'ta bizim Mart ve Nisan geçen yıl yüksekti. %5 civarında tüfe vardı toplamda. Bu sene o %1,5 civarında gelince hızlı bir iniş olacaktı. Olmadı. Aynısı geldi. Hatta bir üstüne çıktık. Şimdi Mayıs'ta 1,5 bekliyordu. Piyasa 1,7 geldi. Yine bir türlü beklentinin şeyinde gitmiyor. Dolayısıyla enflasyonun bu kadar ısrarca yukarıda kalması, 30'larda kalması diyelim, diğer 90'lar beklentileri de bozuyor. Önümüzdeki günlerde daha bozuluyor. Hatta bunun beraberinde belki önümüzdeki günlerde ek zam talepleri, emekliye zam, işte farktan dolayı zam talepleri olacak. Biliyorsun %25 civarında zam yapıldı asgari ücrete. Evet. %30'da bitirici ortaya çıktığı zaman bu farkı önceden talep etmeye imkanları oluşacak. Ortalık biraz gerilebilir bu noktada. Bunun beraberinde işte diğer makrolarda şu ana kadar fena gitmedi. Borçluluk göstergeleriydi, ödemelerde sorun yoktu. Yurt dışından para girişinin olması bizi rahatlatıyordu. Hem sabit getiriyor hem borsaya iyi para girdi bu sene. Ama beklentileri bozunca bunun devamı gelir mi? Orası soru işareti.
2: Beklentilerin bozulması başta savaş mı bozdu yoksa içeride de yani iç siyasi gelişmeler ya da iç ekonomik gelişmelerde beklentileri bozuyor diyebilir miyiz? Bozdu diyebilir miyiz? Yoksa yani, temeli savaş mı?
0: Dış faktörler bu sene etkiliydi. Hani Mart'tan sonraki o savaş olayları da, ama sonra Trump'ın devreye girmesiyle bu biraz sakinledi. Bu sefer Türkiye'de işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mutlak Putlan olayıyla bir dalgalanma oldu. Bunun etkilerinin devamı henüz daha devam ediyor. O yüzden bu sefer hem dışarısı hem içerisinin katkısı diyebileceğimiz bir noktaya geldik.
2: Evet. Peki bu doğrultuda temel senaryonuz borsada özellikle nasıl bir yön bekliyorsunuz? Temel senaryoda borsa nasıl olur? Şunu da ekleyeyim. Özellikle NATO toplantısı, Trump'ın Türkiye'ye gelecek olması, ondan çok beklenti var. Şeyin doğrusu olumlu anlamda beklenti var. Katılır mısın? Trump Türkiye'ye, Trump'ın gelmesi ya da NATO toplantısı, NATO-Türkiye ilişkilerinin Türkiye'de özellikle Batı'nın Türkiye'ye desteği anlamında önemli olduğu ve bunun da ekonomiye yansımasının olacağı söyleniyor. Katılır mısın?
0: Şimdi Amerika bu sene 250. yaş gününü kutluyor 4 Temmuz'da. Arkasından 7-8 Temmuz'da Ankara'ya gelecek Trump. O Trump'ın gelmesiyle beraber bir ekip de beraberinde gelecek gibi gözüküyor. Hatta Türkiye'nin Amerika ile özel bir anlaşma yapma olasılığı konuşuluyor. Yani hazırlıkların sürdüğüne dair açıklamalar var. O 7-8'inde gerçekten Trump'ın Türkiye'yi övmesi, yeni anlaşmalar yapması bizim için acayip popüler olur. Zaten Türkiye yılbaşından...
2: Muhtemel de ama, değil mi?
0: Tabii muhtemel olarak diyorsun. O yüzden o yılbaşından beri giren paraya bakınca sanki bu yönde bir işaret var. Çünkü Amerikalı fonların girişi arttı yılbaşından beri. Bu bize Amerika ile ilişkilerinin iyileştiği noktasında Amerikan parasının da geldiğini gösteriyor. Bunun benzerini şöyle söyleyebilirim. Biden döneminde 4 yıl boyunca Biden Başkan Erdoğan'la görüşmedi bile, istemedi bile o noktada. Ama şimdi Trump'la iyileşen ilişkiler daha yükseğe gelecek. Tabii bunu yapacağı nokta da ilginç bir nokta. Çünkü NATO'nun cenaze törenine gelecek adam. Adam NATO'yu gömmeye geliyor Trump. Ama Amerika ile Türkiye arasını iyileştirecek bir anlaşma da bizim için ballı kaymak olur yani.
2: Evet. Peki bu doğrultuda borsada beklentin ne? Borsa ne olur önümüzdeki dönem için?
0: İyimserliğin süreceğini, Amerikan parasının girmeye devam edeceğini söyleyebiliriz. Çünkü dünya portföy yönetiminin %50'si Amerika artık. Ve oradan para girişi devam etmesi gayet iyi bizi sürükler, katkı sağlar. Diğer şirketlere yayılır. Bakın bu sene mesela Astor'u görüyoruz. Astor çok ciddi bir şekilde yabancıya satış yapıp oradan katkıyla emeksi ağırlığını arttırabildi. Farklı şirketlerin öne çıkması, daha popülerleşmesi gündeme gelebilir. Bir de son dönemde borsaya o kadar ilgi var ki tahtadan toplamak yerine blok satışlarla yabancıya satışları da takip ediyoruz. Bu da bir artı nokta yani. O da yabancı ilgisini net bir şekilde gösteriyor.
2: Evet. Peki sektörler önemli tabii. Yani borsaya temel anlamda anladığım kadarıyla olumlusun. Yani önümüzdeki döneme ilişkin beklentin pozitif, negatif değil. Sektörlere bakalım. Çünkü yani tamam borsa iyi olur ama hangi sektörde durum nedir? Bir ona bakalım. Ne dersin? Hangi sektör önümüzdeki dönem için daha olumlu olur, daha pozitif bir ivmesi olur? Hangisinin tam tersi olur?
0: Şimdi şöyle bir durum var. Türkiye'nin içinde bulunduğu
2: vardı arkadaşlar, getirebiliriz.
0: Döneme en güzel büyümeden görebiliriz. Büyümeden. Mesela birinci çeyrek büyümesini ilginç bir şekilde ortaya koyduğumuz zaman şunu görüyoruz. Sanayi küçüldü birinci çeyrekte. Ve sanayi daha önceden de kötü gidiyordu. Ara ara zorlanıyordu. İmalat sanayi %1'den fazla küçüldü. Ortalama sanayi %0.8 küçüldü.
2: Evet. Rakam geldi. İsterseniz alalım sizi de oraya, olur mu?
0: Tabii.
2: Mümkünse eğer. Burada rakamlar üzerinden çok daha iyi.
0: Burada bakın Türkiye'nin birinci çeyrekteki büyümesi %2,5. Toplamda 17 trilyon lira hasıla üretiyor Türkiye ekonomisi. 17 trilyon liranın 3 trilyon lirası sanayiden gelmiş. %18'lik pay. Bak sanayi bundan 3-4 yıl önce %30'luk paya sahipti.
2: Siz aşağıya.
0: %30'luk paya sahipti. %30'luk paydan %18'lik paya gelmesi sanayinin ekonomi içerisindeki küçülmesini de gösteriyor. Evet. Uygulanan politika sanayinin aleyhine bir politika. Onu net olarak buradan görüyoruz.
2: Evet. Ama bu da yani hem istihdam hem yani ülkenin ekonominin geleceği için çok da iyi bir şey değil gibi. Değil mi? Ben öyle algılıyorum.
0: Bunun geçici sanayi olduğunu ümit
2: sanayi edelim. Tarafındayım ben her zaman. Çünkü o üretim, istihdam, her şey var sanayide. Evet, peki yani diğer alanlar, borsadaki şirketlere bakıldığında her sektörden hemen hemen var. Şimdi gelişen taraflara bakıldığında, bundan sonraki süreçte de trend olacağı için bu tablo bize neyi işaret ediyor? Borsadaki sektörler anlamında bu tablodan önümüzdeki dönem geleceği parlak diyebileceğimiz sektör çıkıyor mu?
0: Burada hizmetlerin büyümesi bize sürüklüyor gözüküyor. Hizmetler sektörü şu anda Enflasyon datasında da onu görüyoruz. Mesela üretici fiyatları endeksi sanayini zorluyor. Ama hizmetlerde daha yüksek bir enflasyonla gidiyoruz. Restoranlarda olsun, otellerde olsun, ulaştırmada olsun. Şimdi bu hizmetler endeksi de %3.7 büyüdü. Önceden de 4.2, 6.5, 5.9. Evet. Dikkat ediyorsan son 4 çeyrektir ortalamanın üzerinde bir büyümeyle gidiyor. Üzerinde,
2: evet.
0: Bu fiyat artışlarını yansıtabiliyorlar bunlar. Borsada da buna benzer hizmetler sektörü içerisindeki şirketlerin primli olduğunu yatırımcılar göreceklerdir net olarak. Hmm. Ama sanayi şirketlerinin süründüğünü, çok da gidemediğini net olarak takip ediyoruz diyebiliriz.
2: Zaten ilk çeyrek verileriydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam senin bir çalışman vardı. İlk çeyrek verilerinde 200 küsür sanayi şirketiniz toplam kârı sadece 37 milyar. Yanlış hatırlamıyorum değil mi?
0: Evet, şöyleydi. Evet. 2025 yılında
2: 2025 top, evet.
0: 2025 yılının toplamında toplam 1 trilyon liranın üzerinde kâr eden borsadaki şirketler içerisinde baktığımız zaman sanayinin payı %23'ten %3'lere inmişti.
2: İnmişti, evet.
0: Yani toplam kârın %3'ünü artık sadece sanayi şirketleri yapabiliyor. Kârlılık gitmiş durumda sanayi şirketlerinde.
2: Burada bir tane sanayiye biraz destek lazım. Bilgi iletişim
0: Bilgi iletişimi evet, öne çıkarabilir. Son 3 çeyrektir %10'a yakın büyüme var. Müthiş bir büyüme. Borsada da bu noktada işte Turkcell, Türk Telekom başta olmak üzere diğer teknoloji ve bilgi iletişim şirketlerinde katkısını görebiliyoruz. Onların faydası var. Tüketim Türkiye'yi hala daha canlı tutuyor. İç tüketim %4.8 büyüdü birinci çeyrek. Tüketime dayalı şirketlerin de borsada primli olduğunu net olarak takip edebiliyoruz.
2: Evet. Tekrar yerinizi alayım ben size. Bir de şimdi son dönemde borsa söz konusu olduğunda özellikle bankacılık endeksinden çok bahsediliyor. Bankacılık endeksi işte faizdeki düşüş sürecinin, enflasyon faizdeki düşüş sürecinin sekteye uğramış olması nedeniyle biraz daha geri kaldı. Bundan sonraki dönemde ciddi potansiyel taşıdığı söyleniyor. Ne dersin bankacılık sektörü için?
0: Yıla başladığımızda yabancı raporları buna dikkat çektiler. Dediler ki 7 yıldır bankacılık sektörünün karlılığı enflasyonun altında kalıyor. İlk defa bu sene artıya geçecek. O yüzden bankacılığa hücum oldu. Ocak'ta, Şubat'ta banka hisselerine çok iyi para girdi. Fakat şimdi o zaman beklenti yıl sonunda %20'li enflasyondu. Geldik %30'lu enflasyona. Dolayısıyla bankacılık öyle çok da iyi bir şey olmayacak. Yine bu senede enflasyonun altında bir karlılıkla devam edeceğini söyleyebiliriz. Beklentiler seneye kaldı diyebiliriz.
2: Seneye kaldı ama yabancı gelince bankaya ilk olarak geliyor. Eğer yani yabancılar gelecek diye beklentin de vardı. Şimdi o ikisini karşılaştırdığımızda yani böyle bile olsa hani ucuz kalacağı için önce şunu sorayım. Borsa şirketlerinin değeri sence ucuz mu pahalı mı?
0: Ucuz mu pahalı mı? Kârlılığa göre bakıyoruz. Az önce de söyledim mesela sanayi sektörünün kârlılığı çok düşmüştü. Bu sene o %3'lerden %6-7'lere çıkar. Böylece sanayi şirketleri biraz cazibesini arttırır diye bekliyorduk. Ama hala daha yüksek faiz ortamı ve arkasından bu kredi koşullarındaki zorluklar falan dediğimiz noktada zorlanmaya devam ettiklerini gözleniyoruz. Görüyorsunuz işte geçen haftalarda Türk İlaç Konkordato'ya gitti. Doğru. Büyük bir şirketti. Ve buna benzer önümüzdeki 6 ay içerisinde farklı şirketlerden de gelme riski artıyor. Hı. Bu ortamda çok da ümit var olamıyorsun. Ama önümüzdeki dönemde bankacılık artı diğer katılanlarla beraber yürüyüşünü devam ettirmesini bekleyebiliriz. Yine Türkiye'de borsayı savunma, ulaştırma ve bankacılık endeksleriyle sürüklemeleri mümkündür. Dikkat ediyorsan sanayi buna katılamıyor yani.
2: Evet, savunma sanayinde geçtiğimiz dönemde başta Aselsan olmak üzere çok ciddi primler gördük. O primlerin devamını bekler misin?
0: Muhtemelen çünkü o kadar yoğun talep geliyor ki bunun benzerini Amerika yaşıyor. Şimdi deniyor ki Amerika'da bu işte yapay zeka ile beraber büyük şirketlerde Nvidia başta olmak üzere yoğun talep var. Acaba balon mu oluşuyor? Ama Nvidia'nın hem satışları patladı hem net kar marjı %30'dan %70'e geldi. Evet. Dehşet bir şekilde ilerlerken bu nasıl duracak? Burada da şimdi Aselsan'ın olsun, diğer savunma şirketlerinin olsun yoğun bir backlog arkada biriken siparişler olurken adam 2026'yı kapattı, 27'yi kapattı, 28'i kapatacak. Artık
2: 5 yılmış. Dünyada şu anda herhangi bir savunma sanayi ürünü siparişi verdiğinizde 5 yıl sonra alabiliyormuşsunuz. 5 yıl dolu yani bütün rezervler. Son sorum olsun. Bu dönemde nasıl bir portföy çeşitlendirmesi olsun? Yani paranızın, portföyünüzün 100 liranın yüzde kaçını borsaya ayırırsınız?
0: Koruma hala üçgüdüsü yüksek. Dolayısıyla ya sabit getirili enstrümanlarla korunmaya devam. Borsanın payını da dönem dönem düştüğü zaman arttırmak makul gelebilir. Yani yüzde 20 lira düştüğü zaman tekrar %40'lara yükseltecek dönemler gelebilir. Ama şu anda globalde sorun olduğu bir noktada bunu dikkate almak lazım.
2: Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Haftanın sözüyle kapatıyoruz. Yine özellikle çalkantılı dönemlerde hatırlamamız gereken Warren Buffett'ın sözü, borsa sabırsız olanların sabırlı olanlara para transfer ettikleri yerdir diye. Katılır mısın?
0: Katılırız tabii. Peki.
2: Çok teşekkür ederim yeniden değerli katkılarınız için efendim. Aylar ve Bağlar'ın bu hafta da sonuna geldik. Konuğumuz sermaye piyasaları uzmanı Yunus Kaya'ydı. Bir sonraki Aylar Bağlar'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk
1: Bank. Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Gün ortasından merhaba değerli izleyenler. Ben Sena Alkan. 8 Haziran Pazartesi bugün günlerden. Yeni bir haftaya dün geceden yansıyan sıcak gelişmelerle başlıyoruz. Dün İran, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri savaşında 100. gün geride kalmıştı. Ve o 100. gün biter bitmez de taraflar arasında saldırıların haftalar sonra yeniden başladığını gördük. Bir bakalım son duruma, neler yaşanmış dün geceden bu yana ve halen yaşanıyor. Ekranlarınıza getirelim. İran Devlet Televizyonu Tahran'da patlama sesleri duyulduğunu ve hava savunma sistemlerinin aktif olarak çalıştığını duyurdu. İsfahan kenti ile Hamedan'ın Kebuder Aheng ilçesinin de saldırıların hedefi olduğu aktarıldı. Dün gece sabah saatlerinde gelen bilgilerdi bunlar. İran'ın merkezi ve batısına dönük saldırılar dün gece sabaha karşı yaşandı. Sabah saatlerinde İran'ın orta ve batı kesimine düzenlenen saldırıların ardından İran, İsrail'in orta ve güney kesimini hedef alan bir dizi füze saldırısı düzenledi. İran'dan İsrail'e doğru ateşlenen füzenin kalıntıları Batı Şeria'ya, Eriha bölgesine düştü. Kudüs'ün batısındaki Beyt Şemeş ve Ber Şeba'ya da şarapnel parçalarının düştüğü belirtildi. Batı Şeria'da 3 bina hasar aldı. Bu esnada İsrail'de Yahudiler için esasında sığınaklar var ya da onların telefonlarına önden gelen mesajlar var. Ama Batı Şeria'da Filistinliler için bu uygulama yok. Ne telefonlarına mesaj geliyor ne de ellerinin yakınında bir sığınak oluyor, onu da söyleyelim. İsrail basını Batı Şeria'nın kuzeyindeki İtamar yakınına da bir roket düştüğünü aktardı. İsrail uçağındaysa füze paniği yaşandı. İran'ın füze saldırıları sırasında Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda sirenler çalıştı. O sırada uçakta bulunanlar tahliye edildi. Yolcuların panikle çıktığı anlar kameraya yansıdı. Şimdi İsrail ile İran arasında Nisan başında yürürlüğe giren bir ateşkes vardı. Kırılgan bir ateşkes olarak biz tanımlıyorduk bunu. Hatta buna İsrail'de uzmanlar ateşkes savaşı diyordu. Çünkü adı üstünde bir ateşkes var ama savaşı da bir yandan devam ettirdikleri için. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından İran'dan İsrail'in kuzeyine bir dizi füze saldırısı düzenlendi. İsrail'den de Amerikan Başkanı Trump'ın uyarılarına rağmen dün gece telefonla görüştü Netanyahu ile, saldırmamasını söyleyeceğim ona dedi. Ama bütün bu uyarılara rağmen misilleme saldırıları geldi.
1: Ateşkes masası sarsıldı. Haftalar sonra yeniden füzeler atıldı. İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarına Tel Aviv'den misilleme yapıldı.

0: İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hedef almasının ardından İran'dan İsrail'e füze atışları yapıldı. Ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede sirenler çaldı. Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. Lübnan'a saldırıların merkezi olan Ramat David Hava Üssü de hedef alındı. Saldırıların ardından Tahran'da yönetime destek gösterisi düzenlendi. Gösteride Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı. İran lideri Müşteba Hamaney de sallantıdaki Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise saldırıların ardından yaptığı ilk açıklamada taraflara müzakere masasına dönme çağrısı yaptı. Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'yu da arayıp misilleme saldırısını ertele dediği iddia edildi. Buna rağmen misilleme gecikmedi. İsrail ordusu İran'ın batısı ve merkezdeki birçok bölgenin vurulduğunu açıkladı. Tahran, Tebriz ve İsfahan'da patlamalar meydana geldi. Tahran'daki havalimanları uçuşlara kapatıldı. Saldırılarda Mahşer kentindeki Karun Petrokimya Tesisi de hedef oldu. Tesisin hasar aldığı, bölgenin tahliye edildiği açıklandı. Saldırılara karşılık İsrail'in Nevatim ve Tel Nof hava üslerine hedef alan İran devrim muhafızları ise tüm senaryolara ve tüm cephelerde geniş çaplı operasyona hazırlıklıyız açıklaması yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai de saldırılarda Amerika Birleşik Devletleri'nin de sorumlu olduğunu belirterek Lübnan'a saldırıların durması ateşkes anlaşmasının bir parçasıydı ve bu madde ihlal edildiğinde diplomatik yolda etkilenir dedi. İran'ın ateşkese bağlı olduğunu söyleyen Bekai, ateşkesi bozan onlar ifadesini kullandı. Misilleme sarmalına Yemen'deki Husiler de dahil oldu. Husiler, İsrail'in Kızıldeniz'deki denizcilik faaliyetlerine tam ve kesin bir yasak getiriyoruz açıklamasında bulundu. İsrail basınına göre çatışmaların birkaç gün sürmesi bekleniyor. Trump ise saldırıların müzakere sürecini etkilemeyeceğini savunuyor.
1: Şimdi konuşacağız sıcak gelişmeleri. Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Erçetin benimle İstanbul stüdyoda. Hoş geldin Çetin.
2: Hoş bulduk.
1: Sen de Dubai'deydin. Ayağının tozuyla buraya geldin. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mehmet Turan Çağlar da uzaktan bağlantıyla bize katılıyor. Hoş geldiniz hocam.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim ben de.
1: Çok teşekkürler. Önce şöyle bir sahadaki duruma bakalım. O yüzden Çetiner seninle başlayalım. En son bir petrol tesisinin vurulduğuna dair bir bilgi var. Güneybatı'da. Daha sonra bu misilleme saldırıları böyle sürecek gibi görünüyor. Neden başladı? Nereye gidiyor? Tekrar böyle bir topyekün savaşa dönüşebilir mi? Yoksa birkaç gün sürer ve durulur mu sence?
2: Şöyle sondan başlayayım hemen. Sena, benim kişisel görüşüm ki ben Dubai'den yeni geldim. Bir haftadır oradaydım. Orada da genel konuşulan bu işin artık Haziran'ın sonuna kadar bitmesi gerektiği yönünde. Yani Haziran'ın sonuna kadar eğer bitmez ise işler çok ciddi karışacak. Körfez İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin hepsi birbiriyle problemli hale geldi. Ve tabii ki bu sorun giderek artık kabul edilebilir sınırların çok ötesine geçmiş durumda. Şöyle başlayalım. Elbette beklenen bir durum muydu? Evet, beklenen bir durumdu. Çünkü günlerdir Trump Netanyahu'yu ikna etmeye çalışıyor. Yani İsrail Başbakanı yeni bir barış anlaşmasına ya da yeni bir ateşkes sürecine adeta habire olmaması adına Lübnan'da, İran'da, Körfez'de hatta siyasi ilişkilerini kullanarak, yani sadece olayı şey olarak görmeyelim, sadece İşte doğrudan füzelerine saldırısı deyip mesela örnek veriyorum. İki gün önce uluslararası bir medya kuruluşunda İsrail'in Azerbaycan'da üsler kurduğuna dair haberler dahi yayınlandı. Bunlar dahi genel itibariyle Dubai'de konuşulduğunda hep şöyle bir yorum yapıldı. İsrail bunu bilerek yapıyor. Bu savaşı daha geniş bir cepheye yaymak, daha büyük bir alana yaymak ve tartışmayı daha büyük bir zemine taşımak.
1: Şimdi şunu da o zaman bölge olarak bu bölge üzerine akıl yürüten herkes hemfikir, öyle mi anlıyorum? İsrail bu ateşkesi her seferinde ya da olası anlaşma ihtimalini her seferinde Lübnan üzerinden bozuyor. Yoksa başka türlü Beyrut'un güneyini vurma, sen çıldırmışsın, aklını yitirmişsin dediği ifade ediliyor Trump'ın. O da bunu reddetmiyor. Buna rağmen tamam deyip iki gün sonra, üç gün sonra Dahiye'yi vuruyor olmasının tek bir gerekçesi olabilir. Bir anlaşma varsa ya da bir ateşkes varsa bunu bozmak.

0: Burada herkes hemfikir mi? Doğru
1: herkes
0: mu anlıyorum?
1: Herkes hemfikir. Doğru da anlıyorsun, doğru da yorumluyorsun. Çünkü herkes şunu bekliyor. Artık masada son noktaya gelindi. Hı hı. Pakistan aracı, Körfez ülkeleri hatta bu yükü üstlenmeye hazır. Yani Amerika'nın şu ana kadar yaptığı masrafları üstlenmeye hazır. Bunu da açık açık konuşuyorlar. Yani hı hı. Bunu Dubai'deki iş adamları, siyasiler, üst düzey yetkililer, bütün Körfez ülkeleri bu masrafı da karşılamaya hazır.
0: Yeter ki bu iş bitsin bu savaş
1: çünkü
0: bitsin.
1: Eğer kriz derinleşirse ve zaman uzadıkça çözüm daha da zorlaşacak, daha da içinden çıkılmaz bir hal alacak ki o noktaya doğru artık gelmiş durumda. Şimdi tabii bu herkesi endişelendiren bir durum. Amerika da buna razı. Hatta Amerika için şöyle bir ifade kullanmak mümkün. Onurlu çıkış. Yani evet bu savaşı kazanamadılar. Şimdi psikolojik üstünlük de İran'a eline geçti. Böyle bir durum var. Bunu artık herkes kabul ediyor. Yani biz eskiden neyi konuşuyorduk? Zencan'ın vurulmasını, Tebriz'in vurulmasını, Tahran'ın vurulmasını. Şimdi savaş Körfez'e geldi, birikti. Yani o bütün tansiyon şu an Körfez'de. Ve o Körfez'deki durum öyle bir hal aldı ki Amerika dahi şu anda neredeyse gemilerin oradan, daha doğrusu Hürmüz Boğazı'ndan geçişinden para verilmesine rıza gösterecek noktada. Hatta şöyle de bir şey söyleyeyim. Birçok ülke özellikle mesela varil başına $1 ödeyerek gemilerini geçirmeye bile başladılar. Şimdi bu denklem karmaşık bir hal alırsa Sena ve kabul olursa, biliyorsun bazı şeyler belli bir yerden sonra artık 1-2-3 yaparsınız, artık o bir emsal haline
0: piyasa
1: gelir.
0: Piyasa tabiriyle satın alınır.
1: Satın alınır ve öyle devam eder gider. Şimdi her olan şey piyasanın satın aldığı bir duruma dönüşmeye başladı. Dolayısıyla Körfez ülkeleri de buna karşı, ama tabii İsrail kafaya şunu koymuş. Rejimi yıkmak, ama rejim yıkılmıyor. Şimdi rejim yıkılmıyor. Rejim ayakta durmaya çalışıyor. Rejim bir taraftan da diğer kendisine muhalif grupları da kendi etrafında toplamaya başladı. Şimdi tablo bu olunca da İsrail işte Lübnan üzerinden ya da başka kanallar üzerinden, mesela Birleşik Arap Emirlikleri ile işte bu anlaşmaların olmaması yönünde siyasi baskı uyguladığına dair haberler geliyor. İddialar var. Şimdi bunlar tabii baskı, ama bir taraftan da dün Trump'ın açıklamalarını hemen aklımıza getirelim. Hemen masaya dönün. Yani Trump öyle hemen işte İsrail'i koruyacağız, şunu yapacağız, hemen uçaklarımızı kaldırıyoruz gibi demedi. Bir yaklaşıma girmedi. Çünkü Netanyahu'yla Trump da kavgalı. Ve Trump bu konuda kendisine baskı uygulanmasını istemiyor. Ve bu konuda da tavrını net bir şekilde ortaya koyuyor. Evet, ama İran'ın da bir Orta Doğu realitesi var. Yani işte Suriye'de kaybetti. Irak'ta durumu çok da iç açıcı değil. Yemen'deki durum iç açıcı değil. Elindeki tek aktör kaldı Lübnan ve Hizbullah. Şimdi doğal olarak Hizbullah'a yönelik ya da Lübnan'a yönelik her durumda İran'da o kartını oynamak istiyor. Üstelik psikolojik üstünlüğü ele geçirmişken.
0: Peki buradan tam Mehmet Turan hocama döneyim. Dün akşam Amerikan Başkanı dedi ki tamam, ateş ettiniz, karşılıklı füze gönderdiniz. Eğlendiniz hatta dedi kendi ifadesiyle. Bundan sonra burada durun, daha fazla devam etmeyin dedi. Netanyahu ile görüşeceğim dedi. Netanyahu ile görüştü. Ve Amerikan kaynaklarından bazı Amerikan basını, medya organlarına yapılan açıklamada Netanyahu Trump'ı dinleyecek gibiydi. Ama öyle olmadı. Sabaha karşı 4'te 5'te saldırılara başladı İsrail. Şimdi burada ne oldu? Amerikan başkanını Netanyahu mu dinlemedi? Netanyahu olası bir anlaşma çok yakında da onu mu sabote etti? Bir yandan Pakistan İçişleri Bakanı'nın da tam bu olaylar yaşanırken İran'da özel bir mesaj taşıdığını Ayetullah Hamane'ye düşünürsek.
2: Yani şimdi burada bence İsrail ikili zaten bir strateji uyguluyor. Birincisi, savaşın imkanı varsa uzatabileceği kadar uzatmak. Bunu Amerika üzerinden bahsediyoruz tabii ki. Yani İsrail ve İran'ın karşılıklı olarak savaşından bahsetmiyoruz. ABD'nin diye işin içerisinde olduğu İran'a karşı yürütülen bir savaşı uzatabildiği kadar uzatmak. Bu sayede işin aslında maliyetini, insani, ekonomik, askeri maliyetini ABD'nin üstüne yıkmış oluyorsunuz. Bu açıdan baktığınızda İran rejim yıkılmasa dahi herhangi bir ABD'nin yaptığı saldırı İran'ı geriye götürüyor veya zayıflatıyor. Fakat bu olmazsa da, yani ABD ve İran ateşkes konusunda ve anlaşma konusunda çok ciddi bir duruş sergilerse de, ateşkes devreye girdiğinde veya savaş bittiğinde İsrail'de kendini en güvenli konumda, en avantajlı konumda tutmak istiyor. Bu yüzden Lübnan'a bu kadar agresif bir şekilde saldırıyor. Çünkü ateşkes veya barış bir şekilde girdikten sonra bunları sürdürmek çok kolay olmayacaktır.

0: statiko, o günkü statiko ne olacaksa onu sağlamaya çalışacaktır. Burada da Lübnan'ın güneyini, hatta daha da ilerisine giderek Beyrut'a daha da yaklaşacak bir şekilde işgal amaçlıyor gibi gözüküyor. Her zaman için ABD ile İsrail arasındaki o senkronizasyon mükemmel değil de her iki devletin de öyle veya böyle kendince farklı çıkar tanımlamaları var. Farklı perspektiften bakıyorlar. Ama İsrail çoğu zaman ABD'yi ikna ediyordu. Hatta Haziran Savaşı'na geri dönersek orada da ABD bu işi müzakereyle çözeceğini düşünürken İsrail oradaki çatışmaları başlattı. Şimdi Trump daha temkinli. Bunun kendince amaçları var. Çünkü Trump bu savaşın bu kadar uzun süreceğini düşünmüyordu. Çin'le müzakere ne kadar bu mevzunun çözüleceğini, kendi lehine çözüleceğini, hatta ve Çin'le müzakerelerde de elinin daha kuvvetli olacağını varsayıyordu. Şimdi savaş uzadıkça ve istediğini elde edemedikçe bir şekilde orası artık bataklığa dönmeye başladı. Trump bunu istemiyor. Zaten kendi iktidara gelirken bu tür savaşlardan kaçınma sözüyle geldi. Şimdi bir tarafta savaşa devam etmek istemeyen bir ABD var, diğer tarafta da savaşı sürdürmeye çalışan, kendini avantajlı konumda gören bir İsrail var. Bunların arasındaki senkronu tutturmak veya senkronize hale getirmek çok kolay değil. Fakat bu senkronize hale gelmemesi ABD ile İsrail arasında çok ciddi bir kırılma yaratacak ve oradaki müttefiklik ilişkisini çok ciddi sarsacak anlamına gelmeyecektir. Yine de Trump'ın Netanyahu'ya karşı ne kadar sert duracağı ilerleyen günlerde İsrail'in tavrını belirleyecektir gibi gözüküyor.
1: Sizce peki sert duracak mı?
0: Şimdi kendi iç dinamikleri de burada önemli çünkü Trump iktidara gelirken bu tip Orta Doğu'daki savaşlardan veya merkezdeki ki ABD'ye göre baktığımızda çevredeki savaşların çok masraflı olduğunu ve gereksiz olduğunu biz bu yükü çekmeyeceğimizi söyledi. NATO'daki tavrına kadar da bu pozisyonunu korumaya çalıştı. O yüzden İran Savaşı aslında hepimiz açısından bir sürpriz oldu. Çünkü Orta Doğu'ya girme gibi bir niyeti yoktu. Suriye'de olduğu gibi de oradaki askeri varlığını da azaltmaya çalışıyordu. Şimdi bu şartlar altında bakarsak kendi tabanında da zemin kaybetti. Yani megacılar dediğimiz o kitle Trump'a oy verirken bu tip savaşlardan kaçınması karşılığında da verdi. Çok fazla kriter olmakla birlikte yok. Şimdi bu kitle zaten bu savaşı gereksiz görüyor. Zaten diğer taraftan demokratlar tarafından çok ciddi bir şekilde eleştiriliyor. Hem askeri müdahale hem de askeri müdahalenin bir sonuç getirmemesi açısından böyle gözüküyor. Hatta ve hatta cumhuriyetçiler içerisindeki şahinler tarafından da bu savaşın istediği gibi bitmediğini görmeleri açısından oradan bile eleştiriler geliyor. Şimdi artık Trump'ın arkasında duracak hiç kimse kalmadığı için bir şekilde bu işi çözüp içeriye odaklanması lazım ki Kasım'da bir ihtimali kaldıysa ki çok fazla bir ihtimali kalmadı gibi gözüküyor. Oradaki seçimlerden bir şey elde edip bundan sonraki başkanlık sürecinde en azından elinde belli başlı yetkilerin kalması taraftar. Bu açıdan bakarsak İsrail'in sonsuza kadar Trump'ı ikna edeceğini düşünmemek gerekir. Ama diğer taraftan da ABD içerisindeki güçlü İsrail lobisi oradaki seçim faaliyetlerini aynı zamanda oy verme davranışlarını ciddi bir şekilde etkileyebiliyor. O yüzden o lobinin ne kadar Trump üzerinde baskı kurabileceği veya yönetim üzerinde baskı kuracağı, Trump'ın bunu ne kadar dinleyeceği, oradaki ABD'nin maliyet hesabı, yönetimin Trump'ın maliyet hesabı biraz daha bu tavırları belirleyecektir gibi gözüküyor. Trump'la Netanyahu arasında son iki senedir çok fazla fikir ayrılığı var. Ama fikir ayrılığı eylem ayrılığına şimdiye kadar çok fazla yol açmadı. Şimdi açabilir mi? Bence ihtimal çok daha yüksek.
1: Sence Çetiner, bunun ihtimalini sen de yüksek görüyor musun? Yani şimdi şuradan en baştan hatırlayalım. İzleyicilerimiz için de hatırlatalım. Lübnan acaba ateşkesi dahil mi değil mi? İlk ateşkesi ilan edildiğinde konuşuluyordu. O günün sabahında Netanyahu 600'den fazla Lübnanlıyı bir sabah hatırlıyorsun bombardımanla katletti İsrail ordusu. Sonra ayrı bir görüşme Washington'da İsrail ve Lübnan arasında ateşkes için başladı. Böylece iki dosya ayrılmış gibi oldu. Geldi burada yine bu iki dosya İran'ın müdahalesiyle birleşti. Yanıt vermesiyle beraber. Dolayısıyla artık Lübnan sanki İran, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail Savaşı'nın bir nevi en kritik dönemecine dönüşmüş durumda. Evet. Ne yapabilir Netanyahu burada? Neyi hedefliyor? Ve Amerika bunun ne kadar yanında durabilir, ne kadar karşısında durabilir?
2: Maalesef bununla ilgili kötü bazı iddialar, konuşmalar ve hatta bunun ötesine geçen senaryolar konuşuluyor Sena. Bu senaryoların başında da Amerika'nın İsrail'e daha fazla baskı uygulayıp İsrail'in Lübnan'dan çekilmesini sağlaması, ama bu iyi olan taraf. Hı hı. Ama virgülün hemen sonrası daha önemli. Ahmet el-Şare, yani Suriye'yi, Hizbullah'ı Lübnan'da temizlemek üzere harekete geçirebileceğine dair iddialar var. Şimdi biz İran

0: Savaşı'nı konuşuyoruz. Hatırlarsan ilk Gazze olayları olduğu zaman seninle beraber İsrail'deydik. O günden bugüne artık beynimizde neredeyse Orta Doğu haritası habire orada ne oldu, şurada ne oluyor diye
1: değişiyor.
0: 50 bin kere seninle konuşmuşuzdur. Şimdi yeni bir senaryo. O yeni senaryoda Suriye Devleti'nin Hizbullah'la mücadele kapsamında Lübnan'a girebileceği. Şimdi böyle bir durum oluşursa o zaman biz İsrail'in Lübnan'dan çekildiği, Amerika'nın İsrail'i ikna ettiği, bir taraftan da İran'ın artık İsrail'in senaryoda olmadığı bir tabloya ikna olduğu ama yeni bir bölgesel çatışma riskinin oluşturabileceği yeni bir dönemi karşımıza görebiliriz. Ki bu da artık Orta Doğu'da çokça konuşulan bir senaryoya dönüştü. Tabii burada Türkiye özellikle Şam yönetiminin böyle bir çatışma alanına, böyle bir riskli alana girmesini istemediğini Şam yönetimine birçok kez ilettiğine dair kulis bilgileri de var. Yani bunlar da konuşuluyor. Fakat tabii burada Amerika'nın ne tür bir baskı uygulayacağı çok belirleyici olacak. Zira hali hazırda Suriye ile ilgili her ne kadar Amerika'nın desteği var ya da uluslararası destek var desek de bunu somut olarak sahada realiter açıdan baktığın zaman bir şey gözükmüyor. Yani siirtler halen açılmış değil, halen Suriye'ye resmi olarak para gönderemiyorsunuz. Halen uluslararası ticarette çok ciddi %90 kapasitede eksiklikler var. Para giriş çıkışları, hatta işte Birleşik Arap Emirlikleri'nden ve Suudi Arabistan'dan çok ciddi bir mali desteğin gelmesi bekleniyordu Suriye'ye.
1: Ya bunların zaten çok olmadı. Karmaşık olan, az önce hocam da tarif etti. Yani bir bataklığa dönüşmeye yavaş yavaş maalesef başlayan bu savaşın neticesinde bölge iyiden iyiye karıştırabilecek bir hamle olur. Ama dışlamıyorum da ihtimalini. Neden? Çünkü Kürtleri İran'da silahlandıralım. Üzerine CIA'in de işte Mossad'ın da çalıştığı, hatta en son Barney'e yakın kaynaklarda çıkan haberi gördük. Türkiye devreye girdi, Vance bir şey sızdırdı ve bu iş durdu gibi böyle iddialar ortaya atıldı. Dolayısıyla o da bir senin anlattığın ihtimal hakikaten bölgeyi artık iyiden iyi uçurumu kıyısına sürükleyecek
0: yani
1: bir ihtimal
0: gibi. Çok uzun yıllara yayılan bir savaşa dönüşür Sena. Benim korkum da Lübnan bunu geçmişte yaşadı. Yani çok uzun yıllar ki hep böyle Lübnan modelini konuşuruz, Lübnan İç Savaşı'nı konuşuruz. Orta Doğu dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen şey hep Lübnan olur. Bu durum, bu tablo, bu iddialar, bu kulis bilgileri görünen o ki Amerika'nın daha fazla baskı kurup İsrail'i çekeceği ama buna karşılık Hizbullah'a karşı ya da Hizbullah'ın Lübnan'dan temizlenmesine karşılık da her an Suriye'yi sahaya yeniden sürebileceği yönünde daha açık bir tablonun olduğunu gösteriyor.
1: Şimdi İsrail ordusu radyosuna gelen bir bilgiyi olarak aktarmış onlar. Birkaç gün bu savaş, işte bu karşılıklı misillemeler sürebilir diye. İran tarafı ne söylüyor? İran önce dedi ki bu bir uyarı atışı. Yani bunu burada tutmak ister gibiydi İran'ın tavrı. Ama üzerine işte petrol tesisi, petrokimya tesisi vuruldu. Başka noktalara saldırılar oldu. İran tarafı da şimdi devam edeceğini mi söylüyor bu saldırıların? Devam ederse birkaç gün mü, birkaç hafta mı? Ne konuşuluyor İran'ın içinde?
0: Sena, şöyle başlayayım ben. Tabii siz eğer bir balistik füze gönderiyorsanız, peşi sıra 4 aşamalı bir atış gerçekleştiriyorsanız açık olan hedeflerinizin vurulabileceğini de hesaba katarsınız. Yani bugün İran'ın petrokimya tesisleri, petrol tesisleri ya da bazı önemli elektrik santralleri açıkta olan santraller. Yani yer altında olan santraller değil. Dolayısıyla siz İsrail'e yönelik bir saldırıya giriştiğiniz an itibariyle bu tesislerin de hedef olacağını hesaba katarak hareket edersiniz. Nitekim İran'da dün akşam bunun farkındaydı. Yani bu saldırıyı gerçekleştirirken kendi sınırları içerisinde, kendi toprakları içerisinde bir saldırıya hazırdı. Ama burada sorun şu. İran'ın kapasitesi, yani İran bu savaşı daha ne kadar sürdürebilir? İsrail açısından baktığınız zaman da İsrail'in kapasitesinin sınırları zaten çok çok sınırlıydı. Yani İsrail elindeki imkanlarla tek başına İran'la savaşabilecek durumda değildi ama Amerika'nın bu saatten sonra İsrail'e ne kadar destek vereceği çok belirleyici olacak. Yani dün gördük ki Trump hadi çocuklar masaya oturun modundaydı. Ve Amerika da artık daha fazla Orta Doğu'da bu cehennem ateşin içerisinde imaj kaybına uğramak istemiyor. Evet. Çünkü şu anda bütün dünya düşün Venezuela'da çok özel bir operasyonla devlet başkanlığı konutundan alıp Amerika'ya getiren bir Trump, ama bir taraftan da Körfez'de çok büyük bir imaj kaybına uğrayan Trump. Yani Trump bunu kabul edebilecek mizajda ya da kişilikte bir adam değil. Yani dolayısıyla şunun farkında, şu anda hesaba yazılan bütün eksiler Amerika'ya ve Trump'a yazılıyor. Şu anda hiçbirimiz İsrail'in gücü, kapasitesi ya da İsrail'in saldırı gücünün ekseninin nasıl gelişeceğini konuşmuyoruz. Çünkü burada her şey Trump'a yazıyor. Trump'ın da burada artık baskın bir şekilde gücünü kullanması gerekiyor. Ya da dün geceki gibi yapıp ben karışmıyorum, ya masaya oturun, ama masaya oturmazlar ise ve bu savaşın içerisinde İran ve İsrail baş başa kalırsa, o zaman İran'ın kapasitesi çok daha fazla
1: onu... Ya da bir üçüncü ihtimal, meşru müdahale yapıyor İsrail. Dolayısıyla ben de destek veriyorum da diyebilirim. Yani ne diyeceğini bilmiyoruz henüz bu saldırılardan sonra.
0: Şu an bence
1: sonra
0: Netanyahu'nun biraz dayak yemesini Trump izleyecektir.
1: İzleyecek
0: çünkü
1: midir?
0: Biliyorsun medyaya da sızdı. Arka arkaya iki telefon görüşmesi, her iki telefon görüşmesi de çok tansiyonu yüksek telefon görüşmeleri ve ağır sözlerin geçtiği
1: kendi
0: telefon görüşmeleri.
1: Kendi evet biraz sinirlendim dedi. Bir görüntü vardı, onu getirebilir miyiz eğer arkadaşlar? Önce ona da bir bakalım. Şimdi bu İran'ın özellikle balistik füze üzerine yazdığı mesajlar ve atmadan önce bu görüntüleri paylaşması, füzeleri çok konuştuğumuz bir başlık. Bir benzeri yine burada var. Burada İsa Mesih'e atıf yapılıyor ve hatta Musa'ya da atıf yapılıyor. Hazreti Musa'ya da atıf yapılıyor. Epstein vurgusu yapılıyor. Tam metni görürken ekrandan gitti ama burada arkadaşlar o mesaj neydi? Epstein adasında yozlaşmış insanlarla uzlaşmayacağız mesajı. Biz bir suç çetesine karşı savaşıyoruz ve Epstein adasının yolsuz insanlarına karşı uzlaşmayacağız insanlarımızın güvenliği konusunda onlarla. Dünyadaki bu yolsuzluktan arınmak için diyor. İşte
0: tefeciler vurgusu var.
1: Aynen öyle.
0: Yani aslında burada Amerika'ya dokundurmadan Epstein meselesi biliyorsun doğrudan İran'da birçok ülkede İsrail üzerinden yorumlama yapıyor. Hı-hı. Ve İsrail'in bir projesi olduğunu ifade ediyor. Tabii burada doğrudan Sena İsrail'e yönelik hem dini ifadeleri de kullanarak, çünkü bugüne kadar biliyorsun en fazla bu dini ifadeler ya da dini ritüeller üzerinden, rutin demeyeyim de ritüeller üzerinden açıklamalar yapan ülke İsrail'di.
1: Evet.
0: Şimdi İran'da aynı propaganda diliyle, aynı ifadelerle biraz daha kamuoyunu değil ama doğrudan siyasi liderlik makamında olanların işte Epstein adasıyla, tefecilikle ve yine aynı şekilde Hazreti İsa ve Hazreti Musa söylemleri üzerinden çok net bir şekilde
1: bir iyinin ve kötünün çarpışması, iyinin kötünün mücadelesi gibi İran'ın böyle
0: ama İran'ın o da biliyorsun İran'ın kendi geçmiş dini yani İslam öncesi dini gelenekten iyinin ve kötünün savaşı kavramı aslında İran'ın geçmiş, daha doğrusu Pers İmparatorluğu döneminin dini ritüellerinin bir söylemidir.
1: Onu görüyoruz burada. Yine bu Epstein vurgusuyla da işte yolsuz insanlar ve dünya adına onlarla mücadele ediyoruz deniyor. Mehmet Turan Hocam size dönerken az önce dedi ki Çetiner, Çetinler'in ifadesi de söylüyorum. Netanyahu'nun biraz dayak yemesini izler Trump dedi. Özellikle son günlerde yaşadıkları o ateşli tartışma, telefondaki tartışmalara da atıfla. Sizce de öyle mi? Mesela şimdi Amerika'da gün yavaş yavaş yeni ağrıyor ama birkaç saat sonra muhtemeldir ki Amerikan Başkanı'ndan bir paylaşım ya da bir kanala bir açıklama gelebilir. Sizce ne diyecek Amerikan Başkanı? Evet, ben İsrail'in bu saldırıları yapmasına onay ve destek verdim mi? Yoksa benim bilgim yoktu İsrail'in saldırısından mı diyecek? Destekleyecek mi? Desteklemeyecek mi?
2: Tabii onu biraz daha açıklama yapılınca göreceğiz ama eğer ki başkan arasındaki görüşmelere bakarsak Trump'ın bu saldırıları desteklemediğini açıkça görüyoruz. Çünkü ABD uzunca bir süredir bu kırılgan ateşkese ve barışa çok fazlasıyla vakit ve enerji harcıyor. O yüzden bu kırılgan ateşkesi bozacak herhangi bir eyleme de karşı. O açıdan baktığımızda benim desteklemeyeceği yönündeki görüşüm daha yüksek. Fakat burada şeyi ayırmak lazım. Öyle veya böyle ABD siyaseti Netanyahu hükümeti ile İsrail devleti arasında çok ciddi bir fark yapıyor. Yani çok ciddi bir ayrımda bulunuyor. Evet, Netanyahu hükümeti veya Netanyahu hükümetinin saldırgan politikaları yanlış olabilir ama öyle

veya böyle İsrail devleti bizim ülkedeki bölgedeki en önemli müttefiklerimizden, tarihsel olarak en önemli müttefiklerimizden biri. O yüzden İsrail yardıma muhtaç olduğu anda ABD ona yardım etmelidir gibi bir görüş de var. Bu açıdan baktığımızda olay sadece Netanyahu ile Trump arasındaki iki ilişkiler üzerinden yürümüyor. Aynı zamanda her iki devletin kurumsal yapıları arasındaki işbirliği açısından da bakmak lazım. Dayak yemesiyle ilgili herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama bu dayak yemenin tabii ki bir derecesi olacaktır. İsrail'de sivil kayıpları

0: %1 oranında saldırıda bulunursun. Eğer KÖSİS'in diyelim ki enerji tesislerinize saldırdıysa siz de onun enerji tesislerine saldırırsınız. İkincisi tırmandırma stratejisine gidersiniz. Diyelim ki onlar sizin enerji tesislerine saldırdı. Siz de onların enerji tesislerinin yanı sıra farazi olarak konuşuyorum devlet dairelerine saldırırsınız. Yani 1-2 oranında yaparsınız veya yumuşama stratejisine gidersiniz. Orada da dersiniz ki ben misilleme hakkımı saklı tutuyorum ileride bunu yapacağım. Bu yolla biraz da yumuşatıp çatışmaları dondurmaya çalışırsınız. Şimdi zaten ABD'nin istediği bunu yumuşatın tırmandırmayın diyor. Fakat İsrail ve İran'ın orada ABD-İran arasındaki görüşmelerin ötesinde farklı projeleri var. Yani iş sadece ABD ve İran'ın anlaşmasıyla bitmiyor. İsrail kendisine yeni bir durum, faal bir durum ortaya çıkartmaya çalışıyor. Bu da Lübnan'daki faaliyet alanlarını, kontrol alanlarını genişletmek manasına geliyor. Diğer taraftan da İran bu zemini kaybetmek istemiyor. O yüzden Lübnan orada çok kritik bir noktada duruyor. Birkaç gün önce Trump şunu demeye çalıştı. Ya biz Hürmüz'de Lübnan meselesini birbirine bağladık gibi gözüküyor ama veya Lübnan'ı da müzakerelere dahil ettik gibi gözüküyor ama Lübnan meselesi kendi başına bir mesele. Onu müzakerede dahil etmememiz lazım. İran bunu asla kabul etmiyor. Çünkü İran'ın Lübnan'dan veya Hizbullah'tan vazgeçmesi demek bu az önce gösterdiniz ya iyi ile kötünün savaşıdır vesairedir gibi bir propaganda üzerinden yürüyen mesaja da zarar vermek demektir. Çünkü tırnak içerisinde bölgedeki mazlumları artık korumuyoruz. Biz ABD ile anlaşmaya çalışıyoruz mesajı verir. Bu açıdan baktığımızda savunmasız olan Lübnan'ı savunmaya çalışması kendileri açısından önemli. Lübnan'ı savunmazlarsa İran'ın orada psikolojik üstünlüğü de çok fazla devam etmeyecektir. Bu açıdan bakarsak Lübnan'daki çatışmalar bu süreci baltalama ihtimali en yüksek olan konulardan biri. Çünkü nükleer meseleyle yaptırım meselesi ve dondurulan zenginlikler meselesi zaten birbiriyle bağlantılandırılmıştı. Bu sadece bugün özgü bir şey değil. Obama zamanında da böyleydi. Hürmüz meselesiyle de belirli ölçülerde Lübnan meselesi bağlantılandırılmıştı. Şimdi Lübnan'ı dışarıda mı bırakalım, içeride mi bırakalım konuları ortaya çıkınca bu çatışmalar tekrar tırmanıyor gibi gözüküyor. Bu açıdan bakarsak Lübnan'daki herhangi bir gelişme, bu arada Lübnan diyoruz ama hangi Lübnan olduğunu da söylemiyoruz. Çünkü Lübnan'la İsrail arasındaki herhangi bir anlaşmada Hizbullah'ın görüşü de çok önemli. Şimdi oradaki ateşkes anlaşmasına Hizbullah çok sert bir tepki verdi. Bu dedi ki teslimiyet ateşkesidir, biz bunu kabul etmiyoruz dedi. Orada da üçlü bir ayak var. Yani bir taraftan İran, ABD, İsrail üçlü ayağından bahsediyoruz. Bunlar arasındaki senkronizasyon muhteşem değil. Diğer taraftan da İsrail, Lübnan ve Hizbullah arasındaki bir üçlüden bahsediyoruz. Bunların da amaçları ve hedefleri birbirleriyle üst üste oturmuyor. Bu açıdan bakarsak bu işin tırmanma ihtimali çok yüksek. ABD de bunu engellemeye çalışıyor. Şey anlaşılabilir bir şey. Birkaç gün devam edecek. Yani biz misillemelerle bunları kapatmaya çalışıyoruz. Ama savaş öyle ilerlemiyor maalesef. Yani tırmandırmak zorunda kalabilirsiniz. Farazi olarak söylüyorum. Bu işte savaş ilk başladığında da okul hedef alındığında, siviller öldüğünde orada artık çok sert bir cevap vermeniz gerekiyordu. Aynı şey bugün için de geçerli. Herhangi bir atışta, karşılıklı saldırılarda sivil ölümleri çok fazla artarsa karşı taraf bunda yumuşatamaz daha fazla. Çok ciddi bir cevap vermek gerekiyordu.
1: O savaşın sisiyle o yüzden bir noktayı geçersiniz, Rubikon'u geçtikten sonra da geri dönemeyebilirsiniz diyorsunuz. Çok hesaplandığı gibi gitmeyebilir.
2: Savaşa siz karar verirsiniz ama yani çıkışa siz karar veremezsiniz. Evet. Dolayısıyla savaşın sahadaki koşulları hani bir deyim vardır. Almanlar Rusya'ya girerler ama kışı hesap etmedikleri için kesin kazanacakları gözüyle görürler olayı. Daha sonra askeri terminolojide şöyle
1: general
2: bir ifade
1: kış.
2: General kış.
1: Evet.
2: Şimdi sahada da general yaz var, general sıcaklık var, general bölgesel dengeler var. Genel mezhepsel dengeler var. Dolayısıyla sahada Rusya koşullarından farklı en az 20 tane farklı general var. O generallerin nasıl duruş sergileyeceği ya da ne oluşturacağı çok belirleyici olacak.
1: Çok hızlı, hiç vaktim kalmadığı için Mehmet Turan Hocam sizden de Çetin Erden de yanıtı duymak isterim. bütün bu yaşananlar dün geceden bugüne birkaç gün daha devam ederse ya da bu haliyle bu şekliyle dahi sizce o Trump'ın artık neredeyse anlaştık bugün olabilir yarın olabilir deyip bir süredir kıyısında olduğunu söylediği anlaşmayı tehlikeye atabilir ve rayından çıkarabilir mi?
0: Çıkarabilir. Bu ihtimal var. O yüzden Lübnan meselesini ayırmaya çalışıyorlar. Fakat Lübnan meselesinde de İran'ı tatmin etmeyecek herhangi bir anlaşma veya anlaşmazlık ABD-İran arasındaki bu süreci de çok ciddi bir şekilde etkileme potansiyeline sahip. O yüzden bunları bir paket halinde mi çözecekler? Yoksa bunları ayırıp farklı dönemlerde mi üzerine bakacaklar veya ileride mi çözmeye çalışacaklar konusu teknik

0: bir mesele olduğu kadar aynı zamanda bölgedeki barış veya çatışma durumunda etkileyecek önemli bir siyasi mesele gibi gözüküyor bence.
1: Çetin Er, sence de öyle
2: yani
1: mi?
2: Yani inşallah benim öngörüm Cuma gününe kadar bu işin artık yeniden bir level geriye gitmesi. Yani dünkü koşullara geri dönmesi. Ama şöyle de bir durum var. Hani sahanın koşulları, misilleme hakkı ve İran'ın ortaya koyacağı pozisyon İsrail'in yapabilecekleri. Ama dediğim gibi şu an herkesin kafasında şu var. İran, İsrail, Amerika, Körfez bu bir case olarak dursun. Ama Lübnan case'i bambaşka bir case. Çünkü Lübnan 14 farklı mezhep grubunun, etnik mezhep grubunun bir arada yaşadığı bir ülke. Butik bir ordusu var. İsrail'in saldırılarına karşı cevap verebilecek durumda değiller. Ama bütün bu şartların oluşturduğu konjonktürde Hizbullah çok güçlü. Ve Hizbullah oradan gelebilecek her şeye itiraz edebilir. Lübnan'da daha farklı bir kargaşayla karşılaşabiliriz. Ama o en başta söylediğim senaryo. Yani Amerika, evet İsrail çekilsin. Biz bütün Lübnan şartlarını İran'ın kabul ediyoruz deyip, bunu kabul edip ardından da Ahmet Eşşar'a yani Suriye'yi Lübnan'a sokabilir. O zaman da bu İsrail'in senaryosu değildi. Bu başka bir şey deyip bu sefer biz yeni başka bir bataklık meselesini artık ekranlarda tartışmak durumunda kalırız.
1: Çok teşekkür ederim. Çetin Er, Çetin Haber Türk Güvenlik Politikaları Koordinatörü ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Mehmet Turan Çağlar. Çok sağ olun katıldığınız için. Bakalım önümüzdeki günler bize ne getirecek? Onu da takip edeceğiz. Şimdi bir yandan tabii bütün bunların ekonomik açıdan da bir etkisi var. Yok demek imkansız. İran içerisinde İran ekonomisine bir etkisi var, o ayrı. Amerika'nın ekonomisine bir etkisi var, o ayrı. Küresel ekonomiye de bir etkisi var. Şimdi hafta sonuna düşük girmişti zaten altın. Daha da düştü. Brent petrolde bir yükseliş var. 98-99 dolarlara geldi. Asya piyasaları açıldı. Yangın yeri destek yeridir. Asya piyasalarında büyük bir düşüş var. Dolar değer kazandı. Bütün bunlar tabii önümüzdeki gün senaryolarıyla fiyatlanmaya devam ediliyor. Elif Yavuz Kapalı Çarşı'da. Acaba ne konuşuluyor Kapalı Çarşı'da? Bize aktaracak Elif, söz sende.
3: Sena Alkan, hafta sonu yaşanan hareketliliğin elbette pazartesi gününe, bugüne de etkisi oldu. Özellikle ekranlara büyük etkisi oldu, piyasaya büyük etkisi oldu, altına etkisi oldu. Altın hafta sonuna, cuma gününe zaten düşük girmişti. Bugün tekrar yine düşük olarak pazartesi gününden itibaren sabah saatlerinde düşmüş halde açılışını yaptı. Cuma günü, 5 Haziran günü piyasalar kapanmadan önce 6500 civarındaydı gram altın. Sabah saatlerinde piyasalar... açıldığında 6349'dan 6426'dan alış ve satışın yapıldığını da gördük. Sizin de ifade ettiğiniz üzere Brent petrolün ve petrolün yükselmesiyle beraber aslında altın fiyatlarını arttığını da görüyoruz. Bir yandan da fiyatların yine doların, euronun da arttığını görüyoruz. O yüzden fiyatları anlatayım ben. Yeni yarım 20 bin lira, eski yarım 20.500'de, yeni tam 41 bin, eski tam 80 lira. Abici müsaade eder misiniz?
4: Beni böyle tutma, tamam.
3: Ama ekran gösteriyoruz da sigara var elimizde, o yüzden aktarmaya devam edeyim. 6.350 lira gramdan alış ve satışlar oluyor. 6.430 liradan da yine satışı görebiliyoruz. Brent petrolün artmasından kaynaklı Fed'in faiz kararını devam ettireceğine, sıkı para politikasını devam ettireceği düşüncesi de aslında fiyatların bu noktaya gelişinde işaretçi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Nisan ayından, Mart ayından bu yana petrol fiyatlarının %50 arttığını da ifade edebiliriz. Cuma günü zaten düşmeye başlamıştı altın fiyatları. Hafta sonu piyasalar kapandıktan sonra, hafta sonu özellikle dün akşam saatlerinde İran ve İsrail arasında yine ateşkesin aslında bu müzakerelerin bozulması ve tekrar karşılık olarak füzelerin, saldırıların olması da sabah saatlerinde altın fiyatlarının tekrar düşüşe geçmesine sebep oldu. Kapalı çarşı epey hareketli. Daha yüksek seslerin çıktığını duyuyoruz aslında. Onu söyleyebiliriz. Kapalı çarşı her zaman hareketli Sena, ama bugün sabah saatlerinden itibaren burada yoğunluğun çok fazla olduğunu ifade edebiliriz. Fiyatları da aktardık diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Elif Yavuz Kapalı Çarşı'dan aktardı. Piyasalardaki durumu da böylece görmüş olduk. Şimdi devam edelim haberle. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı var. Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde belediye başkanlığı

0: seçim yapıldı. AK Parti 4 beldede, MHP ve CHP ise birer beldede seçim kazandı.
1: Tokat'ın Yolüstü, Çevrecik, Bağtaş'ı ve Kuşçu, Gümüşhane'nin Tekke ve Nevşehir'in Mustafa Paşa beldelerinde belediye başkanlığı seçimleri için sandık kuruldu. 6 yeni beldede seçim heyecanı yaşandı. Sandıkların açılmasıyla kazanan partiler de belli oldu. Tokat'ın Bağtaş'ı beldesinde AK Parti'den Mustafa Karadağ ve Yolüstü beldesinde Mustafa Altın seçildi. Kuşçu beldesinde ise MHP'nin Cumhur İttifakı adayı Hikmet Temizel kazandı. Çevrecik beldesinde seçilen isim CHP'nin adayı Nazım Demirkol oldu. Nevşehir'in Mustafa Paşa beldesine yine AK Parti'den Mustafa Özer seçilirken Gümüşhane Tekke'de ise Kemalettin Demirkıran kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 beldede yapılan seçimleri değerlendirdi. Seçimlerin AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın ezici üstünlüğüyle sonuçlandığını, Nevşehir'deki seçim sonrası ise vatandaşlara seslendi.
2: Seçimden 4 tanesini Cumhur İttifakı olarak biz aldık ve bir tanesini de Milliyetçi Hareket Partisi almış oldu.
1: Sandıkta belediye başkanlarının yanı sıra belediye meclis üyeleri de seçildi. Ayrıca yurdun çeşitli bölgelerinde 362 mahallede de muhtarlık seçimi yapıldı.
0: Şimdi ekranlarınızda bir son dakika gelişmesi var. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan gelen bir açıklama. Az önce yayında da söylemiştik, yavaş yavaş gün ağrıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dolayısıyla Amerikan Başkanı Trump'ın bu İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılara ilk yanıtını göreceğiz diye. Öyle de oldu. İsrail ve İran derhal durmalı açıklamasını yaptı Amerikan Başkanı Donald Trump. Şöyle söylüyor: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı açıklamasını yaptı. Açıklamanın muhtemel ki devamı da var. Birazdan o da geldikçe aktaracağız. Şimdi dün geceden bu yana biz aslında savaşın 100. gününü geride bırakmışken önce pazar günü İsrail'in Dahiye'ye, Beyrut'un güney banliyölerine saldırısını gördük. Bu İran için bir kırmızı çizgiydi ve Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu ile o çok tartışmalı, işte sen çıldırmışsın, seni hapishaneden ben kurtardım temalı telefon görüşmesinin nedeniydi ve orada Beyrut'a saldırıyı istemediğini söylemişti Amerikan Başkanı. Hatta Amerikan Başkanı'na yakın kaynaklar bu Beyrut'ta bir Hizbullah komutanı için bütün binaların yıkılıyor olması görüntüsünden rahatsızlık duyduklarını ifade ettiğini söylemişti. Ve Netanyahu'nun da tamam dediği söylenmişti. Bu sadece 3-5 gün önceki gelişme. Ama geldik düne, pazar günü Dahiye'yi vurdu İsrail. Ondan önce de Hizbullah'ın kendilerine Kuzey İsrail'e yaptığı saldırıları gerekçe göstererek. Dahiye'deki saldırıdan sonra İran misilleme yanıtını kullanacağını, çünkü bunun kırmızı çizgi olduğunu söyledi. Ve İran'dan İsrail'e dönük 4 dalga füzelerin ve kamikaze dronların dahil olduğu bir saldırı gördük dün gece boyunca. Ve bunun üzerine Amerikan Başkanı Donald Trump Netanyahu'yla yaklaşık bir saat bir telefon görüşmesi yaptı ve burada yanıt vermemesi gerektiğini söyledi Netanyahu'ya deniyor. Ama buna rağmen yine de sabah saatlerinde İsrail'in İran'a saldırılarını gördük. Şimdi de Amerikan Başkanı diyor ki İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı. Peki ama taraflar buna uyacak mı? Bu çağrı bir karşılık bulacak mı? Bunu da göreceğiz. Devam edelim şimdi haberlerle. Geçen hafta gözaltına alınıp tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı. Açıklamayı İçişleri Bakanlığı yaptı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman geçen hafta gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Bakanlık Başkan Görkem Duman'ı geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı belediyedeki yolsuzluk suçlamaları ile ilgili soruşturma başlatmıştı. Başkan Görkem Duman'la birlikte toplam 42 şüpheli tutuklandı. Buca Belediyesi'nde başkan vekili seçimi 12 Haziran Cuma günü saat 16'da olacak. Karabük'te Filyos çayına düşerek akıntıya kapılan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'den acı haber geldi. Cansız bedeni bu sabah bulundu. CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten ve beraberindekiler otomobille yolculuk yaparken Filyos çayı kıyısında

0: aslında mola verdi. Araçtan inen Erten çay kenarında durduğu sırada ayağı kaydı ve dengesini kaybetti. Yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlanıp suya düştü. Akıntıya kapılan 72 yaşındaki il başkan yardımcısı gözden kayboldu. İhbar üzerine arama çalışması başlatıldı ve sabah saatlerinde Erten'den acı haber geldi. Cansız bedeni yerden yaklaşık 1700 metre ilerideki HES kapağına takılı halde bulundu. Cenazesi morga kaldırıldı. Atlas Çağlayan'ı hatırlayacaksınız. 16 yaşındaydı. Arkadaşlarıyla bir kafeye girdi ve başka bir grupla çıkan tartışmada defalarca bıçaklandı. Gencecik yaşında hayattan koparıldı. Annesinin o günden beri acısı bir an bile dinmedi. Şimdi yargılanma vakti. Tutuklu sanık yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.
1: Yan baktın denilerek öldürüldü. 16 yaşında akran cinayetine kurban gitti. Katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıkacak. 14 Ocak akşamı Atlas Çağlayan İstanbul Güngören'deki bir kafeden çıktığı sırada bir başka çocukla tartışmaya girdi. O kavgada aldığı birden çok bıçak darbesiyle ağır yaralandı, kurtarılamadı. Cinayeti işleyen 14 yaşındaki bir çocuktu. Eçe adlı çocuk olaydan sonra tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Atlas'ın ölümüne neden olan Eçe'nin çocuğa karşı kasten öldürme ve zincirleme şekilde silahla tehdit dahil 3 ayrı suçtan yargılanmasını talep etti. 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapsi istendi. Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin yargı süreci başlıyor. Tutuklu sanık E.Ç. 9 Haziran günü saat 10'da ilk kez hakim karşısında hesap verecek. Duruşma Bakırköy Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
0: İstanbul Esenyurt'ta bir ilkokulda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden oldu. Neyse ki hafta sonuydu ve okul boştu.
2: Uzaklaş, uzaklaş.
3: Sıralar yandı. Alevler duvarları sardı. Okuldaki yangın büyük korku yaşattı. İstanbul Esenyurt'ta 3 katlı İbrahim Özaydın İlkokulu'nun bahçesinden önce duman ardından alevler yükseldi. Bahçe duvarının yanına konulan sıralar bilinmeyen nedenle tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangın okulun duvarlarına kadar yayıldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri hemen itfaiyeye ihbarda bulundu. Neyse ki hafta sonu olduğu için okul kapalıydı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda kimseye bir şey olmadı. Şimdi yangının nasıl çıktığı araştırılıyor.
0: Konya'da uyuşturucu taşıyan sürücü kırmızı ışıkta durunca hareketli anlar yaşandı. Polisin operasyonu kameraya yansıdı. Konya polisi bir kişinin otomobille uyuşturucu sevkiyatı yaptığı bilgisine ulaştı. Kimliği belirlenen şüpheli şehre girdiği anda takibe alındı. Narkotik ekipleri kırmızı ışığı fırsat bildi ve aracın etrafını sardı. Karşısında polisi gören sürücü şaşkına döndü. Gözaltına alınan OK'nin aracında arama yapıldı ve 6 kilogram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı. Hakkari'de bir çiftten 2 gündür haber alınamıyordu. Kadın ölü bulundu, eşi ise aranıyor. 5 çocuk annesi, 43 yaşındaki Hamide çiftçi ve eşinden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis önce çiftin yaşadığı binaya baktı. Bodrum katta Hamide çiftçinin cansız bedeni bulundu. Kadının kafasına aldığı darbeler sonucu yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor. Polis kadının eşinden henüz bir iz bulamadı. Arama çalışması sürüyor. Kadının nasıl hayatını kaybettiği otopsiyle ortaya çıkacak. Fahriye trafik müfettişleri. Onlar trafiğin gizli ve sivil denetçileri ama zaman zaman kestikleri cezalar nedeniyle sürücülerin tepkisini çekiyorlar. Tartışma konusu oluyor. Sürücülerin bu noktada bir talebi var. Bakalım.
4: haberin olmadı.

0: Adam sana direkt ceza geliyor.
1: Devlet ceza kestiği zaman sana bir kamera görüntüsü gönderiyor. Ama bunlarla yok böyle bir şey.
2: Trafiğin içinde sivil bir şekilde ihlalleri denetleyip ceza yazabiliyorlar. Görsel bir delil sunma zorunlulukları da yok. Sürücülerin tam da bu noktada bir şikayeti var.
3: İşte neymiş? Hatalı sollama. Ya burada hatalı sollama olabilir mi ya?
4: Hiçbir ispatı yok.
3: Sadece caddeye yazmış. İtiraz ettiğimizde de ispat etme şansımız yok.
5: Olur olmadık yerde cezalar geliyor bize. Fahri müfettiş yazmış. Gerçekten bazen de acımasız oluyor.
6: İspat olsun, resim olsun, bir kamera olsun. Ceza gelmiş bana halkada da makas atmaktan. Ne ilgisi var ya?
7: Hiçbir görüntü sunmadan ceza tutana direkt olarak cezaya dönüştürülebiliyor. Burada güven esasına dayanılıyor haliyle.
2: Fahri trafik müfettişi olmanın bazı şartları var. En az 40 yaşında ve üniversite mezunu olmak gibi.
7: Emniyet birimlerince titiz bir şekilde yapılan araştırmalar neticesinde yani bir psikolojik sorunu olmayan.
8: Vallahi hiçbir şey yok. Kafasına göre yazıyor, sonra ceza geliyor.
2: Yani her isteyen müfettiş olamıyor ama haksız yere ceza kesildiğini savunan sürücülerin de sayısı az değil. Fotoğraf veya video kaydı da alınsın diyorlar.
1: Ara sokakta merkeze bile bağlanmayan yerde doğru gittiğim halde bana ters gidiyorsun diyerekten 10 bin lira ceza gönderdi evime.
9: 5 bin lira ceza yazdılar, bunu adaletli bulmuyoruz.
10: Herhangi bir fotoğraf ya da videoyla ispatı bulunmayan bu cezalara sürücüler itiraz edebilirler. Ancak bu işlem biraz uzun sürüyor.
7: 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliğine başvurmak suretiyle cezaya itiraz edebilirler. Belki kendi aracında araç kamerası varsa kamera kayıtlarıyla ortaya çıkabilir.
11: Ben servis işi yapıyorum. Şurada 2 dakika arabamı park edip bir yere bir mal bırakıp çıkacağım. Hemen arkadan cezası geliyor.
12: Yunanistan'ın sevilen sanatçılarından Natasa Theodoridou bir kez daha İstanbul'a geldi. Sanatçılar Birliği'ndeki konserine ilgi büyüktü.
13: Hayranlarıyla buluştu. Şarkılarıyla büyüledi. Yunanistan'ın güçlü sesi İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.
14: Burada olduğum için çok mutluyum. Bu gece çok büyülü ve özel bir gece olacak. Ve mümkün olduğunca sık İstanbul'a gelmek istiyorum.
13: Yunan müziğinin sevilen sanatçılarından Natasa Theodoridou, Harbiye Açık Hava sahnesindeydi. Konsere katılım yoğun oldu. İstanbullular Yunanca şarkılarda doyasıya eğlendi. Yunan sanatçı, şarkıcı Yalın'la gecede özel bir düet de yaptı.
14: Yalın'la beraber buluşmamız pekiştirilen arkadaşlık gerçekten çok güzel. Şimdi sırada büyük bir ihtimalle bir kadın sanatçıyla düet yapmak var. Belki o beni bulur ya da ben onu bulurum.
13: Sanatçı, müziğin Türkiye ve Yunanistan gibi farklı milletleri bir araya getiren evrensel bir unsur olduğunu söyledi.
14: Müziğin dili evrenseldir aslında. Çok söz söylemeden bütün milletleri, herkesi bir araya getirir, kucaklaştırır.
12: Bu haberle bu saat diliminin sonuna geldik. Kısa bir aradan sonra gün ortası devam edecek.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Edirne güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla yer yer yağmurlu 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 30, Adana güneşli 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 29, Kayseri güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 23, Van güneşli 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 34, Gaziantep güneşli 32 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

kısa bir aranın ardından gün ortasının ikinci saatine başlıyoruz. Şimdi İran ve İsrail arasında haftalar sonra karşılıklı saldırılar yeniden başladı. Amerikan başkanından geçtiğimiz saat dilimi içerisinde kısa ama son dakika niteliğinde bir açıklama geldi. İlk kez dün geceki saldırılardan sonra bir açıklama yaptı Amerikan başkanı. Truth Social hesabında dedi ki İran ve İsrail ateşe son vermeli, derhal ateşkes olmalı mesajını verdi. Trump Truth Social'da yaptığı paylaşımda İsrail ve İran ateşi derhal durdurmalı ifadesini kullandı. Trump'ın açıklaması İran'ın başkenti Tahran'da patlama seslerinin duyulmasının ardından geldi. Dün geceden bu yana karşılıklı saldırılar sürüyor. Kısa bir açıklamaydı. Bir cümlelik ateşi derhal durdurmalı İsrail ve İran diyor Amerikan başkanı. Onun dışında henüz bir açıklaması düşmüş değil Amerikan basınına ve uluslararası basına. Dün geceden bu yana ne oldu? İsfahan kenti ile Hamedan'ın Kebuder Ahenk ilçesinin de saldırılar olduğu belirtildi. İsrail'in sabah saatlerinde İran'a düzenlediği saldırıların ardından ki o saldırılarda yine güneybatıda bir petrokimya tesisi hedef alınmıştı. İsrail'in orta ve güney yine hedef alan bir dizi füze saldırısı düzenledi İran. İran medyası fırlatılan füzelerin görüntüsünü de paylaştı ve İsrail'in saldırılarına misilleme niteliğinde olduğu ifade edildi. Bu füzelerin üzerinde pişman olacaksınız ifadeleri yer aldı. İsrail yetkilisi İran'ın İsrail'e yaklaşık 30 balistik füze fırlattığını açıkladı. İsrail ordusu ne kadar sürerse sürsün çeşitli seçeneklere hazır ifadeleri kullanılıyor. İran'dan İsrail'e doğru ateşlenen füzenin kalıntıları Batı Şeria'da bir bölgeye düştü ve Kudüs'ün batısındaki Beyt Şemeş ve Berşeba'ya da şarapnel parçaları isabet etti. Batı Şeria'da 3 binanın hasar aldığı bilgisi var. İsrail basını Batı Şeria'nın kuzeyindeki İtamar yakınına da bir roketin düştüğünü aktardı. İsrail uçağındaysa bir füze paniği yaşandı. O görüntüler kaydedildi. Şimdi İran'ın füze saldırıları sırasında Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar hala devam ediyordu. Uçaklar inip kalkmaya devam ediyor. Ve o esnada sirenler çaldı. O sırada uçakta bulunanlar tahliye edildi. Yolcuların yaşadığı panik yine kameraya yansıyan görüntüler arasındaydı. Dakikalar önce gelen bir açıklama var Taslim'den. Ve o açıklamada da şöyle söyleniyor. Taslim'e konuşan kaynakların açıklamasını söylüyoruz. Askeri bir kaynağa dayandırıyor. Taslim, İran'ın haber ajansı. İran, İsrail'le uzun süreli bir çatışmaya ve Amerikan çıkarlarına yönelik saldırılara hazır mesajını verdi. Şimdi İran'a bir gidelim. Anadolu Ajansı Tahran muhabiri Tolga Akbaba karşımızda. Kolaylıklar yine böyle 100. günün ardından karşılıklı bir çatışma sarmalına uyandı dünya. İki soruyla hızlıca sözü sana bırakayım Tolga. Birincisi neler yaşanıyor İran'da? Nereler vuruldu? Bugün gün nasıl başladı? İkincisi uzun süreli bir çatışmaya hazır diye bir askeri kaynağı atıfla haber yaptı Taslim. Ama sence görüntü öyle mi? Yani sence bu uzun süreli bir çatışmaya doğru mu gidiyor? Yoksa birkaç gün böyle çatışmalar göreceğiz?

0: ve sonra durulup bir anlaşma mı gelecek?
1: Çatışmalar şu an düşük yoğunluklu olarak devam ediyor. Karşılıklı devam ediyor. İran dün akşam İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını gerekçe göstererek İsrail'e balistik füze saldırısında bulunmuştu. Daha sonra İsrail de yine İran'ın Huzistan eyaletindeki bir petrokimya tesisini hedef aldı. Daha sonra başkent Tahran, İsfahan ve Tebriz'i vurdu İsrail. Tabii bu saldırılar düşük yoğunluklu, genelde İHA saldırıları tarzında meydana geldi. Nitekim İran'da, İran devrim muhafızları da Huzistan'daki petrokimya tesisine karşılık olarak İsrail'in Hayfa kentindeki benzer petrokimya tesislerine hedef aldığını ilan etti. İran evet şu an için büyük bir veya uzun bir saldırıya hazırlıklı. Bunu defalarca dile getirdiler, ifade ettiler. Nitekim İran'da Meşet, yine Mehrabat Havalimanı, Kivanşah Havalimanı sivil uçuşlara kapatıldı ikinci bir duyuruya kadar. Bu da aslında İran'ın savaşın uzayacağını hesap ettiğini ve buna dair hazırlıklarını sürdürdüğüne işaret. Nitekim İranlı hem askeri yetkiler hem siyasi yetkiler bunu defalarca dile getirdiler. Şöyle de bir durum var. İran'ın askeri kanat İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına karşılık vermesi halinde saldırıları genişleteceği uyarısında bulundu. Nitekim İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını İran kırmızı çizgilerin ihlali ve ateşkesin ihlali olarak değerlendiriyor. Hatta şöyle de bir uyarı var. İran eğer İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederse bölgedeki ABD askeri üslerini de hedef alacağını duyurmuştu. Dediğim gibi burada ABD'nin tavrı önemli. Nitekim ABD Başkanı Trump taraflara çatışmayı durdurma çağrısı yaptı. Eğer İsrail veya İran bu çağrıya uymazsa elbette savaşın daha da genişleyeceği söz konusu. Böyle bir ihtimal mevcut. Dünden beri Tahran'da hava savunma sistemleri aktif olarak çalışıyor. Zaman zaman ufak patlama sesleri geliyor. Dediğim gibi çatışmalar şu an düşük yoğunluklu olarak seyrediyor. Genelde İHA saldırıları şeklinde seyrediyor. Şu an bize gelen belirtilmiş özellikle Tahran'da bir hasar bilgisi yok. İran savunma sistemleri İHA'lara karşı mücadele ediyor ve bazılarına imha edildiği bilgisi var. Durum şimdilik bu şekilde.
0: Akbaba Tahran'dan canlı yayına son durumu aktardı. Teşekkürler ve kolaylıklar. Anadolu Ajansı Tahran muhabiri Tolga Akbaba'dan. Şimdi bir de Kudüs'e gidelim. Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı bizi Kudüs'te bekliyor. Enes, kolaylıklar diliyorum. Şöyle ilk soru, şimdi bu saldırılar neden başladı, İran'ın misillemesi neden başladı diye biz konuşurken Dahiye'ye İsrail'in saldırısı temel gerekçe diye anlatıyoruz. Bu saldırıları, Lübnan'a dönük saldırılarını İsrail sürdürecek mi? Sence bu yaşananlar, karşılıklı çatışma bir süre sonra durulacak mı, devam mı edecek? İsrail neye hazırlanıyor, ne konuşuyor?
2: Sena, öncelikle şuradan başlayalım. Birinci sorundan, Dahiye'ye saldırı malum İsrail ve Lübnan arasında ABD'nin arabuluculuğuyla bir ateşkes sağlandığı yönünde bir duyuru vardı. Bu ateşkese göre İsrail'in Beyrut'a saldırılarının durması gerekiyordu. Aynı şekilde de İsrail bu Beyrut'a yönelik saldırıları yapmaması için de İsrail'in kuzeyindeki bölgelere saldırı düzenlenmemesini şart koşuyordu. Dün sabah saatlerinde İsrail'in kuzeyindeki bölgelerde yeniden füze saldırısı alarmları çaldı. Bunun üstüne de İsrail'in vereceği karşılık bekleniyordu. Netanyahu güvenlik kabinesi düzenledi öğleden sonra saatlerinde ve bunun ardından da Dahiye'ye saldırı geldi. Bunun hemen ardından Tahran'da önce alt kademe yetkililerden bu anlaşmanın bozulduğu, İsrail'in ve ABD'nin sadece güçten anlayacağı yönünde tehditler yükseldi ve gözler yeniden Tahran'a çevrildi. Akşam saatlerinde de İran'dan İsrail'in kuzeyindeki bölgelere yönelik füze saldırısı gerçekleşti. Bunun üzerine de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump dedi ki İsrail'in karşılık vermesini istemiyorum ama sabaha karşı 4 saatlerine gelindiğinde de İsrail'in İran'a yönelik karşılığı geldi ve hava saldırıları başladı. Şimdi peki nasıl bir durum öngörülüyor? Az önce İsrail ordu sözcüsünün bir basın briefingine katıldık. Çevrim için karşı bir basın brifingi. Burada söylediklerine göre birkaç günlük bir çatışmaya hazırlanıyor. İsrail saldırılarının devam edeceğini

0: belirtiyor. İsrail'de okullar tatil edilmiş durumda. İsrail'in dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Ben Gurion'da hava trafiği giderek azalıyor. Buradaki havayolu şirketlerinin bazılarının uçuşlarını iptal ettiği yönünde haberleri alıyoruz. Ve İsrail şu ana kadar İran içinde hem bir petrokimya tesisini vurdu. Bunun yanı sıra hava savunma sistemlerini İran'ın Nisan'daki ateşkesten bu yana yeniden kurmaya başladığı hava savunma sistemlerini hedef aldığını ifade ediyor. İsrail yetkililerin ağzından gelen açıklamalar bu çatışmanın daha da devam edeceği yönünde. Ama tabii yayında da aktarmışsınızdır. Az öncesinde, henüz dakikalar öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ve İran karşılıklı ateş etmeyi hemen bırakmalı yönünde bir açıklaması oldu. ABD Başkanı Trump İsrail'e ne kadar baskı kuracak? İran bu aldığı darbelere ne ölçüde karşılık verecek? Bunlar henüz yanıt bekleyen sorular ve önümüzdeki saatlerin ve günlerin de gündemini bu soruların yanıtları belirleyecek.
1: Hızlı bir soru. Dün gece Netanyahu ve Trump'ın telefonda görüştüğü ifade edildi. Bu telefon görüşmesinde Netanyahu'ya saldırıya yanıt verme demiş midir Amerikan Başkanı? Bu çok yazıldı çünkü. Eğer öyleyse bu dinlemediği anlamına geliyor Netanyahu'nun. Şimdi de bir paylaşım yaptı, sen de söyledin. Sence bu kez İsrail Amerikan Başkanı'nın bu çağrısına kulak verecek mi? Duracak mı?
0: İsrail açısından Netanyahu oldukça zor bir durumda. Özellikle Lübnan'daki ateşkes içeride oldukça tepki görmesine yol açtı. Özellikle kabinesindeki aşırı sağcı, ulusal siyonist diye isimlendirebileceğimiz bu Şahin kanattaki isimler sürekli baskı yapıyor. Bu Lübnan'daki ateşkes anlaşması içinde Netanyahu'yu zayıflıkla suçlamışlardı. İsrail egemen bir ülkedir, kendi kararlarını almalı yönünde bir baskı var ve bu sadece kendi kabinesindeki aşırı sağcı isimlerden değil, muhalefetteki isimlerin de aynı şekilde Netanyahu'yu ABD'ye teslim olmak, İsrail'in güvenliği için gerekli adımları atmamakla ilgili eleştirileri var. Genel olarak İsrail'de siyaset sahnesinin özellikle de 7 Ekim'den sonra daha da Şahin kanada çekildiğini zaten uzunca bir süredir anlatıyoruz, okuyoruz, buradan aktarıyoruz. Böyle bir durum söz konusu. ABD Başkanı İsrail'e, Netanyahu'ya ne kadar baskı yapacak? Netanyahu buna karşı ne kadar direnebilir? Bunlar henüz cevap bekleyen sorular. Malum geçen yıl Haziran'da yine İsrail ve İran arasında karşılıklı en uzun soluklu, o dönem için en uzun soluklu çatışma yaşanmıştı. Bu dönemde ABD Başkanı Donald Trump'ın argo kelimelere de başvurarak İsrail'e tepkisine tanık olmuştuk. Yine Trump malum tahmin edilemezdiğini bir kart olarak kullanan bir isim. Ayrıca fevri ve keskin çıkışlar da yapabilen birisi. Dolayısıyla ilerleyen saatlerde Netanyahu'dan istediği yanıtı almazsa nasıl bir tepki göreceğiz? Nasıl bir baskı uygulayacak? Bunların da yanıtlarını ilerleyen saatlerde görebileceğiz.
1: Çok teşekkürler. Enes Canlı Anadolu Ajansı muhabiri Kudüs'ten aktardı. Kolaylıklar Enes, teşekkürler. Şimdi bir de iç siyaset tabii bir dönelim. İçeride de konuştuğumuz çok soru var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler yarına çevrildi. Grup toplantısında kürsüde kim olacak? En önemli sorulardan biri bu. Buna dönüşmüş halde. Siyaset bilimci, doçent doktor Armağan Öztürk ve Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet bizimle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sena Hanım.
1: Şimdi şöyle söyledi Özgür Özel önce. Ferdi Zeyrek'in ölüm yıldönümü olduğu için Manisa'ya gideceğini söyledi. Bugün yarın olacak grup toplantısı içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağına dönük bir beklenti vardı. Öyle olunca Özgür Özel'in takvimini değiştirdiği, Manisa'ya girişi daha ileri bir saate aldığı haberleri var. Dolayısıyla yarın grup toplantısında Özgür Özel'in de olabileceği yazılıp çizilmeye başlandı şimdi. Şöyle hemen hızlıca bir başlayalım Mehmet Acet sizinle. Yarın Ankara'da mecliste CHP grubunda kürsüde biz kimi göreceğiz?
2: Yani çok tabii önemli bir soru ama henüz cevabı netleşmiş değil. Kemal Kılıçdaroğlu bu grup toplantısını yapacağını açıklamıştı daha önce biliyorsunuz. Hı hı. Özgür Özel de o gün Ferdi Zeyrek anma toplantısında olacağını

0: Manisa'da bulunacağını söylemişti ama biraz önce aktardınız. Biraz o cephede de bu grup konuşmasını yapma yönünde bir arzu söz konusu. Avukatlar arasında bir görüşme olduğunu biliyoruz ama meselenin çözüme kavuştuğuna dair henüz bir işaret yok. Şu an durum açıkta gözüküyor. Yani bir taraftan işte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklaması var. Bunun CHP kendi içinde çözmeli dedi. Ama bir taraftan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup konuşması yapabileceğini de ifade etti Numan Bey. Diğer cephede de farklı görüşler var. Orada da grup başkanı sıfatıyla Özgür Özel'in buna izin verip vermemeye dönük bir hakkı olduğu biçiminde hukuki bir takım değerlendirmeler var. Yani bir tüzük atışması. Hatırlıyorsanız cumartesi günü ilk CHP Genel Merkezi'ne gittiğinde ilk verdiği resimde Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasında bir tüzük kitabı vardı. Dolayısıyla bir tüzükler çarpışmasıyla biz esasen karşı karşıya şu
1: Burada
0: anda
1: bir
0: ama gerçekten yarın
1: duralım.
0: nasıl olacak?
1: Tüzükler
0: Nasıl
1: çarpışması
0: olacak?
1: dediniz. Buradan devam edeceğiz ama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şu anda bir açıklama yapıyor. Bir dönelim.
2: Platformda Filistin'in hakkını, Gazze'nin mazlumlarını, Kudüs'ün izzetini savunan liderlik duruşu bizlere de istikamet verecektir. Biz de aynı inançla, aynı kararlılıkla, aynı vicdanla bu hassasiyeti taşıyacağız ve bu hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız. İşte bu umudu taşıyacak olan da siz değerli genç kardeşlerimiz olacaksınız. Unutmayın, kökü sağlam olan ağacın dalları göğe uzanır. Kökümüz iman, gövdemiz millet, dallarımız ilim, teknoloji, sanat ve siyasettir. Sizler bu büyük ağacın yarına uzanan filizlerisiniz. İçişleri Bakanlığı olarak bizler de sizlerin huzur içinde okuyabildiği, güven içinde yaşayabildiği ve umutla geleceğe hazırlanabildiği bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışacağız inşallah. Üniversitelerimizden şehirlerimize, dijital dünyadan sokaklarımıza kadar her alanda gayemiz aynıdır. Gençlerimizin yolunu açmak, Türkiye'nin huzurunu tahkim etmek. Sizler ilimle, fikirle, ahlakla ve üretimle Türkiye yüzyılını inşa ederken bizler de huzur ve güven zeminini güçlendirmek için canla başla çalışacağız. Bu vesileyle gençlerimizin değerleriyle buluştuğu, medeniyet idrakiyle yetiştiği, aklını ve kalbini aynı istikamette büyüttüğü güçlü bir gençlik mektebi olan Türkiye Gençlik Vakfımızı bu anlamlı programdan dolayı tebrik ediyorum. Bu organizasyonda emeği geçen, başta TÜGVA Genel Başkanımız Sayın İbrahim Beşikçi'ye, öğretmenlerimize, danışmanlarımıza, jüri üyelerimize, ailelerimize ve en önemlisi bu heyecanı taşıyan bütün gençlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye münazara yarışmasının Büyük Türkiye finalinin hayırlara vesile olmasını tekrar Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Sizleri tekrar hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Sağ olun, var olun.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklaması ekranlarınızdaydı. İsrail'li bakanla yaşanan bir Kudüs gerginliği vardı ve Kudüs hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız, duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz dedi İçişleri Bakanı. Şimdi iç siyasete dönük gelişmeleri konuşuyorduk. Siyaset bilimci Profesör Doktor Armağan Öztürk ve Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet bizimle beraber. Tüzükler çarpışması olacak dediniz. Orada sizi böldüm. Grup toplantısı için yarın ne yaşayacağız derken. Buyurunuz, tamamlayınız Mehmet Acat.
0: Yani muhtemelen paralel iki tane ayrı konuşma göreceğiz. Ben orada bir büyük bir karmaşaya, yani meclis grubunda Özgür Özel taraftarları bir tarafta, Kılıçdaroğlu taraftarları öbür tarafta, aynı salonda birbirleriyle kavga eder tarzda böyle bir görüntünün oluşmasını çok beklemiyorum. Ama Özgür Özel şu anda siyasal bir pozisyon anlamında bazı avantajları var. Yani 111 tane milletvekilinin kurulu.

0: kurultay talebiyle imza vermesi gibi. Dolayısıyla bu avantajı sürdürmek için bu konuyu bir sıcak patates gibi tutmak istiyor. Yani bir bundan yararlanmak, siyaseten yararlanmak adına bir direnç göstermeye devam etmek istiyor. Biraz da o nedenle meydanı Kılıçdaroğlu cephesine bırakmak istemiyorlar. Ve biraz da bu nedenle Ankara'da kalıp bir şekilde bir grup konuşması formatına uyduracakları bir konuşma yapmak istiyorlar. Bu meclis grubunda yapamazlarsa meclis dışında başka bir yerde yapabilirler. Ama ben bir paralel tıpkı o geçen hafta sonunda olduğu gibi aynı anda eş zamanlı iki ayrı konuşmanın yapılabileceğine
1: ama
0: dair
1: kürsüde bir konuşma olacaksa
0: içindeyim.
1: Bunu Kemal Kılıçdaroğlu mu yapabilir kürsüye çıkıp yoksa Özgür Özel mi yapabilir? Yani paralel iki ayrı konuşma saati belli.
0: Şöyle,
1: kürsü
0: burada,
1: bir tane, saat bir tane, yer bir tane.
0: Doğru. Doğru ama yorum çok fazla. Evet. Dolayısıyla burada fiili durum nasıl oluşacak? Biraz sanıyorum yani meclis başkanlığının bu konudaki yaklaşımına göre bir pozisyonlanma olabilir. Orada da yani Kılıçdaroğlu cephesi biz bu grup toplantısını yapacağız, konuşacağız diye bu irade beyanında bulundu. Meclis başkanlığı da buna bir mani yok cevabını vermiş oldu. Ben fiili olarak ne göreceğiz? Esasen orada dediğim gibi yani bu fiili bölünmenin mecliste bir yansıması, milletvekilleri arasında bir orada gerilim yaşanır mı? Buna mahal verilir mi, verilmez mi? Bu anlamda ben biraz Özgür Özel cephesinin frene basacağı ve orada Kılıçdaroğlu ve ona destek verenlerle karşı karşıya gelmeme yönünde biraz daha farklı bir tutumla hareket edeceğini tahmin ediyorum ama olmaz olmaz diye bir şey de diyemeyiz. Yani pekala orada her iki tarafta inat edip karşı karşıya da gelebilir ve bir orada gerilimli bir atmosfer, bir karmaşa görüntüsü de ortaya çıkabilir. Bunu evet. Göreceğiz ama benim beklentim ayrı ayrı mekanlarda iki ayrı konuşmanın yapılması istikametinde.
1: Armağan Hocam benzeri bir beklenti sizde de var mı? Bir karmaşa görüntüsü sizce yaşanabilir mi? Ayrı ayrı mekanlarsa orada da en önemli soru şu olacak. Tamam mekanlarda ayrı ayrı mekanlarda aynı anda konuşabilirler ama kim grup kürsüsünden konuşacak?
2: Kırmızı Pazartesi diye bir kitap var biliyorsunuz. Bir cinayet işlenecek. Kötü bir şeyin gelmesi bekleniyor ama kimse bunu engelleyemiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kırmızı salı sorunu var. Yani yarındaki belirsizliğin gittikçe artıyor olması ve bugün itibariyle, bu saat itibariyle henüz çözümlenememesi tabii karşı karşıya gelen ekiplerin iradeleriyle ve aynı zamanda bu siyasi kriz ve hukuki mevzuattaki karışıklıkla ilgili. İsterseniz birkaç şey söyleyeyim bu. Öncelikle evet. Hukuka dair, ondan sonra konuyu siyasete bağlayalım. Tabii. Şimdi biz 2018'de parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçtik ama ne yazık ki anayasa değişmiş olmasına rağmen kanunlar, tüzükler, yönetmelikler değişmedi. İstenen hızda değişmedi. Mesela 2018 öncesinde siyasetin ağırlık merkezi meclisti. Dolayısıyla siyasi partilerin genel başkanlarının çok istisnai durumlar haricinde milletvekili olması beklenirdi. Mesela Murat Karayalçın dışında çok ciddi örnek yok mesela genel başkan olup da aynı zamanda milletvekili olmayan. Ama 2018'de durum değişti. 2018'den itibaren genel başkanlar zaten cumhurbaşkanı olmak istiyorlar. Dolayısıyla milletvekili olmayabilirler. Milletvekili olmama ihtimalleri arttı. Bu grup başkanıyla genel başkanlık mevzuatı bizim meclis iç tüzüğünde, grup yönetmeliğinde ve parti tüzüklerinde 2018'deki parlamenter sistem mantığını arındırmakta. Bir kere bununla ilgili bir sorun var. Onu söyleyeyim. CHP'nin krizine değineceğim ama yani bu CHP'nin yaşadığı şey başka partilere de gelebilir. Pekala grup başkanıyla genel başkan ayrı kişiler olabilir ve bunlar da çatışabilirler. Buna karşı hukukun yetersiz kaldığını, burada bir mevzuat eksikliği ve boşluğu olduğunda kabul etmemiz gerekiyor. Bunun bir toparlanması lazım. Nedir durum? Kemal Kılıçdaroğlu grup başkanı değil çünkü milletvekili değil ama genel başkan. Kemal Kılıçdaroğlu grup başkanı seçebilir mi? Hayır seçemez çünkü tüzükte açık hüküm var. Milletvekili tarafından seçilmesi lazım. Peki Özgür Özel'in grup başkanlığı bu konuda da iki tane temel bilgiye sahibiz. Bir kere iptal eden kurultaydan bir gün öncesinde de Özgür Özel grup başkanıydı. Mesela 3 Kasım 2023'te de grup başkanıydı. O kurultaya grup başkanı olarak girmişti. Mutlak buttan kararının alınmasından sonra ise tekrar bir olağanüstü toplantıyla grup başkanlığını
1: şimdi,
2: seçtirdi
1: hocam,
2: kendisi.
1: CHP sözcüsü buyurun. Müslüm Sarı diyor ki o seçim usulsüz bir seçimdi. Ama siz diyorsunuz
2: evet,
1: ki mutlak buttan kararıyla kurultaydan bir gün öncesine gidersek Özgür Özel orada da grup başkanı.

0: Neydi zaten?
1: Orada da grup başkanıydı. Ama bugünkü grup başkan vekilleri o gün grup başkan vekili değildi. Yani o öyle bir durum var. Ama kendisi grup başkanıydı. 2023 Kasım ayı itibariyle Özgür Özel grup başkanıydı. Eğer biz zamanı geri alıyorsak, 3 yıl öncesine gidiyorsak Özgür Özel grup başkanı. Ama Mutlak Buttan'dan sonra cumartesi günü yapılan seçime bir hukuki itiraz var. İhtimal ki Müslüm Bey de söyledi. İhtimal ki iptal edecek dedi. Çünkü mesela olağan dönemlerde grubun nasıl toplanacağı, olağanüstü dönemlerde nasıl toplanacağı açıkça yazmakta. Yani 3 gün önceden haber veriyorsun, gizli oy açık sayım kuralları uygulanmak zorunda. O toplantının, olağanüstü koşullarda yapılan o toplantının usulüne uygun yapılmadığına dair bir iddia var. Bu iddia meclis başkanlığına gönderip düşürülebilir. Ama şunu da söyleyeyim. Ama bu siyasi krizi durdurmaz. Çünkü tekrar grup başkanlığı seçimi yapıldığı zaman Özgür Öz'ün arkasındaki 110 milletvekilinin bir kısmı en azından desteğini çekmediği müddetçe Özgür Özel tekrar grup başkanı seçilecek.
0: Şimdi yeni bir açıklama var Özgür Özel'den. Diyor ki yarın grup toplantısı yapacağız. Ben
1: Evet.
0: konuşacağım. Meclise başvurduk. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarafı da diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın grup toplantısında konuşacağını ifade ediyor onlar da. Özgür Özel de yeni gelen açıklamasında yarın grup toplantısı yapacağız. Ben konuşacağım. Meclise de başvurduk diyor.
1: Şimdi bu siyasi restleşmedeki duruma değinelim. Bir kere Kemal Bey'in, genel başkanın mecliste konuşma yapması meclis grubunun kararına bağlı. Ama o grubun hukuken gerçekten grup başkanı ve başkan vekili olup olmamasının yönünde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karar vermesi lazım. Biz anladığımız kadarıyla Numan Bey'in CHP'ye gönderdiği İşte mektup, bir izahat istemesi, daha sonra tekrar meclis başkanlığında açıklama yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı bu meselenin aslında kendi sorunları olmadığını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu kendi iç işleyişi içerisinde çözmesi gerektiğini söylemekte.
0: Ama
1: Peki
0: meclise
1: ne ya?
0: başvurduk diyor. Yani dolayısıyla yine meclisi burada merci olarak görüyor. Mesela demiş ki Manisa'ya gitmeyeceğim, Ferdi Zeyrek'i kürsüden alacağım.
1: Şöyle hani bu bayramdaki aynı güne denk gelen, aynı saate denk gelen iki tane konuşma vardı ya, buradaki durum, yarınki durum daha vahim. Çünkü tek bir salonda, tek bir saatte, yani meclis başkanlığı en fazla inisiyatif olarak saatleri değiştirme gibi bir uygulamaya gidebilir. Eğer saatte de değişiklik, toplantı salonun günde de değişiklik yapılmazsa, bu durumda toplantı yapmak isteyen bir grup başkanı ve bir genel başkanın talebi karşısında meclis başkanının bir karar vermesi gerekiyor. Her ne kadar bu karardan kaçınmak istese de. Bu arada şunu da söyleyeyim.
0: Buyurun.
1: Biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi Sayın işte Cumhurbaşkanı ne dedi? Bu CHP'nin iç meselesi. Bizi kendileri oraya sürüklemeye çalışıyorlar ama aslında CHP içi bir tartışma yaratmakta. Şimdi meclis başkanının bu meseleye karışmak istememesinin bir nedeni de bu. Meclis başkanı mesela dese ki bugün, yani genel başkan tabii ki konuşacak ve Özgür Özel'in grup başkanlığı da seçimi tekrarlanacak dese, bu işte CHP içindeki tartışmanın taraflardan biri ne diyordu? Yargı eliyle bir müdahale yapılmakta. Bu argümanı güçlendirecek. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'ni daha fazla bu tartışmanın içine çekecek bir şey. Bunu istememekte. Benim bu turdaki son sözüm şu olsun.
0: Buyurunuz değerli
1: Şimdi
0: hocam.
1: şununla karşı karşıyayız. Bir genel başkan var, genel merkezde. Özgür Özel ise grup başkanlık katını bir tür alternatif genel merkez gibi kullanıyor. Biz bunu en son bayramlaşmada gördük, değil mi? Bazı partiler oraya gitti. Mesela bu bir tür aynı parti içinde paralel parti örgütlenmesi. Bu bizim siyasi partiler kanunumuza ve kültürümüze de aykırı. Bunu bir şekilde partinin çözmesi lazım. Umarım yarın fiziki bir çatışmaya varacak ölçüde istenmeyen olaylar olmaz.
0: Dileyelim umalım dediniz. Bir gidelim Mahir Kılıç'a soralım. Böyle bir ihtimal var mı hakikaten? Şimdi yarın de grubun günü belli, saati belli, yeri belli ama grup kürsüsünde kimin olacağı belli değil. Nedir son durum Mahir?
2: Sena Alkan, aslında iki grupta yapmaya kararlı olursa grup salonunda bir karşılaşma söz konusu olabilir. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısına gelmesini engelleyen bir durum yok. Özgür Özel de meclis grup başkanı olarak bu grup toplantısında konuşmaya gayet hakkı var. Yine konuşmasında da uyarıda bulunduğu Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmayacak görüntülerin yaşanmaması için Kılıçdaroğlu cephesinin bu karardan vazgeçmesi gerektiğini ifade etti ve net bir şekilde belirtti. Yarın grup toplantısında konuşacağım dedi. Aslında geçtiğimiz hafta aldığı kararla Manisa'da Ferdi Zeyrek'in toplanmasına katılma kararı aldığını belirtti.

Ancak bunun bir fırsat verildiğini ve bu nedenle de grup toplantısı yapılması noktasında bir karar aldığını söyledi Kılıçdaroğlu cephesinin. Buna izin vermemek için de o saatlerde Manisa'ya gitmekten vazgeçtiğini belirtti ve grup toplantısına konuşacağını söyledi. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun yapmak istediği grup toplantısı içinse korsan bir toplantı ya da sadece bir toplantı ifadesini kullandığı yaptığı o değerlendirmede ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sağduyulu bir şekilde davranmasını bu durumdan da bu tablodan da vazgeçmedi.

0: yapılmaya çalışıldığını belirtti. Buna karşın Manisa'ya gitmekten vazgeçti Özgür Özel. Kürsü de Ferdi Zeyrek'i anacağını ifade etti. Sabah saatlerinde de Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden bir tanesi Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız buradaydı. Grup toplantısına katılacak misafirlere ilişkin burada grup amiriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Gelinen son noktada hem Genel Merkez Cephesi kararlı hem de Özgür Özel kararlı. İki tarafta grup toplantısı yapmak istiyor. Bu sabah saatlerinde saat 11'de Özgür Özel burada grup başkan vekilleri kurmaylarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Durumu netleştirmek, tavrını belli etmek için ve toplantının ardından da yaptığı açıklamada yarın konuşacağını söyledi. Burada gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na çevrildi. Numan Kurtuluş'a çevrildi. O da yurt dışına dönerken yaptığı son açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan sıfatıyla gelip partisinin grubunda konuşabileceğini ifade etmiş. Sadece o değil, herhangi bir genel başkanın da grupta konuşabileceğini kaydetti. Bunu engelleyecek, bunu önleyecek herhangi bir madde olmadığını belirtti. Ancak Özgür Özel de yaptığı değerlendirmede iş tüzükü grup iç yönetmeliğinin buraya grup başkanlığına yetki verdiğini belirtti ve Kılıçdaroğlu ya da başka bir ismi gelip burada konuşamayacağını söyledi. Şimdi ne olacak? Aslında bizler de yarın göreceğiz. Çünkü daha önce karşılaştığımız bir durum değil. İki tarafta kararlı grup toplantısı yapma konusunda. Bizler de yarın saat 13'ü bekleyeceğiz. Son bir not. Özgür Özel yaptığı açıklamada aslında sabah saatlerinde genel merkezle iletişime geçtikleri de ifade etti. Kendisinin yani Özgür Özel'in yarın saat 13.30'da grup saatinde Manisa'da olması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da genel merkezde konuşması gibi bir teklifte bulunduklarını ancak bunun da kabul görmediğini belirtti ve net bir şekilde yarın grup toplantısında konuşacağını söyledi. Ancak sağduyu konusunda uyarıda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmayacak görüntünün yaşanmaması için çağrı yaptı Özgür Özel.
1: Şimdi bu böyle bir ihtimali de o zaman öngörerek böyle bir çağrı yapıldığını anlıyoruz. Çok teşekkürler Mahir Kılıç. Bize son durumu, son açıklamaları anlattı. İlk olarak meclis başkanı demişti ki bu CHP'nin iç konusudur. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelip konuşabileceğine dönük bir açıklaması oldu dün. Özgür Özel de buna yanıt olarak iç tüzük grup başkanına bu yetkiyi veriyor diyor. Dönüyor dolaşıyor sanki burada konu meclis başkanlığının tutumuna mı bağlanıyor Mehmet Hacet? Az önce Armağan Hocam dedi ki bu konunun dışında kalmaya çalıştı meclis başkanlığı ama artık bir karar vermek durumunda kalabilir. Öyle mi?
2: Şimdi öyle tabii, yani bu son açıklama biraz Kemal Kılıçdaroğlu'na bu konuşmayı yapma imkanı vermek, tanımak anlamına geliyor. Meclis başkanı yaptığı açıklamayı kastediyorum. Hı-hı. Yani genel başkan gelir konuşur diyor. Buna dair başka örnekler de var. Yani çok gerilere gidecek olursak Sayın Erdoğan'ın siyaset yasaklısı olduğu dönemde AK Parti grubunda yaptığı konuşmalar var. 2018'de Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olmuştu. Kaybettikten sonra milletvekili adayı olmadığı için milletvekili sıfatı taşımadığı halde gelip İYİ Parti grubunda yine o konuşmaları yapmıştı. Şu anda da Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmasa bile biraz meclis başkanlığının yaklaşımını burada yansıtma anlamında bu örnekleri de hatırlattım. Genel başkan sıfatını taşıyorsa, mecliste de o partinin grubu varsa gelir konuşur biçiminde bir yaklaşımı burada söz konusu.
1: Peki ben o halde bu siyasi olarak yorumlanabilir mi? Yani meclis başkanlığı burada siyasi şöyle, bir tutu, yani siyaseten bunun yansıması açısından ne söyleyeceksiniz?
2: Şöyle, yani burada tabii bir tarafa yol verirken öbür tarafa engel olurum gibi bir yaklaşımı da yok. Yani meclis başkanlığının şu anki yaklaşımını siz aranızda çözün. Ama ben ikinizden birinizin burada bu konuşmayı yapmasında engel görüyor gibi bir pozisyonda da değilim biçiminde bir yaklaşımı olduğunu biz burada görüyoruz. Şimdi yarın ne göreceğiz? Şu anda cevabını aradığımız soru bu. Ben biraz Mahir Kılıç da son cümlelerinde ona değindi. Özgür Özel'in yani bir gerilime mahal vermeme anlamında açıklamasının son bölümünde tıpkı genel merkezin devri sürecinde olduğu gibi orada da pekala bir itişme, didişme görüntüsü, bir direniş gösterip biz çıkmıyoruz buradan şeklinde bir pozisyon alıp sürdürebilirlerdi ama işte polis çağırınca Kılıçdaroğlu cephesi biz polisle karşı karşıya gelmeyiz diye orada bunu durdurdular ve ayrıldılar genel merkezden. Buna benzer bir durum söz konusu olabilir. Biraz yani salonu ilk hangi taraf doldurursa fiilen öyle bir o grubun, o cephenin konuşmasını bekleyebiliriz. Dolayısıyla sabah ilk saatlerde belki böyle bir karar alınabilir. Kılıçdaroğlu cephesi daha erken bir saatte meclis, hı hı, grubunu doldurursa onun önü açılmış olur. Bir fiili, evet, durum oluşturma anlamında yani o şekilde gelişebilir.

0: Ama ben hani bu dediğim gibi Özgür Özel cephesini bu direnci koruyup sürdürüp bu siyasal pozisyonu kendi lehlerine koruyacak şekilde bir direnç gösterip son tahlilde orada bir itişme kakışma bir yüksek gerilim sen konuşacaksın ben konuşacağım tarzı bir fotoğrafın oluşmasına Özgür Özel cephesinin ona mahal vermeyeceği
1: Peki.
0: yönünde bir beklenti içerisindeyim.
1: Teşekkür ediyorum. Armağan Hocam bir iki cümleyle olsun lütfen. Bir uzlaşı yarın sabaha kadar çıkar mı yoksa ilk gelen konuşur gibi bir duruma mı gidecek bu?
2: Bu gece kritik siyasetteki 24 saatte olduğu üzere eğer taraflar bir ortak noktayı mesela bu arada teorik olarak her ikisinin konuşması da mümkün. Hem grup başkanı hem genel başkanın ama ayrışma ve birbirlerine karşı kullandıkları ötekileştirme dili o kadar yüksek ki ya bunu fiilen bunu böyle bir şeyin gerçekleşmesi çok kolay değil. Yoksa grup başkanı konuşabilir, daha sonra genel başkan da konuşabilir veya farklı sıralarla. Sadece şunu söyleyeyim. Grupta kimin konuşacağına grup yönetimi karar veriyor. Aslında meclis başkanlığı değil. Komisyonlarda kimin konuşacağına da işte komisyon başkanlıkları karar vermekte. Dolayısıyla Numan Bey'in açıkladığı şey aslında Türk siyasi hayatındaki genel teamül. Bir siyasi partinin genel başkanının o partinin grubunda konuşmamasının bir örneği yok Cumhuriyet tarihinde. Yani eğer yarın Kemal Kılıçdaroğlu konuşamazsa bu gerçekleşmiş olacak. Bu arada bu restleşme şunla da ilgili. Eğer çatışmayı durduramazsa, kontrollü çatışmanın dışına çıkarsa Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki başka süreçleri, yeni parti kurulmasından tasfiyeye kadar diğer tüm süreçler için katalizör bir etki yapacak. Taraflar birbirini suçlayıp restleşeceklerdir.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bakalım görelim yarın ne
2: Ben
1: olacak.
2: teşekkür ederim.
1: Profesör Doktor Armağan Öztürk ve Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet bizimle beraberdim. Şimdi Can Polat cinayetinde 4 tutuklama var. Peki şüpheliler ifadelerinde ne söylüyorlar? Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan Sever detaylara hakim. İfadelerde ne var Ceylan? Sen anlat bize.
3: Sena Alkan, şimdi tetikçi dediğimiz Serhat Ağa İzmir Emniyeti'nde 12 sayfa bir ifade verdi. Aslında diğer 3 şüphelinin de ifadeleri var ama en çarpıcı olan ifade Serhat Ağa'nın ifadeleriydi. Şimdi öncelikle Serhat Ağa diyor ki ben diyor Instagram sosyal medya hesabında o yeni nesil suç örgütüyle ilgili bazı paylaşımlar gördüm, merak ettim diyor. Ve sonra diyor özel direkt olarak mesaj attım ve çetenize nasıl girebilirim diye sordum. Benim neden girmek istediğimi sordular. Kendimi anlatmamı istediler. Anlattım ve uygunsun dediler. Önce kimlik fotoğraflarımı gönderdim ve bu şekilde ben bu çeteye dahil oldum diyor. Yani bir sosyal medyadan mesajlaşarak bir çete üyesi olmaya başladığını söylüyor. Geçtiğimiz Nisan ayında ilk saldırısını gerçekleştirmiş bu isim. 2003 doğumlu. Kendisine yine sosyal medyadan Konya'ya gideceksin diyerek bir adres ve bir kişinin ismi veriliyor. Bu kişinin fotoğrafları tek gösterimlik olarak gönderiliyor ve o kişiye saldırı düzenlemek üzere Konya'ya gidiyor. Konya'da iki kişi de kendisine eşlik ediyor. Ve Konya'da bir evin bahçesine atlayarak evin salonunda oturan kişiyi kurşunlayarak vurduğunu anlatıyor. Ancak öldü mü kaldı mı bundan haberdar değil. Sadece çete yöneticisinin kendisine sen bu kişiyi öldürdün dediğini biliyor o kadar. Bunun karşılığında da 100 bin lira alıyor. Sonra aynı çete yöneticisi yine aynı sosyal medya üzerinden bu kez kendisine Engin Polat'ı vurması yönünde bir talimat veriyor. Bunun için İstanbul'a geliyor Serhat'a. Uzun süre Ataşehir'de kalıyor. Hatta kendisiyle birlikte başka bir çete üyesi daha burada kalıyor. Uzun uzadıya Engin Polat'ın gittiği düşünülen, sık gittiği düşünülen mekan gidiyor ve Engin Polat'ın gelmesini bekliyor. Aslında bir takip halinde ancak bir türlü Engin Polat'a rast gelemiyor. Aldığı talimat da şu yönde diyor ki bana diyor yönetici dedi ki Engin Polat'ı vuracaksın ama öldürmeyeceksin. Ev arkadaşıma neden bu kadar Engin Polat'ı vurmak istediğimizi sordum. O da diyor bana dedi ki Engin Polat daha önce bu çeteden Daltonlar çetesinden bir tetikçi tutmuştu. Bunun parasını verdi ancak sonraki ödemeleri kesti. Bu yüzden de kendisini işte vurma talimatı geldi diyor. Şimdi burada bir parantez açacağım ben Sena Alkan. Bu söyledikleri olay ne olabilir? 2024 yılında Küçükçekmece Adliyesi'nde bir dava görüldü. Bu davada yine Dilan Polat gibi hem ünlü bir isim, sosyal medya fenomeni

0: hem de güzellik salonu olan Banu Parlak'ın davasıydı. Kendisi Engin Polat, babası Sezgin Polat ve Dilan Polat'tan şikayetçi olmuştu. Benim dükkanımı bu isimler kurşunlattı diye. Hatta o davada o kurşunlama olayını gerçekleştiren tetikçiler de Daltonlar çetesine üye olduklarını söylemişlerdi. Hatta savcı mütalasında Polatlıların bu çeteye azmettirdiği gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi. Ancak yeterli delil olmadığı için beraat etmişlerdi. Şimdi bu olaya devam ediyorum bugünkü bu davadaki olaya. Daha sonra Engin Polat'a bir türlü ulaşamayınca tetikçi İstanbul'da bir açıyor sosyal medyaya, bakıyor ki Dilan Polat'ın hesabından aslında İzmir'e tatile gitmişler. İzmir'e tatile gitmeden önce de bir mekan çıkışında Can Polat'ı görüyor. Engin Polat'ı göremediği için kurşunlamıyor. Ve yönetici de diyor ki keşke mekanı tarasaydın. Şimdi sürekli Engin Polat'ın peşinde bu tetikçi. Sosyal medyadan da paylaşımları görünce basıyor, İzmir'e gidiyor. Ve İzmir'de bu kez bir arkadaşıyla görüşüyor, kendisinden destek alıyor. Sonra Engin Polat'ı vurmak üzere otelin kapısına geliyor. Bir bakıyor Can Polat ve başka bir kişi, başka bir erkek valizleri arabaya taşıyor. Ne yapayım diye yöneticisi tekrar soruyor. Bu yönetici de bu sefer en yakınındakileri vur talimatını veriyor. Engin Polat'ı vuramıyorsan. İşte bunun üzerine aslında öldürme talimatı almadığını söylüyor. Ancak Can Polat'ı öldürüyor kurşunlayarak. Daha sonra da olay yerinden kaçıyor. Şunu da söylüyor. Diyor ki eğer ben yakalanırsam bu olaydan sonra, bana dediler ki yakalandığında Daltonlarla bir alakan olduğunu söylemeyeceksin. Diyeceksin ki bizim kişisel husumetimiz vardı. Ben bu yüzden bu kişiyi vurdum diyeceksin gibi açıklamaları da oluyor. Ve bunun üzerine de bu kişinin bu silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra sözde talimat aldığı kişinin de Dilan Polat'ın enerji şarkısını paylaşarak sosyal medyadan paylaşım yaptığını, yani olayı kendisinin azmettirdiğini söylediğini iddia ediyor tabii ifadesinde.
1: Ceylan Sever aktardı. Detayları ekranlarınıza getirdik. Şimdi ekranlarınızda bir son dakika gelişmesi var. Amerikan Başkanı Trump biz yayına başlarken İsrail ve İran ateşkesi durdursun diye bir paylaşım yapmıştı Truth Social hesabından. Biraz dakikalar ilerledikçe daha geniş bir paylaşımında geldiğini gördük. Şöyle söylüyor Amerikan Başkanı. Her iki tarafta, İsrail ve İran, derhal ateşkes yapmak istiyor. Barışa ilişkin nihai müzakereler cehalet ya da aptallık önlerine engel çıkarmadığı sürece ilerliyor. Abluka nihai bir anlaşmaya varana kadar yürürlükte kalacak ve tam olarak uygulanmaya devam edecek. İşlerin hızla ilerlemesi gerekiyor. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim ifadelerini kullanmış Amerikan Başkanı. İsrail de İran'da ateşkes istiyor diyor ve barış üzerine müzakereler devam ediyor. Cehalet ve aptallık buna engel olmamalı mesajını veriyor. Abluka'da tırnak içerisinde yazmış nihai final anlaşma ortaya çıkana kadar, ona varılana kadar tam güç ve etkiyle yürürlükte kalacak. İşler hızlı ilerlemeli. Bu konuya gösterdiğiniz özen için teşekkür ederim ifadelerini kullanmış Amerikan Başkanı yaptığı açıklamada. Yine dakikalar önce biz yayına başlarken gelen bir açıklama vardı. O açıklamada da Amerikan Başkanı'nın yine hem İsrail hem de İran'a ateşkes çağrısı yaptığını görmüştük. Şimdi bir benzeri açıklamanın da şu sıra geldiğini görüyoruz. Derhal ateş etmeyi durdurmalı taraflar demişti ilk önce. Şimdi de iki taraf da ateşkes istiyor diyor Amerikan Başkanı. Görüntüler ekranlarınızda, neler yaşandı? Şöyle hızlıca bir hatırlayalım. Amerikan Başkanı Netanyahu ile konuştu. İsrail'in bir planı vardı. Beyrut'un güney banliyölerine, Dahiye'ye saldırı yönünde. Saldırmaması gerektiğini söyledi. Çok da sert çıktığını daha sonra kendi de kabul etti. Ama bunun üzerine İsrail yine de dün saldırıyı gerçekleştirdi. İran dedi ki bu bizim kırmızı çizgimiz ve İsrail'e misillemelere başladı. O dakikadan bu yana zaman zaman karşılıklı saldırıları görüyorduk. Amerikan Başkanı dün gece Netanyahu ile görüştü. Misillemeye yanıt vermemesi gerektiğini, İran'ın saldırılarına yanıt vermemesi gerektiğini söyledi. Ama yine de İsrail sabaha karşı saldırdı. Ve şimdi Amerikan Başkanı diyor ki iki tarafta ateşi durdursun. İsrail de İran da ateşkes istiyor. Müzakereler sürüyor. Cehalet ve aptallık buna engel olmamalı. Nihai bir anlaşmaya kadar, Hürmüz Boğazı'nı kastederek, abluka tam güçlü ve etkiyle yürürlükte olacak diyor. Bir süredir iki taraf bir anlaşma üzerinde çalışıyordu. Bir anlaşmaya var.

0: yapmaya gayret ediyordu. Ama o anlaşmanın tamamen hayata geçtiğini ya da son şeklini aldığını göremedik. Taraflar arasında metinler dolaşıyordu. Çeşitli fazlara ayrılmıştı o anlaşmanın içeriği. Mesela nükleer dosya sonra tartışılacaktı. Ama gel gelelim bir türlü bir mutabakat, zaptı, anlaşması görememiştik. Dün Pakistan İçişleri Bakanı'nın İran'da olduğu ve Ayetullah Müçteba Hamane'ye bir özel mesaj iletmek için gittiği ifade edilmişti. Tüm o ziyaret ve görüşmeler esnasında bunların yaşandığı da söyleniyor. Durum bu. Bakalım nereye evrilecek? İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası futbol takımı, Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan vize krizi ve maçların oynanacağı stadyumlara erişim konusundaki anlaşmazlıkların ortasında Meksika'ya ayak bastı. Takımın Amerika Birleşik Devletleri'nin maç günlerinde sadece uçakla giriş çıkış yapmasına izin verilecek.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan vize krizinin gölgesinde yola çıktılar. Stadyumlara erişim konusundaki anlaşmazlıkların ortasında Meksika'ya ayak bastılar. İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası futbol takımı Meksika'nın Tijuana Uluslararası Havalimanı'na indi. Grup aşamasındaki 3 maçını da Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayacak olan oyuncular ve teknik heyete Amerika Birleşik Devletleri'ne sadece maç günlerinde uçakla giriş çıkış yapabilecekleri bildirildi. İranlı yetkililer, ekipteki 15 görevli personele ise vize verilmediğini belirtti. Bu durum, spor dünyasına yönelik siyasi müdahalenin en kötü biçimi olarak nitelendirildi. İran devlet medyasına göre vize verilmeyen 15 kişi arasında Futbol Federasyonu Başkanı, Yardımcısı ve Medya Direktörü yer alıyor. Amerikalı yetkililer, İran'ın sahte gerekçelerle ülkeye terörist sızdırabileceğini savunurken, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da İran heyetinde devrim muhafızları ordusuyla bağlantısı olan kişilere izin verilmeyeceğini söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak. İranlı takım gruptaki ilk maçını 15 Haziran'da Los Angeles'ta Yeni Zelanda'ya karşı oynayacak. 21 Haziran'da Belçika ile karşı karşıya gelecek olan takım 26 Haziran'da ise Mısır'la karşılaşacak. Takım maçlar için yola çıkmadan önce antrenmanlarını Antalya'da tamamlamıştı.
0: Reklam.

gün ortasının sonuna geldik. Bizden sonra haber hattında Ayşe Süberker karşınızda olacak. Bugün akşam saatler 20'yi gösterdiğinde açık ve net var. İçerideki dışarıdaki gelişmeleri konuşacağız. Ben Sena Alkan. Beklerim. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Edirne güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla yer yer yağmurlu 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 30, Adana güneşli 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 29, Kayseri güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 23, Van güneşli 22 derece.

0: Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 34, Gaziantep güneşli 32 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 8 Haziran Pazartesi, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Ve İran'la İsrail arasında haftalar sonra yeniden başlayan karşılıklı saldırılar sürerken Amerikan Başkanı Trump ateşkese son verilmesine yönelik açıklamasını yineledi. Trump Truth Social'dan yaptığı paylaşımda İsrail ve İran ateşi derhal durdurmalıdır ifadesini kullandı. Ardından yeni bir mesaj paylaşan Trump, İran'ın da İsrail'in de acil olarak ateşkes ilan etmek istediğini söyledi. Barış üzerine son müzakereler devam ediyor ancak cehalet veya aptallık engel olmamalı dedi. Amerikan Başkanı ablukanın nihai bir anlaşmaya varılana kadar devam edeceğini belirterek işler hızla ilerlemeli ifadelerinde kullandı. Trump'ın açıklaması İran'da patlama sesleri duyulmasının ardından geldi. İsrail'in sabah saatlerinde İran'a düzenlediği saldırıların ardından İran'da İsrail'e bir dizi füze saldırısı düzenlemişti. İran medyası fırlatılan füzelerin görüntüsünü de paylaştı. Füzelerin üzerinde pişman olacaksınız ifadesi yer aldı. İsrail askeri yetkilisi İran'ın İsrail'e yaklaşık 30 balistik füze fırlattığını da açıkladı. İsrail ordusu ne kadar sürerse sürsün çeşitli seçeneklere hazır ifadesi kullanıldı. İran'dan İsrail'e doğru ateşlenen füzenin kalıntıları Batı Şeria'ya düştü. Kudüs'ün batısındaki Beyt Şemes ve Berşeba'ya da şarapnel parçalarının düştüğü belirtildi. Batı Şeria'da ise 3 bina hasar aldı. İsrail basını Batı Şeria'nın kuzeyindeki İtamar yakınına da bir roket düştüğünü açıkladı. Ve İran'la İsrail arasında tansiyon yeniden yükselince gözler piyasalara çevrildi. Son duruma bir bakalım. Evet, borsa %0.23-25 arasında bir yükselişe geçerken dolarda %0.09'luk, euroda ise 0.013'lük bir artış görüyoruz. Şimdi konuklarımızla konuşacağız. İPAM Başkanı Tolga Sakman ve İRAM Araştırmacısı Oral Toğa bizimle beraber. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Evet, yine bir saldırıyla karşı karşıyayız. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Oral Bey, beni duyabiliyor musunuz?
2: Ben geliyor sesiniz, evet, merhabalar.
0: Tamam, tekrar hoş geldiniz. Sizinle bir başlayalım. Nasıl değerlendirmek lazım bu gelişmeyi, bu karşılıklı saldırıları?
1: Şimdi aslında burada ben iki konunun öne çıktığını düşünüyorum. Birincisi, İsrail'in Amerika ile birlikte hareket ettiğine dair o var olan bir bilginin algısal olarak değişmesi. Yani İsrail sanki bu saldırılarda hiç yokmuş gibi davranması son dönemde. Bunu özellikle Trump bunu bir taktik olarak gösteriyor. Çünkü Amerika'nın yanında durmak istemeyen birçok devlet aslında İsrail'le yan yana gelmemek için Amerika'nın yanında durmadığını tahmin etti Trump gördüğümüz kadarıyla. O yüzden de sürecin içerisinden İsrail'i ayırmaya başladı. Ama İran tarafı da bunun ayrılmaması gerektiği yönünde baskı yapıyor. Çünkü işte Lübnan
0: bizim
1: konusu...
0: Bizim için ikisi de aynıdır diyor.
1: Yani kesinlikle öyle. Çünkü savaşı birlikte başlattılar. Ve üstelik tüm cephelerdeki ateşkes dendiğinde o cephelerin içerisinde Lübnan'da var. O cephelerin içerisinde Gazze'de var. O yüzden şimdi bunu ayrılmaması gerektiğini bütün dünya yeniden hatırlatmak adına bu saldırıyı gerçekleştirmiş olabilirler. Bu birincisi. Hatta zaten Arakçı'ydı sanırım. Sosyal medyada bir fotoğraf da paylaştı. İran bayrağıyla Lübnan bayrağını bir arada gösteren bir fotoğraf paylaştı. Yani bu algıyı yeniden oluşturmak, bu önemli. İkinci konu İran'ın iç politikası ile ilgili. Şimdi İran'da ne zaman böyle çok diplomatik söylemler başlasa, daha sakin, daha böyle yapıcı söylemler başlasa, siyaset o tarafa doğru yönelse, içeride özellikle devrim muhafızlarının bir kesimi bu konunun o kadar yumuşak geçiş yapılmaması gerektiği, İran'ın savaşı kazandığı, elinin güçlü olduğu, İsrail ve Amerika

0: ile mücadele etmesi gerektiği, söylemlerin yukarıda olması gerektiğini belirten açıklamalar yapıyor. Bunu yine daha önce de gördük. Bugün de geçen hafta bu müzakereler devam etsin, diplomasi bozulmasın diye çok yapıcı yorumlar yapıldı İran'da. Hı hı. Hatta bu Körfez ülkeleriyle...
1: Dolayısıyla bunlar devrim muhafızlarının duvarına mı çarptı, evet, demek istiyorsunuz? Yani... Çünkü yanılmıyorsam geçen hafta da hani Pezeşkiyan yok istifasını sundu gibi bir takım haberler de çıkmıştı. Çünkü devrim muhafızları onun üzerine bir baskı kuruyor. Aynen sizin söylediğinize geliyor. Yani devrim muhafızları o zaman gerginlikten mi besleniyor?
0: Yani devrim muhafızları burada İran'ın iç siyasi yapıda güçlü olması gerekiyor devrim muhafızlarının. Güçlü olması için de güvenlikleştirilmiş bir dış politika olması veya genel olarak politik olması gerekiyor. Hmm. Şimdi savaş hali bu açıdan devrim muhafızlarının önünü çok açıyor. Tabii. Yani sürekli olarak güvenlikleştirilen, bütün konular güvenlikleştirildiğinden devrim muhafızlarına da alan açılıyor.
1: Halk sesini çıkaramıyor zaten.
0: Yani burada halk sesini çıkaramıyor. Siyaset devrim muhafızlarının talep ettiği yönde hareket etmek durumunda kalıyor ki devrim muhafızlarını sadece bir ordu olarak görmemek lazım. Hem siyaset hem ekonomi içerisinde etkililer. Hı hı. Doğal olarak bu etkinin devam etmesini istiyorlar mevcut şartlarda. Hatta bu şekilde devam ederse ortada dini lider de olmadığı için bu boşluğu da kullanarak daha fazla nüfus sahibi olmaya, evet, çalışanlar da var.
1: Şimdi Oral Bey, size bir dönelim. Aslında baktığımızda İran'ın bu son saldırısı kendisi açısından tutarlı gözüküyor. Yani bizim bu vardığımız anlaşmada Lübnan'a yönelik saldırılar duracaktı diyor. Birkaç haftada sabrettiğini biliyoruz ve birdenbire böyle bir saldırıyı gerçekleştirdi. İsrail'de tabii karşı saldırılar yapıyor vesaire. Hem bunu soracağım, yani bu tutarlılık mevzunu soracağım, hem de Tolga Bey'in de söylediği gibi yani onlar bir ikiliydi, Amerika ile İsrail. İşte devletler şimdi bunu ayrıştırmaya başladı. Bunun önüne geçmek için atılmış olan bir adım olarak kendisi yorumladı. Bu mümkün müdür? Bir de tabii şu sinyalleri de aldık geçen hafta, işte Trump'la Netanyahu arasında yapılan telefon görüşmesinde işte deli, işte senin yüzünden başım belaya geldi, ben olmasaydım hapse girecektim vesaire. Buyurun.
2: Öncelikle tekrar selamlar hem hocam hem sizlere. Yani şimdi şöyle iki yönü var meselenin İran perspektifinden. Bir tanesi, İsrail'de özellikle bir grup şey diyor, İran'ı hala kuşatmaya devam etmemiz lazım ki kuşatırsak, yani vurarak rejim değişmeyecek ortaya çıktı. Kuşatarak, ekonomik olarak sıkarak, sosyal olarak sıkarak, bu belirsizlik durumunu da uzatarak İran'ı rejim değişikliğine sürdürecek, yani o noktaya sürükleyecek olayları tetikleyebiliriz düşüncesi hakim. Yıl sonuna kadar bir kuşatma arzusu var İsrail içinde bir kanadın. Şimdi mesela İranlılar perspektiften bakarsanız meseleye, yeniden ülke inşa edeceksiniz farz-ı mahal. Ve hala bir savaş durumu içerisindesiniz. Hani hamle de yapamıyorsunuz. Böyle bir donmuşluk durumu var. Ve ülkede ekonomik şartlar zaten ağır. Daha da ağırlaşmış durumda. Ve bu ateşkes durumunda çarklar tekrar dönmeye başladığı için, ekonominin çarkları, içerideki bazı sıkıntılar daha fazla kendisini hissettirmeye başladı. Savaş zamanında o sıcaklıkta hissedilmeyen şeylerden bahsediyorum. Dolayısıyla bu kuşatmayı kırmanın bir yolu da gerekiyor. Bir şekilde bu durumu ittirmek de gerekiyor ve bu Amerika'ya da verilen bir mesaj bir taraftan. Yani savaşı çünkü asimetrik olarak yayacağından, hatta bugün Husiler de açıklama yaptılar biliyorsunuz. Hani diğer direniş ekseni olarak tanınan grupların da harekete geçebilme ihtimaliyle beraber işin çok daha maliyetli ve uzayacak şekilde bir duruma sevk edilebileceğini İran'dan açık bir şekilde tehdit ediyorlar. Yani olay sadece Hürmüz değil. Dolayısıyla bu mesajı da net bir şekilde İranlılar vermiş oldular aslında. Amerikalıları başta olmak üzere. Diğer taraftan İsrailliler bu meseleyi oldukça bir kaldır, yani 7 Ekim'den beri olan meseleyi aslında bir kaldıraç gibi kullandıklarında savunulabilir. İsrail dedikleri o Litani'nin özellikle vadi kısmına kadar ki olan bölümü kontrol edebilme, gerektiğinde işte oralara operasyonlar yapabilme, orayı insansızlaştırabildikleri kadar insansızlaştırma, çünkü Şii nüfus ağırlıklı o bölgede, Hizbullah sınır komşusu olmaktan çıkartmaya çalışıyor. Çünkü 7 Ekim saldırıları gerçekleştiğinde hatırlayacaksınız, kuzeydeki köyler İsrail'in olası bir Hizbullah kara operasyonundan dolayı, endişesinden dolayı boşaltılmıştı. Uzunca bir sürede geri dönememişlerdi, evet, kuzeye. Dolayısıyla bu endişelerden de arınabilmek için 1967'den beri İsrail, savunulabilir İsrail diye işte Hermon Dağı'nda, işte şeyden Litani Vadisi'nden tutun, Hermon Dağı'na, oradan şeye, Golan Tepelerine, Şeria Irmağı'nın Ölüdeniz'e kadar olan hattı tutmak istiyor. Bir dikdörtgen düşünün yani dikey, evet, yerlerine.

0: Dolayısıyla şu an bunun kaldıraçını yapmaya çalışıyor. Yani bunu bir kaldıraç olarak bunu sonuna kadar götürmeye çalışıyor Netanyahu. İşte hem onu biliyorsunuz işte devrimden sonra oldu bittiye getirip işgal etti vesaire. İran'da buradaki elindeki kozu kaybetmek istemiyor. Yani hem Hizbullah'ın desteği var doğru. Ama Nasrallah öldüğünde mesela böyle sert bir tepki vesaire göstermemişti Lübnan'a karşı. Yani burada biraz da şey var. Hem bu mesajı verme meselesi var bir taraftan hem de elindeki kozu tamamen yitirme riskiyle karşı karşıya olduğu için burada defakto bir şey oluşmaması için de bir kırmızı çizgi çizmiş oldu.
1: Evet. Yani baktığımızda şimdi siz de Oral Bey temas ettiniz. Yani Lübnan'ın bu arada yarısı gitti.
2: Evet.
1: Yani bitti.
2: Yani Litani'nin güneyini yani tamamen işgal etmedi ama boşalttı.
1: Ama yani.
2: Devamlı olarak bombalıyor. Şimdi onun üstüne Litani'nin kuzeyine de geçti ve orada bir üstteki nehir şu anda hedefte. Yani oraya kadar temizlenmesi. Yani burada şunu söyleyeceğim. Yani Lübnan önemli. Yani Lübnan sadece İran için değil, bölge için önemli. Ve o yüzden aslında İsrail elinde o Lübnan'ı tuttu uzunca bir süre ve şu anda tutmasının nedeni de o. Yani Amerika İran'la görüşmeye başladıktan sonra İsrail için daha önemli hale geldi Lübnan. Çünkü burada olası bir ateşkes söz konusu olursa İsrail'in bölge politikaları orada engellenmiş olacak.
1: Tabii.
2: Yani bir kısmen bir sükunet sağlanacak. Ama elinde Lübnan kozu olursa yani Lübnan'daki çatışma hali devam eder, oradaki gerginlik devamlı olursa.
1: İran'ın bu saldırıları yapmasına sebebiyet veriyor.
2: Yani bir bu var. Yani İran bir şekilde bu nedenle saldırmış olacak ki şunun altını çizelim. İran ilk kez ilk saldıran oldu bu savaş
1: evet,
2: içerisinde.
1: evet.
2: Yani hep böyle her saldırıdan sonra saldırı gerçekleştirerek bir şekilde savunma yaptığını uluslararası topluma kabul ettirmişti. Şimdi bu saldırılar bir savunma saldırısı olarak görülmüyor.
1: Ama ateşkes ihlal edildiği için
2: diyor
1: o da.
2: Ama onun şimdi ateşkeste Lübnan'la İran'ı dış politikada bir arada görmek ve görmemek arasındaki fark burada. Yani İran'a yapılan saldırı İran için neden ateşkesi işte bozan bir unsur haline gelsin sorusu sorulma ihtimali var. Bu biraz niyetle ilgili. Yani İran'ı bu noktada.
1: Tutarlılık ama.
2: Lübnan'ı burada ne kadar birlikte göreceksiniz? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Lübnan'da Amerika'da yapılan görüşmelerde, ateşkes görüşmelerinde, İsrail ve Lübnan arasındaki
1: evet.
2: ateşkes görüşmelerinde ben orada bir tuzağa düştüğünü düşünüyorum Lübnan'ın. Çünkü orada aslında İsrail'in saldırıları Lübnan yönetimine değildi, tırnak içinde
1: evet.
2: söylediği. Hizbullah'a ve Hizbullah'a karşı yaptığı operasyonlar, saldırıları durdurmak için Lübnan yönetimiyle masaya oturdu. Ve aslında
1: Evet.
2: orada Hizbullah'la Lübnan yönetimini bir şekilde karşı karşıya getirdi.
1: Tabii.
2: Ve bugün Lübnan'da Cumhurbaşkanı'ndan Dışişleri Bakanı'na kadar birçok isim Hizbullah'ın karşısında söylem geliştirmeye başladı. Şimdi burada bu kadar gerginlik daha böyle köklere doğru inerken yani sadece saldıran İsrail bir şekilde Lübnan'ı aynı İran'da olduğu gibi bir arada tutabilirdi belki. Ama içeride bu artık Hizbullah karşıtlığı veya o dini kimlikler karşı karşıya gelmesi vesaire söz konusu olduğunda burası hızla İran'a kadar yayılabilecek bir gerginliğin başlangıcı haline gelecek.
1: Evet.
2: O yüzden eğer bir ateşkes söz konusu olursa yani şu anki ateşkesi yani sözlü bir ateşkes ve her an bozulabiliyor gördüğünüz
1: Evet.
2: gibi. Ama yazılı bir ateşkes söz konusu olursa Amerika ve İran arasında o zaman Lübnan'ı çok rahat kullanabilir İsrail. Hem kendi o güvenliğini sağlamak için çevresindeki bütün ülkelerin istikrarını bozmak hedefi doğrultusunda hem de yeniden İran'a kadar uzanacak bir belirsizlik, bir çatışma ortamını inşa etmek için.
1: Evet.
2: Ve bu sefer İran'ın içinde hatırlarsanız Pezeşkian bir kere eğer İsrail'le savaşmaya başlarsak gerçek anlamda bölünürüz demişti. Ve onu bir kere söyledi, bir daha söylemedi. Eğer bu şekilde bir karşı karşıya gelme, yani Amerika'nın sistemden çıktığı ve İsrail'in bu şekilde İran'a kadar nüfuz etme çabası artık sahaya doğrudan yansırsa o zaman işte başka şeyler konuşmaya başlarız.
1: Peki. Siz ne dersiniz Oral Bey? Şimdi bu süre içerisinde Trump'ın da açıklamaları vardı. Yani bir an önce anlaşmaya varalım diyor. Hala istiyor bunu. Niye öyle yapıyor? Onu da anlamadım. Bir yörünge değiştirdi. Ama bu arada biz herhalde İran'ın askeri kapasitesinin de toparlandığını görüyoruz. Bir de hani rejim değişikliği iddiaları vardı. Onlar da pek hayata geçmeyecek gibi gözüküyor. Ama hala sizin de söylediğiniz gibi İran'ın bölünme

0: riski taşıdığını da söyleyebilir miyiz? Çünkü Trump'ın bir de bu böyle bir takım gruplara silahlar verdiğini de hatırlatarak.
1: Devletsizlik ortaya çıkması lazım ki etnik gruplar cesaretlenip bir şeyler yapabilmeye girişsin. Ama bu etnik grupların tek başına yani hareket etmesi de yani sadece İran devletsizlik çıktı diye ortaya çıkacağı durumda söz konusu. Çünkü bir tarafta Pakistan ve Türkiye'de var. Yani doğrudan böyle yani bu devletlerin ağırlık koymayacağını düşünmemek gerekiyor böylesi bir durumda. Belüç meselesinde ve Kürt meselesinde hususen. Çünkü buralardan oluşacak olan istikrarsızlık bu iki devleti de etkileyecektir dolaylı olarak veya doğrudan bir şekilde. Haliyle bu çok uç ve uzak bir senaryo. Şu an bu noktada kesinlikle değiliz. Ama İran'da siyasi ayrışma noktasında bugün bir şey görmemiz de pek olası değil. Çünkü zaten bu dışarıdan gelen darbeler rejimi iyice tahkim etti iç anlamda da. Fakat özellikle payidar cephesine yönelik bazı rahatsızlıklar söz konusu, bunu görüyoruz. En aşırı sağ diyebileceğimiz şey ve devlet içinde de güçlü bir ekol bu. Pezeşkan gene benzer bir rahatsızlığa değindiren bir sosyal medya gönderisi paylaştı vesaire. Ama bütün bunlar Mujtaba Hamenei sağ olduğu sürece, ayakta olduğu sürece bir şekilde idare edilir. Çünkü Mujtaba güçlü bir figür. Nasıl güçlü bir figür? Babasının yanında 25 yıl neredeyse staj yapmış. Beyt rehberlerinden konuşuyor, bilen birisi. Devrim muhafızı üzerinde mutlak bir güç sahibi. Siyasi kanatla ilişkileri iyi. Dolayısıyla Ali Hamenei'nin boşluğunu doldurabilecek bir siyasi yetkinliğe ve yetişmişliğe sahip bir isim. Ama ne zaman ki Mujtaba Hamenei olur da başına bir şey gelir, ondan sonra yerine gelecek olan rehber figürü Mujtaba kadar güçlü bir figür olmayabilir. Dolayısıyla bu sefer başka şeyler konuşmaya başlayabiliriz sonraki yıllar için. Yani orta vadeden bahsediyorum. 2028-30 gibi. Dolayısıyla şu an için bütün bunlar bir senaryo ve çok uzak senaryo olarak ele alınmalı. Amerika'nın tavır
0: ama şunu soracağım. Mujtaba Hamenei'yi öldürmeye kalktılar. Ve çok ağır yaralandı. Yani görüntüsünü göremedik henüz. Kendisinin ne durumda onu da bilmiyoruz ama var olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yani istediği zaman aslında İsrail nerede hedef alacağını da biliyor. Dolayısıyla hani Mujtaba Hamenei'nin bir süre daha durması mı işine geliyor acaba? Nedir? Yoksa çok mu iyi korunuyor?
1: Savaş
0: artık
1: şartlarında Beyt rehberi vurdular. O sırada yaralandı. Babası orada öldü zaten. Ailesinden ölenler oldu. Kendisi yaralı kurtuldu. Ali Hamenei de kaybolmuştu 12 günlük savaşta hatırlarsanız. 5 Temmuz'da ortaya çıktı. Yani 5 Temmuz'a kadar ortada yoktu. Savaş şartları içerisinde özellikle böyle stratejik önemi olan bir ismin ortadan kaybolması çok anlaşılmaz değil. Savaş bittikten sonra ortaya çıkması da zaten suikast ihtimallerini vesaire nispeten daha düşüreceği için.
0: Yok, bunu onun için söylemedim. Belki hakikaten ağır yaraları var ve hani görüntü vermek istemiyor da olabilir. Ben ortadan kayboldu diye öyle demedim.
1: Yok yani şu an savaş şartları olduğu için ben herhangi bir görüntü vermediğini düşünüyorum. Anladım. Ya yaralarından kaynaklı da olabilir ama bu özellikle İran zihin yapısında yani mindset'te şeydir yani. Ali Hamenei mesela sağ kolu felç yaşadı yıllar boyunca. Çünkü bir suikaste uğradı 80'lerin hemen başında. Kolu işlemez hale geldi ve bu sembolleşti. Yıllar boyunca o sahaya sembolleşti o Şii anlatısında, o İran'da velayetçi anlatıda diyeyim daha doğrusu. Haliyle öyle bir yara çıkarsa, bir yüzünde gözüne bir yara bere vesaire olursa bu da sembolleşir ve bu savaşın madalyası gibi orada anlatıda gelir. Daha da güçlendirir onun siyasi pozisyonunu yani öyle söyleyeyim. Şu an biz savaşın bitmesini beklememiz lazım ki Mujtaba ortaya çıksın. Trump'ın pozisyonuyla alakalı bir şey ekleyeyim, bitireyim.
0: Hemen şunu araya şimdi sıkıştırabilir miyim? Bu arada İran lütfen. Silahlı Kuvvetleri demiş ki İsrail'e karşı askeri operasyonları sona erdirdik demiş. Bir de İsrail Lübnan'a saldırılarına eğer yeniden başlarsa daha sert saldırılar konusunda da uyarıyoruz demiş. Buyurun.
1: İşte bu söylediğiniz zaten bahsettiğim mesaj meselesine değinen bir açıklama. Yani mesajımızı verdik ve şu an tekrar masaya dönüyoruz şeyi var. Bugün yanlış görmediysem şayet takip ettiğim kadarıyla petrokimya tesislerini vurdu İsrail, İran'ın. Fazlasıyla gene ekonomik, sivil altyapılara ve ekonomiye saldırıyorlar. Artık bundan sonra zaten böyle olacak süreci eğer devam ederse. Mesajı verdiler, geri çekildiler. Trump açısından da şunu söyleyeceğim. Şimdi savaşın ikinci günde hatırlarsanız çok böyle gelgitli açıklamalar gelmeye başlamıştı. Yani Hamenei öldürülmüştü ama Hexet'ten başka, Rubio'dan başka, Trump'tan başka açıklamalar geliyordu. Ve bir kaos gibi bir ortam vardı ortada yani bir görüntü vardı. Bu görüntü bize işte stratejik belirsizliği belirtiyordu. İşte hep konuştuk burada. Yani o coğrafi olarak İran'ın işte Hürmüz'ü kullanması, kapatması ve bunu Bab-ül Mendeb'e taşıma ihtimali...

0: Irak sahasını ateşe verme ihtimali, Kuveyt'i tekrar aynı şekilde diğer Arap ülkeleri işte Bahreyn'i başta olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri yine sıkıntının Amerika için daha fazla maliyetli hale gelmesi şu an Trump'ın elini kolunu bağlayan bir konu. Yani
1: Evet.
0: iç siyaset kısmını Amerikan uzmanları daha iyi açıklar. Hani Amerika için neler oluyor, bu savaş nasıl etkiliyor ama bölge perspektiften baktım ben bunu görüyorum. Ve şu an savaşı uzatmanın İran'da statik hedefler bitmiş durumda. Yani gelip de sivil altyapıları eğer vurmaya başlarsa
1: O
0: şayet
1: başka türlü.
0: gene İran o olduğu yerde kalacak belki. Belki sonrası bu aldığı ağır yaralar İran'da büyük toplumsal sorunları da sebep olacak ama bu savaş için en azından bu konvansiyonel savaş için Amerika istediği çıktığı galibiyetle getirmeyeceği gibi müttefiklerine daha fazla maliyet yükleyecek omuzlarına ve belki bölgesel bir savaşa dönüşecek mevzu. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin falan dahil olduğu bir senaryoda. Dolayısıyla bu maliyete girmek istemiyor Trump, çok belli. Buna
1: Evet.
0: girmemek için de elinden geleni yapıyor. İranlar da anlaşmak istiyorlar çünkü böylesi az önce bahsettiğim o sivil altyapıları kaybetmek istemiyorlar. Böylesi ağır, zaten ağır olan şartları daha ağır hale getirmek istemiyorlar. Dolayısıyla iki tarafta bir anlaşma iradesi olduğunu fakat sorunlar yapısal olduğu için gene ben çözümsüz çıkacağını düşünüyorum.
1: Evet. Bir de tabii bunu istemeyen İran, İsrail var. Şimdi şunu soracağım. Belli ki Trump artık bir ateşkes istiyor. Yani hem kendi ülkesinden çok büyük tepki var. Hem NATO müttefiklerine de çok kızgın, bana yardım etmediniz diye. Şimdi Temmuz'da da biz NATO zirvesine ev sahipliği yapacağız. Dolayısıyla bir aylık bir süreden bahsediyoruz. Trump'a hani hep bir işte onurlu çıkış yapacak vesaire deniyor. Bunu yapabilir mi sizce? Ve ondan sonra hani bölge biraz olsun nefes alabilir mi? Çünkü tüm Körfez ülkeleri milyarlarca dolar, onlar çünkü paraya bakıyorlar daha
2: Tabii.
1: çok. Zarara girdiler. Ne
2: Kardan zararları
1: dersiniz?
2: var şu anda.
1: Evet.
2: Yani şunu söyleyebiliriz. Ben bu yani bu görüşmeler başladığındaki konulardan birçoğunun halledildiği kanaatindeyim. Yani Hürmüz'de bu füze menzilleri de veya işte bölgedeki proxy aktörler de aslında bunların hepsi Amerika için artık çözülmüş gibi görünüyor. Çünkü zaten hiçbir Amerika için tehdit değildi.
1: Tabii.
2: Bunların hepsi İsrail için tehditti.
1: Evet.
2: Ama bir şekilde bu saldırılara nedensellik oluşturmak için bunlardan bazıları zaman zaman ön plana çıktı vesaire. Hürmüz gibi savaşın kilitlendiği bir yer bile aslında bugün artık daha az konuştuğumuz ve aşağı yukarı bir metin imzalandığı takdirde çok hızlı çözülebilecek bir konu haline geldi.
1: Evet.
2: Çünkü uluslararası toplum orada kriterlerini ortaya çok net koydu.
1: Tabii.
2: Yani savaş öncesi duruma dönülmesi, başka bir alternatif yok ortada. Doğal olarak yani o noktaya doğru her iki ülkede yavaş yavaş geliyorlar. Hatta Amerika daha hızlı geldi oraya. İran da işte bu taleplerini yumuşatarak vesaire geliyor. Ama burada bir konu kaldı ortada. O da nükleer konusu. Yani bir süredir nükleer konusu yeniden gündeme geliyor. Bu da aslında yine Amerika'nın o sizin bahsettiğiniz onurlu çıkışı için kıymetli.
1: Evet.
2: Çünkü nükleer konusu gündeme geldiğinde bütün dünya Amerika'ya destek vermeye başlıyor. Çünkü kimse İran nükleer silah sahibi olsun istemiyor. Trump da bunu söyledikçe destek görüyor. Burada da ummandaki anlaşmaya yakın bir noktaya gelme ihtimalleri var aslında. Ama bu o masayı deviren Kushner gibi deviren kişilerin ortadan yani sistemden çıkmasıyla mümkün olabilir. Bunu İran zaten en başta hatırlarsanız söylemişti. Yani Witkoff ve Kushner'i istemiyoruz görüşmelerde dedi. Ama
1: Ama zaten teknik olarak da çok yetersiz insanlar bunlar.
2: yani
1: Yani İngilizler gittiği zaman o ilk tur müzakerelere onlar da şaşırmışlar. Nedir bu böyle? Hiç dünyadan haberi olmayan iki insan. Teknik şeyler müzakere edilemedi zaten. Dolayısıyla hani onlarla yol
2: kesinlikle öyle.
1: yürümenin bir anlamı yok herhalde Trump için
2: Kesinlikle
1: de.
2: öyle. Yani Trump hala onların bakışını değerli görüyor. Çünkü sonuçta iş adamı mantığıyla bakıyor ve onların da iş adamı mantığıyla bakmasını bir şekilde kabul ediyor ama İran'ın bakışı burada netti. Yani bu ikisi olduğu sürece çok hızlı şekilde zaten bizim her konuştuğumuz İsrail'e gidecek veya doğal olarak
1: Yani.
2: veya burada bu müzakere süreci ilerlemeyecek diplomatik kabiliyetleri, kapasiteleri olmadığı için. O yüzden istememişlerdi ama bir şekilde yine angaje oldular. Şimdi geldiğimiz noktada yine oraya gelme ihtimalleri var. Yani o zaman İran'ın tek istediği nükleer çalışmalarına devam etmekte.
1: Evet.
2: Bu aslında gayet mantıklı bir istek. Uluslararası toplum kabul ediyor. Ama bugün sadece bununla yetinir mi İran? Yani o günkü İran'la bugünkü İran arasındaki farkı da unutmamak lazım. Çünkü şu anda ne
1: olursa
2: olsun...
1: Yani daha fazla mı uranyum geliştirir diyorsunuz
2: yani
1: bu arada?
2: Yani şu anda daha fazla talepkar olabilir bu konuda. Hı hı. Çünkü o gün daha savaş yoktu. Bugün bir şekilde Amerikan saldırılarına boyun eğmemiş bir İran var.
1: Doğru.
2: Doğal olarak...

0: Sadece işte nükleer çalışmalarına devam etmek noktası yeterli olmayabilir. O yüzden burada bir onurlu çıkış olacaksa bu zenginleştirilmiş uranyum vesaire gibi noktaları Amerika o Umman'daki anlaşmaya bir şekilde İran'ı ikna ederse onurlu çıkış yapabilir. Ama İran tarafı da bunu çok kabul edeceğini zannetmiyorum. O da o uranyum, zenginleştirilmiş uranyum konusu çok gündeme gelecek.
1: Evet.
0: Yani Rusya, Pakistan, Çin gibi devletler yavaş yavaş artık bu konuda konuşmaya başlar gibi.
1: Evet, zaten bunun sinyalleri de vardı Oral Bey. Şimdi bir kere şunu, yani bir egemen ülke olarak İran diyor ki bu benim egemenlik hakkım, ayrıca ben diyor uluslararası atom enerjisine üyeyim. Geldikleri zaman işte istedikleri zaman kontrol edebiliyorlar. Yani ne kadar onlar da samimi değil, orası elbette tartışılır. Ama son görüşmesinde bir de Trump ne diyor? Nükleer toz diyor. Alacağız onları diyor, götüreceğiz diyor. En son bu Çin ziyaretinde de aslında biraz da ona vurgu yapmıştı. Yani üçüncü bir ülke, teknolojisi de iyi. O zaman Çin olsun demişti. Sizce buradan bir sonuca varılır mı ve her şey süt liman olur mu?
2: İki ucu var bu işin. Bir tanesi İran tarafından durduğu yer. İranlar dediğiniz gibi bizim egemenlik hakkımız NPT'deyiz zaten.
1: Evet.
2: Her dünyadaki bütün ülkelerin olduğu gibi bizim de sivil nükleere ihtiyacımız var. Enerjide zaten sorunlar yaşıyoruz. Elektrik enerjisine de ihtiyacımız var. Tıpta da kullanmak istiyoruz. Uzay sanayisinde de kullanmak istiyoruz gibi gibi böyle...
1: Evet.
2: İki senedir de gazetelerde bunu işliyorlar. Halka da anlatmaya çalışıyorlar bu konuyu. Yani işte nükleer nelere yarayacak bir şekilde birçok makale ve haber manşetlerden verildi iki sene boyunca durmaksızın. Şimdi bu işin bir tarafı ama İran'ın bu konudaki bagajı da çok dolu. Yani bu program ifşa edilerek ortaya çıktı biliyorsunuz 2002 yılında. Çok özür diliyorum. Sonrasında anlaşma yapıldı. Tamam. Ondan sonra Kasım Süleyman'ı öldürüldükten sonra %60'a çekmenin zenginleştirmeyi verdiği bir mesaj var. Biz bu bombaya dönüştürebiliriz mesajı. Şimdi bu mesajı da verdikten sonra biz bomba için yapmıyoruz, sivil amaçlar için yapıyoruz da diyemezsiniz. Uzay sanayisi için gerekiyor diyorlar şu anda.
1: Evet.
2: Dolayısıyla bu tip bagajların var olması da zamanında İran'ın bu tip özellikle bu muhafazakar kesimin attığı bu adımlar ciddi anlamda İran'da İran'a yönelik güvensizlik yarattı. Tabii bir de kameraları kapatılması gibi bir sürü başka şeyler de yaşandı biliyorsunuz. Çok özür diliyorum. Dolayısıyla bütün bunların toplamını bugünkü güvensizlik ortamını ortaya çıkartıyor. İsrail tezlerini daha kabul edilebilir hale getirdi Batı nezdinde. Yani bir günde gelinmedi açıkçası
1: evet.
2: Bu noktaya. Böyle bir taraf var bu işin.
1: Dolayısıyla son olarak toparlamanızı rica edeceğim. Yani bir anlaşma mümkün olabilir mi? Eğer hani ilk adımlar atılır, işte Hürmüz'ün statüsü belli olur. Tamamen ateşkes İran'da görür, Amerika'da görür, ellerinde yazılı. Ondan sonra biz başka bir safhayı görür müyüz? Kısaca alayım.
2: Şimdi öncelikle Amerikalılar Hürmüz konusunda taviz almak zorundalar bir yerde. Çünkü zaten açık olan bir şey kapanmış duruma geldi ve İran'ın kazançlı çıkacağı bir pozisyona döndü. İran'ın buradan hem siyasi anlamda baskı kurabileceği hem ekonomik gelir sağlayıcı bir pozisyona dönmüş oldu Hürmüz. Dolayısıyla Hürmüz bir şekilde kesin kırmızı çizgi olarak koyacaklardır. Nükleer konusunda da bence küçük tavizlere razı olacak şekilde bir ateşkese belki dönüştürebilirler konuyu ama bütün bunların hepsi işi konjonktüre emanet etmek olur. İsrail'in güvenliği tırnak içerisinde konjonktüre emanet etmiş olurlar. Dolayısıyla ne Amerika'nın içindeki İsrail lobisi ve İsrail destekçileri buna müsaade eder ne de İsrail buna müsaade eder. Bir yerde savaş İsrail-İran arasında cereyan etmeye devam eder.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum. Oral Toğa sağolunuz. Tolga Sakman size de teşekkür
0: ben
1: ediyorum
0: teşekkür
1: stüdyoya geldiğiniz için, görüşlerinizi paylaştığınız için. Evet, mevcut durum böyle. Şimdi biraz artık içeriye de bir bakalım. Çünkü gözler bir yandan da CHP'de. Yarın CHP'de grup toplantısı günü, ancak kimin kürsüye çıkacağı hala netlik kazanamadı. Düğüm nasıl çözülecek? Mecliste Mahir Kılıç bizi bekliyor. Son notları aktarmak üzere seni dinleyelim Mahir.
3: Ayşe Süperkar, düğüm çözülecek gibi durmuyor çünkü saatler kaldı grup toplantısının yapılmasına ve iki tarafta konuşmakta kararlı. Dakikalar önce Meclis Grup Başkanı Özgür Özel bir değerlendirme yaptı ve yarın grup toplantısında ben konuşacağım dedi. Bu noktada grup başkan vekillerin grup yönetiminin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuru yapacağını ifade etti ve partililere de çağrıda bulundu toplantıya katılmaları için ve Kılıçdaroğlu yönetimini eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun yapmayı planladığı toplantı için korsan bir toplantı ifadesini kullandı. Grup yönetiminin daveti olmadan bir toplantının yapılamayacağını belirtti.

Sadece milletvekilleriyle toplanmak için de 1/3 çoğunluk, yani 46 milletvekiline ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Ancak bu sayıda Kılıçdaroğlu yönetimini bulamayacağını belirterek kürsüyü atanmış birine teslim etmemiz mümkün değil ifadesini kullandı. Ancak Kılıçdaroğlu cephesi ise mevcut milletvekilleriyle toplantının yapılabileceğini ve en yaşlı üyenin kürsüye Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu çağırabileceğini ifade ediyor.

0: günü Manisa'da olacağı belirtmişti. Ancak bu açıklamadan sonra Kılıçdaroğlu cephesinden grupta konuşacağız adımı gelince Özgür Özel bu sabah saatlerinde kurmaylarla yaptığı son değerlendirmede Manisa'ya gitmekten vazgeçti ve Ferdi Zeyrek'i grup kürsüsünden anacağını belirtti. Burada bana daha çok ihtiyaç var ifadelerini kullandı ve kendisinin Manisa'ya olası gidiş durumunda ise karşı tarafı Kılıçdaroğlu cephesini tırnak içinde fırsatçılık yapmakla eleştirdi ve Kemal Kılıçdaroğlu'na da çağrıda bulundu. Bundan vazgeçmesi gerektiğini belirtti. Sağduyu çağrısı yaptı. 24 Mayıs sabahı genel merkezin tahliye edildiği gün genel merkez önünde arbede yaşanmıştı, kavgalar yaşanmıştı. Yarın mecliste de benzer görüntülerin yaşanmaması için sağduyu çağrısı yaptı Kemal Kılıçdaroğlu'na. Aynı zamanda genel merkezde meclis yönetiminin sürekli temas halinde olduğunu belirtelim. Özgür Özel konuşmasında bir öneriden bahsetti. Kılıçdaroğlu yönetimine ilettikleri. Nedir o? O da şu: yarın grup saatinde ben Manisa'da olayım, siz de genel merkezde konuşmanızı yapın şeklinde bir öneri de bulundu, ancak bunun karşılık bulmadığını ifade etti. Son raddede hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel yarın grup toplantısında konuşmaya oldukça kararlı. Burada tabii gözler meclis başkanına çevrilmişti. Numan Kurtulmuş'la yaptığı son değerlendirmede Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında genel başkanı olarak konuşabileceğini ifade etmişti. Sadece Kılıçdaroğlu değil, bütün genel başkanları kendi partilerin grup toplantısında konuşabileceğini söyledi. Bunu engelleyecek, bunu önleyecek herhangi bir madde söz konusu ifadesi kullanıldı. Evet, yaklaşık 23 saat, evet tam 23 saat var grup toplantısına. Her sene olduğu gibi saat 13'te grup salonu açılacak, ancak kim konuşacak? Kemal Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi? Bu henüz netlik kazanmadı. Bu arada nöbetçi grup başkan vekili Ali Mahir Başarır'da edindiğimiz bilgilere göre her salı olduğu gibi Özgür Özel'i kürsüye davet edeceğini ifade ediyor. Nasıl bir durum yaşanacak bizler de bekliyoruz. Ancak son ana kadar meclis grubu ile genel merkez yönetimi arasında bir temas olacağını belirtelim. Ve siyasete de 24 saat çok uzun bir süre deyip tekrar sözü size bırakalım.
1: Evet, Mahir Kılıç aktardı. Bu arada Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı vardı. Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde belediye başkanlığı seçimi yapıldı. AK Parti 4 beldede, MHP ve CHP ise birer beldede seçimi kazandı.
2: Tokat'ın Yolüstü, Çevrecik, Bağtaş'ı ve Kuşçu, Gümüşhane'nin Tekke ve Nevşehir'in Mustafa Paşa beldelerinde belediye başkanlığı seçimleri için sandık kuruldu. 6 yeni beldede seçim heyecanı yaşandı. Sandıkların açılmasıyla kazanan partiler de belli oldu. Tokat'ın Bağtaş'ı beldesinde AK Parti'den Mustafa Karadağ ve Yolüstü beldesinde Mustafa Altın seçildi. Kuşçu beldesinde ise MHP'nin Cumhur İttifakı adayı Hikmet Temizel kazandı. Çevrecik beldesinde seçilen isim CHP'nin adayı Nazım Demirkol oldu. Nevşehir'in Mustafa Paşa beldesine yine AK Parti'den Mustafa Özer seçilirken Gümüşhane Tekke'de ise Kemalettin Demirkıran kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 beldede yapılan seçimleri değerlendirdi. Seçimlerin AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın ezici üstünlüğüyle sonuçlandığını, Nevşehir'deki seçim sonrası ise vatandaşlara seslendi.
3: Seçimden 4 tanesini Cumhur İttifakı olarak biz aldık ve bir tanesini de Milliyetçi Hareket Partisi almış oldu.
2: Sandıkta belediye başkanlarının yanı sıra belediye meclis üyeleri de seçildi. Ayrıca yurdun çeşitli bölgelerinde 362 mahallede de muhtarlık seçimi yapıldı.
1: Geçen hafta gözaltına alınıp tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevinden uzaklaştırıldı. Açıklamayı İçişleri Bakanlığı yaptı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman geçen hafta gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Bakanlık Başkan Görkem Duman'ı geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı belediyedeki yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Başkan Görkem Duman'la birlikte toplam 42 şüpheli tutuklandı. Buca Belediyesi'nde başkan vekili seçimi 12 Haziran Cuma günü saat 16'da yapılacak. Ve Atlas Çağlayan daha 16 yaşındaydı. Arkadaşlarıyla kafeye gitti. Başka bir grupla çıkan tartışmada defalarca bıçaklandı ve hayattan kopartıldı. Annesinin acısı tabii ki bir an bile dinmedi ve şimdi yargı vakti. Tutuklu sanık yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.

0: Yan baktın denilerek öldürüldü. 16 yaşında akran cinayetine kurban gitti. Katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıkacak. 14 Ocak akşamı Atlas Çağlayan İstanbul Güngören'deki bir kafeden çıktığı sırada bir başka çocukla tartışmaya girdi. O kavgada aldığı birden çok bıçak darbesiyle ağır yaralandı, kurtarılamadı. Cinayeti işleyen 14 yaşındaki bir çocuktu. Eçe adlı çocuk olaydan sonra tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Atlas'ın ölümüne neden olan Eçe'nin çocuğa karşı kasten öldürme ve zincirleme şekilde silahla tehdit dahil 3 ayrı suçtan yargılanmasını talep etti. 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapsi istendi. Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin yargı süreci başlıyor. Tutuklu sanık E.Ç. 9 Haziran günü saat 10'da ilk kez hakim karşısında hesap verecek. Duruşma Bakırköy Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
1: Karabük'te Filyos çayına düşerek akıntıya kapılan CHP İl Başkanı Yardımcısı Mustafa Erten'den acı haber geldi. Cansız bedeni bu sabah bulundu. CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten ve beraberindekiler otomobille yolculuk yaparken Filyos çayı kıyısında mola verdi. Araçtan inen Erten çay kenarında durduğu sırada ayağa kaydı ve dengesini kaybetti. Yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlanıp suya düştü. Akıntıya kapılan 72 yaşındaki il başkan yardımcısı gözden kayboldu. İhbar üzerine arama çalışması başlatıldı. Sabah saatlerinde Erten'den acı haber geldi. Cansız bedeni suya düştüğü yerden yaklaşık 1700 metre ilerideki HES kapağına takılı halde bulundu. Cenazesi morga kaldırıldı. Avrasya Tüneli'nde bir otomobil itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı. Tünele söndürme sisteminden su aktığı için tünel geçici olarak kapatıldı. Kaza saat 8 sularında meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü Avrupa yönünde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı. Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su tünele aktı. Avrasya Tüneli araç geçişine kapatıldı. İstanbul Valiliği tünele akan suyun deniz suyuyla ilgisi bulunmadığını açıkladı. Yapılan çalışmaların ardından tünel saat 9 itibariyle araç trafiğine yeniden açıldı. İstanbul Esenyurt'ta bir ilkokulda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden oldu. Neyse ki hafta sonuydu ve okul boştu.
2: Uzaklaş.
3: Sıralar yandı. Alevler duvarları sardı. Okuldaki yangın büyük korku yaşattı. İstanbul Esenyurt'ta 3 katlı İbrahim Özaydın İlkokulu'nun bahçesinden önce duman ardından alevler yükseldi. Bahçe duvarının yanına konulan sıralar bilinmeyen nedenle tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangın okulun duvarlarına kadar yayıldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri hemen itfaiyeye ihbarda bulundu. Neyse ki hafta sonu olduğu için okul kapalıydı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda kimseye bir şey olmadı. Şimdi yangının nasıl çıktığı araştırılıyor.
1: Son zamanlarda güvenlik kamerası sistemlerinin iş yerleri, apartman ve site gibi toplu yapılarda amaç dışında kullanıldığına dair şikayetlerde bir artış var. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan bir açıklama yapıldı. Nelerin yapılmaması gerektiği anlatıldı. Kameralar daire kapısının önünü göstermemeli. İş yerlerinde çalışanların verimi bu yöntemle yapılmamalı denildi.
3: Kameralar bağımsız alanı göstermemeli. İş yerinde çalışanların verimi kamerayla takip edilmemeli. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, iş yeri ve apartmanlardaki güvenlik kameralarının amaç dışında kullanılmamasıyla ilgili uyarılarda bulundu. Son zamanlarda güvenlik kamerası sistemlerinin iş yerleri, apartman ve site gibi toplu yapılarda hukuka aykırı şekilde belirlenen amaç dışında kullanıldığına dair şikayet ve başvurularda artış yaşandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan da açıklama geldi. İş yerlerinde güven

0: Güvenlik kamerasının amaç dışında ve ölçüsüz bir şekilde kullanılmaması uyarısı yapıldı.
1: Çalışanların çalışıp çalışmadığını görme, disiplini artırma, genel kontrol sağlama, KVKK güvenlik kameralarının bu amaçlarla kullanılmasının özel hayatın gizliliğine müdahale olabileceğine dikkat çekti.
0: Kamera sistemi kurulumunda ortak alan ve özel alan ayrımına da özen gösterilmesi gerektiği ifade edildi. Tuvalet, soyunma odası, mescit, dinlenme alanı gibi özel alanlara kamera sistemi yerleştirilmemesinin altı çizildi. Apartman ve site gibi toplu yapılarda güvenlik kamerası sistemi kullanımına dair de uyarılar yapıldı. 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu hatırlatıldı. Ortak alanların titizlikle belirlenmesi, kameraların bağımsız alanın içi görünecek şekilde daire kapısı önlerine yerleştirilmemesi gerektiği vurgulandı.
2: Amerikan Başkanı Trump'ın basınla ilişkisi yine gerildi. Meet the Press adlı programa konuşan Trump, sunucunun sorularına sinirlenince yaka mikrofonunu yere attı. Röportajı erken bitirdi. Amerikan Başkanı programın sunucusuna da ya sahtekarsınız ya da aptalsın dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump seçim ilesi sorusuna sinirlendi. Röportajı erken bitirdi.
3: This country, we're like a third world country. Your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC, and CBS, and CNN. Your one-sided crooked networks. Right, let's call it quits, because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time.
0: Trump'ı sinirlendiren söz düellosu, Amerikan başkanının Kaliforniya'da yapılan seçimlerinin hileli olduğunu savunmasıyla başladı. Sunucu Walker'ın bu iddialara kanıt yok demesiyle tansiyon yükseldi.
3: They're crooked, just like you're crooked. Your press is crooked, and Meet the Press is crooked.
4: To be fair, I'm not crooked, but let's
3: really?
4: Let's
3: well, you play right into their hands.
4: Let's continue.
3: You're either crooked or you're stupid.
0: Sunucunun Trump'ı yatıştırma çabaları sonuçsuz kaldı. Trump yakasına takılan mikrofonu yere attı.
4: Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin.
3: I've sat in the rain with you.
4: I know. I've sat in the rain with you for an
3: hour. On and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press because you know what? A country can never be great with a dishonest press.
4: Listen, we traveled all the way to Wisconsin for this interview.
0: Trump'ın Wisconsin eyaletine yaptığı ziyaret sırasında yapılan röportaj, Trump'ın isteği üzerine bir çiftlikte yapılmış, şiddetli yağmurun çatıda yaptığı ses nedeniyle röportaja birkaç kez ara verilmişti.
3: Nice rain.
4: It is raining hard.
2: İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası futbol takımı ABD ile yaşanan vize krizi ve maçlarının oynanacağı stadyumlara erişim konusundaki anlaşmazlıkların ortasında Meksika'ya ayak bastı. Takımın Amerika'ya sadece maç günlerinde uçakla giriş çıkış yapmasına izin verilecek.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan vize krizinin gölgesinde yola çıktılar. Stadyumlara erişim konusundaki anlaşmazlıkların ortasında Meksika'ya ayak bastılar. İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası futbol takımı Meksika'nın Tijuana Uluslararası Havalimanı'na indi. Grup aşamasındaki 3 maçını da Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayacak olan oyuncular ve teknik heyete, Amerika Birleşik Devletleri'ne sadece maç günlerinde uçakla giriş çıkış yapabilecekleri bildirildi. İranlı yetkililer, ekipteki 15 görevli personele ise vize verilmediğini belirtti. Bu durum, spor dünyasına yönelik siyasi müdahalenin en kötü biçimi olarak nitelendirildi. İran devlet medyasına göre vize verilmeyen 15 kişi arasında Futbol Federasyonu Başkanı, Yardımcısı ve Medya Direktörü yer alıyor. Amerikalı yetkililer İran'ın sahte gerekçelerle ülkeye terörist sızdırabileceğini savunurken, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da İran heyetinde devrim muhafızları ordusuyla bağlantısı olan kişilere izin verilmeyeceğini söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak. İranlı takım gruptaki ilk maçını 15 Haziran'da Los Angeles'ta Yeni Zelanda'ya karşı oynayacak. 21 Haziran'da Belçika ile karşı karşıya gelecek olan takım 26 Haziran'da ise Mısır'la karşılaşacak. Takım maçlar için yola çıkmadan önce antrenmanlarını Antalya'da tamamlamıştı.
2: Ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım oldu. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Yıldırım, Hakan Safi'yi geride bırakarak

0: Sarı lacivertlilerin 35. başkanı oldu. Yıldırım 17.245 oy alırken Safi 9.927 oyda kaldı.
1: Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım oldu. Sarı lacivertlilerin olağanüstü seçimle genel kurul toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ve stat bitişiğinde yer alan eski Kenan Evren Lisesi arazisinde gerçekleşti. Saat 10'da başlayan oy verme işlemi saat 17'de sona erdi ve oy sayımına geçildi. Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin yarıştığı başkanlık seçiminde 45 sandıkta 27.387 üye oy kullandı. Aziz Yıldırım 17.245 oy alarak başkanlığa seçildi. Hakan Safi'nin ise 9.927 oy aldığı açıklandı. Sarı lacivertli camiada 1998-2018 yılları arasında başkanlık görevinde bulunan 73 yaşındaki iş insanı 8 yıllık aranın ardından yeniden başkanlığa seçildi. Aziz Yıldırım seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Yıldırım, arkadaşlarımızla beraber size borcumuzu ödeyeceğiz dedi.
2: Değerli Fenerbahçeli kardeşlerim ve yoldaşlarım. Evet, bugün camiamızda bir seçim yaptık. Ama kazanan Fenerbahçe'di. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildi. Bugünden itibaren Sayın Hakan Safi Bey veya diğer bizim büyüklerimiz, saydığımız insanların hepsini bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Biz onları da tebrik ediyoruz. Onlar da bugün güzel tezahüratlar yaptı. Siz de yaptınız. İnşallah bu tezahüratları bu statta oyuncularımıza hep beraber yaparız ve şampiyon oluruz. Biz birbirimize küsmeyeceğiz. Birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camia büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz. Etmeyeceğiz hep beraber. Şimdi bizler siz yönetim olarak değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Ve ben geçmişten gelen tecrübelerimle beraber onlarla çalışacağız. Sözümüz söz. Şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın. Ayrıca Nihat Bey ve arkadaşlar bu statı büyütmek için çalışmalara başlayacaklar. Finansal anlamda kulübün değerini finans olarak yukarıya çekmek için bazı projeler var. Bunları hayata geçireceğiz. Sonunda tek isteğim. Beni bugün 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım. Ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu.
1: Aziz Yıldırım konuşması esnasında kongre üyelerinin yaptığı tezahüratlara da eşlik etti.
2: Olur bile son sözümüz Fenerbahçe.
0: Yunanistan'ın sevilen sanatçılarından Natasa Theodoridou bir kez daha İstanbul'a geldi. Sanatçının Harbiye'deki konserine ilgi büyüktü.
3: Şarkılarıyla büyüledi. Yunanistan'ın güçlü sesi İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.
4: Burada olduğum için çok mutluyum. Bu gece çok büyülü ve özel bir gece olacak. Ve mümkün olduğunca sık İstanbul'a gelmek istiyorum.
3: Yunan müziğinin sevilen sanatçılarından Natasa Theodoridou, Harbiye açık hava sahnesindeydi. Konsere katılım yoğun oldu. İstanbullular Yunanca şarkılarda doyasıya eğlendi. Yunan sanatçı, şarkıcı Yalın'la gecede özel bir düet de yaptı. Müzik
4: Yalın'la beraber buluşmamız, pekiştirilen arkadaşlık gerçekten çok güzel. Şimdi sırada büyük bir...

0: Bir ihtimalle bir kadın sanatçıyla düet yapmak var. Belki o beni bulur ya da ben onu bulurum.
1: Sanatçı, müziğin Türkiye ve Yunanistan gibi farklı milletleri bir araya getiren evrensel bir unsur olduğunu söyledi.
0: Müziğin dili evrenseldir aslında. Çok söz söylemeden bütün milletleri, herkesi bir araya getirir, kucaklaştırır.
2: Böylece ilk dilimi tamamladık. Saat başına yeniden bekleriz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Edirne güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla yer yer yağmurlu 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 30, Adana güneşli 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 29, Kayseri güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 23, Van güneşli 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 34, Gaziantep güneşli 32 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor, haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Malumunuz İran İsrail'e saldırdı. İsrail İran'daki bir takım stratejik hedefleri vurduğunu söyledi. Trump araya girdi. Bir an önce ateşkes ilan edin, barış istiyorum dedi. Peki son durum ne? Tahran'dan Tolga Akbaba karşımızda. Kudüs'ten de Enes Canlı karşımızda olacak. Ama Tolga, seninle bir başlayalım. Neler aktarırsın bize?
1: Hocam, İran'ın İsrail'e yönelik saldırıları başlamıştı. İran, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını gerekçe göstermişti. Hakeza İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini dile getirmişti. Daha sonra İsrail misilleme saldırısında bulundu. İran'ın Huzistan eyaletindeki bir petrokimya tesisine hedef aldı. Yine başkent Tahran olmak üzere Tebriz ve Kirmanşah'a hedef aldı. Saldırılar genelde İHA ile gerçekleştirildi. Ancak saldırıların yoğunluğu düşüktü. Bu her iki taraf için de söylenebilir. Nitekim İran'da vurulan hiçbir yerde can kaybı yaşanmadı. Bunu az önce ifade ettiler. Çatışmalar öğlene kadar devam etti. Özellikle başkent Tahran'da gün içinde İHA saldırıları oldu. İran hava savunma sistemleri İHA'ları imha etti. Ancak daha sonra yaklaşık yarım saat önce İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatem-i Enbiya Merkez Karargah Komutanlığı İsrail yönelik saldırıların durdurulduğunu açıkladı. Ancak bir uyarıda da bulundu. Eğer İsrail Lübnan'a yönelik saldırılara devam ederse daha şiddetli cevap verileceğini ifade etti. Şu an için karşılıklı saldırılar durmuşa benziyor. İran'dan gelen açıklamalar bu yönde. Tabii burada ABD Başkanı Trump'ın her iki tarafa da yapmış olduğu çağrı önemli. Nitekim Trump çatışmaların durdurulmasını talep etmekteydi. Dediğim gibi İran yaklaşık yarım saat önce İsrail'e yönelik saldırıların durdurulduğunu açıkladı.
0: Daha teşekkür ediyoruz ve Kudüs'e bir gidelim. Enes'i evet, Enes de karşımızda şimdi. Enes, sen neler aktarırsın?
2: Ayşe Süberker, hemen şununla başlayalım. İsrail'in Kanal 12 televizyonu ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kısa bir süre önce telefonda görüştüğünü söyledi. Şu ana kadar İsrail'den henüz İran'dan gelen bu operasyonların durdurulduğuna ilişkin açıklamaya yönelik herhangi bir resmi açıklama yok. Ancak İsrail basınında İsrail Hayom gazetesine konuşan bölgesel bir kaynak, ABD ve İsrail'in Tahran yönetimine eğer ki saldırılarını durdurursa karşı tarafında buna aynı şekilde karşılık vereceği yönünde bir bilgiyi ilettiği yönünde bir açıklama var. Şimdi akşam saatlerinde saat 9'da İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu liderliğinde bir güvenlik kabinesi gerçekleşecek. Buradan gelecek olan açıklama kritik nitelik ve önem arz ediyor. Şunu unutmamamız gerekiyor. İsrail'de genel olarak bu çatışmanın Lübnan'a sıçramasının, Lübnan'ın dahiyeye ulaşmasının ardından gerçekleşmişti. Bu son tırmanış buna dayanıyordu. Şimdi İsrail'in Lübnan'da nasıl bir politika izleyeceği, Lübnan'a saldırılarını ne ölçüde devam ettireceği kritik bir önem arz ediyor. Tabii ki Netanyahu'nun kabinesindeki aşırı sağcı isimler var. Bunlar İsrail hükümetinin de bel kemiğini oluşturuyor diyebiliriz. Netanyahu açısından da önem arz ediyor. Bunlardan Bezalel Smotrich, kendisi Maliye Bakanı olarak görev yapıyor. İran'ın attığı her füze için dahiyede 20-30 kadar binanın hedef alınması yönünde yine Şahin açıklamalarına devam etti. Yine aynı şekilde Netanyahu'ya muhalefetten de bir eleştiri var. Muhalefetteki eski genelkurmay başkanı, kendisi yakın zamanda bir parti kurdu ve bir sonraki seçimlerde sandıkta Netanyahu'nun karşısına çıkacak. Gadi Eisenkot da Netanyahu hükümetini gerek Gazze, gerek Lübnan, gerekse İran konusunda stratejik hatalar yapmak ve sınıfta kalmakla suçladı. Şu ana kadar bir yatışma, bir sönümlenme durumunu gözleyebiliyoruz. Son 6 saat içinde İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmediği yönünde İsrail basınında haberler var. Ancak tabii ki bu son tırmanışın ardından İsrail siyasetinde hararetli bir tartışma devam edecek. Çünkü İsrail'de de unutmayalım ki bu yıl sonunda seçimler olacak. Ya Eylül ayında ya

0: Ekim ayında. Ancak giderek o seçimin kampanya dönemi ve bu askeri güvenlik siyaseti üzerinden dönecek tartışmaların da giderek daha fazla baş vermeye başladığını ve yükselmeye başladığını görebiliyoruz. Kısaca özetleyecek olursak akşam saatlerinde saat 9'da İsrail'de güvenlik kabinesi toplanacak ve buradan gelecek açıklamalar bu son tırmanışa ilişkin manzarayı ortaya koyacak.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Enes Canlı, Kudüs'ten aktardı. 9'da toplanıyorlar. Bu arada CHP Grup Başkanı Özgür Özel yarınki grup toplantısını kendisinin başkanlığında mecliste yapılacağını söyledi. Özel Kılıçdaroğlu'na CHP'leri karşı karşıya getirmeme çağrısında bulundu.
2: Grup başkan vekili arkadaşımız gerekli başvuruyu yapıyor meclis başkanlığına. Biz yapmayacaktık ama yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyre'yi kürsüde anacağım. Partililerimizi yarınki grup toplantısına, hem Ferdi Zeyre'yi anmaya hem partisine omuz vermeye davet ediyorum. Buradan bir alternatif grup toplantısı başka bir yerde yaparlar, başka zamanda yaparlar. Onun için 48 milletvekiline ihtiyaçları var. 46 milletvekiline ihtiyaçları var. O değerlendirmelerini kendilerine bırakıyorum ama sağduyulu davranmaya, partimizin sokağına bile yakışmamış o kişileri, hani arınma diyorlar ya, öncelikle onlardan arınmaya. Cumhuriyet Halk Partilileri ise asla karşı karşıya getirmemeye davet ediyorum kendilerini.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Sultan Abdülaziz Han'ı anma programında konuştu. Gündeminde anayasa tartışmaları vardı. Bu bir siyasi tercih değil, zaruridir dedi.
3: Anayasaları darbelerden bütünüyle ayırarak hiçbir şekilde darbelerin gölgelerinin, tortularının anayasalar üzerine aksetmesine müsaade etmeden Türkiye'nin yeni bir anayasayı yapma gücüne, kuvvetine, kudretine sahip olduğunun altını çizmek isterim. Ayrıca anayasa tartışmaları kısır gündelik siyasi tartışmaların da mevzuu değildir. Yeni bir anayasayı yapmak mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin öncelikli ödevlerinden birisidir. Türkiye'nin bu anlamda gücünü artıracak, katılımcı, çoğulcu, demokratik ve kuşatıcı bir anayasayı yapmak için hepimizin üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemiz lazım. Bir siyasi tercih ya da bir fantazi değil, Türkiye için bir zarurettir. Kendi iç kalemizi tahkim etmek diyoruz ya, iç kalemizi tahkim etmenin önemli unsurlarından birisi de milletin geniş kesimleri tarafından benimsenmiş bir anayasa mutabakatının sağlanmasıdır.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hayalim Kudüs'e vali olmak sözlerine Kudüs Konstantinopolis değildir diyen İsrail Savunma Bakanı Katz'a yanıt verdi. İçişleri Bakanı, duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz dedi.
4: Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar çıkacaktır. Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır.
5: Hayalim Kudüs'e vali olmak mesajı verdi. İsrail Savunma Bakanı Katz'tan skandal Kudüs Konstantinopolis değildir yanıtı geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz dedi.
4: Başta Filistin'de, bilhassa Gazze'de, gönül coğrafyamızın her köşesinde Türkiye'nin sözü umutla takip ediliyor. Biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız.
5: Bakan Çiftçi, Ankara'da Türkiye Gençlik Vakfı'nın düzenlediği Türkiye Münazara Yarışması büyük final programında konuştu. Gazze hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız dedi.
4: Filistin'in acısını vicdanımızda hissedeceğiz. Gazze'nin feryadına kulak vereceğiz. Mazlumun yanında durmayı, adil bir dünya düzeni için mücadele etmeyi İnsan olmanın en temel sorumluluğu olarak göreceğiz. Aynı inançla, aynı kararlılıkla, aynı vicdanla bu hassasiyeti taşıyacağız ve bu hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız.
1: Akşam vakti sıcak havadan bunalıp parka oturmaya gittiniz. Bir anda silahlı saldırının ortasında kaldınız. Dün akşam Bursa'da yaşanan tam da böyleydi. Otomobille gelen bir kişi çocuk

0: Parkında bulunan gençlere silahlı saldırı düzenledi. Sonrasında neler yaşanmış gelin bir izleyelim.
1: Parkta oyun oynayan çocuklara ve ailelere aldırış etmedi. Pompalı tüfekle defalarca ateş etti. Gecenin hareketli geçtiği yer Bursa'nın İnegöl ilçesi. İddiaya göre ÖY bir grup gençle tartıştı. Daha sonra otomobille gençlerin bulunduğu çocuk parkına geldi. Parkta çok sayıda çocuk, genç ve aile vardı. Saldırgan pompalı tüfekle tartıştığı gençlerin üzerine ateş açtı. Parkta bulunan 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı. Saldırgan kaçarken çevredekiler 112'ye ihbarda bulundu. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. Çocuk ve gençlerin tedavi altına alındığı sırada polis kaçan şüpheli ve yanındakilerin peşine düştü. 18 yaşındaki iki şüpheli kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Adana'da hırsızları kilitli kepenk de durduramadı. Döviz bürosunu soymak için bakın nasıl bir yöntem uygulamışlar.
1: Ciple kepengi kırdılar. İçeride ne var ne yok kırıp döktüler. Döviz bürosunu böyle soydular. Adana'da soyguncuların hedefinde bir döviz bürosu vardı. 4 kişi yüzlerini kapüşon ve kar maskesiyle gizledi. Bir ciple olay yerine gittiler. Hızlı davranmak için de ciple kepengi kırıp içeri girdiler. 3 soyguncu tezgahları devirerek çekmecelerde para aradı. Dakikalar içerisinde yaklaşık 16 bin doları çalıp poşete doldurdular. Geldikleri araca binip kaçtılar. İş yeri sahibinin ihbarıyla polis çalışma başlattı. 3 şüpheli çok geçmeden yakalandı. Ancak paraların izi bulunamadı. Şüpheliler sorgularında suçlamaları reddetti. Görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını, hırsızlık yapmadıklarını öne sürdüler. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Soygun aracının sürücüsü ise aranıyor.
0: Ve Fahri trafik müfettişleri, onlar trafiğin gizli ve sivil denetçileri ama zaman zaman kestikleri cezalar nedeniyle sürücülerin tepkisini de çekiyorlar. Sürücülerin bu konuda bir talebi var.
2: Haberin olmadan sana direkt ceza geliyor.
3: Devlet ceza kestiği zaman sana bir kamera görüntüsü gönderiyor. Ama bunlarda yok böyle bir şey.
4: Trafiğin içinde sivil bir şekilde ihlalleri denetleyip ceza yazabiliyorlar. Görsel bir delil sunma zorunlulukları da yok. Sürücülerin tam da bu noktada bir şikayeti var.
5: İşte neymiş? Hatalı sollama. Ya burada hatalı sollama olabilir mi ya?
3: Hiçbir ispatı yok.
5: Sadece caddeye yazmış. İtiraz ettiğimizde de ispat etme şansımız yok.
6: Olur olmadık yerde cezalar geliyor bize. Fahri müfettiş yazmış. Gerçekten bazen de acımasız oluyor.
7: İspat olsun, resim olsun, bir kamera olsun. Ceza gelmiş bana halk adına. Makas atmaktan. Ne ilgisi var ya?
8: Hiçbir görüntü sunmadan ceza tutana direkt olarak cezaya dönüştürülebiliyor. Burada güven esasına dayanılıyor haliyle.
4: Fahri trafik müfettişi olmanın bazı şartları var. En az 40 yaşında ve üniversite mezunu olmak gibi.
8: Emniyet birimlerince titiz bir şekilde yapılan araştırmalar neticesinde yani bir psikolojik sorunu olmayan.
9: Vallahi hiçbir şey yok. Kafasına göre yazıyor sonra ceza geliyor.
4: Yani her isteyen müfettiş olamıyor ama haksız yere ceza kesildiğini savunan sürücülerin de sayısı az değil. Fotoğraf veya video kaydı da alınsın diyorlar.
3: Ara sokakta merkeze bile bağlanmayan yerde doğru gittiğim halde bana ters gidiyorsun diyerekten 10 bin lira ceza gönderdi evime.
10: 5 bin lira ceza yazdılar. Bunu adaletle bulmuyoruz.
4: Herhangi bir fotoğraf ya da videoyla ispatı bulunmayan bu cezalara sürücüler itiraz edebilirler. Ancak bu işlem biraz uzun sürüyor.
8: 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliğine başvurmak suretiyle cezaya itiraz edebilirler. Belki kendi aracında araç kamerası varsa kamera kayıtlarıyla ortaya çıkabilir.
11: Ben servis işi yapıyorum. Şurada 2 dakika arabamı park edip bir yere bir mal bırakıp çıkacağım. Hemen arkadan cezası geliyor.
0: Evet, bu haberin ve tartışmanın üzerine konuşacağız. Konuğum avukat Cengiz Hortoğlu. Merhabalar Cengiz Bey, hoş geldiniz Haber Hattı'na.
12: Diliyorum Ayşe Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, haberde aslında verdik. Şartları, psikolojisinin iyi olması, üniversite mezunu olması.

0: vesaire. Her isteyen, her üniversite mezunu ve bu psikolojik testleri geçenler Fahri müfettiş olabiliyor mu? Bir onu sorarak başlayayım. Sonra işin bir de tabii görsel ispat kısmı var ki ondan da sürücüler biraz muzdarip gibi gözüküyor.
1: Şimdi sadece tabii ki üniversite mezunu olmak veya işte 40 yaşını doldurmak bunlar yetmiyor. Onun dışında bir sabıkası olmaması gerekiyor. Belli işte diyelim ki 6 ay üzerinde ceza almaması gerekiyor. Kasıtlı bir suçtan dolayı ceza almaması gerekiyor. 10 yıldan beri bir ehliyet olması gerekiyor ve trafik bilgi herhangi bir suçunun olmaması gerekiyor. Bunlar koşullar ama tabii ki bir önce söylediğiniz şey en önemli şeylerden bir tanesi. Bu kanıt, delil sunma. Şimdi Ayşe Hanım öncelikle bir toplumdaki bir yaygın kanıyı, yaygın bir yanlış kanıyı düzeltelim. Onunla başlayalım izin verirseniz. Şimdi aslında trafik müfettişlerinin ceza yazma yetkisi yok. Trafik müfettişleri ceza yazmıyor. Sadece bir tutanak düzenliyor. O tutanağı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yolluyor. Oradaki gerekli ilgili birimler bunu bir cezaya dönüştürüyor. Bir trafik cezasına dönüştürüyor. Yani ceza o şekilde geliyor. Bir defa bunu bir düzeltelim. Yani doğrudan bir ceza yazma olayı yok.
0: Sonuçta ayrıca kararı da, ilgili trafikteki ilgili birimler veriyor evet. O zaman öyle mi?
1: Evet.
0: Neye göre veriyorlar peki tutana, bir görsel ve bir tutana, kanıt ispat yoksa neye göre bu bir
1: kararı veriyorlar? Şimdi şöyle işte buradaki düğüm burada. Şimdi bir fahri müfettişin bir fotoğraf çekme, video çekme zorunluğu yok. Kanıt sunmayı zorunluğu yok ve burada aslında kilit nokta şu. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Aslında toplumda çok da fazla bilinmeyen bir konuya değinmek istiyorum izin verirseniz. Şimdi bizim Türk Ceza Kanunumuza göre kişisel verileri ele geçirme veya kaydetme diye bir suç var. Bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası var. Yani fahri müfettiş istese de birisinin fotoğrafını çekip veya videoyu alıp bir kaydı alıp onu dosya koyamaz. İstese de bunu yapamaz çünkü yasa buna engel. Yani burada diyelim ki böyle bir dosya diyelim ki hani fahri müfettiş bir kanıtla birlikte bir fotoğraf veya bir videoyla mahkemeye gitse kişisel haklarının ihlali, kişisel verilerin ihlali nedeniyle karşı taraf bir itirazda bulunabilir. O yüzden burada bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Yani istese de bunu yapamaz. İstese de bunu yapamaz. Bu aslında bütün buradaki mesele şu. Anayasa Mahkemesi'nin 2013 yılında verdiği bir de karar var. Bu kararda açık ve net bir şekilde şunu belirtiyor. Diyor ki şüpheden bile sarık yararlanır. Yani bir kanıt olmadan, bir fahri müfettişin bir kanıt olmadan, bir fotoğraf, video olmadan ceza kesmesi mümkün, yani daha doğrusu tutanak tutması, ben de ceza kesmesi dedim, yanlış söyledim. Tutanak tutması mümkün değildir diyor. Bu şekilde bir ceza gönderilemez diyor.
0: Yani bu ya o zaman burada çok büyük bir çelişki var.
1: Evet.
0: O zaman evet. Peki burada mesela ceza yiyen insanlar ve bu cezayı ödeyen insanlar bundan sonra mesela Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilirler mi bu cezaları geri alabilmek için?
1: Başvurabilirler. Öncelikle şunu yapmaları gerekiyor. Diyelim ki bir tebligat geldi kendilerine. Onun bir sulhçe bulundukları nöbetçi sulh ceza mahkemesine giderek bir itirazda bulunacak.
0: Evet,
1: bunu isterlerse de e-devlet üzerinde yapabilirler. Ama buradaki sorun şu. Şimdi bazı kararları görüyorum ben, inceliyorum kararları, şunu görüyorum. Yani diyor ki mahkeme, yani fahri müfettişin tutanakla yazılan ceza da şeye gerek yoktur diyebiliyor. Fotoğraf veya videoya. Ama ayrıca şöyle emsal kararlar var. Bu çok önemli Ayşe Hanım. Bu emsal kararlar diyor ki, kanıt olmadan ceza veremezsin diyor. Böyle bir çelişkili bir durum yaşıyoruz. Evet. Yani burada o yüzden çok basit bir şekilde bakın bu trafik müfettişleri yasası 1997 yılında çıktı ve çok da aslında amacı çok güzel bir amaç. O zaman da destekledim ben trafikle ilgili çünkü çok çalışmalarım vardı. Kitap çalışmalarım vardı ama şu anda artık geldiğimiz teknolojiyle bir bunun çok hızlı bir şekilde yeni bir düzenlemeyle değiştirmesi gerekiyor. Evet. Ne gerekiyor? Yine hani kaldırılmasından falan yana değil. Hani kaldırılabilir tabii yani o da ayrı bir şey tartışma konusu da ama tek yapılması gereken şey şu Ayşe Hanım. Fahri trafik müfettişlerine fotoğraf çekme ve video kaydı veya işte kamerayla kaydı. Mesela arabasına kamera koyar. Diyelim ki birisi hata yaptı. İşte hatalı solladı veya çünkü bakın Ayşe Hanım yanılgılar da olabilir. Şimdi telefonla konuştuğunu düşünürsünüz ama konuşmamıştır belki de. Başka eline başka bir şey almıştır. Su içmiştir şu bu. Yani yanılgılar da olabilir. Dolayısıyla buradaki bütün mesele şu. Delilsiz ceza olmaz. Bakın bu evrensel bir hukuk kuralıdır. Yani ben masumiyet karnesi gereği suçlanan kişinin delil sunma zorunluluğunun kaldırılması lazım. Çünkü itiraz ediyorum ben. Ben işte kamera kaydı koymam gerekiyor. İşte o saatte orada olmadığımı kanıtlamam gerekiyor. Bunlar olmaz. Yani şimdi kim iddia ediyorsa benim suçlu olduğumu onun bunun bu gerekli kanıtlar o kişinin veya o devletin kurumunun koyması gerekiyor. Yani benim masumiyetimi kanıtlamama gerek olmamalı.

0: Yani bir Hollandalı birlikte çalıştığım bir avukat arkadaşımın çok güzel bir sözü vardı. Bu aslında orada sık kullanılan bir şeymiş Hollanda'da. Diyor ki bir tek masum kişinin ceza almasındansa 8 suçlunun affedilmesi daha iyidir diyor.
1: Evet.
0: Çünkü masumiyet karnesinin gereği.
1: Evet.
0: Yani o yüzden burada aslında üzerinde durulması gereken ve toplumun da biraz önce videolarda izledik bunu. Üzerinde
1: Dolayısıyla
0: durulması
1: bu
0: gereken konu.
1: müessesenin kaldırılması taraftarı değilim ama bir takım yasal düzenlemeler yapılması
0: Evet.
1: gerekiyor diyorsunuz.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ederim Cengiz
0: Evet.
1: Hortoğlu.
0: Ben
1: Sağ
0: çok
1: olun.
0: teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü dışişleri bakanları toplantısının 10.'suna ev sahipliği yaptı. Şimdi bir oraya dönelim.
2: Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Değerli arkadaşlar, Güney Kafkasya'da barışın tesisine yönelik bu olumlu tabloya rağmen çevremizdeki güvenlik ortamı ciddi riskler barındırmaya devam etmektedir. Bu çerçevede bugünkü toplantımızda İran ile ABD arasında yürütülen barış görüşmeleri de gündemimizdeydi. Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Bu kapsamda kalıcı barışın sağlanması için bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz. Türkiye bu kritik dönemde diplomasi ve diyaloğu desteklemeye devam edecektir. Kuzeyimizde devam eden savaş da bölgemizin güvenliğini doğrudan etkilemektedir. Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz. Diplomatik sürecin ve barışa dönük çabaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Muharebe sahasında ve diplomatik süreçte yaşanan mevcut çıkmazı hep beraber endişeyle de takip ediyoruz. Tarafların bu çıkmazı kendi lehlerine çevirmek için attıkları adımlar sahadaki gerilimi maalesef daha da artırmaktadır. Karadeniz ve Azak Denizi'nde son dönemde meydana gelen saldırılar bu tehlikenin ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini gösteren acı örneklerdir. Bu vesileyle son vukuatta hayatını kaybedenler için değerli kardeşim Sayın Ceyhun Bayramova ve kardeş Azerbaycan'a bir kez daha başsağlığı dileklerimizi huzurlarınızda iletmek istiyorum. Değerli basın mensupları, bugün üç ülke olarak bölgemizin geleceğine dair ortak irademizi, karşılıklı güveni ve birlikte inşa ettiğimiz müşterek vizyonumuzu teyit ettik. Ülkelerimiz arasındaki işbirliği ne kadar güçlenirse Güney Kafkasya'da o ölçüde daha güvenli, daha müreffeh ve daha istikrarlı hale gelecektir. Kıymetli mevkidaşlarıma değerli katkıları ve için bir kez daha teşekkür ediyorum. Toplantımızın ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dikkatiniz için tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi sözü müsaadenizle değerli Gürcü mevkidaşıma vermek istiyorum. Maka, please.
3: Պատվությամուլո մինիստրեպո, պատվությամուլո դելեգացի սևրեպո, մեդիս արմումատգենլեպո, մոգես ալմապիտ, պիրվել ռիկշի, դիտ մատլոբաս կադավողթի չեմս կոլեկաս, սույրպաս Հական Ֆիդանս, Սագարեոսակ մետա մինիստրս, դա միս գուծ շեսանիշնավի մասպինց լոբիստվիս ամուլամազես կալակշի, դղես թուրկետիս կալակ Ստամբուլշի, Սակարծոլո թուրկետի Ադրբայջանի, Սագարեոսակ մետա մինիստրեպիս,
4: Օրգանիզացիոնա էսայպի յապտինզ իչին, վե շիմդի դե Bu 10. üçlü toplantımız oluyor Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirdiğimiz dışişleri bakanları arasında. Meslektaşlarımla birlikte aslında bir kez daha barışa ve istikrara bu ülkelerdeki taahhütümüzü ineledik. Bunlar gerçekten son derece önemliydi ve bu konuda...
1: Evet, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü dışişleri bakanları toplantısının 10.'suna ev sahipliği yaptı. Hakan Fidan'ın konuşmalarının bir kısmını ekrana getirdik. Şimdi kısa bir reklam arası.

Saatlerimiz 15.27, haber hattında kaldığımız yerden devam ediyoruz. İsrail Kanal 12 televizyonu, İsrail Trump'ın talebi üzerine İran'a yönelik saldırılarını durdurdu dedi. Eğer Hizbullah İsrail'e yönelik saldırılarını sürdürürse İsrail Beyrut'un güney banliyölerine de saldıracak dendi. Daha önce de İran tarafından saldırıların durdurulduğuna yönelik açıklamalar gelmişti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da ne sahayı terk ettik ne müzakere masasını, İran bu sınavdan da alnının akıyla çıkacaktır demiştir. Evet, hatırlayacaksınız aslında geride bıraktığımız saat diliminde İran dedi ki biz İsrail'e yönelik saldırılarımızı durdurduk. Talebin Trump'tan geldiğini de söylediler fakat İsrail'de

Diyor ki eğer en ufak bir saldırı olursa bu sefer Lübnan'ın güney banyolarını vuracağız diyor. Saat 9'da İsrail Güvenlik Kabinesi'nin toplanmasını bekliyoruz. Trump'la Netanyahu'nun herhalde yine bir konuşması yapılacaktır. Ama her iki taraf da Trump'ın söylediğine göre ateşkes istiyor. Ve Ermenistan'da dün yapılan parlamento seçimlerinin ardından 10

0: ilan etti. Paşinyan sosyal medyasından yaptığı paylaşımda seçim sonuçlarından mutluluğunu gösterdi. 3 milyon nüfusa sahip ülkede yaklaşık 2,5 milyon seçmen parlamento seçimleri için oy kullandı. Seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre Başbakan Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi %60'a yakın oy oranıyla seçim yarışının ilk sırasında yer aldı. Sivil Sözleşme Partisi merkezinde açıklama yapan Paşinyan, partisinin seçimleri rekor bir sonuçla kazandığını belirtti. Hükümeti tek başına kuracaklarını söyledi. Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'a da bir mesaj iletti. Bu mesaj barışa, bölgesel refaha, bölgesel işbirliğine adanmıştır ve umuyorum ki bu hem Türkiye'den hem Azerbaycan'dan olumlu tepkilerle karşılanacaktır, dedi. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barışı kurumsallaştırmaları gerektiğini belirtti. Paşinyan, Türkiye ile sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulmasını desteklediğini belirterek, Ahıl Kerek, Kars Demiryolu'nun açılması kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Azerbaycan'la barış anlaşmasının imzalanması ve Nahçıvan bağlantısını sağlayacak refah için Trump rotası projesinin hayata geçirilmesinin bölgeyi çıkmazdan çıkaracağını söyledi. Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre güçlü Ermenistan ittifakı %21'lerle ikinci, Ermenistan ittifakı ise %8 oy oranıyla üçüncü sırada yer alıyor.
1: Nükleer silahların sayısı azalıyor gibi görünse de tehlike büyüyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre nükleer güçler savaş başlıklarını depolarından çıkarıp aktif sistemlere yerleştiriyor. Dünyadaki nükleer stokların %83'ü ABD ve Rusya'nın elinde bulunurken en hızlı büyüyen nükleer güç ise Çin.
0: Nükleer silahlara sahip ülkeler savaş başlıklarını depolardan çıkarıyor. Nükleer cephanelikler yeniden büyüyor. Bu ifadeler Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün raporundan. SIPRI'nin yeni raporuna göre dünyada yaklaşık 12.187 nükleer savaş başlığı bulunuyor. Bunların yaklaşık 9.745'i gerektiğinde kullanılabilecek durumda tutuluyor. Toplam savaş başlığı sayısında geçen yıla göre küçük bir düşüş yaşansa da bunun nedeni eski başlıkların sökülmesinden kaynaklanıyor. Nükleer tehlike ve risk seviyesinin ise yükseldiğine dikkat çekiliyor. Rapora göre nükleer silahlara sahip ülkeler savaş başlıklarını depolardan çıkararak füze ve diğer taşıyıcı sistemlere yerleştirmeye başladı. Bu durum aktif olarak konuşlandırılan nükleer silah sayısını artırıyor. Dünyadaki nükleer stokların %83'ü Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın elinde. Her iki ülkenin de 5000'den fazla savaş başlığına sahip olduğu tahmin ediliyor. Nükleer cephaneliğini en hızlı büyüten ülke ise Çin. Sıfırı, Pekin'in yaklaşık 620 savaş başlığına ulaştığını ve mevcut büyüme hızının sürmesi halinde 2030'a kadar kıtalar arası füze kapasitesinde Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın stoklarının yaklaşık 1/4'üne karşılık geleceği belirtiliyor. Fransa'nın 290, İngiltere'nin 225 nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmin ediliyor. İngiltere'nin de gelecek yıllarda stoklarını artırması bekleniyor. Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore ve İsrail'in de nükleer kapasitelerini geliştirmeyi sürdürdüğüne dikkat çekiliyor.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni konut kampanyasına dair Ankara'daki örnek daire görüntülerini paylaştı. 64 ilde 20 bin konutun satışa çıkarılacağı projede satışlar 15 Haziran'da başlayacak. Evler 2+1 ve 3+1 olarak tasarlandı.
0: 64 ilde 20 bin konut satışa çıkarılacak. Başvurular 15 Haziran'da başlayacak. Açık satış kampanyası 17 Temmuz'a kadar devam edecek. TOKİ'nin yeni projesi kapsamında inşa edilen konutların satışa çıkması için geri sayım başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Saraycık'taki örnek daire görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar salon, çocuk odası, yatak odası, banyo ve mutfaktan oluşuyor. Evler 2+1 ve 3+1 olarak öne çıkıyor. Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla satılacak. 3+1 konutlar

0: Biletlerin fiyatı 3 milyon 300 bin liradan başlayacak. Kampanya kapsamında kamu bankalarından doğrudan satış yapılacak. İkametgah, gelir, ön başvuru ve kura koşulları aranmayacak. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 18 yaşını doldurma ve başvuru sahibiyle eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması gerekecek. Kampanyada 3 ayrı ödeme planı sunuluyor. Peşin alımlarda %25 indirim, yarısının peşin ödenmesi halinde 72 ay vadeyle %8 indirim yapılacak. Ödeme esnasında %25'in peşin ödenmesi durumunda 60 ay vade seçeneği bulunacak. Taksitler 18 bin liradan başlayacak.
1: Giresun'la devam edelim. Yaz geldi. Bölgede çay hasadı da başladı. Muhabirimiz Buse Deviren de hasat şenliğine katıldı. Bahçelerden çay toplayıp fabrika sürecine kadar takip etti. Gelin izleyelim.

0: Kemençeler çaldı, horon tepildi. Çay hasadı Giresun'da şenlik havasında başladı. Aşırı yağmurlar bu yıl hasat mevsimini geciktirse de Giresun'da çayın yolculuğu başladı.
1: Yeşiliyle, doğasıyla ve tabii ki çayıyla meşhur olan Karadeniz'in bir çay bahçesindeyiz, Giresun'dayız. Bir tarafta işçiler çay toplarken, sofralarımıza gelsin diye uğraşırken, bir tarafta da folklor ekibi horon tepiyor.
0: İlk sürgün çay filizleri teknolojinin yardımıyla tek tek toplanıyor.
1: Biz içmekten çok keyif alıyoruz çayı ama toplamak biraz zor.
2: Toplamak zor. Ama makasdan daha iyi çıktı motorlar. Makastan daha kolay.
1: Siz kaç yıldır topluyorsunuz?
2: 25-30 yıldır.
1: Haliyle teknoloji ilerledi. Çay toplamak biraz daha kolay bir hale aldı. Ancak hala daha işte bu makastan vazgeçmeyenler var. Güzel çay nasıl demlenir?
3: Çayı demledin mi 15 dakika dinlenecek.
1: Evet.
3: Ondan sonra bir zaman sonra başlayacaksın çayı servis yapmaya. O zaman tadı tatlı oluyor.
1: Hoş sohbetlere eşlik eden, sofralardan eksik olmayan o tavşan kanı çaylar işte tam da buradan toplanıyor. Soframıza gelene kadar birçok aşamadan geçiyor.
4: Şimdi teleferik sistemine kancayı taktık. Yukarı çekeceğiz.
1: Oradan fabrikaya mı?
4: Evet, oradan fabrikaya gidecek. Toplanan yeşil çay yaprakları kamyonlarla fabrikaya geliyor. Daha sonra bantlarla soldurma ünitemize gidiyor. Burası kıvırma ünitesi. Burada çay yapraklarını parçalıyoruz kıvırarak. Öz suyunu tüm yaprak yüzeyine dağıtıyoruz. Çünkü kaliteli bir siyah çay elde edelim diye.
0: Çay daha sonra mayalanma bölümüne gidiyor. 85 derece sıcaklıkta 40 dakika tutulan çaylar burada ayrıştırılıyor.
4: Bu çayın kendi en kaliteli hali. Diğer kısımlarda gübre olmak üzere sürdürülebilir bir tarım olabilmesi için gübre olmak üzere halka dağıtıyoruz.
0: Fabrikada paketlenen çay Giresun'dan yola çıkıp sofralarımıza kadar uzanıyor.
5: Ve İzmir ve yine Körfez havanın ısınmasıyla birlikte hem Körfez'den hem de kent içinden geçen derelerden çevreye kötü koku yine yayılmaya başladı. Çözüm ise farklı şekillerde aranıyor. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Ayça ve konu bizi bekliyor. Bakalım o koku ne boyutta, nasıl bir çözüm var, izleyelim.
6: İzmir Körfezi'nde 70'li yıllarda başlayan, zaman zaman artan, zaman zaman azalan ancak son yıllarda özellikle kronikleşen bir sorun var ki Körfez'deki kirlilik ve artan koku. Yaz aylarındaysa kötü koku bir kez daha kendisini gösterir oldu. İşte şu anda bulunduğumuz manda çayında da bu kötü kokunun bertaraf edilmesi için buraya kireç dökülüyor. Ama zaman zaman da kokudan dolayı vatandaşlar şikayet etmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ise özellikle bu yıl içerisinde Körfez'deki dip çamurunu temizlemeye başladı. Yağışların etkisi azaldıktan sonra derelerde temizliğe başladı ve yağmur ayrıştırmasını yapıyor. Ancak deniz marullarıyla birlikte Körfez'deki kirlilik hala devam ediyor. Tabii bu çalışmaların ne kadar etkisi var ve bundan sonra da kötü koku özellikle yazın etkisiyle daha da artacak mı? Profesör Doktor Doğan Yaşar'a soralım. Hocam şimdi bir kireç dökülüyor burada. Zaman zaman da Büyükşehir modifiye kil kullandığını söylüyor. Bu çalışmaların katkısı olabilecek mi? Görebilecek miyiz?
7: Şimdi bunların bilimle gerçekten hiçbir ilgisi yok. Gerçekten denize hiçbir şey dökemezsiniz ya da havaya hiçbir şey atamazsınız. Siz bugün de 8 Haziran Dünya Okyanuslar Günü yani ve çevre haftası bu hafta ama şurada korkunç kirli bir denizimiz var. 1930 yılında ilk kez makale olarak yayınlandı. 96 yıl olmuş. Ve 2000'li yıllara geldiğimizde simsiyah ama müthiş bir çalışmayla masmavi yaptık 2003-2004'te. Ama sonradan yeniden kötü hale dönüştü. Ve müthiş bir koku var şu anda. 2024'te, 2025'te müthiş balık ölümleriyle sonlanan yıllardı. Sanırım bu yılda böyle giderse bu şekilde olacak. Ama Bunun çözümü bu şekilde kil atmak, modifiye kil atmak ya da kireç atmak falan değil. Bunun tek bir çözümü var. O da arıtmaların çalıştırılması, tüm fabrika arıtmaları çalıştırılacak, tüm belediye arıtmaları düzgün çalıştırılacak. Hepsi bu ki 2003'te çalıştırıldı ve körfezimiz bizim masmavi olmuştu.
6: Peki, şimdi Büyükşehir Belediyesi de bu yıl aslında onlarca körfeze mazot ve yağ atıldığını, yani kirlilik atıldığını tespit etti. Bir taraftan da evsel endüstriyel atıklar körfezi tehdit ediyor. Deredeki çalışmalar devam ediyor. Neden bunlar sonuç vermiyor, veremiyor?
7: Evet, şimdi Kasım ayından beri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iddiasına göre 14 köz kirlendi, kirletildi daha doğrusu. Dronlara tespit etmişler ama kim kirletti? Bilmiyoruz. Hala faili meçhul.
6: Burada ne kirletiyor körfezi?
7: Körfezi bu gerilerden gelen, fabrikalardan gelen, arıtma tesislerinden, arıtılmadan gelen sular. 2003 yılında yapılan tek bir şey vardı. Bütün arıtmalar çalıştırılmıştı. Bütün fabrikanın arıtmaları çalıştırıldı. Hatta o zaman rahmetli Piriştina'ya şunu söylemiştik. Her çarşamba görüşüyorduk. Dedik önce arıtmalar çalıştırılsın, fabrikalı arıtmaları. Yetmezse her derenin üzerine küçük şeyler koyalım, arıtma testleri yapalım ama mutlaka ve mutlaka denize temiz suyu sağlayalım.
6: Nasıl bir yaz bekliyorsunuz? Sıcaklıklar da şu anda arttı. 30 derecenin üzerinde bir sıcaklık var.
7: Şimdi bu yaz süper El Nino ya da mega El Nino geliyor.
6: Kirlilik açısından
7: evet,
6: hocam.
7: Evet, işte o da çok etkin olacaktır gerçekten. O da çok büyük etken olacaktır. Koku açısından çok büyük etken olacaktır. Onunla beraber yine bu sene zaten şimdiden kokmaya başladı. Kokacaktır yani. Çünkü dediğim gibi burada olay yanlış teşhis. Buradaki olay geri plan. Geriden gelen suyun arıtılarak girilmesi gerekiyor. Ve şurada gördüğünüz de kireçler. Yani şu anda gördüğünüz kireçlerin hiçbir bilimsel mantığı da yok. Açıklaması da yok.
6: Peki, teşekkür ediyoruz. Sıcaklıklar daha da artacak. Bu sıcaklıkların artışı da kötü kokuyu daha da arttıracak. İşte bu sebeple de görünüyor ki kireç dökülmesi ve bu kötü kokunun da bertaraf edilmesi için çözümler, çözüm yolları devam edecek. Ama İzmir bu yılda kötü kokuyla, kirlilikle sınav verecek.
5: Ve bu haberle birlikte haber hattında sonuna geldik. Sırada spor bülteni var. Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Edirne güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla yer yer yağmurlu 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 30, Adana güneşli 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 29, Kayseri güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 23, Van güneşli 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 34, Gaziantep güneşli 32 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlar market alışverişinde ambalajı şişmiş, ezilmiş ya da açılmış ürünlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Özellikle yaz aylarında süt, et ve deniz ürünlerinin taşıma ve saklama koşulları büyük önem taşıyor. Uzmanlar dondurulmuş ürünlerin çözüldükten sonra tekrar dondurulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Açıkta satılan ve uygun koşullarda saklanmayan ürünler sağlık açısından risk oluşturabiliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Aziz Yıldırım 8 yıl sonra başkanlığa seçildi. Yıldırım toplam 17.245 oy alarak Salercitli Kulübün 35. başkanı oldu.
1: Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım oldu. Sarı lacivertlilerin olağanüstü seçimle genel kurul toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ve stat bitişiğinde yer alan eski Kenan Evren Lisesi arazisinde gerçekleşti. Saat 10'da başlayan oy verme işlemi saat 17'de sona erdi ve oy sayımına geçildi. Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin yarıştığı başkanlık seçiminde 45 sandıkta 27.387 üye oy kullandı. Aziz Yıldırım 17.245 oy alarak başkanlığa seçildi. Hakan Safi'nin ise 9.927 oy aldığı açıklandı. Sarı Lacivertli camiada 1998-2018 yılları arasında başkanlık görevinde bulunan 73 yaşındaki iş insanı 8 yıllık aranın ardından yeniden başkanlığa seçildi. Aziz Yıldırım seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Yıldırım, arkadaşlarımızla beraber size borcumuzu ödeyeceğiz dedi.
2: Değerli Fenerbahçeli kardeşlerim ve yoldaşlarım. Evet, bugün camiamızda bir seçim yaptık. Ama kazanan Fenerbahçe'di, Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildi. Bugünden itibaren Sayın Hakan Safi Bey veya diğer bizim büyüklerimiz, saydığımız insanların hepsini bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Biz onları da tebrik ediyoruz. Onlar da bugün güzel tezahüratlar yaptı. Siz de yaptınız. İnşallah bu tezahüratları bu statta oyuncularımıza hep beraber yaparız ve şampiyon oluruz. Biz birbirimize küsmeyeceğiz. Birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camia büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz. Etmeyeceğiz hep beraber. Şimdi bizler siz yönetim olarak değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Ve ben geçmişten gelen tecrübelerimle beraber onlarla çalışacağız. Sözümüz söz. Şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın. Ayrıca Nihat Bey ve arkadaşlar bu statı büyütmek için çalışmalara başlayacaklar. Finansal anlamda kulübün değerini finans olarak yukarıya çekmek için bazı projeler var. Bunları hayata geçireceğiz. Sonunda tek isteğim. Beni bugün 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım. Ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu.
1: Aziz Yıldırım konuşması esnasında kongre üyelerinin yaptığı tezahüratlara da eşlik etti. Olur.

0: Son sözümüz Fenerbahçe.
1: 2026 Dünya Kupası'na hazırlanan milli takım Arizona'da kamp yapacağı otele geldi. Milliler kupa boyunca hazırlıklarını burada sürdürecek. Milli takımda 2026 Dünya Kupası öncesi özel maç fikstürü tamamlandı. İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup eden Milliler, Amerika'da oynadığı özel maçta da Venezuela'yı 2-1 ile geçti. İki maçta galibiyetlerin yanı sıra iyi bir performans sergileyen Milliler, Dünya Kupası öncesi umut verdi. Milli takım Venezuela maçı sonrası ana kamp dönemini geçireceği Arizona eyaletine geldi. Milliler otobüsle Arizona'ya bağlı Mesa kasabasındaki konaklayacağı otele geçti. Kafileyi otel girişinde Türk taraftarlar bayraklar ve tezahüratlarla karşıladı. Milli takım Dünya Kupası boyunca burada kamp yapacak. Milliler grup aşamasındaki ilk maçında pazar günü Türkiye saatiyle 07'de Vancouver stadında Avustralya ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes'i deplasmanda 102-93 yenerek finale yükseldi. Mücadelenin ilk yarısına ev sahibi ekip 49-44 önde geçti. Karşılaşmanın normal süresi ise 87-87 eşitlikle geçildi. Uzatma bölümünde daha iyi bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe karşılaşmadan 102-93 galip ayrıldı. Sarı lacivertler bu sonucun ardından seriyi 3-1 kazanarak finale yükselmeyi başardı. Fenerbahçe Beko'da 32 sayı kaydeden Wade Baldwin karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Sarı lacivertli ekip finalde Beşiktaş Gain Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bu haberin ardından bültenimizi noktaladık. Az sonra HT 360'da Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
2: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

Efendim saatlerimiz 18'i gösteriyor. Habertürk'te HT360'tasınız. Ben Dilek Gül. Bu dilimle beraber olacağız. Bir saat boyunca biraz memleket, biraz dünya diyeceğiz. Ama önce editörüm Kemal Hamşoğlu ile beraber hazırladığımız ilk 3 manşetimize bakalım. Orta Doğu'da gözler son aşamaya geldiği söylenen müzakerelere çevrilmişti. Ama hafta sonu İran'la İsrail arasında karşılıklı füze saldırıları yaşandı. Bir misillemeyi izledik bu kez. Şimdilik durduğu söyleniyor bu çatışma. Gerçekten durdu mu? Olası

0: anlaşmaya yansıması ne olur? Taraflar ne söylüyor? Neden bir anda bu misilleme tekrar gündeme geldi? Yeni bir savaş, daha doğrusu bu savaşın daha da büyümesini sağlayacak bir misilleme mi bu? Konuklarımız olacak, soracağız, öğreneceğiz. Ve Kılıçdaroğlu'nun yarın grup kürsüsüne çıkmaya hazırlandığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel Manisa programını iptal etti. Şöyle dedi, kürsüyü atanmış birine teslim etmemiz mümkün değil. Son gelişmeleri başkent Ankara'ya gideceğiz. Canlı bağlantıyla HT360'da aktaracağız. Ve Fenerbahçe'de tam 8 yıl sonra yeniden Aziz Yıldırım dönemi başlıyor. Gözler şimdi yeni yönetimin atacağı transfer adımlarında. Bunun da detaylarını yine HT360'da bakacağız. Hepsi ve daha fazlası için hadi başlayalım. Şu grup toplantısında konuşma meselesiyle başlayalım. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yarınki grup toplantısını kendisinin başkanlığında mecliste yapılacağını söyledi. Özel Kılıçdaroğlu'na CHP'lileri karşı karşıya getirmeme çağrısında da bulundu. Bakalım.
1: Grup başkan vekili arkadaşımız gerekli başvuruyu yapıyor meclis başkanlığına. Biz yapmayacaktık ama yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyre'yi kürsüde anacağım. Partililerimizi yarınki grup toplantısına hem Ferdi Zeyre'yi anmaya hem partisine omuz vermeye davet ediyorum. Buradan bir alternatif grup toplantısı başka bir yerde yaparlar, başka zamanda yaparlar. Onun için 48 milletvekiline ihtiyaçları var. 46 milletvekiline ihtiyaçları var. O değerlendirmelerini kendilerine bırakıyorum ama sağduyulu davranmaya, partimizi sokağına bile yakışmamış o kişileri, hani arınma diyorlar ya, öncelikle onlardan arınmaya. Cumhuriyet Halk Partilileri ise asla karşı karşıya getirmemeye davet ediyorum kendilerini.
0: Şimdi hem bu konuşmaların yankılarını hem de CHP'de tarafların yarınki grup toplantısı için nasıl bir hazırlık içinde olduğunu mecliste bulunan Habertürk editörü Mahir Kılıç'tan öğreneceğiz. Ama soru ne? Mahir, tabii birkaç gündür, birkaç haftadır özellikle Kılıçdaroğlu artık net bir yanıt verdikten sonra gazetecilere tek soru şu, yarınki grup toplantısını kim yapacak?
2: Direkt iki tarafla da konuşuyoruz, iki tarafla da temasendeyiz. İkisi de oldukça net bir şekilde kendilerini konuşacağını ifade ediyor. Yayına çıkmadan önce Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle görüştük. Yarın saat 13.30'a geleceğiz ve Sayın Genel Başkanımız grup toplantısını yapacak diyor. Dakikalar önce Zeynel Emre meclise kameraların karşısına geçti, İstanbul milletvekili. O da bizzat Özgür Bey'in yarın grup toplantısında konuşacağını ifade etti. Fiili bir durum yaşanabilir yarın. Nasıl olacak bizler de onu göreceğiz, ancak iki tarafta hakkın kendisinde olduğunu belirtiyor. Dakikalar önce yayına çıkmadan Kemal Kılıçdaroğlu ıslak imzayla meclis başkanlığına bir yazı gönderdi. Yarınki grup toplantısında kendisinin sunuş konuşması yapacağını ifade etti ve gönderilen listedeki misafirlerin, yani grubu izleme gelecek olan misafirlerin içeri alınması noktasında gereğinin yapılmasını arz ederim şeklinde bir ıslak imzalı yazı gönderdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, yani gelen misafirlerimizi içeri alın dedi. Ancak normalde grubun onayı, meclis grubunun onayı olmadan misafirlerin gelmesi de söz konusu. Yarın de facto fiili bir takım durumlar yaşanabilir. Az önce ekranlara getirdik, Özgür Özel Ferdi Zeyre anmasına gitmekten vazgeçip burada kalacağını ifade etti. Ancak dediğim gibi Kılıçdaroğlu cephesi de oldukça net. Sabah saatlerinde Hüseyin Yıldız, Aydın milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakın isimlerden bir tanesi, meclis grubuna gelip bildirimde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapacağına dair, ancak meclis grubu bu talebi, isteği, yazıyı işleme koymadı. Öyle görünüyor ki yarın burada
0: Mahir bir sorun var. Az önce dedin ki Kemal Kılıçdaroğlu bir sunuş konuşması yapacak. Şimdi o konuşmayı kısa tutup grubu Özgür Özel'e bırakabilir de mi çıkıyor bu cümlenden? Onun pratiği nasıl ilerliyor?
2: Değil, böyle bir şey olmasını beklemiyoruz. İki sebepten dolayı, iki açıklama. Önce Özgür Özel, sonra Zeynel Emre konuştu dediğimiz gibi. Özgür Özel yaptığı değerlendirmede kürsüyü bir atanmışa bırakmamızı kimse beklemesin dedi. Ondan sonra bu durum dakikalar önce Zeynel Emre'ye de soruldu. Kemal Bey'in davet edilmesi söz konusu olur mu gruba gelmesi halinde? Belki de yarım saat

0: bir konuşma söz konusu olur mu dedim de ise kurultay adresi gösterdi. Kurultaydan çıkıp gelmesi gerektiğini ifade etti. Bir kayyumla gelen bir isme söz vermelerinin söz konusu olmadığını ifade etti. Peki çıkarsa ne olur? Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve onu destekleyen milletvekilleri, partililer salondayken Kemal Kılıçdaroğlu kendisini destekleyen isimler oraya gelirse ya da Kılıçdaroğlu kürsüye çıkarsa ne olur diye Özgür Özel yakın isimleri sorduğumuzda ise toplu bir şekilde grup salonunu terk edebileceklerini ifade ediyorlar. Daha önce mecliste görülmüş bir tablo değil, sıkça yaşanan bir durum söz konusu. Dolayısıyla hakikaten yarın ilişkin herkesin kafasında bazı soru işaretleri var. Grubun toplanması için en az 46 milletvekilinin var olması gerektiği belirtiliyor. 3'te 1, 138 vekilin 3'te 1'i 46'ya tekabül ediyor. Ancak Kılıçdaroğlu cephesi açık bir toplantı için 5'te 1'in imzasının desteğinin yeterli olduğu görüşünde. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin tüzel kişiliğini temsil ettiği için de doğrudan gelip konuşabileceği belirtiliyor. Ancak bir divan olması lazım. Grup başkan vekillerinden oluşan. Onu davet edecek birileri lazım. Bunun yerine de en yaşlı milletvekilini Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet edebileceği belirtiliyor. O isimlerde İlhan Kesici ya da Faik Öztrak olabilir. Kılıçdaroğlu cephesinin yaklaşımı bu şekilde. O isimlerden birinin davetiyle bir grup başkan vekili ya da grup başkanı kürsüye konuşmaya davet etmeden de en yaşlı üyenin kürsüye Kılıçdaroğlu'nu çağırabileceğini ifade ediyorlar. İki taraf arasında iletişim de devam ediyor. Sabah saatlerinde Özel cephesinden Kılıçdaroğlu'na bir teklif de gitti. Nedir o? Özgür Özel yarın saat 13.30'da yani grup saatinde Ankara'da değil de Manisa'da olacak şekilde bir program ayarlayacaktı. Ancak Kılıçdaroğlu da mecliste konuşmasın, genel merkezde konusu gibi bir teklif iletildi buradan genel merkeze. Fakat o kabul görmedi. Şunu da belirtelim. Son ana kadar iki taraf arasında temas, görüşmeler devam edecek. Olumsuz, meclise yakışmayacak, siyasete yakışmayacak bir tablonun yaşanmaması için, bir karşılaşmanın yaşanmaması için de iki taraf sağduyu çağrısı yapıyor. Zeynel Emre'de meclis başkanı bir çağrısı oldu. Böyle bir durumun yaşanmaması için. Bizler de bekleyip göreceğiz.
1: Yani yarın bu denge değişebilirdi bir anlamda. Mahir, çok teşekkür ederim. Mahir Kılıç aktardı bize yarın CHP grup toplantısını kimin yapacağı muamma ama hala harada bir temasın olduğunu söyleyelim. Bir de yeni anayasa tartışmaları var. Zaman zaman dozajı daha da artıyor, daha da böyle orta seviyeye geliyor ama yeni anayasa Türkiye'nin gündeminde malumunuz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş konuştu. Şöyle dedi, bu bir siyasi tercih değil, zaruridir.
2: Anayasaları darbelerden bütünüyle ayırarak hiçbir şekilde darbelerin gölgelerinin, tortularının anayasalar üzerine aksetmesine müsaade etmeden Türkiye'nin yeni bir anayasayı yapma gücüne, kuvvetine, kudretine sahip olduğunun altını çizmek isterim. Ayrıca anayasa tartışmaları kısır gündelik siyasi tartışmaların da mevzuu değildir. Yeni bir anayasayı yapmak mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin öncelikli ödevlerinden birisidir. Türkiye'nin bu anlamda gücünü artıracak, katılımcı, çoğulcu, demokratik ve kuşatıcı bir anayasayı yapmak için hepimizin üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemiz lazım. Bir siyasi tercih ya da bir fantazi değil, Türkiye için bir zarurettir. Kendi iç kalemizi tahkim etmek diyoruz ya, iç kalemizi tahkim etmenin önemli unsurlarından birisi de milletin geniş kesimleri tarafından benimsenmiş bir anayasa mutabakatının sağlanmasıdır.
1: İsrail ile İran arasında Nisan ayı başında bir kırılgan ateşkes yürürlüğe girmişti. O bir kez daha sınandı. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından bu kez İran'dan İsrail'in kuzeyine bir dizi füze saldırısı düzenlendi. İsrail'den de ABD Başkanı Trump'ın uyarılarına rağmen misilleme saldırıları geldi.
3: Ateşkes masası sarsıldı. Haftalar sonra yeniden füzeler atıldı. İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarına Tel Aviv'den misilleme yapıldı. İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hedef almasının ardından İran'dan İsrail'e füze atışları yapıldı. Ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede sirenler çaldı. Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. Lübnan'a saldırıların merkezi olan Ramat David Hava Üssü de hedef alındı. Saldırıların ardından Tahran'da yönetime destek gösterisi düzenlendi. Gösteride Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı. İran lideri Müşteba Hamaney de saldırıları

0: Toplantıdaki Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise saldırıların ardından yaptığı ilk açıklamada taraflara müzakere masasına dönme çağrısı yaptı. Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'yu da arayıp misilleme saldırısını ertele dediği iddia edildi. Buna rağmen misilleme gecikmedi. İsrail ordusu İran'ın batısı ve merkezdeki birçok bölgenin vurulduğunu açıkladı. Tahran, Tebriz ve İsfahan'da patlamalar meydana geldi. Tahran'daki havalimanları uçuşlara kapatıldı. Saldırılarda Mahşer kentindeki Karun Petrokimya Tesisi de hedef oldu. Tesisin hasar aldığı, bölgenin tahliye edildiği açıklandı. Saldırılara karşılık İsrail'in Nevatim ve Tel Nof hava üslerine hedef alan İran devrim muhafızları ise tüm senaryolara ve tüm cephelerde geniş çaplı operasyona hazırlıklıyız açıklaması yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai de saldırılarda Amerika Birleşik Devletleri'nin de sorumlu olduğunu belirterek Lübnan'a saldırıların durması ateşkes anlaşmasının bir parçasıydı ve bu madde ihlal edildiğinde diplomatik yolda etkilenir dedi. İran'ın ateşkese bağlı olduğunu söyleyen Bekai, ateşkesi bozan onlar ifadesini kullandı. Misilleme sarmalına Yemen'deki Husiler de dahil oldu. Husiler, İsrail'in Kızıldeniz'deki denizcilik faaliyetlerine tam ve kesin bir yasak getiriyoruz açıklamasında bulundu. İsrail basınına göre çatışmaların birkaç gün sürmesi bekleniyor. Trump ise saldırıların müzakere sürecini etkilemeyeceğini savunuyor.
1: Şimdi bu misillemenin yaşanmasıyla beraber uluslararası basında bu savaşın bir kez daha hem askeri hem ekonomik hem de sosyolojik boyutu konuşulmaya başlandı. Hem de çok yoğun bir biçimde konuşulmaya başlandı. Biz de konuşacağız HT360'da küçük bir cep açacağız. Konuklarım var stüdyoda, Gizem Özün benimle, Habertürk Dış Haber Müdürümüz. Hoş geldin Gizem, selamlar. Bağlantıda da bir görürsem Haydar Oruç bizimle beraber olacak, Orta Doğu uzmanı. Hocam selamlar, merhabalar.
2: Merhabalar Dilek
1: Hanım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Selamlar. İzniniz olursa her zamanki gibi stüdyodan başlayacağım. Sonra hızla size döneceğim. Ama önce küçük bir şey söylemek istiyorum. İran ve İsrail'in bu karşılıklı füze misillemeleri devam ederken bir yandan da söylem savaşları söz konusu. Hatta çok yoğun bir biçimde yaşandı. Şöyle bir bakalım kim ne söylemiş hemen bu misilleme saldırılarının ardından. Ben-Gvir'e bakalım. Aşırı sağcı bakan, biliyorsunuz İsrail'in her yerde bir cümlesi var. Hemen hemen özellikle savaş ve şiddet olduğunda hem söylemi hem fiziksel söylemi de söz konusu kendisinin. Şöyle dedi, bu gece Tahran alevler içinde kalmalı dedi ve hükümeti yeniden topyekün bir savaşa çağırdı. Müçteba Hamaney ne söyledi? O da önemliydi. Siyonist rejimin sarsılmış nefesi kesiliyor dedi ve füze misillemesini kendi tabanı için bir zafer anlatısına döndürmüş durumda. İran'la anlaşma ve savaştan çıkış için gün sayan ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına bakalım bir de. Bu misilleme sarmalı karşısında kendini sağduyu çağrısı yaparken buldu. Bu da çok önemli. O da şöyle söyledi. İsrail ve İran derhal saldırıları durdurmalı dedi. Bu arada her iki tarafa seslendi. İran dün bu saldırıları durdurduğunu söyledi. İsrail'den de benzer bir açıklama geldi. Gizem bize biraz o son dakika bilgisini aktararak başlasın. Bir de hemen böyle konuya da girmek açısından sorum şu olacak Gizem. Öncelikle neler yaşandı, bu kısmı önemli. Bir de İran açıklamasında çok dikkat çekici bir ifade kullandı. Birkaç gündür zaten yapmayın, bakın biz de karşılık veririz açıklamaları vardı ama tüm kırmızı çizgileri aştı dedi İsrail için. O kırmızı çizgilerden aşılan çizgiler neydi? Belki onlarla başlarız, buyur.
3: Elbette. Dediğin gibi aslında kırmızı çizgilerin aşıldığı nokta pazar günü, yani dün oldu. Uzun bir süredir, aslında haftalardır İsrail ile Lübnan arasında bir ateşkes var ama bu ateşkes sözde kalıyor. Çünkü İsrail 3000'in üzerinde hava saldırısı düzenledi bu ateşkes boyunca. Bu ne demek? Ciddi bir ihlal söz konusu demek. Bu her ihlalin ardından da İran bir çağrıda bulundu. Bakın, ateşkes anlaşması Lübnan'da da savaşın sona ermesini içeriyor. Dolayısıyla bu saldırıları düzenlemeyin, diplomasiyi zora sokuyorsunuz diye. Bu uyarılar maalesef bu saldırıları durdurmadı. En sonunda artık dün o kırmızı çizgi dediğin belki de Beyrut'un güneyinde Dahiye'ye yapılan saldırıyla aşılmış oldu. Hemen o saldırının sonrasında İran'dan bir açıklama gelmişti. Bu gece İsrail'in gökyüzüne bakın diye bir uyarı

0: niteliğinde. Ve hepimiz dün gece İsrail'in gökyüzüne baktık. Çünkü haftalar sonra ateşkesten sonra ilk kez İsrail'in gökyüzünde bir kez daha İran'ın füzelerini gördük. Ve peş peşe açıklamaları da. Tahran'da halk sokaklara çıktı, kutlamalar yaptı. Az önce haberde aktardığımız gibi Hamaney, İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney artık nefesi tükeniyor İsrail'in dedi. Fakat İsrail tarafındaysa senin de az önce aktardığın gibi hadi savaşa devam. Zaten uzun zamandır bekledikleri de buydu. Evet. Başta ben gibi olmak evet, üzere.
1: Topyekun.
0: Evet yani. Ve aslında İsrail basınının yazdığına göre hani Netanyahu'nun da istediği buydu. Ve artık bunu bir şekilde kucağında buldu Netanyahu şeklinde. Dün akşamdan itibaren Trump'ın bir çabası var. Bunun derhal sona ermesi. Çünkü aslında bu hafta sonu bir ateşkes anlaşması çıkabileceğine yönelik bir açıklaması vardı geçtiğimiz günlerde. Bu hafta sonu biz bu işi çözebiliriz demişti. Dün de dedi ki ne yapıyorsunuz? Pazartesi, salı ya da çarşamba anlaşma olabilirdi. Hemen savaşı durdurun. Bunun üzerine hemen Netanyahu'yu aradı, duyuruldu. Bir telefon görüşmesi yapıldı. Şimdi bu görüşme acaba gergin mi geçti diye merak ettik tabii. Hani hep böyle bir iddialar gündeme geliyor. Hayır, Amerikan basınının yazdığına göre gayet nezaket sınırları çerçevesinde bir görüşme gerçekleşti dün gece deniyor. Ve bu görüşmede yapma, misilleme yapmayın. Bakın çok yaklaştık anlaşmaya yönelik. Dolayısıyla bunu uzatmayın dediğim. Fakat Netanyahu bunu reddetti. Reddetti çünkü o saatlerden itibaren çok ciddi bir şekilde özellikle İsrail iç kamuoyunda başbakana çağrılar vardı. Biz buna yanıt vermek zorundayız. Yani misilleme yapmak zorundayız. Egemen bir devletiz ve bunu yapma deyince yapmamazlık edemeyiz yönünde. Dolayısıyla nazikçe reddettiği Netanyahu'nun Trump'ı söyleniyor. Fakat gel gelelim gece boyunca saldırılar devam etti. Ve bu sabah yine Trump bir kez daha ateşkesi sonlandırın dedi. Ve bir kez daha Netanyahu ile görüştü. Telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İşte bu görüşmede artık İsrail'in bunu kabul ettiği şu an biliyoruz. Yani kabul etti, saldırıları biz sonlandırdık. İran cephesinden de benzer bir açıklama gelmişti.
1: Bu buna tekabül ediyor aslında diyorsun. Bitirdik demeleri
0: bitirdik.
1: Bir anlamda.
0: Şimdi ilk açıklama İran'dan geldi. Biz askeri operasyonlarımızı durdurduk diye. Evet. Fakat sonra İsrail basını hemen şöyle bir iddia gündeme getirdi. İsrail ve ABD dedi ki İran'a gelin artık saldırmayın biz de saldırmayalım. Böyle bir mesaj ilettiği arabulucularla iddia edildi. Ve hemen akabininde de İsrail'den de bu açıklamayı gördük. Biz de saldırıları durduruyoruz. Fakat şimdi şunu söylemek istiyorum. Sözü konuğumuza vermeden önce. Her iki tarafında evet operasyonları durdurduk demesine rağmen saldırılara da bir açık kapı bırakıyorlar bu açıklamalarla. O da yine Lübnan. Yani az önce açtığın kırmızı çizgi
1: orada
0: noktası.
1: Orada kimseden bir şey yok yani taviz yok aslında
0: taviz
1: öyle değil mi?
0: Taviz yok. Her ikisinin de açıklamasında
1: İran
0: Lübnan var.
1: Yani önemli bir
0: evet.
1: Yer.
0: İran diyor ki Lübnan'a saldırıları devam ettirirseniz geri döneriz misillemelere. İsrail de şu anda diyor ki eğer Hizbullah İsrail'e bir saldırı düzenlerse biz de Beyrut'u bombalamaya devam ederiz. Dolayısıyla şu anda geldiğimiz noktada yine başa döndük. Yine saldırılar durduğunu evet. duyurdular. Fakat yine iş Lübnan'da düğümleniyor Dilek.
1: Peki Gizem bize anlattı Haydar Bey olanı biteni bütün bir hafta sonunu şöyle evet. bir özetledi. Kilit noktada Lübnan dedi. Ama benim sorum şu olacak. Belki ABD Başkanı Trump'ın söylemlerine dikkat çekerek devam edelim. Çünkü bugün uluslararası basında Trump'la ilgili gerçekten çok böyle birkaç tane nokta atışı sorular vardı. Ben de onları not aldım. Mesela sorulardan biri şu. ABD gerçekten krizin dışında mı kalıyor? Yoksa Washington perde arkasında çatışmanın seyrini belirlemeye devam mı ediyor? Bu önemli bir soru diye düşünüyorum. Trump'ın açıklamalarına bakılırsa da bu soru gerçekten hani şey böyle yanıtlanması gereken de bir soru. ABD resmen saldırıya katılmadığını söylese de tabii Tahran yönetimi Washington'ı doğrudan da sorumlu tutuyor. Bunu da biliyoruz. Şimdi şöyle bir soru daha var. Bunu da sorarak bırakayım. Bir anlamda da Amerikan çıkarlarını Trump'ın her ne koşulda olursa olsun risk altına atmayacağı yorumları da yapılmış bugünkü manşetlerde. Ama her ne kadar Amerika Birleşik Devleti istemese de hem söylem olarak hem saha hem de askeri olarak merkeze çekiliyor. Yani İsrail'in merkezine çekiliyor yorumları var. Ne dersiniz bu sorulara ve yorumlara?
2: Şimdi sizin sormuş olduğunuz ya da uluslararası gündemde geçen soruların aynısını ben bu saldırılar gerçekleşir gerçekleşmez yazmıştım. Yani çünkü hemen Trump bir açıklama yapmıştı. Ben şimdi birazdan Netanyahu'yu arayacağım ve misilleme yapmamasını isteyeceğim şeklinde bir açıklaması olmuştu. Hatta işte herkes eğlendi, İsrail saldırdı, İran saldırdı. Artık bundan sonra daha fazla devam ettirmeyin. Zaten İran'ın saldırısında da kimseye zarar gelmedi şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ben de demiştim yani Trump'ın durumu ne

0: olacak. Trump bu savaşın dışında mı tutacak? Kendisini bir ara bulucu mu olacak? Yoksa geçtiğimiz Haziran'daki gibi savaşı bitiren son vuruşu yapacak Amerika ve savaşı bir şekilde bitirecek. Başlayan bu süreci sonlandıracak mı? Yoksa aslında bu iki seçeneğin de dışında biliyorsunuz son günlerde Amerika ile İran arasında bir casusluk gerilimi var. İşte Pentagon kaynaklı bir rahatsızlık iletildi. Amerika'nın özellikle İsrail'in Amerika'nın İran'a yönelik karar mekanizmasında neler olduğunu öğrenmek için üç seviye liderlere yönelik ya da bürokratlara yönelik bir dinleme yaptığı haberleri yayılmıştı ve tam da bu gelişme bu haberlerin üzerine olunca aslında iki taraf arasındaki güvensizliğin de ortaya çıktığını göstermesi açısından ben önemli diye düşünüyorum. Ve nihayetinde biz aslında bu az önce saydığımız üç tane seçenekten hem iki hem de üçün gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Yani Trump sanki savaşın tarafı değilmiş gibi, daha önce İsrail biliyorsunuz savaşın tarafı değilmiş gibi kenarda duruyordu Amerika ile İran müzakere ederken. Dün gece itibariyle de Amerika müzakere eden taraf olarak kenarda durdu ve İsrail ile İran kozlarını paylaştılar. Ve şimdi Amerika Trump'ın eliyle savaşı bitirmeye çalışıyor ama ben bir taraftan da anladığım kadarıyla az önce bahsettiğim İsrail-Amerika gerilimi de hesaba katarsak Trump çünkü kendi sözünü dinlemeyen bir Netanyahu var ortada. Çünkü ne demişti başlangıçta? İsrail'in Lübnan'a saldırmasını yasaklıyorum demişti. Buna rağmen İsrail Lübnan'a saldırmaya devam etmişti ve o anlaşmayı riske atmıştı. Dün akşam itibariyle de yapmış olduğu açıklamada Trump'ın Netanyahu'nun başka bir seçeneği yok. Ben saldırmasını istemiyorum. Misilleme yapmaması gerekiyor. Bu kararı vermek zorunda diye bir açıklama yapmıştı. Ancak az önce Gizem Hanım anlattı. O süreç içerisinde Trump, Netanyahu düzeltiyorum, hem kendisi hem de çevresindekilerin de baskısıyla bir şekilde bir karar vererek misilleme yapma kararını verdi. Dolayısıyla Trump ve Netanyahu arasında son günlerdeki o gerginlik her ne kadar telefon görmesi daha makul ve medeni çerçevede geçtiği söylense de ben çok o kadar yumuşak geçtiği kanaatinde
1: zaten
0: değilim. O devam
1: Bibi diye hitap ettiğine dair bugün yabancı basında evet, böyle yorumlar vardı hocam. Muhabir kaynakları vardı.
0: Hatırlayın önceki görüşmesinde de küfür etmişti evet, senin evet, yüzünden. İşte ben olmasam hapiste olurdun, arkanı ben kolluyorum şeklinde ağır kelimeler kullanmıştı. Evet. Ben dolayısıyla Trump ve Netanyahu arasındaki bu görüşmelerin çok da nezaket çerçevesinde geçtiği kanaatinde değilim. Çünkü Trump özellikle söylemişti yani İsrail'in misilleme yapmasını istemiyorum demişti. Bu açıdan bu gerginlik devam ediyor. Bugün de ben Netanyahu'nun saldırıları durdurduğu şeklindeki açıklamasının kerhen yaptığı kanaatindeyim. Çünkü Amerika'nın İsrail'in arkasında durmayacağı tehditle karşılaştığını değerlendiriyorum ben. Çünkü İsrail hep başından beri söylüyor. Bir savaşı çıkarmak için çok mücadele etti, bunu başardı ama bu savaşı tek başına sürdürmesi İran'a karşı mümkün değil. Kaldı ki 40 günlük savaş sürecinde İran'ın biliyorsunuz Trump çıktı işte şunu yaptık, evet, burayı vurduk, donanmasını batırdık dedi, balistik füzelerini imha ettik dedi ama geldiğimiz noktada İran'ın hala savaşma kapasitesi olduğu ortaya çıktı ve İran ilk defa saldırıya uğramadan İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle saldırdı. Bu da aslında bu süreçteki bir ilkti ve İsrail'in buna verdiği karşılık bence çok cılızdı. Çünkü daha önce evet, biliyorsunuz hep İsrail saldırıyordu ve İran karşılık verme durumunda kalıyordu. Biraz denklemin değiştiğini görüyoruz. O yüzden bundan sonraki sürecin aslında biraz daha önce geçen hafta da konuştuğumuzu hatırlarsanız biraz İran'ın rehine dönmüş gibi gözüküyordu saha. Bugün de aslında biz bunu realize olduğunu gördük. İran süreci yönettiğini, kontrol edebildiğini gösterdi. Bu nedenle ben geçen haftakinden daha yakın olduğunu düşünüyorum anlaşmanın. Çünkü pes etmeyeceğini bir kere daha göstermiş olması hasebiyle, bunun içinde yeterli gücü olduğunu göstermiş olması hasebiyle ben anlaşmanın bu hafta, önümüzdeki haftadan daha yakın olduğu kanaatindeyim.
1: Öyle açıkçası mi? Anlaşma daha yakın diyorsunuz. Peki, zaten İran'ın stratejisinin değiştiğine dair de yorumlar çokça yapılıyor. Şunu sormak istiyorum Gizem. Şimdi sık sık Hizbullah tarafından da bu dönemde de işte ateşkes süreci devam ederken de Husiler tarafından da biz buradayız ve savaşmaya hazırız açıklamaları geldi. Dolayısıyla bugün yazılan bir sürü analizde, makalede şu vardı. Lübnan üzerinden yeni bir cephenin açılıp yani İsrail'in bu kadar zorlaması ve saldırısıyla beraber yeni bir cephenin açılıp tamamen Kızıldeniz'de daha kilit bir atmosferin oluşması işte zaten Hürmüz Boğazı ortada. Dolayısıyla her yerin karıştığı ama bunu da işte İran'a pay edildiği bir süreç bizi bekliyor gibi yorumlar yapılıyor. Ne dersin? Mesela eldeki veriler gerçekten böyle bir sürecin içinde olduğumuzu gösteriyor mu? Bir yandan çünkü hala Lübnan'a saldırıların olduğunu biliyoruz, öyle değil mi şu anda?
2: Evet. Yani mesela biz burada şimdi kırmızı çizgi Lübnan derken aha,

0: birazdan işte son dakika bilgisi düştü. Evet. Lübnan'a yine saldırı, bir kişi hayatını kaybetti diye. Orada bir durmayan maalesef bir kaos var. Aslında az önce dediğimiz gibi Netanyahu evet bu işi istiyor. Daha da bölgeye yaymak da istiyor. Senin de dediğin gibi bölgesel bir savaşa dönüştürme niyetinde. Aslında biraz atıfta da bulunacağım Haydar Bey'in söylediklerine. Çünkü aslında ABD ve İsrail arasında geniş bir şu an anlaşmazlık olduğuna yönelik ciddi bir iddia var. Dolayısıyla evet casusluk faaliyeti bunun en büyük göstergelerinden biriydi ama hakikaten şu an Trump'ın anlaşmaya yakınız demesinden de biraz pas atmak istiyorum. Trump savaşa dönmek istemiyor diye çok ciddi açıklamalar var. Ama Netanyahu dönmek istiyor. Çok büyük bir fark var. Neden? Dediğimiz gibi. Netanyahu bunu dönmek istiyor. Netanyahu'nun kendi iç kamuoyuna bunu yönlendirmek zorunda. Bölgesel başka amaçları var. Dediğin gibi etkilerini yaymak istediği bir coğrafya var. Lübnan'la ilgili yıllardır bitmeyen hedefleri var öncelikle biliyorsun Lübnan'ın güneyine ilişkin. Dolayısıyla bunları bırakmak istemiyor, vazgeçmek istemiyor. Daha da kötüsü anlaşmayı yapılmasını istemiyor. Çünkü bu anlaşma ona göre uygun bir anlaşma olmayacak. Şu anda varmak üzere olduğu Trump'la İran'ın varmak üzere olduğu anlaşmaya Netanyahu güvenmiyor. Öncelikle kendi istekleri doğrultusunda bu nükleer silah kapasitesini sınırlayabileceğine inanmıyor. Ve bir rejim değişikliği hayali vardı İsrail'in. Ve bunda başarısız olunduğu Amerika tarafından görüldü. Ve burada da Trump bu faturayı yüklenmek istemediği için de artık bu savaşa geri dönmek istemiyor. Ama İsrail için böyle değil. Hala bir umut var onun tarafında, cephesinde. Dün saldırılar gerçekleşir gerçekleşmez Netanyahu'nun bu haftaki mahkemesi iptal edildi. Yani hakikaten uzadıkça uzuyor ve savaş arttıkça, savaş devam ettikçe Netanyahu'nun o yolsuzluk soruşturması da ileri bir tarihe öteleniyor. Çok fazla sebebi var Netanyahu'nun. Bölgesel emelleri var, Lübnan hakkında emelleri var. Kendi iç siyasetine yönelik, iktidarını kaybetmemeye yönelik pek çok hedefi var. Fakat Trump cephesinde farklı. Trump da başka türlü kayıplarla karşı karşıya kalıyor. Küresel bir sorumluluk almak zorunda kalıyor. Bu hafta Dünya Kupası başlıyor. Evet. Dilek.
1: En azından orada dursun yorumları yapılıyor.
0: Evet. Sürekli. Bu organizasyona gölge düşsün istemiyor ABD Başkanı. Hakikaten Haydar Bey'in de dediği gibi yani bu hafta bu anlaşmanın olması için elinden geleni yapacaktır Trump. Dünden beri de çabaladığını
1: zaten
0: görüyoruz.
1: Zaten çarşamba, pazartesi, salı, çarşamba vesaire diye böyle bir
0: Perşembe'ye kadar son tarihi de biliyor. Perşembe zaten Dünya Kupası başlıyor.
1: Aynen, çarşamba falan dedi yani. Aslında bir gün de veriyor. Dolayısıyla şu peki önümüzdeki sürece bakarsak, mesela birkaç hafta içerisinde Haydar Bey diyor ki işte müzakerelerde bir yol alınacağını düşünüyorum. Sende de aynı vibe var mı? Aynı izlenim var mı?
0: Şöyle ki Trump'ın buna çok istekli olduğuna ben inanıyorum gerçekten. Hmm. Çünkü kendi avantajları açısından bu savaşın bitmesi artık buna yönelik. Kaldı ki bu Trump için de sadece bir sürecin başlangıcı olacak. Yani anlaşmaya varıldı dediğimiz andan itibaren zaten hali hazırda bir anlaşmayla karşılaşmayacağız. Hı hı. Yeni bir sürece giriş yapacağız hep birlikte. Hı hı. Dolayısıyla bu sürece adım atılma ihtimalini ben de çok uzak görmüyorum. Çünkü hemen bir anlaşmaya varmış olmayacağız ama önümüzde yeni bir süreç. Mesela 4 aşamalı bir plandan bahsediliyor. Evet. O en son bahsedilen plan. Bu zaten ilk aşamada savaşın durdurulması. Sonraki aşamalarda diğer konulara geçilecek. Hı hı. İşte Hürmüz Boğazı yine ikinci aşamada, ekonomik yaptırımlara, üçüncü aşamada nükleer programa, dördüncü aşamada. Dolayısıyla uzun bir süreçten bahsediyoruz. Hı hı. Ama savaşın da sona ermesinden bahsediyoruz. Bu aslında hakikaten bütün tarafların istediği bir şey.
1: Peki o zaman şunu sorayım Haydar Bey. Şimdi mesela Lübnan cephesine biraz bakalım. Çünkü yani yazılan bütün yorumlarda, yapılan bütün yorumlarda şu söyleniyor. Tamam, İran'la alakalı savaş ya da saldırı meselesi biraz kenara atılabilir. Ama Lübnan'da İsrail'in ilerleyişi durmayacak deniliyor. Katılıyor musunuz? Böyle bir gücü var mı?
2: Ya açıkçası sahadaki gelişmeler itibariyle maalesef İsrail ilerlemesine devam ediyor. Yani İran'ın müdahalesine rağmen bu devam etti. İran vurduğu anlarda da Lübnan cephesindeki hareketlilik devam ediyordu. İsrail'in İran'a yönelik saldırıları tamamlandı dedikten sonra da Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Dolayısıyla bu saldırıların durması için daha somut bir şey gerekiyor. Yani İsrail'in bu saldırılardan men edecek artık nihai bir anlaşma mı olur Lübnan'la İsrail arasında? Yoksa artık İsrail burada daha fazla ilerlemeyeceğini kesin olarak görmesi lazım. Yoksa mevcut durum tam da İsrail'in istediği bir kıvamda, o belirsizlik ortamında devam ediyor. Ben hatırlarsınız geçen hafta bir şey söylemiştim. İran için bir samimiyet testi olacak bu demiştim. Hem İran için hem Hizbullah için. Hizbullah'ın Lübnan'a rağmen yani bir İran'ın vekiliymiş gibi sürece devam etmesi

0: katmanlarda bir huzursuzluk yaratıyordu. Dolayısıyla bu konuda bir samimiyet testi vermesi gerekiyordu İzmir'den. Aynı şekilde İran'da gerçekten kendisini mi koruma derdinde gayesinde, yoksa Lübnan'ı da hesap ediyor mu? Yani Lübnan derken sadece Hizbullah'ı değil.
1: Sizce Lübnan'ı da hesap ediyor mu? Çünkü siviller vurgusu var açıklamalarında hep.
0: Evet, dünkü saldırılarda aslında dün İran'ın saldırması bu konuda bence atılmış bir adımdı. Evet. Her ne kadar ben İran'ın Lübnan'ın geneline yönelik bir kaygısı olmadığını düşünsem de dün itibariyle akşam yapmış olduğu saldırıda İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması talebi olduğu için bu konuda bence bir sınav verdi ve iyi bir sınav verdi diye düşünüyorum, ama bunun arkasını getirip getiremeyeceği çok önemli. Bunu da tek başına yapamayacağına göre Trump'la konuşuyor.

0: durdurmasını sağlamak durumunda. Onun dışında ben kendiliğinden bu sorunun çözülmesini çok mümkün görmüyorum. Tabii az önce Gizem Hanım İsrail'in savaşa dönmek istediğini söyledi. Evet, katılıyorum ama İsrail sadece kendisini savaşlı bir savaşa dönmek istemiyor. Her ne kadar biz Amerika olmasa da tek başımıza savaşırız deseler de bakmayın siz onların öyle dediğini. Öyle bir dünya yok. Tek başına savaşma ihtimali ve imkanı yok. Dolayısıyla Amerika'nın da içinde olduğu savaşı devam ettirmek istiyorlar. Gizem Hanım dediğine katılıyorum. Çünkü rejimi düşüremediler. Hedeflerine ulaşamadılar. Hedefleri çok yüksekti. Dünyaya çok yüksek hedeflerden bahsettiler. Hem iç kamuoyunda çok sıkışmış durumda Netanyahu, hem de söylemleri anlamında. Yani bir Orta Doğu dizayn etmek istiyordu biliyorsunuz. Bir güvenlik mimarisi hayali, tahayyül ediyorlardı. Ve bunu başaramadı. Biz İran'ın bu süreçten güçlenerek çıktığını gördük. Dolayısıyla bu İsrail'in hiç arzu etmeyeceği bir şeydi. Buna izin vermek istemeyecektir ama bunu sağlamaya gücü yeter mi? Bence işte asıl kritik soru bu. Ben yeteceği kanaatte değilim. Bu yüzden de Amerika'nın da Trump'ın biraz daha tutumunu sertleştirerek İsrail'e karşı bu süreci eğer yönetebilirse, buna muvaffak olabilirse ancak Lübnan'a yönelik saldırıları durur ve bir anlaşmanın ortaya çıktığını görürüz. Ama tabii Gazze bir taraftan yine kenarda kalıyor biliyorsunuz. Gazze'deki durum da en az Lübnan'daki durum kadar kötü. Orada da bir iyileşme yok. Dolayısıyla bunların hepsini içeren bir paket yapılması lazım. Yani
1: mesela
0: sadece
1: en büyük
0: Lübnan
1: korku da sanki
0: de
1: bu hocam. Yani mesela hepsini böyle böl parçala
0: maalesef
1: anlatabiliyor
0: evet,
1: muyum? Bir enkaz
0: şey
1: bırakılıyor yani geride sonuçta. Gazze kesinlikle ortada, Lübnan ortada, İran keza denen de aynı şekilde. Dolayısıyla hani bu da bir ateşkesle çıkışın mümkün olduğu bir evremi, o da çok büyük soru işareti bence. Yani sonuçta geriye bir şehir ya da bir kültür, bir yaşam bırakmıyorsunuz.
2: Biraz
1: ya da bir
2: da
1: yapı bırakmıyorsunuz.
2: Yani ateşkes olduktan sonra da ne görüyoruz?
1: Ne görüyoruz
2: aslında
1: işte
2: yani,
1: o kısım da önemli.
2: Mesela şimdi Gazze ateşkes evet var çok uzun zamandır, hala saldırılar yani.
1: Devam
2: ufak ufak
1: ediyor.
2: Belki gündeme gelmiyor artık ama devam ediyor. Sarıhat'a yaklaşanı vururuz dedikleri, hı-hı, her yerde pek çok insan öldürdüler. İşgali alttan alta genişlettiler. Enkaz kaldırma çalışmaları başlamadı. Aksine İsrail sadece askeri noktalarını arttırdı. Yardımlar söyleneceği kadar girmedi.
1: Pınalar gidemedi işte.
2: Yani ateşkes ne kadar ateşkes? Ki kaldı ki mesela az önce dediğin gibi Lübnan'da da biz Gazze'deki gibi yıkım yapacağız diye de açıktan da söylediler. Yani gerçekten bütün her yeri birbirine benzeterek ve yıkarak daha doğrusu.
1: Evet.
2: Ve hiçe sayarak ve ateşkes sonucunda ne görüyoruz?
1: Yani yönetimsel boşlukları da daha hani onları konuşmadık. Bir şey söylemiştiniz Kadir, kulağıma fısıldadı, sürem kalmadı diye ama Haydar Hocam oraya bir ek yapalım. İran'ın stratejisi değişiyor yorumları yapılıyor. Çok kısa bir yorum isterim sizden. Çünkü mesela bazı savunma analistlerine göre İran artık böyle büyük çaplı saldırılardan, aralıksız saldırılardan vazgeçti. Daha spesifik, daha böyle uzun süreli yıpratma stratejisine gidiyor yorumları yapılıyor. Katılıyor musunuz buna? El Cezire'de yazılmıştı en son bu.
0: Yok, kesinlikle katılıyorum. Çünkü yani bu imkanlarla ilgili bir şey aynı zamanda. Bir de yarattığınız etkiyle ilgili bir şey. Topyekun böyle çoklu bir saldırı yapmasının çok da şimdiye kadar bir faydasını görmedi İran. Buna mukabil dün akşamki gibi, dün geceki gibi yaptığı saldırılardan daha fazla etki sağladı. Dolayısıyla bunu uzun süre sürdürebileceği mesajıydı aynı zamanda. Hatırlayın, Amerika ile İran arasında Hürmüz nedeniyle biz ateşkes halinin devamına rağmen sık sık küçük küçük çatışmalar olduğunu gördük. Amerika bu konuda İran'ı dize getiremeyeceğini fark etti. Dün itibariyle bence İsrail de bu konuda İran'la baş edemeyeceğini, İran'a diz çöktüremeyeceğini anlamış oldu diye düşünüyorum. Ve bu konuda Husilerin de sürece dahil olması, Husilerin de füze fırlatması İsrail'e ve Husilerin Kızıldeniz'i İsrail için kapatmasından sonra İsrail'in, az önce onu söylemeye çalıştım. Yani sadece tek cephede yapılacak anlaşmalarla bu işi çözmek mümkün değil. Ya Trump'ın hatırlarsanız Şarm el Şeyh'te Orta Doğu'ya barış getireceğim diye bir vaadi vardı. Her ne kadar o zaman inanmadıysak da gerçekten böyle bir şeyle ancak bu çözülebilir. Yani bütün cepheleri içine alan az önceki Gazze durumunu o yüzden hatırlatmak istedim. Yani siz bugün Lübnan'da ateşkes yapsanız da bu sorunu çözmüyor. İşte 10 Ekim'de Gazze ateşkesi sağlandı da ne oldu? Değişen bir şey olmadı. Gerçekten Trump'ın o samimi hayali ise, ki bu konuda Türkiye çok destek vermişti, böyle bir Orta Doğu niyeti varsa topyekun bir anlaşma yapılması lazım. Başka türlü biz bu cendereden çıkamayız. Çünkü kısa döngüye döndü. Dediğiniz gibi bir tarafı hallediyorsunuz, öbür tarafta tekrar patlak veriyor. Anlaşma yapsanız da yeniden çatışmalar devam ediyor.
1: Evet.
0: Topyekun bir anlaşma ve çatışmaların tamamen sonlandırılması halinin dışında bütün bu şeyler pansuman tedaviler gibi gözüküyor maalesef.
1: Çok teşekkür ederim Haydar Oruç, Gizem Özsün, değerli katkılarınız için ET 360'a çok
0: rica
1: teşekkür
0: ederim.
1: Ederiz.
0: Kolay
1: sağ
0: gelsin.
1: Olun. Devam edelim. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

0: geldi. İlk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin güneyindeki deprem 55 kilometre derinlikte meydana geldi. 7.8 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklüğü 6.5'e varan 10 artçı sarsıntı daha yaşandı. Deprem uzun bir tatilin ardından açılan okulların ilk gününe denk geldi. Öğrenciler korku dolu anlar yaşadı haliyle. Mindanao'da birçok bina bu şekilde çöktü. Bazı binalarda tabii ağır hasar aldı. Yetkililer arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söylüyor. Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de sıklıkla büyük çaplı bu şekilde depremler meydana geliyor ne yazık ki. İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası futbol takımı ABD ile yaşanan vize krizi ve maçların oynanacağı stadyumlara erişim konusundaki anlaşmazlıkların ortasında Meksika'ya ayak bastı. Takımın ABD'ye sadece maç günlerinde uçakla giriş çıkış yapmasına izin verilecek.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan vize krizinin gölgesinde yola çıktılar. Stadyumlara erişim konusundaki anlaşmazlıkların ortasında Meksika'ya ayak bastılar. İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası futbol takımı Meksika'nın Tijuana Uluslararası Havalimanı'na indi. Grup aşamasındaki 3 maçını da Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayacak olan oyuncular ve teknik heyete, Amerika Birleşik Devletleri'ne sadece maç günlerinde uçakla giriş çıkış yapabilecekleri bildirildi. İranlı yetkililer, ekipteki 15 görevli personele ise vize verilmediğini belirtti. Bu durum, spor dünyasına yönelik siyasi müdahalenin en kötü biçimi olarak nitelendirildi. İran devlet medyasına göre vize verilmeyen 15 kişi arasında Futbol Federasyonu Başkanı, Yardımcısı ve Medya Direktörü yer alıyor. Amerikalı yetkililer İran'ın sahte gerekçelerle ülkeye terörist sızdırabileceğini savunurken Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da İran heyetinde devrim muhafızları ordusuyla bağlantısı olan kişilere izin verilmeyeceğini söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak. İranlı takım gruptaki ilk maçını 15 Haziran'da Los Angeles'ta Yeni Zelanda'ya karşı oynayacak. 21 Haziran'da Belçika ile karşı karşıya gelecek olan takım 26 Haziran'da ise Mısır'la karşılaşacak. Takım maçlar için yola çıkmadan önce antrenmanlarını Antalya'da tamamlamıştı.
0: Atlas Çağlayan daha 16 yaşındaydı. Arkadaşlarıyla bir kafeye gitti. Başka bir grupla çıkan tartışmada defalarca bıçaklandı ve hayatını kaybetti. Annesi, ailesi acılı, bitmedi o acı, dinmedi. Ama şimdi yargı vakti. Tutuklu sanık yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.
2: Yan baktın denilerek öldürüldü. 16 yaşında akran cinayetine kurban gitti. Katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıkacak. 14 Ocak akşamı Atlas Çağlayan İstanbul Güngören'deki bir kafeden çıktığı sırada bir başka çocukla tartışmaya girdi. O kavgada aldığı birden çok bıçak darbesiyle ağır yaralandı, kurtarılamadı. Cinayeti işleyen 14 yaşındaki bir çocuktu. Eçe adlı çocuk olaydan sonra tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Atlas'ın ölümüne neden olan Eçe'nin çocuğa karşı kasten öldürme ve zincirleme şekilde silahla tehdit dahil 3 ayrı suçtan yargılanmasını talep etti. 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapsi istendi. Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin yargı süreci başlıyor. Tutuklu sanık E.Ç. 9 Haziran günü saat 10'da ilk kez hakim karşısında hesap verecek. Duruşma Bakırköy Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
0: Fahri trafik müfettişleri, onlar trafiğin gizli ve sivil denetçileri. Ama zaman zaman kestikleri cezalar nedeniyle sürücüler kendilerine tepkili ve bu konuda da bir talepleri var. Bakalım.

0: haberin olmadan sana direkt ceza geliyor.
1: Devlet ceza kestiği zaman sana bir kamera görüntüsü gönderiyor. Ama bunlarda yok böyle bir şey.
2: Trafiğin içinde sivil bir şekilde ihlalleri denetleyip ceza yazabiliyorlar. Görsel bir delil sunma zorunlulukları da yok. Sürücülerin tam da bu noktada bir şikayeti var.
3: İşte neymiş? Hatalı sollama. Ya burada hatalı sollama olabilir mi ya? Hiçbir ispatı yok. Sadece caddeye yazmış, itiraz ettiğimizde de ispat etme şansımız yok.
4: Olur olmadık yerde cezalar geliyor bize. Fahri müfettiş yazmış. Gerçekten bazen de acımasız oluyor.
5: İspat olsun, resim olsun, bir kamera olsun. Ceza gelmiş bana halk adına. Makas atmaktan. Ne ilgisi var ya?
6: Hiçbir görüntü sunmadan ceza tutana direkt olarak cezaya dönüştürülebiliyor. Burada güven esasına dayanılıyor haliyle.
2: Fahri trafik müfettişi olmanın bazı şartları var. En az 40 yaşında ve üniversite mezunu olmak gibi.
6: Emniyet birimlerince titiz bir şekilde yapılan araştırmalar neticesinde yani bir psikolojik sorunu olmayan.
7: Vallahi hiçbir şey yok. Kafasına göre yazıyor, sonra ceza geliyor.
2: Yani her isteyen müfettiş olamıyor ama haksız yere ceza kesildiğini savunan sürücülerin de sayısı az değil. Fotoğraf veya video kaydı da alınsın diyorlar.
1: Ara sokakta merkeze bile bağlanmayan yerde doğru gittiğim halde bana ters gidiyorsun diyerekten 10 bin lira ceza gönderdi evime.
8: 5 bin lira ceza yazdılar, bunu adalette bulmuyoruz.
9: Herhangi bir fotoğraf ya da videoyla ispatı bulunmayan bu cezalara sürücüler itiraz edebilirler. Ancak bu işlem biraz uzun sürüyor.
6: 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliğine başvurmak suretiyle cezaya itiraz edebilirler. Belki kendi aracında araç kamerası varsa kamera kayıtlarıyla ortaya çıkabilir.
10: Ben servis işi yapıyorum. Şurada 2 dakika arabamı park edip bir yere bir mal bırakıp çıkacağım. Hemen arkadan cezası geliyor.
11: Ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım oldu. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Yıldırım, Hakan Safi'yi geride bırakarak Sarı Lacivertlilerin 35. başkanı oldu. Yıldırım 17.245 oy alırken Safi 9.927 oyda kaldı efendim.
12: Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım oldu. Sarı Lacivertlilerin olağanüstü seçimle genel kurul toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ve stat bitişiğinde yer alan eski Kenan Evren Lisesi arazisinde gerçekleşti. Saat 10'da başlayan oy verme işlemi saat 17'de sona erdi ve oy sayımına geçildi. Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin yarıştığı başkanlık seçiminde 45 sandıkta 27.387 üye oy kullandı. Aziz Yıldırım 17.245 oy alarak başkanlığa seçildi. Hakan Safi'nin ise 9.927 oy aldığı açıklandı. Sarı Lacivertli camiada 1998-2018 yılları arasında başkanlık görevinde bulunan 73 yaşındaki iş insanı 8 yıllık aranın ardından yeniden başkanlığa seçildi. Aziz Yıldırım seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Yıldırım, arkadaşlarımızla beraber size borcumuzu ödeyeceğiz dedi.
13: Değerli Fenerbahçeli kardeşlerim ve yoldaşlarım. Evet, bugün camiamızda bir seçim yaptık. Ama kazanan Fenerbahçeli, Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildi. Bugünden itibaren Sayın Hakan Safi Bey veya diğer bizim büyüklerimiz, saydığımız insanların hepsini bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Biz onları da tebrik ediyoruz. Onlar da bugün güzel tezahüratlar yaptı. Siz de yaptınız. İnşallah bu tezahüratları bu statta oyuncularımıza hep beraber yaparız ve şampiyon oluruz. Biz birbirimize küsmeyeceğiz. Birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camiye büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz. Etmeyeceğiz hep beraber. Şimdi bizler siz yönetim olarak değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Ve ben geçmişten gelen tecrübelerimle beraber onlarla çalışacağız. Sözümüz söz. Şampiyonluk.

0: Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın. Ayrıca Nihat Bey ve arkadaşlar bu statı büyütmek için çalışmalara başlayacaklar. Finansal anlamda kulübün değerini finans olarak yukarıya çekmek için bazı projeler var. Bunları hayata geçireceğiz. Sonunda tek isteğim, beni bugün 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu.
1: Aziz Yıldırım konuşması esnasında kongre üyelerinin yaptığı tezahüratlara da eşlik etti.
0: O kafile son sözümüz Fenerbahçe.
2: Reklam.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda güvenliği açısından son kullanma tarihi kadar tavsiye edilen tüketim tarihi ibaresinin de dikkatle kontrol edilmesi gerekiyor. Gıda alışverişinde güvenilir marka ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi önem taşıyor. İçerik bilgileri, katkı maddeleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesi tüketici sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyatı değil, ürün içeriğinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Karşımda yepyeni bir Yiğit var.
3: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
2: Sizleri kazanmak için buradayız.
4: Size çok teşekkür ederim.
5: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
6: Amca çok...
7: Sakin olun.
2: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
8: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.
0: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Edirne güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla yer yer yağmurlu 32 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 30, Adana güneşli 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 24, Trabzon güneşli 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 29, Kayseri güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 23, Van güneşli 22 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 34, Gaziantep güneşli 32 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Bugün manşette faili karanlıkta kalan bir cinayet dosyasını açıyoruz. Nigar Kevser Şahin dosyası. Bundan tam 20 yıl önce 2006 yılında önce boğularak sonra yakılarak vahşi bir cinayete kurban gitti. Nigar 13 yaşındaydı. Ders çalışmak için gittiği arkadaşından dönerken kaçırıldı. Nasıl kaçırıldığını anlatacağız. İki gün sonra cesedi bir çöp konteynerinde yanarken bulundu. Acaba soruşturmada katili ortaya çıkaracak bulguların üzerine yeterince gidildi mi? Olay yeri yakınında bulunan bir cep telefonu var ve eldeki deliller var. Bunlar acaba yeniden incelenebilir mi? Bu vahşi cinayet tam 20 yıldır çözüm bekliyor. Birazdan Nigar Kevser'in babası canlı yayında burada stüdyoda anlatacak. Karanlıkta kalan bir dosyanın üzerindeki umut ışığını takip edeceğiz. Bu manşetin önemli bir bölümü. Diğer bölümünde de ilk başında da hemen biraz sonra önce günün öne çıkan gelişmelerine bakacağız. Manşet başlıyor. Evet, CHP'de grup toplantısı krizi büyüyor. Gündemin öne çıkan başlıklarına

0: bakacağız dedik. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel karşılıklı ben konuşacağım diyor. Açıklamalar ard arda geliyor. Mahir Kılıç gerilimin adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Hemen ekip arkadaşlarımızı gördük. Önemli noktalara gideceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Venezuela Cumhurbaşkanı vekiliyle görüşüyor. Alihan Tok'ta onu da görüyoruz. Beşiktaş'tan ayrıntıları anlatacak. İstanbul'da tipik bir İstanbul gündemi, metrobüste başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı. Evlilik hazırlığı yapan bir genç bıçaklanarak öldürüldü. Elif Yavuz cinayetin ayrıntılarını anlatacak ama önce CHP'nin bitmek bilmeyen tartışmalı gündemi. Mahir Kılıç, Mahir yarın kim konuşacak? Bir tane kürsü var ama ne olacağını kimse kestiremiyor. Nedir notların?
1: Zülfikar Ali Aydın, sorun yanıtı henüz ortada yok çünkü iki tarafta konuşma iddiasında bulunuyor ve yayınımızdan birkaç dakika önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi başvurusu yazısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Ona en yakın isimlerden bir tanesi Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız başvuruyu meclis başkanına az önce sundu ve yarın konuşacaklarını ifade etti. Bizler kendisiyle görüşme imkanı bulduk. Özgür Özel'in de konuşacağını hatırlattığımızda, bu açıklaması hatırlattığımızda ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tane genel başkanı var ve o da yarın gelip buraya konuşacak. Bunun Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu biliyoruz dedi. İki tarafta dediğim gibi konuşma iddiasında, gündüz saatlerinde de Özgür Özel konuşacağını belirtti. Normalde Ferdi Zeyrek'in vefatının yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirecek etkinliğe katılacaktı yarın, ancak Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşacağım açıklamasından sonra bu kararından vazgeçti ve Kılıçdaroğlu yönetimine de tepki gösterdi. Kendisinin Manisa programı dolayısıyla bir korsan toplantı yapılmaya çalışıldığını belirtti ve bunun da herhangi bir meşruiyetinin olmadığını söyledi. Özgür Özel yaptığı o değerlendirmede kürsüyü bir atanmışa bırakma ifadesini kullandı. Yine bu açıklamadan birkaç dakika sonra Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden meclis başkanına bir yazı daha gitti. O da yarın grup toplantısına gelecek olan misafirlerle ilgili, onların buraya girişi noktasında gerekli kolaylığın sağlanması için meclis başkanına talepte bulundu Kemal Kılıçdaroğlu. Peki yarın buraya iki isim de gelirse ne olacak? Aslında meclis tarihinde görülmüş bir şey değil bu. Bu noktada meclis başkanına gözler çevirmiş durumda. İnisiyatif alması gerektiği belirtiliyor. Yakın zamanda yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı sıfatıyla grupta konuşmasının önünde bir engel olmadığını ifade etmişti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dakikalar önce de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giriş yaptı ve bu konuyu değerlendirmesini bekliyoruz. Başkanlık divan üyeleriyle meclisin güvenliğiyle ilgili yarın iki grup karşılaşırsa tıpkı genel merkezin tahliye sürecinde olduğu gibi istenmeyen olaylar yaşanabilir mi? Böyle bir risk var mı? Fiil olarak baktığımızda var. Özel cephesinden yapılan açıklamalarda da bu görüntülerin yaşanmaması için Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşma kararına vazgeçme çağrısı yapıldı. Yine Zeynel Emre'den de benzer bir açıklama geldi. Peki iki isim grupta konuşabilir mi? Özgür Özel ve onu destekleyen milletvekilleri, partililer grup salonundayken Kemal Kılıçdaroğlu gelirse ya da kürsüye çıkmak isterse ne olacak? Edindiğimiz bilgi böyle bir durum olması halinde ise Özgür Özel'e yakın milletvekillerinin toplu bir şekilde grup salonunu terk edeceği yönünde. Yine dün konuşulan bir formül vardı. Kemal Kılıçdaroğlu grupta konuşursa Özgür Özel'in de aynı saatte meclis bahçesinde bir toplantı yapması seçeneği söz konusuydu. O Özel'e yakın kaynaklar tarafından reddedildi. Bu sabah saatlerinde Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na bir teklif gitti. Yarın kendisinin Manisa'ya gitmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da grup saatinde mecliste değil genel merkezde konuşması teklif vardı. Ancak o da Kılıçdaroğlu tarafından reddedildi, kabul görmedi. Bir taraf iş tüzüğü işaretledi, diğer taraf ise partinin tüzel kişiliğini, tüzel kişiliği bir tanedir. Onun da başında Kemal Kılıçdaroğlu var tezi genel merkezi ve yarın da onun konuşması yönünde. Evet. Özel cephesi ise grup iç yönetmeliği ve iç tüzüğü işaret ediyor. İki tarafta iddialı, ancak iki taraf arasında da temasın sürdüğünü belirtelim. Yarın grup toplantısına uzunca bir dönem ve bir saatler var. Dolayısıyla evet, yarın saat 13.30'a kadar çok şey değişebilir.
0: Evet. Mahir Kılıç aktardı, temas, trafik ve meclis tarihinde görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız. Grup başkanı şu paylaşımla yarın diyor ki ben grup toplantısında konuşacağım. Mahir Kılıç aktardı, diyor ki genel başkan genel merkezde konuşsun. Elbette CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısının saatini 13.30 olarak duyurdu sosyal medya hesaplarından. Yarın CHP'de filmin koptuğu nokta olacak gibi görünüyor. Bu tartışmalar yarın bakalım hangi hali alacak. Gidelim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın trafiğine. Cumhurbaşkanlığı dolmuş.

0: Dolmabahçe ofisinde Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodríguez çok konuşulan bir isimdi biliyorsunuz. Alihan Tok Beşiktaş'ta onu da gördük hemen. O da oradaki trafiği bize hızlıca aktaracak Alihan.
1: Evet Zülker Ali Aydın, şu anda görüşme devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı, geçici devlet başkanı Delcy Rodríguez'i aslında davet etmişti buraya. Ocak ayında ABD'nin operasyonuyla biliyorsunuz Maduro iktidardan indirildikten sonra geçici olarak görevi devralmıştı. Ve burada yeni işbirlikleri konuşulacak. Tabii 2024 yılında aslında Türkiye ve Venezuela arasında ciddi işbirliği anlaşmaları yapılmıştı. Hem maden hem enerji başlıkları altında çok ciddi işbirliği anlaşmaları yapılmıştı. Ancak ABD ambargosu nedeniyle o zaman ciddi ambargolar uygulanıyordu çünkü Maduro'ya. Bunlar hayata pek geçememişti. Şimdi Rodríguez'in iktidara gelmesinden sonra özellikle Rodríguez şu anda ABD çıkarlarını da gözeten daha yeni yaptırımlar uyguluyor ülke içerisinde. Ve Trump da aslında biraz daha bu ambargoyu gevşetti. Dolayısıyla şimdi yeni bir ticaret sayfası açılıyor Türkiye ve Venezuela arasında. Dolayısıyla bu görüşmeler de burada ele alınacak. Özellikle zaten Rodríguez'i de havalimanında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı karşıladı. Alparslan Bayraktar karşıladı kendisini. Ve bu görüşmede hem Türkiye ve Venezuela arasında daha önceden 2024 yılında yapılan anlaşmalar, yarım kılan anlaşmalar ve bundan sonraki yol haritası burada görüşülecek. Görüşme devam ediyor. Çıkışında yazılı bir açıklama olabilir. Burada olacağız. Takip edip gelişmeleri aktarmaya sürdüreceğiz.
0: Ali Antok Beşiktaş'tan aktardı. Teşekkürler. Füzelerin karşılıklı ateşlendiği yer İran'la İsrail arasında gerilim devam ediyor. İran füze atmıştı. İsrail buna karşılık cevap vermişti. Belli bir diplomasi trafiği de devam ediyor. İran, İsrail'e yönelik operasyonların sona erdiğini açıkladı. Tahran, İsrail'in Lübnan'a yine saldırması halinde daha sert karşılık verileceğini söyledi. İran ve İsrail karşılıklı olarak birbirlerini hedef almayı sürdürüyor. Trump da konuya dahil oldu. İsrail ve İran ateş etmeyi derhal durdurmalı. Taraflar ateşkes istiyor açıklaması yaptı. İran, İsrail'e saldırıların sona erdiğini duyurdu. İsrail'in saldırılarına devam etmesi durumunda daha sert şekilde karşılık vereceklerini açıkladı. İsrail basını da Trump'ın talebi üzerine İran'a yönelik saldırıların durdurulduğunu yazdı. İsrail askeri yetkilisi dün geceden bu yana İran'ın İsrail'e yaklaşık 30 balistik füze fırlattığını açıkladı. Ne kadar sürerse sürsün her türlü seçeneğe hazırız ifadelerini de kullandı. İstanbul'da evlilik hazırlığı yapan 22 yaşındaki bir genç metrobüste tartıştığı baba ve oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ferdi Aras, biraz önce söyledim, evlilik hazırlığı yapıyordu. Elif Yavuz bu cinayetin nasıl geldiğini, ne olduğunu anlatacak. Elif.
2: Zülfikar Aydın, dün meydana geldi bu cinayet. Aslında Meylikdüzü metrobüsünde nişanlısı ve nişanlısının annesiyle birlikte seyahat ediyordu Ferdi Aras. Sabah saatlerinde pazar kahvaltısına gitmişti nişanlısıyla birlikte. Dönüş yolunda evine geleceği sırada Esenyurt'ta oturuyordu. Beylikdüzü'nde bir AVM durağında ineceği sırada metrobüste bulunan bir baba oğulla yan baktın tartışması çıktı. İddialara göre oğlu, 18 yaşındaki oğlu, kız arkadaşına, nişanlısına, Ferdi Aras nişanlısına laf atmıştı. Bunun üzerine Ferdi Aras'la baba oğul arasında tartışma çıktı. Ancak metrobüste bulunanlar o tartışmayı kısa sürede ayırdılar. Daha sonra Ferdi Aras, nişanlısı ve kayınvalidesi durakta indi. Durakta indikten sonra baba oğul o durakta indi. Onlar da o durakta indi ve daha sonra onları takip etmeye başladı. Bir süre sonra da merdivenlerde, metrobüsün merdivenlerinden indikten sonra da 18 yaşındaki genç belinden çıkardığı bıçağıyla Ferdi Aras'a defalarca saldırdı ve olay yerinde aslında hayatını kaybettiği ifade ediliyor Ferdi Aras'ın. Ferdi Aras 22 yaşındaydı. Bir ay önce nişan yapmıştı. Önümüzdeki ayda düğünü olacağı ifade ediliyor yine çevredekiler tarafından. Bir ay önce nişanlanmıştı. Nişanlısıyla beraber kayınvalidesiyle pazar kahvaltısına gitmişti ama metrobüste kısa süreli bir yan baktım tartışması nedeniyle ölümle sonuçlandı. Baba ve oğul kısa sürede gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Savcılık ifadeleri de tamamlandı. 18 yaşındaki Burak B. Tutuklama talebiyle, baba Murat B. ise adli kontrol talebiyle hakim.

0: sevk oldu. Onlar ifadesinde tanımadığım biri gelip bana bir anda darp etti dedi baba. Ve oğlum da beni savunmak için belinden bıçağını çıkarıp saldırdı dedi. 18 yaşındaki genç ise Ferdi Aras'ı öldüren genç ise babasına birisinin saldırdığını, babasının yere düşmesinin ardından babasını savunmak maksadıyla belindeki bıçakla saldırdığını, öldürme maksadı olmadığını söyledi. Ancak başka bir tanıksa tartışmanın metrobüste başladığını, daha sonra metrobüs dışına taştığını, saldırganların Ferdi Aras'ı, nişanlısını ve kayınvalidesini takip ettikten sonra metrobüs çıkışında bıçakladığını ifade etti. Yerde kanlar içinde kaldı, ancak hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 22 yaşındaki Ferdi Aras bugün öğle namazına müteakip defnedildi. Ailesi birazdan, hemen arkamda görüyorsunuz bir taziye çadırı var, oraya gelecekler. Tabii aile üzüntülü, ancak adaletin tecelli etmesini istiyorlar. Baba ve oğuldan bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren genç tutuklamaya, babaysa adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak üzere hakimliğe sevk oldu Zülfikar Ali Aydın.
1: Evet. Elif'in arka planında muhtemelen yas için toplanan insanları görüyorsunuz. Basit bir yan baktın tartışmasının ağır sonuçları. Atlas Çağlayan, benzer bir yas yaşayan bir ailenin hikayesiyle, Atlas Çağlayan'ın hikayesiyle devam edelim. Daha 16 yaşındaydı Atlas'ta. Arkadaşlarıyla bir kafeye gitti, tartışma çıktı. Defalarca bıçaklandı. Şimdi bu cinayeti işleyen sanık için mahkemede hesap vakti.
2: Yan baktın denilerek öldürüldü. 16 yaşında akran cinayetine kurban gitti. Katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıkacak. 14 Ocak akşamı Atlas Çağlayan İstanbul Güngören'deki bir kafeden çıktığı sırada bir başka çocukla tartışmaya girdi. O kavgada aldığı birden çok bıçak darbesiyle ağır yaralandı, kurtarılamadı. Cinayeti işleyen 14 yaşındaki bir çocuktu. Eçe adlı çocuk olaydan sonra tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Atlas'ın ölümüne neden olan Eçe'nin çocuğa karşı kasten öldürme ve zincirleme şekilde silahla tehdit dahil 3 ayrı suçtan yargılanmasını talep etti. 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapsi istendi. Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin yargı süreci başlıyor. Tutuklu sanık E.Ç. 9 Haziran günü saat 10'da ilk kez hakim karşısında hesap verecek. Duruşma Bakırköy Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

0: Evet, Nigar'ın katilleri ya da katili aramızda. Karanlıkta kalan Nigar Kevser Şahin cinayetini mercek altına alıyoruz. Nigar önce kaçırıldı, sonra kesici delici alet yaralanmasıyla öldürüldü. Sonra da bedeni bir valiz içinde bir çöp konteynerine atıldı, yakıldı. Vahşi bir cinayetten söz ediyoruz. Bu cinayet soruşturması da acaba neden faile ulaşılamadı? Tüm yönleriyle konuşacağız. Aradan geçen 20 yılda çok şey yaşandı. Nigar'ın babası Ali Şahin stüdyoda, hoş geldiniz. Ailesinin, yani ailenin avukatı Tuğba Balkan Tercanlıoğlu da burada ve emekli emniyet müdürü Haydar Özdemir de stüdyoda konuğumuz. 20 yıl dile kolay, çok uzun süredir devam eden adalet arayışınız var. Adalet Bakanlığı bünyesinde de kurulmuş, faili meçhul cinayetlerle ilgili yeniden açılmış dosyalar arasında bu dosyanın da olduğu aşikar. Çünkü belli bir zaman aşımı süresi de var. Size sormak istiyorum. Önce grafiklerimiz var, ekranda geldi ama bu 20 yıl da neden faillere ulaşılamadı? Siz epey bir çabada sarf ettiniz. Sizce ne oldu da fail bulunamadı?
1: Yani bizim aile olarak en baştan beri şunu söyleyeyim. Hani adalet yerini bulsundan önce katillerin bulunması gerekiyor. Biz katillerin bulunması için çaba harcadık.

0: Fakat 20 yıl öncesinin teknolojisiyle, teknolojik olarak arandı biraz da.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bir sonuca gidilemedi. Biz aile olarak, bizi de tanıyanlar bilirler, hiçbir kimseye herhangi bir düşmanlığımız veya husumetimiz veya işte bir kavga ortamımız olmadığı için herkese iyi geçinilen bir aile olarak bilindiğimizden dolayı kimseyi de suçlayacak, işte bunu bu yapmıştır, bu işi şu kişiler yapmıştır diyemediğimizden de dolayı belki üzerlerine gidilemedi.
1: Evet.
0: O zamanın şartlarında Beylikdüzü gibi büyümeye başlamış, yüksek binalar olan bir semtte küçük bir jandarma karakoluyla bu işler yapılmaya çalışıldı.
1: Evet, 2006 yılından bahsediyoruz. Çok küçük bir ekip çalışıyordu orada. Evet.
0: Çok küçük bir ekip çalışıyordu. Eşim feryat ediyordu. Ya bu, özellikle eşim feryat ediyordu. Neden polis ilgilenmiyor? Bir cinayet masa var. İşte bu, neden bu konulara ortak çalışılmıyor gibilerinden. Evet. Fakat işte demek ki o zamanın şartlarında nasıl bir bürokratik bir engel varsa bu bir türlü gerçekleşmedi. Ta ki bir 5-6 sene sonra artık Beylikdüzü iyice büyüdü. Jandarmadan alındı.
1: Ve emniyete
0: teslim edildi.
1: Peki.
0: Ondan sonraki çalışmalarımız da oldu emniyet ama aradan zaman geçmiş oldu.
1: Evet, emniyetin de verdiği ayrıntılı bir rapor var. Onu da konuşacağız. Şimdi kısa bir özet yapayım. Dosyaya vakıf isimlerle bu cinayeti, vahşi cinayeti mercek altına alacağız. Hemen kısaca aktarayım. Nigar, Kevser, Şahin. 27 Mart 2006 Senem, Ebru ve Nigar ders çalışmak üzere sözleşiyorlar. Saat 18 ve 19 arası Nigar ders çalışmak için gittiği arkadaşından çıkıyor. Saat 18'de yoldayken görgü tanıklarının ya da tahminler de o yönde. 18 gibi annesini arıyor. Biraz daha kalayım diye bir ifade kullanıyor. Saat 19 gibi Nigar evine doğru ilerlerken bir arkadaşıyla konuşuyor ve arkadaşını evine bırakıyor. Nigar evine devam ediyor. Öğretmenine bir not bırakıyor. Saat 29 Mart 2006 saat 23.45 3.8 kilometre ileride 2 gün sonra cansız bedeni bulunuyor. Biraz önce anlattım, tekrar etmeye gerek yok. Tuğba Hanım'la devam edelim. Şimdi çok şey var konuşacak ama bunlar arasında öne çıkan şeyler var. Bazı şüpheleriniz var, bazı şüpheli delillerin ya da bulguların yeniden değerlendirilmesine dair isteğiniz var. Devam edelim oradan. Buyurun.
2: Aslında o dönemde, yani suçun işlendiği döneme yakın dönemde, jandarma görevli olduğu süreçte de bir takım şüpheli durumlar, şüpheli şahıslar tespit edilmiş. Ama Ali Bey'in de söylediği gibi 2006'nın teknolojisinde yeterli imkanlara sahip olunmadığı için bir sonuca orada varılmamış. Mesela HTS kayıtları alınmış, hatta geniş bir bas çalışması yapılmış oradan. Ama elemine etme aşamasında, milyonlarca veri arasından elemine etme aşamasında tıkanıklık yaşanmış. Ya da burada mesela Luminol'ün 2006 yılında incelemesinin yapılması var. Bir de 2011 yılında yapılması var. Evet. Ne yazık ki bu dosyada emniyete gittiği zaman bir Luminol inceleme yapılıyor. Bundan dolayı ciddi bir uzama ve zaman kaybı oluyor dosya içerisinde. Sona bırakmak istediğim şeyi aslında en başında söylemek istiyorum. Bizim buraya temel geliş sebebimiz, Nigar hava aydınlıkken gündüz vakti kaçırıldı ve gördüğünüz üzere yerleşim bölgesinde kaçırıldı. Ekrana getirdiğiniz görseldeki tabii ki onlarca insan sokaktaydı. Çocukların top oynamakta olduğu, bir takım apartman görevlilerinin sokakta olduğu söyleniyor. Bazı insanlar gördüm diyor, daha sonra ifadelerinde çelişkili olan ve bizim de şüpheli gördüğümüz bir takım durumlar var. İlla ki Nigar'ı görmüş olan komşular, esnaf ya da o dönem özellikle yakın arkadaşlarından bu olaya şahit olup o dönem çocuk olan insanlar bugün büyüdü. Evet. Lütfen bildiklerini anlatsınlar. Biz özellikle konuşulmasını, Nigar için susulmamasını istiyoruz. Çünkü hepimizin yüreği ağzına geldi ilk etapta. 2026'nın Mart'ında zaman aşımına uğrayacağını düşündük. Dosyayı incelediğimizde suçun işleniş tarihine göre bunun 25 yıl olduğunu tespit ettik. Ve yargılama süresi de buna dahil. Lütfen bir şeyler bilenler, şüphelenenler artık susmasın. Biz elimizden geldiğince geçmiş ihbarları da kapsayarak, evet, bir inceleme talep ettik Cumhuriyet Savcılığından.
1: Evet, o yeni bir delil olduğunda, yani savcılık şu kararı verebiliyor, zaman aşımı ile ilgili duruma kararı verebiliyor. O yüzden Tuğba Hanım'ın ifadesi çok önemli bir yeni

0: bir tanık ya da ciddi bir delil bulunursa o zaman aşımı süresi uzayacaktır. Emine'yi alalım arkadaşlar. Emine olayın gerçekleştiği yerde ama cinayetin gerçekleştiği bölgede. Emine'yi birkaç dakika sonra alacağım. Bir Haydar Özdemir'den bir değerlendirme alayım. Şimdi izleyicinin kafasında da olayın nasıl olduğunu netleştirmek adına 2 gün sonra bir ihbarla bulunuyor Haydar Özdemir. 200-250 metre mesafede de, yani bedeninin bulunduğu,
1: cansız bedenin bulunduğu yere,
0: cansız bedeninin bulunduğu yere 250 metre mesafede de telefonu bulunuyor. O telefonun sonra yapılan incelemesinde Nigar'ın kayıp telefonu olduğu da ortaya çıkıyor. Şimdi burada kaçırıldığı nokta, görgü tanıklarının da ifadesiyle ya da tespitlere göre soruşturma dosyasında cansız bedeninin bulunduğu nokta burası. Bir tanık var, tanığın ifadesiyle Nigar'ın araca bindirildiğini söylediği sokak burası. Hemen devamında da kaçırılma, yani buradan konuşarak geliyor. Şurada da kaçırıldığı düşünülen nokta. Bunu bu şekilde tamamladıktan sonra şimdi Emine'yi verebiliriz ama Emine beklesin. LED'de görelim. Haydar Özdemir, şüpheli bulgular nedir?
1: Şimdi birincisi, olay yerimiz bizim çok net bir şekilde belli. Zaman aralığı belli. Elimizde cep telefonu var. Cep telefonu Nigar değil de ablasına ait olan bir cep telefonu. Nigar'ın ablasına ait olan o cep telefonuyla birlikte annesi gönderiyor ki irtibatımız kopmasın diye. Ve o irtibat da kopmamış zaten. Anneyle de görüşüyor. Ve aslında annenin izin vermiş olduğu o süreci kullandıktan sonra arkadaşının evinden çıkıyor Nigar. Şimdi çıktığı görgü şahitlerinden bir tanesinin beyanlarına göre bir Renault 19 araca zorla bindirildiği şeklinde, bir başka görgü şahidinin beyanına göre de beyaz panel vana göre. Şimdi evet, biz buna polis olarak bakıyor olsaydık ne yapardık? Acaba gerçekten bu kız kaçırıldı mı? Bir kere onu bir değerlendirdik. Yani size bir görgü şahidi geliyor, bir şey anlatıyor. Renault 19 arabası, öbürü panel vanla ilgili bir şey anlatıyor. Veya görgü şahitlerini irdelersiniz. Yani doğru mu beyan veriyor diye. Veya olayın bir parçası mı acaba bu görgü şahitleri dersiniz. Bu tarafını da mutlaka değerlendirmeye alırsınız. Ama evrak üzerinde bu çok fazla değerlendirilmiş gibi gözükmüyor. Bakın, hiç kimseye işte bu niye zamanında yapıldı, yapılmadı diye bir suçlamada vesairede falan filan da bulunmuyoruz. Ama bunlar tekrar bakılabilir mi? Evet, geriye dönüp tekrar bakılabilir. Yani panelvanla ilgili olarak ifade veren bayanın işte siz buradan sesi duyamazsınız şeklinde tutulmuş olan bir kolluk tutanağı var. Çok ama rahat arkadaşlarımız
2: duyar. Çok rahat duyar. Abi, buyurun. Evet. Çok rahat duyar.
3: Biz bakın, de gittik olay yerine ve duyulabilir. Evet.
1: Yani aileyle görüştüğünüz zaman veya avukatlarla görüştüğünüz zaman ya niye bu tutanak tanzim edilmiş, böyle bir şey mümkün değil. Kesinlikle duyar diyorlar mesela.
0: Peki o zaman şöyle yapacağız. Emine'ye sözü vereceğiz. O mesafeden duyar mı duyamaz mı? Çıktığı noktadan nereye gitti? Hemen hızlıca bize anlatsın. Acaba o mesafeden duyar mı duyamaz mı? Bir olayı da bir toparlamış olur. Olay yerinde çünkü. Belki yıllar sonra ama biraz canlandırarak bize anlatacak. Sendeyiz Emine.
4: Şimdi birazdan o apartmanı göstereceğim. Tanığın ifadesine göre 3. kattan Nigar'la arabanın içindeki konuşulanları duyup duymamasını tartışırız ama önce gelin olayın en başına gidelim. Şimdi Ahmet Korkmaz o binayı ekranlarınıza getiriyor. Burası Beylikdüzü'nde bulunan Mimoza apartmanı. İşte olay tam da burada başlıyor aslında. Nigar o akşam, o gün daha doğrusu 27 Mart 2006 günü saat öğlen bir sularında okuldan eve geliyor ve ardından da annesine akşam üzeri arkadaşına ders çalışmak için gitmek istediğini söylüyor. O dönemde annesi verdiği röportajlarda hatta şöyle anlatıyor. Çok gönülsüzdüm çünkü arkadaşlarının kim olduğunu, aileyi çok iyi tanımıyordum. Ama Nigar çok istiyordu, ondan dolayı da izin verdim diyor. Ve aslında evlerine çok da yakın bir mesafe. Yani biz Nigar'ın evine de gittik. Aralarında yaklaşık 700-800 metrelik bir mesafe var. Nigar o akşam buraya arkadaşına ders çalışmaya geliyor. Ardından da kızlar, bir grup kız arkadaş bir süre vakit geçiriyorlar ve saatler 19'u gösterdiğinde Nigar arkadaşı Ebru ile birlikte o dönemde Senem'in, yani kız arkadaşının evinden ayrılıyor. Şu anda bizim aynen bu yolda, bakın yürüdüğümüz gibi yürüyorlar, yürüyorlar ve bu apartmana geliyorlar. İşte hemen bu sağ taraftaki apartman önemli. Burası Nigar'ın o dönemde dersine giren öğretmeninin yaşadığı apartman ve Nigar öğretmenine bir not hazırlamış. O notun üzerinde de sizi çok seviyorum öğretmenim yazıyor ve o notu da işte tam da bu bırakıyor.

0: masada. Öğretmeninin arabasının olduğu noktaya bırakıyor. Burada öğretmenin aracı park halinde. Ebru ile Nigar yürüyorlar. Nigar notu bırakıyor. O sırada burada apartmanda çalışan görevliler var. Nigar'ı görenler var. Kız arkadaşıyla birlikte ve yürümeye devam ediyorlar. Tam da bu nokta aslında Çitilkent apartmanında o dönemde Ebru'nun yaşadığı eve geliyorlar. Burası kritik çünkü Ebru ile birlikte Nigar burada ayrılıyor ve buradan sonra aslında Nigar artık tek başına kalıyor. Yine burada Merve isminde bir arkadaşı var. Ayaküstü Nigar onunla sohbet ediyor. Evet. Merve'nin o dönemde kolluk kuvvetlerine verdiği ifadesinde Merve şöyle anlatıyor. Ben camdaydım, Nigar'ı gördüm, birlikte sohbet etmeye başladık ama çok kısa bir süre ve o esnada da Ebru zaten çoktan içeri girmiş oluyor. Ve peki, tam şu bulunduğum noktadan sonra artık buradan sonra Nigar yalnız, tek başına ve bir Nigar ilerliyor. Şimdi buradan sonra da bazı tanık ifadeleri var. O tanık ifadeleri önemli. Şimdi hemen sağ tarafımda bir apartman bulunuyor. İşte bu apartmanda yaşayan bir kadın tanık. O dönemde olay yaşandıktan tam 1,5 ay sonra bir ifade veriyor. O ifadesinde evet, diyor ki bu görmüş olduğunuz sokak, şu an Ahmet Korkmaz'la birlikte yürüdüğümüz bu sokakta ben oğlumu ekmek almaya göndermiştim. Ekmek almaya gitti, camdan onu bekliyordum. Hani ne zaman gelecek diye bakıyordum. O esnada Nigar'ı gördüm diyor ve Nigar'ın yanına bir beyaz panelvan yaklaştığını söylüyor.
1: Emine
0: diyor ki Nigar'a dediler ki işte az önce tartıştığımız mesele bu. Bu mesafeden yani o hanımefendinin yaşadığı 3. kattan duyulur mu duyulmaz mı?
1: Emine,
0: kadın şunu söylüyor.
1: Emine beni duyuyor
0: kadın
1: musun?
0: Tanık. Evet duyuyorum.
1: Şimdi duyuyorum. Evet sen şimdi apartmanın önünde seni görelim. Arka planda da böyle 3. kata doğru geniş açıdan bir gösterelim. 3. katta oturuyor.
0: Apartmanı da görelim. Evet, tanık, tam şu an önünde bulunduğumuz
1: tanık 3. katta
0: apartman.
1: Oturuyor değil mi? Evet şurası. Yani buradan duyabilir mi
0: üçüncü
1: duyamaz
0: kat,
1: mı?
0: Evet 3. katı.
2: Duyar.
3: Şimdi burada evet, duyar mı duyamaz mıdan daha ziyade duyamayacağına şimdi, dair tutanak var.
1: Evet ama jandarma olay yerine gitmiş. Demiş evet, ki kadın bize böyle anlatıyor ama bu mesafeden bu konuşmayı duyma ihtimali yok diye tutanak tutmuş. Haydar Özdemir'in söylediği şey bu. Duyar mı duyamaz mı sizin itirazınız var anladım.
4: Kadın tabii, ifadesi alınırken de aslında bunun açıklamasını şöyle yapıyor. Muhtemelen ifade sırasında da kendisine sorulmuş. İfadesinde diyor ki Nigar'ı ikna etme amaçlı yüksek sesle konuşuyorlardı ve bundan dolayı ben yapılan konuşmaları duydum diyor. Bunun küçük bir çocuğu var Nigar'la Akran yaklaşık ve arkada mega market denilen bir yer var.
1: Buranın
4: hatta
1: arkası.
4: Evet ben sizinle şunu paylaştıktan sonra bu senaryonun değişme ihtimalini de söyleyeyim. İnsanlar o sokağa da biraz yönelsinler. Buradan geliyor ya Nigar. Az önce Emine Hanım'a da teşekkür şu, ediyorum. Çok güzel anlattı süreci.
1: Evet.
4: Bu sokaktan geldikten sonra aslında ilk ben sola doğru yürüdü diye düşünmüştüm. Çünkü orada bir patinaj sesi de duyan bir hanımefendi vardı. Fakat orası bir tık daha ıssız olduğu için ve o dönem jandarmada mega markete giden güzergah üzerinde Nigar'ın kaçırılma noktasının olduğunu düşündüğü için Nigar'ın evet yani arkadan gören insanlar buna Ebru'nun babası Halit Bey o da apartman görevlisi de az önce girdiği bina.
1: Arkadaşım.
4: Oradan ben baktığımda mega market yönüne gittiğini gördüm dedi. Yani Nigar'ın evet sola doğru yürüme ihtimali var ama Nigar'ın mega market güzergahın üzerinden yani ana caddeden biraz daha kendini belki güvenli hissedeceği noktadan da.
2: Ama dönememiş. Tarif ettiklerine göre dönememiş. Hemen o, aha, köşede.
4: O köşede muhtemelen. Yani
1: bunun
4: hemen devamında yani buradan sola değil de Nigar'ı sağa dönmüş olma ihtimali de var. Ve kadın da zaten o güzergaha bakıyorum diyor. Hı-hı. Dolayısıyla odaklandığınız bir yerde sizin o seslere kulak kesmeniz normal. Oğlunuzun yolunu gözlüyorsunuz ve şurada bir bina var ya 2-3 katlı.
1: Evet.
4: O tarihte şu 2-3 katlı yapı yok. Orası boş peki, bir alan yani.
1: Peki 2011 tarihli bir polis raporu var.
4: Evet.
1: O rapora göre bu hanımefendinin eşi
4: evet,
1: diyor ki benim eşimin ki kendisi ifade vermeye ikna etmiş. Olaydan 1,5 ay sonra gidiyor jandarmaya ifade veriyor. Diyor ki Nigar işte sürgülü kapıyla geldiler. Önce itiraz etti Nigar, gel seni ailene götürelim sürpriz yapalım diye. Sonra da arabaya bindirdiler kendi rızasıyla gitti diyor. Bu ifadeden 1,5 ay sonra detaylı ifade veriyor. Ama 2011 yılındaki polis raporuna göre o kocası onu ifade vermeye ikna eden kocası eşim tutarsızdır diyor.
4: Tutarsızdır diyor. Evet burada atlamamamız gereken çok önemli bir...

0: olgu var, korku olgusu. Yeri gelirse bahsederiz. Nigar'dan 2 hafta önce de Nigar'ın karşı apartmanında, o dönem Hürriyet gazetesinde çalışan Duygu Hanım da kaçırılmaya çalışılıyor. Nigar'dan 2 hafta öncesinde.
1: Bir korku da var. Onu da
0: evet, dolayısıyla o dönem birkaç kaçırma girişimi olduğu için burada bahsettiğimiz kadın tanık uzun süre gerçekten gelmek istemiyor. Hatta hiçbir şekilde aileyle de bir araya gelmek istemiyor. Evet. Ve

0: ya da daha doğrusu sitenin önüne doğru gönderelim. Emine devam etsin. Görüntü de verebiliriz eğer yakınsa mesafe.
1: Eğer hazır buraya kadar gelmişken biraz sağ tarafı da gösterebilir mi? Evet.
0: Bu noktayı mı?
1: Yani Nigar'ın bu jandarma buraya gidip tam şu bu noktada kaybolduğunu dikkate alıyor. Hatta şu apartmandan da boş daireleri gezmişler, şüphelendikleri daireleri gezmişler o dönemde. Hı hı. Ve 2011 tarihli rapor diye biz evet bahsediyoruz ama o dönemde jandarma takdir etmiş kadının duyamayacağını. Evet. Polis o dönem bir ekip kurup baştan aşağı inceliyor dosyayı ele alır almaz.
0: Evet.
1: Bizim bir asıl bugün üzerinde duracağımız bir bekçi var şüpheli ve onun da ilk başta tanık olarak teşhis ettiği kişinin de tam da şu an çekim yapılan bu köşe var ya, bu apartmanın köşesi, oradan iç kısma doğru, bu sokağa doğru baktığını, tedirgin dolaştığından bahsediyor. Ama tabii ki bizim gözümüzde nedenlerini birazdan arz edeceğiz. O kişi de şüpheli ve o kişinin bulunduğu nokta da sola doğru sadece 100 metre yürüyorsunuz. Sağdaki o dönem yeşil konut inşaat denilen apartmanın inşaat bekçisiydi.
0: Peki devam edelim. Şimdi siz akşam yemeğine kızınız gelmeyince birçok yeri aradınız. Hızlıca harekete geçtiniz, birçok yere gittiniz. Sonra ne oldu?
2: Yani şöyle, ben kızımın gelmediğini fark edince, o gün de saatler bir pazar günü bir gün önce ileri alınmıştı. Hı hı. Yani kızımın belki saatine bakarak 6 görüyordu ama aslında saat 7 olmuş. Onu fark etmediğini biz anladım. Ben sonra da bunu
0: öyle
2: anladım.
0: Öyle tahmin ediyorsunuz. Evet.
2: Kapı çalındı akşam 7'ye çeyrek kala. Görevli gelirdi o saatte çöp için falan. Ben dedim herhalde Nigar gelmiştir. Nigar gelmiştir diye gittik, görevli gelmiş falan. Aa dedim, saat 7 olmuş demek ki. Ben eşime dedim Nigar nerede? Dedik işte Senemler'e gitti ders çalışmaya ama bu saatte gelmesi gerekiyordu falan derken. Ben sonra hemen Senemler'in evini sordum. Az önce gösteren apartman, Mimoz apartmanına. Oraya bir hışımla gittim. Gittiğimde evde kapıyı açan Senem'in ablası ya da teyzesi olan genç bir kadın.
0: Çıktı dedi.
2: Çıktılar dedi. Yani burada değiller falan dedi. Ben önce Nigar burada mı dedim, Nigar hangisi falan dedi. O arada evin içinde iki tane yine beyefendi vardı böyle. Onlar gelip bana muhatap olmadılar. Mesela işte kimsin, buyur, neden geldin falan. Sadece o genç kadın Nigar hangisiydi, sizin kızın hangisiydi falan. Ya dedim işte Nigar dedim, yani nasıl söyleyeyim. Uzun saçlı olan mı falan dedi. Evet dedim, çok güzel kızınız var falan. Ya dedim bırak şimdi onları, burada mı değiller mi diye söyledim ben. Bir heyecan da geldi bana. Dedi ki onlar çıktılar. Sizin kızınız nerede? Senem nerede? O da diğer arkadaşına gitmiş. O da çıkmış. Ebru ile beraber gittiler dedi. Hı hı. Ben Senem'in gittiği apartman arkaya dolandım. Zile bastılar en üst kattan. Dediler ki Nigar burada yok. Sonra Ebru'nun evi nerede? Bana Ebru'nun evini gösterdiler. Ha pardon, bundan önce ben hemen eşime dedim haber vereyim. Çıkmış madem, belki de gelmiştir diğer sokaktan. Dedim telefon kullanabilir miyim? Çünkü alelacele çıkmıştım. Yanıma telefon da almamıştım. Evin telefonundan buyur falan dediler. Annesi geldi, Senem'in annesi. Salonlarına geçtim. Oradan telefon açtım eşime. Ev telefonundan arıyorum. O zamanlar öyleydi zaten. Dedim ki Nigar geldi mi? Ya şaka yapma dedi. Ben dedim ki ya şaka değil işte, geldi mi, çıkmış oradan dedim. Bunu duyardım. Eşim bir çığlık attı. Telefonu yere attı zaten. Yani benim hani şaka yapmadım da anladı zaten.
0: Yani artık kaybolduğuna dair kanaat getirdi.
2: Biz o anda bittik zaten. O anda eşim de zaten telefonu yere atmış. Diğer kız, büyük kızımla birlikte onlar da apar topar dışarı çıkıyorlar Senemlere doğru. Onlar bir yandan, ben bir yandan, ama havada kararmıştı o saatte. Dünyamız da karardı. O günden bugüne de kararmış vaziyette devam ediyoruz.
0: Sonra siz ek bir jandarma ekibi de
2: sonra
0: geldi
2: ben
0: aramaya.
2: Kendi çalıştığım birliği aradım, bölük komutanımı. O bir minibüs askerle bölgeye aramak için. Bizim hep şeyimiz şuydu. Madem Nigar'ım oradan çıktı, etrafımız hep inşaat veya tarlaydı zaten.
0: Bulunabilir
2: zannettik
0: diye.
2: Ki bir köpek falan kovaladı. Kaçarken düştü falan, bayıldı falan diye düşünüyoruz. Biz feryat figan, konu komşu, askerler dağıldık Beylikdüzü bizim bölgede.
0: Ama
2: kızım aramaya başladık. Tabii bu arada jandarmaya gittim tekrar, ihbarda bulunduk falan. Peki. Bu şekilde başlamış olduk.
0: Peki bir Emine'ye gideceğiz. Emine neredesin, bize bulunduğun yeri söyle. Burası inşaat alanı. Bir
1: taraf,
0: büfeci.
1: Evet.
0: Evet, o sırada olay tarihinde burası inşaat halindeydi ve bir büfeci vardı galiba, değil mi?
1: Burası, başka yerde. Burada inşaat bekçisi var.
0: İnşaat bekçisi,
1: evet,
0: düzeltiyorum.
1: Bizim açımızdan şüpheli olan...

0: Bu kısmı da Emine anlatacak, üzerine konuşacağız. Tamam. Emine sendeyiz.
1: Şimdi aslında belki de bu olayın en önemli şüphelilerinden bir tanesi Adem Ön'ün 2006 yılında işte arkamda bulunan bu binada henüz inşaat halindeyken bekçi olarak çalıştığı yer. Adem Ön neden önemli? Çünkü o dönemde onunla ilgili şöyle bir, yine aynı dönemde bu binada çalışan bir başka işçi şöyle bir ifade veriyor. Diyor ki tam da Nigar'ın kaybolduğu o akşam henüz burası inşaat halindeyken binanın içindeydim. Yerde kan izleri gördüm. İzleri takip ettim ve o izler beni Adem'in odasına götürdü. Adem oturuyordu. Sol eli kanıyordu ve sordum ona ne oldu dedim. Dedi ki elimi fayans çarptım, fayans kesti. Ama şunu söylüyor işçi, ortada ne bir fayans vardı ne de kana bulanmış bir fayans izi. Yani o gece aslında tam da bu olayın, Nigar'ın kaybolduğu gün, işçiyle Adem'e arasında böyle bir olay yaşanıyor. Ardından jandarma o dönemde yine bekçi Adem Ön'ün ifadesini alırken ona bazı sorular yöneltiyor. Kısaca onlardan bir tanesini paylaşmak istiyorum. Bu kısım yine önemli. Diyor ki jandarma, senin en son telefon hattın diyor 18.34'te sinyal vermiş. Nigar'ınkine bakalım, hatırlayalım. Nigar'ın son telefonla ulaşıldığı tarih, düzeltiyorum, saat 18.36 idi. Bu bir tesadüf mü diyor? Evet diyor, bu bir tesadüf. Peki diyor jandarma, Nigar'ın cansız bedeninin çöp konteynerinde bulunduğu zaman diliminde senin yine telefonunda hiçbir görüşme yapılmamış. Yine o tarih, o saat dilimi arasında telefonun kapalı olması bir tesadüf mü diyor? Adem Ö yine bunu tesadüf olarak yorumluyor. Ancak tabii ki şimdi Haydar Bey ve oradaki avukat hanım, yine Nigar'ın babası, bu olayı en başından beri takip ediyorlar. Daha iyi bilirler. Ancak bu olayda aslında en büyük şüphelilerden bir tanesi Adem Ö. Ve evet, işte bu binada 2006 yılında Adem Ö'nün bekçi olarak çalıştığı apartman. O peki, dönemde Emine, ilk şunu söylüyor ifadesinde. Son olarak onu da aktaralım. Diyor ki ilk ben 1,5 ay çalıştım diyor. Sonra jandarma tekrar ifadesini alıyor. Diyor ki ben 1,5 yıldır burada çalışıyorum. Yani verdiği ifadeler arasında da aslında o dönemde bir tutarsızlık olduğu görülüyor.
0: Peki devam edeceğiz. Bir de bir robot resim var. Adem Ön'ün söylediklerine
2: evet,
0: göre.
2: Soruşturmayı da yönlendiriyor
0: yani
2: aslında.
0: Yani aslında hem şüpheli Aydar Özdemir hem şimdi, soruşturmayı yönlendiriyor robot
3: tabii,
0: resimde.
3: Adem Ö burada çok kilit isimlerden bir tanesi. Çok irdelenmesi gereken isimlerden bir tanesi. Tamam, jandarma ifadesini almış. Arama yapmış yaşamış olduğu yerde. Birçok materyal toparlanmış ve bunlar kriminal laboratuvara gitmiş. Kriminal laboratuvarın neticesinin raporu da var şu anda elimizde bizim. Onu da incelediğimiz zaman şu tarafında bu sefer de eksiklik görüyoruz. O günün teknolojisiyle bakılmış. Evet. Şimdi yeniden bakılırsa adli emanettekiler acaba bir neticeye ulaşabilir miyiz diye kafamızda büyük bir soru işareti var. Şimdi buradan sonrasıyla ilgili de şöyle bir gelişme var. Bakın Neşem Gıda'da çalışan Yaşar isimli şahıs.
0: Yaşar B.
3: Yaşar B isimli şahıs. O dönemde çocuk, 16-17 yaşlarında. Bakkal çırağı olarak çalışıyor. O dönemde polis memuru olarak güvenlik şubesinde çalışan bir arkadaşımız onu birisinin sıkıştırdığını görüyor. Evet. Ölüm olayıyla ilgili olarak. Daha o sonra da biraz kısa var geçim.
0: Evet, sıkıştırmadan
3: hemen mevzuyu hızlandırmış olayım. O çocuk alındığında gene aynı jandarma tarafından tarif etmiş olduğu eşkal değerlendirildiğinde gene bu Adem çıkıyor karşılarında. Evet. Ve bunu 5 kişinin içinde teşhis ediyor Adem'i şüpheli olarak. Evet. Onun için bunların tamamı toparlanmış. Ama onun anlattığına göre de ne var? Renault 19 diye bir araç var. O araçtan kaçırılmış olarak geçiyor Nigar.
0: İki araç var. İki farklı ifade var. Evet. Tuğba Hanım, çelişkili ifadeler dosyaya girmiş. İşte robot resmi, hemen hareketli kameradan rica edeyim. Robot evet, ikinci resim bu. Diğer robot resmi de evet, devam ettiğimizde burada görebileceğiz. Şu, o da robot resim.
2: Bu bir robot resimle ilgili de ilginç bir tespiti var jandarmanın. 31 Mart günü jandarmaya başvuruyor. Robot resim çizdirmek için ilk başvuran kişi Adem Ö.
0: Evet.
2: Daha sonra Yılmaz Konutları sitesinde, yani cenazenin bulunduğu noktada başka bir tanık da şurada gösterdiğiniz
0: şu ikinci
2: bunun saçlı versiyonu da var ama çizimleri eleştireceğim. İki resim de birbirine benzemiyor. Bunun saçlı hali

0: Saçsız
1: bunun uzun
0: halde
1: saçlı farklı. Hali de mi var?
0: Evet, bunun bir tanık çizdiriyor. Onun detayına gireceğim. Gelelim Adem'in çizdirdiğine.
1: Evet.
0: Adem'in çizdirdiği şeyi 31 Mart günü gelerek çizdirdiği şu robot resmi. Ben oralarda şüpheli bir şahıs gördüm. Bayağıdır geliyordu, gidiyordu diyor. Ve cinayet olduktan sonra da ben onun yaptığını düşündüğüm için tarif etmek istiyorum, yardımcı olmak istiyorum size diyor. Jandarma bunu gördüğünde o dönem kamuoyuna, basına da yansımış. Bülent isimli bir şahıs var ve o dönem eski bir yüzbaşı bu. Böyle olduğu için bayağı bir kamuoyunda ses getiriyor. Eşkal ona çok benziyor. Yanına getirirseniz siz de, şimdi getirmeyelim de görürsünüz, çok benziyor. Ve o dönem askeri cezaevinde tutuklu olduğu için suçüstü yakalanıyor başka bir çocuğa tecavüz girişimi.
1: Başka bir suçta.
0: Evet, tecavüz girişimiydi. Götürüyorlar ve gördüğü saniye bu değil diyor. Bir de hal ve hareketlerinden jandarma diyor ki ya bunu çizdirdi ama bir de anlattığı ki bir işçiye demiş ki hariçten. Ya demiş benim bu robot resmi çizdirdiğim şahıs aslında daha önce de bir tecavüz olayına karıştı biliyor musun? Ama bunu jandarmaya anlatmıyor. Bunları birleştirdiği zaman jandarma hayatın olağan akışı içerisinde bildiğin her bilgiyi aktarman lazım. Bu da diyorlar ki acaba yanlış yönlendirecek, o adama yönlendirecek bir eşkal mi tasvir etti bize deniliyor. Ve aradan zaman geçince müdürümüzün de söylediği gibi bizim için çok kilit ve güvenilir bir tanık var. İsmini zikretmeyeceğim, bir polis memuru, sivil olduğu sırada.
1: Evet.
0: Dairesine girerken bu Yaşar B. Neşem Gıda Market'in çırağını tehdit edilirken görüyor ve diyor ki tehdit eden kişi o dönem Sabah gazetesinde 13 Nisan'da robot resimde gördüğüm kişiydi. Sen onlara ne anlattın? Söyle, seni de onlara benzetir. O kızın kaderini
1: tehdit eden kişi bu ifadeyi kullanıyor.
0: Evet.
1: Sen onlara ne anlattın?
0: Evet.
1: Onu öldürdüğüm gibi seni de öldürürüm.
0: Evet. Bu evet. Şekilde
2: şimdi
0: tehdidi
2: normalde
0: anlıyor.
2: Yaşar'ın merkeze oturtturup Yaşar'ın üzerinden bu konuyu, yani o kimle muhatapsa onu mutlaka çözülmesi lazım. Ama o dönemde evrakların içerisinde biz en azından şimdiye kadar bize gösterilen evrakların içerisinden Yaşar'ın o gün kimle muhatap olduğunu, polis memuru arkadaşımızın kime görgü şahitliği yaptığını, orada robota benziyor ama, robot resmi benziyor ama, o şahsın ismi şu anda meçhul.
1: Evet, yani aslında Tuba Hanım, şimdi bu ifade ya da bu tespitle dosyanın zaman aşımı da aslında uzatılabilir. Buradan yürünerek, yani savcı
0: evet.
1: isterse bu kısmına fokuslanıp, yani odaklanıp
0: evet.
1: düzeltiyorum. Buradan dosyayı ilerletme ihtimali var, öyle anlıyoruz. Yani
0: evet,
1: en azından
0: çünkü
1: yeni
0: jandarma
1: dinle
0: dosyaya baktığınız zaman her bilgiye yönelmiş ama sonuna kadar gitmemiş. Mesela bir teşhis tutanağı görmedim. O polise senin gördüğün kişi bu muydu diye şüphelilerle teşhis yaptırılmamış. Yaşar Bey'de yaptırılmış. Nigar'ı arabada, arabanın sağ ön koltuğunda gördüğüm şahıs diyor kaçırırlarken. Biraz göbekli, üst saçın üstü seyrekti diyor. Tarif edilen kişinin Adem Ö olması ihtimalini jandarma değerlendirdiği için teşhis işlemi 5 kişiyi yan yana koyuyorlar. Bir de Adem'i gördüğü anda diyor ki buydu. Benim araçta gördüğüm kişi buydu.
1: Evet.
0: Diğeri de robot resimdeki kişiydi diyor ama dediğim gibi bu teşhislerin yaptırılmasını Cumhuriyet Başsavcılığından talep ettik. O polis memuru tekrar dinlenecek. Diğer tanıklar için de olay yerinde keşif talep ediyoruz. Çünkü gittiği güzergahla ilgili hiç keşif yapılmamış Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerine gidilerek benim gördüğüm evraklar içerisinde.
1: Evet, Emine'yi Nigar'ın bulunduğu son noktaya yolladık. Süremiz de biraz daraldı ama bakkal çırağı Yaşar Bey'in ifadesinde söylediklerini de anlattık. Park halindeki beyaz araç içinde iki kişi vardı. Öndeki indi, arkadaki kapıyı açtı. Arkadan gelen şahıs kızı içeriye çekti diyor. Biraz önce robot resimde gördünüz, kel olan diyor ama uzun saçlı hali de var. Kızın ağzını kapatıyordu. Robot resimdeki dönüp bana baktı. 5 gün sonra robot resimdeki yanıma geldi ve beni biraz önce anlattığımız şekliyle tehdit etti diyor. Haydar Özdemir bir şey
2: i̇şte
1: söyleyecek.
2: Ben burada bu şahitliğin veya bu tanıklığın ne kadar doğru olduğunu irdelemem gerekir. Niye irdelemem gerekir? Sen tehdit almışsın.
1: Evet.
2: Bu tehditte binaen mi bunu söylüyorsun? Bu tehditte binaen mi 5 kişinin içerisinde direkt o bekçiyi teşhis ediyorsun? Buna binaen mi Renault 19 beyaz araç vardı diyorsun? Yani bu adamın gerçekten çok yönlü olarak incelenmesi gerekiyor.
1: Evet, ben de dosyayı hani elimizdeki sınırlı belgelerle okuduğumda sanki hani böyle gidilecek biraz daha yol var. Her tespitte. Evet. Yani uzun bir polis raporu da var burada.
2: Aynı şekilde Adem Bey için de geçerli.
1: Yani diyelim ki bir isme ulaştınız. Acaba onun çok

0: Görüştüğü birileri var mı suça karışmış olma ihtimali olan? Diyelim ki çocuk tacizcisi. Sanki OHTS kayıtları tam böyle araştırılmamış gibi duruyor şimdi, ama belki arka planda da yapılmış olabilir.
1: Şimdi bakın, geçmiş cinayetlere baktığımızda birçok konuyla ilgili olarak bazı şeylerin yapılmadığını görüyoruz ama burada yapılmışları da anlatalım. Evet. Yani baz istasyonundan 1 milyon 200 bin kişilik veriyle ilgili dosyada CD var. Evet. Bunların içinden analiz yapılmış. Evet. Bu tip suçlara karışan kişilerle ilgili olarak bazı tespitler yapılmış o bölgede oturanlarla ilgili. Ve jandarma bunlarla ilgili olarak da incelemeler yapmış. Yani tamamen de işte bu cinayeti düzgün bir şekilde araştırmamış, hakkına girmiş oluruz arkadaşlar. Araştırılmış evet. bazı şeyler. Peki. Ama bir uç yakalandığı zaman siz sonunu getirmelisiniz. İşte o son getirmeyle ilgili olarak biraz sıkıntılar var gibi görüyoruz.
0: Ben biraz Tuğba Hanım'a ve Ali Bey'e de söz vereceğim ama bir kısa özet. Biraz önce söylediğimiz polisin gördüğü şahıs kim? En önemli şüphelerden Soru. Bir tanesi bu. Diğer şüpheli kim? Bakkal çırağı Yaşar B.
1: Doğru.
0: Dosyada ismi geçen. Bekçi Adem Ö. Bunların hepsini özetledik. Ve Bekçi Turgay Ö. Bu Tuba Hanım, Bekçi Turgay Ö'nün rolü nedir? Bir de eksik kalan kısımları soruşturmada sizin yönünüzden aktaralım.
2: Bekçi Turgay Ö. dosyada bence şüpheli olması gereken pozisyonu şu. Aslında olay yerinden, yani cenazenin bulunduğu noktadan geçen bir şahıs arkadaşlarıyla birlikte araç içerisinde ben diyor bir kişiyi gördüm, çöp konteyneri yanarken başında bekliyordu, hatta çöpleri yakıyor kapıcı görevli zannettik, bana dediler ki yok o yakmıyor ama çöpün başında bulduğu ve tarif ettiği şahsın konteyneri yakarken ben gördüm diye bir anlatımı var.
0: Evet, o sırada çünkü Özgür Koç diye birisi diyor.
2: Evet.
0: Apartmana kız arkadaşını bırakmak Bırakıyor. İçin geldiğinde konteynerin başında görüp valizdeki evet. durumu görüp yandığını görüp içeri giden kişiyi görüyor herhalde o
2: evet.
0: diye ifade
2: ediyor. Robot resmini de ona göre çizdiriyor. Robot resmine bu nedenden dolayı robot resimlerine bağlı kalmamak lazım, o ayrı bir konu. Ancak Turgay Ö'de Yılmaz Konutları sitesinde o dönem bekçi diyor ki ben de daha bu gece başladım işe. Diyor evet. ve böyle bir olay evet. yaşanıyor.
0: Tabloyu çizdik. Emine hazır. Emine, bize bir dakikamız var. Süremiz de biraz daraldı. Bütün aslında konulara temas ettik. Emine bize son Nigar'ın bulunduğu yeri gösterecek ama bir dakikan var. Emine, dinliyoruz.
3: Şimdi Nigar'ın bulunduğu nokta, Nigar'ın yaşadığı eve 3,5 kilometre mesafede. Biz arabayla buraya 10 dakikada geldik. Yani 10 dakikalık bir sürüş mesafesinde bu noktaya varabiliyoruz. İşte Yılmaz Konutları'nın bulunduğu bu mahallede, bu sokakta Nigar'ın cansız bedeni bulundu. Şu anda tabii ki üzerinden 20 yıl geçti. O çöp konteyneri hangisiydi? Duruyor mu, durmuyor mu? Yeri tam olarak neresiydi? Bunlar elbette soru işareti. Ama bu sokak üzerinde örneğin bu çöp konteynerları bir tanesine bırakıldığını Bırakın. Varsayalım. Burada önemli bir ayrıntı soruşturmanın en önemli noktalarından. Buraya bırakıldı diyelim ki Nigar'ın cansız bedeni bu sokaktaki evet. çöp konteynerine. Ardından Nigar'ın cep telefonu sadece 200-250 metre mesafede bulunuyor. Ve o dönemde soruşturmayı yürüten jandarma evet. tarafından Peki. o polis alınıyor ve aileye teslim ediliyor. Peki. Onu da zaten baba Nigar'ın babası o dönemde hatırlarsanız belki yine anlatır stüdyoda da telefonu jandarmanın çıplak elle aldığını, bundan dolayı da üzerindeki delillerin zarar gördüğünü aktarmıştı.
0: Emine, teşekkür edelim arkadaşlar. Süremiz biraz daraldı ama bu konuyu biz irdelemeye devam edeceğiz. Şimdi sözün ağırlığı sizde aslında, sizin söyleyeceğiniz şeylerde ve sizin adınıza avukatınızda. Birçok konuya temas ettik. Adalet Bakanlığı bünyesinde bir komisyon kuruldu. Bu faili meçhul cinayetlerle ilgili çalışan bir birim var. Belki seslenmek, bir şey ifade etmek de istersiniz. Adalet arayışınızla ilgili, buyurun.
4: Sayın Adalet Bakanımızdan bu konunun kesinlikle kapatılmaması ve gerçekten iyi bir ekip tarafından araştırılarak tekrar gün yüzüne çıkartılmasını istiyoruz.
0: Peki. Buyurun Tuğba Hanım, çok fazla şey var.
2: Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek yakın zamanda tüm ailelere özellikle çocuk cinayetlerinin üzerine eğileceğine söz vermişti. Nigar Kevser Şahin için de bu sözün tutulmasını ve en kısa zamanda faillerinin yargı önüne çıkartılmasını istiyoruz. Nigar'ın dosyasına öncelik verilmesi lazım. Çünkü zaman aşımı söz konusu olabilecek bir dosya ve bu katiller hala aramızda.

0: Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olmuş bir baba 13 yaşında bir kızını kaybetti. Tabii ailesinin yaşadığı çok büyük travmalar var. Bir kızı belki 20 yıllık zaman süresi içinde belki acı bir durum ama adalete, devlete olan güveniyle ilgili bazı şüphelere de kapıldı. Yurt dışına göç etti, büyüdü. Evet. Onu da aktaralım. Biz bu konu ile ilgili ayrıntıları aktarmaya, cinayetin açığa çıkarılmamış yönleri varsa bunların üzerine gitmeye devam edeceğiz. Konuklarımıza bu yönüyle de katkıları için teşekkür edelim. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Biz de teşekkür ederiz.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
2: Yürüyebiliriz.
3: Yürütebiliriz.
4: Konuşabiliyoruz.
1: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
5: Seymen.
6: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çapraz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
5: Seymen.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 28, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 34, Muğla yağmurlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 30, Isparta yağmurlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 24, Artvin yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 28, Konya yağmurlu 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Van yağmurlu 23 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 34, Mardin güneşli 27 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viole Manzara sundu.

0: Akşam haberlerindeyiz ve hepinize iyi akşamlar. Hülya Hökenek ben. İran, İsrail'in Beyrut'a saldırılarına karşılık gece yarısı füzelerini yeniden ateşledi. Bakın İsrail de İran'a füzeyle karşılık verdi. Bu arada son gelen açıklamada İran saldırı durdu dedi ama eller tetikte. Ne olacak onu elbette konuşacağız, konuğum olacak. Siyaset gündeminin üst sıralarında Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o mutlak mutlam süreci aslında konuşuluyor. O konuşulmaya da daha devam edecek. Bu arada yarın önemli. Çünkü Grup Başkanı Özgür Özel yarın grup toplantısını mecliste yapacağım dedi. Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrısında bulundu. Gelişmelere bakacağız. Kılıçdaroğlu ne yapacak? Elbette ona da bakacağız. Ve Aziz Yıldırım bir kez daha Fenerbahçe Başkanı oldu. Oyların çoğunu aldı. Başkan seçildi Aziz Yıldırım. Bir yıl içinde şampiyonluk sözünü aslında şöyle bir şey dedi. Yani tutmadan gitmeyeceğim dedi. Şampiyon yapacağım Fenerbahçe'yi diyor. Fenerbahçe'yi yeni dönemde aslında ne bekliyor? Onu konuşacağız. Başlasın akşam haberleri. Önce Alihan diyelim çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez ile görüştü. Alihan sen Beşiktaş'tasın. Ne konuşulacak? Biraz detayları senden alalım, böyle başlayalım.
1: Evet Hülya Hökenek, aslında Delcy Rodriguez'in buraya gelmesi, görüşmesi çok önemli. Özellikle Ocak ayında biliyorsunuz bu yılın başında ABD operasyonuyla iktidardan alınan Maduro'nun yerine geçici olarak geçmişti Delcy Rodriguez ve Cumhurbaşkanı yardımcısıydı. Şimdi 2024 yılında Türkiye ile Venezuela arasında yapılan anlaşmalar var. Hem enerji hem maden, birçok farklı anlaşmalar vardı. O anlaşmaların büyük bir kısmı aslında uygulanamamıştı. Çünkü ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmıştı Maduro yönetimi. Şimdi Maduro gitti. Maduro gittikten sonra Delcy Rodriguez ile Türkiye bu ilişkilerini devam ettirmek istiyor. Bu ticari ilişkilerin yeniden yapılandırılması gerekiyor. Tüm bunlarla alakalı zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine geldi zaten Delcy Rodriguez. Ve

0: burada kendisini de Alparslan Bayraktar karşıladı. Yani Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı karşılaması da aslında bir ipucu veriyor. Özellikle enerji konusunda burada görüşmeler yapılacak ve yeni işbirliği planlaması yapılacak. Dersi Rodriguez'in daha önceki durağı da Hindistan'dayız. Hindistan'dan sonra aslında Türkiye'ye geldi. Şimdi buradaki görüşmeleri... Görüşme başlıkları özellikle bu işbirliğinin 2024'ten beri Türkiye'de zaten ABD'nin yaptırımlarına uğramasına rağmen Venezuela'nın tüm bunlara rağmen biraz daha dengeleyici ve diyalogçu bir politika izliyordu bu ilişkileri devam ettirirken. Trump özellikle Rodriguez'in yani Maduro'dan sonra Rodriguez'in ABD'nin çıkarlarına da yarayabilecek bir politika izlemesi üzerine bu ambargoyu, bu yaptırımları biraz daha esnetti, gevşetti. Dolayısıyla şu anda yani Venezuela dünya ticaretine, uluslararası ticarete biraz daha entegre olabilir duruma geldi. Dolayısıyla Türkiye ile yapılan bu anlaşmalar tekrar masaya yatırılabilir. Dolayısıyla bununla alakalı görüşmelerinin ana başlığının bu olabileceğini düşünüyoruz. Burada törenle karşılandı. Dün gelmişti Delcy Rodriguez. Burada törenle karşılandı. Yaklaşık bir saatlik bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Delcy Rodriguez arasında. Bahsettiğimiz gibi hem önceki dönem Maduro döneminde yarım kalan ve işte daha önce adımlar atılmıştı birçok iş insanıyla beraber Türkiye'den. Yarım kalan bu iş planlaması, iş birliği, işte enerji ve maden diyoruz öncelikle olarak. Tüm bunlar tekrar masaya yatırıldı. Burada Ocak ayındaki operasyondan sonra aslında ABD operasyondan sonra Venezuela ile ilk görüşme yapılıyor. Ticaret hacminin arttırılması da bir diğer konu. Tabii ki Venezuela ve Türkiye arasında buradaki görüşmeye aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın Dolmabahçe'de bir başka ziyaretçileri daha vardı. Burada AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ile Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da Cumhurbaşkanlığı ofisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Görüşme sona erdi. Bahsettiğimiz konu başlıkları altında aslında görüşmeler geçmişti diyelim. Ve Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Alihan'dan aldık. Maşalyan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'ne gözler. Bir kez daha grup toplantısının yapılacağı salı gününde, yani yarın, gerçekten hareketli olacak. Bu arada CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşacağını ifade etti. Özgür Özel'den bir açıklama var. Grup toplantısını ben yapacağım diyor. Kürsüyü teslim etmeyiz diye bir açıklama da geldi. Bakalım.
2: Karşılıklı mesajlar, paylaşılan görsellerle yapılan duyurular. CHP'de gözler bir kez daha grup toplantısının yapılacağı salı gününe çevrildi. Kılıçdaroğlu 9 Haziran'da grup toplantısında konuşacağını duyurmuştu. CHP Genel Merkezi de toplantıyla ilgili bir görsel paylaşmıştı. Kılıçdaroğlu meclis başkanlığına yazdığı yazıda CHP Genel Başkanı olarak sunuş konuşmasını yapacağım dedi. Grup toplantısına gelecek kişilerin listesi bildirildi. Ziyaretçilerin kurul toplantı salonuna alınması için gereğinin yapılmasını talep etti. Salı günü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefat yıl dönümü programı için Manisa'ya gidecek olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den de yeni bir açıklama geldi. Grup toplantısında konuşacağım dedi.
3: Biz yapmayacaktık ama grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Grup başkan vekili arkadaşımız gerekli başvuruyu yapıyor meclis başkanlığına. Partililerimizi yarınki grup toplantısına omuz vermeye davet ediyorum.
2: Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurmaylarıyla bir araya geldi. Ardından kameraların karşısına geçti. Kürsüyü atanmış birisine teslim etmemiz mümkün değil dedi.
3: Dedim ki Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü. Ben grup yapmayacağım ve Manisa'da olacağım. Ayın 9'unda Kemal Bey'in grup yapmaya geleceği söylendi. Sayı yok, yetki yok, meşruiyet yok. Adına grup toplantısı denen bir korsan toplantı veya bir sadece toplantı yapılma niyeti var. O kürsüyü seçilmiş değil atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir. Kemal Bey'den beklenen 24 Nisan sabahı yaptıkları hatayı tekrar etmeleri değil.
2: Özel bir kez daha olağanüstü kurultay çağrısı yaptı.
3: Bu noktada beklenen derhal kurultaya gitmesine omuz vermekken bir yandan kurultayın yapılmasındaki olanaksızlık ifade edildi. Bütün kamu hukuku hocaları, seçim hukuku hocaları, herkes aksine derhal kurultay yapılmasının gerektiğini söylüyorlar.

0: yazıyorlar. Ama bir hukukçu ve bir kişi kurultay yapamayız diyor.
1: Kılıçdaroğlu'nun avukatı ve kurmayları ise mevcut tedbir kararı dolayısıyla herhangi bir kurultayın yapılmasının mümkün olmadığı görüşünü ifade ediyor.
2: Şimdi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Sultan Abdülaziz Han'ı anma programında konuştu biliyorsunuz ve gündeminde anayasa tartışmaları vardı. Bu bir siyasi tercih değil, zaruridir diyor. Ses açalım.
3: Anayasaları darbelerden bütünüyle ayırarak hiçbir şekilde darbelerin gölgelerinin, tortularının anayasalar üzerine aksetmesine müsaade etmeden Türkiye'nin yeni bir anayasayı yapma gücüne, kuvvetine, kudretine sahip olduğunun altını çizmek isterim. Ayrıca anayasa tartışmaları kısır gündelik siyasi tartışmaların da mevzuu değildir. Yeni bir anayasayı yapmak mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin öncelikli ödevlerinden birisidir. Türkiye'nin bu anlamda gücünü artıracak, katılımcı, çoğulcu, demokratik ve kuşatıcı bir anayasayı yapmak için hepimizin üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemiz lazım. Bir siyasi tercih ya da bir fantazi değil, Türkiye için bir zarurettir. Kendi iç kalemizi tahkim etmek diyoruz ya, iç kalemizi tahkim etmenin önemli unsurlarından birisi de milletin geniş kesimleri tarafından benimsenmiş bir anayasa mutabakatının sağlanmasıdır.
2: Ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne bu arada teşkilatlarla ilgili adımlar atılmaya devam ediyor. Konya İl Teşkilatı feshedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın kararı sosyal medya hesabından açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Teşkilatı tüzüğümüzün 52. ve 54. maddeleri uyarınca feshedilmiştir dedi. İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü'nün atandığı da duyuruldu. Böylece feshedilen teşkilat sayısı 15'e yükseldi. Milliyetçi Hareket Partisi'nde 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshedilmesiyle teşkilatlarla ilgili süreç başlamıştı. Birazdan Özcan Tikit'le konuşacağız. Yayının başında da ilk gündem maddelerinden bir tanesi aslında İran'la İsrail arasında gerilim. Şimdi bu gerilim yeniden tırmandı. Ne anlama geliyor? Karşılıklı saldırıların ardından İran, İsrail'e yönelik askeri operasyonların sona erdiğini de açıkladı. İsrail basını da Tel Aviv'in Trump'ın talebi üzerine yeni saldırıları durdurduğunu öne sürdü. Ancak taraflar birbirini ateşkesi bozmakla suçlamayı sürdürüyor.
4: İran ve İsrail arasında haftalardır süren ateşkesin ardından yeniden başlayan karşılıklı saldırılar bölgede gerilimi tırmandırdı. Saatler süren çatışmaların ardından İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e yönelik askeri operasyonların sona erdiğini duyurdu. İran ordusu, İsrail'in Lübnan'a yönelik yeni saldırılar başlatması halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulundu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik dedi. İsrail basını Başbakan Benjamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın gün içinde iki kez telefonda görüştüğünü öne sürdü. Görüşmenin ardından İsrail'in İran'a yönelik saldırıları durdurma kararı aldığı iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump da taraflara ateşkes çağrısını yineledi. Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İsrail ve İran ateşi derhal durdurmalıdır dedi. Hem İran'ın hem de İsrail'in acil ateşkes istediğini ve barış görüşmelerini sürdürdüğünü söyledi. Gerilim İsrail'in Beyrut'un Güney Mahallesi Dahiye'yi hedef almasının ardından yükselmişti. İran, İsrail'e 3 dalga halinde füze saldırısı düzenledi. İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çaldı, Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. İran medyası füzelerin görüntülerini yayınlarken, İsrail yetkililer yaklaşık 30 balistik füzenin ateşlendiğini açıkladı. Füze kalıntıları ve şarapnel parçalarının Batı Şeria ile İsrail'in çeşitli bölgelerine düştüğü bildirildi. 3 bine hasar aldı. İsrail ordusu buna karşılık İran'ın batı ve orta kesimlerindeki hedefleri vurduğunu açıkladı. Tahran, Tebriz ve İsfahan'da patlama sesleri duyulurken Mahşeh kentindeki Karun Petrokimya tesisinin saldırılarda zarar gördüğü bildirildi. İsrail üst düzey bir yetkili ise Hizbullah saldırılarının sürmesi halinde Beyrut'un güney mahallelerinin hedef alınacağını açıkladı. Tahran'da Lübnan'a yönelik yeni bir saldırının daha sert karşılık göreceği uyarısına bulundu.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ve İsrail arasında yeniden alevlenen saldırılarla ilgili konuştu. Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren savaşın geride bırakılması elzem diyor.
1: Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir. Bu kapsamda kalıcı barışın sağlanması için bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz. Türkiye bu kritik dönemde diplomasi ve diyaloğu desteklemeye devam edecektir. Kuzeyimizde devam eden savaş da bölgemizin güvenliğini doğrudan etkilemektedir. Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz. Diplomatik sürecin ve barışa dönük çabaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Muharebe sahasında ve diplomatik süreçte yaşanan mevcut çıkmazı hep beraber endişeyle de takip ediyoruz. Tarafların bu çıkmazı kendi lehlerine çevirmek için attıkları adımlar sahadaki gerilimi maalesef daha da artırmaktadır.
0: Konuğum var. Hemen yönetmenim Kadir'den rica edeyim ve Özcan Tikit'i görelim. Özcan merhaba.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler, sağ olasın. Şimdi tam 100 gün oldu. Yani 100 gün sonra yeniden işte alevlendi. Yani İran, İsrail'in saldırgan tutumundan Amerika'nın bağımsız tutulamayacağını söylüyor. Trump İran'a masaya dönmesi çağrısında bulunuyor. Yani doğal olarak akıllardaki en temel soru işte bu savaş yeniden mi başlıyor? Barış umutları suya mı düştü? Ya bu soruları soruyoruz elbette. Ben yapılan açıklamalar da bir taraftan hani önümde onlara da bakıyorum. Yani böyle bir sen ne dersin? Geçici bir restleşme mi? Yoksa hani bu restleşme olmazsa olmaz mıydı? Barışa doğru giden yolda. Yoksa şunu mu dersin? Ya Hülya hayır yani benim barış umutlarım gerçekten suya düştü, ortadan kalktı. Yani şu an için bilemedim. Yani çünkü İsrail'in saldırgan tutumundan Amerika bağımsız tutulamaz mesajı da Washington'a bir taraftan bir uyarı. Olası çatışmanın kapısı genişler mi? Ne dersin?
2: Tabii bu süreci barıştan yana, hani barış çok büyük bir kelime. Onun için barıştan yana genel olarak Orta Doğu için bu anlamda umutlu olmamayı tercih ediyorum. Yani bu çok büyük bir kelime. Diğer taraftan şu bir gerçek. İsrail bugüne kadar Trump'ı bir şeye ikna etmişti. Yani bu savaşın başladığı ilk günden işte 100 gün dediniz. Başından beri ben... Hani kendi okuduklarımdan, gördüklerimden, açıklamalardan, daha savaş başlamadan yapılan analizlerden çıkardığım sonuç şuydu. İsrail Trump'tan yaklaşık 3-4 aylık bir zaman satın aldı ve Trump'a bu 3-4 ay içerisinde Yugoslavya örneğinde olduğu gibi İran rejimi çökecek dedi. Geldiğimiz noktada Trump İsrail'in kendisini peşine takarak girdiği bu savaşta verdiği vaadin gerçek olmadığını görmeye başladı. Yani artık 100 gün geçti, artık 4. ayı tamamlayacağız ve İran rejimi çökmüyor. Dolayısıyla Trump kandırıldığını düşünüyor. Ve bence dün çok büyük bir kritik eşik aşıldı.
0: Hangi
2: eşik? Bu savaşın, bu savaşın ruhu değişti. Bu savaşın şartlarının değiştiği, aktörlerin pozisyonlarının değiştiği resmileşti dün akşam itibariyle. Dün akşam yeni olan şey İran'ın İsrail'e füze atması değildi bana kalırsa. Esas yeni olan şey İsrail'in artık bir şey yapamaz hale gelmesiydi. Gerçeklerle yüzleştirilmesiydi. Çünkü bugüne kadar İsrail şunu yapıyordu. Ben istediğim yere saldırırım. Amerika Birleşik Devletleri peşimden gelmeye mecburdur. Ben İran'a da saldırırım, Lübnan'a da saldırırım. Kimse bana ne yapıyorsun diyemez. Ama dün akşam itibariyle Amerikan Başkanı İsrail'in elini ayağını sadece İran karşısında bağlamadı, Lübnan karşısında da bağladı.
0: Ne demek neosiyonizme, ne demek mesela?
2: Neosiyonizme bir yerde sınırlarını bil, benim menfaatlerime aykırı davranamazsın deme noktasına geldi. Yani bu sadece İsrail'in pozisyonunun değişmesi değil, Amerika'nın da bu savaştaki şartlarının değiştiğinin net bir göstergesi. Çünkü Trump İsrail'in planıyla bu işten

0: çıkamayacağını artık fark etmeye başlıyor. Çünkü Netanyahu'nun görülüyor ki bir B planı yok. Trump'a sunduğu...
1: Evet, ne demek bu şartlar? Mesela o zaman daha çok İsrail'den öte Amerika'nın şartlarını istersen biraz aktar. Yani Amerika'nın bölgedeki rolünün değiştiği ya da değişeceği anlamına da gelir. Bu bir anlamda belki de. Nedir? Yani ben bu çatışmada aktör değilim mi diyor Washington?
0: Hayır, hayır. Yani şartlar derken pozisyon olarak kendisini nasıl konumlandırdığını kastediyorum. Ben burada büyük bir askeri gücüm var, büyük bir siyasi nüfuzum var, sahada ekonomik bir ağırlığım var, dünya diplomasisinde bir numaralı süper gücüm ve bu coğrafyanın ortasına çaktığım bir kazık var, İsrail'i kastediyorum. Bunu da yanıma alarak ben istediğim dönüşümü bu coğrafyada yaparım. Pozisyonu çöktü Amerika Birleşik Devletleri'ne. Net bir şekilde bu anlamda sınırlarını görmeye başladı ve işin içinden çıkamıyor. Bu meselenin içerisinden ben artık bu savaşı bıraktım diyerek de çıkamıyor. Bir şekilde de sonuçlandırmak zorunda Trump açısından konuşmak gerekirse. Çünkü bu savaş onun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi otoritesini sarsmaya başlıyor. Bakın dün Trump yok yere, yani şunu da yapabilirdi. İsrail'e durdurup bunu çok deklare etmeyebilirdi. Ben Trump, Netanyahu'yu engelleyeceğim, Netanyahu'nun İran'a saldırmasına izin vermeyeceğim veya Lübnan'a saldırmasına izin vermeyeceğim bu açıklamaları yapmak zorunda değildi. Bunları perde arkasında da çok daha diplomatik ve nezaket içerisinde Amerikan devleti bunu yapabilirdi. Ama Trump bunu görselliği yüksek bir şekilde yapmayı tercih etti. Ve İsrailli bir gazeteciyi aradı. İsrail, bu İsrailli Amerika medyasıyla da bağlantısı güçlü bir gazeteciyi aradı. Ve dedi ki ben Netanyahu'ya izin vermeyeceğim. Mesajı kime sizce? Bence mesajı öncelikle Amerikalı seçmenlere. Çünkü tabii, Amerikalı seçmenlerin tabii kafasında ciddi bir soru işareti oldu. Oluşmaya başladı. İsrail mi bizi yönetiyor? Bu İsrail açısından da tehlikeli bir soru işareti. Gerçeklerin görülmesi anlamında. Çünkü İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin gücü sayesinde Orta Doğu'da yaşamını sürdürebilen bir devlet.
1: Çok ve önemli. Söyledikleri çok gerçeği, önemli. Evet, tabii.
0: Bu gerçeği İsrail devletine de, İsrail toplumuna da hissettirmek bugüne kadar Amerika başkanlarının yapabildiği bir şey, çok yapabildiği bir şey değil. Çünkü İsrailler bu gerçekle yüzleşmek istemiyorlar. Amerikalıların bu gerçeği görmesi ise tehlikeli bir işaret. Çünkü kendi vergilerinin o zaman kendi menfaatlerine aykırı bir şekilde İsrail tarafından kullanıldığı gerçeğiyle yüzleşecekler. Onun için Trump aslında kendi kamuoyuna bakın patron benim dedi. Merak etmeyin, bu savaşta işler kötüye gidiyor olabilir ama ben bu işi durdurmaya niyetliyim. Bunun için İsrail'i de frenliyorum mesajını öncelikle kendi seçmenine verdi. Daha sonra İsrail toplumuna da aslında biliyorsunuz bir yandan da seçimler iklimine giriliyor. Bir nevi artık aklınızı başınıza alın. Yani savaştan savaşa bizi sürükleyerek siz burada bir şey yapamayacaksınız. Ki nitekim ne diyor? Eğer İran'a saldırırsanız 3000 yıldır olan şey olur diyor. Yani devam edersiniz diyor ama bir
1: şimdi
0: şey elde edemezsiniz.
1: Biz böyle konuşuyoruz ama mesela Özcan şöyle, yani şu anda canlı konuşuyor bir taraftan editör Mehmet Ali sağ olsun. İsrail Başbakanı Netanyahu da İran ve Hizbullah'ın her zamankinden daha zayıf olduğunu ancak onlarla savaşın henüz bitmediğini de söylemiş. Yani mesela şu an yapılan açıklamalara bak, bizim koordinasyonda da şu an o yapılan açıklamaları da bir taraftan görüyorum. Ya savaş henüz bitmedi diyor. Yani bu açıklamalar tabii bir taraftan da böyle kendince o var olan hani bizim açımızdan soykırımcı bir siyasetçi, insansı bir kişilik ama kendi ülkesi açısından da bir taraftan oraya da oynuyor herhalde. Yani yaptığı açıklamalar bu. Yani onu bilmiyorum. Amerika'nın bölgedeki rolü belli ki o bir taraftan değişiyor. Senin dediğin çok önemli. İçeride bir seçim var. Ama bugün gelinen noktada galiba bütün bu açıklamalar yapılsa bile daha kontrollü bir sürece mi giriyoruz bu çatışmalar noktasında o zaman? Yoksa
0: söylediğinde haklı olduğu bir nokta var. Yani İran bugün öncekinden daha zayıf. İran gerçekten de hani baktığınız zaman silah

0: stokları, askeri üsleri, karakolları, devlet binaları ve ülkenin en büyük gelir kaynağı petrol satışı, doğalgaz satışı, bu alanlarda yine vekil güçler anlamında geçmişe göre daha zayıf. Ama diplomasi masasında daha güçlü. Çünkü İran'ın kaybedebileceği pek çok şeyi kaybetti. Yani artık İran'ın çok fazla kaybedecek bir şeyi
1: Bir şey
0: kalmadı. Onun
1: kalmadı.
0: için İran bir nevi şu an kaybedecek bir şey kalmadığı için karşı tarafa kaybettirebilecek kapasite anlamında da büyük gücünü büyük ölçüde, yani balistik füzelerden bahsediyorum, drone teknolojisinden bahsediyorum. Bunları muhteva etmeye devam ettiği için İsrail'in artık kaybedecek çok şeyi var. Amerika Birleşik Devletleri'nin kaybedecek çok şeyi var. Kaybetme sırası şu an Amerika Birleşik Devletleri ve
1: Peki.
0: İsrail'de, onların
1: Evet.
0: bölgedeki nüfuzlarında.
1: Peki.
0: Dolayısıyla diplomasi masasında İran güçlendi ama evet, askeri anlamda zayıfladı.
1: Son 2 dakika şöyle, o zaman öngörünü almak isterim. Özellikle önümüzdeki bir hafta 10 gün için, yani daha böyle sıcak saatler, sıcak günler açısından böyle bakıldığında işte ateşkes güçlenir Hülya, ya da mesela kontrollü bir geçiş süreci olur. Müzakeresine değil, müzakereye. Yoksa daha geniş çaplı bir çatışma bekliyorum ben mi dersin?
0: Şimdi öncelikli ihtimal İsrail'in azgınlığının devam edeceği. Ben İsrail'in kolay kolay bu meselede çok da geri adım atacağını sanmıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen bir takım adımlar atabilir. O zaman da biz Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında bir gerilim izlemeye başlayabiliriz. Karşılıklı bu işin nereye gideceğini kestirmek kolay değil ama ben bundan sonraki süreçte daha çok Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında bir gerilim göreceğimizi düşünüyorum. İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşması ise hiç kolay olmayacak. Çünkü bu da burada da İran'ın ne kadar pozisyonunda yumuşamaya gideceğini görmek gerekiyor. Çünkü İran'ın şu an öne sürdüğü koşullar Amerika Birleşik Devletleri açısından hazmedilebilir koşullar değil. O koşulları eğer İran kendi dayanma kapasitesine, şimdi bilemiyoruz İran'ın iç bilgileri ne düzeyde, kasasında ne kadar para var, maaşları daha ne kadar ödeyebilir durumda
1: Tabii.
0: olabilir. Bunlar da İran kendi kapasitesine göre bir karar verecektir. Ona göre savaşı uzatıp daha büyük bir pasta elde etme veya daha az bir getiriyle müzakerelerde Trump'la bir anlaşmaya gitme yolunu tercih edebilir.
1: Çok teşekkür ediyorum. Özcan Tikit, Anadolu Ajansı Dış Politika Analisti, sağ olsun yorumlarından dolayı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bu arada, hayalim Kudüs'e vali olmak sözlerine Kudüs Konstantinopolis değildir diyen İsrail Savunma Bakanı Katz'a aslında yanıt verdi. İçişleri Bakanı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz diyor.
2: Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar çıkacaktır. Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır.
3: Hayalim Kudüs'e vali olmak mesajı verdi. İsrail Savunma Bakanı Katz'tan skandal Kudüs Konstantinopolis değildir yanıtı geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz dedi.
2: Başta Filistin'de, bilhassa Gazze'de, gönül coğrafyamızın her köşesinde Türkiye'nin sözü umutla takip ediliyor. Biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız.
3: Bakan Çiftçi, Ankara'da Türkiye Gençlik Vakfı'nın düzenlediği Türkiye Münazara Yarışması Büyük Final programında konuştu. Gazze hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız dedi.
2: Filistin'in acısını vicdanımızda hissedeceğiz. Gazze'nin feryadına kulak vereceğiz. Mazlumun yanında durmayı, adil bir dünya düzeni için mücadele etmeyi İnsan olmanın en temel sorumluluğu olarak göreceğiz. Aynı inançla, aynı kararlılıkla, aynı vicdanla bu hassasiyeti taşıyacağız ve bu hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız.
1: Fenerbahçe konuşalım. Aziz Yıldırım konuşalım biraz. Aziz Yıldırım'ın vaatlerini konuşalım. Kimle? Yeni dönem çünkü. Atay'la, hepiniz Atay'ı da yakından tanıyorsunuz. Şöyle ki HT Spor Haber Müdürü ya, çok coşkulu oldu ve çok konuşuldu. Çünkü burada böyle

0: Başka bir şey var yani. Fenerbahçe'de yeniden Aziz Yıldırım dönemi başladı da resmen de başladı. Dün Fenerbahçeliler işte gitti tercihini sandıkta bir kez daha Aziz Yıldırım'dan yana kullandılar. Fenerbahçe'yi yeni sezonda neler bekliyor ve nasıl oldu? Aziz Yıldırım'ın planları aslında neler? Biraz ben onun üzerinde durmak isterim. Sen nasıl bir değerlendirme yaptın ilk sonuç açıklandığında?
1: Çok fazla böyle seçimlerde konuşulur. İşte bir taraf der ki işte bu oylara çıkarsa böyle olur. Burayı geçerse dip dalga gelir mi? Bu tarafta bilmem ne olur mu? Çok konuşulur. Ama en başta konuşulan, sonrasında acaba değişiyor mu denilen şeyi gördük. Değişmemiş. Şu zaten konuşuluyordu. Aziz Yıldırım'ın işte %70'e 30, %65'e 45, daha doğrusu %65'e 35 bandında seçimi kazanma olasılığı çok yüksek gözüküyordu ama Hakan Safi öyle bir çıkış yaptı ki yani 5 transfer birden açıkladı. Ben de bu adamlarla anlaştım dedi. Kontratları yanımda dedi hatta Habertürk yayınında
0: Niye
1: biliyorsun.
0: mesela
1: Buradan
0: tercih
1: çıkardı.
0: edilmedi? Mesela ben işte bu kadar hani büyük transferler dedim. Neden sence hani ne oldu orada?
1: Ya biraz burada bugün hatta bizim yorumcumuz sevgili Necati Mete ile de
0: Hani
1: konuşurken
0: Aziz
1: o
0: Yıldırım
1: söyledi.
0: bilinmedik biri de değil, değil mi? Yani geçmişte yaptıklarına
1: Kesinlikle. Biraz
0: bakıldığında
1: bence
0: mesela
1: ama
0: orada.
1: güvenli liman meselesi var ya hani özellikle seçimlerde de genelde tercih edilme durumunda hani ya tamam bu taraf ya fena şeyler anlatmıyor aslında ama
0: Tamam
1: ya
0: ama işi
1: burada
0: biliyoruz bak
1: biliyoruz
0: hani
1: 20
0: evet.
1: yıl yapmış 6 kere şampiyon olmuş Türkiye kupaları kazanmış Avrupa'da bize yarı final çeyrek final yaptırmış. Ha, kötü dönemleri de var ama genelde geçmiş biliyorsun bizde çok negatif hatırlanmak istenmez yani pozitif
0: Tabii
1: tarafları
0: canım. Tabii
1: hatırlanır.
0: hep öyle.
1: Hani biraz hikaye öyle oluyor. Sayın Safi de dedi ki zaten geçmişi çok seviyor Fenerbahçe
0: Ya dedi şey
1: camiası
0: dedi
1: dedi.
0: geçmiş değil de hani eskiyi
1: Eski.
0: falan değil mi?
1: Evet
0: Yani hani
1: yani
0: orada o iki kelime de şey aynı
1: bir
0: aslında hani
1: gönderme
0: birinin
1: var.
0: bir
1: Ben yanlış bir
0: gönderme var.
1: açıklama olduğunu düşünüyorum bu arada. Çünkü yani sonuçta seçmen her zaman karar verendir. Bu devlet yönetimi de olsa, yerel yönetim de olsa, bir kulüp de olsa, bir dernek de olsa seçmen kongreyesi seçimini yapar. Onunla ilgili de genel kanı üzerinden bir eleştiriyi ben pek doğru bulmuyorum açıkçası. Özellikle o seçimde aday olan birisinin. Çünkü Hakan Safi'nin yaşı genç. Yani yöneticilik bazında söylüyorum. Daha önünde başkan olmak için ciddi fırsatlar doğacaktır.
0: O
1: Çünkü
0: zaman
1: son
0: yani
1: dönemde
0: seçmen şey
1: biraz
0: yani
1: olan
0: imkan
1: biri.
0: ya da böyle vaat üstünden gitmedi. Çünkü arada
1: Bence
0: epey bir
1: güven.
0: fark var.
1: Yani
0: Güven dediğin
1: güvenden
0: yani değil
1: kastım
0: mi?
1: şu aslında sadece Aziz Yıldırım'ın güvenli liman olması değil bence. Sayın Safi'nin belli ki iddia ettiği şeyler. Yani ben 5 transferi bitirdim. Evet transferleri bitirdiğine belki insanlar inandı. Ama o transferlerin bir de kulüpler bazı var ya. Bence orada biraz ikna edemedi. Yani orada çünkü şu söylendi. Yahu tamam Luis Suarez'le anlaştık diyorsunuz ama kulübü diyor ki Sporting açıklama yapıyor. 80 milyon euro istiyoruz diyor. Nasıl ödenecek diyor. Ben hani biz onu halledeceğiz şeklinde konuştu. Ben onlarla da anlaştım şeklinde konuştu ama
0: Evet.
1: yani bence orada bir ikna etme problemi yaşandı. Bu
0: Sen Aziz
1: birinci
0: Yıldırım'da bir
1: dezavantaj.
0: değişiklik gördün mü açıklamalarında?
1: Kesinlikle.
0: Ya yani
1: Her
0: şöyle
1: şeyde.
0: şimdi çünkü yani böyle Ali Koç'a devrettiği zaman Aziz Yıldırım çok eleştirilmişti. Yani bir kere paranın,
1: Agresifti.
0: imkanın aslında beraberinde bir başarı öyküsü getirmediğini biz Ali Koç'ta gördük. O ayrı. Yani mevzu değil. Ama mesela o dönemde Aziz Yıldırım çok eleştirilmişti kaybettiğinde. Bir değişiklik gördüm mesela açıklamaları, tarzı, tavrı.
1: Her şeyi değişik ve
0: Nedir?
1: zaten bence tam olarak son iki seçimi kaybetmesinin ana sebeplerinden birisi olan agresif tutumu, agresif çıkışları. Hatta birkaç gündür de bu örneği veriyorum ama bence cumartesi gününün manşetiydi. Sayın Nihat Özdemir ile ilgili tribünlerden bir tezahürat geldi. Nihat Özdemir'in oğlu da Aziz Yıldırım'ın yönetiminde.
0: Yönetiminde,
1: Kendisi
0: değil mi?
1: destek
0: Evet,
1: veriyor
0: tabii.
1: ama Nihat Özdemir'e karşı olan da bir grup var. Aziz Yıldırım o tarafa baktı, güldü. Siz böyle sallamaya devam edin dedi, devam etti. 2018'de tribünden kendilerine bağırdıklarında İşte ben her şeyi Fenerbahçe için yaptım. İşte yarın buradan ağlayarak gidersiniz çıkışını yapan, o sert çıkışı yapan, agresif tutumu yapan Aziz Yıldırım bugün bu kadar rakibinin de özellikle kendisi üzerinde çok yoğun sert eleştirileri. Yani bütün seçim süreci boyunca Hülya Hükenek şunu gördük. Sayın Safi sürekli olarak Aziz Yıldırım'ın geçmişi üzerinden bir iletişim yürüttü. Yani onlar bunu söylüyorlar ama yapamadılar. Biz bunu yapacağız, biz bunu da yapacağız, bunu da yapacağız. Sayın Yıldırım orada da hiç yanıt vermedi mesela. Normalde her zaman karşı tarafa laf atan, gönderme yapan bir figürken daha agresif, sinirlerine hakim olamayan, ya burada birlikte otururken ben size bir şey söylesem sinirlenirsiniz ama o sinirini

kontrol etmede bir düşünürsünüz. Acaba bunu söylesem mi, bir yanıt versem mi? Sayın Yıldırım belki kariyerinde ilk kez, yani 20 yıllık başkanlığında da bize bunu çok göstermemişti çünkü. Belki ilk kez inanılmaz sakin ve hani bence doğru ifade bu, bir akil insan gibi. Yani ben camianın akil insanıyım, bir büyüğüyüm, ben tecrübeyim, ben bunu geçmişte yaptım. Bu sefer sakinlik, birlik, beraberlik...

0: kazandığı demeyeyim. Sonuncuda kaybetti. Bir öncekinde Sayın Aziz Yıldırım'a karşı kazandı. 12.013 bandı mesela Sayın Ali Koç'un aldığı oy. 17 bin, evet. Çok ciddi bir rakam.
1: Fenerbahçe yeniden Yıldırım'a emanet demiş Mehmet Ali editörüm. Evet. Yani mesela bu emaneti nasıl taşıyacak sence? Nasıl bir yönetim var? Bir, ikincisi mesela herkes merak ediyor. Teknik direktör kim olur? Planı ne? Yani bir Fenerbahçe taraftarı nasıl bir Fenerbahçe izleyecek? Yani hem senin öngörülerini almak isterim elbette, kulis bilgilerin. Ama öngörülerin daha önemli çünkü...
0: Aslında zaten açıklamalardan biraz sinyalini verdi. Mesela şunu söyledi, o da yanlış anlaşıldı. Hatta Habertürk Spor ortak yayınında dedi ki... diyelim ki Aykut Kocaman'la anlaştık. Orada diyelim ki kesmişler, Aykut Kocaman'la anlaştık diye vermişler mesela sosyal medyada. Ama diyelim ki Aykut Kocaman'la anlaştık, biz ne istiyoruz dedi. Biz çabuk oynamak istiyoruz, biz kazanmak istiyoruz, biz şampiyon olmak istiyoruz dedi. Yani bu sezonun aslında Aziz Yıldırım üzerinden en büyük çizgisi bu. Ama ben şöyle hemen detayları aktarayım. Sevgili yorumcumuzdu, artık bizimle olmayacak tabii ki, Oğuz Çetin. Kendisi Aziz Yıldırım'ın futbol aklı olarak göreve başlıyor. Ve uzun zaman sonra Fenerbahçe'yi evlatları yönetsin düşüncesi hakim oldu. Ve Aziz Yıldırım en baştan beri bunu söyledi. Fenerbahçe evlatları yönetecek. Şimdi bu ne demek? Şu demek. Doğal olarak Oğuz Çetin orada. Aziz Yıldırım geldi. Kim var akla gelen? Aykut Kocaman var.
1: Aykut Kocaman.
0: Aykut Kocaman ismini resmi olarak hiçbir zaman açıklamadı. Ama kulis bilgileri, konuşulanlar, en baştan beri herkes şunu biliyordu. Sayın Aziz Yıldırım göreve gelirse, Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım'ın verdiği 8 yıllık arayı Aykut Kocaman da vermiş oldu biliyorsun. Kendisi de o dönem görevdeydi. Aziz Yıldırım Ali Koç seçiminde 2018'de Ali Koç kazanınca Aykut Kocaman'la devam etmemişti. Aziz Yıldırım'la birlikte ayrılmışlardı. Dönüşü de birlikte yapacaklar gibi gözüküyor. Bu işin bir numaralı tablosu. İkincisi, şu anda tek bir hedef var Hülya Ökenek. O da Aziz Yıldırım ya da Hakan Safi, kim kazanırsa kazansın önemli değildi. Bu seçim bir yıllık bir seçim. Bir yıllık bir seçimde siz işte stat projelerinden tabii ki bahsettiler, kapasiteyi artıralım dediler. İşte futbol dışı branşlarda şunu yaparız, işte üyelere bilmem neyi yaparız. Bunlarla ilgilenmiyor kimse. Kongre üyeleri bu oyu şunun için verdi. Bizim bir yılımız var. Aziz Yıldırım ya da Hakan Safi göreve gelecekler. Bu bir yıl içerisinde bizi kim şampiyon yapar?
1: Tabii tek şey o.
0: Orada yani... da hani o en başta güvenli liman dedim ya, oraya dönüyoruz. Bu adam yaptı daha önce. Bunu getirelim. Oldu bence.
1: Evet.
0: Yani biraz, çünkü bu kadar yüksek bir o. Şimdi şu konuşuluyordu, evet, hani dedim ya 60'a 40, 65'e 35 olabilir konuşuluyordu ama bir kere bu kadar yüksek bir katılım beklenmiyordu. 27 binlik bir katılım var. Son seçimi geride bıraktı. Yani Sayın Saran'la Sayın Koç'un girdiği seçimi geride bıraktı. Bir önceki 2014'teki Sayın Koç, Sayın Yıldırım seçimini kafa kafaya. Yani
1: şey, yani Ali Koç da çok fazla üye yapmıştı. Hani Ali Koç'a böyle destek
0: de
1: çıkanlar falan.
0: Bir,
1: şey
0: var.
1: Hani onlar işte Safiye destek verecek gibi böyle bir şey konuşuldu zaten, öyle.
0: Ama öyle bir
1: karşılık olmadı,
0: evet,
1: yani, değil mi? O da ilginç. Ya bir şey merak ediyorum. Son şöyle birkaç dakika onu da aktarırsam.
0: Tabii.
1: Biraz erken mi acaba transferlerden böyle bahsetmek, konuşmak?
0: Yo,
1: çünkü
0: direkt
1: şöyle...
0: açıklandı zaten.
1: Hayır yani.
0: O kadar
1: flash, evet. Flash bir transfer mesela, yani hani ne kadar o önemli. İsmi geçen futbolcular var çünkü.
0: Tabii.
1: Ama ben hani seninle konuşurken açıklandı ama kulisi soruyorum biraz. Tabii. O yüzden daha çok.
0: Şimdi açıklanan iki tane var, onu söyleyerek başlayayım. Birisi Cirasi, birisi Vedat Muriç.
1: Evet.
0: O ikiliyi de zaten Sayın Yıldırım her ne kadar resmi olarak kendisi açıklamamış olsa da kanalları aracılığıyla aslında onu söyledi. Bu bir. İkincisi, burada tabii ki önce Sayın Kocaman'ın açıklanması bekleniyor. Çünkü en büyük transfer teknik direktör.
1: Aynen.
0: Burada öyle bir gerçek var. Ama bir taraftan Sayın Kocaman'ın açıklanmasıyla birlikte dün de Sayın Çetin, Oğuz Çetin bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim her şeyimiz hazır. Yani hangi bölgelere takviye lazım, kimlerle yolların ayrılması lazım, nasıl bir oyun oynaması lazım, hepsi hazır. Ama Fenerbahçe'de biraz gideceklere göre de şekillenecek Hülya Ökenek. Çünkü yabancı kuralı geldi biliyorsun. Yani geldi derken yenilendi. 10 artı 4 oldu. Yani 14 yabancı tutabiliyorsunuz kadronuzda. 10'u sınır yok. 4'ünde 2003 ve sonra olması lazım. Fenerbahçe'nin şu anda toplamda 19-20 civarı yabancı kadrosu var.
1: Tabii.
0: Bir kere Fenerbahçe'nin en az 9-10 oyuncuyla yollarını ayırması lazım. Hatta
1: öyle
0: belki daha da fazla
1: belki
0: ayıracak.
1: Daha da fazla,
0: evet,
1: yani.
0: Belki daha da fazla ayıracak. Onlar ayrılacak ki yerine biri bakılsın. Çünkü şu an biraz haybeye konuşmuş gibi oluyoruz. Sözleşmeler var, kontratlar var. Hani taraftar tabii şöyle düşünüyor. Ya o kardeşim, ben bu adamı istemiyorum, gönderin. Ama öyle olmuyor. Bunun kontratı, tazminatı,
1: tabii
0: maddi
1: canım,
0: yükü.
1: Tabii.
0: Ne olacak?
1: Tabii.
0: 3 yıllık, 4 yıllık sözleşmeler kolay değil çıkmak. Biraz o planlamalar, gelecek

0: teklifler ama bir taraftan hızlı hareket etmek lazım. Çünkü Fenerbahçe'nin 23 Haziran civarında topbaşı yapması gerekiyor. 23 Temmuz'da ilk maçına çıkacak Avrupa'da. Evet. Hızlı bir şekilde dönüşüm gerekiyor.
1: Aziz Yıldırım'ın bir diğer akıl hocası da kızı galiba. Çok evet. Tatlı. O da çok, böyle inanılmaz bir fenomen oldu. Bütün süreç birliktelerdi. O da hiç babasını yalnız bırakmadı.
0: Kesinlikle.
1: Öyle güzel.
0: Hatta onun da adaylıkta
1: bir
0: büyük bir rolü olduğu söyleniyor. Aynen. Yani Aziz Yıldırım ikna ettiği söyleniyor.
1: Ata çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Teşekkür
1: sağ olasın. Sağ olasın katkılarından dolayı akşam haberlerine. Kadir biz devam ediyoruz değil mi? Şimdi son zamanlarda aslında güvenlik kamera sistemlerinin iş yerleri, apartman ve site gibi toplu yapılarda amaç dışında kullanıldığına dair şikayetlerde çok ciddi artış yaşandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan bir açıklama yapıldı. Nelerin yapılmaması gerektiği anlatılıyor ve kameralar daire kapısının önünü göstermemeli. Yani iş yerlerinde çalışanların verimi bu yöntemle yapılmamalı denildi. Bakalım.
2: Kameralar bağımsız alanı göstermemeli. İş yerinde çalışanların verimi kamerayla takip edilmemeli. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, iş yeri ve apartmanlardaki güvenlik kameralarının amaç dışında kullanılmamasıyla ilgili uyarılarda bulundu. Son zamanlarda güvenlik kamerası sistemlerinin iş yerleri, apartman ve site gibi toplu yapılarda hukuka aykırı şekilde belirlenen amaç dışında kullanıldığına dair şikayet ve başvurularda artış yaşandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan da açıklama geldi. İş yerlerinde güvenlik kamerasının amaç dışında ve ölçüsüz bir şekilde kullanılmaması uyarısı yapıldı.
3: Çalışanların çalışıp çalışmadığını görme, disiplini artırma, genel kontrol sağlama, KVKK güvenlik kameralarının bu amaçlarla kullanılmasının özel hayatın gizliliğine müdahale olabileceğine dikkat çekti.
2: Kamera sistemi kurulumunda ortak alan ve özel alan ayrımına da özen gösterilmesi gerektiği ifade edildi. Tuvalet, soyunma odası, mescit, dinlenme alanı gibi özel alanlara kamera sistemi yerleştirilmemesinin altı çizildi. Apartman ve site gibi toplu yapılarda güvenlik kamerası sistemi kullanımına dair de uyarılar yapıldı. 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu hatırlatıldı. Ortak alanların titizlikle belirlenmesi, kameraların bağımsız alanın içi görünecek şekilde daire kapısı önlerine yerleştirilmemesi gerektiği vurgulandı.
1: Türkiye'nin Malezya için ürettiği ikinci korvetin inşası tamamlandı ve İstanbul'da suya indirildi. STM tarafından yerli olarak üretilen gemi, yüksek personel kapasitesi ve donanımlı silahlarıyla ön plana çıkıyor. Malezya için üretilecek toplamda 3 geminin 2027'de teslim edilmesi hedefleniyor.
2: ...99 metre uzunluğu, 14 metre genişliği bulunuyor. 111 kişilik personel kapasitesi ve donanımlı silahlarıyla ön plana çıkıyor. Malezya için üretilen yerli korvetin inşası tamamlandı. Raja Laut, İstanbul'da suya indirildi. STM tarafından Malezya Kraliyet Donanması için toplam 3 korvet inşa edilecek. İlk geminin inşası 2 hafta önce tamamlandı. Projede yer alan ikinci gemi de üretildi ve İstanbul'da düzenlenen törenle suya indirildi. 99 metre uzunluğundaki gemi 26 knot hıza ulaşabiliyor. Gemi 111 kişilik personel kapasitesi ve 14 metre genişliğiyle mürettebata rahat bir yaşam alanı sunuyor. 77 milimetrelik ana top ve 30 milimetrelik ikincil top bulunuyor. Ayrıca 3 boyutlu gözetleme radarı, 1 atış kontrol radarı ve 2 adet hedef belirleme görüşüyle hedefe yönelik tespit ve takip avantajları sunuyor. 3 korvetlik projede gemilere Malezya tarihindeki önemli kişilerin isimleri veriliyor. 2 hafta önce teslim edilen ilk gemiye Malezya Kralı Sultan İbrahim'in oğlu Tunku adı verilmişti. Denize indirilen ikinci gemiye ise 19. yüzyılda bölgesel deniz ticaretinde rol oynayan tarihi figür Raja Laut ismi verildi. Proje kapsamında 3. geminin Ağustos ayında suya indirilmesi planlanıyor. Böylece her 3 geminin de Malezya'ya tesliminin 2027 yılında yapılması hedefleniyor.
1: Dominik Cumhuriyeti'nde havalandıktan sonra motoru arızalanan iş jeti acil iniş yaparken düştü. Görüntülere bakalım. Bu arada bu kaza La Romana Havalimanı'nda yaşanıyor. İçinde iki mürettebatın olduğu iş jeti bu. Kalkış yaptıktan bir süre sonra motor arızasıyla karşılaşıyor ve acil iniş yapmak

0: için geri dönen jet havalimanı yakınındaki bakın boş araziye düştü. Alev aldı. Kazada pilot ve yardımcı pilot hayatını kaybetti. Uçakta yolcu bulunmadığı açıklandı bu arada. Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ankara'da düzenlenen ürün güvenliği haftası programında konuştu. İthalat yoluyla yurt dışı platformlarından satılan ürünlerde ürünlerin %81 gibi çok yüksek bir oranda güvensiz olduğunu tespit ettik dedi. Alınan önlemleri paylaştı.
1: İthalat yoluyla ülkemize giren paket ürünler noktasında Türkiye'nin ürün güvenliği kriterlerine uygunluğunu denetlemek amacıyla laboratuvar incelemesine alınan ürünlerin içinde %81 gibi çok yüksek bir oranda güvensiz ürünler olduğu tespit edildi.
2: İthalat denetimlerine dair ayrıntıları paylaştı. Atılan adımları anlattı.
1: Vatandaşlarımız artık internette de ürünlerin güvenlik uyarılarını, uygunluk işaretlerini, imalatçı, ithalatçı bilgilerini rahatça görebiliyorlar. Yurt dışı kaynaklı internet sitelerinden doğrudan ülkemize satışı sunulan ürünler için Türkiye'de yerleşik bir iktisadi işletme bulundurmaları zorunlu hale getirilmiştir. Çünkü uygunsuzluk tespiti halinde sorumlu tarafa hızlıca ulaşmak zorundayız ve gerekli idari işlemleri hızlıca başlatmak zorundayız. Bildirimi takiben en geç 24 saat içinde yayından kaldırmak zorundalar.
2: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da düzenlenen Ürün Güvenliği Haftası programında konuştu. Türkiye'nin e-ticaret pazar yerleri ciddi büyüme sergiledi dedi. Dijital ürün pasaportu mekanizması üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirten Bolat, genel ürün güvenliği tüzüğünün de uyumlaştırılma sürecinde olduğunu söyledi.
0: Ve uzun yıllar iç savaşla anılan Somali, bugün Türk donanmasının bölgede sağladığı güvenlik sayesinde deniz kaynaklarını ekonomiye kazandırıyor bir taraftan. Habertürk Dış Haberler muhabiri Abdullah Tekin, Mogadişu kıyılarında geçimini denizden sağlayan balıkçılarla konuşmuş. Bakalım.
3: Somali, bir zamanlar açlık ve iç savaşla anılıyordu. Bugün Afrika'nın en stratejik deniz koridorlarından biri olarak öne çıkıyor. Bölgede balıkçılıktan enerjiye, limanlardan küresel ticarete uzanan yeni bir hikaye yazılıyor.
4: Bulunduğumuz nokta Somali'nin enerji kaynakları ve jeostratejik konumu açısından en kritik bölgelerden biri. Afrika boynuzun ucunda Babülmendeb Boğazı'na hakim bu hat, Kızıldeniz'i, Süveyş Kanalı'nı ve Hint Okyanusu'nu birbirine bağlıyor. Dünya ticaretinin yaklaşık %8.5'i tam da bu gördüğünüz koridordan geçiyor. Bu nedenle bölge sadece Somali için değil, küresel ekonomi ve enerji güvenliği açısından da büyük önem taşıyor.
3: 3000 kilometreyi aşan kıyı şeridiyle Afrika'nın en uzun sahil hatlarına sahip. Hint Okyanusu ile Aden Körfezi'nin kesiştiği noktada yer alıyor. Yüzlerce balıkçı yıllardır Hint Okyanusu'nda yaşam mücadelesi veriyor. İbrahim Hasan da onlardan biri.
5: Doğduğumdan beri burada yaşıyorum. Balıkçılık zor bir meslek. Denize açılan her 15 kişiden ayda 2-3 kişi hayatını kaybedebiliyor. Bugün durum daha iyi. Eskiden yaklaşık 5 milyon dolar seviyesinde olan gelirimiz şimdi 10 milyon dolara doğru yükseliyor. Denizden her yıl ortalama 65 bin ton balık çıkarıyoruz.
3: Bugün Mogadişu'da yaşanan zenginlik yıllar boyunca güvenlik sorunlarının gölgesinde kaldı. Kaçak avcılık da yapıldı, korsan faaliyetleri de.
5: Geçmişte denizlerimizde yabancı unsurların yasa dışı faaliyetleri vardı. Özellikle son 10 yıl boyunca yabancı tekneler denizlerimizde kaçak avcılık yapıyordu.
4: Somali'de en çok bilinen plajlardan birisi Lidoviç plajındayız. Özellikle bu arkamda görmüş olduğunuz sahil kesiminin açıklarında Türk donanması görev yapıyor. Tabii bölgenin aslında temel geçim kaynağı balıkçılık ve birçok insan geçimini balıkçılıktan sağlıyor. Burada önemli olan nokta ise Türk donanmasının bölgede petrol kaynaklarını ve doğalgaz kaynaklarını koruyarak önlem alması. Bunun devamında bölgedeki

0: vatandaşlar aslında kendi denizlerindeki kaynaklardan yararlanma imkanı bulmuş oluyor.
1: Türk donanmasının bölgedeki varlığı sadece güvenliği değil, aynı zamanda ekonomik hareketliliği de destekliyor.
2: Güvenliğin artmasıyla birlikte satıcılar ve yatırımcılar bu sektöre yönelmeye başladı. Bugün daha fazla insan balıkçılığa yatırım yapmayı düşünüyor. Bu nedenle Somali hükümetine ve Türk hükümetine teşekkür ediyoruz. Sağlanan güvenli ortam sayesinde çocuklarımızı doyurabiliyor, ailemize bakabiliyor ve ürünlerimizi satabiliyoruz.
3: Kısa bir reklam arası verelim.

Ben akşam haberlerini noktalıyorum. Yayını ana habere devrediyorum. Esra Toptaş sizinle birlikte olacak. Esra tüm gelişmeleri aktaracak ana haberde. İyi akşamlar.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: İkiye ayrılan CHP'de sular durulmuyor. Meclis CHP'lilerin kavgasına mı sahne olacak? Kılıçdaroğlu neler açıklayacak? Özgür Özel'in grup başkanlığı iptal mi edilecek? Özel ve ekibi DSP'yi bize verin dedi mi? Sena Alkan soruyor. Akademisyen Profesör Doktor Kerem Alkin, gazeteciler Can Özçelik, Ferhat Murat, Merve Şebnem Oruç ve kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 28, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 34, Muğla yağmurlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 30, Isparta yağmurlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 24, Artvin yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 28, Konya yağmurlu 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Van yağmurlu 23 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 34, Mardin güneşli 27 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
3: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.

0: Habertürk ekranlarından ana haberden merhaba efendim. Bugün 8 Haziran Pazartesi, saatlerimiz de artık 19 olmak üzere. Ben Esra Toptaş, ana habere tekrar hoş geldiniz. Hemen başlayalım. Siyasetle başlayalım, CHP ile başlayalım. CHP'de gözler bir kez daha grup toplantısının yapılacağı yarında. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşacağını ifade etti, biliyorsunuz. Özel'den de, Özgür Özel'den de grup toplantısını ben yapacağım, kürsüyü teslim etmeyiz gibi bir açıklama geldi. Peki yarın o kürsüde kim olacak? Hadi bir bakalım.
1: Karşılıklı mesajlar, paylaşılan görseller, yapılan duyurular. CHP'de gözler bir kez daha grup toplantısının yapılacağı salı gününe çevrildi. Kılıçdaroğlu 9 Haziran'da grup toplantısında konuşacağını duyurmuştu. CHP Genel Merkezi de toplantıyla ilgili bir görsel paylaşmıştı. Kılıçdaroğlu meclis başkanlığına yazdığı yazıda CHP Genel Başkanı olarak sunuş konuşmasını yapacağım dedi. Grup toplantısına gelecek kişilerin listesini bildirdi. Ziyaretçilerin kurul toplantı salonuna alınması için gereğinin yapılmasını talep etti. Parti sözcüsü Sarı'dan da grup toplantısına ilişkin açıklama geldi. Kürsüde Kılıçdaroğlu'nun olacağını belirten Sarı, partilileri de parti içi disipline uygun davranmaya çağırdı. Özellikle milletvekillerimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yüce çatısı altında sağduyulu, dikkatli ve itidalli bir tutum sergileyeceğine olan inancımız tamdır ifadesi kullanıldı. Salı günü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefat yıldönümü programı için Manisa'ya gidecek olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den de yeni bir açıklama geldi. Grup toplantısında konuşacağım dedi.
2: Biz yapmayacaktık ama grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Grup başkan vekili arkadaşımız gerekli başvuruyu yapıyor meclis başkanlığına. Partililerimizi yarınki grup toplantısına omuz vermeye davet ediyorum.
1: Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurmaylarıyla bir araya geldi. Ardından kameraların karşısına geçti. Kürsüyü atanmış birine teslim etmemiz mümkün değil dedi.
2: Dedim ki Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü. Ben grup yapmayacağım ve Manisa'da olacağım. Ayın 9'unda Kemal Bey'in grup yapmaya geleceği söylendi. Sayı yok, yetki yok, meşruiyet yok. Adına grup toplantısı denen bir korsan toplantı veya bir sadece toplantı yapılma niyeti var. O kürsüyü seçilmiş değil, atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir. Kemal Bey'den beklenen 24 Nisan sabahı yaptıkları hatayı tekrar etmeleri değil.
1: Özel bir kez daha olağanüstü kurultay çağrısı yaptı.
2: Bu noktada beklenen derhal kurultaya gitmesine omuz vermekken bir yandan kurultayın yapılmasındaki olanaksızlık ifade edildi. Bütün kamu hukuku hocaları, seçim hukuku hocaları, herkes aksine derhal kurultay yapılmasının gerektiğini söylüyorlar, yazıyorlar. Ama bir hukukçu ve bir kişi kurultay yapamayız diyor.
1: Kılıçdaroğlu'nun avukatı ve kurmayları ise mevcut tedbir kararı dolayısıyla herhangi bir kurultayın yapılmasının mümkün olmadığı görüşünü ifade ediyor.
0: Geçen hafta gözaltına alınıp tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı. Açıklamayı İçişleri Bakanlığı yaptı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman geçen hafta gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Bakanlık Başkan Görkem Duman'ı geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı belediyedeki yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Başkan Görkem Duman'la birlikte toplam 42 şüpheli tutuklandı. Buca Belediyesi'nde başkan vekili seçimi 12 Haziran Cuma günü saat 16'da yapılacak. MHP'de teşkilatlarla ilgili adımlar atılmaya devam ediyor. Konya İl Teşkilatı da feshedildi bu kapsamda. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın kararı sosyal medya hesabından açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Teşkilatı tüzüğümüzün 52. ve 54. maddeleri uyarınca feshedilmiştir dedi. İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü'nün atandığı da duyuruldu. Böylece feshedilen teşkilat sayısı 15'e yükseldi. MHP'de 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshedilmesiyle teşkilatlarla ilgili süreç de başlamıştı. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Rodriguez'i ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Rodriguez'in görüşmesi Dolmabahçe ofisinde gerçekleşti. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. İki ülke arasındaki ikili ilişkiler, işbirliği ve atılabilecek adımlar değerlendirildi. İkili lider ayrıca güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Cumhurbaşkanı bu görüşmeden önce AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ve Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ı kabul etti. Kabulde Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bulundu. Ve gelelim İran'la İsrail arasındaki gerilime. O gerilim yeniden tırmandı efendim. Karşılıklı saldırıların ardından İran, İsrail'e yönelik askeri operasyonların sona erdiğini açıkladı. İsrail basını da Tel Aviv'in Trump'ın talebi üzerine yeni saldırıları durdurduğunu öne sürdü. Başbakan Netanyahu ise İran'ın İsrail'e yeniden saldırması durumunda karşılık verileceğini söyledi.
1: İran ve İsrail arasında haftalardır süren ateşkesin ardından yeniden başlayan karşılıklı saldırılar bölgede gerilimi tırmandırdı. Saatler süren çatışmaların ardından İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e yönelik askeri operasyonların sona erdiğini duyurdu. İran ordusu, İsrail'in Lübnan'a yönelik yeni saldırılar başlatması halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulundu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik dedi. İsrail basını Başbakan Benjamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın gün içinde iki kez telefonda görüştüğünü öne sürdü. Görüşmenin ardından İsrail'in İran'a yönelik saldırıları durdurma kararı aldığı iddia edildi.

0: ABD Başkanı Donald Trump da taraflara ateşkes çağrısını yineledi. Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İsrail ve İran ateşi derhal durdurulmalıdır dedi. Hem İran'ın hem de İsrail'in acil ateşkes istediğini ve barış görüşmelerini sürdürdüğünü söyledi. Netanyahu ise İran ve Hizbullah'ın her zamankinden daha zayıf olduğunu iddia etti. Onlarla savaş henüz bitmedi diyen Netanyahu, İran'ın İsrail'e yeniden saldırması durumunda karşılık verileceğini söyledi. Gerilim İsrail'in Beyrut'un güney mahallesi Dahiye'yi hedef almasının ardından yükselmişti. İran, İsrail'e 3 dalga halinde füze saldırısı düzenledi. İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çaldı, Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. İran medyası füzelerin görüntülerini yayınlarken, İsrail yetkililer yaklaşık 30 balistik füzenin ateşlendiğini açıkladı. Füze kalıntıları ve şarapnel parçalarının Batı Şeria ile İsrail'in çeşitli bölgelerine düştüğü bildirildi. 3000'e hasar aldı. İsrail ordusu buna karşılık İran'ın batı ve orta kesimlerindeki hedefleri vurduğunu açıkladı. Tahran, Tebriz ve İsfahan'da patlama sesleri duyulurken, Mahşeh kentindeki Karun Petrokimya Tesisi'nin saldırılarda zarar gördüğü bildirildi. İsrail yetkililer, Hizbullah'ın İsrail'e saldırması halinde Beyrut'un güney mahallelerinin hedef alınacağını, İranlı yetkililer ise Lübnan'a yönelik yeni bir saldırının daha sert karşılık göreceğini savunuyor.
1: Ve Hakan Fidan'dan açıklamalar var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ve İsrail arasında yeniden alevlenen saldırılara ilişkin konuştu. Savaşın geride bırakılması elzem dedi Fidan. Türkiye bu kritik dönemde diplomasi diyaloğu desteklemeye devam edecek ifadelerini kullandı.
2: Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir.
0: İsrail-İran savaşı bitti derken yeni saldırı haberleri geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gerginliğin sona ermesi için diplomasi çağrısı yaptı.
2: Kalıcı barışın sağlanması için bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz. Türkiye bu kritik dönemde diplomasi ve diyaloğu desteklemeye devam edecektir.
0: İstanbul'da Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü Dışişleri Bakanları 10. toplantısı yapıldı. 3 bakan ortak basın toplantısında konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgenin küresel enerji dalgalanmaları karşısında daha dirençli hale geldiğini söyledi.
2: Bundan sonraki hedefimiz enerji, ulaştırma ve iletişim altyapılarında daha da bütünleşmiş bir bölge inşa etmektir. Bu hedefin bugün ulaştığı en somut nokta ortak koridorun güçlenen rolüdür.
0: Fidan sözü 5 yıldır süren Rusya-Ukrayna savaşına getirdi. Karadeniz'de artan saldırılara değindi.
2: Karadeniz ve Azak Denizi'nde son dönemde meydana gelen saldırılar bu tehlikenin ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini gösteren acı örneklerdir. Karadeniz'de seyir sefer emniyetinin savaşın yaygınlaşmasından dolayı giderek azalmış olması hepimiz için endişe verici. Buradaki yakın dayanışmamız, koordinasyonumuz önemli.
1: Efendim bu arada yeni bir açıklama var. Hemen onu da eklemiş olayım. İran Devlet Televizyonu uçuş kısıtlamalarının kaldırıldığını ve İran hava sahasının normale döndüğünü açıkladı. Şimdi başka bir haberimize geçelim. Bu kısa hatırlatmayı da yaptıktan sonra Avrupa'dan Putin'e çağrı diyelim. Şöyle, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkelerinin liderleri Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü. Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin'e 5 maddelik anlaşma önerisi sunuldu.
0: İngiltere, Fransa ve Almanya liderleri Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi. Avrupalı liderler Rusya Devlet Başkanı Putin'e 5 maddelik öneriyle mesaj verdi. İngiltere Başbakanı Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merz'den oluşan E3 ülkelerinin liderleri Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Londra'da görüştü. Görüşmede Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik desteği ve savaşı sona erdirmek için çabaların artırılması konuları ele alındı. Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada liderler Rusya Devlet Başkanı Putin'den derhal ve tam bir ateşkesi kabul etmesini talep etti. Ukrayna'nın güvenlik garantilerine sahip olması gerektiği kaydedildi.

0: Rusya, Ukrayna'ya savaş tazminatı ödeyene kadar Rus varlıklarının dondurulmasına devam edileceği de belirtilen açıklamada, herhangi bir anlaşmada Avrupa'nın güvenlik çıkarlarının korunması şarttır denildi. Liderlerin görüşmesinde Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesi ve Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesinin nasıl değerlendirileceği de ele alındı. NATO zirvesinde Ukrayna'ya yönelik askeri ve savunma desteğine ilişkin taahhütlerin güçlendirilmesi bekleniyor.
1: Tabii çeşitli coğrafyalarda savaşlar devam ederken dünyada da nükleer alarm var. Şöyle, nükleer silahların sayısı aslında azalıyor gibi görünse de tehlike büyüyor, tehlike büyük. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre nükleer güçler savaş başlıklarını depolardan çıkarıp aktif sistemlere yerleştiriyor. Dünyadaki nükleer stokların %83'ü ABD ve Rusya'nın elinde bulunurken en hızlı büyüyen nükleer güçse Çin.
2: Nükleer silahlara sahip ülkeler savaş başlıklarını depolardan çıkarıyor. Nükleer cephanelikler yeniden büyüyor. Bu ifadeler Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün raporundan. SIPRI'nin yeni raporuna göre dünyada yaklaşık 12.187 nükleer savaş başlığı bulunuyor. Bunların yaklaşık 9.745'i gerektiğinde kullanılabilecek durumda tutuluyor. Toplam savaş başlığı sayısında geçen yıla göre küçük bir düşüş yaşansa da bunun nedeni eski başlıkların sökülmesinden kaynaklanıyor. Nükleer tehlike ve risk seviyesinin ise yükseldiğine dikkat çekiliyor. Rapora göre nükleer silahlara sahip ülkeler savaş başlıklarını depolardan çıkararak füze ve diğer taşıyıcı sistemlere yerleştirmeye başladı. Bu durum aktif olarak konuşlandırılan nükleer silah sayısını artırıyor. Dünyadaki nükleer stokların %83'ü Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın elinde. Her iki ülkenin de 5000'den fazla savaş başlığına sahip olduğu tahmin ediliyor. Nükleer cephaneliğini en hızlı büyüten ülke ise Çin. SIPRI, Pekin'in yaklaşık 620 savaş başlığına ulaştığını ve mevcut büyüme hızının sürmesi halinde 2030'a kadar kıtalar arası füze kapasitesinde Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın stoklarının yaklaşık 1/4'üne karşılık geleceği belirtiliyor. Fransa'nın 290, İngiltere'nin 225 nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmin ediliyor. İngiltere'nin de gelecek yıllarda stoklarını artırması bekleniyor. Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore ve İsrail'in de nükleer kapasitelerini geliştirmeyi sürdürdüğüne dikkat çekiliyor.
1: Ve şimdi ana haberin bu bölümünde yeniden yurttan gelişmelere dönelim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Ekonomi Koordinasyon Kurulu Beştepe'de toplandı. Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye yansımalarının ele alındığı toplantı sonrası yapılan açıklamada ekonomimize yansımalarını sınırlamak amacıyla gerekli tedbirler zamanında ve etkin bir şekilde uygulanmaktadır denildi.
2: 23 çeyrektir kesintisiz olarak büyümenin sürdüğü vurgulandı. Jeopolitik gelişmeler hatırlatıldı. Alınan tedbirlerin altı çizildi.
3: Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji fiyatları, enflasyon ve cari denge üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu etkilerin ekonomimize yansımalarını sınırlamak amacıyla, ilgili kurumlarımızın işbirliğiyle gerekli tedbirler zamanında ve etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Küresel ekonomide belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı, teknolojik dönüşümün hızlandığı bu süreçte güçlü makroekonomik temellerimiz, esnek ve çeşitlendirilmiş politikalarımız sayesinde ülkemiz, ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek için avantajlı bir konumdadır.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Ekonomi Koordinasyonu Kurulu yılın 5. toplantısını Beştepe'de yaptı. Yılmaz ele alınan konu başlıklarını sıraladı.
3: Orta vadeli program yapısal reform eylemlerinin mevcut durumu değerlendirilmiş, çalışmaların hızlandırılmasına yönelik ilave adımlar istişare edilmiştir. İş gücü piyasasındaki gelişmeler değerlendirilmiş, ihtiyaç duyulan alanlarda yabancı iş gücü istihdamı ve çalışma izin süreçlerinin etkinleştirilmesine yönelik politikalar ele alınmıştır.
1: Atlas Çağlayan daha 16 yaşındaydı. Arkadaşlarıyla kafeye gitti. Başka bir grupla çıkan tartışmada defalarca bıçaklandı ve hayattan kopartıldı. Annesinin acısı bir an olsun dinmedi tabii. Ve şimdi yargı vakti. tutuklu

0: sanık yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.
1: Yan baktın denilerek öldürüldü. 16 yaşında akran cinayetine kurban gitti. Katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıkacak. 14 Ocak akşamı Atlas Çağlayan İstanbul Güngören'deki bir kafeden çıktığı sırada bir başka çocukla tartışmaya girdi. O kavgada aldığı birden çok bıçak darbesiyle ağır yaralandı, kurtarılamadı. Cinayeti işleyen 14 yaşındaki bir çocuktu. Eçe adlı çocuk olaydan sonra tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Atlas'ın ölümüne neden olan Eçe'nin çocuğa karşı kasten öldürme ve zincirleme şekilde silahla tehdit dahil 3 ayrı suçtan yargılanmasını talep etti. 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapsi istendi. Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin yargı süreci başlıyor. Tutuklu sanık Eçe 9 Haziran günü saat 10'da ilk kez hakim karşısında hesap verecek. Duruşma Bakırköy Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
0: Efendim, kara para, bahis ve vergi kaçakçılığı suçlamalarının merkezinde Dilan ve Engin Polat var. Çeşme'de silahlı saldırıya uğrayan korumaları Can Polat ölmüştü. Tutuklanan katil zanlısı emniyette 12 sayfalık bir ifade verdi. Aslında hedef Engin Polat'tı. Talimatı Daltonlar ve Goflo'dan aldım dedi.
2: Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ı öldürdü. Kısa sürede yakalandı ve tutuklandı. Emniyette verdiği ifadesinde hedef Engin Polat'tı dedi. Soruşturma dosyasına giren ifadeye göre Serhat A, Nisan ayında Konya'da bir kişiyi vurduğunu ve karşılığında 100 bin lira aldığını iddia etti. Nisan ayının sonunda da Engin Polat'a yönelik yeni bir talimat aldığını söyledi.
3: Engin Polat'ın daha önce bir şahsı vurdurmak amacıyla tetikçi kiraladığını ve Daltonlara ödeme yaptığını, bir süre sonra ise ödemeleri kestiğini söylediler. Daltonlar ve Golfo'da aldığım talimatla Engin Polat'ı öldürmeyecek şekilde tarayacaktım.
2: Can Polat'ın katil zanlısı yakalanırsa vereceği ifadenin de kendisine anlatıldığını söyledi.
3: Bu işi Orhan Keleş'in organize ettiğini söylememi istediler. Kendisinin Albanya'da bulunduğunu söylediler.
2: Serhat A, sosyal medya paylaşımlarından Engin ve Dilan Polat'ın İzmir'de tatilde olduklarını gördüğünü ve bu nedenle Alaçatı'ya gittiğini anlattı. Engin Polat'ı göremediğini, bunun üzerine kendisine yeni bir talimat verildiğini öne sürdü.
3: Engin Polat'ı göremeyince yakınında kim varsa onu vurmam söylendi.
2: Can Polat'ın ölümüne dair soruşturmada Serhat A'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
0: Yıllardır hep konuştuğumuz bir mesele, trafikte bir anlık öfke tarafları geri dönüşü olmayan bir yola sürükleyebiliyor tabii. Tıpkı Baran Fakani'nin başına gelen olayda olduğu gibi. Genç adam işe giderken meydana gelen kaza sonrası çıkan kavgada bıçaklandı ve hayatını kaybetti.
4: İsmini aykırdıkları Baran yaşasaydı 2 ay sonra evlenecekti. Trafik kazası sonrası çıkan kavgada katledildi.
5: Baba olarak bizim ciğerimizi yaktı. Suçsuz bir insanı orada katlettiler.
4: Geçen Perşembe günü 25 yaşındaki Baran Fakani, babası hakimle birlikte işe gidiyordu. Baba ve oğlunun bulunduğu araçla başka bir otomobil çarpmıştı.
5: İndim aşağıya, geçmiş olsun diyelim. Adam direkt bıçakla indi. O çocuğun tepkisi bile olmamış. Abi senin aracında bir şey yok diyor. Sen niye geriliyorsun, niye bıçağı çıkarıyorsun diye. Bu tepkiyi verdi. Başka hiçbir şey yok.
4: Baran Fakani ile babası saldırıya uğradı. 2 ay sonra düğünü olan Baran bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
5: Öldürmek için saldırmışlar. Bunu korkutmak veya yaralamak veya herhangi bir şey değil yani. Yerde de vurmuşlar benim gördüğüm görüntülerde.
4: Polis katil zanlısı İlyas Denizhan'la birlikte

0: ve toplam 12 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler kendilerini korumaya çalıştıkları sırada olayın gerçekleştiğini iddia etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
1: Efendim şimdi sırada bir soygun haberi var. Olay yeri Adana. Hırsızları kilitli kepenk durduramadı. Öyle levyeyle filan da açmadılar. Döviz bürosunu soymak için bakın nasıl bir yöntem uyguladılar.
2: Ciple kepengi kırdılar. İçeride ne var ne yok kırıp döktüler. Döviz bürosunu böyle soydular. Adana'da soyguncuların hedefinde bir döviz bürosu vardı. 4 kişi yüzlerini kapüşon ve kar maskesiyle gizledi. Bir ciple olay yerine gittiler. Hızlı davranmak için de ciple kepengi kırıp içeri girdiler. 3 soyguncu tezgahları devirerek çekmecelerde para aradı. Dakikalar içerisinde yaklaşık 16 bin doları çalıp poşete doldurdular. Geldikleri araca binip kaçtılar. İş yeri sahibinin ihbarıyla polis çalışma başlattı. 3 şüpheli çok geçmeden yakalandı. Ancak paraların izi bulunamadı. Şüpheliler sorgularında suçlamaları reddetti. Görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını, hırsızlık yapmadıklarını öne sürdüler. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Soygun aracının sürücüsü ise aranıyor.
1: Düşünün akşam vakti sıcak havadan bunaldınız, parka oturmaya gittiniz, bir anda da silahlı saldırının ortasında kaldınız. İşte dün akşam Bursa'da yaşanan tam da buydu. Otomobille gelen bir kişi çocuk parkında bulunan gençlere silahlı saldırı düzenledi. Sonrasında neler yaşandı izliyoruz.
2: Parkta oyun oynayan çocuklara ve ailelere aldırış etmedi. Pompalı tüfekle defalarca ateş etti. Gecenin hareketli geçtiği yer Bursa'nın İnegöl ilçesi. İddiaya göre ÖY bir grup gençle tartıştı. Daha sonra otomobille gençlerin bulunduğu çocuk parkına geldi. Parkta çok sayıda çocuk, genç ve aile vardı. Saldırgan pompalı tüfekle tartıştığı gençlerin üzerine ateş açtı. Parkta bulunan 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı. Saldırgan kaçarken çevredekiler 112'ye ihbarda bulundu. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. Çocuk ve gençlerin tedavi altına alındığı sırada polis kaçan şüpheli ve yanındakilerin peşine düştü. 18 yaşındaki 2 şüpheli kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Efendim Amasya'da Luna Park'ta 20 yaşındaki çalışan kamikazenin çarpmasıyla ölmüştü. Olayda ihmal olup olmadığının belirlenmesi için soruşturma devam ediyor.
3: Biz çalıklara koştuk. Şu arkamızda gördüğünüz oyun aletinde kaza olmuş.
2: Yeterince eğitim verilmedi mi? Bir anlık dalgınlıkla mı oldu? Luna Park'ta önlem alınmadı mı? Genç çalışanı hayattan kopartan olayda kim suçlu? Savcılık Luna Park'ta can alan olayı soruşturuyor. 20 yaşındaki Burak Kırıkçı Amasya'da bir Luna Park'ta çalışıyordu. Cumartesi günü akşam saatlerinde yine işinin başındaydı. Kamikaze adı verilen eğlence aracının yakınındaydı. Aracın yaklaştığını fark etmeyerek eğildi. Bu sırada kabin gencin başına çarptı.
3: Olduğu gibi zaten olduğu yere düşürüp bırakmış.
2: Burak Kırıkçı hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayın ardından Luna Park mühürlendi. Genç çalışanın ölümü üzerine şirket sahibi ve işletme müdürü gözaltına alındı. İkisi de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Ve beklenen seçim gerçekleşti. Dün Fenerbahçe'de kongre heyecanı yaşandı. Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildi. Gelin kısaca bakalım detaylarına, bakalım ayrıntılara. Aziz Yıldırım 8 yıl sonra artık yeniden başkan. Kullanılan oya bakalım 27.387 ki bu bir rekor. Aziz Yıldırım 17.245 oy aldı. Hakan Safi de rakibi de 9.927 oyda kaldı. Fenerbahçe'nin 35. başkanı Aziz Yıldırım oldu. 8 yıl sonra yeniden başkan artık Aziz Yıldırım. Yıldırım 8 yıl sonra yeniden başkan dedik. Yıldırım Fenerbahçe seçimlerinde tarihin en çok oyunu da almış oldu. Böylece rekor oy dedim.

0: Yani 17.245 oy. Peki ne dediler seçimin ardından? Aziz Yıldırım kazanan Fenerbahçe'dir. Herkes bir araya gelmeli dedi. Birlik, beraberlik mesajı verdi. Hakan Safi de camia böyle istedi. Eskiyle yaşamayı seviyorlar diye de bir göndermede bulundu. Şimdi Dünya Kupası'na geçelim artık. Ve Dünya Kupası'na artık sayılı günler kaldı. Gözler ABD'de. A milli takımımız Arizona'da kamp yapacağı otele geldi. Milliler kupa boyunca hazırlıklarını burada sürdürecek.
1: A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi özel maç fikstürünü tamamladı. İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup eden milliler, ABD'de oynadığı özel maçta da Venezuela'yı 2-1 ile geçti. İki maçta galibiyetlerin yanı sıra iyi bir performans sergileyen milliler Dünya Kupası öncesi umut dağıttı. A milli takım Venezuela maçı sonrası ana kamp dönemini geçireceği ABD'nin Arizona eyaletine geldi. Milliler otobüsle Arizona'ya bağlı Mesa kasabasındaki konaklayacağı otele geçti. Kafileyi otel girişinde Türk taraftarlar bayraklar ve tezahüratlarla karşıladı. A milli takım Dünya Kupası boyunca burada kamp yapacak. Milliler grup aşamasındaki ilk maçında pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Vancouver stadında Avustralya ile karşılaşacak.
0: Ve milli takım için bestelenen marşları bir yenisi de MHP'den geldi. Bahçeli'nin isteğiyle hazırlanan marş partinin sosyal medya hesaplarından yayımlandı. Arkanızdayız isimli marşı sanatçı Ahmet Öngel besteledi.

Hamile futbol takımına bir maaş desteği de MHP'den geldi. 2026 Dünya Kupası yolculuğunda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin isteğiyle marş bestelendi. Arkandayız marşı partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Marş sanatçı Ahmet Öngel tarafından bestelendi. Bir beraber Türkiye'yiz, tek yumruğuz, tek yüreğiz, arkanızdayız. 3 dakika 40 saniyelik Arkanızdayız marşının sözleri, kupanın alparslanlarının arkasındayız ifadeleriyle başlıyor. Klipte yurdun dört bir tarafından Türk bayraklarıyla donatıldığı görüntüler ve daha önceki yıllardaki milli takım coşkusuna yer veriliyor. Bizim Arkanızdayız marşı, biz sizinle zirvedeyiz. Bir beraber Türkiye'yiz, tek yumruğuz, tek yüreğiz ifadeleriyle devam ediyor. Yapay zekadan destek alınan görsellerle desteklenen klipte yerli araç TOG'a da yer verildi. Marş, bekle bizi Amerika, bizim çocuklar, arkanızdayız sözleriyle son buluyor. Bekle.

0: Bir Ermenistan'a döneceğiz şimdi. Zira orada da seçim vardı dün biliyorsunuz. Parlamento seçimlerinin ardından oy sayımı tamamlanırken Başbakan Nikol Paşinyan zaferini ilan etti. Hükümeti tek başına kuracağını açıkladı Paşinyan. Seçim sonuçlarının Türkiye ve Azerbaycan'da da olumlu karşılanacağını söyledi.
1: Ermenistan seçime gitti. Başbakan Nikol Paşinyan zaferi ilan etti. Paşinyan sosyal medyasından yaptığı paylaşımda seçim sonuçlarından mutluluğunu gösterdi. 3 milyon nüfusa sahip ülkede yaklaşık 2,5 milyon seçmen parlamento seçimleri için oy kullandı. Seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre Başbakan Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi %60'a yakın oy oranıyla seçim yarışının ilk sırasında yer aldı. Sivil Sözleşme Partisi merkezinde açıklama yapan Paşinyan, partisinin seçimleri rekor bir sonuçla kazandığını belirtti. Hükümeti tek başına kuracaklarını söyledi. Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'a da bir mesaj iletti. Bu mesaj barışa, bölgesel refaha, bölgesel işbirliğine adanmıştır ve umuyorum ki bu hem Türkiye'den hem Azerbaycan'dan olumlu tepkilerle karşılanacaktır, dedi. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barışı kurumsallaştırmaları gerektiğini belirtti. Paşinyan, Türkiye ile sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulmasını desteklediğini belirterek, Ahıl Kerek, Kars Demiryolu'nun açılması

kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Azerbaycan'la barış anlaşmasının imzalanması ve Nahçıvan bağlantısını sağlayacak Refah için Trump rotası projesinin hayata geçirilmesinin bölgeyi çıkmazdan çıkaracağını söyledi. Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre güçlü Ermenistan ittifakı

0: savaşla anılan Somali bugün Türk donanmasının bölgede sağladığı güvenlik sayesinde deniz kaynaklarını ekonomiye kazandırıyor. Habertürk Dış Haberler muhabiri Abdullah Tekin Mogadişu kıyılarında geçimini denizden sağlayan balıkçılarla konuştu. Bir bakalım.
1: Somali, bir zamanlar açlık ve iç savaşla anılıyordu. Bugün Afrika'nın en stratejik deniz koridorlarından biri olarak öne çıkıyor. Bölgede balıkçılıktan enerjiye, limanlardan küresel ticarete uzanan yeni bir hikaye yazılıyor.
2: Bulunduğumuz nokta Somali'nin enerji kaynakları ve jeostratejik konumu açısından en kritik bölgelerden biri. Afrika boynuzun ucunda Babülmendeb Boğazı'na hakim bu hat, Kızıldeniz'i, Süveyş Kanalı'nı ve Hint Okyanusu'nu birbirine bağlıyor. Dünya ticaretinin yaklaşık %8.5'i tam da bu gördüğünüz koridordan geçiyor. Bu nedenle bölge sadece Somali için değil, küresel ekonomi ve enerji güvenliği açısından da büyük önem taşıyor.
1: 3000 kilometreyi aşan kıyı şeridiyle Afrika'nın en uzun sahil hatlarına sahip. Hint Okyanusu ile Aden Körfezi'nin kesiştiği noktada yer alıyor. Yüzlerce balıkçı yıllardır Hint Okyanusu'nda yaşam mücadelesi veriyor. İbrahim Hasan da onlardan biri.
3: Doğduğumdan beri burada yaşıyorum. Balıkçılık zor bir meslek. Denize açılan her 15 kişiden ayda 2-3 kişi hayatını kaybedebiliyor. Bugün durum daha iyi. Eskiden yaklaşık 5 milyon dolar seviyesinde olan gelirimiz şimdi 10 milyon dolara doğru yükseliyor. Denizden her yıl ortalama 65 bin ton balık çıkarıyoruz.
1: Bugün Mogadişu'da yaşanan zenginlik yıllar boyunca güvenlik sorunlarının gölgesinde kaldı. Kaçak avcılık da yapıldı, korsan faaliyetleri de.
4: Geçmişte denizlerimizde yabancı unsurların yasa dışı faaliyetleri vardı. Özellikle son 10 yıl boyunca yabancı tekneler denizlerimizde kaçak avcılık yapıyordu.
2: Somali'de en çok bilinen plajlardan birisi Lidoviç plajındayız. Özellikle bu arkamda görmüş olduğunuz sahil kesiminin açıklarında Türk donanması görev yapıyor. Tabii bölgenin aslında temel geçim kaynağı balıkçılık ve birçok insan geçimini balıkçılıktan sağlıyor. Burada önemli olan nokta ise Türk donanmasının bölgede petrol kaynaklarını ve doğalgaz kaynaklarını koruyarak önlem alması. Bunun devamında bölgedeki vatandaşlar aslında kendi denizlerindeki kaynaklardan yararlanma imkanı bulmuş oluyor.
1: Türk donanmasının bölgedeki varlığı sadece güvenliği değil, aynı zamanda ekonomik hareketliliği de destekliyor.
4: Güvenliğin artmasıyla birlikte satıcılar ve yatırımcılar bu sektöre yönelmeye başladı. Bugün daha fazla insan balıkçılığa yatırım yapmayı düşünüyor. Bu nedenle Somali hükümetine ve Türk hükümetine teşekkür ediyoruz. Sağlanan güvenli ortam sayesinde çocuklarımızı doyurabiliyor, ailemize bakabiliyor ve ürünlerimizi satabiliyoruz.
0: Ne yapıldıysa bir türlü çözüm bulunamadı. Her sene bu mevsimde aynı tablo ortaya çıkıyor. Hangi konudan bahsediyorum? Tabii ki İzmir Körfezi'ndeki kötü kokudan. O sorun yine ortaya çıktı.
5: Biz bu kokuyu koklamak zorunda değiliz. Özellikle şurası var. Yolumun üzeri işe gidiyorum. Çok kötü kokuyor.
6: Pislikten görünmüyor. Vallahi sivrisineği de var, kara sineği de var.
7: Hava ısındı, kötü koku yine arttı. İzmir Körfezi'ndeki sorun bir türlü çözülemedi. Son olarak çare kireç dökmekte bulundu.
8: Şimdi bunların bilimle gerçekten hiçbir ilgisi yok. Gerçekten denize hiçbir şey dökemezsiniz ya da havaya hiçbir şey atamazsınız.
9: İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin kaynaklarından biri de özellikle İzmir'deki dereler. İşte şu anda Manda Çayı'ndayız. Manda Çayı'ndaki o artan kötü kokuya ve kirliliğe karşı Büyükşehir Belediyesi modifiye kil yöntemini kullanıyor. Ancak tüm bu çalışmalara rağmen İzmir'de kokuyla ilgili sıkıntılar, şikayetler baş göstermeye yazın da etkisiyle başladı.
7: Uzmanlara göre kötü kokudan ve kirlilikten kurtulmanın tek yolu fabrika atıklarının arıtılması.
8: 2024 ve 2025'te müthiş balık ölümleriyle sonlanan yıllardı. Sanırım bu yılda böyle giderse bu şekilde olacak ama bunun çözümü bu şekilde.

0: şekilde kil atmak, modifiye kil atmak ya da kireç atmak falan değil. Bunun tek bir çözümü var. O da arıtmaların çalıştırılması.
1: Gediz'in çıktığı yer Kütahya. Kütahya'dan İzmir'e gelinceye kadar Gediz en az 38 tane fabrikanın atığını toplayıp denize getiriyor buraya. Bunlar çözülmeden, bunlar palyatif şeylerle çözülecek imkanı yok yani.
2: Havanın daha da ısınmasıyla kirliliğin ve kokunun artacağı düşünülüyor.
0: O da çok büyük etken olacaktır. Koku açısından çok büyük etken olacaktır. Onunla beraber yine bu sene zaten şimdiden kokmaya başladı.
3: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği tarafından Brezilya'da Rio'da Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi düzenleniyor. Habertürk yazarı Güntay Şimşek de bu önemli zirveyi takip ediyor ve Güntay şimdi karşımda. Güntay merhaba, hoş geldin Ana Haber'e. Nasılsın?
4: Merhaba, teşekkür ederim. İyi yayınlar.
3: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi küresel havacılık ekonomisini neler bekliyor diye sana sormak isterim. Tabii Rio'daki zirvede edindiğin izlenimler neler desem ne dersin bana?
4: Havacılığın krizle ilgili başlıkları çok fazla. Yani bir en son gündeme gelen yakıt meselesiydi. Özellikle Amerika ve İsrail'in İran'a saldırmasından sonra uçakların kullandığı jet-A1 yakıtının hem temininde güçlük çekildi hem de fiyatlar çok yukarı çıktı. Daha önce de anlatmıştık yine Habertürk'te. İşte Türkiye'de bu Körfez Savaşı öncesi uçak yakıtının tonu 800 dolar civarında iken daha sonra 1400, 1500, 1700'lere kadar çıktı. Yani iki katından fazla arttı. Bunun da anlamı şu: %25 civarında olan bir bilet fiyatındaki yakıtın etkisi bu %35'lere falan geldi. Dolayısıyla uçak bilet fiyatlarında ciddi anlamda bir maliyet etkisi sunuyor. Bunun da havacılık sektörü nasıl yöneteceği konusunda endişeli. Çünkü dünyada bir küresel anlamda ekonomik sıkıntı var. Rezervasyonlar önceden Avrupa'da veya başka yerde Türkiye yönelik de mesela tatil rezervasyonu 6 ay önce yapılırken giderek bu süre daraldı. Bu ekonomik sıkıntıdan dolayı bir aya falan inmiş durumda. Dolayısıyla hava yolları uçak yakıtı temelli dikkate alarak biletlere zam yaptıkları takdirde bu sefer yolcu kaybediyorlar. Yolcu kaybetmeyip mevcut fiyatlardan devam etmeleri halinde de kendileri zarar ediyor. Bunu burada IATA Genel Direktörü Willy Walsh bu yıl 2026'da havacılık sektörünün 46 milyar dolar kar beklediğini altını çizdi. Ama bu yakıt sebebiyle 23 milyar dolara geriledi diye açıklamada bulundu. Daha önce kahve üzerinden örnek verildi. Havacılık sektörü toplamda, yani hem legacy dediğimiz Türk Hava Yolları, Emirates, British, Kalem gibi hava yolları hem de low cost dediğimiz işte Pegasus gibi veyahut da hibrit hava yolları var. Her ikisini ortak yapan. Bu hava yollarının toplamının aldığınızda elde ettikleri karı yolcu başına böldüğünüzde yaklaşık olarak işte 7.50 centlik, yani 7 dolarlık bir kar elde ediyorlardı. Şimdi bu karlılık bir yarım kahve parasına düşmüş durumda. Yani 3.5 dolar falan seviyelerinde. Dolayısıyla havacılık sektörünün bir önemli sorunu bu. Diğeri Rusya Ukrayna savaşı, Akdeniz'deki İsrail sıkıntısı, Körfez'de yine bu savaş sebebiyle olan sorunlar, Çin'in hava sahasını tam anlamıyla anakarayı diğer hava yollarına açmaması gibi sorunlardan dolayı, bir de rotaların uzaması, ilave maliyetler söz konusu. Bütün bunların üzerine daha da önemlisi COVID ile gelen İşte uçak teslimatında sıkıntı var. Mesela şu an hava yollarının 18 bin adet birikmiş uçak var. Teslim almayı bekleyen, sipariş vermişler ama hava yolları bunu teslim havacılık şirketleri Boeing, Airbus, Embraer gibi uçak üreticileri teslim etme anlamında sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü tedarik zincirinde kopmalar oldu. Diğer taraftan yeni nesil uçaklar hava yollarının filosuna girdi ama orada da mesela bazı uçak modellerinde motor sorunu var. Motor sorunu hem mesela Türk Hava Yolları'nda motor sorunundan dolayı 35 adet uçak yerde yatıyor. Airbus 320 ailesi. Bunların motor sorunu giderilemiyor. Bir yandan giderilen motor sorunları var. Bu sefer de bunların bakımları çok uzun sürüyor. Dolayısıyla havacılık sektörünü bekleyen çok fazla sıkıntı var. Bunların hepsinin üzerine bir de yapay zeka, dijitalleşme gibi rekabeti

0: yoğun olduğu taraf var ki bunlar da havacılık sektörünün verimlilik anlamında maliyetlerini aşağı çeken ama bütün havacılık sektöründe aynı anda bu işe katkı sunması gerekiyor ki birbiri arasındaki rekabet dengelensin. Yani dijitalleşme sayesinde havacılık sektörü ciddi anlamda verimlilik elde ediyor.
1: Güntay, şimdi
0: Evet.
1: ciddi sorunlar, ciddi başlıklar sıraladın bize. Peki özellikle hangi ülkeler bu neredeyse çıkmaza dönen başlıklarla savaşıyor?
0: Şimdi aslında havacılık sektöründe ülke diye ayırmak çok doğru olmuyor. Yani bakınca Körfez'deki ülkeler en fazla etkileniyor gibi görünüyor ama belirli seviyede etkileniyor. Bir süre sonra çarkı çeviriyor. Ama küresel ölçekte tüm hava yolları etkileniyor. Çünkü burada IATA genel direktörü, IATA toplantısına katılan şirket yetkilileri, herkes küresel anlamda havacılığın ciddi bir şeyden geçtiği, krizden geçtiği, hükümetlerin bu anlamda çok destek olmadığını altını çiziyorlar. Hem finansal anlamda hem işte mesela saf yakıtı, sürdürülebilir havacılık yakıtı ile ilgili bir hedef konmuş ama bu hedefe ulaşmak için devletlerin veyahut da diğer ilgili şirketlerin, yakıt üretici şirketlerin bir yatırımı söz konusu değil. Ama baskıyı havacılık şirketleri yaşıyor. Rotalar uzuyor, onun maliyeti de havacılık şirketlerine yansıyor. Çünkü dedim ya rakamları eğer bilet fiyatlarına bu maliyetleri yansıtsalar bu sefer yolcu kaybediyorlar. Yolcu kaybedince de bazı hatları kapatmak zorunda kalıyor. Kapatınca da elinizdeki filoyu değerlendirmemiş oluyorsunuz. Zaten gündeme gelmişti. Avrupa'da bu yakıt fiyatlarının yukarı çıkması sebebiyle bilet fiyatlarına bir zam yapıldığı, artış sağlandığı için bazı kısa hatlar kapandı.
1: Güntay, peki
0: Dolayısıyla
1: bize olan etkisi, yani Türkiye'ye etkisini nasıl yorumlarsın, nasıl değerlendirirsin?
0: evet,
1: Başladı mı öyle
0: bizim
1: bir etki? Bizi direkt ilgilendiriyor. Şimdi yaz sezonundayız. Tatilciler
0: Evet,
1: var,
0: bizim
1: yola çıkacak olanlar var.
0: Türk Hava Yolları ve Pegasus bu süreçte ne kadar işte kendilerini ne diyelim zam yapmadan kendi birikimlerini kullanarak bu süreci geçirirlerse o kadar karlı olacaklarını, riski yönetebileceklerini düşünüyorlar ki dünyada da birçok şirket bunu düşünüyor. Yani şöyle düşünün. Bir yöne de herkesin kafası suyun içine girmiş durumda. Kim daha fazla nefesini uzun tutarsa bu krizden o kağıdı çıkacak. Eğer bu riskleri dikkate alıp zam yapmaya kalkarsa, filosunu küçültürse, hatları kapatırsa bu sefer de hem küçülecek, yolcu
1: Pazarı
0: kaybedecek ve
1: kaybetme.
0: pazarı kaybedecek. İşte normale döndüğünde de zaten pazar başkalarının eline geçmiş olacak. Türkiye'nin en önemli şansı bulunduğu coğrafyada bizim hem Pegasus'un hem Türk Hava Yolları'nın hem diğer şirketlerin hem de devlet olarak bizim riske alışmış olmamız, krizi iyi yönetmiş olmak kültürümüzün en önemli avantajı olduğunu söyleyebilirim.
1: Peki Güntay, son olarak da şunu sorayım o zaman. Yani önümüzdeki günlerde sen bir bilet fiyatlarında, uçak bilet fiyatlarında böyle zamlar, böyle bir silsileler bekler misin?
0: Yok onu çünkü bir yer yani kısa mesafede diyelim işte örneği Avrupa'dan verdik. Bu sefer karaya gidiyor yolcuyu kaybediyorsunuz. Dolayısıyla olabildiğince diğer taraflardan nasıl tasarruf edilebilir veyahut da dijitalleşme, yapay zeka kullanılarak verimlilik nasıl artırılabilir? Bütün şirketler bizim Türk Hava Yolları da mesela özellikle buna kafa yoruyorlar. Yani verimliliği artırmaya giderleri makul mantıklı şekilde müşteri deneyimini bozmayacak bir düzenle azaltmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla çok zam falan beklentim yok. Çünkü zam beklentisi demek sektörün daralması demek, yolcunun azalması demek. Yolcu azalınca da bu sefer uçakları havada tutma oranı, utilizasyon dediğimiz bu aşağı düşeceği için iyice çıkmaza girecek. Bir yönüyle senin dediğin gibi havacılık sektörü aslında bu artan maliyetlerle uğraşma anlamında biletleri zamlı yapalım mı, yapmayalım mı çıkmazındalar ama doğru olan yol birçok şirketin söylediği mesela kalem Air France da zam yapmak zorundayız diyor. Burada o
1: Peki.
0: açıklamayı yaptı. Ama Türk Hava Yolları o yaklaşım içinde değil.
1: Peki Güntay, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar da diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Efendim,
0: İyi yayınlar.
1: çok teşekkürler. Sağ olasın. Kısa bir reklam.

Efendim böylece ana haberin sonuna geldik. Ben yayını kapatıyorum. Az sonra Sena Alkan Açık ve Net'le karşınızda olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 28, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 34, Muğla yağmurlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 30, Isparta yağmurlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 24, Artvin yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 28, Konya yağmurlu 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Van yağmurlu 23 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 34, Mardin güneşli 27 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gençliğimizle, sevdamızla, emeğimizle, dostluğumuzla, heyecanımızla ve birliğimizle. Her an, her yerde. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola, A Milli Futbol takımımıza Dünya Kupası yolunda başarılar diler.
2: Pirantek sunar. Pirantek, benimle hep.

0: İyi akşamlar değerli izleyenler. Açık ve nettesiniz. Hoş geldiniz. 8 Haziran Pazartesi bugün günlerden. Ben Sena Alkan. İç siyasette çok yoğun bir gündemi haftalardır takip ediyoruz. Şimdi yarın gözümüzü meclise çevireceğiz. Çünkü CHP'nin her salı olduğu gibi 13.30'da mutat grup toplantısı var. Ama kürsüde kim olacak belli değil. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşacağı grup toplantısı yapacağı söylendi. Özgür Özel Manisa'ya gidecekti. Manisa ziyaretini iptal etti. Yarın ben kürsüde olacağım dedi. Bütün bunlar yaşanırken yarın CHP kürsüsünde kim olacak? En önemli soru bu. Çok konuşuluyor, merak ediliyor. Çeşitli açıklamalar da geliyor. Bir yandan parti meclisine dönük de tarih belli oldu. 11 Haziran'da parti meclisi toplanacak. Yeni bir parti mi kurulacak Özgür Özel tarafından, yoksa başka bir partiye mi geçiş olacak gibi o kadar çok soru var ki iç siyasette. Hepsini konuklarımızla konuşacağız ve hoş geldiniz diyelim. Profesör Doktor Kerem Alkin, emekli büyükelçi, İstanbul Topkapı Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı. Hoş geldiniz değerli hocam. Çok teşekkür ederiz bize katıldığınız için. Gazeteci Merve Şebnem Oruç, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Gazeteci Ferhat Murat, hoş geldiniz siz de. Çok teşekkürler. Not1.com yazarı Can Özçelik. Can, hoş geldin. Çok teşekkürler. Kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bütün bunları konuklarla konuşmadan yine çok kısa bir aramız var. O yüzden onu verelim. Aradan çıkaralım, uzun uzun konuşalım. Reklam.
1: Plantek'le devam edecek. Plantek benimle hep.

0: Plan Tek'le devam ediyor. Plan Tek, benimle hep.
1: Şimdi kısa bir reklamı arkada bıraktık. Açık ve net tüm hızıyla başlıyor. Bu böyle yarın CHP'de, kürsüde, CHP grup kürsüsünde kim olacak sorusu hakikaten böyle milyon dolarlık bir soruya dönüşmüş halde. Özgür Özel, ben geleceğim, kürsüde konuşacağım. Hatta Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü, onu anacağım diyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun da konuşacağını söylüyor. CHP sözcüsü Müslüm Sarı bugün dedi ki, genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını gerçekleştirecek. Partililerimizi kurallara, teamüllere ve parti içi disipline uymaya davet ediyoruz dedi. Ortaya çıkabilecek, burası önemli, her türlü olumsuzluk Atatürk'ün tarihsel mirasına yönelik bir saygısızlık olarak değerlendirilecektir dedi. İki taraf da meclise geliyor. O zaman Can ve Ferhat, buraya gelebilir misiniz Ferhat Murat? Ben bu iki grup toplantısı fotoğrafını diyeyim, posterini ekrana verdik. Şimdi o milyon dolarlık sorunun yanıtını alacağım. Kimi göreceğiz yarın grup kürsüsünde? Seni böyle alayım
2: öyle
1: Can.
2: Şöyle,
1: İkinizi yan yana alayım.
3: Soru milyon dolarlık ama cevabı milyon dolarlık bir katma değer sağlayacak mı vatandaşa tartışılır. Bu ayrı bir mesele. Ama merak konusu olduğu kesin.
4: Ya şimdi ben programa girmeden önce Özgür Özel tarafına bir telefon açtım. Ve dedim ki yarın ne olacak? Acaba Kemal Bey geldiğinde bir yani genel merkezdeki bir tatsız durumla karşılaşılır mı? Veya işte erken giden grup salonunda erken kapan kürsüye çıkar mı? Şimdi şöyle bir, öncelikle parti işleyişiyle, partideki işleyişle meclisteki işleyiş çok birbirinden farklı. Evet, partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ama meclisin resmi olarak grup başkanı olarak tanıdığı isim Sayın Özgür Özel. O yüzden yarın hem Özgür Özel'in belirlediği grup başkan vekilleri ve grup yönetimi bir çağrı yapıyor. Yani meclis başkanlığına bir dilekçe veriyor. Yarın grup toplantısını biz yapacağız diyor. Zaten meclis başkanı da şunu söylüyor Kemal Bey'e. Meclise gelebilirsiniz, konuşma yapabilirsiniz. Ama bu konuşmanın meclis kürsüsünden, yani grup başkanlığı kürsüsünden grup toplantısı olup olmayacağı yönünde bir net bir bilgi yok. Çünkü teknik olarak meclis grup başkanı Özgür Özel. Şimdi Özgür Özel tarafı diyor ki biz dilekçemizi verdik. Yarın 100 milletvekili, 150 eski milletvekili, işte gelmek isteyen il ve ilçe başkanlarıyla beraber grup toplantısını yapacağız. Kemal Bey de gelebilir. Bizim için bir sakınca yoktur. Gelip grup başkanının konuşmasını oradan dinleyebilir. Bizim için bir sakınca yok.
1: Özgür Özel tarafı bunu söylüyor.
4: Ama Kemal Bey tarafı tabii, yani gelip bir bugün işte Müslüm Sarı değil mi açıklama yapıyor?
3: Evet.
4: Müslüm Sarı kendilerinin de grup toplantısı yapacağını söylüyor ama teknik olarak çok mümkün gözükmüyor. Ama şöyle bir şey olabilir. Bu genel merkezdeki durum gibi bir durumla karşılaşabiliriz. Yani orada bir tatsız bir görüntü olabilir. Yani Kemal Bey gelir, orada bir tepkiyle karşılaşır. Kendi taraftarlarıyla beraber orada bir artık arbede
3: istenmeyen görüntüler.
4: Yani arbede umarım olmaz ama istenmeyen görüntüler olabilir. Ve buna da hazırlıklı Özgür Özel tarafı. Yani ben
1: sen bunu
4: da
1: sorduğumda
4: evet, yani şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu

0: gelirse ve kürsüye çıkmak isterse ne yapacaksınız? Ya biz tepki veren taraf olmayacağız ama bize böyle bir tepkiyle gelirlerse biz de karşılığını veririz dediler. Yani orada genel merkezdeki gibi bir tatsız görüntü oluşma ihtimali yüksek.
1: Onlar bu riskin de olduğunu biliyor.
0: Biliyorlar tabii, bunu biliyorlar ve söylüyorlar da. Yani bu durumda aslında gelmemesi gerekir Kemal Bey'in. Çünkü burası meclis grubu ve meclis grubu da bizim yanımızda. Grup başkanları özel seçmiştir. 110 milletvekilinin imzası vardır. Yarın da 100'e yakın milletvekili gelecek Özgür Özel'e desteğe. Ve Kemal Bey genel merkezde olsun, burada da böyle bir görüntü olmasın diyorlar. Ama Kemal Bey de ısrarcı. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nde ikinci bir genel merkezdeki gibi görüntü yaşanabilir mecliste diyorsun. Grup toplantısında.
1: Şimdi bir yana posterleri, bu şeyleri, tanıtımlara bakıyorum. Seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel meclis grup toplantısı diye vermiş onlar. Özgür Özel'in adını kullanarak. Kemal Kılıçdaroğlu'nda herhangi bir isim yok. Sadece meclis grup toplantısı 13.30'da. Bir sonraki paylaşımda şuraya sadece CHP'nin altı okunu eklemişlerdi. Yarın gelmesin Kemal Kılıçdaroğlu diyor Özgür Özel tarafı. Gideceğiz diyor onlar da. Gelirse ne olur? Gelmeme ihtimali, böyle bir uzlaşı, arabulucu, bu ihtimaller tamamen
2: böyle artık bir ihtimali yok. Ben Kemal Bey tarafıyla da görüştüm bugün gün içerisinde. Kime sorduysam, yani Kemal Bey gidecek, konuşmasını yapacak, herhangi bir sorun da yok dediler. Nasıl genel merkezi ilk başta boşaltmayız dedikten 71 dakika sonra Özgür Özel genel merkezi boşaltmak zorunda kaldıysa, burada da Kemal Kılıçdaroğlu çıkacak, konuşmasını yapacak diyerek çok net bir ifade kullanıyorlar. Bunun altını çizelim. Şimdi Candan dinlediğimiz kadarıyla ve zaten gördüğümüz kadarıyla Özgür Özel ekibi de bu konuda bir geri adım atmayacağını belirtiyor. Ve burada şunun belki ayrıntısını iyi görmek lazım. Kemal Kılıçdaroğlu ekibi, Özgür Özel ekibi ayrı ayrı milletvekili olmayan isimleri de şu anda grup toplantısında bir konumlandırma durumuna girmişler. Yani asıl bence tehlikeli kısım burası. Ne yani demek? Özgür Özel'i destekleyen gönüllüler diyelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen gönüllüler meclis grup toplantısına girecek milletvekillerinden haricen. Ve muhtemeldir ki gerilimin fitilini bu gruplar ateşleyecek diye düşünüyorum. Yani burada aslında aklı selimi bir şekilde her iki tarafında masaya yatırıp değerlendirmesi ve bu çok tartışmalı görüntüleri ortaya çıkarmaması lazım. Ancak
1: katılımcı listesi vardı ek olarak gönderilen. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı için verilen o şeyde, dilekçede. Oradaki isimleri mi kastediyorsunuz? O dilekçeye de bir bakın. Yani kim katılacak? Mesela biliyor muyuz bunun etli dosyasında kim misafir?
0: Yani Özgür Özel tarafı şunu söylüyor. Genel merkezin önüne gelen o mafyatik tipler, tırnak içinde söylüyorum. Mafyatik tiplerin de yarın meclis grubuna geleceğini biz biliyoruz. Böyle bir istihbarat aldık. Genel merkeze getirdikleri kişiler, Cumhuriyet Halk Partili olmayan kişileri yarın meclis grubuna sokacaklar ve onları da listeye koydular diye bir iddiaları var. Tabii ne kadar doğru bilmiyoruz ama genel merkez tarafı büyük ihtimal işte eski il başkanlarıdır, ilçe başkanlarıdır, eski milletvekilleridir destek veren, eski yöneticilerdir. Yani meclise direkt giriş hakkı olmayan parti üyeleridir büyük bir ihtimal ama Özgür Özel tarafı genel merkeze gelen o mafyatik tipleri de grup salonuna sokmaya çalışacaklar diye bir iddiası var.
2: Tabii mafyatik tipler dedikleri kişiler aynı zamanda o dönemde yağlı güreş sporcusu ve CHP üyesi olduğu da ortaya çıkmıştı. Yani iri yarı biraz daha böyle cüsseli olduğu için öyle bir yakıştırma yapmıştı Özgür Özel ve ekibi ama bakıldığında da özellikle atasporumuz güreş sporuyla iştigal eden bir isim olduğu ve CHP'li olduğu uzunca bir süredir ortaya çıkan bir isimdi. Yani burada tabii ben işin açıkçası hani aklı selimin ortaya çıkması vurgusunu yaptım ama aklı selimin ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Özellikle Özgür Özel ve ekibinin olabildiğince germek adına bu süreci yürüttüğünü düşünüyorum. Çünkü bir yol haritaları, bir stratejileri var. Yarın Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısına geldi ancak grup yönetimi şu anda meclisin muhatabı olduğu için Kemal Kılıçdaroğlu çıkarılmadı ve orada nahoş görüntüler ortaya çıktı. Buna sebebiyet veren Cumhuriyet Halk Partililerin ihracı gündeme gelebilir. Ve ihraç zaten gündeme geldikten sonra da Özgür Özel ve onun arkadaşları Ali Mahir Başarır, Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Veli Ağbaba gibi isimlerin partiden ihracı söz konusu olduğunda da aslında yeni partinin zemini kurulmuş olur. Cumhuriyet Halk Partisi yıpratılmış olur ve oradan seçmen transferine bir yol haritası hazırlanmış olur diye düşünüyorum. O yüzden geçmişte 20 Kasım 2024 tarihinde hatırlıyorum, İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü esnada Plan ve Bütçe Komisyonu'nun kapısında Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın gibi isimler İçişleri Bakanı, dönemin Bakanı Ali Yerlikaya'yı ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'u da komisyon odasına sokmamak için bir direniş ortaya koymuşlardı, hatırlayacaksınız. Dolayısıyla böyle bir potansiyeli olan bir grubun yarın orada bir direniş gösterisi ortaya koyması, zaten Kemal Kılıçdaroğlu'na genel merkezin önünde bela okuyan Ali Mahir Başarır'ın da nöbetçi grup başkan vekili olarak yarınki grup toplantısında yönetecek olması ve o isminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet etmeyecek olması çok muhtemel. Şu günkü verilere baktığımızda.
0: Bir de şöyle, zaten şimdi bu resmi bir paylaşım. Yani yarın grup başkan vekili şeyi, gündemi söyleyecek ve açacak. Yani resmi bir açılış yapacağı için zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da gelse, yani en yaşlı üye de kürsüye çıksa resmi bir açılış yapamayacak. Çünkü grup yönetimi olacak. Yani burada Özgür Özel tarafı gelmese, sadece Kemal Bey gitse
1: yine açılış yapılamayacak.
0: Açılış yapılamayacak. Orada bir sadece konuşma yapmış olacak. Yani grup konuşması olmuş olmuyor o zaman.
2: Grup toplantı odasında yapılmış bir konuşma
0: olur. Grup konuşması,
2: yani grup
0: olmaz.
2: Konuşması olmaz.
1: Ama grup toplantısı olarak, yani grup teknik olarak söylüyorsun.
0: Evet,
1: meclis
0: olarak,
1: teamülüne göre grup, evet, toplantısı grup olarak adlandıramayacağımız bir durum olur.
0: Grup toplantısını tek yapacak yetkili burada Özgür Özel ve onun belirlediği grup başkan vekilleri ve grup yönetimi. O yüzden yarın bu çağrıyı da, evet, Ferhat'ın dediği
1: doğru. Ama zaten o kadar başarı, çok tartışma oldu ki bu konunun, yani burada yetki kimde, kürsüye kim çıkabilir, kim artık burada kürsüye çıkma konusu sembolikleşti gibi sanki.
0: Tartışmaya da gerek yok. Zaten meclis başkanı bunu söyledi. Yani genel başkan gelebilir, konuşma yapabilir. Şimdi
2: yaptı da keza, çünkü 14-28 Mayıs'tan sonra yine grup başkanı Özgür Özel'di.
0: Tabii,
2: milletvekili olma için Kemal Bey çıktı.
0: Ama yarın şunu yapamaz. Çünkü meclis başkanlığının uhdesinde olan bir şey değil. Bu parti içi bir tartışma. Yani bunun meclis başkanıyla hiçbir alakası yok. Bazı işte Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerini dinliyoruz. Meclis başkanına işte atıf yapıyorlar. Bu sorunu derinleştiriyor, çözmüyor. Ama meclis başkanının yapacağı bir şey değil burada. Burada parti yönetimiyle alakalı bir durum var. Yani parti yönetimi diyor ki, biz, siz genel başkansınız ama meclisi yöneten biziz diyor. Şimdi onu meclis başkanı, hayır sen 100 milletvekilinin imzasıyla grup başkanı seçilmiş. Meclis başkanı onu alıp değiştiremez. O yüzden burada meclis başkanının ötesinde bir durum var. Burada sadece parti arasındaki, yani iki grup arasındaki bir tartışma. Bu da Kemal Bey konuşma yaparsa grup konuşması olmaz, bir kürsüde bir konuşma yapmış oluyor. Özgür Özel yaparsa da resmi grup toplantısı yapmış oluyor. Bu kadar net. Ama şunu da ilave edeyim. Eğer böyle bir durumla karşılaşılırsa işte Kemal Kılıçdaroğlu da tepkilere hazırlıklı olsun da diyorlar. Yani orada da işte sloganlar atılacağını, bir protesto gösterisinin yapılacağını da söylüyorlar. Ona da hazırlıklı olması gerekir diye ifade ediyorlar Kemal Kılıçdaroğlu
1: erken
0: açısından.
1: Gelen olabilir. Çok erken gelen olabilir gibi şeyler
0: onu da
1: okuyorum.
0: Onu da sordum. Dedim ki şimdi genel başkan kaçta? Şimdi dedim sonuçta Kemal Bey de gelebilir. Saat 10'da gidip grup salonda oturabilir sıraya.
1: Evet. Ya da mesela
0: ne olacak o zaman
1: 8'de
0: dedim.
1: 8'de geldim, bekliyorum.
0: İşte ne olacak o zaman diye sordum. Şimdi genelde genel başkan Özgür Özel, yani eski genel başkan, grup başkanı Özgür Özel normalde 10-10.30 gibi meclise gidiyormuş her salı. Hı hı. Yani grup toplantısı için. Partililer de grup salonunu hazırlamak için o saatten itibaren, yani 10-10.30'dan itibaren işte salonu hazırlıyorlar. İşte gelen misafirleri ağırlıyorlar. İşte grup toplantı salonunu genel başkan için
1: ama
0: hazırlıyorlar.
1: Ama genelde yarım saat öncesinden grup salonuna girilip
0: tabii. Yani kulisin önünde, yani o grup salonunda bekler insanlar, kapı açılır girerler.
1: Evet.
0: Normalde öyle ama anladığım kadarıyla, bunu özellikle sordum. Yani erken kapan mı konuşacak acaba diye. Aynen bu ifadeyle sordum. Yani orada 10.30 dediğine göre, evet, 10.30'dan itibaren anladığım kadarıyla grup salonunda bir hareketlilik olacak. Yani oraya gidip kapılar tutulur, ve hazırlık artık hangisi, hangi taraf daha güçlüyse mecliste. Bir de şöyle bir şey var. Yani milletvekili olmayan o grup salonunda müdahale edemeyeceği için, yani mecliste çalışamayacağı için milletvekili olmadı. Dışarıdan gelen bir kişi orada istediği gibi hareket edemez.
1: Tabii.
0: O yüzden Özgür Özel ve Özgür Özel grubunun, yani Özgür Özel'e yakın isimlerin bence yarın daha hakim olacağı gözüküyor. Çünkü dışarıdan herkesin anlayacağı bir yer değil meclis.
1: Neticede ziyaretçi onlar. Meclisi de çok iyi bilmiyor olabilirler belki.
0: Bir de şöyle diyorsun. Bir şey var. Eski milletvekilleri de gelecekmiş yarın. Yani 150 kadar da eski milletvekili gelecek.
1: Kim için? Özgür Özel?
0: Özgür Özel için desteği şey, gelecek. Onlar da direkt meclise girebildiği için, ki eski milletvekilleri olduğu için, yani orada birazcık daha milletvekili, yani meclis çoğunluğu Özgür Özel de olacak gibi gözüküyor. O yüzden de konuşma yapma ihtimali bence Özgür Özel'inki daha yüksek.
1: Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bunu bilmiyor mu? Yani Özgür Özel'in eski milletvekillerinin, mevcut milletvekillerinin yoğunluklu desteğini alabileceği öngörüsü var mı bu tarafta? Varsa ona göre bir planları, senaryoları var mı
2: şimdi
1: acaba?
2: Eski milletvekillerinden kasıt ne kadarı Özgür Özel'i destekliyor, ne kadarı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor? Şimdi bu açıdan baktığımız zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2010'dan beri CHP'nin genel başkanı olduğunu hesaba katarak birçok ismin milletvekilliği listelerine yazılmasına sebebiyet verdiği ve bu doğrultuda da Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen eski milletvekillerinin de salona gireceğini ifade edelim. Ve bunun yanı sıra davetli grubuyla ilgili de tedbirler alınmış. Yani herkes aslında kendince hazırlıklarını yapmış. Ama işin ilginç tarafı şurası. Şimdi biz 10 gündür şunu tartışıyoruz. Meclis grup içi yönetmeliğinde CHP'nin ne yazıyor? TBMM iç tüzüğünde neler var? Siyasi partiler yasası ne diyor? Şimdi burada aslında belki de 106 yıllık Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde ilk defa yaşadığımız bir manzarayı daha önceden tahayyül edemeyen yasa yazıcılar aslında işin içerisinden çıkılamaz bir hale gelmesine de sebebiyet verdi. Ama bu çok tabii ki beklenebilecek bir durum değil. Düşünsenize bir mutlak muttan kararı çıkacak. Mutlak muttan kararı sonrasında görevden ayrılan genel başkan kararı tanımama yoluna gidecek. Grup toplantısında kürsüyü ben kullanacağım deyip genel başkana, hukuken genel başkan onun ismine bu kürsüyü vermeyecek beklentisi içerisinde olup da buna göre yasa hazırlamak da çok kolay değil. Şimdi az önce bir görsel yansıtıldı orada. Grup başkanı Özgür Özel yazıyor. Burada ne yazıyor? Seçilmiş genel başkanımız. Şimdi iş yasal boyuta geldiğinde herkes olması gerekeni yapıyor aslında. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğunu Özgür Özel de o grup toplantısıyla ilgili yayınlanan evrakta çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Grup yönetimi ne demiş ona bir bakalım. Bakın grup yönetimi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup yönetimi tarafından hazırlanan bir belge ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderiliyor. Nöbetçi Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır. Tamam. Nöbetçi Grup Yönetim Kurulu listesi burada yer alıyor. Saat 13.30'da gündem olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ne diye vermişler? Grup Başkanımız Sayın Özgür Özel'in sunuş konuşması. Yani az önce bahsettiğimiz seçilmiş genel başkanın konuşması filan değil. Yani iş hukuki boyutta aslında belirli bir ölçüde yürütülüyor. Ama herkes kendi işine geldiği ölçüde hukuka bir nevi takla attıran bir pozisyonla karşımıza çıkıyor. Bu zaten problemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin koruma meselesi gündemde olsaydı, bakın her iki taraf için de bunu söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu için de Özgür Özel için de. Bu görüntülere sebebiyet verilmesinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaşatacağı zararları hesaplamaları gerekmez miydi? Evet. Tıpkı binayı boşaltmama görüntülerinde bunu hesaplamaları gerektiği gibi. Ama ben iki tarafta da bu hesabın olduğunu düşünmüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir hesabı var. Zaten aylardır dile getirdiği bir hançerlenme meselesi üzerinden ve yine şaibeli kurultayı aydınlatmalı diyerek bir televizyon kanalında beyanat vermişti Kemal Kılıçdaroğlu. O dönemden aslında ayrışmaların olduğunu, hatta Özgür Özel'in döneminin genel başkan yardımcısı Gökhan Zeybek'in bir televizyon kanalında Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek yüzüne tükürülmeli dedikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği cevap, yani hırsızların yüzüne tükürülür denmesi aslında ta ayrışmayı o günlerde başladığını bize gösteriyor. Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararı çıkınca zafer havasına girdi. Özgür Özel ve ekibi de haklılık arayışı içerisine girdi ve uzlaşmamayı aslında ta ilk günden o bina boşaltmama görüntülerinden karşımıza çıkardı. Az önce söylediğim gibi önümüzdeki dakikalarda detaylandırırız. Özgür Özel ve ekibinin bir stratejisi var. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi de kendilerine yapılan muamelenin cezasını vermek üzere ellerine hukuken yetki geçmişken her türlü temizliği kimi zaman arınma adı altında, kimi zaman tazelenme adı altında yapacaktır.
1: Kim sizce kürsüde olacak? Çok kısa bir cevap alayım sonra diğer konuklarıma geçeyim. Özgür Özel konuşacak bence çünkü onun desteği daha fazla dedi Can.
2: Şimdi teknik olarak meclis başkanlığının grup yönetimlerini dikkate alması sebebiyle ve nöbetçi grup başkan vekili Ali Mahir Başarır'ın kürsüye grup başkanı Özgür Özel'i davet edeceğini beklediğim için grup başkanı Özgür Özel'in konuşma yapma ihtimali güçlü. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler orada salonda bir arbede görüntüsünü ortaya çıkartırsa da yarın biz belki de hiçbir ismin kürsüye çıkamadığını görebiliriz. Bu da güçlü bir ihtimaldir, düşük bir ihtimal değildir. Evet. Orada çıkıp sağlıklı bir konuşma yapma ortamı zaten yok. Özgür Özel de çıksa Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları ona yönelik çok sert eleştirilerde bulunacak. Kemal Kılıçdaroğlu da çıksa Özgür Özel ve ona yakın isimler sert eleştirilerde bulunacak. Orada suhulet çıkması bana imkansız gibi geliyor. Umarım ben yanılıyorum.
1: Murat Gezici... Kim çıkacak yarın? Kim konuşacak? Ve siz de bir arbede ihtimalini öngörüyor ve bekliyor musunuz?
3: Evet. Öncelikle şöyle söyleyeyim. CHP'de bir genel başkan var. Ve bir grubu vardır. Ve yaratılan fiili durumun aslında meclis başkanlığının göz yummasıyla ortaya çıktığını ifade edebiliriz. Yani bu yapının bu şekilde iki başlılığı, yani paralel bir yapıyı içeride gösteren aslında müsaade edenlere bakmak gerekiyor. Burada çıkabilecek olumsuzluklardan da sorumlu aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'dır. Ve burada çıkacak bir arbedenin de yaşanan sorunların da sorumluluğunu almış demektir. O yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın böyle bir sürecin içerisinde çekimser veya sürecin içine dahil olmama gayretinin olduğu somut olarak görünüyor. Deniyor ki iktidar AKP Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor deniyor. Baktığımız zaman arka tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmak isteyen yapı. Ama bakıyoruz ki meclis başkanı aslında Özgür Özel'in yanında durduğunu görebiliriz.
1: Niye? Burada, dün de dedi ki İsveç dönüşü, yani Kemal Kılıçdaroğlu gelip konuşabilir dedi meclis başkanı.
3: Özgür, ama baktığımız zaman ikisine de aynı saatte, aynı tarihte konuşabilirsin diyor. Bu doğru.
1: Yani CHP'nin çözmesi gereken bir karmaşadır bu diyor.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'ni doğru ama diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı bir yazı yazıyor. 3 sayfalık bir metin yazıyor. Özgür Özel'in grup başkanlığının seçiminin kurallara uygun bir şekilde yapılmadığı. Bakın cumhuriyeti gösteren, sembolü olan, demokrasinin merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukuka göre hareket etmesi gerekiyor. Oradaki iç hukuka, iç düzene hareket etmesi gerekiyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla partiye geri gelişini görüyoruz. Ve o kısımda gerçekleşen süreçte Özgür Özel Bey proaktif bir şekilde grup başkanlığını almak istedi. Ve nitekim bunu aldı. Bir anda oldu bittiye getirerek seçimi gerçekleştirdi. Neden hukuki sorun var diyorlar? Çünkü 3 gün öncesinden davetlerin yazılması, seçiminle ilgili, o seçimin daha tarafsız ve bağımsız bir şekilde gerçekleşmesi için o zeminin hazırlanmadığını görülüyor. Bu yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç hukukuna göre bu seçim doğru bir yöntemle gerçekleşmediğini, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu resmi bir başvuruyla bunun düzeltilmesini istedi. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı o tarihten itibaren görünür olmamıştır. Yurt dışına çıkmıştır ve bu süreçte bugün gelinen noktada ise yine aynı günde aynı saatte 2 farklı gruba aynı yer için izin verildiği görülüyor. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın inisiyatif alması gerekirdi meclis başkanının?
1: Yani
3: nasıl
1: burada
3: alması
1: meclis
3: gerekirdi?
1: Başkanı demeliydi ki Kemal Kılıçdaroğlu konuşabilir, Özgür Özel konuşabilir. Böyle olmalıdır diyorsunuz.
3: Daha net ifade edebilirdi. Burada ise fiili bir durum.
0: Kemal Bey bir tweet atmış herhalde.
1: Bir evet, şimdi arkadaşlarım açacak onu.
3: CHP'nin bir genel başkanının
1: ekranlara
3: olduğunu ifade ediyoruz. Yani burada fiili bir durum var. Yani bir paralel bir yapıya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içerisine göz yumulmuş olması çok vahim olayların da gelişmesine sebebiyet verebilir. Meclis başkanının bir an önce tedbir alması gerekir. Orada oluşabilir.

0: alınması gereken tedbirlerin alınmadığı. Belki de bunu iktidar özellikle mi istiyor diye sormak lazım. Neden bu soruyu soruyorum? Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bu dağınıklığı, içerideki bu çatlaklığın daha görünür bir hale getirdiğini görüyoruz. O yüzden bu seçmen açısından baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye ölçeğinde de bu ülkeyi yönetemez, kendi işlerindeki sorunu çözemiyor algısını da ülke geneline yaymış olacak. O yüzden muhalefetin özellikle de Özgür Özel Bey'in bu konuda daha hassasiyet davranması gerekiyor. Kurumsal dağınıklığın görünür olmasına izin vermemesi gerekir. Bugün mesela biraz önce arkadaşlar da ifade ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in daha küçük bir grup desteklediğini, daha azınlıkta olduklarını, milletvekili sayısının az olduğu söyleniyor. Şunu ifade edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tane genel başkanı var. Ve Kemal Bey'in bu sürece nasıl getirildiğini hepimiz biliyoruz. Öncelikle son bir dakikanızı rica edeceğim. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak hazırlandı ve aday gösterildi ve kaybedilmesi için mücadele edilmiştir. Kaybettirmeye çalışmıştır CHP içerisindeki bir grup ve ardından böyle bir sürecin içerisinde Zoom toplantılarıyla Kemal Bey'in gittikten sonra kurultay süreçlerini nasıl götürmesi gerektiği ile ilgili konuşmalara hepimiz şahit olduk. Yani bununla ilgili somut bulguların olduğunu unutmamak lazım. Biz halen o Zoom toplantılarındaki yaşanabilecek o toplantı krizlerinin benzer durumlarını şu an burada konuşuyoruz.
1: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun dakikalar önce yaptığı paylaşım bu. Biraz bunun üzerine de konuşalım. Şöyle söylüyor. Biz farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız. Hedefimiz net. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir. 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum ifadelerini kullanmış. Yarınki grup toplantısı öncesi tüm CHP örgütüne...
2: İyi bir hamle. Ha? Güzel bir hamle.
1: Ne açıdan güzel bir hamle?
2: Şimdi ilk baştan beri tedbir var, kurultay yapamıyoruz bilmem ne diye her şey çöpe gitti şimdi.
3: Ya bütün kurultay havucuyla grup bütün, toplantısı.
2: Yani grup bütün her şey
4: bir şey gitti. Söyleyebilir miyim?
1: Buyurun hocam söyleyeyim.
4: Hatırlayın iki program önce burada bunun analizini yaparken çok özür dilerim. Bir akademisyene esasen... Ben onun söylemiştim şeyleri pek yakışmıyor ama hatırlayacak olursanız bu yayında şöyle bir şey söylemiştik sizi teyit etmek açısından. Hatta şu anda Sayın Kılıçdaroğlu'nun ekibinde sözcü olan beyefendinin adını tekrar rica edebilir
1: miyim?
4: Müslüm Sarı Bey de yayındaydı,
1: evet,
4: hatırlar mısınız?
1: Evet, yayındaydı.
4: Şunu ifade etmiştim. Dedim ki aslında kurultay sürecinin başlaması ile ilgili süreç artık mutlak butlan kararı sonrasında genel başkan olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun inisiyatifindedir. Eğer kendileri, hatta Müslüm Bey o süreç esnasında da aslında galiba doğru söylüyorsunuz hocam deyip o yani şu anda mutlak butlan kararı nedeniyle kurultay hiç yapılamaz anlamındaki sonra da ertesi günlerde baktım ama tekrar aynı ifadelere dönüldü. Bu da şu sonucu gösteriyor ki biz iki hafta önce bu konuyu bu yayında ele aldığımızda demek ki mutlak butlan kararı sonrasında partiyi bir sonraki kurultaya taşımak üzere 37. dönemdeki genel kurultayda o kurultayı kazanmış olan Sayın Kılıçdaroğlu esasen tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev üstlenmek suretiyle kurultaya taşıyabiliyormuş.
1: Demek ki oluyormuş tedbir
5: demek
1: kararı.
5: Demek ki yargıtay kararı. Burada kelime oyunlarını iyi şey görelim. Yok.
3: Evet çok güzel yazılmış bence.
4: Şöyle, yani
3: süreci başlatıyoruz. Şöyle, kurultaya gidiyoruz. Kurultaya gidiyoruz ki, der iller, der ilçeler, mahalleler, şunu anlamda karar söylüyorum. Vermeler.
2: Ama şöyle bir şey var.
4: Söylem şöyleydi çünkü hatırlayın.
1: Gidemeyiz.
4: Söylem
1: şöyleydi. Gidemeyiz.
4: Asla kurultaya gidemeyiz. Asla herhangi bir şey söylenemez. Falan filan da. Şimdi burada tabii çok ciddi bir hamle var.
1: Yani hatta şöyle demiştim. Merve...

0: çok özür dilerim. 111 milletvekili değil, işte bütün milletvekilleri gelse, herkes gelsin. Ama biz bu tedbir varken bunu yapamayız.
1: Şunu söylüyor aslında, yarınki grup toplantısını yapabilmek adına aslında şunu söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve seçmenine diyor ki ben birleştirici, bütünleştiriciyim. Bakın kurultayı da yapacağım. Sözle veriyorum buradan. Yarın gelin, kenetlenelim. Ben de grup toplantısında genel başkan olarak grup toplantısını yapayım. Bütün arkadaşlardaki bakın ne diyor? Farklı fikirler falan hiç böyle arınma da yok artık. Burada birleşelim ve millete şunu anlatacak. Yarın Kemal Bey'e izin verilmezse işte o kötü görüntü, konuştuğumuz o kötü görüntüler çıkarsa bakın biz kurultay yapacağız dedik, kenetlenelim dedik, arınma falan da demedik, birleşelim, iktidara yürüyelim dedik ama ısrarlı bir şekilde itiraz ediyorlar. Çünkü bunların amacı partiyi bölmek. Yani bu tamam ya şimdi ilk günkü yapılan açıklama ya bugüne kadar hiçbir şekilde kurultaydan bahsedilmemiş şeyden grup toplantısından bir gün önce şu... İlk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz diyor.
2: Yani kurultay süreci başlıyor.
1: Şimdi şöyle.
2: Yani mahalle delegeleri, ilçe,
1: hayır, mesele o değil.
2: Yani bir yıl.
0: Ama retorik düzeyde de olsa tedbir var. Yapamayız'dan kurultay sürecini başlatıyoruz'a gelen bir söylem var diyorsun sen.
1: Ben de tam onu söylüyorum. Yani tedbir var, hiçbir şey yapamayız, adım atamayız arkadaş derken.
3: Kurultay süreci başlatamayız diyorlar.
1: Evet, ne oldu da bu süreci başlattınız?
4: Ama
3: biz de dedik ki
4: başlatabilirsiniz. Ama kendi ağzından daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun o ifade çıkmadı. Yani temsil edenlerden çıktı kendisinin. Çıkmadı, tek çıkan ifade neydi? Uygun bir zamanda gidilecek zaten.
1: Bu da uygun zamanı bugün olarak.
0: Ama süreci başlatma ifadesi ilk defa duyduğumuz bir ifade. Defa. Böyle bir süreci başlatırsan bir yıldır
3: bunun
0: süren...
3: Bunun inisiyatifinin Sayın Kılıçdaroğlu'nda olduğunu yani kurultay sürecini başlatma inisiyatifinin Sayın Kılıçdaroğlu'nda olduğunu iki hafta önce söylemiş.
2: Çok iyi bir cümlelik katkı yapabilir miyim?
0: Buyurun,
2: aslında bugün yaşadıklarımız şu... Merve Hanım'dan özür dileyerek bunu söylüyorum.
1: Merve'yi çok bekletti.
2: Herkes sonraki yapacağı adımların zeminini şu günden oluşturuyor. Can'ın söylediği nokta önemli. Yani Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki ben partiyi birleştirmek istedim. Bunları ayrıştırmak istediler. Bunlar partiye zarar verdiler. Özgür Özel ve ekibi de yarın ortamdaki gerilimi oluşturarak ihraç edilmelerinin yolunu yapıyorlar. Biz istedik. Beraber olmak istedik ama bizi gönderdiler. Artık başka parti kurmaktan başka çaremiz kalmadı. Ey seçmenimiz diyerek kamuoyuna seslenmelerinin zeminini oluşturuyor.
0: Az önce dediniz ki kurultay havucuyla hani bu havuç sopa benzetmesi üzerinden grup toplantısını gerçekleştiriyor. Bu ne demek? Ne karşılığında
4: yani,
0: ne?
4: Evet, bu ilk defa ifade edilmesi hele de artık saat 8-9'a yaklaşıyor önemlidir. Yarınki grup toplantısındaki sunum konuşması öncesinde kendi ifadesi sunum konuşması olduğu için öyle söylüyorum. Şimdi şöyle Kemal Kılıçdaroğlu için ya da bence Özgür Özel için de yarın kimin konuşacağı ya da ne konuşacağı o kadar önemli değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezi aslında nasıl aldığını hepimiz hatırlıyoruz. O görüntülerin ortaya çıkacağını siyasetteki en amatör isimler bile tahmin ederdi. Doğru mu? Özellikle CHP'yi tanıyan bilen isimler, hele ki CHP'liler kendilerini en iyi tanıyan isimler bilirdi. Özgür Özel'in çıkmayacağını, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunun sonucunda polisin oraya gelmesine ihtiyaç duyulacağını falan bildiğini biliyoruz. Ama o Kemal Kılıçdaroğlu cephesi açısından o yaşanmak zorundaydı, yaşanmak durumundaydı. Çünkü uzatılması demek genel merkezin Özgür Özel cephesinde kalması demekti. Ardından ne yaşandı? Hızlı bir grup başkanlığı sürecini gördük. Grup başkanlığı ve genel başkanlık diye işte televizyon ekranlarında sıklıkla konuşulan, dile getirilen o çift başlılık. İkili iktidar ifadesi CHP için sık konuşulmaya başladı ve buna izin verirseniz, yani grup başkanlığı bir tarafta bir kişinin elinde, öteki tarafta genel başkanlık, genel merkez, çift başkanlık, bunu normalleştirirsiniz. CHP'de böyle... bunun da sürdürülebilir bir tablo olmadığı çok aşikarken ne yapacaksınız? Ya bir an önce olsun bitsin. Hani yani ameliyat yapılacaksa yapılsın, bir kan akacaksa aksın ama kurtulalım gidelim durumu.
0: Söz ki kangrene dönüşmesin.
4: Evet
0: gibi.
4: Şimdi esas aslında burada iş maalesef oraya yarın gelecek isimlerde bitiyor. Maalesef öyle. Bir grup Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler için de öyle, Özgür Özel'i destekleyenler için de öyle. Uçlarda olanları söylüyorum ya, zaten bilenmişlerdir. Yani bir karşı karşıya gelelim de durumunun olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü maalesef siyaset her ne kadar akıl işiymiş gibi görsek de, düşünsek de Türkiye'de duygularla yapılıyor. Yani biz genel kurulda maalesef yani konuşturmayacağım, hazırlanalım, şunu yapalım, bunu yapalımları falan çok gördük. Yani daha yeni bir iki ay önce gördük işte Akın Gürley'in ve İçişleri Bakanı'nın, Adalet Bakanı'nın ikisinin yemin töreninde neler yaşanan. Genel kurulda yaşanan grupta olmaz mı? Ha, bugüne kadar olmadı. Evet, parti içindeki iç meseleler böyle bir taşkın ortam görmemize izin vermedi ama evet yani maalesef.
0: Siz de mi bekliyorsunuz yarın bir arbedeyi? Siz de mi bekliyorsunuz?
4: Maalesef bekliyorum. Bekliyorum tabii ama buradan ya illa konuşulacak anlamına da gelmiyor. Konuşmak değil. Orada bundan sonrası yani neyin fitili ateşlenecek? Bir de bir fotoğraf isteniyor. Evet, mesela işte az evvel Can Özçelik anlattı. Şu kadar milletvekili, eski vekiller vesaire gelecek. Ya kesin Murat Gezici'de de bazı bilgiler vardır isimlere dair. Şimdi iki taraf bir meşruiyet, birer meşruiyetten bahsediyor. Kemal Kılıçdaroğlu zaten meşruiyetini yargıdan, doğrudan, adaletten, hukuk tarafından alıyor. Ve ben diyor seçilmişliği çalınmış genel başkanım. Öteki taraftan Özgür Özel de diyor ki ben seçilmiş genel başkanım ve çoğunluk benim yanımda. Hoş, yani birazdan konuşacağız ne kadar doğru ne kadar değil. Ama son dönemde evet değişimden bahsetmişsiniz, genç olmaktan bahsetmişsiniz, bir önceki genel başkanı seçim kazanamaktan falan suçlamışsınız, etmişsiniz. Bir senedir aslında şehir şehir, sahne sahne, miting miting dolaşıyorsunuz ve illaki illerde il başkanlarıyla, delegelerle, milletvekilleriyle temasınız var. Popüler olanın sizin olmanız normal.
2: Bir de Merve Hanım, kendi atadığı veya kendini destekleyen ağırlıklı il başkanlarını ziyarete gidiyor.
4: Tamam, tam onu söyleyecektim. Yani işte acaba bunun seçmendeki karşılığı bundan sonrasında ne olacak? O bir soru işareti. Burada iki tarafta bir meşruiyetten bahsediyor ama iki tarafında meşruiyet argümanlarının bir tarafı eksik. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu, evet seçmeni yok gibi gözüküyor. Hoş, o, yani seçmende de şu anda en azından iddia edilen sosyal medyada vesaire o bir tepki varmış gibi. Ama hukuki anlamda, legal anlamda tamamen %100 meşru olan kendisi gözüküyor. Öteki tarafta diyor ki Özgür Özel cephesi, ben diyor bir değil, iki değil, kaç kere seçim kazandım. Ya iyi de düğmenin ilk, ya ilk düğme, gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklendiyse orada bir sorun varsa zaten devamında da bir sorun var. Dolayısıyla bu iki meşruiyetin çatışması bölünmeye kadar gidecek gibi gözüküyor. İşte yarın yaşanacak olan da muhtemelen artık ne olacaksa olsun bitsin düşüncesi var. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde, Özgür Özel cephesinde de ya bırakacaksak da ya çok açık söyleyeceğim vuruşarak bırakalım, teslim olmayalım düşüncesi var. Ve bunun sonrasında iki tarafta mağduriyet fotoğrafı arayacak Sena Hanım. Yani mesela Özgür Özel'in genel merkezden çıkıp o ıslak gömleğiyle Ankara'da yürüyüşünden bir hareket başlatılmaya çalışıldı. Yani o yeni bir yürüyüş aslında, sadece ben genel merkezden meclise yürüyorum değil, bir siyasi yürüyüş başlatıldı, portföy çizilmeye çalışıldı. Buradan da muhtemelen biz benzeri fotoğraf kareleri her iki taraftan da göreceğiz diye düşünüyorum. Ama bir taraf için işte o çıkacak olası bir arbedede Kemal Kılıçdaroğlu'na Allah göstermesi yapılabilecek bir şeyde falan. Yani bu ihraç ve benzeri disiplin süreçlerini tetikleyecektir. Öteki taraf için de şudur, yani biz CHP'yi bırakmayın. Çünkü CHP kolay kolay bırakılacak da bir parti değil. Seçmen öyle kolay kolay taşınabilecek bir seçmen değil. Onların iddiası gibi biz gideriz hepsini de alır götürürüz. Ben onun toplu göçün çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bakın ama biz gitmedik. Biz CHP'yi terk etmedik. Biz kovulduk. Biz kapı dışarı edildik. Argümanının verileceği bir sahneye doğru gidiyor. Tabii bu kadar konuştuk. İnşallah yanılırız. İnşallah böyle görüntüler olmaz. İnşallah hiç beklemediğimiz bir şekilde iki taraf uzlaşır ve bir önceki genel başkana kendi görüşlerinde her ne kadar onu meşhur görmüyor olsalar da o kürsüyü verirler. Ve bunu efendilikle yapabilme şekli de vardır. Bakın kalmak istiyorsanız zaten odur. Yani evet bir süreç var, devam ediyor. Biz gitmek istemiyoruz.
0: Yani şöyle bir sahne mesela.
4: Ben yani de hukuka da saygılıyız deyin, konuşturun, ne var yani?
0: Kendisi çıkmışken anons edip çağırmak gibi bir şeyden mi bahsediyorsunuz?
4: Evet, evet.
2: Öpüşüp koklaşmaları, yani bir de karşı karşıya kalırmış. Biz bu kadar
4: yapılabilecek bir şey aslında bu. Yani normal şartlarda partide kalmak isteyenin, şimdi biz o kadar aslında gerilimi ve yani tarafların kopmak isteme yani düşüncesini o kadar öyle satın aldık ki.
0: Mesela CHP iki hafta sonra bugün ilk kez paylaşım yaptı CHP'nin resmi hesabından, herkes için CHP'den. O da bu grup toplantısına Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte grup toplantısı yapacağı paylaşımıydı. Ve Özgür Özel'in takipten çıkarıldığı yazıldı. Yani hani

0: uzlaşıya dönük bir şeye de gitmiyor gibi gitmiyor, anlatabiliyor
1: gitmiyor.
0: Muyum?
1: Bu çok ama,
0: iyi niyetli bir okuma olarak
1: olan, makul olan odur ya. Partiden evet, gitmek istemezseniz.
0: Hele meclis çatısı altında arbede görüşmek
1: istemezseniz.
0: Adanmış olduğunu
1: düşünüyorsanız da mesela yargı süreci tamamlanmamış, onun sonucunu beklerken parti içinde kalmak isterseniz ama, ne vardı konuştursanız.
2: Ama Kemal Bey tarafının da böyle bir beklentisi yok zaten. Eğer olsaydı yani onlar Özgür Özel ve etrafındaki kurmay ekibinin partide kalmasını isteseydi zaten o hamleyi yapardı bugüne kadar. En basiti dediğiniz bu tweet'i atan bir genel başkan şunu söyleyebilir mesela. Hayır Özgür Özel'i çıkartmayın takipten kalsın. Bu da bir mesaj olsun. Ve bunu ama da bu, söyleyebilir. Bu mesajı iletebilirsin.
3: Bu bir çift başlılık olur.
2: Hayır, grup başkanı canım ne olacak yani? Kemal, grup başkanı hayırlı
3: Özgür,
2: olsun demiş
3: Özgür
2: genel başkan.
3: Özgür Özel genel başkanken grup başkanını takip ediyor muydu?
2: İyi niyeti.
3: Ya da Sayın Erdoğan grup başkanını takip ediyor
2: şunu
3: mu?
2: Şunu söylüyorum. Tabii
3: ya
2: ki
3: da, İyi Parti'de böyle bir şey var
2: tabii
3: mı?
2: Tabii ki olmaz.
0: Ama partiden.
2: Tabii ki olmaz. Ama diyorum ki bir ayrışmayı körüklemek mi?
0: Partinin sosyal medya hesabı takibi bırakmış.
2: Hayır şunu söylüyorum. Tabii ki
4: çok ilginç bence. O çok ilginç. Aslında işte az önce söylediklerimizin bize ön izlemelerini gösteriyor. Yani
2: Kemal Bey zaten
4: aslında CHP aslında Özgür Özel'i gözden çıkarmış da diyebiliriz.
2: Zaten
4: bir tane
2: istemiyor.
4: Follow unfollow üzerinden yorum yapmak kadar da şu anda kendimi saçma bir yorum yaptığımı hissediyorum bir taraftan ama bizi bu noktaya getiren Cumhuriyet Halk Partisi.
2: Hayır. İyi niyet.
4: Bu kadar saçma bir gündemi biz 12 gündür.
1: Yok yapmış mı falan diye.
4: Yani evet bakın işte.
0: Hayır Ferhat Bey o kadar hızlı kendini eleştirdi ki.
4: Hayır eleştiriyorum ben 12 gündür eleştiriyorum. Biz 12 gündür 13 gündür 14 gündür Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık koltuğunun kimin oturacağını mı konuşmamız lazım? Grupta kimin konuşmamız, kimin konuşmasını dinleyeceğimizi mi konuşmamız lazım? Sokak bunu söylemiyor bana. Mesela ben gittiğim zaman sokakta ya acaba sizce grup toplantısında kim konuşacak diye sormuyor. Diyor ki emekliler maaşlarımız ne olacak? Hayat pahalılığı ne olacak? Buna çözüm getirebilecek bir siyasi atmosfer var mı diye soruyor. Ama doğru. Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu takip eder mi? Onun beğenisini şöyle işte kaldırır mı? Unfollow pozisyonuyla karşımıza çıkar mı gibi sorular sormuyor. Hakikaten bize bunu konuşturan da Cumhuriyet Halk Partisi. Maalesef bu krizi bu hale getirerek. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştiriyorum aslında kendimi bu yorumu yaptırdığı için.
2: Seçmen de gerçekten sandığa gitmeme eğilimi de yüksek. Yani CHP seçmenine zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olma gibi bir hedefi yok. Zaten bu bölünmüş veya bir umutsuzluk yüklenmiş CHP seçmenine. Gerçekten çok umutsuzlar ve bu devam ederse de sandığa gitmeyeceğiz diyen çok fazla insan var.
0: CHP hesabını kimleri takip ettiğini bulmuş.
4: Kimleri takip ediyormuş
0: bulmuş,
4: ben de onu merak ettim.
0: Erdem. CHP gençlik kollarını takip ediyor. CHP kadın kolları ve Kemal Kılıçdaroğlu bu kadar.
4: Bu kadar. Üç kişi.
0: Özgür Özel burada bu listedeydi. Çıktı Kemal Kılıçdaroğlu mu geldi o zaman?
2: Evet tabii.
4: Ha, bu sadece genel başkanı takip şeklinde bir stratejileri varsa...
0: O zaman işte anlaşılır.
2: Geçmişte ama yok. Kemal Bey takip ediliyordu bildiğim kadarıyla. Ya Özgür Özel varken genel başkan Kemal Bey de takip ediliyordu.
4: Özgür Özel genel başkanken Kemal Kılıçdaroğlu takipten çıkılmış.
2: Hayır çıkılmamıştı. Takip
4: ise,
2: ediliyordu.
4: O zaman ayrı takip ama bu aslında bazı şeyleri bize şimdiden bu ayrışmayı gösteriyor.
2: Evet ayrışmıştır artık
0: ya,
2: orada.
0: Ya hakikaten... Yani bunlar üzerinden konuşuyoruz çünkü kaçınılmaz olarak siyaset bunlar üzerinden konuşmaya itiyor.
3: Aslında değil. Mesela biz burada şimdi bunun hakikat sonrasını konuşuyoruz. Burada olması burada gereken hakikat? Takiptir bu. Yani bu AK Parti'de de böyledir, MHP'de de böyle, İYİ Parti'de de, DEM'de de böyle. Yadırganacak bir şey yok. Esas yadırganacak şey Anadolu'daki birçok ilde, ilçede Özgür Özel birçok ilin, ilçenin sosyal medya hesaplarını özgür irade gibi, işte özgür lider gibi kavramlar üzerinden değiştirdi.
4: Sena Hanım,
3: bu şekilde
4: AK Parti
3: ifade
4: mesela
3: edilmiştir.
4: 561 kişiyi takip ediyor. Milletvekilleri var işin içerisinde, bakanlar var. Yine bunun yanı sıra farklı, geçmişte işte Rütük Başkanlığı yapmış isimler var, belediye başkanları var. Yani bu noktada AK Parti şu anda... Hemen hemen herkesi takip ediyor. Grup başkanı da takip ediyor. Genel başkanı da takip ediyor tabii ki Cumhurbaşkanı. Yani
0: illa usul böyledir diyemiyoruz yani, diyorsunuz.
4: Baktığın zaman daha kapsayıcı gibi geldi bana.
0: Mesela MHP'ye baktım
3: buradaki
0: şimdi. Sadece
3: temel
0: sayıyorum.
3: Burada çift başlılığın bir göstergesi var baktığımız zaman. Türkiye Sayın Kemal Kılıçdaroğlu devlet terbiyesi almış bir lider. Bugün belki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı eleştirmiyor olabilir ama yarın... Bununla ilgili ciddi eleştiriler gelebilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2200 yıllık devlet yönetimi.

0: geleneğinden gelen bir ülke ve 200 yıllık bir demokrasinin olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nda olan büyük bir sorumluluk var. Fakat bu sorumluluğu yerine getirmediğini görürüz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin içerisindeki son birkaç saattir içerisinde konuşulan ana konu budur. O yüzden
1: yani
0: yarınki
1: şunu mu
0: çıkacak,
1: duymayı bekliyor Kemal Kılıçdaroğlu tarafı, çok özür dilerim, ya da Özgür Özel tarafı. Meclis başkanı diyecek ki yarın sabah 13.30'da Özgür Özel konuşacaktır. Ama mecliste, yani meclis...
2: Ben buna itiraz edeceğim.
1: Evet, yani, buyurun, bu partinin iç tüzüğüyle alakalıdır deniyor.
3: Devam edeyim. Kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun takipten çıkılmış.
4: Evet, evet,
3: karar sonrası. O zaman ne kadar takip edilmiş?
4: Yani yıllarca takip
3: sonra
4: ettik
3: diyorlar. Resmi hesaplar ele geçirildikten sonra bir sürede böyle gitmiş ikili. Bu yeni olmuş.
4: Ben de sordum. Dedim ki yıllarca takipten çıkmadı.
2: Meclis başkanı olayı yani
1: bütün
4: birazcık gidin, süreci, gidin diyorlar yani.
2: Süreci burada meclis başkanı edeyim. Yüklemek şöyle doğru değil. Niye devam doğru edeyim. Değil? Düşünsenize Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bir krizi niye meclis başkanı çözmek zorunda kalmış?
1: Buyurun.
0: Bu kaçıncı oluyor?
1: Ama herkes birbirine katkı sağlıyor, eleştiriyor ya da itirazını sunuyor. Siz de istediğiniz zaman müdahale edebilirsiniz. Buyurun lütfen
0: buyurun,
1: devam
0: arkadaşlar
1: edin.
0: Arkadaşlar konuşsun.
2: Ben şunu söyleyeyim o zaman. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın CHP içerisindeki bir sorunu çözmesinin beklenmesi tuhaf bir beklenti. Neden tuhaf bir beklenti? Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde çözememiş meseleyi, tarafsız olması gereken, tüm partilere tarafsız olması gereken bir meclis başkanı olaya müdahil olsun da şu kişi konuşsun ya da bu konuşmasın denmesi bekleniyor. Bu tuhaf değil mi? Mevzuata da uygun değil işin açıkçası.
1: Buyurun, mevzuata uygun mu değil mi? Tuhaflık var
0: bu
1: mı?
0: Bu gerçek sorunlara sahte yanıt vermedir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve 3 sayfalık bir dilekçeyle başvuru yaptı. Buradaki Özgür Özel'in kendisini sınıf başkanı gibi grup başkanı seçmesini eleştirel bir hukukun zemini oturtan bir dilekçe yazdı. Bu dilekçeye cevap vermeyen
2: milletvekilleri
0: bir meclis
2: itiraz
0: başkanı
2: etti
0: var.
2: Mesela,
0: ben bir
2: grupta
0: konuşayım.
2: Yok, karşılıklı gidelim. Yani, mesela milletvekilleri, CHP'deki milletvekilleri
0: savunmak için
2: iktidarı niye savunuyorum ben burada? İktidarın ilgisi yok. Meclis başkanını gündeme ediyorum. Getirdiniz. Ya diyorum siz, ki
0: ya ben bir
2: milletvekilleri, CHP'li milletvekilleri bizim grubumuzda yapılan grup başkanlığı ya seçimi usulsüzdür diye bir yazı verdiler mi mesela meclis başkanlığına?
1: Buyurun,
2: vermediler.
0: Ben gerçekleri konuşayım. Daha gri alandan kaçmak lazım. Daha somut ifade edeyim.
2: Gerçekleri konuşuyoruz. Net konuşuyoruz. Ya, bak, mevzuat dahilinde konuşuyoruz.
0: Şimdi
2: saygı göstereceksen ki, ben gerçekleri konuşuyorum demeyeceksin.
0: Ya ben gerçeği
2: ben kendi yorumumu söyleyeyim diyeceksin. Yani ama biz bence mevzuatta ne yazıyorsa, TBMM, CHP grup iç yönetmeliğinde ne yazıyorsa,
0: böyle olmaz
2: iş tüzükte
0: ama,
2: ne yazıyorsa, ne siyasi partiler yasasında ne yazıyorsa onu söylemeye çalışıyoruz. Yani, bu, kendimizce yorumluyoruz.
1: Buyurun. Gerçekleri dediğiniz için itiraz etti. Buyurun.
0: Gerçekleri söylüyoruz. Sayın Kemal Bey bir dilekçe verdi mi? Vermedi diyebilir misiniz?
2: Verdi.
0: Ne yazıyordu dilekçe? Okudunuz mu?
2: Verdi, dilekçeyi okudum.
0: Ne
2: ben
0: yazıyor?
2: De soruyorum.
0: Tamam, ne yazıyor?
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin nezdinde
0: bakın bir makama yazılan bir dilekçe var.
2: Milletvekili olup da burada meclis başkanlığına somut, neden somut, bizim grup toplantımız somut, yanlıştır, usulü uygun yapılmamıştır, diye bir milletvekili yok diye soruyorum.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın paralel bir yapıya izin veriyor olması, sorumluluk alıyor olması, onun bir anlamda ileriki aşamada bununla ilgili hesap verme dönemi gelecektir.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup başkanlığından alma yetkisi sadece
0: değildir.
2: Bir noktada var.
0: Parti içerisindeki yasal olarak ifade edeyim tekrar, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dilekçeyle müracaat etmiştir. Özgür Özel'in sınıf başkanı gibi kendisini grup başkanı seçtirmiştir. Tüzüğe aykırı, parti meclisine aykırı, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurallarına aykırı bir şekilde gerçekleşen seçim sonrasında hukuki olmayan bir zeminde seçilen bir grup başkanından
1: az
0: bahsediyoruz.
1: Az önce bir ifadeniz
0: bununla
1: oldu. Meclis başkanlığı ilerideki dönem için bir sorumluluk almamak adına mı böyle yaptı? Ona mealen
0: bunun,
1: öyle bir...
0: Bunun
1: hemen geliyorum hocam.
0: Meclis başkanının burada bir inisiyatif alması gerekirdi. Fakat bunu almıyor. Her iki tarafa da mesafeli durarak bu sorunu kendi içinizde çözün diyor. Bu doğru bir yaklaşım değil.
1: Peki.
0: Parti grup başkanı, özür dilerim, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazdığı yazışmalara baktığımız zaman buradaki sorunu, temelini hukuk çerçevesinde işaret ediyor. bunları dikkate almayan bir meclis başkanımız var. O yüzden geçmişe hatırlayalım, Cemil Çiçek dönemindeki meclis başkanımızın meclis başkanlarında olağanüstü yetkiler vardır. Bu yetkileri kullanması gerekirdi. Ve bu yetkileri geçmişte Cemil Çiçek kullanmıştır. Yargılanan
2: böyle
0: milletvekili...
2: Böyle bir olay mı oldu?
0: Ya, siz saldırıya geçiyorsunuz. Biz burada ayakları zemine basan bir şekilde ben ifade ediyorum.
2: Ya ayakları zemine bastıracağım
0: siz
2: ben şimdi.
0: Siz meclis başkanını savunmaya geçiyorsunuz. Gözüne şirin görünmek için herhalde.
2: Ya burada bak somut bir dakika, Sena, o zaman ben de şunu söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözüne şirin gözükmek için mi? Yani
0: biz geçelim biz.
2: Meclis grup iç yönetmeliğinde yetkisi olmadığı halde
1: meclis başkanı çok değerli hocam Kerem Alkin. Buyurun hocam.
5: Ya şimdi esasen her iki tarafında doğru söylediği şeyler var diyeyim. Yani şu anlamda meclis başkanlığı buna muhatap olmaz. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'na da böyle haksızlık yapılmaz. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu...
0: Siz peki Özgür Özel'in grup başkanı seçiminde seçildi ve grup başkanı kendisini ilan etti. Oradaki sürecin literatürlere uygun olarak yapıldığını düşünüyor musunuz? Hukuki zemine oturuyor mu?
5: O zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri meclis başkanlığına gidip itiraz ederler.
0: Niye ettiler? Dilekçe verdi Kemal Bey.
4: Edemezler ya, tutanak altına
0: sayfa,
4: alınmış.
0: 3 sayfalık dilekçe verdi.
4: Resmi, evet, tamam, resmi olmasa geçen hafta... Pardon da hocam, resmi olmasa geçen hafta Özgür Özel grup toplantısı yapabilir mi? Yani orası...
0: Resmiyete, bakın resmiyete itiraz etmemiştir. Çünkü meclis başkanı bunu kabul etmiştir.
4: Murat Bey,
0: meclis başkanı başka bir boyutu kabul etmiştir.
4: Edecek tabii ki, 110 milletvekili imzası var, etmek zorunda.
5: Şöyle bir felsefi doğruluk var. Sayın Özgür Özel dahil olmak üzere Sayın Kılıçdaroğlu 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi partisi tarafından büyük bir alkışla Cumhurbaşkanı adayı yapılmadı mı?
1: Yapıldı.
5: Ve bu nedenle de Sayın Kılıçdaroğlu siyaseten ciddi bir fedakarlıkta bulunarak milletvekili adayı olmadı mı? Şimdi
1: feragat etti millet.
5: Sayın Özgür Özel dahil olmak üzere kendi partisinin milletvekilleri bütün siyasetçileri tarafından alkışlarla, gözyaşlarıyla Cumhurbaşkanı adayı yapılmış olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kendi siyasi hayatı için bir fedakarlık yapıyor o boyuttan bakarsanız. Milletvekili adayı olmaktan vazgeçerek Cumhurbaşkanı adayı oluyor. Sonra da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu şekilde destekleyen ve onun da bu fedakarlığı yapmasına sebep olan ekip olarak dönüyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda milletvekili olmamasından yararlanmaya çalışıyorsunuz. Yani dolayısıyla burada meclis başkanlığının bu konuda inisiyatif almasını istemek de doğru değil. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bu muamele de doğru değil. Yani oralarda buluşmamız lazım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir fedakarlık yapmış. Meclis başkanlığı açısından problemin en önemli karışık noktalarından bir tanesi... Sayın Kılıçdaroğlu'nun şu anda
0: peki,
5: fiilen milletvekili olmaması.
0: Aynı tarihte, aynı saatte salonu kullanabileceği
2: yönde... Böyle bir şey yok ki. Baktın, yok iki tarafa da randevu veren bir meclis başkanlığı yok. Tam da gerçek bu işte.
0: Serinde,
2: gerçekler yani, üzerinde konuşalım.
0: İkisinin de müracaatı
2: aynı saat.
0: Aynı saat.
1: Peki biz, burada biz, bir yani, Ankara muhabiri olarak
5: Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Kılıçdaroğlu'na milletvekili adayı olmayarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu süreçteki adaylık süreci sonrasında seçilmemesi halinde CHP adına ciddi bir fedakarlık yaparak yani CHP adına ciddi bir fedakarlık yapması noktasında yani burada bugün CHP Sayın Kılıçdaroğlu'na bu perspektiften baktığınızda grup toplantısında konuşması hususunda gereken imkanı sağlamayarak bence çok büyük haksızlık yapılıyor. Yani
0: görev
5: birbirine karıştı.
2: Doğru. Bu doğru.
0: Görev ihmali var. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın bir görev ihmali
4: yok,
0: var.
4: Resmi
0: yani
4: resmi.
0: Nasıl yok?
4: Şöyle
0: İkisinin
4: bir şey diyemez. Milletvekili
0: olmayan,
4: birine parti grup başkanlığı vermemiş.
2: Sena Hanım,
4: milletvekili grup başkanı
2: mı
4: seçmiş.
1: Ankara'nın meclis başkanının
0: ikisine olanak sağlamıştır.
1: Öyle bir çok
2: önemli. Bunu bir aydınlatalım yani.
1: Şöyle her siyasi partinin grup toplantı saati günü bellidir. ve o her hafta düzenli olarak, mutat olarak o tarihte, o saatte, o günde yapılır. Yani meclis başkanlığı AK Parti sen gel saat 12'de yap, perşembe günü bu hafta da çarşamba yap demez. Yani mesela AK Parti'nin çarşamba saat 12'dir, salı 10.30 MHP'nindir gibi böyle belirli şeyi var. Salı 13.30'da CHP'nindir. Bütün partilerin bellidir.
4: HDP'nin 14.30'dur.
1: Evet. Olur. Yani hepsi
2: BBMB TV'de hepsini yayınlar.
1: Yayınlar. Bu arada CHP basın da bir de onu da söyleyelim. Pool dediğimiz o sistem, yani frekansı, frekans bilgilerini geçmiş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclis toplantısında konuşacağı frekans bilgileri diye CHP basın tarafından paylaşılmış.
2: Bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi
4: biz... O zaman kendileri yayınlayacak. Yani meclis TV'nin frekansı... Yani
1: frekans veriyorlar. Meclis TV'de ayrıca yayınlayacaktır.
2: Nasrettin yani Hoca'nın fıkrasına dönüyor iş ama yani iki kişi tartışıyor. İşte Nasrettin Hoca gidiyor, ona da haklısın, buna da haklısın. Bunu gören bir kişi de diyor ki ya ona da haklısın dedim, buna da haklısın dedin, sen de haklısın diyor. Şimdi buradaki mesele bu. Ama aynen, bu meseleyi doğru ortaya çıkartan kim? Cumhuriyet Halk Partisi. Bakın CHP grup iç yönetmeliği madde 5. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu grup genel kurulu adıyla toplanır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi MYK demiyor. Diyor ki evet. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu grup genel kurulu adıyla toplanır. Grup başkanı Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı milletvekili ise Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunun da başkanıdır. Genel başkan milletvekili değilse grup genel kurulunda grup başkanlığı için bir yasama döneminde iki kez seçim yapılır. Hı hı. Yapılan seçimlerde saat çoğunluk aranır. Yasama döneminin başında yapılan seçimlerde seçilen grup başkanının görev süresi 2 yıl. Bu sürenin dolmasından sonra yapılan dönem sonuna kadar gider diyor. Ya. Şimdi yani, yani, burada bakın eğer grup başkanını değiştirmek istiyorsa şu an genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Bunun farklı bir şeyini söylemiyoruz. Ne yapabilir Kemal Kılıçdaroğlu? Meclis grubunu yeniden seçime götürebilir, adaylarını belirleyebilir. O grup içerisinden yapılacak seçimle yeni grup başkanı ve grup başkan vekillerini belirleyebilir. Bunu yapmıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Hı. Bunu yapmak yerine bir şimdi dilekçeyle bir meclis vereyim başkanlığına bir yazı yazıp grup başkanlığını düşürmesini istiyor. Vereyim. Veya devam edeyim bir saniye.
0: Şöyle bir bilgi vereyim.
2: Eğer şu grup seçimi usulsüzse, önemli bir, şu cümlemi lütfen kesinlikle
0: tamamlayın. Bilgi vereyim.
2: Grup başkan seçimi, grup başkanlığı seçimi.
1: Hızlıca
2: bakın şu tamam doğru. Grup başkanlığı seçimi 3 gün önce milletvekillerine haber vermeden yapıldı. Ama ben de diyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının bir dilekçe vermesi yerine Cumhuriyet Halk Partisi'nden 20 milletvekilinin imzasının olduğu bizim grup başkanlığı seçimimiz usulsüzdür diyerek bir itiraz dilekçesi neden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmiyor ve sonrasında yapılacak seçimde salt çoğunluğu sağlayamama endişesi mi taşıyor Kemal Kılıçdaroğlu ki çözümü Numan Kurtulmuş'tan bekliyor? Benim kimseye şirin gözükmek gibi bir derdim yok.
0: Ben
2: ama
0: şimdi
2: işi kendinden bilir işi
0: şimdi,
2: bilemem.
0: Şimdi ifade edeyim belki daha iyi anlaşılır. Biraz önce belirtmiştim partiden aldığım bilgi ana konusu son 2 saattir Numan Kurtulmuş'la ilgili eleştirel perspektiflerden bakıyorlardı. Biraz önce gelen bir bilgiyle size bilgi vereyim. Sizin bahsettiğiniz kişi, şahıs yani Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, meclis idari ekibiyle toplantıya giriyor. Neden giriyor? Yarınki bu grup toplantısıyla ilgili çözüm bulacağıyla
1: bugün
0: ilgili.
1: Bugün mü? Şimdi?
0: Şu an toplantıdalar. Yüksek ihtimal birkaç saat içerisinde herhalde netleşir. Bahsettiğim nokta buydu. Burada çözüm bulacak kişi değil, kuralı, hukuku, anayasayı, meclisin kurallarını uygulayacak kişi ve tek kişi yetkili Sayın Numan Kurtulmuş'tur. Bu görevden kaçamamıştır. Yani burada bir sorumluluk alacak. Yarınki huzuru, Türkiye'nin huzurunu sağlamak zorundalar.
1: Ben de bir
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde insanlar namus şeref üzerine yemin eder ve orada görev yapar. Başta meclis başkanımız. O yüzden buradaki sorumluluk öyle sıradan bir sorumluluk değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kalbi olan merkezden bahsediyoruz. Paralel bir yapıya müsaade edemezler.
2: Yani biz ne kadar
4: milleti ama bir dakika milletin siz, seçtiği milletvekilleri orada Allah
0: siz burada Kemal Bey belki
4: ama bir dakika
0: sizler,
4: olmaz.
0: Bakın
4: Bakın ya, milletin seçtiği milletvekillerine meclisteki milletvekillerine paralel diyorsunuz ya, bu mümkün mü ya?
0: Paralel bir
4: değil. Bunu diyemezsiniz ya, millet seçmiş onları.
0: İki tane
4: onları.
0: İki başlılı bir şey olabilir mi?
4: Göndermiş.
0: Grup
4: ona,
0: başkanı.
4: Ona siz karar veremezsiniz. Ona
0: ben biraz önce
1: ben sonra şunu söyleyeyim.
4: Diyemezsiniz
5: Kasım
4: öyle bir
5: 2002
4: şey.
5: Seçimlerinde ben şunu belirteyim. Şey
4: benim ifade ettiğim bir paralel. Benim
0: benim ifade ettiğim burada. O, tamam siz orada kalın. Bak ben şunu söyleyeyim. Numan Kurtulmuş'la ilgili belki bugün medyada ilk
1: siyasete girme sebebi Kemal Kılıçdaroğlu. Hepsini
0: burada ifade edeyim.
4: O zaman evet, paraleli yaratan Kemal Bey yani.
0: Ya kimin yarattığını hepimiz biliyoruz.
4: Evet, belli.
0: Yani önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı yaptılar. Ardından nasıl kaybettiririz'in çalışması ya, var. Dün size onu, yayında örnek verdim. Ya, kişi yalanlama yapmadı.
4: Cumhurbaşkanı adayı yaptılar yani. Dedi. Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı Kemal olmak Bey, için çabaladı, uğraştı. Yankı odalarında
0: şimdi
4: toplandınız
0: ben size
4: ya.
0: Şunu
4: yapmayın Allah aşkına.
0: Numan Kurtulmuş Bey'le ilgili,
1: Kerem
0: Necis Başkanı ile ilgili.
1: Sonra devam edeceksiniz. Merve Şebnem Hanım
0: tamam
1: da ekleme yapacak.
0: Tamam, hiç konuşturmuyorsunuz.
1: Olur mu Murat Bey, gözünüzü seveyim. Artık
5: sessiz bir şekilde
0: şunu anlatalım yani, biraz önce meclis başkanının meclisteki idarelerle toplantı yapıyor olması kıymetli midir
5: i̇şte,
0: Sayın Hocam?
5: Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yarın dünyaya iyi görüntüler vermemesi anlamında da bir toplantı oluyor olabilir.
2: Hmm. Bir şey söyleyebilir miyim hocam? Kasım'a. Bilgi. Şimdi görüştüm. Böyle bir toplantı yok.
4: Ben de sordum.
2: Böyle evet. Bir toplantı yok.
0: Birazdan görürüz.
2: Gerçekten.
4: Neyse, belki doğru olabilir canım. Belki 2002 Kasım olabilir.
5: Sayın Cumhurbaşkanımız siyasi yasaklı. AK Parti meclis grubu oluşturulurken Sayın Abdullah Gül o zaman Kayseri Milletvekili olarak grup başkanı oldu.
2: Evet.
5: Ve Sayın Cumhurbaşkanımız da partinin genel başkanı olarak esasen bir parti içerisinde huzur, saygı, bölünmüşlük yok. Yani bölünmüşlük yoksa, huzur, saygı ve teamül ve süreçlerle ilgili bir şey varsa elbette her seferinde söz konusu Abdullah Gül'ün grup başkanı olduğu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman partinin genel başkanı olarak grupta toplantıya davet edildi ve gereğini yaptı. Sonra
2: şu anda öyle zaten Sayın evet, Hocam. Yani sonra, Genel Başkan, AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, evet, milletvekili değil evet, ama evet. Grup Başkanı Abdullah Güler'in konuşmasını
5: ondan
2: gördük mü hiç grupta?
5: 9
2: görmedik.
5: Mart 2003'te Siirt'te seçimler yenilendi vesaire. Yani burada esasen yani Murat Bey'in şunu isterleştirmesinde yarar var. Sayın Kılıçdaroğlu'na bu noktada usul gereği, teamül gereği bir saygısızlık yapıldığı aşikar. Ama bu söz konusu saygısızlığın meclis başkanlığıyla alakası yok. Yani
2: evet,
5: bunu karıştırmamak lazım.
0: Bir örnek vereyim.
5: Yani hani
0: şimdi aldığım bir bilgi,
5: yani Sayın Kılıçdaroğlu'na saygısızlık yapılmıyor demiyoruz.
0: Sayın Kılıçdaroğlu'nu, şunu da şöyle bir bilgi de vereyim.
2: Parti
0: Sayın Kılıçdaroğlu'nu dinlemek için 1400 civarında vatandaş Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuru yapıyor yarın dinlemek için. Bunun 600'üne izin veriyor Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani bu da ilginç. Birçok vatandaş
2: salon,
0: kapıda
2: salon
0: kalabilir.
2: 600.
0: Ama ben somut bir bilgi veriyorum. Beraber. Başvuru yapan, dünden itibaren başvuru yapanlarla ilgili sayı 1400 ve bunun 600'üne Türkiye Büyük Millet Meclisi
5: CHP
0: izin
5: mi
0: verdiği görülür. Sadece Kılıçdaroğlu ile ilgili başvuru yapan. Bu da
2: ama
0: ilginç.
2: Zaten salonun bir kapasitesi
1: belli
2: var.
1: Bir kapasite vardır orada.
0: Kapasitesi var. 3000 alabiliyor. 3000'in üzerinde de alabiliyor.
2: O salonun kapasitesi 3000 değildi.
0: Geçen hafta 3000'e yakın
1: büyük
0: kişi izledi.
1: Salon değil diye hatırlıyorum.
4: Bu küçük salon orası diyebiliyorum.
2: Yani ama o meclis grubunu, grup toplantı salonlarını bilenler bilecektir.
4: Bellidir zaten orası sayısı.
2: Ki muhalefetin büyük grubu, büyük salon ama buna rağmen yani çok tıka basa doldursanız 1000 kişinin alabileceği salon.
5: Sıralara Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, il ve ilçe başkanları,
2: eski
5: bakanlar, eski milletvekilleri oturuyorlar. İşte şu anda görüyoruz onu. Yani buraya 1500 kişi girebilir mi ya?
2: Mümkün değil.
1: Ya bunu biraz daha,
5: biraz daha verebilir miyiz? Yani
1: salonun genelini istiyorsunuz.
5: Geçen hafta grup toplantısı esnasında arkadaki bütün kalabalığı gösteren görüntüler vardı. oradan kabaca bir hesap yapabiliriz. Yani 1600 kişi, 2000 kişi çok büyük izdiham olur.
1: Getirebilir misin Erdem o görüntüleri? Merve Şebnem Hanım o esnada buyurun.
3: Şimdi Murat Bey aslında iki kere üst üste aynı konuyu vurgulayınca sezdim sonra kendisi de
0: şöyle,
3: ifade etti.
0: Numan Bey'in şöyle bir düşüncesi varmış. Belki bu gece netleşir. Grup toplantısına vatandaşın alınmama ihtimalinin de olacağı söyleniyor. Belki bu gece netleşecek.
3: Bir arbede ihtimali varsa i̇şte şu, bu konuda evet inisiyatif alabilirler.
2: Şurada sizce kaç kişi vardır?
4: Kalabalık çok kalabalık evet.
3: Yine de kalabalık.
2: Kalabalık ama evet, kalabalık. Yani burada 3000 kişi yok mesela
4: yoktur,
2: bende.
4: Yoktur burada evet.
2: Almaz zaten kapasite.
1: Hocam siz ekonomistiniz, iktisatçısınız. Yani sizin orada vatandaşla, matematikle aranız hepimizden çok
5: yani
1: daha
5: şöyle
1: iyi.
5: Şöyle söyleyeyim, CHP'den yetkili olarak 400 kişi
4: varmış. Geçen hafta 1100 kişi varmış. Abi, burası tam, 1100 kişiymiş.
5: O halde bakın yani, tam rakamı şöyle söyleyecektim. CHP'den yetkili olarak 400 kişi vardır, vatandaştan da 700 kişi vardır diyecektim. Hı-hı. Tam zaten.
4: Yani izdiham vardı
5: 1100'ü
4: diyor.
5: Söylediniz.
4: 1100 kişi vardı diyor. İzdiham oldu diyor.
2: O zaman yani şöyle söyleyeyim. Buradan yola çıkarsak CHP Genel Merkezi'nin talebine meclis yönetimi 600 kişiye onay vererek aslında muhatap olarak
5: orası o kadar dolacak anlamına gelir. Yani 700 kişi, 700 vatandaştan daha fazlası orada çok sıkıntı oluşturur.
4: Evet.
1: Şöyle bir yandan da ben de ziyaretçi sayılarına bakıyorum şimdi. Maksimum kişi sayısıyla ilgili evet hakikaten biraz daha bakar açıklarım ama büyük grup toplantı salonu ve küçük grup toplantı salonlarında değişkenlik gösteriyor. Anlaşılan o ki kim gelecek peki Murat Gezici? O misafir listesinde, ziyaretçi listesinde kim var biliyor
0: onu
1: muyuz?
0: Onu bilmiyorum. Yani orada vatandaşlar geliyor. Şey, muhtar da gelebiliyor, sıradan bir emekli de gelebiliyor, partililer de gelebiliyor.
4: Tabii, milletvekili adını yazdırıyor, milletvekilleri...
0: Orada içeriye giriş, referans da gerçekleşiyor.
3: Zaten boş gözükmemesi de gerekiyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu açısından da
0: asıl
3: bakarsanız...
0: orada ne konuşacak Kemal Bey, onu dinlememiz lazım. Yani orada kimin geleceğinden ziyade... Kemal Bey...
3: Yo, bence kimin geleceği de önemli ama sizin söylediğiniz de önemli. Müsaadenizle şu konu kapanmadan, Numan Kurtulmuş ve meclis başkanı meselesi kapanmadan ben de bir MS'i derdimi aldım. Yoksa sizin gibi ben de küseceğim, beni hiç konuşturmuyorsunuz. Şimdi şöyle, bakın aslında Murat Bey ilk söylediğinde sezdim ama ikincisinde kendisi teyit etti. Kemal Kılıçdaroğlu tarafında, Kılıçdaroğlu cephesinde bir meclis başkanlığına bir serzeniş var diye. Niye yapmıyorlar? Ben bunu biraz yanlış buluyorum. Bakın şimdi sen Numan Kurtulmuş A, B, C hiç fark etmez kim olduğu. Siyasete giriyorsanız bazı şeyleri altın tepside beklemeyeceksiniz. Yargı kararıyla geldiyseniz bile ki kesinleşmiş bir karar yok. Bundan sonrasında o bana bunu versin, şu bana şunu getirsin. Bunu yapamazsınız. Ya yani bu yağmurda yürüyeceğim deyip ıslanmak istemiyorum demek gibi bir şey. Bu bana verilsin, Özgür Özel'den alınsın. Geçen hafta Numan Kurtulmuş yurt dışına çıkmadan önce şunu söyledi ve çok doğru bir ifadeydi. Meclis kendini mahkeme yerine koymaz.
2: Evet.
3: Tam da bunu söylemişsiniz. Bir hafta sonrasında inisiyatif nedir? Kendinizin
0: peki,
3: vereceği kararı kullanmak
0: tutuklanan,
3: demektir.
0: Gözaltına alınan milletvekilleri vardı ama yargı karar vermemiş. Tutuklu olarak yargılanıyor. Somut kanıt yok. Bu kişi neden meclise giremiyor mesela? Baktığınız
1: çok
0: zaman.
1: Özür dilerim.
0: Bugün buna benzer başka bir çok sorun örnek var.
2: Ya, çok özür dilerim. Birini çok alakası şeyler sözünüz
3: kaldı ki bir de şu mevzuda.
2: Uzlaşmasızlık bakın, içeriden bakın, çıkamıyor
0: zaten. Mahkeme değiliz diyor ya.
3: Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması meselesinden tutun. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak mutlağına geri dönmesine. Bütün bu konuların hepsinde arınma mesajı verene kadar Kemal Kılıçdaroğlu hep geri planda durdu. Ceza davalarında da hatta yani çağrılmasına rağmen gidip konuşmadı bile. Bütün bunlar yapılırken hep aslında eleştiriye tutulan, hedef olan kimdi? AK Parti. Numan Kurtulmuş her ne kadar tarafsız bir meclis başkanı olsa da günün sonunda AK Parti ve burada inisiyatif kullanması demek doğrudan partisinin de hedef olması demek. Neden böyle bir dezavantajlı duruma düşürsün ki kendisini? Bakın o kadar çok hani bütün CHP'liler itirafçı olmuş, CHP'liler şikayetçi olmuş parti için bir meselede bütün dayağı aslında AK Parti yemişken bir de Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin bu konuda da neden bizim yerimize bir daha dayak yemiyorsun yapıyorsunuz diye kızmasını da ben pek anlamlandıramadım. Günün sonunda vatandaşın da beklediği bir şey var. Madem siz bu kadar şikayetçiydiniz, kürsüye çıkıp da sadece bu bir FETÖ meselesi deyip çekilemezsiniz, altını doldurun kesinlikle denirken, bizler de onu beklerken, yani bakın bir senedir, bir buçuk senedir sustum ama artık konuşacağım dediğiniz yerde sizin konuşmanızı beklerken, siz hala birilerinden destek bekliyorsanız bunun devamı gelmez. Bundan sonra CHP içerisindeki sürecin daha da karışıklaşması, karmaşıklaşması açısından sıkıntılı bir durum.
2: Kesinlikle katılıyorum.
1: Şimdi mecliste siyasi partilere, tüm gruplarına, siyasi partilerin tebliğ edilen bir yazı var. Bu da olası karışıklıkların önüne geçilmesi için grup toplantılarının yapıldığı günlerde ziyaretçi tahliyelerinin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için kapasite ve fiziki koşullar dikkate alınıp maksimum ziyaretçi sayısı belirlenmiştir diye bir yazı. Burada işte küçük grup toplantı salonu için 352, büyük grup toplantı salonu 630 diye sayıları belirtmişler. Bu sayı maksimumdur. Milletvekillerini ve güvenlik personel sayılarını da kapsar diye söylüyorlar ve herkesin grup toplantısı giriş kartı, yaka kartlarıyla salona alınacağına dair bir yazı gönderilmiş. Evet. Tüm siyasi partilere tebliğ edilmiş bu yazı.
2: 630 kişi evet alabiliyor. Yani büyük grup toplantı salonunda şu anda maksimum kişi sayısı büyük hesaplaması
4: salon,
2: 630.
4: Salon AK Parti'nin salonu zaten.
2: Hayır evet, hayır. Orası daha senato salonu senato diye geçiyor. AK Parti'nin
4: gerçi evet orası farklı, pardon.
2: Bu
4: doğru,
2: büyük
4: doğru,
2: grup
4: farklı, doğru.
2: Küçük grup mesela salonu işte Milliyetçi Hareket Partisi ve HDP'nin kullandığı salon, CHP'nin kullandığı büyük, büyük salon, grup salonu. Tamam. Burada da
1: 632 kişi.
2: Şimdi abi, buradan baktığımızda 600 kişilik bir onay veriliyor olması meclis başkanlığının aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezini burada dikkate aldığı anlamına geliyor. Burada aslında şimdi Merve Şebnem Oruç'un söylediği önemli bir nokta var. Kemal Kılıçdaroğlu ekibi hep birilerinden bir şeyler bekliyor ama yarın bir gün Numan Kurtulmuş hukuken böyle bir yetkisi olmadığı halde ben yaptım oldu şekliyle Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak. Yani CHP grup başkanı konuşamaz dediğinde
0: usulsüz seçildiğiyle ilgili ekibi, usulsüz şekilde grup başkanı seçildiğiyle ilgili başvuru var.
2: Aynı şeyi sen bunu yapıyorsun. Bir saattir itiraz ettiğin konuyu yapıyorsun.
0: Siz ne dediniz?
2: Bir saattir itiraz ettiğin meseleyi bakın, şu anda hayata geçiriyorsun.
0: Siz şunu görmezden geliyorsunuz.
2: Bir
0: burada
2: cümlemizi
0: usulsüz
2: bir bitirelim
0: şekilde
2: ya
0: grup başkanı seçildiğine dair bir yazı var, bir dilekçe var.
2: Diyorum
0: bunu
2: ki,
0: görmeyecek
2: 25
0: mi
2: milletvekili desteklediği iddia ediyor Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Bunlar meclis ya grubuna, oldu da meclis başkanlığına bir itiraz dilekçesi verip de bizim seçimimiz usulsüzdür dedi mi?
0: Dedi, verdi 3 sayfalık
2: nerede
0: dilekçe.
2: Nerede hani o zaman onu da aslında genel merkez
0: verdi
2: size yazıyor. Göndersinler o dilekçeyi.
0: Sayfa.
2: Burada verelim ekrana. Siz yok öyle bir metin.
0: Ya nasıl
2: öyle
0: yok
2: bir dilekçe yok.
0: Usulsüz bir şekilde yapıldığıyla ilgili 3 sayfalık dilekçe verdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Dikkate alması gereken meclis üyelerinin yazdığı bir dilekçe yok. Genel merkezin yazdığı bir dilekçe var. Genel merkezin yazdığı dilekçede grup seçimlerinin yenilenmesini gerektirebilir. O zaman buyursun grupta seçim yapsın diyorum ben de Kemal Kılıçdaroğlu. Niye yapmıyor?
0: Yenilenecek.
2: Ya da şunu yapsın.
0: Belirtiyoruz size.
2: Bakın hukuken elinde şöyle bir yetki var.
0: Meclis başkanına bir müracaat var. Bunu yok sayıyorsanız sizinle de konuşulamaz.
2: Zaten grup başkanlığı düşer. Özgür Özel'i grup başkanlığını iptal etmek istiyorsa Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ile olan bağını keser. Parti meclisinden alacağı salt çoğunluk kararıyla beraber disiplin kuruluna gönderir. Gönderdiği an zaten CHP üyeliği sonlanacağı için fiilen grup başkanlığı düşer.
4: Düşer, evet.
2: Bunu niye yapmıyorlar?
4: Evet. Askıya alabilirler.
2: Yani Numan Kurtulmuş'tan beklerken ya da iktidardan böyle bir destek beklerken ki iktidar konuya diyor ki ya benim bununla bir alakam yok. Ben sadece izliyorum. Bir yandan da kendi gündemime bakıyorum. Zaten kendi gündemine baktığımızda 6 beldede yapılan ara seçimde 5 tanesi Cumhur İttifakı'nın kazanmasıyı da görüyoruz. Başka meselelerle ilgileniyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu burada parti içinde kendi mücadelesini, kendi ayakta durabilmesini sağlayamıyorsa başkasına bunu fatura etmemeli diyoruz biz. Şu yapılabilir bundan sonrası için. Olası benzer durumlar için meclis iş tüzüğü yeniden yazılır. İç yönetmelikler tekrar elden geçirilir. Siyasi partiler yasası tekrar elden geçirilir. Bütün açıklar, hukuki açıklar kapatılır. Biz de bu tartışmaları yapmayız. Ama şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun haklı olduğu bir tane nokta var. O da grup iç yönetmeliğinde yazan. Grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışır diyor. Gördüğümüz kadarıyla Özgür Özel grup başkanı olarak genel başkana bağlı olarak çalışmıyor. Ve aslında parti suçu işliyor. Bu da disiplin süreçlerini beraberinde getirmesi gereken bir mesele.
4: Usulsüzlük önünde de usulsüz değil. Niye? Meclis başkanlığı odayı vermiş ve odanın kapısına da grup başkanı diye tabela asmasına izin vermiş. Yani usulsüz olsa zaten mecliste öyle bir tabela asmasına izin vermezler. Milletvekilleri aday gösteriyor. Kapalı zarfla oylama yapılıyor ve kapalı zarfla yapılan oylama da tutanak altına alınıp meclis başkanlığına veriliyor. Yani Özgür Özel'in grup başkanlığı da usulsüz değil. Ha, evet, siyaseten bunu usulsüz diyebilirsiniz. Ama resmi olarak usulsüzlük yok ortada.
1: Buyurun. Ne diyeceksiniz?
0: Tekrar somut bulgularla ifade edeyim. Eğer ekrana getirebilirlerse 3 sayfalık Kemal Bey'in bir dilekçesi var.
1: Varsa dilekçe grup, getirelim. Grup başkanı, siz de varsa atın lütfen.
0: Grup başkanının seçimiyle ilgili Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na müracaat etmiştir. Usule uygun olmadan seçimin gerçekleştiğiyle ve itiraz etmiştir. Ama buna sessiz kalan bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı var. Bugün olayın daha
1: ciddi... Bu dilekçe işleme alınmadı mı yani?
0: Alınmamış olacak ki sadece levha kaldırıldığından bahsediliyor. Genel Başkan Özgür Özel yazıyordu biliyorsunuz levhada. Bunun kaldırıldığı altı çizilmişti kamuoyunda. Burada usulsüz bir şekilde grup başkanı seçimimi gerçekleşmiştir ve bununla ilgili bir itiraz olmuştur. Düşünün yani Cumhuriyet Halk Partisi mecliste bir grubu vardır.
4: Bir örnek, bu grup,
0: ya
4: bir
0: ben
4: örnek
0: öyleyorsa komik geliyor.
4: Bir örnek var. Yani,
1: bunu delillendirmek gerekir.
4: Biz meclise gidip herhangi bir kapıya yani bunu, bir tabir asabiliriz. Yani bu mümkün mü?
5: Teknik olarak ben bilgilendirmeyi yapayım. Meclis tüzüğü gereği parti grubu tarafından yapılan seçim sonucunda seçilen grup başkanı ile ilgili olarak eğer bir itiraz varsa hem milletvekilleri hem de parti genel başkanı itiraz dilekçesi veriyor.
0: Verdi.
5: Ancak detay şu, söz konusu itiraz dilekçesinde seçimin usulsüz olduğuna dair hukuki argümanlar, yani o söz konusu 3 sayfalık dilekçede yeterince hukuki argüman var mı?
0: Mesela 3 gün belirtiyor hukuki, mesela diyor ki 3 gün öncesinden tebliğ edilmediğinden işte, bahsediyor.
5: Mahkeme bunlar kararları gerekçe gösterilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na itiraz dilekçesi sunulabiliyormuş. Yani dolayısıyla çok süratli bir şekilde belki Sayın Kılıçdaroğlu'nun destekleyen milletvekilleri aynı zamanda ilgili mahkemeye giderek bunun bu söz konusu parti genel başkanlığı seçiminin usulsüz olduğuna dair hemen bir mahkeme kararı da alıp onu da belki dilekçeye ekleyebilirler.
4: Yani mutlak mutluluğunu alan Kemal Kılıçdaroğlu bunu da gayet alabilir. Yani bunda bir şey gitsin mahkemeye başvursun ve düşürsün veya askıya alsın üyeliğini. Askıya aldığında zaten direkt zaten düşecek grup başkanlığı. Partiden ihraç etsinler ve bu tartışmada bitsin.
0: Ya, öyle biliyorsunuz ki Kemal Bey mi aldı mutlak kararını?
4: Yani Kemal Bey, siyaseten söylüyorum. Yani sonuçta hakaret, bir mutlak...
0: Bakın hep bu adamı suçlayan ifadelerde bulunuyorsunuz ya.
4: Bakın şimdi yani, Kemal Bey'i eleştirebilirim.
0: Kemal Bey'i eleştirme...
4: Bu benim hakkım.
0: Eleştirme değil ki bu.
4: Özgür Özel'i de eleştirebilirim.
0: İktidarla beraber hareket ediyor diyorsunuz. Yani
4: öyle bir şey
0: siz...
4: dedin mi?
0: İktidarla şey beraber, bakın bunu terk etmek lazım. Böyle bir...
4: Ben öyle bir şey mi dedim?
0: Sayın...
4: İktidarla beraber hareket ediyor mu dedim? Yani,
1: o ifadeyi kullanmadım. Ifade
4: kullanmadım, dedim ki mutlak mutlana alan... Ne diyeceğim? Bakın mutlak mutlana alan mahkeme...
0: Evet.
4: Ya şimdi mahkemeden almak
2: hukuka
4: şöyle...
2: Hukuka işi götüren bunu yani, hukuka götürsün mü demek
4: başvuru istiyorsun? Yapar ve kararı lehine çıkartır. Çıkartır derken yani... Dilekçeyi sunar, delillerini sunar ve haklı olarak alır. Yani şöyle ben beraat ederken de derim ki gittim... Suçlanıyordum ama delillerimi sundum, beraat ettim. Beraat kararı aldım denir. Yani mahkeme bana beraat ve beraat kararı. Yani bu bir teknik bir konu değil yani. Bu söyleniş biçimi. Şöyle söyleyeyim o zaman. Kemal Kılıçdaroğlu'na mutlakla genel başkanlık verildi. Ve bu mahkeme kararıyla verildi. Özgür Özel'le ilgili de başvuru yaparlar. Ve kendi istedikleri yönde argümanları sunarlar ve alabilirler. Mahkeme karar verirse ki veremez. Niye veremez? Çünkü
0: mahkemeye gidilmeden meclis başkanının yetkisi var.
4: Niye veremeyeceğini söyleyeyim.
0: Yetkisi olan
4: milletvekillerinin
0: Numan
4: imzasıyla
0: Bey'in bunu yapması gerekirdi.
4: Tutanak altına alınmış mecliste meclis başkanlığının izni olmadan adım dahi atamazsınız. Bu kadar basit. Yani Özgür Özel de olsan, Kemal Kılıçdaroğlu da olsan İktidar partisinin bir mensubu da olsan, bakan da olsan götürüp bir tabela asamazsın meclis başkanının izni olmadan. Meclis başkanlığı da Özgür Özel'in grup başkanlığını onaylamış ki kapısına grup başkanı diye tabela asılmasına izin vermiş.
0: O zaman genel başkan olarak da astı.
4: Gerçekten Murat onu Bey, neden anlatamıyorum herhalde.
0: Bakın siz diyorsunuz ki bunu astı diyorsunuz. Oraya o levhanın yanına ne astılar aynı zamanda? Genel başkan diye de astılar.
3: Bakın sonra siz o kendinize kaldırıldı.
0: Onu da astı, onu da astı. Yani böyle bir ikililik var, çift başlılık var.
1: Ama paralel şunu söylüyor şu anda, yani o genel başkan yazan tabela kaldırıldı ama grup başkanı olan kaldırılmadı.
4: Ama resmi çünkü o.
1: Meclis onu teyit etti mi demek
4: evet,
1: istiyorsun?
4: Evet teyit ettim, yoksa nasıl
1: çünkü asılacaktı? Ama itiraz ondan sonra geldi zannederim.
0: Arka planda bakın meclis başkanı bu kişinin nasıl seçildiğiyle ilgili oradaki kısma bakmıyor. Ama bu parti tüzüğüyle alakalı. Parti tüzüğüyle ilgili bir sorunun olduğunu meclis başkanına ifade ediyor. Diyor ki siz burada şunu kaçırıyorsunuz. Bu şuna benzer. YSK işte bir yerde bir seçim, işte delege seçimi mesela. Hı hı. Ne yaptı? Delege sonucunu kabul etti YSK. Fakat mahkeme kararıyla ne oldu? Geri dönüş oldu. Burada da parti tüzüğünü atlıyorsunuz. Görmemezlikten geliyorsunuz. Esas parti tüzüğünün nasıl seçileceği grup başkanının belirtiliyor. Ya ben bir konuşayım böyle olmaz ama ya. Bakın dört kişi konuşuyor ama ben bölünerek, parçalanarak.
4: Allah aşkına.
0: Toplumun aydınlanmasını istiyorum.
1: Beni affedin. Dürüstlük şiarımdır. Herkes bölünerek, parçalanarak konuşuyor. Ben böyle şimdi herkesi böleceğim çünkü reklama gitmem gerekiyor.
0: Hayır şunu anlatayım bölünmeden. Tekrar ifade edeyim. Siz partide bir grup başkanını seçersiniz. Sınıf başkanı da gibi seçildi. Parti tüzüğüne aykırı bir seçim gerçekleşti ve bunu resmi olarak gidip ilan edildi. Ama meclis başkanı gidip de bu tüzüğe uygun mu, seçildi mi ona bakmadı. Şu an Sayın Kılıçdaroğlu'nun müracaatı diyor ki parti tüzüğüme göre diyor uygun şekilde seçilmedi diyor. Yani siz burayı atlıyorsunuz. O yüzden o levhanın asılmasının ana sebebi buradaki sorunu görmemesinden geldi.
1: Yani parti tüzüğüne uygun seçilmediyse burada itiraz merci meclis midir? Yoksa
0: meclis, bakın ben örnek veriyorum. Cem İçiçek dönemini hatırlayalım. Meclis başkanı nasıl yetkilerini kullandı?
2: Mutlak kararı mı oldu ki grup toplantısında ben konuşacağım sen konuşacaksın kavgası oldu? Allah aşkına örneklendirirken de biraz sağlıklı bir
0: ya ben sağlıklı
2: verelim.
0: Konuşuyorum. Sen de sağlıklı biraz oturursan buna sevinirim. Siz yani, böyle sürekli bir itibarsızlaştırma.
2: Cemil, herkese burada Cemil sataşıyorsun. Reklama gireceğiz. Bak, sakin kalmaya çalışıyor. Herkese sataşıyorsun. Tuhaf yorumlar yapıyorsun.
0: Benim
2: lütfen
0: sen
2: de biraz
0: karışma.
2: Söylediğini
0: sen
2: önce zihninden
0: karışma.
2: Geçir ondan sonra ağzından dök ya. Nedir bu saçma sapan sabahtan beri? Sen bir itici, A dediğin elçisiz dakika B diyorsun ya.
0: Ya itici konuşan sizsiniz.
1: CHP parti tüzüğünün bu adamı CHP'liler. O arada sakinleşelim. Dönüşte devam edelim.
6: Prentek'le devam edecek. Prentek benimle hep.

0: sonra açık ve net devam ediyor. Şimdi konuklarımızla konuşuyoruz CHP'de grup toplantısı krizini ve yansımalarını. Kerem Hocam ya biz bunları bütün buraya döndük dolaştık günlerdir. Niye konuşuyoruz?
1: Şunun için konuşuyoruz. 2008 küresel finans krizinden sonra bu küresel finans krizi aslında 80 yıla yakın bir süre, şu anda 2025 itibariyle bunun 80 yıl olduğunu söylüyoruz. 1945 tarihli Amerika'nın hegemonyasında kurulmuş olan küresel düzenin çatladığı dönem olması itibariyle orası çok garip bir kırılma noktası. Şöyle ki bugün temelde baktığınız zaman dünyada uluslararası siyasetin kanaat önderleri veya ağırlık merkezleri arasındaki ideolojik kapışmada 3 tane senaryo var. Senaryodan bir tanesi hem narsist hem de aynı zamanda aşırı ne diyelim aşırı kendilerini yani beğenmişlik anlamında bir noktada olan batıcı bir siyaset ağının Türkiye gibi ki bunun içerisinde 7 tane ülke var. Türkiye gibi son 15 yılda dünyada orta güç konumuna gelen ülkelerin bundan sonra yeni kurulacak olan küresel düzende masada söz sahibi olmasını o kibirle, o hasetle reddetmeleri konusu. Birinci büyük problem bu. Onlar açısından. İkinci grup diyor ki, o da çok enteresan, diyor ki artık bu ülkeler orta güç. Yani savunma konseptleriyle, ekonomileriyle, üretim kapasiteleriyle, bulundukları coğrafyada uyguladıkları çok kapsayıcı politikalarla bunlar artık orta güç. Bunun artık geri dönüşü yok. Yani o birinci kibirli ve nobran ekibin aksine bu ekip biraz daha gerçekçi. Onlar da diyorlar ki tamam ama artık orta güç olmalarını kabulleneceğimiz bu ülkelerde mümkün olduğu kadar bizimle birlikte hareket etmeye yakın siyasi figürler olsun, siyasi aktörler olsun. Üçüncü grup ise Türkiye gibi bu 7 tane ülkenin gerçek manada orta güç olmasını Atlantik'le yaklaşık bir 80-90 yıldan beri birikmiş olan rövanşı belki bir sürece dönüştürmek adına hareket eden grubu oluşturuyor. Burada Çin ve Rusya gibi ülkeler var. Ben yaklaşık bir 10 yılı aşan bir süreden bu yana çeşitli makaleler, akademik makaleler ve gazete makalelerinde bu söylemiş olduğum yeni küresel düzenin kurulması ile ilgili süreçte iki tane ülkenin aslında bu iki ayrı blok arasında ki kapışmada tercihlerinin bloklardan bir tanesini öne çıkaracağını ifade etme gayretindeyim. Bunlardan birisi Türkiye, birisi Hindistan. Hindistan temelde bakıldığı zaman uzun zamandan beri Rusya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin radarında. Sayısız defa ziyaretler söz konusu oldu. Fakat genel manada Trump yönetimi göreve geldikten sonra Trump yönetimi Hindistan'a ilk etapta ciddi bir mesafe koyunca Rusya'dan petrol alıyor vesaire diye Çin ve Rusya bir miktar bundan yararlanmak istediler bu imkandan ve Hindistan'ı yanlarına çekmek için 2025'in Eylül'ünde Çin'in ev sahipliği yaptığı iki toplantıda bunlardan bir tanesi Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümüydü. Öbürü de İkinci Dünya Savaşı ile ilgili olarak Çin'in bir kutlama töreniydi. O daha askeriydi. Ona Kuzey Kore Devlet Başkanı falan da geldi. Orada Russia, India, China, RIC denilen model içerisinde

0: Pirantek'le devam ediyor. Pirantek, benimle hep.
1: Kısa bir aradan

0: içerisinde öyle bir üçlü birliktelik. Herkes hatırlar o görüntüleri.
1: Evet.
0: İşte Putin, Modi ve Xi gülüşüyorlar vesaire falan filan. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Ocak 2026'da pat Trump dedi ki biz Hindistan'la anlaştık. Hindistan'la yeni bir süreç başlıyor. Bunun açıklanmasından bu 26 Ocak'ta açıklandı. 26 Ocak'taki bu açıklamadan sonra bir anda Modi İsrail'e gitti. Katil Netanyahu'yla biraz dozacı kaçmış aşırı gülümsemeli fotoğraflar. İki gün sonra da İran Savaşı başladı.
1: Evet.
0: Şimdi bunlar birbirinden kopuk hikayeler mi? Tekrar geri sarıyorum. 2010'da bu birinci ekip, yani bu Atlantik tarafındaki Nobran, Cibirli ve kendilerinden başka dünyayı kimsenin dizayn etmesine asla rızaları olmayacak olan bu enteresan ekip dediler ki eğer Türkiye ile birlikte, çünkü o zaman herkes hatırlasın 2008 itibariyle tam küresel finans krizi yaşanırken Çin'in ve Rusya'nın çağrısıyla BRIC kurulmuştu. Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin. Sonra bunu 2009'da Güney Afrika'yı da eklediler. Oldu BRICS. İşte oradaki o gruplaşmayı zaten takip ediyoruz. 2010 yılında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararı sonrasında gelip gerçekleştirdiği o çok anlamlı konuşmada işte geçmişteki süreçlerle ilgili olarak ne demişti kendileri? Ne yapmamız gerekiyor?
2: Yeni dünya düzeni.
0: Yok o şey hani hesaplaşma denmez de ne denir? Dedi ya
2: arınma hani, mı?
0: Af diliyorum falan dedi.
3: Helalleşme.
1: Helalleşme.
0: Çok özür dilerim. FETÖ meselesinden bahsetti. Hı hı. 2010 yılında bu dediğim Nobran, Kibirli ve kendilerinden başka yeni küresel düzenin tasarımına asla kimsenin karışmasını istemeyen grup en önemli aparatları olan bir NATO Gladio aparatı olan ve dünyanın en tehlikeli terör ve istihbarat örgütlerinden birisi olan FETÖ'yü kullanarak Sayın Deniz Baykal'a bir operasyon yaptılar. Sayın Kılıçdaroğlu bu kadar birikimiyle geçmişi tarayarak aslında o süreçlerle ilgili olarak belki hakikaten bir helalleşme ve yeniden değerlendirme
1: helalleşme
0: yapıyor.
1: Helalleşme dediğinde bunu mu? Bu,
0: onu da söyledi çünkü ben af diliyorum dedi. FETÖ'nün partinin içerisine sızmasına şey yapamadım dedi.
2: Ama kendisinin gelişiyle ilgili değil, siz öyle
0: kendisinin
2: bir söylediniz ki.
0: Gelişiyle ilgili bir şeyden söylemiyorum zaten.
2: Kemal Bey'i getiren kişi Önder Sav'dır. Önder Sav'ın
0: ben Kemal
2: televizyon programında Kemal Bey'in gelmek istemediğini fakat Önder Sav'ın ısrarla onu ikna
4: Murat
2: ettiğini süreci anlatıyor.
4: Murat Bey,
2: siz,
4: böyle
2: Deniz siz Baykal'a öyle bir söylediniz ki sanki Kemal Bey'i FETÖ getirdi.
0: Yok, hiç öyle bir şey demedim. Bakın hep böyle bir yakıştırma yapıyorsunuz söylediklerimize de konu o değil. Bakın ben ondan sonra da FETÖ'cüler Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirdi diye garip bir şey söylesem haklısınız. Ben öyle bir şey demiyorum. Deniz Baykal'ı FETÖ'cüler götürdüler diyorum. Ondan sonraki parti içerisindeki sonra Kemal Bey de diyor ki evet parti içerisine benim de dönemimde sızmış olan FETÖ'cülerle keşke fark etseydik diyor. Kendisi de söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu
2: kendisi söylüyor
0: FETÖ'cüler
2: ama o anı
0: seçti
2: söylemiyor.
0: Demiyorum.
2: Kendisinin genel başkanlıktan sonraki süreci bahsediyor.
0: Tamam işte tamam ben de
2: kendisi de söylüyor derken yani sanki o geçiş aşamasını
0: beni
2: FETÖ'cüler
0: seçti demiyor ki Kemal Kılıçdaroğlu zaten. Yani konu o değil.
2: Siz öyle bir bağlaç kurduğunuzdan
0: öyle bir şey kurmuyoruz işte. Temel problem o Murat Beyciğim. Yayından başından peki. Beri temel sorun o. Biz öyle şeyler kurmadığımız halde siz nedense yani hiç söylemediğimiz bir şeyi söylüyormuş gibi yapıp bence daha fazla zarar veriyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'cüler seçtirdi diye niye öyle bir şey söyleyelim?
1: Siz öyle bir şey söylemediniz.
0: Ama Deniz Baykal'ın
1: o sürece dair
0: Deniz Baykal'ın
1: pekala.
0: Ne ben diyelim de dünya duruşu itibariyle demek ki ekarte edilmesi gerekiyordu. Bu Sayın Kılıçdaroğlu da bilmem ne anlamında bir şey söylemiyoruz. Sadece Deniz Baykal noktasında bir şey söylüyorum.
3: Tespit yaptınız.
0: Tespit yapıyoruz burada. Akademik tespit. Ya bunların hepsi konuşuluyor. Tezlere konu oluyor vesaire. Ondan sonra bu süreç giderek bu Nobran ekip tarafından

0: darlaştı. Mesela Obama ilk başkanlık döneminde Türkiye konusunda bu kadar sert değildi. Ama Obama'nın etrafındaki bu son derece tehlikeli, sonrasında evangelizme, efendim siyonizme giderek daha fazla uzanan bu tehlikeli ekip Obama'nın politikalarını da zehirlemek suretiyle müthiş bir Türkiye düşmanlığı çıkardılar. O Türkiye düşmanlığı bizi Gezi olaylarına kadar getirdi. Şimdi o nedenle Türkiye'nin iç siyasetinde yaşanan süreçlerde farkında olmamız gerekiyor ki evangelistlerle ve siyonistlerle bir takım küresel çıkarlar içerisinde hareket etmekte olan bir grup ultra küreselci neoliberalle söz konusu aynı Atlantik İttifakı'nda yükselen Tucker Carlson dahil olmak üzere Amerika'da veya Avrupa'da bu siyonistlerle ve evangelistlerle de birlikte hareket eden bu ultra neoliberallerin gerek Amerika gerekse Avrupa siyasetinden tamamıyla uzaklaştırılması ve temizlenmesi anlamında beklenti içerisinde olan bir de yeni sağ hareket var. Neticede bu söz konusu 80 yıllık küresel düzen içerisindeki bu küresel iktidar mücadelesinin ekipleri arasındaki bu rekabet açısından baktığınızda bunun Türk siyasetine yansıması olmaması mümkün değil. Tekrar vurguluyorum. Çünkü Türkiye gibi artık tartışılması mümkün olmayacak şekilde netlik kazanmış olan bir orta güç ülkenin bundan sonra yapacağı uluslararası siyaset alanı ile ilgili yeni küresel düzenin kuruluş masasına oturan bir ülke olarak yapacağı tercihler dünyanın geleceğinde, dünyanın siyasi geleceğinin şekillenmesinde de çok önemli bir rol gösterecek. O nedenle biz şu anda bunun da yansımalarını görüyoruz Türkiye'ye. O sancıları da görüyoruz. Onu da göz ardı etmemek lazım.
1: Teşekkürler. Bu arada o ifade tam olarak şöyle: benim bu millete, cefakar örgütümüze bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti, aydınlık geleceği için başlattığı o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsizce sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
0: Yani Sayın Kılıçdaroğlu da teyit ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu beni FETÖ'cüler seçtiği teyit etmiyor. Bu sürecin içinde ta 1950'lerin sonlarına itibaren Türkiye'nin içerisine yerleştirilmiş olan bir NATO Gladio operasyon aparatı olan ve dünyanın en tehlikeli terör ve istihbarat örgütlerinden bir tanesi olan FETÖ'nün de bu kadar tehlikeli bir örgüt olarak CHP'ye sızmasını şimdi bütün süreci geriye doğru sardığımızda görüyorum ve dolayısıyla da bunu zamanında yeterince fark etmediğimden dolayı da tüm teşkilatımızdan özür diliyorum diyor.
2: Boynumda beslemişim diyor, daha ne desin?
0: Evet, yani hani onu teyit ediyor zaten Sayın Kılıçdaroğlu. O yüzden şeyleri birbirine karıştırmayalım. Yani konunun özüne baktığınız zaman bunların hepsi birbiriyle zincirleme reaksiyon bağlantılı konular. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu belki şunu da demek istiyor. Kendisi 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminden sonraki belli bir dönemde Yeni Kapılı'ya da katılmak suretiyle bir duruş içerisindeyken belki de işte partinin içerisine belki intikal etmiş olan ve bugün özür dilediği FETÖ'cüler nedeniyle sonra belki Sayın Kılıçdaroğlu döndü. Onların etkisiyle dedi. Tiyatro dedi belki. Ve belki bugün diyor ki ulan işte bak bunlar bana tiyatro dedirtmiş.
2: Ama altını da doldurması gerekiyor.
0: Evet. Kimse ama yani onlar. Şimdi bu bir süreç. O nedenle yani şimdi burada Türkiye'nin kuzeyle, güneyle, doğuyla, batıyla giderek daha bağımsız bir dış politika inşa etmesini milim, mikron kaldıramayacak, buna dayanamayacak. Türkiye'nin asla böyle bir bağımsız duruş ortaya koyması

0: tahammül edemeyecek son derece tehlikeli bir nobran, narsist, teolojik tehlikeli bir yapı var. Bunların eli kanlı, bunlar elde ettik yani bir sonuç elde edebilmek için milyonlarca insanın ölmesine tüyleri kıpırdamayacak, evangelizmde terörize olmuş siyonizmin karışımıyla bir sürecin içindeler. Bunun içerisinde Epstein olayı da var, bir sürü başka hikayeler de var. Dolayısıyla süreçleri iyi okumak gerekiyor.
1: Peki.
0: Şu anda Türk siyasetinde yürümekte olan bu kapsamlı süreci dünyadaki yeni düzenin kurulması ile ilgili masa ile ilgili büyük rekabetten kopararak konuşamayız.
1: Paralellik arz eder. O açıdan da bakmak lazım diyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir başka çok konuştuğumuz konu Merve Şebnem Oruç. Parti meclisi 11 Haziran'da toplanacak. Geçtiğimiz haftalarda toplanacak denmişti ama toplanmayacağı açıklandı. Parti meclisinde çoğunlukta kim olacak, kim olmayacak? Bu çok konuşuluyor. Sizce parti meclisinde ağırlık kimde? Kemal Kılıçdaroğlu topladığına göre onda mı? Ve bir de Özgür Özel ve ekibinin azledilmesi üzerinden yürüyen bir tartışma var. Siz bunu mümkün görüyor musunuz?
2: Şimdi parti meclisi meselesi bir kere geçen haftaydı herhalde YDK toplandı. Mesela YDK'da da ağırlık nerede diye çok merak konusuydu. Benim de en çok merak ettiğim konulardan bir tanesi. Çünkü iç disiplin süreci işletilecekse, komisyonlar kurulacaksa, her ne kadar yargı Kemal Kılıçdaroğlu'na mutlak mutlana sen geri döndün 4-5 Kasım 2023 öncesine döndük dese de benim anladığım kadarıyla bizim konuştuğumuz, benim konuştuğum CHP'lilerde Kemal Kılıçdaroğlu kanadında da şu var. Biz bir parti için mekanizma işletmek istiyoruz. Ama orada bakacağımız yer zaten o mekanizmanın işleyebilmesi için parti meclisi sizin dediğiniz gibi YDK vesaire. YDK'da aslında şeyi gördük. Kemal Kılıçdaroğlu tarafının görece biraz daha ağır bastığını gördük. Yani o kararların geçiş sürecinde. Ama parti meclisi meselesi biraz daha net ameli. Bir kısmı ile ilgili bazı soruşturmalar vesaire var. Bir kısmı da hakikaten kurultayın delege yapısı da iptal edilen 38. kurultayın delege yapısı da bir kere meseleli, sorunlu ki onunla ilgili bir dışarıda bir soruşturma süreci yürüyecek ama içeride de ki kurultaya gitmeme konularından bir tanesi her ne kadar tedbir kararının önce kalkması lazım dense de Kemal Kılıçdaroğlu ve cephesi açısından o delegelerin bir kısmı işte bir taraf ücret verdiyse öteki tarafta aldı durumunda. Yani kime güvenileceği de çok belirsiz. Hal böyleyken ben parti meclisinde şu anda o tabloyu çok net görebildiğimi söylemem. Yani şu kadar kişi şurada bu kadar Özgür Özel cephesinin söylediğine de inanmıyorum bu arada. Çok doğru gelmiyor ama bazı milletvekilleri de Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesinde iyice uçlarda olanları ve rengini başından beri çok net belli edenlerin dışında parti bölünmesin, bu işi içeride biraz daha suhuletle çözelim diyenler var ise bile zaman içerisinde onlar da artık taraf seçmek durumunda kalıyor Sena'nın. Mesela yarın. Yarın çok belirleyici olacak dediğimiz konulardan bir tanesi o. İşte bir arbede çıkması. Kişilerin o yaşanacak o böyle fütursuzlukları, haksızlıkları ya da işte fiziksel şiddete varacak böyle durumları nasıl zihinlerinde konumlandıracağı ve nasıl nereye oturacakları. Yani işte Kemal Kılıçdaroğlu mu konuşacak, Özgür Özel mi konuşacak? Ya da işte gördükleri ya bu kadar da yapılmamalıydı. Kimin açısından tutacaklar taraf? Ve bence
1: henüz kararsız ve tarafsız gri yer var.
2: Bence o arada olan iki tarafa da böyle eşit mesafeli demesem de net kararını henüz vermemiş olan bir grup varsa bile bu yaşanan gerginliklerde yavaş yavaş taraf tutmaya, tarafını seçmeye başlıyor.
1: Sizce hangi tarafa yaklaşıyor yaşanan bu gerginlikleri son iki haftayı şöyle gözünüzün önüne getirdiğimizde?
2: Şimdi şunu beklerdim mesela Kemal Kılıçdaroğlu cephesine arınma sözü çok ağır ve çok ciddi, çok sert bir ifadeydi. Mesela sonrasında işte uzunca bir süre bekledik Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını. Bayramın 4. günü bir mesaj vereceği söylendi. Orada da bekledik. Bir FETÖ ifadesi çıktı en ağırlıklı olarak. Ve bir helalleşme, hocamın da söylediği gibi benzer bir af dileme

0: cümleleri geldi. Ama altı dolmadı. Bakın, Kemal Kılıçdaroğlu vekilleri vasıtasıyla mahkemeyle konuştu. Doğru, mahkeme heyetiyle. Şimdi parti içerisinde konuşuyor, kapalı kapılar ardında, genel merkezde. Ama günün sonunda Kemal Kılıçdaroğlu siyasetçi. Ve ben kayyum olarak gelmeyeceğim demiş bir siyasetçi. Bunu kabul etmiyorum demiş bir siyasetçi. Yani partiye dönüşünü böyle iktidar tarafından atanan birisi değil de ben siyasetçi olarak döneceğim. Bu partinin aslında yani haklı mecru genel başkanıyım diyerek gelen biri ve aslında biz konuşma pratiğini, kürsü becerisini falan çok iyi biliyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Halka, topluma, kendi vekillerine, CHP'lilere hitap ederken ne kadar ateşli konuşmalar yaptığını da biliyoruz. Ama çok uzun süredir konuşmuyor. Bu bir tercih mi? Yoksa açıkçası buna bir fikrim yok. Yani yoksa ne, orasını da bilmiyorum.
1: Neden konuşmuyor bir süredir?
0: Siyasetçisiniz. Siyasetçisiniz. Topluma bu zamana kadar işte mesela FETÖ meselesi. Demin hocam çok güzel bir perspektif çizdi. Şimdi FETÖ ile ilgili örneğin, yani ya bu kadar yakınımıza gelmişler de anlayamamışız, af diliyorum dediniz ama ne zaman geldiler? Mesela tarih verin, 2016, 15 Temmuz 2016'dan sonra mı? 2023'te mi? 2022'de mi? Genel seçimlere yakın mı? Gezi olaylarından önce mi? Siz gelirken mi? Bir tarih de yok.
1: Ne zaman geldiler? Kimlerden? Bir de ben ne zaman bunu fark etti Kılıçdaroğlu? Evet. Onu da açıkçası merak ediyorum.
0: Bunlar yani dolmuyor. Ki şunu da diyebilir. Yani ben grup benim kürsüm mü var ki konuşamıyorum diyebilecek bir durumda da değil. Sosyal medyasının ne kadar çok izlendiği, paylaştığı videoların milyonlarca kişi tarafından takip edildiği, o dinlenmesi falan, bunlar hep vurgulandı. Bir banka oturuyorsunuz ve bütün basın size mikrofon tutuyor. Konuşabileceğiniz o kadar çok yer var ki, yazılı açıklama yapabileceğiniz o kadar çok yer var ki, günün sonunda evet mahkeme size bir ünvan verebiliyor, genel başkanlığınızı geri verebiliyor, genel merkezi de geri verebiliyor, ama sonrasında almanız gereken bazı şeyler de siyasetçilerin yapması gereken şeyler, bileğinizle seçmeni size mahkeme geri veremez. Seçmeni ve milletvekillerini size meclis başkanı da veremez. Bundan sonrasını mücadele ederek almanız gerekiyor. Tıpkı arınma söyleyip, arınma evet çok önemli. Bu zamana kadar kaldıraç olarak yargıyı kullandınız, doğru. Ki aslında yargı da sizin bir şekilde şeyde hava yastığınız da oldu. Pek çok dayağı da yedi. AK Parti de hakeza öyle. Ama bundan sonra benim kaldıracım onlar olsun diyerek devam edemezsiniz. Ederseniz... Edebilirsiniz de bu arada, siyasette şöyle diyebilir iktidar kanadı da, tamam hani CHP'nin böyle gitmesi benim için avantajlı, o zaman devam edelim dersiniz. Ama eğer Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin de selametini düşünüyorsa, kendisi artık konuşmaya başlamak durumunda. Ben erimenin böyle bir, mesela günün sonunda işte Özgür Özel cephesi ya ihraç edilecek ya da kendileri gidecek diyelim, ceketlerini alıp gidecekler. İkinciye çok ihtimal vermiyorum ama gitmeleri durumunda böyle bir toplu oy göçü beklemiyorum. Ama konuşmazsanız, seçmenin kafasındaki sorulara cevap vermezseniz, ya mesela işte arınma, pavyonlar ifadesi geçti. Yani ar ediyorum konuşmaktan da, yani bizim partimizin meseleleri buralarda konuş. Bununla ne demek istediniz? Kim, nerede, ne zaman yaptığı? Vatandaş, buna bir örnek verelim Sena Hanım. Gezi olaylarıyla başladı, 17-25 Aralık'la devam etti değil mi? Sayın Cumhurbaşkanı'nın da o zaman başbakandı ve gerçekten ciddi bir yargı darbesiyle karşı karşıya kaldı. Evet, arka planda ciddi bir süreç işledi mi? Biz bunu özellikle Financial Times'ın vesaire yazdıklarından hatırlıyoruz. Ya işte nasıl müdahale ediyor siyaset, yargıya, işte o oluyor, bu oluyor falan. Ama Cumhurbaşkanı sabah, öğlen, akşam çıktı, vatandaşa anlattı, üşenmedi. Her yerde konuştu, her yerde konuştu ve milletin aklında, vatandaşın aklında yargıda yürüyenin dışında bir 17-25 Aralık şeması, siyasetçi söylemeye, siyasetçi diliyle anlatılan bir tablo ortaya
1: çıkıyor. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani bütün dünyanın genelinde siyasetin ve siyasetçinin hitabının önemi, evet, işin özü kısa, net, basit ama çok aynı şeyi defalarca tekrar ederek anlatma. Bütün
0: evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kendisinin artık anlatması gerekiyor. Yani medyadaki, medyada onun adına konuşanlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Sosyal medyada olanları da biliyoruz. Ama artık hani artık sahne senin Kemal Kılıçdaroğlu. Işıklar senin üzerinde ve ne anlatacağını bekliyoruz.
1: Murat Gezici,

0: neden görece daha az konuşuyor Kemal Kılıçdaroğlu ve mesela kim konuşacağı çok konuştuk ama ne konuşulacak onu bir türlü konuşmaya fırsat olmadı. Yarın grup toplantısında şayet Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıkar ise ne söyleyecek?
1: Şimdi siyasiler popülist söylemler kullanıyordu ama burada da popülist kelimeler duyuyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu bir sahneye çıkıp bir ışıkların altında beklemiyor. Sayın Kılıçdaroğlu parti terbiyesi almış ve partinin tüzüğüne göre hareket eden, aynı zamanda hukuk yönüyle bekleyen bir süreci takip eden bir isim. Ve Sayın Kılıçdaroğlu bu sürecin dışındaydı. Hiç konuşmadı. 2,5 yıl boyunca hiç konuşmadı. Geçen bayramlaşma merasiminde ilk defa konuştu. Bir öz eleştiri yaptı ve öz eleştiriyle başladı. Yani düğmenin ilkini iliklerken doğru iliklediğini ve bunun devamını gördük. Bugün Faik Bey'in de bu yönde bir açıklama yaptığını görüyoruz. Burada hukuk baz alınıyor. Yani eksen hukuk üzerinden inşa edildiğini görüyoruz. İşte Kemal Bey'e deniyor ki neden ifade vermeye gitmedi? Neden sürece dahil olmadı? Kemal Bey bu sürecin içerisinde olmayı istemedi. Partinin kendi içinde bu sorunları çözmesi için bekledi. Ve hukukla ilgili bu süreci de daha şeffaf bir şekilde bakılması yönünde arınma çağrılarında bulundu. Şöyle bakmak gerekiyor. Bu arınma çağrılarının neyine ve neden ve nesine karşı çıktıklarını ortaya koyamadılar. Değişim dedikleri baktığınız zaman aslında Kemal Bey'in dönemiyle beraber varlığını sürdüren bir yapıdan bahsediyoruz. Bu kişilerin değişimci olduğunu görüyoruz. Değişen aslında bir paradigma ortaya koyamadıkları, sadece değişimin Kemal Bey'in gitmesiyle oluşabileceğini gösterildiğini görüyoruz. Burada partinin kendi meşruiyetini ilan etmeden iktidara yürümesi mümkün değil. O yüzden temiz bir siyaset, yani doğrunun yanında mısın, temizin yanında mısın? Aslında böyle bir yol ayrımına giden bir parti içerisindeki bir yapı var. Doğrunun yanında olarak ifade edilen bu söz doğru değil esasında. Doğru olan temiz kalabilme ve temiz olduğunu ifade edebilmek. Örneğin geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nde Deniz Baykal'ın döneminde Gaziantep Belediye Başkanı yolsuzluklarla ilgili anıldı. O dönemde parti üyeliğini askıya almıştır, arınmıştır ve geri dönüşler gerçekleşmiştir. Ama şu an baktığımız zaman hukuk konusunda devlete itaatsizlik sürecinin oluşturulduğunu, önümüzdeki süreçte bunu daha net göreceğiz. Çünkü o küreselci yapı, emperyalist yapı diye tırnak içinde ifade ediliyor ama bu somut bir şekilde küreselcilerin bir paradigması var. Sivil hareket oluşturuluyor. Yani devletin kurallarına, devletin yasalarına aykırı davranma sürecinin geçen haftadan itibaren gördük. Kural tanımamazlılık. Örneğin bugün bazı haberler okuduk. İşte cezaevinde yatan kişilerin işte şu tür bir süreç inşa edilmesi gerektiğini ifade ediliyor. Burada işte mahkeme kararının getirildiğinde önce okuyor. Sonra ne yapalım diye düşünüyorlar. Sonra bir video çekelim. Tekrar getirttirin mahkeme kararını ve yırtalım. Böyle bir popülist söylemle devlete itaatsizlik üzerinden bir siyaset
0: tebliğ
1: yapılıyor.
0: Tebliğ için mi diyorsunuz? Ne için dediğinizi tam anlayamadım. Mahkeme kararı.
1: Mahkeme kararı.
0: Tebligat için mi söylüyor?
1: Kurultayla ilgili. Kurultayla ilgili somut.
0: Özgür Özel'in yırttığı
1: tabii,
0: işte tebligat.
1: Somut olan kanıtların yok sayıldığını oluşturmaya çalışan bir yapıdan bahsediyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu arınmak kavramında neye ve niçin karşı çıktıklarını söyleyemiyorlar. Ve bu arınma paradigmasının daha da genişleyeceği, orta ve uzun vadede daha da detaylanacağını görüyoruz. Ama Özgür Özel'in halen sırf iktidar olmak için her şey mübah gören, Sayın Erdoğan'ı yenmek, her şeyi yapabilmek anlamına geliyor paradigmasını oluşturarak Sayın Erdoğan karşıtlığından, Sayın Erdoğan karşıtlığı üzerinden devlet karşıtlığıyla bir propaganda götürülüyor. Bu iç huzuru bozabilecek bir yapıya dönüştürebilir. Bunun örneğini kural tanımamazlık, hukuku tanımamazlığı şöyle bir örnek verebilirim. Özgür Özel bu yolsuzlukla ilgili suçlamalar karşısında verdiği bir cevap var.

0: Kılıçdaroğlu herkesin hesap vermesi gerektiğini, yani arınması gerektiğini kanun önünde ve parti tüzüğünde arınması gerektiğini altını çizdi. Fakat Özgür Özel Bey buna çok hızlı bir, proaktif bir şekilde cevap verdi. Yaklaşık 11-12 gün önce. Kendi kızının hırsızlık yapmış olsa dahi onun arkasında duracağını ifade etti. Bu şekilde savunma aslında temelde bir sorunu ortaya çıkartıyor. Yani sırf iktidar olabilmek için her şey mübah olarak görmemek gerekiyor. O yüzden ben Sayın Erdoğan'ı seçimde sandıkta yenmek için küreselcilerle de işbirliği yaparım, Yunanistan'la da işbirliği yaparım mevzusuna geliyor. Bunun somut bir örneğini yakın tarihte gördük. Geçen hafta Sayın Özgür Özel Türkiye'yi şikayet etti. Nereye şikayet etti? Marjinal bir gazeteye, Amerika'da. Ve çok ilginç bir kelime kullandı.
1: Newsweek makalesini evet, diyorsunuz.
0: Bu gazete anlamlı bir gazete, bir şikayet alanı olarak marjinal. Burayı açtı.
2: Burada, marjinal mi?
0: Burada, Newsweek. Burada şöyle bir kelime kullandı. Marjinal. Türkiye'de özgürlüğün, demokrasinin güvenlik sorunu olduğunu söylüyor. Ve bunun sonucunda Doğu Akdeniz güvenliği tehdit altındadır diyor. Avrupa'nın güvenliği tehdit altındadır diyor. Karadeniz, NATO tehlike altındadır diyor. Yani ifade ettiğimiz Sayın Kılıçdaroğlu Doğu Akdeniz'le ilgili çok yerli ve milli davranıyor. KKTC'ye gidip çok önemli açıklamalar yapmıştır. Doğu Akdeniz kırmızı çizgimizdir demiştir. Sayın Erdoğan'la ve merkezdeki milli siyasi partilerle aynı yönde hareket etmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi bu yönde hareket etmiştir.
3: Oradaki tezkere konusunda
0: Özgür Özel, Özgür Özel Türkiye'yi şikayet ederek NATO'nun güvenliğini istiyor size diyor. Doğu Akdeniz'i vereceğim diyor aslında.
1: Peki Doğu Akdeniz bu nedir? Önemli bir soru.
0: Bizim milli sınırımızdır. Libya ile olan anlaşmayı belki de feshedecektir iktidar olduğunda. Doğu Akdeniz'in özgür kılacağım anlamı neye işarettir? Yani ifade etmek istediğim Özgür Özel'in tek mübah gördüğü konu iktidar olmak için her şey mübah görüyor. Bu aslında bizim şöyle okumamız gerekiyor. Özet şunu söyleyeyim son cümle. Bu küreselcilerle Türk milliyetçilerin aslında savaşı olarak okumak gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde.
1: Şöyle bir soru sordu Ferhat Murat. Daha önce tezkereye hayır o dönemlerde çok konuştu.
0: Tezkere evet.
1: Bir, o zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nda bir yaklaşım değişimi mi vardı? Kemal o Bey, zamanki durduğu yer mi farklıydı?
0: O dönemi hatırlıyorum. Yani aldığımız bilgiler şurdu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Türk askerinin dışarıda hayatını kaybetmemesini arzu ediyordu. Çatışma ortamında gergin bir sürecin içinde olmaması gerektiğini ama Libya ile Türkiye'nin anlaşmasını desteklediğini ilan ediyordu. Doğu Akdeniz güvenliğini açısından Libya anlaşmasının çok kıymetli olduğunu söylüyordu. Bakın ilk defa siz belki burada söylemediniz ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun Aralık ayında iki tane önemli makalesi yayınlandı. T24'te. Çok önemli. Baktığınız zaman o küreselci dünyayla ilgili önemli mesajlar vermiştir. O mesajlardan bir tanesi Türkiye'nin çok boyutlu, çok denklemli dış siyasetini bir şekilde desteklediğini görürüz ve Çin'le ilgili önemli bilgiler verdiğini görüyoruz. Ve bunu ilk defa söylemiyor aslında. Orta Doğu politikalarında da Orta Doğu ile ilgili bir iktisadi bir anlaşmanın yapılmasını öneriyordu. Yani Suriye, Irak, İran bölgesine Türkiye'nin de içinde olduğu iktisadi. Çünkü emperyalist yapının Orta Doğu'da hareket alanı oluşturmaya, terörle işbirliğine karşı bir alternatif oluşturulmasını istedi. Ne zaman bunu önerdi? Yıl 2017 döneminde bunları önerdi. Yani genel olarak bunları ifade edebilirim.
1: Teşekkürler. Can, burada şimdi mesela Özgür Özel tarafı ne söylüyor onu merak ediyorum. Bir, Özgür Özel çıksa kürsüye ne konuşacak? Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla ilgili Müslüm Sarı'nın hiçbir şey gizli kalmayacak ifadesi var CHP sözcüsünün. Evet. Ve parti içerisinde son dönemde yaşanan önemli gelişmeleri değerlendirecek diyor. Peki Özgür Özel?
2: Öyle. Şimdi

0: öyle bir tablo çizildi ki Özgür Özel Türkiye'de milli güvenlik sorunuymuş gibi bir tablo. Cumhuriyet Halk Partisi'nin
1: Amerika'ya şikayet başkanı etmedi mi Türkiye'yi?
0: Ben konuşmadan sözümü kesiyorsunuz. Ben hiç konuşmadım sizinle.
1: Tamam, gazeteyi peki, ne olarak okuyorsunuz siz?
2: Mesela makale,
1: çok deneyimli bir gazetecisiniz. Yani Ergenekon Balyoz davaları sürecinde takip eden ve müdahil olan bir isimsiniz. Şimdi sizce Özgür Özel'in Amerika'ya verdiği bu demeç doğru mudur?
0: Şimdi 2020 yılında Kemal Kılıçdaroğlu da bir gazete, İngiliz gazetesine yazmış. Sayın Cumhurbaşkanı'na diktatör demiş. 2024 yılında 2019 yılında yazmış Alman gazetesine. Türkiye'yi şikayet et. Bunlar oluyor normal. Yani hatta eleştiriyorduk burada. Ya Avrupa'ya işte Türkiye Partisi olacak. Çok çok sert eleştiriler de yaptık Kemal Bey'e, Özgür Bey'e de yaptık. Hani dışarıya Türkiye'yi şikayet etmeyin falan. Bunlar oluyor çünkü bu ki genelde Türk siyasiler Avrupa'ya, işte Avrupa Birliği, Türkiye'yle Avrupa Birliği ilişkilerini anlatabilmek için, işte biz hala Avrupa Birliği'ni istiyoruz diyebilmek için zaman zaman bu tür makaleler yazar. Bazen şeyini aşar, amacını aşan ifadeler kullanabilir. Olabilir, bu siyaseten normaldir. Avrupa'yla iyi geçinmek bir siyasi tarzdır. Ben eleştiririm, ben ona karşıyım ama bu yapılabilen bir şey. Buna itiraz...
2: Burada Newsweek bir Amerikan merkezli, yani Avrupa'dan çok...
0: Kemal Bey de
1: Amerika dedim ben de.
2: Kemal, sizin için demedim.
0: Ben de Kemal Bey de
1: Avrupa'yı da, Avrupa'nın güvenliğinin de tehditte olduğunu söyledi o yazının içerisinde.
2: Yazının içerisinde evet doğru söylüyorsun.
0: Şimdi FETÖ ile mücadele şöyle yapılır. Mesela Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde Kemal Bey kanun hükmünde kararname ile mesleklerinden atılan FETÖ'cüleri geri mesleğe alacağını ifade etmişti. Mesela yani Türk devletinin
1: hepsini ifade etmiyor. Mağdur olanlar var.
0: Türk devletinin işte terörle iltisaklı diyerek meslekten attığı kişileri tekrar mesleğe alma gibi bir sözü vardı Kemal Bey'in. Mesela buna karşı Kemal Bey bugün ya ben orada yanlış yapmışım. Burada bir öz eleştiri veriyorum.
1: Orada,
0: doğru değil diyor.
1: Orada Kemal Bey
0: demiyor,
1: şunu söylüyor. Diyor ki mesela, kızını ya da çocuğunu onların okuluna yollamış. Ya da Fransa'da kirasını ödemek için hesap açmış. Mağdur olan bununla ilgili yüz binler var.
0: Tamam. Onun yanıtını Kemal Bey ama ben...
1: Söyledi Kemal Bey o dönemde.
0: Siz Kemal Bey'seniz tamam. Söyledi. Hani Kemal Bey size ya, yetki verdiyse benim adıma Murat Gezici.
1: Ama siz iftira
0: ekranlarda
1: atıyorsunuz.
0: İftira atıyorum.
1: Ya bu adam söyledi. Ben dedi bu tür tamam, mağdur olanlar var dedi.
0: O zaman şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Kemal Bey 15 Temmuz'dan sonra 15 Temmuz darbe girişimini işte kontrollü darbe ve tiyatro diyerek tanımlamasını yaparak FETÖ'cülerin tanımlaması bu. Biraz meşrulaştırdı. Bakın hani meşrulaştırdı demiyorum da biraz meşrulaştırdı. Çünkü siyaseten meydanlarda bunu söyledi. Kontrollü darbe dedi. İşte bu bir tiyatrodur dedi. Hatta şunu söyledi. Dedi ki bu darbeyi dedi aslında dedi hükümet biliyordu AK Parti. Bunu bildiği halde bu noktaya getirdi dedi. Şimdi bu siyaseten söylenebilir. Biz o zaman da dedik ki çok sert eleştiri.
3: Söylenebilir bile dememiz lazım.
0: Hayır, şunu diyorum. Hakikaten. Bir siyasetçi aşırı sert söylemlerle eleştiri yapabilir. Bu doğal. Ama bir FETÖ ağzıyla konuşamaz. Şimdi kontrollü darbe demek. 251 vatandaşımız şehit olmuş. Meclise bomba atılmış. Kontrollü darbe demek. Tiyatro demek. Şimdi bunun öz eleştirisi de verilebilir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çıktığında şunu diyebilirdi. Ben bunu söyledim ama arkadaşlar kandırıldık. Ben de kandırılmışım. Hepinizden özür diliyorum. Bakın ben o zaman FETÖ yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine sızan FETÖ'yü beraber hep beraber Kemal Bey'le beraber araştırırız ve ifşa da ederiz. Deriz ki evet bir nasıl Sayın Cumhurbaşkanı evet hata yapmışım milletim affetsin dedi ve millet affetti. İki defa üç defa daha seçti. Yani bu öz eleştiri hep karşı tarafa eleştiri yaparak olmaz. Öz eleştiri yapılır. Kendini bir eleştirirsin. Yaptığın yanlışları söylersin. Evet ben burada hatalıydım dersin. Ve milletten özür dileyerek o isteyebilirsin. Bu da bir yöntemdir. Şimdi bütün her şeyi kenara bıraktık. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yani Kemal Bey'in bu söylemleri. Çünkü bu bir gününle bir günü çok tutmuyor ne yazık ki siyaseten.
2: Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu. Mesela ona da örnek vereceğim. Yine Cumhurbaşkanlığı seçim

0: seçimleri sürecinde altılı masanın dışarıda bir altılı masanın da bilmediği bir anlaşma yapıldı Zafer Partisi ile. Hatta Kemal Bey Halk TV'de o dönem canlı yayında bu iddia soruldu. Dedi ki hayır dedi, ben bir anlaşma yapmadım Zafer Partisi ile. Zafer Partisi Genel Başkanı da çıktı Twitter'ından yaptığı ıslak imzalı anlaşmayı yayınladı. Bakın yani birinci dakikasında yalanlandı. Halk TV'de ben böyle bir anlaşma yapmadım dedi ama Zafer Partisi Genel Başkanı hayır sen bana İçişleri Bakanlığı'nı, MİT Müsteşarlığı'nı, yani orada bir de kurum bölüşülmüş. Kurum bölüşülmüş, bürokrasi bölüşülmüş, işte kimine 60 bürokrat verilmiş bilmem, şu partiye işte bakanlıklar dağıtılmış. Şimdi böyle bir siyasi tarzın içinde Sayın Kemal Bey'in bu eleştirilerini ben ne yazık ki haklı olarak göremiyorum. Şimdi yarın, bugün mesela bugün yaptığı açıklama, hani bir günü bir günü tutmuyor diyoruz ya, bir gün önce, 10 gün önce çıkıp hepsiyle hesaplaşacağım, arınacağız diyorsun ama bugün attığın tweette kardeşlik, birlik, beraberlik mesajı veriyorsun.
1: Ama az önce siyaseten çok iyi taktik dedin.
0: Siyaseten iyi bir taktik olabilir ama ben bunu eleştirebilirim.
2: Ya hem siyasi,
0: siyaseten taktik olabilir. Bakın, siyaseten
2: Kemal
0: taktik
2: Bey de
0: olabilir ama
2: kötü ağzıyla dün, konuşuyor deniz. Yani bunları evet, bu kelimeyi evet, kullanmamak
0: evet, bakın,
2: lazım.
0: Bu kelimeyi aynen kullanıyorum. Bakın yani bu dava bence, açılabilir. Bakın buna, dava açılabilir. Buna aynen kullanıyorum.
2: Etmemek lazım. Yani
0: bakın
2: bu
0: aynen
2: çok
0: kullanıyorum.
2: Ağır bir kelime.
0: Bakın aynen kullanıyorum. 15 Temmuz'da kontrolü darbe diyorsanız,
2: milli irade mitingine çıkmış biri.
0: Tiyatro diyorsanız FETÖ ağzıyla diyorsunuz. Ben bunu söylüyorum. Dava açılabilir.
2: Bunu söylemiştir geçmişte. Bakın bu tür kavramlar kullanmıştır.
0: Meydanlarda söyledi ya.
2: Milli irade mitingine katılmış biri.
3: Ama mitingden sonra kullandı işte. Yani, bu problem var. Yani önce buna, mitinge katılıp
2: bakın, milli irade mitingine katılmış, devlete görüntü vermiş. Ben buraya bir cevap veriyorum. Bir sakin olursanız.
0: Ben Kemal Bey'e söylüyorum. Siz burada, Kemal Bey değilsiniz.
2: FETÖ ağzıyla konuşuyor demek doğru mudur? Doğru mudur? Ben size soruyorum.
1: Ya bir moderatör olarak bana soru sormayın. Kendisi diyor ki evet, ben bu ifadeyi kullanıyorum. FETÖ ağzıyla olduğunu düşünüyorum.
0: Dava açsın bana. Ne diyeyim,
1: bir dakika diyorum lütfen. Evet, yani tabii o dönem ki, hayır şimdi burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi ifadesi. Partimizin içerisine sızmış FETÖ'cüleri göremedim. Helallik istiyorum. Dolayısıyla az önce de konuşuldu. Bu ifadeler ortaya atılırken acaba o dönem bir etkisi olmuş mudur? Bu önemli bir soru.
2: Önemli ama bunları söylemiş birine FETÖ ağzıyla konuşan...
0: Tabii ki onu söylüyorum. Şunu söyleyebilir. Ben bunu söylerken yanımdaki FETÖ'cüleri görmemişim. Bunlar FETÖ'cüymüş. Ahmet, Mehmet,
1: yani
0: Hasan,
1: şunu söylemek
0: kimse
1: burada mı bir şerh gerektirir?
0: Evet, bunlar
1: eğer
0: beni böyle yönlendirdi. Bunlar beni bu şekilde yönlendirdiği için ben 15 Temmuz'a kontrollü darbe ve tiyatro dedim. Özür diliyorum deseydi evet ben bunu kabul ederdim. Ama hiçbir şekilde kimseye kim FETÖ'cü, kim değil, ne zaman sızmış, hangi tarihte gelmiş,
1: az önce konuştuğumuz soru,
0: bunları ortaya atmadan CHP'ye FETÖ sızdı, biz de bunları arındıracağız. Kusura bakmayın, Aykan Erdemir'i milletvekili yapan ben değilim. Bakın Amerika'da Aykan Erdemir her programda söylüyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanları FETÖ'den yargılandı. Cezada alan var danışmanları. Hayır bak doğru değil. Doğru değil. Bak, tanıdıklarımız da var. Eleştirebilirsiniz yargı kararını ama FETÖ'den ceza aldı. O zaman önce kendi danışmanlarına bir baksın Kemal Bey. Kendi milletvekillerine bir baksın.
1: Tamam zaten helallik istiyor.
0: Helallik böyle istemez. Helallik şöyle istenir. Denir ki ben Aykan Erdemir'i milletvekili yaptım. Özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden.
1: Belki söyleyecek Can. Şimdi yarın mesela grup toplantısı yaparsa hiçbir şey gizli kalmayacak demiş.
0: Tamam söylerse bu eleştirilerimizi geri alırız. Deriz ki söyledi deriz. Ama bugüne kadar söylemedi. Şimdi bugüne kadar söylemedi ve Özgür Özel ve ekibine biraz önce ısrarlı bir şekilde milli güvenlik sorunu muamelesi yapılıyor. Şimdi milli güvenlik sorunuysa bu sorunu çözecek devlettir. Bu çözsünler yani.
2: Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hiçbir siyasi Amerika'ya böyle bir demeç vermemiştir. Ya da İngiltere'ye bize müdahale edin dememiştir.
4: Hemen doğrudan müdahale edeceğim. Şimdi mesela yurt dışına yazılan yazılardan bahsediliyor ya. Benim Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışına, Amerikan medyasına yazdığı, hatırladığım ilk yazı ne zaman biliyor musunuz? Dönün bakın. 5 Şubat 2012 The Washington Post. 7 Şubat MİT krizinden 2 gün önce. Ben hakikaten şok olmuştum. MİT krizine de o yüzden çok inanılmaz yani daha böyle alarm olmuştum. Ve şey diyor yani neydi?

0: muhalef, Türkiye'de muhalefet bastırılıyor, baskı altında şeklinde bir yazı. Bakın şimdi o kadar geriye gittim ki 14 yıl önce. Gezi olaylarında Today Zaman'ın Erdoğan eşittir diktatör demesine sebep olan ilk diktatör ifadesi Sosyalist Enternasyonel'de konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun diktatör söylemiyle başladı. Sonra dünyaya yayıldı. Ondan sonra kalktınız 17-25 Aralık'ta o tapeleri siz meclis kürsüsünden okudunuz. Bakın yani 2016'ya gelmeye gerek yok. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun af dilemesini samimi buluyorum. Ama af dilerken sadece yanıma gelmişler değil, kulağıma da fısıldadılar ve ben onların dedikleriyle şöyle şöyle hareket ettim demesi de gerekiyor. Bakın siyasette, Türkiye'deki siyasette gerçekten FETÖ'nün bulaşmaya çalışmadığı kimse yoktur eminim. Ama Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de ana muhalefetin başındayken, yani oradan gelelim, buradan gelelim, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirelim diye değil, önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu etkileyelim diye uğraştı FETÖ, hepimiz biliyoruz. Ve hadi hepsinde durdunuz ama yani 15 Temmuz'da geldiniz işte Yeni Kapı'daki mitingde evet oradaydınız ve bu herkes için çok önemli bir semboldü. Ama çok hızlı bir şekilde buna kontrollü darbe dediniz. Çok hızlı bir şekilde tiyatro dediniz. O zaman af dilerken, öz eleştiri yaparken gerçekten bu kelimeyi çok sevmiyorum ama söylemek zorundayım. FETÖ tarafından kullanıldığınızı da söylemek durumundasınız. Ondan sonra devam edelim. Yani oydu, buydu, şuydu. Ya şimdi mesela atıyorum şimdi çok herkesin bildiği bir şey olduğu için. Ekrem İmamoğlu Samanyolu'nda şu kadar yıl televizyon yorumculuğu, spor yorumculuğu yaptı diye FETÖ'cü oluyorsa Today Zaman'ın kapısına gittiniz, Samanyolu'nun kapısına gittiniz. E onları siz aldınız partiye.
1: Kanal Türk, Bugün TV, Zaman.
2: Ben Özgür Özel'in yarın ne konuşacağıyla ilgili bir cümle bir şey söyleyeyim. Şey yapayım, tamamlayayım. Özgür Özel bir partiden ayrılmama adına, çünkü bugün de onu konuştuğum için söylüyorum. Her yolu deneyeceklerini anlatıyor, söyleyecek. Yarın da bunu söyleyecek eğer bir grup toplantısı yaparsa. Ama yapamazsa eğer Kemal Bey, CHP Genel Başkanı eğer orada grup toplantısında kürsüde konuşursa şunu diyecek. Çıkacak alana, meclis bahçesine diyecek ki, genel merkezdeki tavrı gibi tırnak içinde söylüyorum onların ifadesi olduğu için. İşte genel merkez nasıl gasp edildiyse meclis salonunda, meclis kürsüde gasp edilmiştir diyerek biz mücadelemize burada devam edeceğiz diyecek. Ancak bu gasp sözü, bunu özellikle Ferhat Murat doğru söylüyor yöntem olarak, bu ihraca doğru gidiyor bu süreç. Yani bir, genel başkanın talimatına uymuyorsun ve genel başkanın kürsüye çıkmasına karşı da bir gasp ifadesi kullanarak bir disiplin suçu işlemiş oluyorsun parti tüzüğüne göre. O yüzden bu süreç disiplinle sonuçlanacaktır ve bu disiplinle sonuçlandıktan sonra da ayrı bir parti kurulacaktır. Artık onun ötesinde bir şey
3: mesela
2: çok mümkün gözükmüyor.
3: Mesela şu DSP iddiası var yani DSP'yi ziyaret üzerinden. Önder Aksakal'ın teklifi reddettik gibi bir açıklaması var DSP Başkanı'nın.
2: Evet.
3: CHP doğru. Grup Başkan Vekili Murat Emir teklifi getirdi deniyor. Öyle bir iddia.
1: Doğru. Evet, taraf da bunu doğruladı.
2: Anlaşıldı. Yani, Murat Emir Emir evet, bu teklif edilmiş.
3: Neymiş detayı? Bir öğrenelim sonra Ferhat Murat'tan da dinleyelim.
2: Öyle yani biz bir grup olarak DSP'ye gelelim. DSP üye olalım. Zaten Ekim'de mi, Kasım'da onların kurultayı varmış. Bu süreçte de parti yönetiminde de yer alalım. Ya doğal olarak hani Özgür Özel...
1: bize teslim edin.
2: O ifadeyi tam bilmiyorum
3: partiyi
2: ama...
3: Partiyi bize teslim edin mi
2: demiş. Hani o ifadeyi bilmiyorum ama şöyle hani kurultayda önce üye olacaklar. Kurultayda da aday olup büyük bir ihtimalle işte Özgür Özel genel başkan seçilecek veya işte o ekip orada yönetime girecek. Bu da Önder Bey... Merkez Karar Kurulu'na sormuş. Onlar da hayır demiş. Yani bu şey mümkün değil ama şöyle bir öneri sunmuşlar. Hani 5-10 kişi geleceğiz, 20 kişi geleceğiz. Hani biz siyaset alanı bulamıyoruz. Bize de en yakın parti Demokratik Sol Parti. Buraya katılmak istiyoruz diye gelselerdi diyor. Evet o zaman bunu kabul edebilirdik. O zaman hani gelene git diyemeyiz. Biz burada siyaset yapmak istiyoruz diyen 20 milletvekili, 30 milletvekili olursa buna hayır demeyiz diyor.
3: Peki
2: hayır
3: nasıl gelmişler de reddetme kararı
2: i̇şte
3: almışlar merkez kararı?
2: Partiyi teslim alma değildi. Kurultayda biz de yönetime dahil olalım. Teslim alma biraz onu reddettiği için söylemiyorum ben.

0: Kurultayda parti yönetimine dahil olalım. Biz de parti yönetiminde yer alalım. Ama büyük bir ihtimal o genel başkanlıktır tabii ki. Yani bir de o kadar güçlü gelirseniz, şimdi Demokratik Sol Parti zaten daha da küçüldü, daraldı. Ama bu kadar güçlü bir ana muhalefet partisinden bu kadar güçlü bir kopuşla DSP'ye gelip orayı ana muhalefet partisi yaparsanız doğal olarak o güçlü gelen taraf da kurultayda kazanan taraf olur. O da normaldir. Ama başka bir siyasi parti içine girecekler mi? O işte İyi Parti'ye girilebilir diyorlar. Başka parti, siyasi partiler söylüyorlar. Ama ben onların içine girerlerse bu rüzgarı yakalayamazlar. Yani ayrı bir siyasi parti kurmak dışında başka bir alternatifleri yok. Yoksa bu rüzgarı, bu seçmen rüzgarını bir tek Demokratik Sol Parti'de yakalayabilirsiniz. O da CHP'nin içinden çıktığı için söylüyorum. Yani daha CHP'ye özgü, yakın bir parti. Onun dışındaki hiçbir siyasi partide bu rüzgar Özgür Özel'in arkasından gitmez.
1: Sizdeki bilgi, partiyi bize verin.
2: Evet, şimdi Fatih Atik'in haberi bu öncelikle. İki tarafla da konuşarak teyit ettiği için bilgi olarak paylaşabiliriz. İkisinin açıklamalarını da gördüm. Şimdi Murat Emir, CHP Grup Başkan Vekili, DSP'yi ziyarete gidiyor ve orada DSP'ye geçişle ilgili bir teklifi ortaya koyuyor ve ardından da Can'ın söylediği gibi kongrede, kurultayda partiyi biz devralalım şeklinde cereyan ediyor. Tabii Önder Aksakal ve onun yönetimi de bunu reddediyorlar. Bu arada tabii Demokratik Sol Parti şu anda Cumhur İttifakı'nda yer alan bir parti. Yani aslında Özgür Özel Cumhuriyet AK Partisi'nden kaçarken bir yandan Cumhur İttifakı'na dahil olmak gibi bir durumu da mı karşımıza çıkaracak? Ayrı bir mesele tabii, işin latifesi. Ama şunu söylemek lazım. Yolsuzlukla, rüşvetle, irtikapla, bu iddialarla anılan metres kadroyla, işte belediyeye yaptırılan makam araçlarıyla anılan bir siyasi anlayışın Ecevit'in mirasına böyle bir geçiş yapması ne kadar kamuoyunda karşılık bulabilir? Ecevit'in mirasına ciddi bir leke sürer mi? Bana göre sürer. İkinci bir bilgi paylaşımında bulunayım. Bunu da teyit ettiğim için söylüyorum. Sezgin Tanrıkulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an genel başkan yardımcısı. 5 Haziran Cuma öğleden sonra saatlerinde Silivri Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na gidiyor. Öncelikle Ekrem İmamoğlu ile görüşüyor. Ekrem İmamoğlu ile görüşmesinin ardından önemli bir isimle görüşüyor. Bu arada şu detayı da söyleyeyim. Sezgin Tanrıkulu yanında emekli bir askerle, bunun bir astsubay olduğunu belirtelim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden tahsis edilen bir araçla Silivri'ye gidiyor. Ekrem İmamoğlu ile görüşmesinin ardından Osman Kavala ile görüşüyor. Osman Kavala ile yaptığı görüşmenin tabii ki içeriğini orada olmadığımız için ve herhangi bir kaydında dışarıda ulaşılamaması durumundan kaynaklı olarak bilemeyeceğimizi burada belirteyim, ama Silivri'den çıktıktan sonra bir otelin karşısında yer alan restoranda CHP'li bir grup milletvekiliyle bir araya geldiği ve yeni partiyi konuştuğu ifade ediliyor. İddialar arasında şu var: yeni partinin finansmanı ve yeni partinin Avrupa'daki Osman Kavala üzerinden kurulabilecek bir takım kanallar aracılığıyla legalize edilmesi ve Türkiye'de ana muhalefet olarak buranın dikkate alınması gerektiğine dair destek talebinde bulunduğu ifade ediliyor. Bu da ilginç bir nokta. Tabii bu bize neyi söylüyor aslında? Şunu söylüyor: CHP'de az önce de söylediğim gibi ilk bölümünde programın, kalmak gibi Özgür Özel ve ekibinin herhangi bir stratejisi yok. Zaten uzlaşmayı sağlayıp arınma üzerinde bir uzlaşmayı da Ekrem İmamoğlu'nun kabul edemeyeceğini de dikkate alırsak ve Özgür Özel'in arkasındaki gücün de Ekrem İmamoğlu olduğunu çok net bir şekilde görürsek, esas noktanın, stratejinin yeni partinin zeminini oluşturmak için bu gerginliklerin ortaya çıktığını, CHP'den ayrılırken CHP'den seçmeni de kopartmak amacıyla CHP'yi yıpratmak olduğunu da görmek gerekiyor.
1: Af buyurun, şu kısmı anlayamadım. DSP'ye gidip DSP'yi devralmak istiyorlar, sonra gidip aynı anda yeni parti mi kurmak istiyorlar?
2: Şimdi birden fazla alternatifleri. DSP zaten yani hayır cevabını verdi.
1: Eğer ayrılacaklarsa, yeni parti kurulacaklarsa, bunun da finansmanı hazırsa neden DSP'ye gidip bizi
2: DSP'nin bir marka gücü var. Ciddi bir seçmen tabanında, benzer seçmenlerin geçmişte de oy verdiği, ki %21'le hatırlarsınız,

1999'da iktidara gelmişti. Dolayısıyla Ecevit'in mirası var. Kendilerini daha kolay, daha zaman kaybetmeden topluma anlatabileceklerini düşündükleri için DSP'ye gidiyorlar. Ancak DSP hayır cevabı veriyor. Tabii bunun dışında işte Ahmet Özal'ın bıraktığı tek parti gibi, hani tekrar teşkilatlanma süreciyle uğraşmayalım, 41 ilde teşkilatlanması lazım çünkü seçimlere girebilmesi için bir partinin. Bu alternatifler masada duruyor. Ben şu anlamda söylüyorum. Yani DSP'nin finanse edilmesi değil.

0: tahayyülü var artık. Yani geçmişte özellikle gençlerin, yeni oy verecek olan kişilerin başka bir İsrail anlayışı var. Dolayısıyla Amerika'daki bu seçimlere giderken elbette Trump bunlardan da etkilenmiyor olmayabilir. Ama şu var tabii, her ne kadar bunu söylüyor olsam da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi lobisi, İsrail lobisi oldukça güçlü. Yani Trump'ın daha önce bu çerçevede bu kadar sert bir açıklama yapmadığını biliyoruz. Ya da diğer Biden olsun, Obama dönemleri olsun, İsrail lobisiyle, Yahudi lobisiyle ters düştükleri zamanlar oldular ama hep geri vites yaptılar. Trump da dahil olmak üzere. Ama bu noktadan sonra hele ki İran'la bir anlaşma ihtimali ortaya çıkması durumunda İsrail'in yeniden işte İran'a saldırma olabilecek bir barış anlaşmasını provoke etme, yok etme çabaları Trump tarafından bu söylediği durumla yüzleştirilebilir İsrail'i. Tabii o zaman İsrail'in gerçekten ne yapacağı konusunda derin bir düşünmesi gerekecektir herhalde.
1: Evet.
0: Ama ben açıkçası yani mevcut şu anki konjonktür, evet sert açıklamalar var, Netanyahu'ya ciddi uyarılar var ama o seviyeye geldiğini düşünmüyorum Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki durumun. Çünkü yakın bir gelecekte İran'la bir anlaşma olacağını düşünmüyorum. Yani temel sebebi bu. Eğer öyle bir anlaşma ihtimali olsa ve İsrail'in bunu provoke ederek yok etme ihtimali ortaya çıksa zaten bunları söyleyebiliriz. Dolayısıyla yakın gelecekte bir barış anlaşmasının mümkün olduğunu ben görmüyorum. Daha önce belirttiğim gibi bir döngü içerisinde bunun devam edeceğini ama Amerikan iç siyasetinin İsrail'le olan yakınlaşmaya ya da işte ayrışmayı politikacılar üzerinde test edeceğini düşünüyorum. Kısa vadede çok değişik farklı bir durumun olmayacağını değerlendiriyorum.
1: Çağatay Hocam, siz nasıl yorumlarsınız peki? Son bu saldırılar gölgesinde kısa vadede, yakın süre içerisinde bir barış umudu, bir geçici ateşkes anlaşması umudu var mı hocam? Şimdi Pakistan Başbakanı'nın açıklamalarına da baktım az evvel Şahbaz Şerif'te. Yani olumlu bir manzara çizmiş ve nihai hedefe neredeyse biz ulaşmak üzereyiz demiş. Ama tabii benzer açıklamaları daha önce de çok kez gördük. Siz nasıl okuyorsunuz diplomasideki önümüzdeki günlerdeki manzarayı hocam?
2: Aslında ben de Sayın Hocam belirttiği noktadayım, o noktaya yakınım. Şöyle ki ben de nihai olarak hem İran tarafının hem Amerika tarafının kendi taleplerini karşılıklı olarak, karşılıklı anlayışla kabul edileceği bir anlaşma öngörmüyorum. Fakat şu olabilir bence Amerika ve İran arasında şu an için. Nihai bir anlaşmaya varma yolunda bir anlaşma görebiliriz. Yani müzakerelerin devamı noktasında niyet anlamında bir mutabakat belki ortaya çıkabilir. Ama ben de Sayın Hocam'ın belirttiği gibi yani çünkü Amerika'nın talepleri ortada İran'a yönelik olarak. Nükleer mesele aynı şekilde vekil güçler, balistik füze programı noktasında bunlar İran açısından kabul edilemez. Büyük oranda taviz verilemez, hatta tartışmaya açılamaz
1: tabii
2: konular.
1: Lübnan dosyası konusunda da herhalde asla taviz vermeyeceğinin altını kalın bir şekilde çizmiştir değil mi hocam
2: Tabii.
1: Tarhan?
2: Tabii, kesinlikle. Yani zaten malumunuz ateşkes sürecinde hemen ilk deklare ettiği hususlar İran'ın
1: Tabii.
2: Hürmüz'de yeni statü, İran'ın inisiyatif sahibi olduğu yeni bir statü ve Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırıların önüne geçilmesi. Yani iki temel ön koşul sunmuştu hemen İran. Ve bununla birlikte işte yaptırımların kaldırılması ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbestiyeti gibi Amerika açısından çok kısa vadede ivedilikle yerine getirilemeyecek taleplerdi. Dolayısıyla ben de nihai bir barış anlaşmasının kısa vadede çıkabileceğini düşünmüyorum. Ama taraflar iyi niyet beyanı ortaya koyarak müzakerelerin sürmesi yönünde bir anlaşmaya varabilirler diye düşünüyorum kısa vadede ve yine belirttiğim gibi İsrail'in de dün itibariyle gördüğümüz şekilde provokatif hamle

0: gelişmelerine devam edeceğini ama Trump'ın da bu tutumunu sürdüreceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Bakalım bu noktada Trump ne kadar dizginleyebilecek İsrail'i, bunu göreceğiz. Mehmetçiğim, Oğulturk hocam, son birkaç dakikamıza girdik. Tabii nasıl bir süreç bizleri bekliyor? Siz gayet net bir şekilde açıkladınız ama son günlerde kamuoyunda en çok tartışılan başlıklardan biri de şu hocam. Yani eğer donuk bir savaş sürecine girerse, bu savaş uzun bir süre devam ederse, yani Orta Doğu'da ne savaş ne de barış paradigması gitgide yerleşir yönünde de bir korku, bir risk var. Bu riske dair de son birkaç dakikada bir şeyler söylemek isterseniz. Buyurun hocam.
2: Konuşmamızın başında Çağatay Hocam güzel bir ifade kullandı. Yani savaşlarla ilgili farklı bir savaş. Her savaş kendine has gerçekleşiyor son yıllarda. Bu savaşta öyle bir durum yaratıyor. Burada hani geçmişte donmuş çatışmalar üzerine işte konuşan, çalışan birisi olarak burada bir donmuş çatışmadan söz edebilmemiz çok mümkün olmayacak gibi görünüyor. Ama donmuş olmasa da işte sönümlenmiş veya az seviyede, düşük seviyede bir çatışmayla hani devam edecek bir durum öngörüyorum. İşte bunu da özellikle işte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçime endeksli olarak söylüyorum. Sonrasında seçim sonrasında Trump'ın konuyu tamamen çözmeye yönelik başka adımlar, ya olumlu ya da olumsuz adımlar atabileceğini değerlendiriyorum açıkçası. Ama bu süreç bu şekilde herhalde devam edecek. Hocam da belirtti, işte karşılıklı bir takım saldırılar, çatışmanın devamı ama düşük yoğunluklu olarak sürecek gibi görünüyor.
1: Peki. Orta Doğu'da yükselen tansiyonu ve müzakere çabalarını konuştuk. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cem Oğulturk. Cem Hocam çok teşekkürler. Ve İran Araştırmaları Merkezi Doktor Çağatay Balcı bizlerleydi. Hocam çok teşekkürler katkılarınız için. Devam edelim gece raporuna haberlerimizle. İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası futbol takımı, ABD ile yaşanan vize krizi ve maçların oynanacağı stadyumlara erişim konusundaki anlaşmazlıkların ortasında Meksika'ya ayak bastı. Takımın Amerika'ya sadece maç günlerinde uçakla giriş çıkış yapmasına izin verilecek.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan vize krizinin gölgesinde yola çıktılar. Stadyumlara erişim konusundaki anlaşmazlıkların ortasında Meksika'ya ayak bastılar. İran'ın 2026 FIFA Dünya Kupası futbol takımı Meksika'nın Tijuana Uluslararası Havalimanı'na indi. Grup aşamasındaki 3 maçını da Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayacak olan oyuncular ve teknik heyeti, Amerika Birleşik Devletleri'ne sadece maç günlerinde uçakla giriş çıkış yapabilecekleri bildirildi. İranlı yetkililer, ekipteki 15 görevli personele ise vize verilmediğini belirtti. Bu durum, spor dünyasına yönelik siyasi müdahalenin en kötü biçimi olarak nitelendirildi. İran devlet medyasına göre vize verilmeyen 15 kişi arasında Futbol Federasyonu Başkanı, Yardımcısı ve Medya Direktörü yer alıyor. Amerikalı yetkililer, İran'ın sahte gerekçelerle ülkeye terörist sızdırabileceğini savunurken, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio da İran heyetinde devrim muhafızları ordusuyla bağlantısı olan kişilere izin verilmeyeceğini söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası 11 Haziran'da başlayacak. İranlı takım gruptaki ilk maçını 15 Haziran'da Los Angeles'ta Yeni Zelanda'ya karşı oynayacak. 21 Haziran'da Belçika ile karşı karşıya gelecek olan takım 26 Haziran'da ise Mısır'la karşılaşacak. Takım maçlar için yola çıkmadan önce antrenmanlarını Antalya'da tamamlamıştı.
1: Hem İran'a hem de bizim çocuklara başarılar dileyelim ve Dünya Kupası da artık sayılı günler kaldı. Gözler Amerika'da, A millilerimiz de Arizona'da kamp yapacağı otele geldi. Milliler kupa boyunca hazırlıklarını burada sürdürecek.
4: A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi özel maç fikstürünü tamamladı. İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup eden milliler, ABD'de oynadığı özel maçta da Venezuela'yı 2-1 ile geçti. İki maçta galibiyetlerin yanı sıra iyi bir performans sergileyen milliler Dünya Kupası öncesi umut dağıttı. A milli takım Venezuela maçı sonrası ana kamp dönemini geçireceği ABD'nin Arizona eyaletine geldi. Milliler otobüsle Arizona'ya bağlı Mesa kasabasındaki konaklayacağı otele geçti. Kafileyi otel girişinde Türk taraftarlar

0: bayraklar ve tezahüratlarla karşıladı. A milli takım Dünya Kupası boyunca burada kamp yapacak. Milliler grup aşamasındaki ilk maçında pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Vancouver stadında Avustralya ile karşılaşacak.
1: Evet, millilerimizi adım adım takipteyiz. Bu arada Dünya Kupası'nın gözde takımları, favorileri de yavaş yavaş belli oluyor. The Guardian hazırlamış bunu. Dünyanın dört bir yanından spor yazarlarıyla bir analiz yapmış ve listenin başında turnuvanın favorisi olarak bakın kim gösteriliyor. Evet, Fransa birinci sırada Dünya Kupası'nın favorileri arasındaki iki Dünya Kupası'na sahip olduğunda horozların, hatırlatalım, Fransa'nın ikinci sırada favori takımlar arasında yine bir Avrupa takımı dikkat çekiyor. İspanya'nın da şu ana kadar bir dünya şampiyonluğu var. Ve üçüncü sırada Messi'li Arjantin ki şu ana kadar iki kez Dünya Kupası'na kazanma başarısı gösterdi. Dördüncü sırada ise turnuvanın ağır toplarından Brezilya geliyor ki şu ana kadar 5 Dünya Kupası var. Dile kolay, 5 kere dünyanın en büyüğü olmayı başarmış sambacılar. Beşinci sırada Cristiano Ronaldo'lu Portekiz var. Yine o da 5 takım arasında yer bulmuş en güçlü takımlar arasında. Dikkat çekici bir takım Senegal. Afrika'dan Senegal'de turnuvanın güçlü takımları arasında yer alıyor. Ve turnuvanın diğer güçlü, kuvvetli takımlarından Belçika'da 7. sırada ve uzak doğudan Japonya'yı görüyoruz. 8. sırada ve 9-10 Almanya ve Fas olarak gidiyor ki Almanya'nın da 4 Dünya Kupası kazandığını bundan önce hatırlatalım. Tüm takımlara, tabii öncelikle bizim çocuklara başarılar dileyelim Dünya Kupası'nda. Şimdi grup maçlarının başlaması sayılı günler kaldı dedik. Milli takım için bestelenen marşlara da bir yenisi eklendi. Milliyetçi Hareket Partisi'nden MHP lideri Bahçeli'nin isteğiyle hazırlanmış o marş ve partinin sosyal medya hesaplarından da yayınlandı. Bir bakalım.

0: Hamile futbol takımına bir marş desteği de MHP'den geldi. 2026 Dünya Kupası yolculuğunda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin isteğiyle marş bestelendi. Arkandayız marşı partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Marş sanatçı Ahmet Öngel tarafından bestelendi.
1: Bir beraber Türkiye'yiz, tek yumruğuz, tek yüreğiz, arkanızdayız.
0: 3 dakika 40 saniyelik Arkanızdayız marşının sözleri, kupanın alparslanlarının arkasındayız ifadeleriyle başlıyor. Klipte yurdun dört bir tarafından Türk bayraklarıyla donatıldığı görüntüler ve daha önceki yıllardaki milli takım coşkusuna yer veriliyor.
1: Bizim çocuklar.
0: Arkanızdayız marşı, biz sizinle zirvedeyiz. Bir beraber Türkiye'yiz, tek yumruğuz, tek yüreğiz ifadeleriyle devam ediyor. Yapay zekadan destek alınan görsellerle desteklenen klipte yerli araç TOG'a da yer verildi. Marş, bekle bizi Amerika, bizim çocuklar, arkanızdayız sözleriyle son buluyor.
1: Bekle bizi Amerika, bizim çocuklar.
2: Gece raporunun sınırlarına yansıyan dikkat çekici bir görüntü. Gün içinde çok sayıda aracın kullandığı Avrasya Tüneli'nde bir otomobil itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı. Tünele söndürme sisteminden su aktığı için de tünel geçici olarak kapatıldı. İşte o kazanın görüntüsü. Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü Avrupa yönünde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı. Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su da tünele aktı. Avrasya Tüneli araç geçişine bir süreliğine kapatıldı. İstanbul Valiliği tünele akan suyun deniz suyuyla ilgisi bulunmadığını açıkladı. Sıradaki haber Adana'dan. Hırsızları kilitli kepenk bile durduramadı. Öyle levyeyle falan da açmadılar. Döviz bürosunu soymak için bakın nasıl bir yöntem uygulamışlar.
3: Ciple kepengi kırdılar. İçeride ne var ne yok kırıp döktüler. Döviz bürosunu böyle soydular. Adana'da soyguncuların hedefinde bir döviz bürosu vardı. 4 kişi yüzlerini kapüşon ve kar maskesiyle gizledi. Bir ciple olay yerine gittiler. Hızlı davranmak için de ciple kepengi kırıp içeri girdiler. 3 soyguncu tezgahları devirerek çekmecelerde para aradı. Dakikalar içerisinde yaklaşık 16 bin doları çalıp poşete doldurdular. Geldikleri araca binip...

0: kaçtılar. İş yeri sahibinin ihbarıyla polis çalışma başlattı. Üç şüpheli çok geçmeden yakalandı. Ancak paraların izi bulunamadı. Şüpheliler sorgularında suçlamaları reddetti. Görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını, hırsızlık yapmadıklarını öne sürdüler. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Soygun aracının sürücüsü ise aranıyor.
1: Talihsiz, üzücü bir olay. İstanbul'dan YTT otobüsünde dengesini kaybederek düşen 81 yaşındaki bir yolcu hayatını kaybetti. Ender Eliç'in Sarıyer'den otobüse binmişti. 81 yaşındaki Eliç'in ön kapıya yakın bölümdeyken bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Başını vuran yaşlı adamı gören otobüs şoförü aracı hemen durdurup 112'ye ihbarda bulundu. Hastaneye kaldırılan Ender Eliç'in bir gün sonra yaşamını yitirdi. İfadesi alınan otobüs şoförü ise serbest bırakıldı. Sıradaki görüntüler Dominik Cumhuriyeti'nden. Havalandıktan sonra motoru arızalanan bir iş jeti acil iniş yaparken düştü. Kaza La Romana Havalimanı'nda meydana geldi. İçinde iki mürettebatın olduğu iş jeti kalkış yaptıktan bir süre sonra motor arızasıyla karşılaştı. Acil iniş yapmak için geri dönen jet havalimanı yakınındaki boş araziye böyle düştü ve ardından alev aldı. Bu kazada pilot ve yardımcı pilot hayatını kaybetti. Uçakta yolcu bulunmadığı açıklandı. Uzanalım Filipinlere. Ülkenin güneyindeki Mindanao bölgesinde 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemeye göre 32 can kaybı var. En az 200 kişi de yaralandı.
2: Filipinler güne depremle başladı. 7,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü ülkenin güneyindeki Mindanao bölgesi oldu. Deprem 55 kilometre derinlikte meydana geldi. Büyüklüğü 6,7'ye varan 200'den fazla artçı sarsıntı yaşandı. Bazı binalar çöktü. Birçok binada da hasar oluştu. Ülkenin çeşitli bölgelerinde heyelanlar oldu. Hasar gören toplam bina sayısı hakkında açıklama yapılmadı. Kurtarma ekipleri hasar gören binalarda arama kurtarma çalışması başlattı. Deprem uzun bir tatilin ardından okulların açıldığı güne denk geldi. Bir okulun bahçesinde toplanan öğrenciler depremde korku dolu anlar yaşadı. Öğrencilerin arkasındaki gölgelik sarsıntının ardından çöktü. Depremin hemen ardından ülke genelinde tsunami alarmı verildi. Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. vatandaşlara yüksek bölgelere çıkma çağrısı yaptı. Japonya, Endonezya ve Malezya için de tsunami uyarısı yapıldı. Ancak bu uyarılar daha sonra kaldırıldı. Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de sıklıkla büyük çaplı depremler meydana geliyor.
1: Arnavutluk'ta Trump'ın damadı Kushner'in yapmak istediği turizm projesine yönelik protestolar devam ediyor. Eylemciler bir kez daha sokağa döküldü. Görüntüler başkent Tiran'dan. Göstericiler bir kez daha İskenderbey Meydanı'nda toplandı. Arnavutluk satılık değildir diyen turizm projesi karşıtları sloganlar attı. Başbakanlık binasına yürüyen protestocular Başbakan Edi Rama'yı da istifaya çağırdı. Tepki çeken projenin arkasında Amerikan Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner'le bağlantılı bir şirket var. Tepkinin nedeni ise Zivernek bölgesinde doğal koruma alanı olan bir bölgede 10 bin yataklı lüks bir turizm tesisi inşa edilmesi. Kushner projenin yapılacağını 2024'te açıklamıştı. Çevreciler 1,6 milyar dolarlık projenin bölgedeki sulak alanda yaşayan flamingoları, fokları ve deniz kaplumbağalarını doğal yaşam alanlarından mahrum edeceğini savunuyor. Ve bu haberle kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Dönüşte devam edeceğiz.

Efendim yeniden huzurlarınızdayız. Habertürk'te gece raporundasınız. İkinci dilime özetlerimizle hemen başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Perşembe günü yapacakları parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecini başlatacaklarını duyurdu. Birlik mesajları paylaşan Kılıçdaroğlu, biz farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aile izledi. Ve CHP'de grup kürsüsünde kimin olacağına yönelik tartışma da bir yandan devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşacağını ifade etti. Özgür Öz

0: Özel'dense grup toplantısını ben yapacağım, kürsüyü teslim etmeyiz açıklaması geldi. Ve İran'la İsrail arasında gerilim yeniden tırmanıyor. Karşılıklı saldırıların ardından İran, İsrail'e yönelik askeri operasyonların sona erdiğini açıkladı. İsrail basını da Tel Aviv'in Trump'ın talebi üzerine yeni saldırıları durdurduğunu öne sürdü. Bu arada İsrail Başbakanı Netanyahu ile konuşan Trump, Netanyahu'ya dikkatli olmasını söyledim, aksi halde İran karşısında yalnız kalır dedi. Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İran ve İsrail arasında yeniden alevlenen saldırılara dair konuştu. Savaşın geride bırakılması elzem diyen Fidan, Türkiye bu kritik dönemde diplomasi ve diyaloğu desteklemeye devam edecek ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Milli Güvenlik Konferansı bugün Beştepe'de düzenlenecek. Dünyada ve yakın coğrafyadaki gelişmelerin güvenlik boyutundaki yansımaları detaylı bir şekilde ele alınacak. Bu arada Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşaması hakkında Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan toplantıya katıldı. Mısır Dışişleri Bakanlığı ateşkes sürecinin ilerletilmesi ve sahadaki tıkanıklığın giderilmesi için bir taslak metin üzerinde çalışıldığını açıkladı. Bu arada Adalet Bakanı Gürlek'te Mayıs ayına ilişkin uyuşturucu ile mücadele operasyonlarının verilerini paylaştı. Geçtiğimiz ay 706 operasyon yapıldığını, 4606 şüphelinin tutuklandığını duyurdu ve uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajını da yineledi. Evet, gece raporunda ikinci dilime de Orta Doğu'da tırmanan gerilimle başlayacağız. Bu gerilim içerisinde Amerika Birleşik Devletleri Unman Körfezi'nde petrol tankeri vurduğunu açıkladı. Açıklama ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan geldi. Buna göre ABD ordusu Unman Körfezi'nde ablukayı ihlal etmeye çalışan boş bir petrol tankerini vurdu ve tanker hareket kabiliyetini yitirdi. ABD Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı 13 Nisan tarihinde başlattı. CENTCOM'un açıklamasına göre o tarihten beri 7 gemi hedef alındı. 134 gemi ise rotasını değiştirmek zorunda kaldı. İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkelerinin liderleri Ukrayna Devlet Başkanı ile Zelenski ile görüştü. Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin'e 5 maddelik bir anlaşma önerisi sunuldu.
1: İngiltere, Fransa ve Almanya liderleri Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi. Avrupalı liderler Rusya Devlet Başkanı Putin'e 5 maddelik öneriyle mesaj verdi. İngiltere Başbakanı Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merz'den oluşan E3 ülkelerinin liderleri Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Londra'da görüştü. Görüşmede Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik desteği ve savaşı sona erdirmek için çabaların artırılması konuları ele alındı. Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada liderler Rusya Devlet Başkanı Putin'den derhal ve tam bir ateşkesi kabul etmesini talep etti. Ukrayna'nın güvenlik garantilerine sahip olması gerektiği kaydedildi. Rusya, Ukrayna'ya savaş tazminatı ödeyene kadar Rus varlıklarının dondurulmasına devam edileceği de belirtilen açıklamada, herhangi bir anlaşmada Avrupa'nın güvenlik çıkarlarının korunması şarttır denildi. Liderlerin görüşmesinde Fransa'da düzenlenecek G7 zirvesi ve Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesinin nasıl değerlendirileceği de ele alındı. NATO zirvesinde Ukrayna'ya yönelik askeri ve savunma desteğine ilişkin taahhütlerin güçlendirilmesi bekleniyor.
0: Papa 14. Leo ziyarette bulunduğu İspanya'da bir konuşma yaptı. İspanya Meclisi'nde konuşan ilk Papa olan Leo, barış artık siyasi bir özlem ve hatta gerçek bir ahlaki zorunluluktur dedi ve düzensiz göç sorunlarına da değindi.
1: Papa 14. Leo, İspanya'da konuşan ilk papa oldu. Gündeminde barış vardı. Meclis Genel Kurulu'na hitabında dünya barışının önemini vurguladı.
2: Silahlar geçici sessizlik yaratabilir ama asla sağlam ve kalıcı barış sağlayamaz. Olgun bir toplumda farklılıklar dinleme yoluyla hafifletildiğinde çatışma bile barışa giden bir yol olabilir. Kararlılık küçümsemeyi gerektirmez ve anlaşmazlık aşağılanmayı doğurmaz.
1: Konuşmasının büyük bir bölümünü düzensiz göç sorunlarına ayıran Papa, trajik göç dramı uluslararası düzenin etik temelini sorgulamaktadır dedi. Siyasi kutuplaşmayı da

0: çoğulculuk sürekli olarak karşı tarafı aşağılamaya dönüşmemelidir diyerek eleştirdi. Konuşması uzun süre alkış alırken bazı milletvekilleri "Yaşasın Papa!" diye bağırdı. Papa ziyareti kapsamında İspanya Başbakanı Sanchez'le de bir araya geldi. İspanya'yı 15 yıl aradan sonra ilk ziyaret eden Papa olan 14. Leo, Barcelona ve Kanarya Adaları'na da gidecek. 12 Haziran'da da Roma'ya dönecek.
1: Çin lideri Xi Jinping'in 2 gün sürecek Kuzey Kore ziyareti başladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından havaalanında karşılandı Xi ve başkent Pyongyang sokakları Çin bayraklarıyla donatıldı.
0: Çin lideri Xi Jinping, 2026'daki ilk resmi ziyareti için Kuzey Kore'de. 2019'dan bu yana ilk kez Pyongyang'ı ziyaret eden Xi ve eşi Ping Liyue'ni Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve eşi Ri Sol-yu havalimanında karşıladı. Havalimanındaki karşılamada samimi görüntü veren iki lider, daha sonra Kim Il-sung meydanındaki resmi karşılama törenine katıldı. Kuzey Kore'nin başkenti Xi onuruna Çin bayraklarıyla donatıldı. Çin lideri için 21 pare top atışı yapıldı. Kim ve Xi'nin izlediği askeri geçit töreninde binlerce Kuzey Koreli de hazır bulundu. Xi, Kim'e uluslararası durum ne şekilde değişirse değişsin, ülkemiz Kuzey Kore ile olan geleneksel dostluğunu devam ettirecek dedi. İki günlük resmi ziyaret kapsamında liderlerin ülkeleri arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkileri derinleştirmeyi ele almaları bekleniyor. Xi, geçen ay önce ABD Başkanı Donald Trump, ardından da Rusya lideri Vladimir Putin'i ağırlamıştı. Trump, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarından vazgeçmesini, Putin ise Pyongyang'a uygulanan izolasyon ve yaptırımların kaldırılmasını istemişti. Kuzey Kore'nin 60 adet nükleer füzesi olduğu tahmin ediliyor.
1: İçişleri Bakanlığı'nda NATO zirvesi kapsamında alınacak güvenlik tedbirlerine dair hazırlıkları değerlendirmek üzere bir toplantı düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığı'ndaki toplantıya bakan yardımcıları, Ankara Valisi Yakup Can Bolat, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı ile bilim amirleri katıldı. Türkiye'nin Temmuz ayında ev sahipliği yapacağı NATO zirvesinin güvenli şekilde tamamlanması amacıyla tüm hazırlıklar ele alındı. Bakan Çiftçi, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada kamu düzeninin korunması, misafir heyetlerin güvenliği ve zirvenin başarıyla tamamlanması için gerekli tüm tedbirlerin titizlikle alınacağı belirtildi. Türkiye İsrail arasındaki o gerginliğe de bir yakından bakalım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Hayalim Kudüs'e vali olmaktır" sözlerine "Kudüs Konstantinopolis değildir" diyen İsrail Savunma Bakanı'na katsa yanıt verdi. İçişleri Bakanı, "Duruşumuzdan asla taviz yok" dedi.
2: Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar çıkacaktır. Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır.
3: Hayalim Kudüs'e vali olmak mesajı verdi. İsrail Savunma Bakanı Katz'tan "Skandal Kudüs Konstantinopolis değildir" yanıtı geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz" dedi.
2: Başta Filistin'de, bilhassa Gazze'de, gönül coğrafyamızın her köşesinde Türkiye'nin sözü umutla takip ediliyor. Biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız.
3: Bakan Çiftçi, Ankara'da Türkiye Gençlik Vakfı'nın düzenlediği Türkiye Münazara Yarışması büyük final programında konuştu. "Gazze hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız" dedi.
2: Filistin'in acısını vicdanımızda hissedeceğiz. Gazze'nin feryadına kulak vereceğiz. Mazlumun yanında durmayı, adil bir dünya düzeni için mücadele etmeyi İnsan olmanın en temel sorumluluğu olarak göreceğiz. Aynı inançla, aynı kararlılıkla, aynı vicdanla bu hassasiyeti taşıyacağız ve bu hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na yönelik

0: Tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in Daltonlar Suç Örgütü'nün adını kullanarak sosyal medya üzerinden müvekkili ve eşi hakkında tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulduğuna dair şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliği ve adresi belirlendi. Şüpheli başsavcılığın talimatıyla gözaltına alındı. Zanlı suç örgütlerinin adını kullanarak tehditte bulunmak ve kadına karşı tehdit suçlarından tutuklandı. Karabük'te Filyos çayına düşerek akıntıya kapılan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'den üzücü haber geldi. Cansız bedeni bu sabah saatlerinde bulundu. CHP Karabük İl Başkanı Yardımcısı Mustafa Erten ve beraberindekiler otomobille yolculuk yaparken Filyos çayı kıyısında mola verdi. Araçtan inen Erten çay kenarında durduğu sırada ayağı kaydı ve dengesini kaybetti. Yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlanarak suya düştü. Akıntıya kapılan 72 yaşındaki il başkan yardımcısı gözden kayboldu. İhbar üzerine hemen arama çalışması başlatıldı. Sabah saatlerinde Erten'den üzücü haber geldi. Cansız bedeni suya düştüğü yerden yaklaşık 1700 metre ilerideki HES kapağına takılı halde bulundu. Cenazesi ise morga kaldırıldı. Adalet Bakanı'ndan Akın Gürlek'ten açıklamalar var. Mayıs ayına ilişkin uyuşturucuyla mücadele operasyonlarının verileri paylaşıldı. Geçtiğimiz ay 706 operasyon yapıldığını, 4000 üzerinde şüphelinin de tutuklandığını açıkladı.
1: Mayıs ayında uyuşturucuyla mücadelede 706 operasyon yapıldı, 4000'in üzerinde şüpheli tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mayıs ayına ilişkin operasyonların detaylarını paylaştı. Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 81 ilde Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde toplam 706 operasyonda 9381 kişi hakkında işlem yapıldığını belirtti. 4606 şüpheli tutuklanırken 1317 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. 81 ilde yapılan operasyonlarda en çok işlem yapılan şehirlerden birisi İstanbul'du. Megakent'te 2531 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bakan Gürlek, uyuşturucuyla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
2: Gençlerimizin geleceğini, aile yapımızı ve toplum düzenimizi hedef alan uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden hiçbir suç odağına geçit vermeyeceğiz.
0: Akşam vakti sıcak havadan bunaldınız, parka gittiniz oturmaya ve bir anda bir silahlı saldırının ortasında kaldınız. Dün akşam Bursa'da yaşanan tam da buydu. Otomobille gelen bir kişi çocuk parkında bulunan gençlere silahlı saldırı düzenledi. Sonrasında olan biten şimdi haberde.
1: Parkta oyun oynayan çocuklara ve ailelere aldırış etmedi. Pompalı tüfekle defalarca ateş etti. Gecenin hareketli geçtiği yer Bursa'nın İnegöl ilçesi. İddiaya göre ÖY bir grup gençle tartıştı. Daha sonra otomobille gençlerin bulunduğu çocuk parkına geldi. Parkta çok sayıda çocuk, genç ve aile vardı. Saldırgan pompalı tüfekle tartıştığı gençlerin üzerine ateş açtı. Parkta bulunan 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı. Saldırgan kaçarken çevredekiler 112'ye ihbarda bulundu. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. Çocuk ve gençlerin tedavi altına alındığı sırada polis kaçan şüpheli ve yanındakilerin peşine düştü. 18 yaşındaki iki şüpheli kısa sürede yakalandı. Saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Henüz 22 yaşında bir gençti ama metrobüste çıkan tartışma onu hayattan kopardı. 18 yaşındaki katil zanlısı ise gözaltına alındı. Peki evlilik hazırlığı yapan genci ölüme götüren tartışmanın nedeni neydi? İzleyelim.
1: Hayatının baharındaydı henüz. Evlilik hazırlığı yapıyordu. Metrobüsteki yan baktığın tartışması 22 yaşındaki genci ölüme götürdü. Murat Bey, 18 yaşındaki oğlu Burak'la birlikte metrobüse bindi. Aynı metrobüste 22 yaşındaki Ferdi Aras da vardı. Nişanlısı yanındaydı.

0: İddiaya göre metrobüsten indiklerinde Burak B. ve Ferdi Aras arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. Burak B. yanındaki bıçakla Ferdi Aras'a saldırdı. Ağır yaralanan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Polis, şüpheliler Burak B. ve babası Murat B.'yi gözaltına aldı. Katil zanlısı ifadesinde metrobüsten indikten sonra tanımadığı bir şahsın neden bakıyorsun diye yaklaştığını ve hakaret ettiğini iddia etti. Yaşanan arbedede kendisini korumak için çakı kullandığını ileri sürdü. Babası da benzer yönde ifade verdi. Olayın tanığı, Ferdi Aras'ın nişanlısına yönelik sözler nedeniyle karşı tarafla tartıştığını söyledi. Polis metrobüs durağındaki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor.
1: Atlas Çağlayan henüz 16 yaşındaydı. Arkadaşlarıyla buluştu, kafeye gitti. Orada tartışma çıktı ve defalarca bıçaklandı. Şimdi bu cinayeti işleyen sanık için mahkemede hesap vakti.
2: Yan baktın denilerek öldürüldü. 16 yaşında akran cinayetine kurban gitti. Katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıkacak. 14 Ocak akşamı Atlas Çağlayan İstanbul Güngören'deki bir kafeden çıktığı sırada bir başka çocukla tartışmaya girdi. O kavgada aldığı birden çok bıçak darbesiyle ağır yaralandı, kurtarılamadı. Cinayeti işleyen 14 yaşındaki bir çocuktu. Eçe adlı çocuk olaydan sonra tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Atlas'ın ölümüne neden olan Eçe'nin çocuğa karşı kasten öldürme ve zincirleme şekilde silahla tehdit dahil 3 ayrı suçtan yargılanmasını talep etti. 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapsi istendi. Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin yargı süreci başlıyor. Tutuklu sanık E.Ç. 9 Haziran günü saat 10'da ilk kez hakim karşısında hesap verecek. Duruşma Bakırköy Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
1: Evet, gece raporuna devam ediyoruz. Değişmeyen gündemimizle savaşla Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor İskender Karakaya bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
3: Merhabalar Evren Bey, hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: İyi akşamlar hocam. Görüşlerinize muhtacız bugün ki önemli gelişmeler yaşanıyor. İsrail ve İran arasındaki bu son karşılıklı hava saldırılarıyla evet. Aslında 16 Nisan'daki ateşkesten bu yana en şiddetli çatışmalara tanıklık ettik. Yani İran, İsrail'in Lübnan'daki operasyonları ve işgali nedeniyle hocam ateşkesin ihlal edildiğini zaten sürekli savunuyordu ki bu evet. Savaştaki yeni tırmanışla Trump'ın saldırılar önce çok yakın olduğunu söylediği müzakereler için ne anlama gelir bunu anlamaya çalışıyoruz. Bir sınav niteliğinde oldu diyebilir miyiz hocam ve acaba çatışmanın ve müzakerelerin bir sonraki aşamasını bu yaşadıklarımız nasıl etkileyecek, ne dersiniz?
3: Evren Bey, tabii 7-8 Nisan süreci ve 22 Nisan'a geldiğimizde bir ateşkes süreciyle karşılaşmıştık. Amerika Birleşik Devletleri, İran, İsrail 2026 savaşında. Ama biz bu süreçte özellikle Hürmüz Boğazı olsun, Umman Denizi olsun, Amerika Birleşik Devletleri unsurlarının İran körfezindeki adalara, İran'ın da Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerine yer yer yaptığı saldırılarla karşılaştık. Yani bir taraftan masada görüşmeler sürerken diğer tarafta iki tarafta daha doğrusu da ağırlıklı olarak İsrail bugün de işte tartıştığımız Lübnan'la uğraşırken ABD ve İran arasında bir çatışma durumu vardı. Ama müzakereler devam ediyordu. Bir Pakistan süreci gerçekleşmemişti. Aha. Özellikle Haziran ayının başındaki süreçte bildiğiniz gibi insansız hava araçlarına yapılan saldırılar İran tarafından çok büyük tepki gördü. Özellikle Galibaf'ın bugün yaptığı açıklamada bunun tamamen Amerikan ablukası ve İran'a yapılan saldırılarla doğru orantılı olduğunu söylemişti. Tabii iki gündür olan gelişmeler İsrail tarafından özellikle gerek Katz olsun, gerek Ben Gibir olsun, Netanyahu olsun. Lübnan'daki saldırılar devam etti. İsrail, İran özellikle Nisan ayındaki ateşkes sürecinde bu ateşkesin bir ayağının da Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yapılan saldırıların durması. Bir başka deyişle Hitali Nehri ve Zehraniye kadar olan hatta İsrail'in Lübnan'ın neredeyse beşte birini işgalinin sonlanması.
1: Evet.
3: Zaten bu süreçle alakalı

0: Hizbullah'ın olmadığı masada İsrail ve Lübnan Başbakanı ve Cumhurbaşkanı ve diğer temsilciler bir görüşmeye bir kısmi ateşkesle de bu görüşmeleri sürdürüyorlardı. Ama özellikle Dahiye'de yapılan saldırılar ki Hizbullah tarihinde hiç olmadığı kadar aslında zayıf durumda. İran tarafından defaatle İsrail ve ABD'ye görüşmeler sürerken bunlar durmazsa karşılık vereceği söylenmişti. Dün de özellikle Hemat ve Hayber Şekan füzelerinin ateşlendiğini ama bunların özellikle Demir Kubbe tarafından vurulduğuna dair haberler var. İsrail'de özellikle birçok noktada İran hedeflerine saldırdı ama bugünkü 5-6 civarındaki gelişmelerden sonra 10-11 gibi hem Netanyahu tarafı hem de İran tarafı karşılıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın baskısıyla bir ateşkese gittikleri açıkladılar.
1: Yani hocam Lübnan konusundan başlığından bu geniş çaplı bir müzakereler konuşulacaksa asla
0: Evet.
1: Lübnan'dan vazgeçmeyeceği mesajını ciddi bir şekilde aldı mı sizce Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail? Ve şunu da anlamaya çalışıyorum hocam. Şimdi Trump ve Netanyahu arasında gergin geçen görüşmeler olduğunu biliyoruz. Bu konuda haberleri zaten
0: Evet.
1: ekranlara taşıdık ama Amerika tarihi boyunca her zaman İsrail'e olan sarsılmaz desteğini sürdürdü ama bu son yaşananlarla yani İsrail'in Lübnan'daki saldırganlığının artmasıyla birlikte bu durum Trump'ın acaba bölgedeki otoritesini bir aşındırma riski taşıyor mu? Amerika Birleşik Devletleri açısından böyle bir risk oluşuyor mu hocam bölgede ne dersiniz?
0: Bu risk her zaman mevcut. Özellikle Donald Trump'ın son verdiği mesajlarda aslında Netanyahu'ya bir başka deyişle şunu söylemek istiyor. İşte Hamas'ın ortadan kalktığı, Hizbullah'ın zayıfladığı, İsrail'i tehdit eden unsurların artık olmadığı, Suriye'deki yönetimle gerek Batı'nın gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkilerinin çok güçlü olduğu, Golan Tepelerinde bir İsrail hakimiyeti var. Yani Netanyahu daha ne istiyor? İran 2 defa vuruldu. Nükleer konusunda İran taviz vermeye hazır. Ama Netanyahu'nun özellikle Ekim ayındaki seçimlere giderken elini güçlendirme çabası ve yeni askeri zaferlere olan ihtiyaç. Çünkü kendisi birçok suç işledi. Yani soykırım suçu, insanlığa karşı suç, Gazze'de yapılanlar, Lübnan'da yapılanlar. 3.500 kişi öldü, 1,5 milyon kişinin yerinden edildiğine dair şu anda istatistikler var. Sürekli yayınlanıyor. Birleşmiş Milletler acil çağrıda bulunuyor. Tabii Trump'ın kendi iç siyasi kaygıları, Kasım ayındaki seçimler, petrol fiyatlarındaki artışın kontrol edilememesi, Dünya Kupası başlıyor mesela. Bunu birçok kişi göz ardı ediyor ama Dünya Kupası oynanırken savaşın olmaması gerekiyor. Büyük bir ekonomik olaydan da bahsediyoruz. Aynı zamanda sosyal kültürel olay. Gerçi Meksika'da kalacak İran milli takımı ama İran milli takımının birçok üyesi de aynı zamanda devrim muhafızlarında üyesi olduğu için Amerika bunlara vize vermedi ama
1: Evet.
0: futbolculara
1: Yaklaşık
0: verdi.
1: 15 ismi hocam vize verilmediğini gördük. Bu da ayrı bir
0: Evet.
1: skandal olarak Dünya Kupaları tarihine geçti şimdiden.
0: Dolayısıyla Donald Trump aslında kendi kafasındaki çözümün İsrail'in de ihtiyaçlarını karşılayacağını düşünüyor. Ama Netanyahu'nun çok daha fazlasına ihtiyacı var. Düşmanlarını zayıf yakalamışken ortadan kaldırmak istiyor. Tabii Hizbullah'ın çok zarar gördüğünü, özellikle Ekim 2024'teki saldırı buradan çok büyük hasar aldı. Daha doğrusu 2022-23-24 sürecinde ama hala hayatta. İran'la da çok ciddi anlamda mezhepsel anlamda bağları var buradaki insanların. İran'ın bunları İran'daki yönetimin Hizbullah'ı terk etmesi söz konusu olamaz. Çünkü o zaman Babülmendeb'deki Husiler olsun, diğer vekil güçler sorgulanmaya başlanabilir. Çünkü İran bu saldırıların bir şekilde püskürtüldüğünü ve zafer kazandığını söylüyor. Yani küresel ekonomik etkiler, Amerikan üslerinin gördüğü zarar. Mesela Kuveyt'e de saldırı düzenledi. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'le şu anda çok ciddi anlamda ilişkilerini sıkılaştırıyor. Trump aslında İsrail'i memnun etmek için İbrahim anlaşmalarının genişletilmesi teklifinde de bulunuyor. Yani
1: Evet.
0: Trump aslında kendi siyasi kariyerini ve geleceğini düşünürken İsrail'de yok saymıyor ama Netanyahu'nun çok daha açgözlü olduğunu söylemek lazım.
1: Peki bu noktada hocam, şimdi İran İsrail'e yönelik saldırılarını durdurdu bir noktada
0: Evet.
1: ve İsrail'in bu konuda Lübnan konusu bazı dersler çıkarması gerektiğini söyleyerek yaptı bunu. İşte eğer işte Lübnan'ı imzalamadığınız anlaşmaya dahil etmezseniz yani her şeyi havaya uçuracağız diyerek bu tehditle birlikte acaba Lübnan dosyasını yeniden bu geniş kapsamlı müzakerelerin içine almaya çalışıyor mu ve bunu yapabilir mi gerçekten hocam ne dersiniz?
0: Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la olası bir anlaşmaya varması durumunda Lübnan meselesinin de en azından bir ateşkesle karşılaşacağını düşünüyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri

0: Trump için İran meselesi çok daha önemli. Burada nükleer konusu önemli. İran'ın burada eğer İsrail ve ABD'nin aleyhine politikalarında bir en azından kısa ve orta vadede Trump açısından istenilenler elde edilirse Lübnan meselesi de arkasından gelecektir. Ama tabii İsrail'deki mesela Haaretz gazetesindeki şu andaki İsrail solu da şu an Netanyahu'yu çok ciddi anlamda eleştirmeye başladı. Bunun sebebi de İsrail ordusu yıprandı, halk yıprandı, ekonomi zorlanıyor, asker, lojistik ve diğer şeyler bakımından faaliyetler şu anda aksamaya başladı. Bütün bunları alt alta topladığımız zaman da İsrail'in de Amerika'yı zorlayarak bu savaşı ne kadar sürdürebileceği, bu maksimalist taleplerini, stratejisini, taktiğini ne kadar ileri götürebileceği tabii bir soru işareti. Burada İsrail'in Amerika'yı savaşa zorladığı evet bir gerçek ama işi bitirecek olan, son noktayı koyacak olan da Amerika Birleşik Devletleri ve Donald Trump olacak. Bu anlamda İran açısından da bir zaman kazanma, en azından mevcut durumda bir restorasyon süreci, bir savaş tazminatı, Hürmüz'de en azından kısmi olarak isteklerinin ABD ve bütün küresel aktörlere kabulü ve özellikle dondurulmuş varlıklar ki bunlar 20 milyar dolar. Çok büyük bir para değil gibi gözüküyor ama İran'ın toparlanma için buna da ihtiyacı var. Buradan tabii nasıl bir sonuç çıkar bunu da zaman gösterecek. Çünkü sürekli değişen belirsizliklerin olduğu bir anda çatışma durumuna evrilen, bunun da 12 gün savaşı ve Mart savaşındaki durumu hatırlatan çok riskli süreçlerle karşı karşıyayız. Dolayısıyla yaz aylarının aslında sakin geçeceğini ama eğer Ekim-Kasım'da Netanyahu ve Trump elde ederse siyasi zaferlerini yeniden bir çatışma ortamının da doğabileceği de bir analiz var şu anda. Bu da tartışılıyor.
1: Yani evet, sizin de altını çizdiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri İran'a bir toparlanma fırsatı vermemek için hocam o
0: Evet.
1: dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması konusunda çok çekimser davranıyor. Şimdi Tahran tarafına bakıyoruz. Yani şu an oldukça onlar da sakin görünüyor hocam ve yaptırımların kaldırılması için de masaya oturmakta pek acele etmiyorlar. Aynı aceleci olmayan tavır Amerika Birleşik Devletleri'nde de hakim. İşte İsrail'in de provokasyon çabaları devam ederken son birkaç dakikada şu müzakerelerin geleceğini konuşalım hocam. Bu son
0: Evet.
1: yapılan saldırılar sonrası belli ki her iki tarafta artık kırmızı çizgileri masaya koymuş durumda. Peki bu ortamda kısa vadede bir müzakerede sonuç alınmasını beklemek biraz hayalcilik mi olur hocam?
0: Yani Donald Trump'ın söylemine göre aslında İran ve ABD belli bir noktaya kadar anlaştılar. Burada en önemli konu nükleer konusu. Yani bu zenginleştirilmiş uranyum 400 kilogramlık bunun 160 tutolaylarında olduğu söyleniyor. Bunun üçüncü ülkelere transferi konuşuluyordu. İran'da kalanın Amerika Birleşik Devletleri tarafından çıkartılacağı. Ama burada özellikle İran ABD ile bir anlaşma yapma noktasına gelse bile İsrail faktörünü hep Donald Trump'a hatırlatıyordu. Pakistan sürecinin çöktüğünü gördük. Türkiye tabii buna talip oluyor. Yani Türkiye'nin olması tabii süreci güçlendirir. Ama mesela yaz aylarında bir dondurulmuş kriz ile karşılaşabiliriz. En azından tarafların çok ciddi anlamda birbirlerine saldırmadığı, askeri opsiyonları kullanmadığı bir dönemde karşı karşıya kalabiliriz. Ama demek de dediğim gibi Ekim ayındaki İsrail'deki seçimler, Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin Donald Trump eğer bu badireyi atlatırsa yeniden gerek işte Venezuela olayında olduğu gibi Küba'daki istekleri, talepleri, işte Grönland olayını hatırlıyoruz. Meksika Körfezi işte bizim körfezimiz falan diyor. Bunu da yeniden gündeme getirebilir ama bir yandan da diğer bir görüşte Çin'le yapılan görüşme, Rusya-Çin görüşmeleri de aslında bu meselenin bir şekilde sonuçlanması gerektiği. Çünkü Trump'ın da çok zorlandığı, Trump'ın da yeni istikrara ihtiyacı var aslında. Çünkü çok daha ciddi meselelerle, Çin meselesiyle uğraşacak. O konuda da bir geçici çözümle şu an karşı karşıya Amerikan müesses nizamı. Dolayısıyla gerek İsrail'i burada isteklerini karşılamak, Amerikan çıkarlarını korumak, petrol fiyatlarını istikrara kavuşturmak gibi Trump'ın önünde çok ciddi sınavlar var. Yaz aylarında ben çok ciddi bir kriz beklemiyordum. Bunun da çok kitlesel bir topyekün savaş evrimi riski de düşük. Ama tabii İsrail faktörünü de hiç unutmamak gerekiyor. Bu da maalesef herhangi bir sürprizle karşılaşma durumunda bizim önümüze koyuyor Evren Bey.
1: Bakalım savaşın geleceğinde kimler kader tayin edici olacak? Ekim ve Kasım ayları önemli diyor kıymetli hocamız Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor İskender Karakaya. Çok sağ olun hocam. Savaşın geleceğini, gidişatını konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz. Öyle gözüküyor. Çok sağ olun.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar Emre Bey.
1: Teşekkürler diyelim ve devam edelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek.

0: Şimşek'in açıklamalarıyla devam edelim. Şimşek savaşın ekonomi üzerindeki etkilerini yorumladı. Savaşın etkisi ihmal edilemeyecek büyüklüktedir ancak bu yönetilemeyecek bir durum değil dedi.
1: İran-ABD İsrail Savaşı'nın küresel ekonomilere etkisiyle Türkiye'ye yansımalarını değerlendirdi. Savaş çıkmasaydı enflasyonun hangi aralıkta olacağını söyledi.
2: Küresel petrol arzına baktığımızda geçmişte yaşanan şokların etkisinden daha büyük. Bu şok olmasaydı enflasyon %20'nin bir tık altıyla %20'nin bir tık üzerinde olma ihtimali yüksekti. Bugünkü fiyatlamalara baktığımızda en az 5 puanlık ilave bir etki var.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN Türk yayınında ekonomiye dair açıklamada bulundu. Savaşın ekonomiyi etkilediğini ancak yönetilebilir düzeyde olduğunu belirtti.
2: Savaşın etkisi ihmal edilemeyecek büyüklüktedir ancak bu yönetilemeyecek bir durum değildir. Biz bunu yönetiriz, yönettik de. Türkiye'yi şoklara karşı hazırlamıştık. Ben savaşı öngöremem.
1: Yıl sonu enflasyon beklentisine yönelik de konuştu.
2: Merkez Bankası enflasyonu yıl sonunda %26 olarak görüyor, piyasa biraz daha yukarıda görüyor. Burada önemli olan yön. Bizim için önemli olan enflasyonun aşağı yönlü trendine devam etmesi. Bu savaş biter bitmez etkisini göreceğiz.
0: Amerikan Başkanı'nın Donald Trump'ın basınla ilişkisi malum. Kimi zaman seviyor ama genelde dövüyor, tırnak içinde söylüyorum. O basınla ilişkileri yine gerildi. Meet the Press adlı programdaydı Trump. Sunucunun soruları kendisini yavaş yavaş öfkelendirdi. Önce yaka mikrofonunu attı, röportajı erken bitirdi. Amerikan Başkanı programın sunucusuna da ya sahtekarsınız ya da aptalsınız dedi.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump seçim iyilesi sorusuna sinirlendi. Röportajı erken bitirdi. Trump'ı sinirlendiren söz düellosu Amerikan Başkanı'nın Kaliforniya'da yapılan seçimlerinin hileli olduğunu savunmasıyla başladı. Sunucu Walker'ın bu iddialara kanıt yok demesiyle tansiyon yükseldi.
4: They're crooked, just like you're crooked. Your press is crooked, and Meet the Press is crooked.
5: To be fair, I'm not crooked, but let's
4: really?
5: Let's
4: well, you play right into their hands.
5: Let's continue.
4: You're either crooked or you're stupid.
3: Sunucunun Trump'ı yatıştırma çabaları sonuçsuz kaldı. Trump yakasına takılan mikrofonu yere attı.
5: Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin.
4: I've sat in the rain with you.
5: I know. I've sat in the rain with you for an
4: hour, on and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press because you know what? A country can never be great with a dishonest press.
5: Listen, we traveled all the way to Wisconsin for this interview.
3: Trump'ın Wisconsin eyaletine yaptığı ziyaret sırasında yapılan röportaj, Trump'ın isteği üzerine bir çiftlikte yapılmış, şiddetli yağmurun çatıda yaptığı ses nedeniyle röportaja birkaç kez ara verilmişti.
4: Nice rain.
5: It is raining hard.
0: Ermenistan'da dün yapılan parlamento seçimlerinin ardından oy sayımı tamamlanırken Başbakan Paşinyan zaferini ilan etti. Hükümeti tek başına kuracaklarını duyuran Paşinyan, sonuçların Türkiye ve Azerbaycan'da da olumlu karşılanacağını ifade etti.
3: Ermenistan seçime gitti. Başbakan Nikol Paşinyan zaferi ilan etti. Paşinyan sosyal medyasından yaptığı paylaşımda seçim sonuçlarından mutluluğunu gösterdi. 3 milyon nüfusa sahip ülkede yaklaşık 2,5 milyon seçmen parlamento seçimleri için oy kullandı. Seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre Başbakan Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi %60'a yakın oy oranıyla seçim yarışının ilk sırasında yer aldı. Sivil Sözleşme Partisi merkezinde açıklama yapan Paşinyan, partisinin seçimleri rekor bir sonuçla kazandığını belirtti. Hükümeti tek başına kuracaklarını söyledi. Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'a da bir mesaj iletti. Bu mesaj barışa, bölgesel refaha, bölgesel işbirliğine adanmıştır ve umuyorum ki bu hem Türkiye'den hem Azerbaycan'dan olumlu tepkilerle karşılanacaktır, dedi. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barışı kurumsallaştırmaları gerektiğini belirtti. Paşinyan, Türkiye ile sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulmasını desteklediğini belirterek, Ahıl Kerek, Kars Demiryolu'nun açılması kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Azerbaycan'la barış anlaşmasının imzalanması ve Nahçıvan bağlantısını sağlayacak.

0: Refah için Trump rotası projesinin hayata geçirilmesinin bölgeyi çıkmazdan çıkaracağını söyledi. Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre güçlü Ermenistan İttifakı %21'lerle ikinci, Ermenistan İttifakı ise %8 oy oranıyla üçüncü sırada yer alıyor.
1: Bu arada Dışişleri Bakanlığı da Ermenistan parlamentosu

0: Bakanlık açıklamasında seçim sonuçlarının Ermenistan halkı için hayırlı olması temenni edildi. Seçim sonrası dönemde Azerbaycan'la Ermenistan arasında nihai barış anlaşmasının imzalanmasını mümkün kılacak koşulların ortaya çıkmasını temenni ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölge ülkelerinin ortak çıkarları temelinde bölgesel istikrar ve refaha katkı sağlamaya devam edeceği belirtildi. Uzun yıllar boyu iç savaşlanılan bir ülke Somali, bugün Türk donanmasının bölgede sağladığı güvenlik sayesinde deniz kaynaklarını ekonomiye kazandırabiliyor. Habertürk Dış Haberler muhabiri Abdullah Tekin de Mogadişu kıyılarında geçimini denizden sağlayan balıkçılarla bir araya geldi, onlarla konuştu.
1: Somali. Bir zamanlar açlık ve iç savaşla anılıyordu. Bugün Afrika'nın en stratejik deniz koridorlarından biri olarak öne çıkıyor. Bölgede balıkçılıktan enerjiye, limanlardan küresel ticarete uzanan yeni bir hikaye yazılıyor.
2: Bulunduğumuz nokta Somali'nin enerji kaynakları ve jeostratejik konumu açısından en kritik bölgelerden biri. Afrika boynuzun ucunda Babülmendeb Boğazı'na hakim bu hat, Kızıldeniz'i, Süveyş Kanalı'nı ve Hint Okyanusu'nu birbirine bağlıyor. Dünya ticaretinin yaklaşık %8.5'i tam da bu gördüğünüz koridordan geçiyor. Bu nedenle bölge sadece Somali için değil, küresel ekonomi ve enerji güvenliği açısından da büyük önem taşıyor.
1: 3000 kilometreyi aşan kıyı şeridiyle Afrika'nın en uzun sahil hatlarına sahip. Hint Okyanusu ile Aden Körfezi'nin kesiştiği noktada yer alıyor. Yüzlerce balıkçı yıllardır Hint Okyanusu'nda yaşam mücadelesi veriyor. İbrahim Hasan da onlardan biri.
3: Doğduğumdan beri burada yaşıyorum. Balıkçılık zor bir meslek. Denize açılan her 15 kişiden ayda 2-3 kişi hayatını kaybedebiliyor. Bugün durum daha iyi. Eskiden yaklaşık 5 milyon dolar seviyesinde olan gelirimiz şimdi 10 milyon dolara doğru yükseliyor. Denizden her yıl ortalama 65 bin ton balık çıkarıyoruz.
1: Bugün Mogadişu'da yaşanan zenginlik yıllar boyunca güvenlik sorunlarının gölgesinde kaldı. Kaçak avcılık da yapıldı, korsan faaliyetleri de.
4: Geçmişte denizlerimizde yabancı unsurların yasa dışı faaliyetleri vardı. Özellikle son 10 yıl boyunca yabancı tekneler denizlerimizde kaçak avcılık yapıyordu.
2: Somali'de en çok bilinen plajlardan birisi Lidoviç plajındayız. Özellikle bu arkamda görmüş olduğunuz sahil kesiminin açıklarında Türk donanması görev yapıyor. Tabii bölgenin aslında temel geçim kaynağı balıkçılık ve birçok insan geçimini balıkçılıktan sağlıyor. Burada önemli olan nokta ise Türk donanmasının bölgede petrol kaynaklarını ve doğalgaz kaynaklarını koruyarak önlem alması. Bunun devamında bölgedeki vatandaşlar aslında kendi denizlerindeki kaynaklardan yararlanma imkanı bulmuş oluyor.
1: Türk donanmasının bölgedeki varlığı sadece güvenliği değil, aynı zamanda ekonomik hareketliliği de destekliyor.
4: Güvenliğin artmasıyla birlikte satıcılar ve yatırımcılar bu sektöre yönelmeye başladı. Bugün daha fazla insan balıkçılığa yatırım yapmayı düşünüyor. Bu nedenle Somali hükümetine ve Türk hükümetine teşekkür ediyoruz. Sağlanan güvenli ortam sayesinde çocuklarımızı doyurabiliyor, ailemize bakabiliyor ve ürünlerimizi satabiliyoruz.

0: Kara para, bahis ve vergi kaçakçılığı suçlamalarının merkezinde Dilan Engin Polat çifti. Çeşme'de silahlı saldırıya uğrayan korumaları Can Polat ölmüştü. Tutuklanan katil zanlısı emniyette 12 sayfalık bir ifade verdi. Aslında hedef Engin Polat'tı. Talimatı da Daltonlardan aldım dedi.
1: Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ı öldürdü. Kısa sürede yakalandı ve tutuklandı. Emniyette verdiği ifadesinde hedef Engin Polat'tı dedi. Soruşturma dosyasına giren ifadeye göre Serhat A. Nisan ayında Konya'da bir kişiyi vurduğunu ve karşılığında 100 bin lira aldığını iddia etti. Nisan ayının sonunda da Engin Polat'a yönelik yeni bir talimat aldığını söyledi.

0: Engin Polat'ın daha önce bir şahsı vurdurmak amacıyla tetikçi kiraladığını ve Dalton'lara ödeme yaptığını, bir süre sonra ise ödemeleri kestiğini söylediler. Daltonlar ve Golfo'da aldığım talimatla Engin Polat'ı öldürmeyecek şekilde tarayacaktım.
1: Can Polat'ın katil zanlısı yakalanırsa vereceği ifadenin de kendisine anlatıldığını söyledi.
2: Bu işi Orhan Keleş'in organize ettiğini söylememi istediler. Kendisinin Almanya'da bulunduğunu söylediler.
1: Serhat A. sosyal medya paylaşımlarından Engin ve Dilan Polat'ın İzmir'de tatilde olduklarını gördüğünü ve bu nedenle Alaçatı'ya gittiğini anlattı. Engin Polat'ı göremediğini, bunun üzerine kendisine yeni bir talimat verildiğini öne sürdü.
3: Engin Polat'ı göremeyince yakınında kim varsa onu vurmam söylendi.
1: Can Polat'ın ölümüne dair soruşturmada Serhat A'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
4: Yıllardır hep uyarıyoruz ama bir faydası yok gibi. Trafikte bir anlık öfke patlaması insanları geri dönüşü olmayan yollara sokabiliyor. Tıpkı Baran Fakani'nin başına gelen olayda olduğu gibi. Genç adam işe giderken yaşanan kaza sonrası çıkan kavgada bıçaklandı ve ne yazık ki hayatını kaybetti.
5: İsmini aykırdıkları Baran yaşasaydı 2 ay sonra evlenecekti. Trafik kazası sonrası çıkan kavgada katledildi.
6: Baba olarak bizim ciğerimizi yaktı. Suçsuz bir insanı orada katlettiler.
5: Geçen Perşembe günü 25 yaşındaki Baran Fakani, babası hakimle birlikte işe gidiyordu. Baba ve oğlunun bulunduğu araçla başka bir otomobil çarpmıştı.
6: İndim aşağı, geçmiş olsun diyelim. Adam direkt bıçakla indi. O çocuğun tepkisi bile olmamış. Abi senin aracında bir şey yok diyor. Sen niye geriliyorsun, niye bıçağı çıkarıyorsun diye. Bu tepkiyi verdi. Başka hiçbir şey yok.
5: Baran Fakani ile babası saldırıya uğradı. 2 ay sonra düğünü olan Baran bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
6: Öldürmek için saldırmışlar. Bunu korkutmak veya yaralamak veya herhangi bir şey değil yani. Yerde de vurmuşlar benim gördüğüm görüntülerde.
5: Polis katil zanlısı İlyas Denizhan'la birlikte toplam 12 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler kendilerini korumaya çalıştıkları sırada olayın gerçekleştiğini iddia etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
4: Kayseri'de tramvayla kamyon çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler Melikgazi ilçesinden Aşık Veysel Bulvarı üzerinde seyir halindeki kamyon tramvaya işte böyle çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken raylardan çıkan tramvay nedeniyle seferler bir süreliğine aksadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bir aile restorana gitti yemek yemek için ama o keyif bir anda kabusa dönüştü. İzmir'de 2 yaşındaki Mercan bebeğin başına bakın neler geldi.
7: Mutfağa yakın oturduğumuz için ilk masa bizdik. Tereyağı tavası ağzına kadar köpüklü, kaynar, kızgın bir şekilde doluydu.
5: O tereyağı tavası Demir Kol ailesinin kabusu oldu. 2 yaşındaki Mercan'ın vücudunda o günden silinmeyecek izler kaldı.
7: Tavayı bir sallıyor. Belki o anda o tavanın sapı sallanıyordu. Tavanın sapı kırıldı. Komple üstüne döküldü.
5: İzmir'de yaşayan Demirkol ailesi geçen yıl Bornova ilçesindeki ünlü bir döner restoranına yemek yemeye gitti. İskender siparişi veren aile tereyağın servis edilmesini bekliyordu. O sırada bir garson elindeki tavayla mutfaktan çıktı. Tam tabaklara servis yapacaktı ki tavanın sapı koptu. Kızgın yağ 2 yaşındaki Mercan bebeğin üzerine döküldü.
7: O anda ne yapacağımızı bilemedik. Hemen ilk yardım uygulamaya çalıştık. Revirden geldiler.
5: Hastaneye kaldırılan Mercan tedavi altına alındı.
7: Sol dirseği, sol bel kısmı, sol arka bacak kısmı yarıya kadar yandı. İkinci derece yanıklar oldu.
5: Aile sorumlulardan şikayetçi oldu, dava açıldı. 2 kişiye para cezası verildi.
7: Garson ve mesul müdür olaydan sorumlu tutuldu. İşletmenin yönetim kurulu sahipleri hakkında onlar için de suç duyurusunda bulmuştuk. Ama sadece döken kişiyle müdür 7500 ve 11200 olmak üzere adli para cezası aldılar.
5: Aile kendi yaşadıkları olayı başkası yaşamasın diye bu tarz sunumların sona ermesini istiyor.
7: Kızım ömür boyu da bu izleri taşıyacak.

0: yaşayacak. Zaten doktor da söyledi. Buna bir dört tekerlekli bir şey alıp üzerine koyup ya da içeride servis edebilirsiniz. Şovun, bu gösterinin ben yasaklanmasını istiyorum. Yani bunun acısı 2 yaşındaki bir bebekten çıktı. Diğer başka çocukların başına gelmesin.
1: Güvenlik kameraları hayatımızda önemli bir yer teşkil ediyor ki kritik görevler de görüyorlar. Yani suçlara ulaşılmasında kimi zaman çok faydalı olabiliyor ama güvenlik kamerası sistemlerinin yani kimi zamanlarda iş yerleri, apartman ve site gibi toplu yapılarda amaç dışı kullanıldığına dair de bazı şikayetlerde artış var. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan bu konuda bir açıklama geldi ve nelerin yapılmaması gerektiği anlatıldı.
2: Kameralar bağımsız alanı göstermemeli. İş yerinde çalışanların verimi kamerayla takip edilmemeli. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, iş yeri ve apartmanlardaki güvenlik kameralarının amaç dışında kullanılmamasıyla ilgili uyarılarda bulundu. Son zamanlarda güvenlik kamerası sistemlerinin iş yerleri, apartman ve site gibi toplu yapılarda hukuka aykırı şekilde belirlenen amaç dışında kullanıldığına dair şikayet ve başvurularda artış yaşandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan da açıklama geldi. İş yerlerinde güvenlik kamerasının amaç dışında ve ölçüsüz bir şekilde kullanılmaması uyarısı yapıldı.
3: Çalışanların çalışıp çalışmadığını görme, disiplini artırma, genel kontrol sağlama, KVKK güvenlik kameralarının bu amaçlarla kullanılmasının özel hayatın gizliliğine müdahale olabileceğine dikkat çekti.
2: Kamera sistemi kurulumunda ortak alan ve özel alan ayrımına da özen gösterilmesi gerektiği ifade edildi. Tuvalet, soyunma odası, mescit, dinlenme alanı gibi özel alanlara kamera sistemi yerleştirilmemesinin altı çizildi. Apartman ve site gibi toplu yapılarda güvenlik kamerası sistemi kullanımına dair de uyarılar yapıldı. 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu hatırlatıldı. Ortak alanların titizlikle belirlenmesi, kameraların bağımsız alanın içi görünecek şekilde daire kapısı önlerine yerleştirilmemesi gerektiği vurgulandı.
1: Gıda takviyesi üreti piyasaya sürebilmek için bugüne kadar Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurmanız gerekiyordu. Takviye edici ürünlerin internette kontrolsüz şekilde büyümesi, sahteciliğinin artması ve reçetesiz satılması nedeniyle Sağlık Bakanlığı da şimdi yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Ayrıntılar Öznur Karslı Çetiner'in haberinde.
4: Artık insanlar gıda takviyelerini normal ilaçlar gibi kullanıp kendi kullandıkları ilaçları bile bırakıyorlar. Kendi annem bile Instagram'a girip inanmış.
5: İnternette bu tür satışların derhal yasaklanması lazım. Bir ilaç veya gıda takviyesi üretildiği zaman her seri numarasının kontrolden geçmesi gerekir.
6: Gıda takviyelerinin ruhsat alma sürecinin kolay olması, takviye edici ürünlerin bilinçsiz tüketimi, internet pazarındaki sahteciliğinin artması. Bu tablo nedeniyle Sağlık Bakanlığı harekete geçti.
7: Gıda takviyeleri ilaç demek değil, ancak yoğun tüketimi nedeniyle birçok insan tarafından artık bu takviyeler ilaç muamelesi görüyor. İşte bu yüzden de Sağlık Bakanlığı yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Firmalar bu ürünleri piyasaya sürmeden önce insan sağlığına uygun mu değil mi ispatlamak için önce Tarım Bakanlığı'na başvuruyorlar.
6: Bu sürece artık Sağlık Bakanlığı da dahil olacak. Düzenleme hayata geçerse gıda takviyeleri raflara gelmeden önce tarım yerine Sağlık Bakanlığı'nın süzgecinden geçecek. Gıda takviyeleri için bakanlık komisyon da kurdu. Peki iki bakanlığın ruhsat verme sürecinde fark ne?
8: Sağlık Bakanlığı'ndan onay almak daha zor doğal olarak, çünkü bir ilaç statüsünde ele alınıyor. Ruhsat alınmak istenen ürünün içeriğinin, etkilerinin, endikasyonlarının kanıtlanmasına kadar giden bir süreçten bahsediyoruz. Tabii ki de Tarım Bakanlığı bazı bilgilere bakıyor. Ama Sağlık Bakanlığı'nla kıyasladığımız zaman daha hızlı ve daha basit bir onay sürecinden bahsedebiliriz.
6: Eczacılar da bir süredir gıda takviyelerinin Sağlık Bakanlığı'na tabi olması çağrısını yapıyor.
5: Sağlık Bakanlığı daha sıkı, daha bilimsel.
8: Tarım Bakanlığı'ndan onay aldığınızda internette satış yapabiliyorsunuz. Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldığınızda internetten satış yapamıyorsunuz.
7: Peki eczacıların da söylediği gibi gıda takviyeleri de tıpkı ilaçlar gibi reçeteyle yazılabilir mi?
4: Kesinlikle reçetelendirilmesi gerekiyor.
5: İşin doğrusu reçete gelmeli.
1: Gece raporuna sırada çaresizliğin haberi var. Ne yapıldıysa bir türlü çözüm yok. Her sene bu mevsimde aynı tablo.

0: görüyoruz. Hangi konudan bahsettiğimi az çok anlamışsınızdır. İzmir Körfezi'nden o kötü kokudan o sorun bir kez daha ortaya çıktı.
1: Biz bu kokuyu koklamak zorunda değiliz. Özellikle şurası var. Yolumun üzeri işe gidiyorum. Çok kötü kokuyor.
2: Pislikten görünmüyor vallahi. Sivrisineği de var, karasineği de var.
3: Hava ısındı, kötü koku yine arttı. İzmir Körfezi'ndeki sorun bir türlü çözülemedi. Son olarak çare kireç dökmekte bulundu.
4: Şimdi bunların bilimle gerçekten hiçbir ilgisi yok. Gerçekten denize hiçbir şey dökemezsiniz ya da havaya hiçbir şey atamazsınız.
5: İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin kaynaklarından biri de özellikle İzmir'deki dereler. İşte şu anda Manda Çayı'ndayız. Manda Çayı'ndaki o artan kötü kokuya ve kirliliğe karşı Büyükşehir Belediyesi modifiye kir yöntemini kullanıyor. Ancak tüm bu çalışmalara rağmen İzmir'de kokuyla ilgili sıkıntılar, şikayetler baş göstermeye yazın da etkisiyle başladı.
3: Uzmanlara göre kötü kokudan ve kirlilikten kurtulmanın tek yolu fabrika atıklarının arıtılması.
4: 2024'te 2025'te müthiş balık ölümleriyle sonlanan yıllardı. Sanırım bu yılda böyle giderse bu şekilde olacak ama bunun çözümü bu şekilde kil atmak, modifiye kil atmak ya da kireç atmak falan değil. Bunun tek bir çözümü var. O da arıtmaların çalıştırılması.
6: Gediz'in çıktığı yer Kütahya. Kütahya'dan İzmir'e gelinceye kadar Gediz en az 38 tane fabrikanın atığını toplayıp denize getiriyor buraya. Bunlar çözülmeden, bunlar palyatif şeylerle çözülecek imkanı yok yani.
3: Havanın daha da ısınmasıyla kirliliğin ve kokunun artacağı düşünülüyor.
4: O da çok büyük etken olacaktır. Koku açısından çok büyük etken olacaktır. Onunla beraber yine bu sene zaten şimdiden kokmaya başladı.
0: Gece raporunda en sona geldik. Yarın saatler 23'ü gösterdiğinde yeniden huzurlarınızda olacağız. Birazdan Nurdan Üsrev konuklarıyla karşınızda efendim. İyi geceler, görüşmek dileğiyle.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 28, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 34, Muğla yağmurlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 30, Isparta yağmurlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 24, Artvin yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 28, Konya yağmurlu 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Van yağmurlu 23 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 34, Mardin güneşli 27 derece.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 8 Haziran'ı 9 Haziran'a bağlayan gecede saatlerimiz 1'e yaklaşırken dünden geceye yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Perşembe günü yapacakları parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecini başlatacaklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu kurultay açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Biz farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen de bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız dedi. CHP lideri 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz ifadelerini kullandı. Tüm örgütü bugünkü grup toplantısında kenetlenmeye davet etti. Kadın kolları, gençlik kolları, onurlu... Öte yandan CHP'de gözler bir kez daha grup toplantısına çevrildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşacağını ifade etti. Özeldense grup toplantısını ben yapacağım, kürsüyü teslim etmeyiz açıklamaları geldi.
1: Karşılıklı mesajlar, paylaşılan görseller, yapılan duyurular. CHP'de gözler bir kez daha grup toplantısının yapılacağı salı gününe çevrildi. Kılıçdaroğlu 9 Haziran'da grup toplantısında konuşacağını duyurmuştu. CHP Genel Merkezi de toplantıyla ilgili bir görsel paylaşmış.

0: konuşmuştu. Kılıçdaroğlu meclis başkanlığına yazdığı yazıda CHP genel başkanı olarak sunuş konuşmasını yapacağım dedi. Grup toplantısına gelecek kişilerin listesini bildirdi. Ziyaretçilerin kurul toplantı salonuna alınması için gereğinin yapılmasını talep etti. Parti sözcüsü Sarı'dan da grup toplantısına ilişkin açıklama geldi. Kürsüde Kılıçdaroğlu'nun olacağını belirten Sarı, partilileri de parti içi disipline uygun davranmaya çağırdı. Özellikle milletvekillerimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yüce çatısı altında sağduyulu, dikkatli ve itidalli bir tutum sergileyeceğine olan inancımız tamdır ifadesi kullanıldı. Salı günü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefat yıldönümü programı için Manisa'ya gidecek olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den de yeni bir açıklama geldi. Grup toplantısında konuşacağım dedi.
1: Biz yapmayacaktık ama grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Grup başkan vekili arkadaşımız gerekli başvuruyu yapıyor meclis başkanlığına. Partililerimizi yarınki grup toplantısına omuz vermeye davet ediyorum.
0: Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurmaylarıyla bir araya geldi. Ardından kameraların karşısına geçti. Kürsüyü atanmış birine teslim etmemiz mümkün değil dedi.
1: Dedim ki Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü. Ben grup yapmayacağım ve Manisa'da olacağım. Ayın 9'unda Kemal Bey'in grup yapmaya geleceği söylendi. Sayı yok, yetki yok, meşruiyet yok. Adına grup toplantısı denen bir korsan toplantı veya bir sadece toplantı yapılma niyeti var. O kürsüyü seçilmiş değil, atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir. Kemal Bey'den beklenen 24 Nisan sabahı yaptıkları hatayı tekrar etmeleri değil.
0: Özel bir kez daha olağanüstü kurultay çağrısı yaptı.
1: Bu noktada beklenen derhal kurultaya gitmesine omuz vermekken, bir yandan kurultayın yapılmasındaki olanaksızlık ifade edildi. Bütün kamu hukuku hocaları, seçim hukuku hocaları, herkes aksine derhal kurultay yapılmasının gerektiğini söylüyorlar, yazıyorlar. Ama bir hukukçu ve bir kişi kurultay yapamayız diyor.
2: MHP kanadına baktığımızda da teşkilatlarla ilgili adımlar atılmaya devam ediyor. Konya İl Teşkilatı da feshedildi. Evet, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın kararı sosyal medya hesabından açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Teşkilatı tüzüğümüzün 52. ve 54. maddeleri uyarınca feshedilmiştir dedi. İl Başkanlığı görevini Sedat Göncü'nün atandığı da duyuruldu. Böylece feshedilen teşkilat sayısı 15'e yükseldi. MHP'de 6 Nisan'da hatırlayacaksınız İstanbul İl Teşkilatı'nın feshedilmesiyle teşkilatlarla ilgili süreçte başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Rodriguez'i ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez'in görüşmesi Dolmabahçe ofisinde gerçekleşti. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. İki ülke arasındaki ikili ilişkiler, işbirliği ve atılabilecek adımlar değerlendirildi. İki lider ayrıca güncel, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Cumhurbaşkanı bu görüşmeden önce AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ve Türkiye Ermenileri Patriği Saak Maşalyan'ı da kabul etti. Kabulde Adalet Bakanı Akın Gürlek'le Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bulundu. Dış gelişmelere bakalım. İran'la İsrail arasında gerilim yeniden tırmandı ve karşılıklı saldırıların ardından İran, İsrail'e yönelik askeri operasyonların sona erdiğini açıkladı. İsrail basını da Tel Aviv'in ABD Başkanı Trump'ın talebi üzerine yeni saldırıları durdurduğunu öne sürdü. İsrail Başbakanı Netanyahu ile konuşan Trump, Netanyahu'ya dikkatli olmasını söyledim. Aksi takdirde İran karşısında yalnız kalır dedi.
0: İran ve İsrail arasında haftalardır süren ateşkesin ardından yeniden başlayan karşılıklı saldırılar bölgede gerilimi tırmandırdı. Saatler süren çatışmaların ardından İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e yönelik askeri operasyonların sona erdiğini duyurdu. İran ordusu, İsrail'in Lübnan'a yönelik yeni saldırılar başlatması halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulundu. Amaçlarının savaşın sona ermesi ve istikrarlı güvenliğin sağlanması olduğunu belirten İran Meclis Başkanı Kalibaf, karşı tarafa

0: güvenimiz yok dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise ne sahayı ne de müzakere masasını terk ettik dedi. ABD Başkanı Trump'la Netanyahu telefonda görüştü. Netanyahu bu telefondan sonra İran'a yönelik saldırıları durdurma kararı aldı. İsrail'in Kanal 12 televizyonuna demeç veren Trump, Netanyahu'ya ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledim dedi. ABD Başkanı Donald Trump da taraflara ateşkes çağrısını yineledi. Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ve İran ateşi derhal durdurmalıdır dedi. Hem İran'ın hem de İsrail'in acil ateşkes istediğini ve barış görüşmelerini sürdürdüğünü söyledi. Netanyahu ise İran ve Hizbullah'ın her zamankinden daha zayıf olduğunu iddia etti. Onlarla savaş henüz bitmedi diyen Netanyahu, İran'ın İsrail'e yeniden saldırması durumunda karşılık verileceğini söyledi. Gerilim İsrail'in Beyrut'un güney mahallesi Dahiye'yi hedef almasının ardından yükselmişti. İran, İsrail'e 3 dalga halinde füze saldırısı düzenledi. İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çaldı, Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. İran medyası füzelerin görüntülerini yayınlarken, İsrail yetkililer yaklaşık 30 balistik füzenin ateşlendiğini açıkladı. Füze kalıntıları ve şarapnel parçalarının Batı Şeria ile İsrail'in çeşitli bölgelerine düştüğü bildirildi. 3 bine hasar aldı. İsrail ordusu buna karşılık İran'ın batı ve orta kesimlerindeki hedefleri vurduğunu açıkladı. Tahran, Tebriz ve İsfahan'da patlama sesleri duyulurken, Mahşeh kentindeki Karun Petrokimya Tesisi'nin saldırılarda zarar gördüğü bildirildi. İsrail yetkililer, Hizbullah'ın İsrail'e saldırması halinde Beyrut'un güney mahallelerinin hedef alınacağını, İranlı yetkililer ise Lübnan'a yönelik yeni bir saldırının daha sert karşılık göreceğini savunuyor.
1: İsrail, Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeye hava saldırıları düzenledi. Hizbullah da saldırılara yanıt verdi. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgeleri insansız hava araçları ve topçu atışlarıyla hedef aldı. Saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Hizbullah ise İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık gün içinde İsrail ordusuna ait hedeflere yönelik 6 saldırı düzenledi. İsrail Savunma Bakanı Katz, Hizbullah'ın saldırıları devam ederse Beyrut'a yeniden saldıracakları tehdidinde bulundu. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'e saldırmazlık anlaşması için müzakere ediyoruz dedi. Netanyahu ile savaşı bitirecek anlaşmaya varılana kadar görüşmeyeceğini söyledi. ABD'nin Beyrut Büyükelçisi İsa, İsrail'in Lübnan'dan çekileceğini ve esirleri serbest bırakacağını öne sürdü. ABD arabuluculuğunda Lübnan'la İsrail arasında yürütülen görüşmeler kapsamında taraflar Washington'da 4 tur görüşme gerçekleştirmiş. Ateşkes 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ve İsrail arasında yeniden alevlenen saldırılara ilişkin konuştu. Savaşın geride bırakılması elzem diyen Fidan, Türkiye bu kritik dönemde diplomasi ve diyaloğu desteklemeye devam edecek ifadelerini kullandı.
2: Bölgemizi ve dünyayı felaketin eşiğine getiren bu savaşın geride bırakılması elzemdir.
0: İsrail-İran savaşı bitti derken yeni saldırı haberleri geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gerginliğin sona ermesi için diplomasi çağrısı yaptı.
2: Kalıcı barışın sağlanması için bir yandan ABD ve İran'la temaslarımızı sürdürüyor, bir yandan da bölge ülkeleriyle yakın istişare halinde çalışıyoruz. Türkiye bu kritik dönemde diplomasi ve diyaloğu desteklemeye devam edecektir.
0: İstanbul'da Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü dışişleri bakanları 10. toplantısı yapıldı. 3 bakan ortak basın toplantısında konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgenin küresel enerji dalgalanmaları karşısında daha dirençli hale geldiğini söyledi.
2: Bundan sonraki hedefimiz enerji, ulaştırma ve iletişim altyapılarında daha da bütünleşmiş bir bölge inşa etmektir. Bu hedefin bugün ulaştığı en somut nokta ortak koridorun güçlenen rolüdür.
0: Fidan sözü 5 yıldır süren Rusya-Ukrayna savaşına getirdi. Karadeniz'de artan saldırılara değindi.
2: Karadeniz ve Azak Denizi'nde son dönemde meydana gelen saldırılar bu tehlikenin ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini gösteren acı örneklerdir. Karadeniz'de seyir sefer emniyetinin savaşın yaygınlaşmasını

0: Bundan dolayı giderek azalmış olması hepimiz için endişe verici. Buradaki yakın dayanışmamız, koordinasyonumuz önemli.
1: Evet, savaş gündeminde pazar akşamı 100 günü geride bıraktık. Fakat bu süre boyunca çatışmalar ve müzakereler birbirini kovaladı değerli izleyiciler. İsrail'in Lübnan'a saldırıları ise giderek arttı diyebiliriz. İran'sa müzakerelerin en önemli maddelerinden birini Lübnan olarak belirlemişti ve Lübnan'a yönelik saldırılara karşılık İsrail'i vurdu ve bölge yine hareketlendi. Şimdi tabii ki çok önemli gelişmeler var. Hepsini güvenlik analisti Doktor Sayın Hurşit Dingil ile konuşacağız. Sayın Dingil, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk Nurdan Hanım. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi ilk sorumu yönelteyim, sonra zaten ilerleyeceğiz o minvalde. İran ve İsrail şimdi birbirini hava saldırılarıyla hedef aldı ve ABD Başkanı Trump ise sakinlikten yana baktığımızda pek görülmüş bir şey değil ama İran'a önerim füze atınız yeter, masaya dönün, anlaşma yapın dedi Trump. İsrail ise karşılık vermemelerini söyledi. İran ve İsrail çatışması artar mı? Böyle başlayalım. Söz sizde olsun. Buyurun lütfen.
2: Nurdan Hanım, aslında ben süreci biraz 12 gün savaşında en son Katar'a yapılan saldırıya benzer şekilde okuyorum. Yani orada da bir anlaşma olmadan önce, tabii oradaki anlaşma bir yazılı bir anlaşma değildi. Fiili bir ateşkes durumu, de facto bir ateşkes durumu oluşmuştu. Burada da muhtemelen böyle bir süreç geliştiriliyor. Yani siz birbirinizi, yani koordinasyon içerisinde bir bu saldırıları gerçekleştirin ve nihayetinde aslında caydırıcılığı da tesis edin. Çünkü 40 günlük çatışma içerisinde İran ciddi anlamda bir caydırıcılık problemi yaşadı. İsrail de benzer şekilde caydırıcılık yaşadı. Nihayetinde bir ülkenin caydırıcılığı, yani bir defa bu ihlal edilirse bir zafiyet oluşturuyor. Bu son saldırı profili tam olarak bu caydırıcılığın yeniden tesis edilmesine yönelik bir gelişme şeklinde okuyorum. Yani Katar'a yapılan o saldırıya benzer bir aslında örüntü sunuyor diyebilirim. Bu saldırılara bakacak olursam saat dün itibariyle saat 9.50 gibi İran balistik füze saldırılarını başlattı. 10.05 gibi de İsrail'i vurdu. Bazı hedefler, muhtelif hedefler isabet aldı. Toplamda 30 balistik füze kullanıldığı açık kaynaklara göre ileri sürülüyor. İran yine 40 günlük çatışmada olduğu gibi sıvı yakıtlı balistik füzeleri fazla kullandı görece. Ama katı yakıtlı balistik füzeleri de kullandı diyebiliriz. Yani Hayber Şiken balistik füzesini belli ki bu saldırıda daha fazla kullandı. Bazı isabetler, hedef alınan ve düşen füzelere baktığımız zaman işte bu görüntülerde de Hayber Şiken füzesinin kalıntısını görüyoruz. Hayber Şiken katı yakıtlı balistik füze ama az sayıda kullanılmış olabilir. İmat ve Kadir F çok fazla kullanılıyor çünkü onlar hem envanterde çok fazla var, sıvı yakıtlılar ve çok eskiler. Eski tür oldukları için de bu şekilde saldırı profillerinde tercih ediliyor diyebiliriz. Yani dediğim gibi ben bunu Katar'daki o saldırıya çok benzetiyorum. Benzer bir örüntü sunuyor. Muhtemelen anlaşmaya giden bir süreci tasarlıyorlar. Taraflar işte bu caydırıcılık tesisinde bir aslında bir endişeydi muhtemelen iki tarafın içinde. Bu böylelikle bu saldırılarla, sınırlı olan bu saldırılarla birlikte caydırıcılık tesisini de taraflar oluşturmuş oldu diye düşünüyorum. Trump yine açıklamalar yapıyor. Mesela ilginç açıklamalardan birisi, Netanyahu'nun seçimleri kazanması için savaşa ihtiyacı var. Benim de seçimleri kazanmam için savaşın sona ermesine ihtiyacım var şeklinde bir açıklaması oldu bugün akşama doğru. Mesela bu çok enteresan bir açıklama. Artık yani İsrail'le Amerika'da net bir ayrım koymaya başlıyor. Yani hatta yine bir başka açıklamada şunu söylüyor: eğer yeniden bir savaşa girersen kendini yalnız bulabilirsin. Evet, bu şekilde de tehditler aslında bunlar Nurdan Hanım. Bunlar sıradan tehditler değil. Yani artık İsrail'in daha sınırlandırıldığı, daha dengelendiği...
1: İsrail'e karşı sert, sözünüzü kestim, hoşgörün lütfen. Böyle sert söylemlerini, seçim ABD'de de ara bir seçim olacağı için mi?

0: yorumluyorsunuz? Yoksa yani Trump'ın bu tavrı Netanyahu'ya karşı sizce neden dönüş gerçekleşti? Hep böyle miydi yoksa?
1: Yani açıkça söylüyor zaten Trump, benim de seçimleri kazanmaya
0: Evet,
1: ihtiyacım var ve
0: açıkça
1: beni
0: söylüyor.
1: seçimleri kazanmaya neden olacak şey savaşların sona ermesidir diyor. Yani bunu çok net bir şekilde söylüyor. Ama diğer taraftan Netanyahu da seçimleri kazanması için savaş başlatması lazım. İstikrarsızlık, kaos üretmesi lazım. Başka ülkeleri güvensizleştirmesi lazım. Yani bu yönde aslında Amerika ile bile ayrışan bir revizyonist İsrail ile karşı karşıyayız. Yani bu şartlarda aslında bölgenin de lehine diyebilirim. Yani Trump'ın artık İsrail'i dengelemeye yönelik adımları bölgenin lehine Nurdan Hanım. Çünkü bölgede bir yeni bir güvenlik mimarisi tasarlanıyor. Aslında bu bölgesel güvenlik mimarisi İran çatışması başlamadan önce de süre gelen bir aslında bir süreç içerisindeydi ve hemen onun ardından İran'da bir çatışma başladı. Bu çatışma savaş başlamadan önce İran'a Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan önemli bir ziyaret gerçekleştirmişti. Belli ki orada Türkiye bu savaş çıkmasın diye önceden farkına vardı ve bu oluşan bölgesel güvenlik mimarisine İran'ı da entegre etmek istedi. Yani tüm ülkelerin ekonomiyi öncelediği, işbirliğini modellerini daha tercih ettiği, çatışmadan, istikrarsızlıktan kaçındığı bir model. Aslında Türkiye'nin bölgeye sunduğu teklif bu. Ama buna rağmen yine çatışma, 40 günlük çatışma karşımıza çıktı. Tabii bunun sonucunda ne olur? Yine İran'ı aslında bir şekilde bu bölgesel entegrasyona dahil etmeye yönelik bir şekilde bir formül geliştiriliyor. Bunu nereden anlıyoruz? İşte yakın zamanda Amerika tarafında bir normalleşme gündemi yeniden oluşturulmaya başlandı. Ama bu İsrail merkezli bir teklif. Yani bölgesel güvenlik mimarisi nasıl olacak sorusunu İsrailliler kendi merkezinde şekillendirmek istiyor. Ama bu bölgenin gerçeklikleriyle çok uyumlu değil Nurdan Hanım. Yani İsrail'in bu agresif davranışlarını devam ettirdiği, işgali sürdürdüğü, yayılmacılığı arttırdığı bir bağlam hiçbir bölge ülkesinin menfaatine değil. O yüzden bu şartlarda İsrail'in merkezde olduğu bir bölgesel güvenlik mimarisinden bahsetmek çok gerçekçi olmaz. Trump da aslında bunun da bir şekilde yokladı diyebiliriz. O teklifi sunmakla birlikte bir yoklama yaptı benim anladığım kadarıyla. Nitekim onun olmayacağı da anlaşılıyor. Bundan sonra bölgede bir güvenlik mimarisi ve tüm ülkelerin aslında kendini güvende ve istikrar içerisinde hissettiği bir mimari gelişmesi lazım. Bu noktada aslında işte Türkiye'nin de içinde olduğu bir ittifaklaşma oluşumu var. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Mısır ekseninde gelişen bir ittifaklaşma hareketi var. Ve bu bir tür tehdidi dengelemek meselesi diyebiliriz. Yani bu uluslararası ilişkiler teorilerinde de var Nurdan Hanım. Bir bölgenin istikrarını bozan ve revizyonist hamleler yapıp statükoyu değiştirmeye çalışan aktörler diğer bölgedeki aktörler tarafından bu şekilde dengelenebiliyor. Yani bu savaş anlamına gelmiyor. Aslında aktörlerin kendi kapasitelerini, eksikliklerini giderip bu tek başına bu problemle başa gelemeyeceğini farkında oldukları için bir araya gelmesi durumu ve oluşan bu statüko değişimine karşı koyma, bir şekilde bunu önleme durumu diyebiliriz. Çünkü eğer İsrail merkezli bir güvenlik mimarisi olursa yine kaosun, şiddetin ve istikrarsızlığın önümüze çıkacağı bir bağlam gelişecek. Artık bölge ülkeleri bundan muzdarip olduğunu Nurdan Hanım. O yüzden aynı sorunları tekrar yaşamak istemedikleri için bu tür eğilimler gelişebiliyor. Bu bir fiili çıktı. Yani bu bir zorlama bir çıktı değil. Bu bir fiili çıktı. Yani İsrail'in dengelendiği, diğer ülkelerin sınırlarını tanıdığı, egemenliği tanıdığı bir formasyon olması lazım. Yoksa başka bir çıkar yol yok. Yani bu şartlarda da mümkün olmayacak. O yüzden bu İran'daki son saldırılar da aslında bu sürecin tasarlanmasına yönelik gelişiyor diye düşünüyorum. Bir caydırıcılık tesisi olması lazım. Çünkü caydırıcılık olmazsa bu sefer sürekli aynı boşluk, yeni bir çatışma, yeni bir problem üretecek. Belli ki bunu kapatmaya çalışıyorlar. Ama İsrail bu Nurdan Hanım. Bu saldırının İsrail tarafından profiline bakacak olursak, İsrail İran'daki hava savunma sistemlerine hedef aldı ve yine havacılık ve uzay üslerine, füze üslerine hedef aldı daha çok. Burada bundan sonra bir saldırıya yönelik aslında bir adım

0: mattı diyebiliriz. Yani bu bir tür tırnak içinde düşmanın hava savunma sistemlerinin bastırılması operasyonu bu İsrail'in gerçekleştirdiği. Şimdi böyle bir operasyon yapılıyorsa bundan sonra bir operasyon daha gerekir. İşte o olmaması lazım. Yani bunu tamamlamaması lazım. Ama İsrail her fırsatı değerlendirebiliyor. Bir şekilde kendi lehine oldu bittiler geliştirebiliyor. Ama Trump'ın bu baskılarıyla birlikte belki onu da yapamayabilir diyebiliriz.
1: Biliriz. Evet. Şimdi şöyle bir soru da yöneltmek istiyorum size. Şimdi baktığımızda İsrail hakkında geçtiğimiz günlerde ABD'ye yönelik casusluk faaliyetleri yürüttü ve müzakere yetkililerini hedef aldığı belirtilmişti. Siz de takip etmişsinizdir zaten. Pentagon ise yüksek seviye önlemler aldı. İsrail-Lübnan saldırılarını aslında ABD-İran müzakerelerini zedelemek için mi yapıyor? Nasıl okumalıyız bunu Sayın Dingil?
0: Yani dediğim gibi Lübnan'daki bu yeni işgal girişimleri, hatta işte Litani Nehri'nin kuzeyine de geçme, yani İsrail kendince bir tampon ilan ediyor, o tamponun da sınırlarını aşıyor. Yani Litani Nehri'nin kuzeyine geçme girişimleri. Bunlar tamamıyla bu süreci baltalamak üzere. Çünkü ateşkesin oluşması için Amerika ve İran arasında temel uzlaşı alanı tüm cephelerde ateşkes sağlanmasıydı. Şimdi İsrail'in bu davranışları burayı ihlal etmiş oluyor. Nitekim zaten bu son çatışmanın motivasyonu ve gerekçesi de bunun üzerinden ortaya çıktı diyebiliriz. Yani İran'ın bu tırnak içinde Nasır operasyonunu başlatması, balistik füze saldırılarını başlatması bir yeni denklem oluşturma süreci. Yani eğer sen Lübnan'ı hedef alırsan beni hedef almışsındır. Çünkü ben tüm cepheleri bir görüyorum gibi bir şey oluşturuyor. Yeni bir aslında İran böyle bir denklem oluşturmaya çalışıyor. Tabii bu denklemin öncesi de var. Yani yine Nur Haber Ajansı var. İşte bu İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'ne bağlı. Burada bir paylaşım yapıldı, bir makale yazıldı. Burada tam olarak bu bahsedilmişti. Aslında çok da şaşırtıcı değil.
1: Daha önceden siz paylaşmıştınız oradaki haberlerle alakalı, hatırlıyorum şu anda bahsettiğim Nur Haber
0: Evet,
1: Ajansı'ndan.
0: yani evet, Nur Haber aslında İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'ne bağlı olduğu biliniyor yaygın bir şekilde. Şimdi burada yapılan haberler o yüzden önem, ya da yazılan makaleler önem kazanıyor.
1: Genelde öngörüler gerçeği yansıtıyor baktığımızda
0: Evet,
1: istatistiklerde.
0: orada bazı işaretler veriyor Nur Hanım ve Nurdan Hanım. Ve oradan hareketle zaten bu ortaya çıkmış oldu. Orada da böyle bir makale vardı. İşte tüm cepheler birdir. O yüzden biz Lübnan'a yapılmış ya da başka cephede yapılmış saldırıyı kendimize yönelik görürüz şeklinde bir yazı çıkmıştı. Nitekim biz aslında bu saldırıyla birlikte, İran'ın bu balistik füze saldırısıyla birlikte bunu görmüş olduk. Yani son aşamada hem caydırıcılık tesisi var İran için, böyle bir yeni bir durum oluşturuyor. Hem de farklı alanlarda, yani bu vekil güçlerini olarak gördüğü yerlerde de saldırı görürse buna karşılık vereceğini gösteriyor. Bu şekilde bir baskılamadan da bahsedebiliriz. Yani İran bunu yapmaya çalışıyor. Tabii İsrail de buna karşı çıkıyor. Onu da Hizbullah üzerinden, onlar da şu şekilde gerekçeler sunuyor. Eğer sen Kiryat Şimona'ya saldırı düzenlersen, ben de Beyrut daha iyiye düzenlerim. Böyle bir denklem oluşturuyor. İran da diyor ki sen Beyrut'u vurursan o zaman ben de seni vururum. Yani son aslında denklem, tablo bu şekilde
1: Hep
0: oluşturuluyor.
1: misillemelerle devam eden süreçler.
0: Evet, tam olarak misillemeler geliştiriliyor. Ama yani sınırları var Nurdan Hanım, iki aktörün de sınırları var. Şimdi bu saldırılar başlayınca hemen tüm kapsamlı bir çatışmaya dönüşeceği şeklinde sıcak belki değerlendirmeler oldu ama gerçekten sınırları var. Yani mühimmat tüketimi hızlıca telafi edilemiyor. İşte bu 40 günlük çatışma içerisinde Amerika 18 bin hedef vurduğunu söylüyor, Amerika ve İsrail. Bu çok az bir sayı değil ve aynı zamanda çok fazla maliyetler de oluşturdu. Bunları hemen telafi etmek o kolay şeyler değil. İsrail'in yine sınırları var. Yani toplumsal taban direnç anlamında da bir sınırı var. Mesela diyelim çatışmayı bir 40 gün daha devam ettirebilecek mi mesela? Böyle bir taban var mı? Yani 40 gün boyunca sığınaklarda yaşamayı yeniden mi göze alacaklar? İsrail'de seçimler varken bunlar mümkün olabilir mi? Yani bu soruları

0: sormak gerekiyor. İran için de geçerli. Mesela İran'ın da sınırları var. İşte bu ablukanın 20-25 milyar dolarlık maliyeti var. Sadece Nisan ayının ortalarından beri başlayan Amerika'nın başlattığı ablukanın 20-25 milyar dolarlık maliyeti var. Bunlar basit miktarlar değil ki. Halihazırda 270 milyar dolarlık İran'ın 40 günlük savaştan oluşan bir hasar var. Şimdi bunları nasıl toparlayacaklar? Evet. O yüzden böyle kapsamlı bir savaşa girmek rasyonel aktörler için çok mantıklı değil.
1: Takip edeceğiz beraber. Sözünüzü tamamlayın, noktalayalım, olur mu?
0: Yani rasyonel aktörler için bu maliyetleri hızlıca telafi etmek, yani bu maliyetlerle birlikte yeniden bir savaşa girmek çok mantıklı değil. Ama irrasyonel aktörler her şeyi yapabilir. Ama bizim analiz seviyesi olarak rasyonel aktörleri dikkate almamız gerekiyor açıkçası Nurhan Hanım.
1: Gerçekten öyle. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. İyi geceleriniz olsun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun.
1: Evet değerli izleyiciler, Sayın Dingil'le, Urşit Dingil'le Orta Doğu'da yaşanan savaşta gelinen son noktayı ve kritikleri değerlendirdik. Haberlerimize devam edelim. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşaması hakkında Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan toplantıya katıldı. Kalın görüşmeler kapsamında Filistinli gruplar ve garantör ülke temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra Mısır ve Katar'dan üst düzey temsilcilerle Filistinli gruplar katıldı. Mısır Dışişleri Bakanlığı ateşkes sürecinin ilerletilmesi ve sahadaki tıkanıklıkların giderilmesi için bir taslak metin üzerinde çalışıldığını açıkladı. Kalın Kahire'deki toplantının marjında Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşat'la görüştü. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al-Sani ile bir araya geldi. Görüşmelerde ABD, İsrail ve İran Savaşı, Somali, Sudan ve Libya konuları ele alındı. Ermenistan'da dün yapılan parlamento seçimlerinin ardından oy sayımı tamamlanırken Başbakan Nikol Paşinyan zaferini ilan etti. Hükümeti tek başına kuracaklarını açıklayan Paşinyan, seçim sonuçlarının Türkiye ve Azerbaycan'da da olumlu karşılanacağını söyledi.
2: Ermenistan seçime gitti. Başbakan Nikol Paşinyan zaferi ilan etti. Paşinyan sosyal medyasından yaptığı paylaşımda seçim sonuçlarından mutluluğunu gösterdi. 3 milyon nüfusa sahip ülkede yaklaşık 2,5 milyon seçmen parlamento seçimleri için oy kullandı. Seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre Başbakan Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi %60'a yakın oy oranıyla seçim yarışının ilk sırasında yer aldı. Sivil Sözleşme Partisi merkezinde açıklama yapan Paşinyan, partisinin seçimleri rekor bir sonuçla kazandığını belirtti. Hükümeti tek başına kuracaklarını söyledi. Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'a da bir mesaj iletti. Bu mesaj barışa, bölgesel refaha, bölgesel işbirliğine adanmıştır ve umuyorum ki bu hem Türkiye'den hem Azerbaycan'dan olumlu tepkilerle karşılanacaktır, dedi. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barışı kurumsallaştırmaları gerektiğini belirtti. Paşinyan, Türkiye ile sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulmasını desteklediğini belirterek Ahıl Kerek, Kars Demiryolu'nun açılması kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Azerbaycan'la barış anlaşmasının imzalanması ve Nahçıvan bağlantısını sağlayacak refah için Trump rotası projesinin hayata geçirilmesinin bölgeyi çıkmazdan çıkaracağını söyledi. Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre güçlü Ermenistan ittifakı %21'lerle ikinci, Ermenistan ittifakı ise %8 oy oranıyla üçüncü sırada yer alıyor.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu Beştepe'de toplandı. Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye yansımalarının ele alındığı toplantı sonrası yapılan açıklamada ekonomimize yansımalarını sınırlamak amacıyla gerekli tedbirler zamanında ve etkin bir şekilde uygulanmaktadır denildi.
2: 23 çeyrektir kesintisiz olarak büyümenin sürdüğü vurgulandı. Jeopolitik gelişmeler hatırlatıldı. Alınan tedbirlerin altı çizildi.
3: Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji fiyatları, enflasyon ve cari denge üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu etkilerin ekonomimize

0: yansımalarını sınırlamak amacıyla ilgili kurumlarımızın işbirliğiyle gerekli tedbirler zamanında ve etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Küresel ekonomide belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı, teknolojik dönüşümün hızlandığı bu süreçte güçlü makroekonomik temellerimiz, esnek ve çeşitlendirilmiş politikalarımız sayesinde ülkemiz, ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek için avantajlı bir konumdadır.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Ekonomi Koordinasyonu Kurulu yılın 5. toplantısını Beştepe'de yaptı. Yılmaz ele alınan konu başlıklarını sıraladı.
0: Orta vadeli program yapısal reform eylemlerinin mevcut durumu değerlendirilmiş, çalışmaların hızlandırılmasına yönelik ilave adımlar istişare edilmiştir. İş gücü piyasasındaki gelişmeler değerlendirilmiş, ihtiyaç duyulan alanlarda yabancı iş gücü istihdamı ve çalışma izin süreçlerinin etkinleştirilmesine yönelik politikalar ele alınmıştır.
2: Kara para, bahis ve vergi kaçakçılığı suçlamalarının merkezinde Dilan Engin Polat. Çeşme'de silahlı saldırıya uğrayan korumaları Can Polat ölmüştü. Tutuklanan katil zanlısı emniyette 12 sayfalık bir ifade verdi. Aslında hedef Engin Polat'tı. Talimatı Daltonlardan aldım dedi.
1: Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ı öldürdü. Kısa sürede yakalandı ve tutuklandı. Emniyette verdiği ifadesinde hedef Engin Polat'tı dedi. Soruşturma dosyasına giren ifadeye göre Serhat A, Nisan ayında Konya'da bir kişiyi vurduğunu ve karşılığında 100 bin lira aldığını iddia etti. Nisan ayının sonunda da Engin Polat'a yönelik yeni bir talimat aldığını söyledi.
3: Engin Polat'ın daha önce bir şahsı vurdurmak amacıyla tetikçi kiraladığını ve Daltonlara ödeme yaptığını, bir süre sonra ise ödemeleri kestiğini söylediler. Daltonlar ve Golfo'da aldığım talimatla Engin Polat'ı öldürmeyecek şekilde tarayacaktım.
1: Can Polat'ın katil zanlısı yakalanırsa vereceği ifadenin de kendisine anlatıldığını söyledi.
4: Bu işi Orhan Keleş'in organize ettiğini söylememi istediler. Kendisinin Almanya'da bulunduğunu söylediler.
1: Serhat A, sosyal medya paylaşımlarından Engin ve Dilan Polat'ın İzmir'de tatilde olduklarını gördüğünü ve bu nedenle Alaçatı'ya gittiğini anlattı. Engin Polat'ı göremediğini, bunun üzerine kendisine yeni bir talimat verildiğini öne sürdü.
5: Engin Polat'ı göremeyince yakınında kim varsa onu vurmam söylendi.
1: Can Polat'ın ölümüne dair soruşturmada Serhat A'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
2: Atlas Çağlayan daha 16 yaşındaydı. Arkadaşlarıyla kafeye gitti, tartışma çıktı ve defalarca bıçaklandı. Şimdi bu cinayeti işleyen sanık için mahkemede hesap vakti.
6: Yan baktın denilerek öldürüldü. 16 yaşında akran cinayetine kurban gitti. Katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıkacak. 14 Ocak akşamı Atlas Çağlayan İstanbul Güngören'deki bir kafeden çıktığı sırada bir başka çocukla tartışmaya girdi. O kavgada aldığı birden çok bıçak darbesiyle ağır yaralandı, kurtarılamadı. Cinayeti işleyen 14 yaşındaki bir çocuktu. Eçe adlı çocuk olaydan sonra tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Atlas'ın ölümüne neden olan Eçe'nin çocuğa karşı kasten öldürme ve zincirleme şekilde silahla tehdit dahil 3 ayrı suçtan yargılanmasını talep etti. 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapsi istendi. Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin yargı süreci başlıyor. Tutuklu sanık E.Ç. 9 Haziran günü saat 10'da ilk kez hakim karşısında hesap verecek. Duruşma Bakırköy Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
2: Dünya Kupası'na artık sayılı günler kaldı değerli izleyiciler. Gözler ABD'de. A milli takımımız Arizona'da kamp yapacağı otele geldi. Milliler kupa boyunca hazırlıklarını burada sürdürecek.
7: A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi

Güzel maç fikstürünü tamamladı. İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup eden milliler, ABD'de oynadığı özel maçta da Venezuela'yı 2-1'le geçti. İki maçta galibiyetlerin yanı sıra iyi bir performans sergileyen milliler Dünya Kupası öncesi umut dağıttı. A milli takım Venezuela maçı sonrası ana kamp dönemini geçireceği ABD'nin Arizona eyaletine geldi. Milliler otobüsle Arizona'ya bağlı Mesa kasabasına

0: A milli takım Dünya Kupası boyunca burada kamp yapacak. Milliler grup aşamasındaki ilk maçında pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Vancouver stadında Avustralya ile karşılaşacak.
1: 2026 Dünya Kupası'nda grup maçlarının başlamasına sayılı günler kala milli takım için bestelenen marşlara bir yenisi de MHP'den geldi. Bahçeli'nin isteğiyle hazırlanan marş partinin sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Arkanızdayız isimli marşı sanatçı Ahmet Öngel besteledi.

0: Hamile futbol takımına bir maç desteği de MHP'den geldi. 2026 Dünya Kupası yolculuğunda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin isteğiyle marş bestelendi. Arkandayız marşı partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Marş sanatçı Ahmet Öngel tarafından bestelendi. Bir beraber Türkiye'yiz, tek yumruğuz, tek yüreğiz, arkanızdayız. 3 dakika 40 saniyelik Arkanızdayız marşının sözleri, kupanın alparslanlarının arkasındayız ifadeleriyle başlıyor. Klipte yurdun dört bir tarafından Türk bayraklarıyla donatıldığı görüntüler ve daha önceki yıllardaki milli takım coşkusuna yer veriliyor. Bizim çocuklar. Arkanızdayız marşı, biz sizinle zirvedeyiz. Bir beraber Türkiye'yiz, tek yumruğuz, tek yüreğiz ifadeleriyle devam ediyor. Yapay zekadan destek alınan görsellerle desteklenen klipte yerli araç TOG'a da yer verildi. Marş, bekle bizi Amerika, bizim çocuklar, arkanızdayız sözleriyle son buluyor. Bekle bizi Amerika, bizim
1: çocuklar. Yıllardır hep konuşuyoruz. Trafikte bir anlık öfke tarafları geri dönüş olmayan yola sokabiliyor. Tıpkı Baran Fakani'nin başına gelen olayda olduğu gibi. Genç adam işe giderken meydana gelen kaza sonrası çıkan kavgada bıçaklandı ve hayatını kaybetti.
0: İsmini aykırdıkları Baran yaşasaydı 2 ay sonra evlenecekti. Trafik kazası sonrası çıkan kavgada katledildi.
2: Baba olarak bizim ciğerimizi yaktı. Suçsuz bir insanı orada katlettiler.
0: Geçen Perşembe günü 25 yaşındaki Baran Fakani, babası hakimle birlikte işe gidiyordu. Baba ve oğlunun bulunduğu araçla başka bir otomobil çarpmıştı.
2: İndim aşağı, geçmiş olsun diyelim. Adam direkt bıçakla indi. O çocuğun tepkisi bile olmamış. Abi senin aracında bir şey yok diyor. Sen niye geriliyorsun, niye bıçağı çıkarıyorsun diye. Bu tepkiyi verdi. Başka hiçbir şey.
0: Baran Fakani ile babası saldırıya uğradı. 2 ay sonra düğünü olan Baran bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
2: Öldürmek için saldırmışlar. Bunu korkutmak veya yaralamak veya herhangi bir şey değil yani. Yerde de vurmuşlar benim gördüğüm görüntülerde.
0: Polis katil zanlısı İlyas Denizhan'la birlikte toplam 12 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler kendilerini korumaya çalıştıkları sırada olayın gerçekleştiğini iddia etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
1: 22 yaşında bir genç metrobüste çıkan tartışmada hayattan kopartıldı. 18 yaşındaki katil zanlısı gözaltına alındı. Peki evlilik hazırlığı yapan genci ölüme götüren tartışmanın nedeni neydi? İzleyelim.
0: Hayatının bağrındaydı henüz. Evlilik hazırlığı yapıyordu. Metrobüsteki yan baktığın tartışması 22 yaşındaki genci ölüme götürdü. Murat Bey 18 yaşındaki oğlu Burak'la birlikte metrobüse bindi. Aynı metrobüste 22 yaşındaki Ferdi Aras da vardı. Nişanlısı yanındaydı. İddiaya göre metrobüsten indiklerinde Burak Bey ve Ferdi Aras arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. Burak Bey yanındaki bıçakla Ferdi Aras'a saldırdı. Ağır yaralanan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Polis, şüpheliler Burak Bey ve babası Murat Bey'i gözaltına aldı. Katil zanlısı ifadesinde metrobüsten indikten sonra tanımadığı bir şahsın neden bakıyorsun diye yaklaştığını ve hakaret ettiğini iddia etti. Yaşanan arbedede kendisini korumak için çakı kullandığını ileri sürdü. Babası da benzer yönde ifade verdi. Olayın tanığı, Ferdi Aras'ın nişanlısına yönelik sözler nedeniyle karşı tarafla tartıştığını söyledi. Polis metrobüs durağındaki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Soruşturma sürüyor.
1: Adana'da hırsızları

0: Kilitli kepenk durduramadı. Öyle levreyle falan da açmadılar. Döviz bürosunu soymak için bakın nasıl bir yöntem kullandılar.
1: Ciple kepengi kırdılar. İçeride ne var ne yok kırıp döktüler. Döviz bürosunu böyle soydular. Adana'da soyguncuların hedefinde bir döviz bürosu vardı. 4 kişi yüzlerini kapüşon ve kar maskesiyle gizledi. Bir ciple olay yerine gittiler. Hızlı davranmak için de ciple kepengi kırıp içeri girdiler. 3 soyguncu tezgahları devirerek çekmecelerde para aradı. Dakikalar içerisinde yaklaşık 16 bin doları çalıp poşete doldurdular. Geldikleri araca binip kaçtılar. İş yeri sahibinin ihbarıyla polis çalışma başlattı. 3 şüpheli çok geçmeden yakalandı. Ancak paraların izi bulunamadı. Şüpheliler sorgularında suçlamaları reddetti. Görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını, hırsızlık yapmadıklarını öne sürdüler. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Soygun aracının sürücüsü ise aranıyor.
0: İstanbul Esenyurt'ta bir ilkokulda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden oldu. Neyse ki hafta sonuydu ve okul boştu.
2: Uzaklaş, uzaklaş.
1: Sıralar yandı. Alevler duvarları sardı. Okuldaki yangın büyük korku yaşattı. İstanbul Esenyurt'ta 3 katlı İbrahim Özaydın İlkokulu'nun bahçesinden önce duman ardından alevler yükseldi. Bahçe duvarının yanına konulan sıralar bilinmeyen nedenle tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangın okulun duvarlarına kadar yayıldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri hemen itfaiyeye ihbarda bulundu. Neyse ki hafta sonu olduğu için okul kapalıydı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda kimseye bir şey olmadı. Şimdi yangının nasıl çıktığı araştırılıyor.
0: Bir ailenin restorandaki yemek keyfi kabusa dönüştü. İzmir'de 2 yaşındaki Mercan bebeğin başına neler geldiğini haberimizle birlikte izleyelim.
3: Mutfağa yakın oturduğumuz için ilk masa bizdik. Tereyağı tavası ağzına kadar köpüklü, kaynar, kızgın bir şekilde doluydu.
4: O tereyağı tavası Demir Kol ailesinin kabusu oldu. 2 yaşındaki Mercan'ın vücudunda o günden silinmeyecek izler kaldı.
3: Tavayı bir sallıyor. Belki o anda o tavanın sapı sallanıyordu. Tavanın sapı kırıldı. Komple üstüne döküldü.
4: İzmir'de yaşayan Demirkol ailesi geçen yıl Bornova ilçesindeki ünlü bir döner restoranına yemek yemeye gitti. İskender siparişi veren aile tereyağın servis edilmesini bekliyordu. O sırada bir garson elindeki tavayla mutfaktan çıktı. Tam tabaklara servis yapacaktı ki tavanın sapı koptu. Kızgın yağ 2 yaşındaki Mercan bebeğin üzerine döküldü.
3: O anda ne yapacağımızı bilemedik. Hemen ilk yardım uygulamaya çalıştık. Revirden geldiler.
4: Hastaneye kaldırılan Mercan tedavi altına alındı.
3: Sol dirseği, sol bel kısmı, sol arka bacak kısmı yarıya kadar yandı. İkinci derece yanıklar oldu.
4: Aile sorumlulardan şikayetçi oldu, dava açıldı. 2 kişiye para cezası verildi.
3: Garson ve mesul müdür olaydan sorumlu tutuldu. İşletmenin yönetim kurulu sahipleri hakkında onlar için de suç duyurusunda bulmuştuk. Ama sadece döken kişiyle müdür 7500 ve 11200 olmak üzere adli para cezası aldılar.
4: Aile kendi yaşadıkları olayı başkası yaşamasın diye bu tarz sunumların sona ermesini istiyor.
3: Kızım ömür boyu da bu izleri taşıyacak. Zaten doktor da söyledi. Buna bir 4 tekerlekli bir şey alıp üzerine koyup ya da içeride servis edebilirsiniz. Şovun, bu gösterinin ben yasaklanmasını istiyorum. Yani bunun acısı 2 yaşındaki bir bebekten çıktı. Diğer başka çocukların başına gelmesin.
0: Adalet Bakanı Akın Gürek, Mayıs ayına ilişkin uyuşturucu ile mücadele operasyonları verilerini paylaştı. Geçtiğimiz ay 706 operasyon yapıldığını, 4000'in üzerinde şüphelinin tutuklandığını duyurdu.
4: Mayıs ayında uyuşturucu ile mücadelede 706 operasyon yapıldı, 4000'in üzerinde şüpheli tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürek, Mayıs ayına ilişkin operasyonların detaylarını paylaştı. Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 81 ilde Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde toplam 706 operasyonda 9381 kişi hakkında işlem yapıldığını belirtti. 4606 şüpheli tutuklanırken 1317 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

0: 81 ilde yapılan operasyonlarda en çok işlem yapılan şehirlerden birisi İstanbul'du. Megakent'te 2531 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bakan Gürlek, uyuşturucuyla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
1: Gençlerimizin geleceğini, aile yapımızı ve toplum düzenimizi hedef alan uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden hiçbir suç odağına geçit vermeyeceğiz.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin yeni konut kampanyasına dair Ankara'daki örnek daire görüntülerini paylaştı. 64 ilde 20 bin konutun satışa çıkarılacağı projede satışlar 15 Haziran'da başlayacak. Evler 2+1 ve 3+1 olarak tasarlandı.
3: 64 ilde 20 bin konut satışa çıkarılacak. Başvurular 15 Haziran'da başlayacak. Açık satış kampanyası 17 Temmuz'a kadar devam edecek. TOKİ'nin yeni projesi kapsamında inşa edilen konutların satışa çıkması için geri sayım başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Saraycık'taki örnek daire görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar salon, çocuk odası, yatak odası, banyo ve mutfaktan oluşuyor. Evler 2+1 ve 3+1 olarak öne çıkıyor. Ankara'da 2+1 konutlar 3.100.000 liradan başlayan fiyatlarla satılacak. 3+1 konutların fiyatı 3.300.000 liradan başlayacak. Kampanya kapsamında kamu bankalarından doğrudan satış yapılacak. İkametgah, gelir, ön başvuru ve kura koşulları aranmayacak. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 18 yaşını doldurma ve başvuru sahibiyle eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması gerekecek. Kampanyada 3 ayrı ödeme planı sunuluyor. Peşin alımlarda %25 indirim, yarısının peşin ödenmesi halinde 72 ay vadeyle %8 indirim yapılacak. Ödeme esnasında %25'in peşin ödenmesi durumunda 60 ay vade seçeneği bulunacak. Taksitler 18 bin liradan başlayacak.
2: Ne yapıldıysa bir türlü çözüm bulunamadı. Her sene bu mevsimde aynı tablo ortaya çıkıyor. Hangi konudan bahsediyoruz? Elbette ki İzmir Körfezi'ndeki kötü kokudan. O sorun yine ortaya çıktı.
4: Biz bu kokuyu koklamak zorunda değiliz. Özellikle şurası var. Yolumun üzeri işe gidiyorum. Çok kötü kokuyor.
5: Pislikten görünmüyor valla. Sivrisineği de var, kara sineği de var.
3: Hava ısındı, kötü koku yine arttı. İzmir Körfezi'ndeki sorun bir türlü çözülemedi. Son olarak çare kireç dökmekte bulundu.
6: Şimdi bunların bilimle gerçekten hiçbir ilgisi yok. Gerçekten denize hiçbir şey dökemezsiniz ya da havaya hiçbir şey atamazsınız.
7: İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin kaynaklarından biri de özellikle İzmir'deki dereler. İşte şu anda Manda Çayı'ndayız. Manda Çayı'ndaki o artan kötü kokuya ve kirliliğe karşı Büyükşehir Belediyesi modifiye kir yöntemini kullanıyor. Ancak tüm bu çalışmalara rağmen İzmir'de kokuyla ilgili sıkıntılar, şikayetler baş göstermeye yazın da etkisiyle başladı.
3: Uzmanlara göre kötü kokudan ve kirlilikten kurtulmanın tek yolu fabrika atıklarının arıtılması.
6: 2024 ve 2025'te müthiş balık ölümleriyle sonlanan yıllardı. Sanırım bu yılda böyle giderse bu şekilde olacak. Ama bunun çözümü bu şekilde kil atmak, modifiye kil atmak ya da kireç atmak falan değil. Bunun tek bir çözümü var. O da arıtmaların çalıştırılması.
8: Gediz'in çıktığı yer Kütahya. Kütahya'dan İzmir'e gelinceye kadar Gediz en az 38 tane fabrikanın atığını toplayıp denize getiriyor buraya. Bunlar çözülmeden, bunlar palyatif şeylerle çözülecek imkanı yok yani.
3: Havanın daha da ısınmasıyla kirliliğin ve kokunun artacağı düşünülüyor.
6: O da çok büyük etken olacak. Koku açısından çok büyük etken olacaktır. Onunla beraber yine bu sene zaten şimdiden kokmaya başladı.
2: Son zamanlarda güvenlik kamerası sistemlerinin iş yerleri, apartman ve site gibi toplu yapılarda amaç dışında kullanıldığına dair şikayetlerde artış yaşandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan açıklama yapıldı. Nelerin yapılmaması gerektiği anlatıldı. Kameralar daire kapısının önünü göstermemeli, iş yerlerinde çalışanların verimi bu yöntemle yapılmamalı denildi.
3: Kameralar bağımsız alanı göstermemeli.

0: İş yerinde çalışanların verimi kamerayla takip edilmemeli. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, iş yeri ve apartmanlardaki güvenlik kameralarının amaç dışında kullanılmamasıyla ilgili uyarılarda bulundu. Son zamanlarda güvenlik kamerası sistemlerinin iş yerleri, apartman ve site gibi toplu yapılarda hukuka aykırı şekilde belirlenen amaç dışında kullanıldığına dair şikayet ve başvurularda artış yaşandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan da açıklama geldi. İş yerlerinde güvenlik kamerasının amaç dışında ve ölçüsüz bir şekilde kullanılmaması uyarısı yapıldı.
1: Çalışanların çalışıp çalışmadığını görme, disiplini artırma, genel kontrol sağlama, KVKK güvenlik kameralarının bu amaçlarla kullanılmasının özel hayatın gizliliğine müdahale olabileceğine dikkat çekti.
0: Kamera sistemi kurulumunda ortak alan ve özel alan ayrımına da özen gösterilmesi gerektiği ifade edildi. Tuvalet, soyunma odası, mescit, dinlenme alanı gibi özel alanlara kamera sistemi yerleştirilmemesinin altı çizildi. Apartman ve site gibi toplu yapılarda güvenlik kamerası sistemi kullanımına dair de uyarılar yapıldı. 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu hatırlatıldı. Ortak alanların titizlikle belirlenmesi, kameraların bağımsız alanın içi görünecek şekilde daire kapısı önlerine yerleştirilmemesi gerektiği vurgulandı.
2: Evet, yaz geldi ve fit olmak için spor yapanlar kalan ayları hareketsiz geçiriyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye'de fiziksel aktivite yapmayanların oranı %90'a yakın. Bu hareketsizliğin bedeli ise ağır olabiliyor. Peki spor yapmaya neden bu kadar uzağız? Sokağa sorduk.
3: Fiziksel hareketliğim sıfır denecek kadar az.
4: 20 yaşında bile dizlerim ağrıyor diye gelen hasta var.
3: Merdiven çıkarken daha yavaş çıkıyorum, daha fazla yoruluyorum.
5: Düzenli yapsam herhalde iyi gelir diye düşünüyorum. Biraz tembelizsem bu konuda.
6: Merdiven yerine asansörü tercih edenler, yoğunluktan spor yapamıyorum diyenler. Hareket etmeyenlerin sayısı giderek artıyor.
3: Sporu yapmıyoruz. Aslında yapıyorduk ama bıraktık. Maalesef iş dolayısıyla fazla vakit bulamıyoruz.
7: Spor yapıyor musunuz efendim?
8: Hayır, ben spor yapmıyorum. Benim işim tırnak olduğu için sürekli oturuyorum ve hiç hareketim olmuyor maalesef.
6: Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri endişe verici. Fiziksel aktivite yapmayanların oranı %86. Yani her 5 kişiden 4'ü hiç spor yapmıyor.
9: İnsanlar işe gitmek için bile artık evden çıkmıyor.
7: Türkiye'de toplum giderek hareketsizleşiyor. Egzersiz yapanlar ve spor yapanların sayısı azalıyor. Hareketsizlik de beraberinde hastalıkları getiriyor.
6: Bunun en belirgin göstergesi artan obezite oranları. TÜİK'e göre bu oran şu anda %21.
9: Obezite arttıkça devamlı oturmaya ve hareketsizliğe bağlı olarak beraberinde diyabet, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, kas eklem rahatsızlıkları tetiklenmeye başlıyor.
7: Spor, egzersiz yapıyor musunuz?
10: Vallahi sabah kalkınca bir iki spor yapıyoruz. Şöyle el kol hareketleri baş. Onun haricinde fırsat buldukça yürüyüşe çıkıyoruz.
6: Herkesin spor salonuna gitme imkanı olmayabilir. Ama evde de yapılacak birkaç egzersiz var.
4: Ben hep şey diyorum hastalara, telefon konuşması yapacaksanız kalkın evin içinde dolaşarak yapın. Ayrıca mesela oturduğunuz yerde sandalyeye oturma kalkma egzersizleri. Herhangi bir köşeye, duvara dayanıp duvarda hafif bir esneme hareketi.
2: Bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 28, Bursa parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu

34, Muğla yağmurlu 30 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 30, Isparta yağmurlu 27 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 24, Artvin yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara parçalı bulutlu 28, Konya yağmurlu 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 22, Van yağmurlu 23 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 34, Mardin güneşli 27 derece.

0: Evet, aranın ardından yeniden beraberiz değerli izleyiciler. Saatlerimiz artık 2'ye yaklaşırken yeniden gelişmelerle karşınızdayız. Değerli izleyiciler, akşam vakti sıcak havadan bunalıp parka oturmaya gittiniz ve bir anda silahlı saldırının ortasında kaldınız. Dün akşam Bursa'da yaşanan tam da buydu diyebiliriz. Otomobille gelen bir kişi çocuk parkında bulunan gençlere silahlı saldırı düzenledi. Sonrasında neler yaşandı izleyelim.
1: Parkta oyun oynayan çocuklara ve ailelere aldırış etmedi. Pompalı tüfekle defalarca ateş etti. Gecenin hareketli geçtiği yer Bursa'nın İnegöl ilçesi. İddiaya göre Ö'ye bir grup gençle tartıştı. Daha sonra otomobille gençlerin bulunduğu çocuk parkına geldi. Parkta çok sayıda çocuk, genç ve aile vardı. Saldırgan pompalı tüfekle tartıştığı gençlerin üzerine ateş açtı. Parkta bulunan 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı. Saldırgan kaçarken çevredekiler 112'ye ihbarda bulundu. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. Çocuk ve gençlerin tedavi altına alındığı sırada polis kaçan şüpheli ve yanındakilerin peşine düştü. 18 yaşındaki iki şüpheli kısa sürede yakalandı. Saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Amasya'da Luna Park'ta 20 yaşındaki çalışan kamikazenin çarpmasıyla ölmüştü. Olayda ihmal olup olmadığının belirlenmesi için soruşturma sürüyor.
2: Biz çalıklara koştuk. Şu arkamızda gördüğünüz oyun aletinde kaza olmuş.
3: Yeterince eğitim verilmedi mi? Bir anlık dalgınlıkla mı oldu? Luna Park'ta önlem

0: alınmadı mı? Genç çalışanı hayattan kopartan olayda kim suçlu? Savcılık Luna Park'ta can alan olayı soruşturuyor. 20 yaşındaki Burak Kırıkçı Amasya'da bir Luna Park'ta çalışıyordu. Cumartesi günü akşam saatlerinde yine işinin başındaydı. Kamikaze adı verilen eğlence aracının yakınındaydı. Aracın yaklaştığını fark etmeyerek eğildi. Bu sırada kabin gencin başına çarptı.
1: Olduğu gibi zaten olduğu yere düşürüp bırakmış.
0: Burak Kırıkçı hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayın ardından Luna Park mühürlendi. Genç çalışanın ölümü üzerine şirket sahibi ve işletme müdürü gözaltına alındı. İkisi de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Avrasya Tüneli'nde bir otomobil itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı. Tünele söndürme sisteminden su aktığı için tünel geçici olarak kapatıldı. Kaza dün sabah saat 8 sıralarında meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü Avrupa yönünde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı. Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su tüneli aktı. Avrasya Tüneli araç geçişine kapatıldı. İstanbul Valiliği tüneli akan suyun deniz suyuyla ilgisi bulunmadığını açıkladı. Yapılan çalışmaların ardından tünel saat 9 itibarıyla araç trafiğine yeniden açıldı.
3: Değildi mi bu araç?
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Milli Güvenlik Konferansı bugün Beştepe'de düzenlenecek. Dünyada ve yakın coğrafyadaki gelişmelerin güvenlik boyutundaki yansımaları ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifiyle yapılması kararlaştırılan konferans Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından organize ediliyor. Bazı bakanların yanı sıra kurumlardan yöneticilerle akademisyenler de katılacak. Toplantıda milli güvenlik meseleleri masaya yatırılacak. Kurumlar arasında eşgüdüm ve farkındalığın artırılmasının hedeflendiği konferans serisini izleyen süreçte MGK bünyesinde devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Sultan Abdülaziz Han'ı anma programında konuştu. Gündeminde anayasa tartışmaları vardı. Bu bir siyasi tercih değil, zaruridir, dedi.
4: Anayasaları darbelerden bütünüyle ayırarak, hiçbir şekilde darbelerin gölgelerinin, tortularının anayasalar üzerine aksetmesine müsaade etmeden, Türkiye'nin yeni bir anayasayı yapma gücüne, kuvvetine, kudretine sahip olduğunun altını çizmek isterim. Ayrıca anayasa tartışmaları kısır gündelik siyasi tartışmaların da mevzuu değildir. Yeni bir anayasayı yapmak mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin öncelikli ödevlerinden birisidir. Türkiye'nin bu anlamda gücünü artıracak, katılımcı, çoğulcu, demokratik ve kuşatıcı bir anayasayı yapmak için hepimizin üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmemiz lazım. Bir siyasi tercih ya da bir fantazi değil, Türkiye için bir zarurettir. Kendi iç kalemizi tahkim etmek diyoruz ya, iç kalemizi tahkim etmenin önemli unsurlarından birisi de milletin geniş kesimleri tarafından benimsenmiş bir anayasa mutabakatının sağlanmasıdır.
2: Geçen hafta gözaltına alınıp tutuklanan Burca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı. Açıklamayı İçişleri Bakanlığı yaptı. Burca Belediye Başkanı Görkem Duman geçen hafta gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Bakanlık Başkan Görkem Duman'ı geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı belediyedeki yolsuzluk suçlamaları ile ilgili soruşturma başlatmıştı. Başkan Görkem Duman'la birlikte toplam 42 şüpheli tutuklandı. Burca Belediyesi'nde başkan vekili seçimi 12 Haziran Cuma günü saat 16'da yapılacak. Ekonomiyle devam edelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek savaşın ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Savaşın etkisi ihmal edilemeyecek büyüklüktedir. Ancak bu yönetilemeyecek bir durum değil dedi.
5: İran-ABD-İsrail savaşının küresel ekonomilere etkisiyle Türkiye'ye yansımalarını değerlendirdi. Savaş çıkmasaydı enflasyonun hangi aralıkta olacağını söyledi.
6: Küresel petrol arzına baktığımızda geçmişte yaşanan şokların etkisinden daha büyük. Bu şok olmasaydı enflasyon...

0: enflasyon %20'nin bir tık altıyla %20'nin bir tık üzerinde olma ihtimali yüksekti. Bugünkü fiyatlamalara baktığımızda en az 5 puanlık ilave bir etki var.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN Türk yayınında ekonomiye dair açıklamada bulundu. Savaşın ekonomiyi etkilediğini, ancak yönetilebilir düzeyde olduğunu belirtti.
0: Savaşın etkisi ihmal edilemeyecek büyüklüktedir, ancak bu yönetilemeyecek bir durum değildir. Biz bunu yönetiriz, yönettik de. Türkiye'yi şoklara karşı hazırlamıştık. Ben savaşı öngöremem.
1: Yıl sonu enflasyon beklentisine yönelik de konuştu.
2: Merkez Bankası enflasyonu yıl sonunda %26 olarak görüyor, piyasa biraz daha yukarıda görüyor. Burada önemli olan yön. Bizim için önemli olan enflasyonun aşağı yönlü trendine devam etmesi. Bu savaş biter bitmez etkisini göreceğiz.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hayalim Kudüs'e vali olmak sözlerini, Kudüs, Konstantinopolis değildir diyen İsrail Savunma Bakanı Katz'a yanıt verdi. İçişleri Bakanı, duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz dedi.
4: Filistin'e olan hassasiyetimizden rahatsızlık duyanlar çıkacaktır. Kudüs'e olan bağımızdan rahatsızlık duyanlar elbette çıkacaktır.
5: Hayalim Kudüs'e vali olmak mesajı verdi. İsrail Savunma Bakanı Katz'tan skandal Kudüs Konstantinopolis değildir yanıtı geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz dedi.
4: Başta Filistin'de, bilhassa Gazze'de, gönül coğrafyamızın her köşesinde Türkiye'nin sözü umutla takip ediliyor. Biz bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs'ün özgürlük davasını kalbimizde taşıyacağız.
5: Bakan Çiftçi, Ankara'da Türkiye Gençlik Vakfı'nın düzenlediği Türkiye Münazara Yarışması Büyük Final programında konuştu. Gazze hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız dedi.
4: Filistin'in acısını vicdanımızda hissedeceğiz. Gazze'nin feryadına kulak vereceğiz. Mazlumun yanında durmayı, adil bir dünya düzeni için mücadele etmeyi insan olmanın en temel sorumluluğu olarak göreceğiz. Aynı inançla, aynı kararlılıkla, aynı vicdanla bu hassasiyeti taşıyacağız ve bu hassasiyetimizi kimseye sorgulatmayacağız.
3: ABD Başkanı Trump'ın basınla ilişkisi yine gerildi. Meet the Press adlı programa konuşan Trump, sunucunun sorularına sinirlenince yaka mikrofonunu yere attı. Röportajı erken bitirdi. ABD Başkanı programın sunucusuna da ya sahtekarsınız ya da aptalsın dedi.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump seçim hilesi sorusuna sinirlendi. Röportajı erken bitirdi.
6: This country, we're like a third world country. Your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC, and CBS, and CNN. Your one-sided crooked networks. Right, let's call it quits, because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time.
5: Trump'ı sinirlendiren söz düellosu, Amerikan başkanının Kaliforniya'da yapılan seçimlerinin hileli olduğunu savunmasıyla başladı. Sunucu Walker'ın bu iddialara kanıt yok demesiyle tansiyon yükseldi.
6: They're crooked, just like you're crooked. Your press is crooked, and Meet the Press is crooked.
7: To be fair, I'm not crooked, but let's
6: really?
7: Let's continue.
6: You play right into their hands.
7: Let's continue.
6: You're either crooked or you're stupid.
5: Sunucunun Trump'ı yatıştırma çabaları sonuçsuz kaldı. Trump yakasına takılan mikrofonu yere attı.
7: Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin.
6: I've sat in the rain with you.
7: I know. I've sat in the rain with you for an hour,
6: on and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press because you know what? A country can never be great with a dishonest press.
7: Listen, we traveled all the way to Wisconsin for this interview.
5: Trump'ın Wisconsin eyaletine yaptığı ziyaret sırasında yapılan röportaj, Trump'ın isteği üzerine bir çiftlikte yapılmış, şiddetli yağmurun çatıda yaptığı ses nedeniyle röportaja birkaç kez ara verilmişti.
3: Türkiye'nin Malezya için ürettiği ikinci korvetin inşası tamamlandı ve İstanbul'da suya indirildi. STM tarafından yerli olarak üretilen gemi, yüksek personel kapasitesi ve donanımlı silahlarıyla ön plana çıkıyor. Malezya için üretilecek toplamda 3 geminin 2027'de teslim edilmesi hedefleniyor.
5: ...99 metre uzunluğu, 14 metre genişliği bulunuyor. 111 kişilik personel kapasitesi ve donanımlı silahlarıyla ön plana çıkıyor. Malezya için üretilen yerli korvetin...

0: inşası tamamlandı. Raja Laut İstanbul'da suya indirildi. STM tarafından Malezya Kraliyet Donanması için toplam 3 korvet inşa edilecek. İlk geminin inşası 2 hafta önce tamamlandı. Projede yer alan ikinci gemi de üretildi ve İstanbul'da düzenlenen törenle suya indirildi. 99 metre uzunluğundaki gemi 26 knot hıza ulaşabiliyor. Gemi 111 kişilik personel kapasitesi ve 14 metre genişliğiyle mürettebata rahat bir yaşam alanı sunuyor. 77 milimetrelik ana top ve 30 milimetrelik ikincil top bulunuyor. Ayrıca 3 boyutlu gözetleme radarı, bir atış kontrol radarı ve 2 adet hedef belirleme görüşüyle hedefe yönelik tespit ve takip avantajları sunuyor. 3 korvetlik projede gemilere Malezya tarihindeki önemli kişilerin isimleri veriliyor. 2 hafta önce teslim edilen ilk gemiye Malezya Kralı Sultan İbrahim'in oğlu Tunku adı verilmişti. Denize indirilen ikinci gemiye ise 19. yüzyılda bölgesel deniz ticaretinde rol oynayan tarihi figür Raja Laut ismi verildi. Proje kapsamında 3. geminin Ağustos ayında suya indirilmesi planlanıyor. Böylece her 3 geminin de Malezya'ya tesliminin 2027 yılında yapılması hedefleniyor.
1: Çin lideri Xi Jinping'in 2 gün sürecek Kuzey Kore ziyareti başladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından havaalanında karşılanan Xi için başkent Pyongyang sokakları Çin bayraklarıyla donatıldı.
2: Çin lideri Xi Jinping 2026'daki ilk resmi ziyareti için Kuzey Kore'de. 2019'dan bu yana ilk kez Pyongyang'ı ziyaret eden Xi ve eşi Ping Liyue'ni Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve eşi Ri Sol-yu havalimanında karşıladı. Havalimanındaki karşılamada samimi görüntü veren iki lider, daha sonra Kim Il-sung meydanındaki resmi karşılama törenine katıldı. Kuzey Kore'nin başkenti Xi onuruna Çin bayraklarıyla donatıldı. Çin lideri için 21 pare top atışı yapıldı. Kim ve Xi'nin izlediği askeri geçit töreninde binlerce Kuzey Koreli de hazır bulundu. Xi, Kim'e uluslararası durum ne şekilde değişirse değişsin, ülkemiz Kuzey Kore ile olan geleneksel dostluğunu devam ettirecek dedi. İki günlük resmi ziyaret kapsamında liderlerin ülkeleri arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkileri derinleştirmeyi ele almaları bekleniyor. Xi, geçen ay önce ABD Başkanı Donald Trump, ardından da Rusya lideri Vladimir Putin'i ağırlamıştı. Trump, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarından vazgeçmesini, Putin ise Pyongyang'a uygulanan izolasyon ve yaptırımların kaldırılmasını istemişti. Kuzey Kore'nin 60 adet nükleer füzesi olduğu tahmin ediliyor.
1: Fahri, trafik müfettişlerinden bahsedeceğiz şimdi. Onlar trafiğin gizli ve sivil denetçileri. Ama zaman zaman kestikleri cezalar nedeniyle sürücülerin tepkisini çekiyorlar. Sürücülerin bu konuda bir talebi var. İzleyelim.
3: Haberin olmadan sana direkt ceza geliyor.
4: Devlet ceza kestiği zaman sana bir kamera görüntüsü gönderiyor. Ama bunlarda yok böyle bir şey.
5: Trafiğin içinde sivil bir şekilde ihlalleri denetleyip ceza yazabiliyorlar. Görsel bir delil sunma zorunlulukları da yok. Sürücülerin tam da bu noktada bir şikayeti var.
6: İşte neymiş? Hatalı sollama. Ya burada hatalı sollama olabilir mi ya?
4: Hiçbir ispatı yok.
6: Sadece caddeye yazmış. İtiraz ettiğimizde de ispat etme şansımız yok.
7: Olur olmadık yerde cezalar geliyor bize. Fahri müfettiş yazmış. Gerçekten bazen de acımasız oluyor.
8: İspat olsun, resim olsun, bir kamera olsun. Ceza gelmiş bana halkada da makas atmaktan. Ne ilgisi var ya?
9: Hiçbir görüntü sunmadan ceza tutana direkt olarak cezaya dönüştürülebiliyor. Burada güven esasına dayanılıyor haliyle.
5: Fahri trafik müfettişi olmanın bazı şartları var. En az 40 yaşında ve üniversite mezunu olmak gibi.
9: Emniyet birimlerince titiz bir şekilde yapılan araştırmalar neticesinde yani bir psikolojik sorunu olmayan.
10: Vallahi hiçbir şey yok. Kafasına göre yazıyor, sonra ceza geliyor.
5: Yani her isteyen müfettiş olamıyor ama

0: haksız yere ceza kesildiğini savunan sürücülerin de sayısı az değil. Fotoğraf veya video kaydı da alınsın diyorlar.
1: Ara sokakta merkeze bile bağlanmayan yerde doğru gittiğim halde bana ters gidiyorsun diyerekten 10 bin lira ceza gönderdi evime.
2: 5 bin lira ceza yazdılar, bunu adaletli bulmuyoruz.
0: Herhangi bir fotoğraf ya da videoyla ispatı bulunmayan bu cezalara sürücüler itiraz edebilirler. Ancak bu işlem biraz uzun sürüyor.
3: 15 gün içerisinde sulh ceza hakimliğine başvurmak suretiyle cezaya itiraz edebilirler. Belki kendi aracında araç kamerası varsa kamera kayıtlarıyla ortaya çıkabilir.
4: Ben servis işi yapıyorum. Şurada 2 dakika arabamı park edip bir yere bir mal bırakıp çıkacağım. Hemen arkadan cezası geliyor.
5: Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ankara'da düzenlenen Ürün Güvenliği Haftası programında konuştu. E-ithalat yoluyla yurt dışı platformlardan satılan ürünlerde ürünlerin %81 gibi çok yüksek bir oranda güvensiz olduğunu tespit ettik dedi. Alınan önlemlere dair de detayları anlattı.
6: E-ithalat yoluyla ülkemize giren paket ürünler noktasında Türkiye'nin ürün güvenliği kriterlerine uygunluğunu denetlemek amacıyla laboratuvar incelemesine alınan ürünlerin içinde %81 gibi çok yüksek bir oranda güvensiz ürünler olduğu tespit edildi.
7: İthalat denetimlerine dair ayrıntıları paylaştı. Atılan adımları anlattı.
6: Vatandaşlarımız artık internette de ürünlerin güvenlik uyarılarını, uygunluk işaretlerini, İmalatçı, ithalatçı bilgilerini rahatça görebiliyorlar. Yurt dışı kaynaklı internet sitelerinden doğrudan ülkemize satış sunulan ürünler için Türkiye'de yerleşik bir iktisadi işletme bulundurmaları zorunlu hale getirilmiştir. Çünkü uygunsuzluk tespiti halinde sorumlu tarafa hızlıca ulaşmak zorundayız ve gerekli idari işlemleri hızlıca başlatmak zorundayız. Bildirimi takiben en geç 24 saat içinde yayından kaldırmak zorundalar.
7: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da düzenlenen Ürün Güvenliği Haftası programında konuştu. Türkiye'nin e-ticaret pazar yerleri ciddi büyüme sergiledi dedi. Dijital ürün pasaportu mekanizması üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirten Bolat, genel ürün güvenliği tüzüğünün de uyumlaştırılma sürecinde olduğunu söyledi.
5: Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybetti. En az 200 kişi de yaralandı.
8: Filipinler güne depremle başladı. 7,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü ülkenin güneyindeki Mindanao bölgesi oldu.
9: Hay Ninel! Ninel!
8: Deprem 55 kilometre derinlikte meydana geldi. Büyüklüğü 6,7'ye varan 200'den fazla artçı sarsıntı yaşandı. Bazı binalar çöktü. Birçok binada da hasar oluştu. Ülkenin çeşitli bölgelerinde heyelanlar oldu. Hasar gören toplam bina sayısı hakkında açıklama yapılmadı. Kurtarma ekipleri hasar gören binalarda arama kurtarma çalışması başlattı.
10: Bok bok!
11: Bok bok bok!
10: Bok bok! Bok bok ha bok bok lan! Kumeta opa!
8: Deprem uzun bir tatilin ardından okulların açıldığı güne denk geldi. Bir okulun bahçesinde toplanan öğrenciler depremde korku dolu anlar yaşadı. Öğrencilerin arkasındaki gölgelik sarsıntının ardından çöktü. Depremin hemen ardından ülke genelinde tsunami alarmı verildi. Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. vatandaşlara yüksek bölgelere çıkma çağrısı yaptı. Japonya, Endonezya ve Malezya için de tsunami uyarısı yapıldı. Ancak bu uyarılar daha sonra kaldırıldı. Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de sıklıkla büyük çaplı depremler meydana geliyor.
5: İngiltere'de bir otobüs park alanında yangın çıktı. Yangın sonrası onlarca çift katlı otobüs kullanılamaz hale geldi. Kundaklama şüphesiyle de soruşturma başlatıldı.
7: Park alanında yangın çıktı. Otobüs

0: Ser alev aldı. Görüntüler İngiltere'den. Olay İngiltere'nin Essex bölgesindeki Grace kentinde yaşandı. Çift katlı otobüslerin bulunduğu bir park alanında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil durum ekibi sevk edildi. Bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesine çiftçiler de destek verdi. Böylece alevlerin çevreye yayılması engellendi. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından da yangın kontrol altına alındı. Ancak çıkan yangında 36 adet çift katlı otobüsün kullanılamaz hale geldiği açıklandı. Yangının nedeni henüz netlik kazanmadı. Ancak kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı.
1: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: genel izleyici kitlesi için uygundur.
1: Prantek sunar. Prantek benimle hep.

İyi akşamlar değerli izleyenler. Açık ve nettesiniz. Hoş geldiniz. 8 Haziran Pazartesi bugün günlerden. Ben Sena Alkan. İç siyasette çok yoğun bir gündemi haftalardır takip ediyoruz. Şimdi yarın gözümüzü meclise çevireceğiz. Çünkü CHP'nin her salı olduğu gibi 13.30'da mutat grup toplantısı var. Ama kürsüde kim olacak belli değil. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşacağı grup toplantısı yapacağı söylendi. Özgür Özel Manisa'ya gidecekti. Manisa ziyaretini iptal etti. Yarın ben kürsüde olacağım dedi. Bütün bunlar yaşanırken yarın CHP kürsüsünde kim olacak? En önemli soru bu. Çok konuşuluyor, merak ediliyor. Çeşitli açıklamalar da geliyor. Bir yandan parti meclisine dönük de tarih belli oldu. 11 Haziran'da parti meclisi toplanacak. Yeni bir parti mi kurulacak Özgür Özel tarafından, yoksa başka bir partiye mi geçiş olacak gibi o kadar çok soru var ki iç siyasette. Hepsini konuklarımızla konuşacağız ve hoş geldiniz diyelim. Profesör Doktor Kerem Alkin, emekli büyükelçi, İstanbul Topkapı Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı. Hoş geldiniz değerli hocam. Çok teşekkür ederiz bize katıldığınız için. Gazeteci Merve Şebnem Oruç, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Gazeteci Ferhat Murat, hoş geldiniz siz de. Çok teşekkürler. Not1.com yazarı Can Özçelik. Can, hoş geldin. Çok teşekkürler. Kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bütün bunları konuklarla konuşmadan yine çok kısa bir aramız var. O yüzden onu verelim. Aradan çıkaralım, uzun uzun konuşalım. Reklam.

0: Hayal mi bu?
1: Hayır, hayal değil. 30 yıl önce Suna Kıraç'ın kurduğu hayal sizlerin desteğiyle gerçekleşti. Bugüne kadar 3 milyondan fazla çocuğumuz, 100 bini aşkın gönüllümüz sayesinde nitelikli eğitimle buluştu. 30 yıldır gönüllülerimizin özverisi, bağışçılarımızın desteğiyle çocuklarımızın geleceğini aydınlatıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.
2: Pirantek'le devam ediyor. Pirantek, benimle hep.
3: Şimdi kısa bir reklamı arkada bıraktık. Açık ve net tüm hızıyla başlıyor. Bu böyle yarın CHP'de, kürsüde, CHP grup kürsüsünde kim olacak sorusu hakikaten böyle milyon dolarlık bir soruya dönüşmüş halde. Özgür Özel, ben geleceğim, kürsüde konuşacağım. Hatta Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü, onu anacağım diyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun da konuşacağını söylüyor. CHP sözcüsü Müslüm Sarı bugün dedi ki, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu

0: grup toplantısını gerçekleştirecek. Partililerimizi kurallara, teamüllere ve parti içi disipline uymaya davet ediyoruz dedi. Ortaya çıkabilecek, burası önemli, her türlü olumsuzluk Atatürk'ün tarihsel mirasına yönelik bir saygısızlık olarak değerlendirilecektir dedi. İki taraf da meclise geliyor. O zaman Can ve Ferhat, buraya gelebilir misiniz Ferhat Murat? Ben bu iki grup toplantısı fotoğrafını diyeyim, posterini ekrana verdik. Şimdi işte o milyon dolarlık sorunun yanıtını alacağım. Kimi göreceğiz yarın grup kürsüsünde? Seni böyle alayım. Öyle Can. Mi?
1: Şöyle.
0: İkinizi yan yana alayım.
2: Soru milyon dolarlık ama cevabı milyon dolarlık bir katma değer sağlayacak mı vatandaşa tartışılır. Bu ayrı bir mesele. Ama merak konusu olduğu kesin.
3: Ya şimdi ben programa girmeden önce Özgür Özel tarafına bir telefon açtım ve dedim ki yarın ne olacak? Acaba Kemal Bey geldiğinde bir işte tas, yani genel merkezdeki bir tatsız durumla karşılaşılır mı? Veya işte erken giden grup salonunda kapan erken mı? Kapan kürsüye çıkar mı? Şimdi şöyle bir öncelikle parti işleyişiyle, partideki işleyişle meclisteki işleyiş çok birbirinden farklı. Evet, partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ama meclisin resmi olarak grup başkanı olarak tanıdığı isim Sayın Özgür Özel. O yüzden yarın hem Özgür Özel'in belirlediği grup başkan vekilleri ve grup yönetimi bir çağrı yapıyor. Yani meclis başkanlığına bir dilekçe veriyor. Yarın grup toplantısını biz yapacağız diyor. Zaten meclis başkanı da şunu söylüyor Kemal Bey'e. Meclise gelebilirsiniz, konuşma yapabilirsiniz. Ama bu konuşmanın meclis kürsüsünden, yani grup başkanlığı kürsüsünden grup toplantısı olup olmayacağı yönünde bir net bir bilgi yok. Çünkü teknik olarak meclis grup başkanı Özgür Özel. Şimdi Özgür Özel tarafı diyor ki biz dilekçemizi verdik. Yarın 100 milletvekili, 150 eski milletvekili, işte gelmek isteyen il ve ilçe başkanlarıyla beraber grup toplantısını yapacağız. Kemal Bey de gelebilir. Bizim için bir sakınca yoktur. Gelip grup başkanının konuşmasını oradan dinleyebilir. Bizim için bir sakınca yok.
0: Özgür Özel tarafı bunu söylüyor.
3: Ama Kemal Bey tarafı tabii, yani gelip bir bugün işte Müslüm Sarı değil mi? Açıklama yapar.
2: Evet.
3: Müslüm Sarı kendilerinin de grup toplantısı yapacağını söylüyor ama teknik olarak çok mümkün gözükmüyor. Ama şöyle bir şey olabilir. Bu genel merkezdeki durum gibi bir durumla karşılaşabiliriz. Yani orada bir tatsız bir görüntü olabilir. Yani Kemal Bey gelir, orada bir tepkiyle karşılaşır. Kendi taraftarlarıyla beraber. Yani orada bir artık arbede...
2: istenmeyen
3: yani,
2: görüntüler.
3: Yani arbede umarım olmaz ama istenmeyen görüntüler olabilir. Ve buna da hazırlıklı Özgür Özel tarafı. Yani ben bunu da sorduğumda...
0: Mu?
3: Evet, yani şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gelirse ve kürsüye çıkmak isterse ne yapacaksınız? Biz tepki veren taraf olmayacağız ama bize böyle bir tepkiyle gelirlerse biz de karşılığını veririz dediler. Yani orada genel merkezdeki gibi bir tatsız görüntü oluşma ihtimali yüksek.
0: Onlar bu riskin de olduğunu biliyor.
3: Biliyorlar tabii, bunu biliyorlar ve söylüyorlar da. Yani bu durumda aslında gelmemesi gerekir Kemal Bey'in. Çünkü burası meclis grubu ve meclis grubu da bizim yanımızda. Grup başkanı olarak Özel'i seçmiştir. 110 milletvekilinin imzası vardır. Yarın da 100'e yakın milletvekili gelecek Özgür Özel'e desteğe. Ve Kemal Bey genel merkezde olsun, burada da böyle bir görüntü olmasın diyorlar. Ama Kemal Bey de ısrarcı. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nde ikinci bir genel merkezdeki gibi görüntü yaşanabilir mecliste, grup toplantısında.
0: Şimdi bir yana posterleri, bu şeyleri, tanıtımlara bakıyorum. Seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel meclis grup toplantısı diye vermiş onlar. Özgür Özel'in adını kullanarak. Kemal Kılıçdaroğlu'nda herhangi bir isim yok. Sadece meclis grup toplantısı 13.30'da. Bir sonraki paylaşımda şuraya sadece CHP'nin altı okunu eklemişlerdi. Yarın gelmesin Kemal Kılıçdaroğlu diyor Özgür Özel tarafı. Gideceğiz diyor onlar da. Gelirse ne olur? Gelmeme ihtimali, böyle bir uzlaşı, arabulucu, bu ihtimaller tamamen...
2: Böyle bir ihtimal yok. Ben Kemal Bey tarafıyla da görüştüm bugün gün içerisinde. Kime sorduysam, yani Kemal Bey gidecek, konuşmasını yapacak, herhangi bir sorun da yok dediler. Nasıl genel merkezi ilk başta boşaltmayız dedikten 71 dakika sonra Özgür Özel genel merkezi boşaltmak zorunda kaldıysa, burada da Kemal Kılıçdaroğlu...

0: İmamoğlu çıkacak, konuşmasını yapacak diyerek çok net bir ifade kullanıyorlar. Bunun altını çizelim. Şimdi Can'dan dinlediğimiz kadarıyla ve zaten gördüğümüz kadarıyla Özgür Özel ekibi de bu konuda bir geri adım atmayacağını belirtiyor. Ve burada şunun belki ayrıntısını iyi görmek lazım. Kemal Kılıçdaroğlu ekibi, Özgür Özel ekibi ayrı ayrı milletvekili olmayan isimleri de şu anda grup toplantısında bir konumlandırma durumuna girmişler. Yani asıl bence tehlikeli kısım burası. Yani Özgür Özel'i destekleyen gönüllüler diyelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen gönüllüler meclis grup toplantısına girecek milletvekillerinden haricen ve muhtemeldir ki gerilimin fitilini bu gruplar ateşleyecek diye düşünüyorum. Yani burada aslında aklı selimi bir şekilde her iki tarafında masaya yatırıp değerlendirmesi ve bu çok tartışmalı görüntüleri ortaya çıkarmaması lazım.
1: Katılımcı listesi vardı ek olarak gönderilen. Hı. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı için verilen o şeyde, dilekçede. Oradaki isimleri mi kastediyorsunuz? O dilekçede bakın, yani kim katılacak? Mesela biliyor muyuz bunun ekli dosyasında kim misafir?
2: Yani Özgür Özel tarafı şunu söylüyor. Genel merkezin önüne gelen o mafyatik tipler, tırnak içinde söylüyorum, mafyatik tiplerin de yarın meclis grubuna geleceğini biz biliyoruz. Böyle bir istihbarat aldık. Genel merkeze getirdikleri kişiler, Cumhuriyet Halk Partili olmayan kişileri yarın meclis grubuna sokacaklar ve onları da listeye koydular diye bir iddiaları var. Tabii ne kadar doğru bilmiyoruz ama genel merkez tarafı büyük bir ihtimal işte eski il başkanlarıdır, ilçe başkanlarıdır, hı, eski milletvekilleridir, destek veren eski yöneticilerdir. Yani meclise direkt giriş hakkı olmayan parti üyeleridir büyük bir ihtimal ama Özgür Özel tarafı genel merkeze gelen o mafyatik tipleri de grup salonuna sokmaya çalışacaklar diye bir iddiası var.
0: Tabii mafyatik tipler dedikleri kişiler aynı zamanda o dönemde yağlı güreş sporcusu, hmm, ve CHP üyesi olduğu da ortaya çıkmıştı. Yani iri yarı biraz daha böyle cüsseli olduğu için öyle bir yakıştırma yapmıştı Özgür Özel bir ekibi, hmm, ama bakıldığında da özellikle atasporumuz güreş sporuyla iştigal eden bir isim olduğu ve CHP'li olduğu uzunca bir süredir ortaya çıkan bir isimdi. Yani burada tabii ben işin açıkçası hani aklı selimin ortaya çıkması vurgusunu yaptım ama aklı selimin ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Özellikle Özgür Özel ve ekibinin olabildiğince germek adına bu süreci yürüttüğünü düşünüyorum. Çünkü bir yol haritaları, bir stratejileri var. Yarın Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısına geldi ancak grup yönetimi şu anda meclisin muhatabı olduğu için Kemal Kılıçdaroğlu çıkarılmadı ve orada nahoş görüntüler ortaya çıktı. Buna sebebiyet veren Cumhuriyet Halk Partililerin ihracı gündeme gelebilir. Ve ihraç zaten gündeme geldikten sonra da Özgür Özel ve onun arkadaşları Ali Mahir Başarır, Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Veli Ağbaba gibi isimlerin partiden ihracı söz konusu olduğunda da aslında yeni partinin zemini kurulmuş olur. Cumhuriyet Halk Partisi yıpratılmış olur ve oradan seçmen transferine bir yol haritası hazırlanmış olur diye düşünüyorum. O yüzden geçmişte 20 Kasım 2024 tarihinde hatırlıyorum, İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü esnada Plan ve Bütçe Komisyonu'nun kapısında, hı, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın gibi isimler İçişleri Bakanı, dönemin Bakanı Ali Yerlikaya'yı ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'u da komisyon odasına sokmamak için bir direniş ortaya koymuşlardı, hatırlayacaksınız. Dolayısıyla böyle bir potansiyeli olan bir grubun yarın orada bir direniş gösterisi ortaya koyması, zaten Kemal Kılıçdaroğlu'na genel merkezin önünde bela okuyan Ali Mahir Başarır'ın da nöbetçi grup başkan vekili olarak yarınki grup toplantısında yönetecek olması ve o isminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet etmeyecek olması çok muhtemel. Şu günkü verilere baktığımızda.
2: Bir de şöyle, zaten şimdi bu resmi bir paylaşım. Yani, hı, yarın grup başkan vekili şeyi, gündemi, evet, söyleyecek ve açacak. Yani resmi bir açılış yapacağı için zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da gelse, yani en yaşlı üye de kürsüye çıksa resmi bir açılış yapamayacak. Çünkü grup yönetim olacak. Yani burada Özgür Özel tarafı gelmese, sadece Kemal Bey gitse
1: yine açılış yapılamayacak.
2: Açılış yapılamayacak. Orada bir sadece konuşma yapmış olacak. Yani grup konuşması olmuş olmuyor o zaman.
0: Grup toplantı odasında yapılmış bir konuşma.
2: Evet, olur. Grup konuşması.
0: Yani grup
2: olmaz.
0: Konuşması olmaz.
1: Ama grup toplantısı olarak, yani grup teknik olarak, söylüyorsun.
2: Evet,
1: meclis
2: olarak,
1: teamülüne göre grup, evet, toplantısı grup olarak adlandıramayacağımız bir, evet, durum olur.
2: Grup toplantısını tek yapacak yetkili burada Özgür Özel ve onun belirlediği grup.

0: başkan vekilleri ve grup yönetimi. O yüzden yarın bu çağrıyı da evet Ferhat'ın dediği
1: doğru. Ama zaten o kadar çok tartışma oldu ki bu konunun, yani burada yetki kimde, kürsüye kim çıkabilir, kim artık burada kürsüye çıkma konusu sembolikleşti gibi sanki.
0: Tartışmaya da gerek yok. Zaten meclis başkanı bunu söyledi. Yani genel başkan gelebilir, konuşma yapabilir. Şimdi

0: çünkü meclis başkanlarının uhdesinde olan bir şey değil. Bu parti içi bir tartışma. Yani bunun meclis başkanıyla hiçbir alakası yok. Bazı işte Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerini dinliyoruz. Meclis başkanına işte atıf yapıyorlar. Hmm. Bu sorunu derinleştiriyor, çözmüyor. Ama meclis başkanının yapacağı bir şey değil burada. Burada parti yönetimiyle alakalı bir durum var. Yani parti yönetimi diyor ki biz, siz genel başkansınız ama meclisi yöneten biziz diyor. Şimdi onu meclis başkanı hayır sen 100 milletvekilinin imzasıyla grup başkanı seçilmiş. Meclis başkanı onu alıp değiştiremez. O yüzden burada meclis başkanının ötesinde bir durum var. Burada sadece parti arasındaki yani iki grup arasındaki bir tartışma. Bu da Kemal Bey konuşma yaparsa grup konuşması olmaz, bir kürsüde bir konuşma yapmış oluyor. Özgür Özel yaparsa da resmi grup toplantısı yapmış oluyor. Bu kadar net. Ama şunu da ilave edeyim. Eğer böyle bir durumla karşılaşılırsa işte Kemal Kılıçdaroğlu da tepkilere hazırlıklı olsun da diyorlar. Yani orada da işte sloganlar atılacağını, bir protesto gösterisinin yapılacağını da söylüyorlar. Ona da hazırlıklı olması gerekir diye ifade ediyorlar Kemal Kılıçdaroğlu
1: açısından. Erken gelen olabilir. Çok erken gelen olabilir gibi şeyler okuyorum.
0: Onu da sordum. Dedim ki şimdi genel başkan kaçta? Şimdi dedim sonuçta Kemal Bey de gelebilir. Saat 10'da gidip grup salonda oturabilir sıraya.
1: Evet. Ya da mesela
0: ne olacak o zaman
1: 8'de
0: dedim.
1: Geldim ne bekliyorum.
0: İşte ne olacak o zaman diye sordum. Şimdi genelde genel başkan Özgür Özel yani eski genel başkan grup başkanı Özgür Özel normalde 10-10.30 gibi meclise gidiyormuş her salı. Hı hı. Yani grup toplantısı için. Partililer de grup salonunu hazırlamak için o saatten itibaren yani 10-10.30'dan itibaren işte salonu hazırlıyorlar. İşte gelen misafirleri ağırlıyorlar. İşte grup toplantı salonunu genel başkan için
1: ama
0: hazırlıyorlar.
1: Ama genelde yarım saat öncesinden grup salonuna girilip
0: tabii, yerleşilir. Tabii. Yani kulisin önünde yani o grup salonunda bekler insanlar, kapı açılır girerler.
1: Evet.
0: Normalde öyle ama anladığım kadarıyla bunu özellikle sordum. Yani erken kapan mı konuşacak acaba diye. Aynen bu ifadeyle sordum. Yani orada 10.30 dediğine göre evet 10.30'dan itibaren anladığım kadarıyla grup salonunda bir hareketlilik olacak. Yani oraya gidip kapılar tutulur ve hazırlık artık hangi taraf daha güçlüyse mecliste. Bir de şöyle bir şey var. Yani milletvekili olmayan o grup salonunda müdahale edemeyeceği için yani mecliste çalışamayacağı için milletvekili olmadı. Dışarıdan gelen bir kişi orada istediği gibi hareket edemez.
1: Tabii.
0: O yüzden Özgür Özel ve Özgür Özel grubunun yani Özgür Özel'e yakın isimlerin bence yarın daha hakim olacağı gözüküyor. Çünkü dışarıdan herkesin anlayacağı bir yer değil meclis.
1: Neticede ziyaretçi onlar. Meclisi de çok iyi bilmiyor olabilirler belki.
0: Bir de şöyle bir şey var. Eski milletvekilleri de gelecekmiş yarın. Hmm. Yani 150 kadar da eski milletvekili
1: kim
0: gelecekmiş.
1: Kim için? Özgür Özel?
0: Özgür Özel için desteği şey, gelecekmiş. Onlar da direkt meclise girebildiği için ki eski milletvekilleri olduğu için yani orada birazcık daha milletvekili yani meclis çoğunluğu Özgür Özel de olacak gibi gözüküyor. O yüzden de konuşma yapma ihtimali bence Özgür Özel'inki daha yüksek.
1: Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi bunu bilmiyor mu? Yani Özgür Özel'in eski milletvekillerinin, mevcut milletvekillerinin yoğunluklu desteğini alabileceği öngörüsü var mı bu tarafta? Varsa ona göre bir planları, senaryoları var mı
2: şimdi
1: acaba?
2: Şimdi eski milletvekillerinden kasıt ne kadarı Özgür Özel'i destekliyor? Ne kadarı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor? Şimdi bu açıdan baktığımız zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2010'dan beri CHP'nin genel başkanı olduğunu hesaba katarak birçok ismin milletvekilliği listelerine yazılmasına sebebiyet verdiği ve bu doğrultuda da Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen eski milletvekillerinin de salona gireceğini ifade edelim. Ve bunun yanı sıra davetli grubuyla ilgili de tedbirler alınmış. Yani herkes aslında kendince hazırlıklarını yapmış. Ama işin ilginç tarafı şurası. Şimdi biz 10 gündür şunu tartışıyoruz. Meclis grup iç yönetmeliğinde CHP'nin ne yazıyor? TBMM iç tüzüğünde neler var? Siyasi partiler yasası ne diyor? Şimdi burada aslında belki de 106 yıllık Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde ilk defa yaşadığımız bir manzarayı daha önceden tahayyül edemeyen yasa yazıcılar aslında işin içerisinden çıkılamaz bir hale gelmesine de sebebiyet verdi. Ama bu çok tabii ki beklenebilecek bir durum değil. Düşünsenize bir mutlak muttan kararı çıkacak. Mutlak muttan kararı sonrasında görevden ayrılan genel başkan kararı tanımama yoluna gidecek. Grup toplantısında kürsüyü ben kullanacağım deyip genel başkana, hukuken genel başkan olan isme bu kürsüyü vermeyecek beklentisi

0: içerisinde olup da buna göre yasa hazırlamak da çok kolay değil. Şimdi az önce bir görsel yansıtıldı orada. Grup başkanı Özgür Özel yazıyor. Burada ne yazıyor? Seçilmiş genel başkanımız. Şimdi iş yasal boyuta geldiğinde herkes olması gerekeni yapıyor aslında. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı olduğunu, Özgür Özel de o grup toplantısıyla ilgili yayınlanan evrakta çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Grup yönetimi ne demiş, ona bir bakalım. Bakın, grup yönetimi, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup yönetimi tarafından hazırlanan bir belge ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderiliyor. Nöbetçi Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır. Tamam. Nöbetçi Grup Yönetim Kurulu listesi burada yer alıyor. Saat 13.30'da gündem olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ne diye vermişler? Grup Başkanımız Sayın Özgür Özel'in sunuş konuşması. Yani az önce bahsettiğimiz seçilmiş genel başkanın konuşması filan değil. Yani iş hukuki boyutta aslında belirli bir ölçüde yürütülüyor. Ama herkes kendi işine geldiği ölçüde hukuka bir nevi takla attıran bir pozisyonla karşımıza çıkıyor. Bu zaten problemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin koruma meselesi gündemde olsaydı, bakın her iki taraf için de bunu söylüyorum. Hmm. Kemal Kılıçdaroğlu için de Özgür Özel için de. Bu görüntülere sebebiyet verilmesinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaşatacağı zararları hesaplamaları gerekmez miydi? Evet. Tıpkı binayı boşaltmama görüntülerinde bunu hesaplamaları gerektiği gibi. Ama ben iki tarafta da bu hesabın olduğunu düşünmüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir hesabı var. Zaten aylardır dile getirdiği bir hançerlenme meselesi üzerinden ve yine şaibeli kurultayı aydınlatmalı diyerek bir televizyon kanalında beyanat vermişti Kemal Kılıçdaroğlu. O dönemden aslında ayrışmaların olduğunu, hatta Özgür Özel'in döneminin genel başkan yardımcısı Gökhan Zeybek'in bir televizyon kanalında Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek yüzüne tükürülmeli dedikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği cevap, yani hırsızların yüzüne tükürülür denmesi aslında ta ayrışmayı o günlerde başladığını bize gösteriyor. Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararı çıkınca zafer havasına girdi. Özgür Özel ve ekibi de haklılık arayışı içerisine girdi ve uzlaşmamayı aslında ta ilk günden o bina boşaltmama görüntülerinden karşımıza çıkardı. Az önce söylediğim gibi önümüzdeki dakikalarda detaylandırırız. Özgür Özel ve ekibinin bir stratejisi var. Hı hı. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi de kendilerine yapılan muamelenin cezasını vermek üzere ellerine hukuken yetki geçmişken her türlü temizliği kimi zaman arınma adı altında, kimi zaman tazelenme adı altında yapacaktır.
1: Kim sizce kürsüde olacak? Çok kısa bir cevap alayım, sonra diğer konuklarıma geçeyim. Özgür Özel konuşacak bence, çünkü onun desteği daha fazla dedi Can.
0: Şimdi teknik olarak meclis başkanlığının grup yönetimlerini dikkate alması sebebiyle ve nöbetçi grup başkan vekili Ali Mahir Başarır'ın kürsüye grup başkanı Özgür Özel'i davet edeceğini beklediğim için grup başkanı Özgür Özel'in konuşma yapma ihtimali güçlü. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler orada salonda bir arbede görüntüsünü ortaya çıkartırsa da yarın biz belki de hiçbir ismin kürsüye çıkamadığını da görebiliriz. Bu da güçlü bir ihtimaldir. Düşük bir ihtimal değildir. Değil, evet. Orada çıkıp sağlıklı bir konuşma yapma ortamı zaten yok. Özgür Özel de çıksa Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları ona yönelik çok sert eleştirilerde bulunacak. Kemal Kılıçdaroğlu da çıksa Özgür Özel ve ona yakın isimler sert eleştirilerde bulunacak. Orada suhulet çıkması bana imkansız gibi geliyor. Umarım ben yanılıyorum.
1: Murat Gezici kim çıkacak yarın? Kim konuşacak? Ve siz de bir arbede ihtimalini öngörüyor ve bekliyor musunuz?
2: Evet. Öncelikle şöyle söyleyeyim. CHP'de bir genel başkan var. Ve bir grubu vardır. Ve yaratılan fiili durumun aslında meclis başkanlığının göz yummasıyla ortaya çıktığını ifade edebiliriz. Yani bu yapının bu şekilde iki başlılığı, yani paralel bir yapıyı içeride gösteren, aslında müsaade edenlere bakmak gerekiyor. Burada çıkabilecek olumsuzluklardan da sorumlu aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'dır. Ve burada çıkacak bir arbedenin de yaşanan sorunların da sorumluluğunu almış demektir. O yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın böyle bir sürecin içerisinde çekimser veya sürecin içine dahil olmama gayretinin olduğu somut olarak görünüyor. Deniyor ki iktidar, AKP, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor deniyor. Baktığımız zaman arka tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmak isteyen yapı

0: Ama bakıyoruz ki meclis başkanı aslında Özgür Özel'in yanında durduğunu görebiliriz.
1: Niye? Burada, dün de dedi ki İsveç dönüşü, yani Kemal Kılıçdaroğlu gelip konuşabilir dedi meclis başkanı.
0: Özgür, ama baktığımız zaman ikisine de aynı saatte, aynı tarihte konuşabilirsin diyor. Bu doğru.
1: CHP'nin çözmesi gereken bir karmaşadır bu diyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ni doğru şey ama diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı bir yazı yazıyor. 3 sayfalık bir metin yazıyor. Özgür Özel'in grup başkanlığının seçiminin kurallara uygun bir şekilde yapılmadığı. Bakın, cumhuriyeti gösteren, sembolü olan, demokrasinin merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukuka göre hareket etmesi gerekiyor. Oradaki iç hukuka, iç düzene hareket etmesi gerekiyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla partiye geri gelişini görüyoruz ve o kısımda gerçekleşen süreçte Özgür Özel Bey proaktif bir şekilde grup başkanlığını almak istedi ve nitekim bunu aldı, bir anda oldu bittiye getirerek seçimi gerçekleştirdi. Neden hukuki sorun var diyorlar? Çünkü 3 gün öncesinden davetlerin yazılması, seçiminle ilgili seçimin daha tarafsız ve bağımsız bir şekilde gerçekleşmesi için o zeminin hazırlanmadığını görülüyor. Bu yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç hukukuna göre bu seçim doğru bir yöntemle gerçekleşmediğini, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu resmi bir başvuruyla bunun düzeltilmesini istedi. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı o tarihten itibaren görünür olmamıştır. Yurt dışına çıkmıştır ve bu süreçte bugün gelinen noktada ise yine aynı günde, aynı saatte iki farklı gruba aynı yer için izin verildiği görülüyor. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın inisiyatif alması gerekirdi. Meclis Başkanı'nın
1: yani nasıl alması gerekirdi? Yani burada Meclis Başkanı demeliydi ki Kemal Kılıçdaroğlu konuşabilir, Özgür Özel konuşabilir. Böyle olmalıdır diyorsunuz.
0: Daha net ifade edebilirdi. Burada ise fiili bir durum.
2: Kemal Bey bir tweet atmış herhalde.
1: Bir evet, fiili, şimdi arkadaşlarım açacak onu.
0: CHP'nin bir genel başkanının olduğunu ifade ediyoruz. Yani burada fiili bir durum var. Yani bir paralel bir yapıya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içerisine göz yumulmuş olması çok vahim olayların da gelişmesine sebebiyet verebilir. Meclis başkanının bir an önce tedbir alması gerekir. Orada oluşabilecek bir sorundan da sorumlu olarak belki de yarın akşam konuşmak zorunda kalacağız. O yüzden burada alınması gereken tedbirlerin alınmadığı, belki de bunu iktidar özellikle mi istiyor diye sormak lazım. Neden bu soruyu soruyorum? Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bu dağınıklığı, içerideki bu çatlaklığın daha görünür bir hale getirdiğini görüyoruz. O yüzden bu seçmen açısından baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye ölçeğinde de bu ülkeyi yönetemez, kendi işlerindeki sorunu çözemiyor algısını da ülke geneline yaymış olacak. O yüzden muhalefetin, özellikle de Özgür Özel Bey'in bu konuda daha hassasiyet davranması gerekiyor. Kurumsal dağınıklığın görünür olmasına izin vermemesi gerekir. Bugün mesela biraz önce arkadaşlar da ifade ediyor, Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in daha küçük bir grup desteklediğini, daha azınlıkta olduklarını, milletvekili sayısının az olduğu söyleniyor. Şunu ifade edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tane genel başkanı var. Ve Kemal Bey'in bu sürece nasıl getirildiğini hepimiz biliyoruz. Öncelikle son bir dakikanızı rica edeceğim. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak hazırlandı ve aday gösterildi ve kaybedilmesi için mücadele edilmiştir. Kaybettirmeye çalışmıştır CHP içerisindeki bir grup ve ardından böyle bir sürecin içerisinde Zoom toplantılarıyla Kemal Bey'in gittikten sonra kurultay süreçlerini nasıl götürmesi gerektiği ile ilgili konuşmalara hepimiz şahit olduk. Yani bununla ilgili somut bulguların olduğunu unutmamak lazım. Biz halen o Zoom toplantılarındaki yaşanabilecek o toplantı krizlerinin benzer durumlarını şu an burada konuşuyoruz.
1: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun dakikalar önce yaptığı paylaşım bu. Biraz bunun üzerine de konuşalım. Şöyle söylüyor. Biz farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız. Hedefimiz net. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir. 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum ifadelerini kullanmış. Yarınki grup toplantısı öncesi tüm CHP örgütüne...
2: İyi bir hamle. Güzel bir hamle.
1: Ne açıdan güzel bir hamle?
2: Şimdi ilk baştan beri tedbir var, kurultay yapamıyoruz bilmem ne diye her şey çöpe gitti şimdi.
3: Ya bütün kurultay havucuyla grup bütün, toplantısı.
2: Yani grup bütün her şey
4: bir şey gitti. Söyleyebilir miyim?
1: Buyurun hocam söyleyin.
4: Hatırlayın iki program önce burada bunun analizini yaparken çok özür dilerim. Bir akademisyene esasen ben onun söylemiştim şeyleri pek yakışmıyor ama hatırlayacak olursanız bu yayında şöyle bir şey söylemiştik sizi teyit etmek açısından. Hatta şu anda Sayın Kılıçdaroğlu'nun ekibinde sözcü olan beyefendinin adını tekrar rica edebilir
1: miyim?
4: Müslüm Sarı Bey de yayındaydı,
1: evet,
4: hatırlar mısınız?
1: Evet yayındaydı.
4: Şunu ifade etmiştim. Dedim ki aslında kurultay sürecinin başlaması ile ilgili süreç artık mutlak butlan kararı sonrasında genel başkan olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun inisiyatifindedir. Eğer kendileri hatta Müslüm Bey o süreç esnasında da aslında galiba doğru söylüyorsunuz hocam deyip o yani şu anda mutlak butlan kararı nedeniyle kurultay hiç yapılamaz anlamındaki sonradan ertesi günlerde baktım ama tekrar aynı ifadelere dönüldü. Bu da şu sonucu gösteriyor ki biz iki hafta önce bu konuyu bu yayında ele aldığımızda demek ki mutlak butlan kararı sonrasında partiyi bir sonraki kurultaya taşımak üzere 37. dönemdeki genel kurultayda o kurultayı kazanmış olan Sayın Kılıçdaroğlu esasen tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev üstlenmek suretiyle kurultaya taşıyabiliyormuş.
1: Demek ki oluyormuş tedbir kararı.
5: Burada kelime oyunlarını iyi görelim.
3: Evet çok güzel yazılmış bence. Süreci başlatıyoruz ya kurultaya gidiyoruz. İller, ilçeler, mahalleler, karar vermeler.
2: Ama şöyle bir şey var.
4: Söylem şöyleydi çünkü hatırlayın.
1: Gidemeyiz.
4: Asla kurultaya gidemeyiz. Asla herhangi bir şey söylenemez falan filan da. Şimdi burada tabii çok ciddi bir hamle var.
1: Yani hatta şöyle demiştim Müslüm Sarı, çok özür dilerim. 111 milletvekili değil, işte bütün milletvekilleri gelse, herkes gelsin. Biz bu tedbir varken bunu yapamayız.
2: Şunu söylüyor aslında, yarınki grup toplantısını yapabilmek adına şunu söylüyor Cumhuriyet Halk Partisi ve seçmenine. Diyor ki ben birleştirici, bütünleştiriciyim. Bakın kurultayı da yapacağım. Sözle veriyorum buradan. Yarın gelin, kenetlenelim. Ben de grup toplantısında genel başkan olarak grup toplantısını yapayım. Bütün arkadaşlardaki bakın ne diyor farklı fikirler falan hiç böyle arınma marınma da yok artık. Burada birleşelim ve millete şunu anlatacak. Yarın Kemal Bey'e izin verilmezse işte o kötü görüntü konuştuğumuz o kötü görüntüler çıkarsa bakın biz kurultay yapacağız dedik. Kenetlenelim dedik. Arınma falan da demedik. Birleşelim iktidara yürüyelim dedik ama ısrarlı bir şekilde itiraz ediyorlar. Çünkü bunların amacı partiyi bölmek. Yani bu tamam ya şimdi ilk günkü yapılan açıklama ya bugüne kadar hiçbir şekilde kurultaydan bahsedilmemiş şeyden grup toplantısından bir gün önce şu ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz ya.
5: Bak, kurultay süreci başlıyor.
2: Şimdi şöyle.
5: Yani mahalle delegeleri, ilçe,
2: hayır,
5: il.
2: Mesele o değil.
5: Yani bir yıl.
1: Ama retorik düzeyde bir de olsa önce, tedbir var önce, yapamayızdan kurultay evet, sürecini başlatıyoruz'a gelen evet. Bir söylem var diyorsun sen.
2: Ben de tam
1: sen.
2: Onu söylüyorum. Yani tedbir var, hiçbir şey yapamayız, adım atamayız arkadaş derken.
4: Kurultay süreci da, başlatamayız diyorlar.
2: Evet, ne oldu da bu süreci başlattınız?
1: Ama
4: biz de dedik
3: ama
4: ki.
3: Ama kendi ağzından daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun o ifade çıkmadı. O, yani temsil edenlerden çıktı kendisinin. Çıkmadı, tek çıkan evet. ifade neydi? Uygun bir zamanda evet. gidilecek zaten.
2: Bu da uygun zamanı bugün olarak.
1: Ama süreci başlatma ifadesi ilk defa evet.

0: bir ifade. Defa. Böyle bir süreci başlatırsan bir yıl
1: bunun
0: sürer.
1: İnisiyatifinin Sayın Kılıçdaroğlu'nda olduğunu, yani kurultay bir sürecini başlatma inisiyatifinin Sayın Kılıçdaroğlu'nda olduğunu 2 hafta önce söylemiş.
2: Çok iyi bir cümlelik katkı yapabilir miyim?
0: Buyurun,
2: aslında bugün yaşadıklarımız şu. Merve Hanım'dan özür dileyerek söylüyorum.
3: Evet, çok bekledim.
2: Herkes sonraki yapacağı adımların zeminini şu günden oluşturuyor. Can'ın söylediği nokta önemli. Yani Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki ben partiyi birleştirmek istedim. Bunları ayrıştırmak istediler. Bunlar partiye zarar verdiler. Özgür Özel ve ekibi de yarın ortamdaki gerilimi oluşturarak ihraç edilmelerinin yolunu yapıyorlar. Biz istedik, beraber olmak istedik ama bizi gönderdiler. Artık başka parti kurmaktan başka çaremiz kalmadı. Ey seçmenimiz diyerek kamuoyuna seslenmelerinin zeminini oluşturuyor.
0: Az önce dediniz ki kurultay havucuyla hani bu havuç sopa benzetmesi üzerinden grup toplantısını gerçekleştiriyor. Bu ne demek? Ne karşılığında
4: yani,
0: ne?
4: Evet, bu ilk defa ifade edilmesi, hele de artık saat 8-9'a yaklaşıyor, önemlidir. Yarınki grup toplantısındaki sunum konuşması öncesinde, kendi ifadesi sunum konuşması olduğu için öyle söylüyorum. Şimdi şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu için ya da bence Özgür Özel için de yarın kimin konuşacağı ya da ne konuşacağı o kadar önemli değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezi aslında nasıl aldığını hepimiz hatırlıyoruz. O görüntülerin ortaya çıkacağını siyasetteki en amatör isimler bile tahmin ederdi. Doğru mu? Özellikle CHP'yi tanıyan, bilen isimler, hele ki CHP'liler, kendilerini en iyi tanıyan isimler bilirdi. Özgür Özel'in çıkmayacağını, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunun sonucunda polisin oraya gelmesine ihtiyaç duyulacağını falan bildiğini biliyoruz. Ama o Kemal Kılıçdaroğlu cephesi açısından o yaşanmak zorundaydı, yaşanmak durumundaydı. Çünkü uzatılması demek genel merkezin Özgür Özel cephesinde kalması demekti. Ardından ne yaşandı? Hızlı bir grup başkanlığı sürecini gördük. Grup başkanlığı ve genel başkanlık diye işte televizyon ekranlarında sıklıkla konuşulan, dile getirilen o çift başlılık, ikili iktidar ifadesi CHP için sık konuşulmaya başladı. Ve buna izin verirseniz, yani grup başkanlığı bir tarafta bir kişinin elinde, öteki tarafta genel başkanlık, genel merkez, çift başkanlık, bunu normalleştirirsiniz. CHP'de böyle... bunun da sürdürülebilir bir tablo olmadığı çok aşikarken ne yapacaksınız? Ya bir an önce olsun bitsin. Hani yani ameliyat yapılacaksa yapılsın, bir kan akacaksa aksın ama kurtulalım gidelim durumu.
0: Söz ki kangrene ben dönüşmesin.
4: Evet
0: gibi.
4: Şimdi esas aslında burada iş maalesef oraya yarın gelecek isimlerde bitiyor. Maalesef, maalesef öyle. Bir grup Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler için de öyle, Özgür Özel'i destekleyenler için de öyle. Uçlarda olanları söylüyorum, ya zaten bilenmişlerdir. Yani bir karşı karşıya gelelim de durumunun olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü maalesef siyaset her ne kadar akıl işiymiş gibi görsek de, düşünsek de, Türkiye'de duygularla yapılıyor. Yani biz genel kurulda maalesef, yani konuşturmayacağım, hazırlanalım, şunu yapalım, bunu yapalımları falan çok gördük. Yani daha yeni 1-2 ay önce gördük işte Akın Gürley'in ve İçişleri Bakanı'nın, Adalet Bakanı'nın ikisinin yemin töreninde neler yaşanan. Genel kurulda yaşanan grupta olmaz mı? Ha, bugüne kadar olmadı. Evet, parti içindeki iç meseleler böyle bir taşkın ortam görmemize izin vermedi ama evet, yani maalesef
0: siz de mi bekliyorsunuz yarın bir arbedeyi? Siz de mi
4: maalesef bekliyorum. Bekliyorum tabii ama buradan ya illa konuşulacak anlamına da gelmiyor. Konuşmak değil. Orada bundan sonrası, yani neyin fitili ateşlenecek, bir de bir fotoğraf isteniyor. Evet, mesela işte az evvel Can Özçelik anlattı. Şu kadar milletvekili, eski vekiller vesaire gelecek. Ya kesin Murat Gizci'de de bazı bilgiler vardır isimlere dair. Şimdi iki taraf bir meşruiyet, birer meşruiyetten bahsediyor. Kemal Kılıçdaroğlu zaten meşruiyetini yargıdan, doğrudan, adaletten, hukuk tarafından alıyor ve ben diyor seçilmiş değil, çalınmış genel başkanım. Öteki taraftan Özgür Özel de diyor ki ben seçilmiş genel başkanım ve çoğunluk benim yanımda. Hoş, yani birazdan konuşacağız ne kadar doğru ne kadar değil. Ama son dönemde evet, değişimden bahsetmişsiniz, genç olmaktan bahsetmişsiniz, bir önceki genel başkanı seçim kazanamaktan falan suçlamışsınız, etmişsiniz. Bir senedir aslında şehir şehir, sahne sahne, miting miting dolaşıyorsunuz ve illaki illerde il başkanlarıyla, delegelerle, milletvekilleriyle temasınız var. Popüler olanın sizin olmanız normal.
2: Bir de Merve Hanım, kendi atadığı veya kendini destekleyen ağırlıklı il başkanlarını ziyarete gidiyor.